0: siyasette bir tatmini sağlamaz. Orada bir arada olmak, bir heyecanı, coşkuyu paylaşmak bu temeldir. O yüzden cumartesi günleri hafta sonu olmasıyla birlikte, bir araya gelinecek gün olmasıyla birlikte tercih edilen ve toplu bir katılım sağlandığı gün. Son şey arınmayla, yani yeniden partiye dönecek, daha önce Özgür Özel yönetimi tarafından uzaklaştırılmış ya da o dönemde CHP siyasetinden kendini geriye çekmiş insanların tekrar Cumhuriyet Halk Partisi'ne buluşması arınmadaki nitelik arayışıyla çelişen veya tezat olan hususlar değildir.
1: Peki, çok teşekkür ederim. Bir araya gideceğim.
2: Yok, çelişen hususlar Yiğit Bey. Tamam. Şöyle buna cevap vereyim size. Şimdi siz demin dediniz ki bu görüntü Sözcü TV'de gösterilmedi. Habertürk'te gösterildi dediniz. Şimdi burada şöyle bir sonuca varabiliriz. Siyasette propaganda hakikatten daha inandırıcı olabiliyor, özellikle günümüz çağında. Hı hı. Şimdi siz bu programı 16 Temmuz'da değil 16 Mayıs'ta da planlayabilirsiniz. Butlandan sonra da planlayabilirsiniz. Ama bu etkinliğin düzenlenme tarihi bana göre siyasal iletişimci olarak yanlıştır Yiğit Bey. Çünkü böyle intiba verir insanlar.
0: Anlıyorum.
2: Siz arınma diyorsanız bunun altını rozet takma töreniyle dolduramazsınız. O başka bir konu.
1: Peki Nurettin Bey, çok teşekkür ederim. Bir araya gitmem gerekiyor. Kısa bir yere gideceğiz. Aradan sonra devam edeceğiz. O görüntüler birçok yaşadığımız ve tartıştığımız olaya ilişkin birçok fikri değiştirecek gibi. Kılıçdaroğlu bir saldırı girişiminden bu kez kurtulmuş görünüyor çok şükür. Daha önce defalarca saldırıya uğradı. Hatta şehit cenazesi yumruklandı. PKK'nın saldırdığı tek genel başkan.
0: Suikast düzenlediği
1: bir saldırının da eşiğinden dönülmüş. Kısa bir ara gideceğiz, aradan sonra devam edeceğiz.

0: Benim yapacağım maaşla ne olur ki?
1: Neler olur neler. Hakan için umut dolu bir başlangıç olur. En büyük hayaller gerçek olur. Kim bilir, belki birileri milli takımın yıldızı olur. Bir diğeri bir sevdiğine can olur. Bakarsın birinin yaptığı proje sana yuva olur. Kimisi araştırmalarıyla bilimde önce olur. Sizin bağışınızla çok güzel şeyler olur. Hadi az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.
2: Habertürk gündeme devam ediyoruz. O görüntü bir daha gelsin ekrana. Rozet takma görüntüsü, figüran tartışmaları, kaslayacağız. Onları hep geride bırakacak bir görüntü. O saldırı girişimi görüntüsü bir gelsin önce ekrana. Çünkü o girişimde bulunan kişi, önce o görüntüyü bir daha verelim. Yönetmenimden özür dilerim. Hep ajans figüran meselesi konuşuldu. Ama şu görüntü, az önce Cem Kaya da çok iyi anlattı. Korumaların tepkisi, röportaj verip bu alana bayağı uzakta olan bir kişinin Kemal Kılıçdaroğlu'nun ısrarlı yaklaşımı, yüzündeki ifade ekranlara geliyor. Kılıçdaroğlu'na bir saldırı girişimi iddiası var. Ama gözaltı yok Yiğit Acar, değil mi? Hı hı.
3: Evet, bildiğimiz dahilde yok. Çünkü kimliğinin tespit edilmesini talep de ettik. Fakat hani şu an pazar akşamındayız. Sayın Başsavcılık'tan ya basın açıklamasıyla öğrenebiliriz ya da yarın ve hafta içi soruşturma kapsamında öğreneceğiz.
2: Ya bu görüntü daha çok konuşulacak gibi duruyor. Peki bütün bunların dışında da aslında Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı konuşmasında da ilginç mesajlar verdi. O mesajlardan bir bölüm ekrana getireceğim. Tartışmayı biraz o tarafa kaydıralım. Çünkü mesele dönüyor dönüyor arınmaya geliyor. Bakalım ne demiş Kemal Bey?
4: Çalan, çırpan, köşeyi dönen siyasetçi istemiyoruz. Hiçbir Cumhuriyet Halk Partili yolsuzluk yapanlarla yan yana duramaz. Malı götürenlerle yan yana duramaz. Cumhuriyet Halk Partisi arınmak zorunda olan bir partidir. Neyse çok şükür o da büyük ölçüde gerçekleşti.
2: Ne dersiniz Ali Bey? Çok şükür.

0: Önemli bir kısmını tamamladık diyor. Arınma meselesi.
1: Evet,
0: yepyeni bir parti doğdu. Ana muhalefeti el değiştirdi. Bir yandan da arınma.
1: Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Bu görüntüler çok dikkat çekici gerçekten. Önemli de bir görev ifa ettiniz burada. Belki diğer kanallarda bu yoktur. Neden? Çünkü bütün kanallarda o şeye, toplantıya parayla gelen kişiler konuşuluyor. Hala gösteriliyor. Baktım burada. Hala o şeyler gösteriliyor. Parayla adam. Şimdi birincisi böyle bir toplantıya hiç gerek yok. Şimdi 103 yıllık bir partinin genel başkanı kalkıp bir düğün salonu tarzında bir şeye gelmesine, toplantıya gelmesine, rozet takmasına bence gerek yoktur. Bu bir defa doğru bir şey değil. Bunu ifade edeyim. İkincisi, şu anda olağanüstü şartlardan geçiyor parti. Olağan durum değil.
0: Evet.
1: Yani bir genel başkan
0: seçim 10 kişi,
1: 10 kişinin olduğu yere de gelebilir. Ama bugün 35 bin trol hesabın olduğu bir günde eğer siz karşı tarafın söylemleriyle hareket etmeye kalkarsanız işte böyle işlerle karşılaşırsınız. Onların ne söylediği değil, 35 bin trolün ne söylediği değil. Kendilerinin yeni parti olduğunu iddia edenlerin ama yeni olmadıkları ortada olan kişilerin söylemleriyle Kemal Bey sokağa çıkamaz. Kemal Bey niye sokağa çıkamıyor? Ben Kemal Bey'in savunucu, avukatı falan değilim. Avukat orada oturuyor. Ama ortada da bir gerçek var. Kemal Bey sokağa çıkamaz. Niye çıkamaz kardeşim? Kemal Bey sokağa çıkamazsa ben gider onun yanında dururum, çıkarırım onu sokağa. Böyle bir şey mi var ya? Neresi burası? Çadır devletin burası. Şimdi ama karşısında da Kemal Bey'in de, Kemal Bey'in yanındaki arkadaşlarımızın da, yani siyaset yapan kişilerin de, orada olan kişilerin de onların o söylenimleriyle hareket etmemeleri lazım.
0: Evet.
1: Yani eğer Kemal Bey sokağa çıkamaz dediler, Kemal Bey de Sarıyer'e geldi, orada rozet takıyor. Kardeşim buna gerek yok. Kemal Bey sokağa niye çıkmasın? Kemal Bey Cumhurbaşkanı adayı oldu, %48 Türkiye'nin yarısının oyunu aldı. Kim ne diyebildi? Hatta birisi onun kendi inancı üzerinden, kendi etrafındakiler inancı üzerinden ona bir yaftada bulunmaya çalıştılar. Sayın Cumhurbaşkanımız beni karşısında bulur dedi.
0: Evet.
1: Onun için
0: çok önemli.
1: Türkiye büyük bir devlet. Burada öyle şimdi kalkıp bu tür şeylerle söylemlerin karşısında eylem yapmaya gerek yoktur. Bana göre gereksiz bir toplantı. Kamuoyunu da bundan meşgul etmeye de gerek yoktur. Kemal Bey ne yapmalı? O çekirdek kadroyla, oradaki o yanındaki milletvekilleriyle, milletvekili olmayıp genel başkan yardımcıları olan kişilerle bundan sonra biz ne yapacağızın çalışmalarını yapmalı. Şimdi hakikaten Kemal Bey'e ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne düşen çok önemli bir görev var. O görev de şu: Kemal Bey'in bazıları buna mizah yoluyla, bazıları gerçek olarak, Kemal Bey'in bir şeyi var, görüntüsü var. Ne diyor? Ben Kemal, geliyorum.
0: Evet.
1: Ve arınacağız diyor. Biraz önce de söyledi.
0: Evet.
1: Ama arınmayla ilgili bana göre hiçbir adım atmadı. Onu yapacağına, madem arınacağız...
0: Ana Muhalefet Partisi'ni kurdurdu.
1: Hayır, şöyle bakın. Geldiği günden itibaren, gelmeden önce daha... Böyle bir şeyin mutlak mutlanın çıktığı ortaya çıkınca ben geliyorum dedi. Gelince ilk işimiz arınmak dedi. Arınması için neyi bekliyor? Bakın dünyada ben araştırdım. Dünyada hiçbir yolsuzluk üzerine 3900 sayfa iddianame yazılmış hiçbir yolsuzluk yok dünyada. Madem öyleyse arınacaksan şu hakkında 3943 davadan 3900 sayfa iddianame yazılan kişiyi en azından demeliydi ki geldiği gün biz yollarımızı ayırıyoruz demeliydi. Arınmanın ilk adımını atmalıydı. Kamuoyuna...
0: İmamoğlu'nu kastediyorsunuz.
1: Efendim?
0: İmamoğlu'nu kastediyorum.
1: Herhalde onu kastediyorum. Kimi kastediyorum? Orhan Bey'i kastetmiyorum. Yani onu kastediyorum. Kusura bakmayın, espri mahiyetini söyleyeyim. Şimdi bakın, bu konuda Sayın Kılıçdaroğlu'nun ve ekibinin çok daha itidalli,

0: çok daha dirayetli
1: ama net.
0: Net olacaklar. Şimdi yine dün orada diyor ki arınacağız diyor. Yolsuzluk yapanlardan, hırsızlık yapanlardan, rüşvet alanlardan yani gayrimeşru işlerin içine giren herkesten arınacağız diyor. Bu bana bir güven veriyor. Bu ülkenin bir vatandaşı olarak normal şartlarda siyaset yapıyoruz. Ya bana ne halleri varsa görsünler demem gerekir. Ama Kemal Bey'i bir televizyona çıkardılar. Yine o haberleri yapan televizyonlardan birisine. Milletvekilliği yapmış birisi olarak birlikte beraber siyaset yaptık. Yani o başka bir partinin. Şunu söyleyeyim. Yani başka yerlerde, diğer kanallarda da söyledim. 10 defa ölsem, 10 defa dirilsem ben CHP'li olmam. Ama birisi kalkar Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu andaki genel başkanı Kemal Bey'e de hırsız derse yakasına da yapışırım. Şimdi bunu şunun için söylüyorum. Şimdi arınacağız demesi ülkemiz için çok önemli bir şey. Hakikaten önemli bir şey. Şimdi dediler ki bu mahkemeler işte 3900 sayfa şey yazılan iddianame yazılan kişinin mahkemesi, İmamoğlu'nun davası TRT'den yayınlansın dediler. Şimdi mahkemeleri takip ediyoruz, bakıyoruz. Hakim soruyor, diyor ki Ekrem İmamoğlu, siz Sarıyer'de 3 tane villayı nasıl aldınız diyor. O Nazım Hikmet'ten şiir okuyor. Diyor ki ben size şiir okuyun demedim diyor. Ben size bunları nasıl aldınız diyor. Diyor ki Hakim Bey, Nazım Hikmet bu şiiri okuduğu zaman 11 yaşındaydı biliyor musunuz diyor. Şimdi TRT'den yayınlansa bu yolsuzluk dosyası, bu iddianame, işte oradaki o mahkeme ne ifade edecek? Hiçbir şey ifade etmeyecek. Daha önce Cumhuriyet'e ben başka bir kanalda 2025 yılının 19 Mart'ında İBB operasyonu olduğu zaman dedim ki Cumhuriyet Halk Partisi'ne çok önemli bir görev düştü. O da şu, daha önce yapmıştı çünkü. Evet. Aziz Kocaoğlu İzmir Belediye Başkanı bir yolsuzluğa adı karışmıştı. Hemen Genel Başkan dedi ki o zaman rahmetli Baykal, aklan gel dedi. Gaziantep Belediye Başkanı Celal Doğan böyle bir şeyin içine düşmüştü. Aklan gel dedi. İkisi de aslanlar gibi aklandı geldiler. Biz de alkışladık. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi İmamoğlu'na da aynısını söylesin dedim. Desin ki kardeşim biz sana güveniyoruz ama madem böyle bir operasyon yapıldı, siz aklanıncaya kadar, mahkeme kararını verinceye kadar biz senin Cumhuriyet Halk Partisi kimliğini askıya aldık demeleri gerekirdi. Dolayısıyla madem olmadı, şimdi ondan sonra hani çorap söküğü gibi işte para kuleleri ortaya çıktı. Ondan sonra kurultaydaki yapılan delegelerin pavyona gitmeler, para aldım demeler, para verdim demeler, beni ben dolara aldım götürdüm savcıya verdim demeler. Bu arada Cumhuriyet Halk Partisi'nin içindeki sağduyulu insanların yapmış oldukları o şeyle, müracaatlarla birçok iş açığa çıktı. Açığa çıktıktan sonra Kemal Bey'e de böyle bir görev tevdi edildi. Görev tevdi edildikten sonra en önemli söylediği şey arınacağız dedi. Bir, ikincisi biz yanımızdaki FETÖ'cüleri bile görmedik dedi. Halkımızdan özür diliyoruz birçok şey söyledi. Ama bu Türk halkına bir güven verdi. Türkiye'de iktidar ne kadar güçlüyse muhalefetin de o kadar güçlü olması gerekir. Ve temiz olması gerekir, berrak olması gerekir. Şimdi biraz önce yalnız mı kaldı Kemal Bey, sokağa çıkamıyor, kimse yok deniyor. Hatırlar mısınız? Rahmetli Ecevit %3 oy alıyordu, %3 oy almıştı. Daha sonra eşiyle birlikte bir eski bir minibüsle Anadolu'yu turladılar ve iktidar oldular. Evet. Ne için iktidar oldular? Dediler ki bizim yolsuzluğumuz yok, biz yanlışımız yoktur, biz halkımızın yanındayız, halk için varız dedi. Şimdi Kemal Bey bugün yalnız gözükse bile ki ama eğer şeyse, ideallerinde samimi ise onun bugünkü yalnızlığı yarın kalabalıkların ve %48'i tekrar yakalayacak potansiyelin olmasını gösterir. Yeter ki sözünde durup arınsın. Ve o ülkenin aleyhinde çalışan, bugün olmuş hala daha işte biraz önce Cem Bey'e de söyledim. Programa başlamadan önce orada da söyledim. Bu FETÖ garabetinden muhalefetin kurtulması lazım. Bu devlete güç katması lazım muhalefetin. Bu da Kemal Bey'in vermiş olduğu o beyanat bize gerçekten bir güç verdi. İnşallah sonu da hayırlı olur.
1: Peki. Orhan abi siz ne dersiniz? Büyük ölçüde tamamlandı diyor. Sonuç itibariyle Türkiye yeni ana muhalefet partisiyle tanıştı.
2: Yani buradaki...
1: Artık ben, adres mi gösteriyor? Evet,
2: ben siyasi bir laf olarak onu görüyorum. Yani büyük ölçüde arınma tamamlandı Cumhuriyet Halk Partisi içinde derken Özgür Özel ve arkadaşlarının partiden ayrılmasını Cumhuriyet Halk Partisi'nin arınması olarak, siyasal olarak arınması olarak görüyor orada. Partide kalsalardı gerçekten de başka bir kulvar açılırdı oradan. Büyük tartışmalar olurdu. Fakat başından beri zaten Kılıçdaroğlu'nun parti içi politikası kendisine karşı olan, karşı tarafta olan, Özgür Özel tarafında olan insanları mesela 55'e yakın il yönetimini görevden almak ve orada da partiden atma ihraç mekanizmasını başlatması. Böyle bir durum orada söz konusu. 8 milletvekilini attı. Evet. Dolayısıyla Kılıçdaroğlu kurultayı, bak orada demin konuşuldu, kurultay yapılamaz şeklinde dedi. Fakat 12 tane hukuk insanı mutlak mutlan kurultay yapılması engel değildir şeklindeki fetvası var. Evet. Bu konuşmaları ve yazıları var. Hiçbir zaman buna teşebbüs etmedi yani yapmak için. Bir partiyi Kılıçdaroğlu'laştırma partisi olarak bir politika izlediğini çok net bir şekilde görüyoruz. Bu olabilir. Yani bir şey söyleyemeyeceğim o konuda. Zaten bu taklitleri ben burada bir yıl sonra 38. Kongre'den bir yıl sonra bu hikayeler ortaya çıktı. Yani işe iradesi satın alındı, lafları çıktı. Daha doğrusu birileri bulundu. Onlar evet böyle oldu dediler vesaire falan. Bir yıl hemen hemen bir yıla yakın bir süre sonra, 11 ay sonra ortaya çıktı. Ya o süre içinde bunların ben kotarıldığını düşünüyorum. Yani böyle bir şey olsaydı Kemal Kılıçdaroğlu ilk başta, ilk ay hemen bu 38. Kongre'den hemen sonra başvurusunu yapardı, bulurdu, onları şey yapardı falan. Burada bence Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir bekleyiş ve ısınma süreci. Aynı zamanda bence iktidar tarafından da öyle bir ilişki arka planda da böyle ilişkilerin sürdüğünü, gerçekleştiğini varsayıyorum. Burada somut bilgi yok elimde. Evet. Ama örtüşen bir şey var, büyük bir bekleyiş var. Kemal Kılıçdaroğlu hiçbir zaman şunu söylemedi mesela. Butlan ilan edilir ve parti bana emanet edilirse, verilirse ben bunu reddetmem demedi. Yani iktidarın, yargının vereceği mutlak kararını kabul edeceğini ve partiyi devredeceğini, hatta kayyuma mı kalsın şeklindeki laflarla birlikte bunu söyledi. Dolayısıyla Kemal Kılıçdaroğlu baştan beri bu çatışmayı göze aldı. Yani Özgür Özel ve arkadaşlar değişimci şeklinde ortaya çıkan, değişimci görüşleriyle ortaya çıkan o 8. kongrede onlarla bu süre içinde, 11 aylık süre içinde çatışmayı göze aldı ve kendi planlarını yaptı oradan. Yani mutlak ilan edilince her şey belliydi zaten. Yani partinin o zaman Kılıçdaroğlu'nun ekibiyle birlikte partiyi devralacağı belliydi. Bütün ondan sonraki 38. kurultay dahil bütün ondan sonra yapılan 3 kurultayın da yok sayılacağı, bunların hepsi de belliydi. Dedi ki bütün bunlar oldu. Yani şunu söylüyorum. Kılıçdaroğlu partiyi CHP'lileştirmekten çok Kılıçdaroğlu ekibinin yönettiği ve diğerlerine tasfiye edildiği bir platform üzerinde kurdu

0: Ve bütün süreçte bunun üzerine geliştiğini çok net bir şekilde görüyoruz orada.
1: Ve bu son kaçınılmaz oldu.
0: Bu son kaçınılmazdı zaten. Şimdi buradaki aslında Özgür Özel ve arkadaşlarının ya bir yol bulacağız...
1: Ya bir yol açacağız.
0: Ya bir yol açacağız. Bu hemen hemen bir buçuk aydan beri söylenen bir sözdür. Burada Kılıçdaroğlu diyorum, Özgür Özel ve arkadaşlarının net bir şekilde parti kuruluşuna hazır olduklarını ifade eden bir şeydi.
1: Kimi iddialar daha da erken hazırlıklar.
2: Ben onu diyeceğim hani kendi kısmında. Olabilir. Çok hazırlar.
0: Daha erken de yani buradaki daha erken de olabilir bu. Fakat bu lafı söylediği anda itibaren söylüyorum ki burada bir kararlılık var. Çünkü Kılıçdaroğlu'nun kongre kurultay yapmayacağını görüyorlar. Zaten... Ve bütün
1: ya da yapsa bile kendi seçtirdiği...
0: Kendi seçtikleri, yani hemen 45 günlük bir süre içinde kurultay yapmayacaklarını söylüyorlardı. İnanıyorlardı. Bunu da zaten pratikte bunu gösterdi. Yani bununla birlikte Cumhuriyet Halk Partisi içinde bir kurultaya erken, daha doğrusu hemen bir kurultaya gitmeyeceği net bir şekilde anladığı anla itibaren parti kuruluşuna başladılar. Evet. Zaten tüzüğü zaten bugünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüzüğünü de onlar hazırlamıştı. Ona benzer parti programını falan hazırlamışlar. Bütün bunlar küt diye ortaya çıktı 3 gün sonra. Yani bir hazırlık var orada. Evet. Hukuki çalışmalar yapıldı. Yedek parti konusu tartışıldı vesaire. Bizim bilmediğimiz arka planda bütün bu olasılıkları elden geçirdiklerini, bu kararlarını verdiklerini çok net bir şekilde görüyoruz orada. Bunun için bu para meselesi nereden buldular diye Cem Bey orada bir soru ortaya attı. Yani kaç tane milletvekili, yüzer bin liralarını, birer maaşlarını koysalar orada, çünkü bunu daha önce de yaptılar. Bir epi bir para tutar. Ve içlerinde daha da zengin olanlar var. 500 bin lirasını verir.
2: Ama
0: çünkü bu parti
2: var.
0: Olmadığı için ortada.
2: Sınırı var Orhan abi.
0: Efendim?
2: Belli bir sınırı var. Yani 648 bin TL'yi parti... geçemez bağışta.
0: Bir dakika. Henüz daha yeni bir parti kurulmuş değil.
2: Tamam.
0: Yeni parti kurulduktan sonra 600 bin liralık bir sınır meselesi o zaman işler. Yani öbür taraftan bir...
1: Kuruluş aşaması.
0: Kuruluş aşamasında gönüllü... çalışmalarını finanse edecek.
2: Ama işte partinin kurumsal kimliğini onu yansıtamazlar. Bina...
3: Siyasi parti kapanır.
2: Evet, o anlamda. Hani hazır bende 100 milyon dolar var, onu partiye koyayım diyemiyorsunuz.
3: Denediler İYİ Parti'de. Şimdi, 300 milyon getirdiler.
0: Bak, onları zaten harcıyorlar. Şimdi biz bilmediğimiz bir konuda burada yürütüyoruz.
2: Dışarıya harcama olarak yapıyorlar.
0: Onları harcıyorlar. İhtiyacı oldukları zaman hepsi elini cebine atıyor vesaire falan. Ve parti kurulduktan sonra zaten yardım şeyini yaptılar, çağrısını yaptılar. Evet. Önümüzdeki haftada destekleri bekleyecekler. Bütün onlar tabii ki siyasi parti kuruluşuna uygun, hukuki kurallara uygun bir şekilde gerçekleştirilecek. Yani bundan önce parayı şimdi binayı tuttular, parayı nerede buldular vesaire. Bunlar gönüllü birliktelikler halinde yapılan bir şey. Arkada büyük bir finansör var mı bilmiyorum. Ben hiçbir şirketin şu aşamada Türkiye'nin bugünkü koşulları içinde kalkıp da resmen onlara para verebileceği milyonları böyle ayaklarının altına sevebileceğini düşünmüyorum. Zaten böyle bir şeyi de kabul edeceklerini de şu aşamada hiç sanmıyorum. Dolayısıyla bu parti kuruluşu karar arifesine kadar olan zamanda ihtiyaçları olan paraları kendi aralarında rahatça toplayabilirler ve topladıklarını görüyoruz. Yani çok da büyük paralara da ihtiyaçları olmadığını da ben düşünüyorum. Zaten son ana kadar, parti kuruluşuna kadar Cumhuriyet Halk Partisi yani adına hareket ettiler. Yani parti parlamentodaki grup sözcüsü idi. Ondan sonra bütün bunların gönüllü hazırlanması, hareket edilmesi, bunun için gerekli çok da büyük olmayan kaynakları bulması gayet kolay ve normal. Bundan sonra esas olarak kaynak gerekecek kendileri. Çünkü

0: hızlı bir şekilde illerdeki yani görevden alınan illerde de Cumhuriyet Halk Partisi o dönemin o illerin partilileri zaten binalarını falan da tutmaya başladılar. Orada da zaten partiler kendi aralarında bunu hallediyorlar. Yani merkezler kendilerine herhangi bir şekilde bir paranın gelme olasılığının sıfır olduğunu bildikleri için kendi ceplerinden gönüllü bağışlarla o işi hallediyorlar. Yani bir süre böyle gidecek. Fakat bundan sonraki faaliyetleri için gerçekten de Cumhuriyet Halk Partisi merkezinin paraya ihtiyacı var. Burada benim buradaki en büyük şeyim halka güvensinler. Yani üyelerden 100'er lira toplasın mesela. 100'er lira toplasın sağlam bir şekilde. Bir sürü insan bunu vermeye hazır olduğunu ben varsayıyorum burada. Üyelerden toplasınlar. Halkın partiye sahip çıkmasının bir yoludur aynı zamanda. Aidiyet kurması, partiyle birlikte. Ben yardım ediyorum ve onlar bu sayede faaliyetlerini, parti faaliyetlerini sürdürüyor. İnancının kendilerinde olması çok önemli bir şey. Bence halka güvensinler ve halkın desteğiyle birlikte bu konuda da çok şeffaf olmaları gerektiğini düşünüyorum.
1: Pek teşekkür ederim.
2: Ben burada
3: şimdi 13.
2: bir özür dilerim. Burada bir haber...
3: 13 numara hazır olsun.
2: Burada bir haber geçti. Barış arkadaşım verdiği haber şöyle diyor ki 30-40 kişinin orada gelip hain Kemal sloganı atacakları duyum alınmıştı. Onların içinden bir tanesinin de çıkıp başka yeni kurulan partinin flamasını sallayacakmış şeyde. Ama güvenliğin almış olduğu tedbirden dolayı bir de oradaki kalabalıktan dolayı bunu yapamamışlar.
3: Peki. 13 numaralı ledimiz gelsin.
0: Öyle bir şey mi var?
3: Öyle ya bu ne anlama
2: şimdi,
3: geliyor?
2: Şimdi okudum.
3: Davası ön inceleme.
4: Yeni bilgiler Yargıtay. Çıkıyor biz buradayken.
0: Yani o bilgi değil. Öyle bir
3: ön inceleme kararı aldı Yargıtay. Ama şimdi bu
1: 3. satırı okuyalım mı? 3. satır. Evet. Dosyanın geliş tarihi. Allah aşkına oku ya.
5: 20 Temmuz.
1: Aa. Dosyanın geldiği tarih karar verecek. Süper Yargıtay.
5: Şöyle arkadaşlarım hukuk bilgileri o kadar yüksek ki böyle bir dosyanın 6 saat içinde karara bağlanacağını öngörüyordu yani gidenler.
1: Dosya gelmedi ya 20'nin.
3: Nedir bunu ne oldu?
1: Anlatalım.
3: Lütfen. Şimdi
1: hakikaten üstadım. Haddim değil. Ama ben çok yani sinirleniyorum niye? Hukuk birdir. Şimdi haddim değil. Kıymetli Orhan abi benim yaşça büyüğüm. Anlatacağım.
3: Muttan mı iptal oluyor?
1: Anlatacağım.
5: Şimdi anlatacağız.
1: Orhan abi dedi ya o benim büyüğüm. Yani görüşlerimiz farklı olabilir ama ben edeben karşısında ceketimi iliklerim, hatta ilikliyim. Şimdi 12 tane hukuk profesörü çıkarttı, akademisyen. Çok büyük hukuk adamı bunlar. Bizleri yetiştirdiler. Dediler ki ya bu dosya varken meseleyi müstehire deriz biz. Üstad burada. Yani bekletici mesele. Hı hı. Bir tedbir kararı varsa, nereden verilmiş bu tedbir kararı? 2026'ya 32, 2026'ya 658 karar. Yani aha da bu karar.
5: Sevgili Ankara Bölge Adliye Mahkemesi.
1: Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin birebir kararı.
3: Evet.
1: Şimdi bu karar varken Türkiye'de 12 değil 122 tane hukukçu bir araya gelsin. Bu tedbir kararı ayaktayken, hukukken, mürtefik kılınmamışken ve bana desin ki olağan genel kurul mümkündür. İmkansızdır bu. Aynı hukukçular ne tesadüftür ki diploma olayında Ekrem Bey'in yine sahne almışlardır ve şunu demişlerdir. Ya hukukta müktesap hak birer müesses durum vardır. Hukuki kazanımı 20 yıl, 30 yıl sonra iptal edemezsin. Biz de dedik ki arkadaş peki sahtelik beyanına, kriminoloji beyanına, Türk Ceza Kanunu anlamında resmi evrakta sahteciliğe vücut verirse de mi? Ona da evet diyebilmişlerdir. Bu şu demektir. Yargıtay Hukukçu 3. Hukuk Dairesi bu tür dosyalarda ihtisas dairesidir. Hı hı. Yani 3. Hukuk Dairesi son mercidir. Ankara Asya Hukuk Mahkemesi'nin verdiği kararı İstinaf 2 derece olduğu için biz darbeden sonra en büyük hatayı yaptık. O zaman Bekir Bozdağ'a yalvardım ben. Yapmayın dedim.
5: İstinaf gelmesin.
1: 2000 küsür tane FETÖ'cü hakimi attınız. 19 Temmuz tarih veriyorum. Darbeden 3 gün sonra. İstinafı dedim erteleyin. En son ben söz aldım haddim değil. Yok dedi biz dedi istinafı devreye sokacağız. Soktular. Türkiye'ye iki başlı bir hukuk getirdiler. Faciadır. Yeni Adalet Bakanımıza yalvarıyorum. 7 yıl soruyor bir boşanma, 3 yıl yerel mahkeme, 2 yıl istinaf, 2 yıl Yargıtay. Çocuk reşit oluyor, 18 yaşına geliyor. Hala devam ediyor.

0: Vazgeçsinler bu işten.
1: Evlilikte yaşa takılanlar.
0: Bakın biz bir şey daha hata yaptık zamanında. Senato vardı. Orhan abi burada haddim değil. Biz dünyaya gelmemiştik. Bir de parlamento vardı. Adeliler bu çok iyi Amerikan vari sistem. Bizde o da yürümedi. Şimdi buraya geliyor. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'ne gelmiş. Bu dosya istenen ne? Burada istenen şu. 21 Mayıs gecesi alel acele tarihin en büyük hatasını yaptırdılar ya Özgür Bey'e. Kim yaptırdıysa zaten çok büyük ağır da küfürler etmiş. Çay içmiş, koyu renkli bir çay. Ya demiş bana bu temizi niye yaptırdınız? Hiç yaptırmasaydı. Ateşten bir gömlek Kemal Bey'in elinde olacaktı. Hı hı. Kemal Bey üstadım burada. Kesinleşmek zorunda kalacaktı karar. Ve 45 gün içerisinde Kemal Kılıçdaroğlu önderliğinde olağan genel kurul kararı yapılacaktı. Ama ne yaptırdılar? Özgür Bey'e dediler ki hemen temiz et. Niye sabah? İlgili avukatları yeni genel başkan 37. genel kurulla gelmiş genel başkan azleder. Gittiler gerekçeli karar daha tebliğ olmadan istinaf ettirdiler.
2: Harcı yatıracak.
3: Cem Bey bunu bilerek isteyerek yapmış olmasın?
0: Onu söylüyorum işte. O yaptıranlara zaten koyu renkli çay içerken çok ağır istiskal etmiş. 2026'ya 7394 7394 esas sayılı dosyasına kayden gelmiş. Ne zaman gelmiş? 20 Temmuz'da. Niye? 21 Mayıs'ta verilen bir karar. 7 tane tarafı var burada. Bir de Cumhuriyet Halk Partisi 8. Taraflara tebliğ oluyor. Tebliğden itibaren 2 hafta 14 gün içinde temize cevap dilekçeleri veriliyor. Hukuk Muhakemeleri Kanunu 6.100 sayılı. Bu tüm yasal süreler geçiyor. Dosya paketleniyor ve Yargıtay'a geliyor. Yargıtay'a ne zaman gelmiş? 20 Temmuz. Bizim adli tatilimiz ne zaman başlıyor?
2: 20
0: Temmuz. 17 Temmuz gecesi çift 00:00 itibariyle 20 Temmuz sabah itibariyle siz Yargıtay'da bir tane hakim savcı bulamazsınız. Peki ön incelemede diyor ne demek bu? Şimdi adli tatilde olmasına rağmen dosya geldi. İkmali muamele deriz biz eskilerin tabiriyle. Bu dosyada bir eksiklik var mı? Dosyanın taraflarında tebliğ edilmeyen bir husus var mı? Temize cevap hakları ellerinden alınmış mı? Baro pulu yapıştırılmış mı üstad burada? Baro pulu yapıştırmazdın eskiden. Şimdi Allah'tan uyaptan alıyoruz. Dosyayı ikmali muamele gönderirdi. Bayılır Yargıtay hakimleri. Aman ateşten bir gömlek el yakıyor bu. Çakalım yerel mahkemeye. Geri gönderirdi. Ön inceleme de o demek. Usulü açıdan incelenecek. Sonrasında da bu dosya esastan incelenecek. Esastan yani... inceleme tarihi Eylül. Takdimen öncelikle Türkiye'nin en önemli dosyası. Üçüncü hukuk dairesinin kıymetli hakimleri bir araya geldiler. Reis Bey oturup dedik ya bunu bir inceleyelim. Verdiler günlerini. Eylül ayı içerisinde bu incelendi. Tetkik hakimi raporu verdi. Heyete geldi. Heyette oylandı. Gerekçeli karar yazıldı. Oldu mu sana Ekim? Oldu. Peki bu kıymetli arkadaşlar Özgür Özel ve ekibi ne diyorlardı? 20 Temmuz'a kadar karar versin. Yoksa partimizi kurarız. Ben burada 12 Temmuz'da söyledim ya. Siz zaten parti kararını verdiniz diye. Orhan abi çok iyi niyetli. Orhan abicim logoyu hazırladılar. Ben biliyordum bak. Ama bu kadar da kötü olmaz diyordum. Yaptırdılar. Önemli değil. Gene kırmızı beyazı var. Ay yıldız. Parti binasını tuttular. Bak yalanla amel edilmez. Günün sonunda kurucular kurulu listesini hazırladılar. Dosya 20 Temmuz'da buraya geldi. Bu tarihi long storm derler işte, deadline derler, mürürü zaman derler. Bu tarihi size kim verdi bu deadline'ı? Bu tarihi size kim verdi? Partiyi kurduracak irade verdi. Hı hı. Aynı irade bugün Kemal Bey'e her türlü tahkirat ve tezifatı yapıyor. Aynı irade her türlü Özgür Bey'e diyor ki, çok iyi niyetli Orhan abi diyor ki, ya 55 kişiyi niye attı? Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi bir tüzüğü var burada. Ben o tüzüğün, kıymetli Kerem Bey bak, satır satır bir Cumhuriyet Halk Partisi'nin yapması gereken bu tüzüğü satır ve satır defalarca okudum. Bak ne diyor bu tüzük? Kurban olayım ya Orhan abi. Bu tüzük Türkiye Cumhuriyeti'nde hiçbir siyasi partide olmayan Cumhuriyet Halk Partisi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin ve Kuvayi Milliye'nin titriyorum ben ya devamı olarak 9 Eylül 1923 tarihinde kurulmuştur. İlk genel başkanı ve değişmez önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Peki bu tüzüğün parti suçları başlıklı bir 68. maddesi var. Hı hı. Üstadım orada. Kesin çıkarma cezasını gerektiren haller diyor. Bir, parti programını, tüzük kurallarına, kurultaya, genel başkanına, yetkili organ ve grup kurallarına aykırı davranamazsın diyor. İki, partide aldığı görev ve sorumlulukla, üyelikle bağdaşmayan tutum ve davranışlarda bulunamazsın diyor. Üç, partinin temel ilkelerine aykırı siyasal çatışmalara meydan verecek. Conflict of interest, yani parti adaylarına karşı, başka parti adaylarına karşı, farklı siyasi partiler adına çalışamazsın diyor.
1: Şimdi
0: ne yapıyor Özgür Bey? Cumhuriyet Halk Partisi'nin imkan ve kabiliyetlerini kullanarak yeni partiyi kuruyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin cenaze ve açılışlarına Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı unvanını çelenk gönderiyor. Hı hı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup başkanlığı makam odasını kullanıyor. Araçlarını kullanıyor. Cumhuriyet Halk Partisi adına salı gruplu toplantısı yapıp beyanatta bulunuyor. Sonra da diyor ki ya arkadaş beni niye itham ediyorsunuz? Eğer hakikaten Cumhuriyet Halk Partisi'nde ceberut tırnak içinde bir genel başkan olsa, dakika bir ya, 68. madde, atın kapının önünü. Çünkü niye? Siz bu partinin içindeyken, Habertürk televizyondayken çıkıp yan tarafta X televizyonu adına çalışıyorsanız, kendi nefsime söyleyeyim, siz bu kanalı ihanet ediyorsunuz arkadaş. Bu muhannetliktir eskilerin tabiriyle. Muhannet. Hakikaten partiye ihanettir. Peki, şaşırıyor muyuz? Hayır. 30 Mayıs 2026 usta. Bak bari falan geç. Tabii bari tabii. Demiyor Kemal Bey. Gafilleri koynumda besledim diyor. Arınma. Yürüyüşümüze sinsice sızan FETÖ ajanlarını fark edemedim diyor. Ya arkasında bak hançer izi var. Aynısı Devlet Bey'de de vardır. Devlet Bey'in sırtındaki hançer izlerinden Yıldıray Çiçek. Kitap yazdı adam ya. Adam şey ya, tefrika yazdı ya. Bakamazsınız artık. O kadar çok hançerlenmiştir ki bu liderler. Cumhuriyet Halk Partisi'nin şerefli delegelerini pavyon masasında mesele edenler dedi ya. Özgür Bey sahip çıktı ya. Benim dedi Uşak'taki belediye başkanıma dedi iftira atıyorlar dedi. Hı hı. Niye durmadın arkasında? Niye almadın yeni partinin kurucular kurulu listesine? Bornoz taktığı için mi? Peştemal bağladığı için mi? Hayır, çünkü sen de biliyorsun. Manavgat Belediyesi'ne operasyon yaptılar dedi. 35 saatlik video kaydını izledim dedi. Alsana kurucular kuruluna.
1: Kumpasız
0: yeni partinin kurucular
1: dedi.
0: Kuruluna al. Kumpas yapılmıştır benim Manavgat Belediye Başkan yardımcılarıma de. Biz de dedim ki helal olsun, arkada durdu. Onun gibi pek çok husus var. Bakın son söz. Kemal Bey hakikaten çok vicdanlı. Bak Allah kitap adına söylüyor.
2: Herkes Kemalci oldu.
0: Neden söylüyorum biliyor musunuz?
1: Doğrunun yanında. Yiğitle
3: de geri değişecek.
0: Şimdi bunu Milliyetçi Hareket Partisi de yapamazsın. Bizde lider teşkilat doktrin vardır. Hukuk, hak, adalet ve genel başkan ne emrederse o. Bunu AK Parti de yapamaz. AK Parti Sayın Erdoğan'ın liderliğinde tecessüm etmiştir. Esasen Ekrem Bey'den itibaren Cumhuriyet Halk Partisi ve Türkiye'deki ulusal sol kendi Erdoğan'ını aratmaya ve yaratmaya yönelik bir çaba içerisindedir. Yasin-i Şerif okusun, elinde rakı kadehi de olsun. Ya halkın arasına çıksın, biraz Külhan Bey'i de olsun. Çıksın Sözcü TV'de Senem Tolgay Ulgaz'ı fırçalasın. Ama dönsün vatandaşla da bir uyum içerisinde olsun. Bakın
1: her şey
0: çok
1: olsun.
0: Önemli bir şey söylüyorum. Mümkünse de halkın dilinden konuşabilsin ve gözlük taksın. Soruyorlar, Özgür Bey ameliyat oldu, gözlerini çizdirdi. Ben gerizekalı değilim diyor. Hadi tekzip etsinler. Son söz. Bir hukukçu bu tür nacizane dosyalarda veya diploma gibi çok önemli bir hususta. Ben yatay geçişle geldim Ankara'dan İstanbul Hukuka, Mektebi Hukuka. Anamı ağlattılar benim. 97-98'de yatay geçişin ne olduğunu kitabını yazmışım ben. O objektif hukuk normlarıyla konuşur. Hı hı. Diplomayı elinden alamazsınız. Amacınız 6271 sayılı Cumhurbaşkanlığı Seçim Kanunu 6. maddesi gereğince aday yapmasının önüne geçmektir. Peki, o diplomayı teşkil eden eylemler silsilesi, yani binanın temeli, binanın zemin katı, binanın birinci katı, ikinci katı, eğer çürükse ve yoksa, siz diplomayı binanın beşinci katına koyup diğer dört katında yıktığınız zaman, ya beşinci kattaki diploma hala varlığını, İnsicamını sürdürebilir diyebilir misiniz? Diyemezsiniz. Çünkü niye? Son söz. Soruyorlar çocuklara. Ya diyorlar. Adliyeden ne hatırladınız? Hukuk fakültesi talebeleri gezdiriyorlar. Vallahi diyor. Cübbeli cübbeli adamlar vardı. Yüksekte oturuyorlardı. Arkasında bir yazı yazıyor.

0: Adalet mülkün temelidir. Ona Hazreti Ömer'in. Hazreti Ali'ye soruyorlar. Dini devlettir. Devletin dinidir adalet diyor. Hazreti Pir'e soruyorlar, Hazreti Mevlana'ya. Kainatın ruhudur diyor. Ve en son bayıldım Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez. Bir hakimin kalbinin en derininde hissettiği o vicdani duygudur diyor. Şimdi Yargıtay 3. Hukuk Dairesi son söz.
1: Son sözün 7.

0: bekletiliyor konuklarım, kusura bakmayınız. Hangi CHP ya da...
1: Yok estağfurullah.
0: Ya da iki parti arasında bir siyaset bilimci olarak nasıl farklar görüyorsunuz? Birbirini tamamlıyor mu? Birbirinden tamamen farklı mı? Yani kişiler aynı, logolar değişik diyen de var. Yeni parti artık yepyeni bir parti. CHP'nin tırnak içinde benim hiç katılmadığım bagajlarından kurtulmuş bir parti diyenler de var. Siz de nasıl okuyorsunuz? İki parti arasında bir fark var mı?
1: İki parti arasında bir fark olup olmadığının tespitini yapmak için biraz yeni partideki Özgür Özel ve arkadaşlarını izlemek lazım. Ama şöyle bir değerlendirme yapabilirim. Bir kere bagajlarından kurtuldu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bagajlarından kurtuldu yorumunu yapanlar çok önemli bir detayı ıskalıyor Kerem Bey. O detay da şu. Şimdi Türkiye'de ana akım partilerden kopan partiler genellikle başarısız olmuşlardır. Ha, Cumhuriyet Halk Partisi'nden kopan partilerin başarılı olma oranı sağdaki kopuşlara nazaran daha başarılıdır. Bunu da tespitini yapalım. Fakat burada kopan partilerin karşılaştığı bir açmaz var. İdeoloji ve kimliğe dair. Siz bir taraftan koptuğunuz partinin söylemini devam ettirmek mecburiyetindesiniz. Diğer taraftan da o partiden farklı olduğunuzu ve o partiden daha geniş kitlelere hitap etme arzusunda olduğunuzu, böyle bir planınızın olduğunu kitlelere duyurmak zorundasınız, göstermek zorundasınız. Yani şöyle özetleyeyim, aynı anda hem nostaljiyi hem de muasır olanı, hem nostaljik olanı hem de muasır olanı dansa kaldırmak zorundasınız aynı sahnede. Dolayısıyla evet. Şimdi Özgür Özel ve arkadaşlarının kurduğu yeni partinin logosunu ben de eleştirdim. Bence bir siyasi partiden ziyade bir süpermarket zincirinin logosuna benziyor. Ha, partinin ismi güzel. Yeni parti ismi bence güzel. Fakat burada o logoyu...
2: Dört defa kuruldu.
1: Bir sembol...
2: Yeni, çok yeni değil.
1: Efendim?
0: Dördüncü kez kuruldu diyor.
1: Yeni parti üç defa... Üç defa kuruldu.
2: Bu
1: efendim.
2: Dördüncü.
1: Yeni parti üç defa kuruldu. Bu üç.
2: Bu dördüncü.
1: Ben üçüncü olarak biliyorum ama dört de olabilir. Evet, dört de olabilir. Şöyle bir şey söyleyeceğim. Şu da olabilir, şöyle motivasyonlar da olabilir. Biz Altıok'un yerine başka bir sembol aramak, başka bir sembol koymak istemedik. Biz hala Cumhuriyet Halk Partisi'nin asli mirası, Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet Halk Partisi'nin asli mirası bizim partimizde temsil ediyor. Yani böyle bir motivasyonla da hazırlamış olabilirler. Aceleye gelmiş, bunu seçmiş de olabilirler. Onu bilemeyeceğiz. Fakat bu yeni parti, bu Atatürk'ün mirası asıl taşıyıcısı ve bugünkü temsilcisi biziz iddiasını hem Cumhuriyet Halk Partisi sahiplenecektir hem Özgür Özel'in yeni partisi sahiplenecektir. Dolayısıyla o bagajdan kurtuldu demek çok erken. Ben tam tersini düşünüyorum. O bagajı daha da fazla sahiplenme arayışı görebiliriz. Ortada bagaj var mı yok mu ayrı bir tartışma ama bunu tespit edebilirim. İkinci bir farklılık ya da farklılığa değinelim. Yani olabilecek farklılıkları düşünüyorum şu an. Yeni Parti ile Cumhuriyet Halk Partisi arasında. Şimdi bir kere bu terörsüz Türkiye sürecine bakış. Bence bu iki parti arasındaki farkı tayin eden en önemli aktüel politik meselelerden birisi de terörsüz Türkiye sürecine bakış olacaktır. Burada belki bir benzerlik, bir kesişme olacaktır ya da bir farklılık olacaktır. Ama o kurucu değerlere sahip çıkma, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurucu kimliğine sahip çıkma motivasyonu Özgür Özel ve arkadaşlarında belirirse, terörsüz Türkiye'ye yönelik bakışlarında ve daha önceki söylemlerinde bir miktar değişimler ya da bir miktar eksen kayması görebiliriz diye tahmin ediyorum. Parti programını detaylı olarak okudum. Daha önce 39. kurultayda, yani Özgür Özel'in genel başkan olduğu dönemde yapılan program değişikliğinde ben kelimeleri tek tek listelemiştim. Orada Türk kelimesi hiçbir yerde geçmiyordu. Yani Türk Hava Kurumu, Türk Dil Kurumu, bu gibi kurum adlarında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gibi tanımlarda geçiyordu. Bu programda Türk milleti ifadesi bir kere geçiyor. O programda sanırım o eleştirim, o epey de bir gündem olmuştu kamuoyunda. Dikkatini çekmiş olacaklar ki bir kere koymuşlar burada programda. Öte yandan çok fark etmiyor yani Kürt meselesine bakışta.

0: Bir de şöyle bir şey gördüm programda, parti programında. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yurttaşların kanun teklifi vermelerinin önünü açacak mekanizmaların kurulması diye bir şey vardı. Bunu çok anlamlandıramadım. Yani temsili demokrasi mi kaldıracağız?
1: İsviçre.
0: O zaman milletvekillerine ne gerek var?
1: İsviçre.
0: Hani bunu çok anlamlandıramadım. Anlamlandıramadığım birkaç başlık var. Ama parti programı 39. kurultayda Özgür Özel'in genel başkanlığındaki Cumhuriyet Halk Partisi programıyla örtüşüyor. Burada şunu da tespit etmek lazım Kerem Bey. Şimdi bir siyasi parti, yeni kurulan bir Özgür Özel ve arkadaşlarının aslında karşılaşacağı çok ciddi zorluklar var. Finansal zorluklar, ben Orhan Bey'e katılmıyorum. Finansal zorluklar bunlardan bir tanesi. Fakat en nihayetinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin 103 yıllık bir parti. Türkiye'deki en köklü siyasal marka Cumhuriyet Halk Partisi. Şimdi buradan kopmayı göze alan bir siyasi
1: Nurettin
0: elit
1: Bey,
0: için...
1: Nurettin Bey, sizin de ilginizi çekecek bir görüntü. Düzce'deki o görüntüyü bir ekrana getirebilir misiniz? Hala yani bir parti kuruldu. 91 milletvekili oraya geçti. Düzce'deki görüntüyü rica edeyim. Oraya geçti. Ana muhalefetin konumu değişti. Parlamento oturma sıralarını bile belirledi. Bu arada görevden alınan il başkanları, atanan il başkanları var. O Düzce görüntüsü geliyor mu? Okuyalım o görüntüyü. Yeni atanan il başkanı Düzce'de Nurettin Bey, izlerseniz.
2: Yukarısını.
0: Tabii izliyorum dikkatle.
1: Bir partiye böyle girilir mi? Diğer tarafta kitleyip gitmiş.
2: Evi yok mu ya? Ama
3: tekmeyi vururken düşecekti neredeyse. Eli cebindeydi. Eli cebindeydi. Tekmeyi vururken de düşecekti neredeyse.
0: Kerem Bey. Kerem Bey, bir partiye değil hiçbir yere böyle girilmez.
3: Kerem Bey, bir şey söyleyebilir miyim? Şu Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde şu son 2 yılda yaşananları bir kitaplaştırılsa, bakın 20 yıl sonraya değil, yarın insan okusa Allah Allah böyle şeyler oldu mu, olur mu diye tereddüt
1: bir parti düşün. Kerem Bey böyle bırakılır mı? Bak, bir parti böyle bırakıldı ya. Üstad. Nurettin Bey sözünü
4: bir kestim. Değil, bak. 40 bina böyle bırakıldı.
1: Korkunç bir şey. Böyle bırakıldı. Burada da
4: malları çalındı, içi tahrip edildi.
1: İşte Özgür Özel'in resmi.
2: Açıldı mı?
1: Burada da Özgür Özel'in resmi yırtıldı.
2: Açabildin mi Yaşar?
1: 40 yani, ayrı bina. Nurettin Bey sözünüzü kestim. Bu görüntüler hakikaten dediğiniz gibi kitabı yazılsa gerçek mi denir ya?
3: Yarın okutulsa bakın 10 yıl sonrayı bırakın ha. Yarın okutulsa Allah Allah bu böyle şeyler olur mu acaba diye insan tereddüt eder.
1: Evet, buyurun Nurettin Bey.
0: Ya tabii bu görüntüler hoş görüntüler değil. Nahoş görüntüler sadece bir partiye değil hiçbir yere böyle girilmez. Yani ahıra bile böyle girilmez affedersiniz. Sadece bırakın partiyi. Ahıra bile böyle girilmez. Burada aslında belediye başkanlarının durumunu da konuşmak lazım ama son şöyle bir cümle burada sarf etmek istiyorum. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi şunu demek istiyorum özetle. Siz köklü bir siyasi partiden istifa edip yeni bir partiye katıldınız diyelim. Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde beğenmediğiniz bir takım atamaları, politikaları sineye çekme olasılığınız daha fazlaydı. Çünkü aidiyet duygusu orada çok daha kavi ve kuvvetli. Yeni parti ise bu böyle olmayacaktır. Bir kere istifa eden bir partili için, CHP'den istifa etmiş bir isim için yeni partiyi terk etme çocuk oyuncağı haline gelir. Bakın İyi Parti tecrübesinden bunu anlayalım. Bunu İyi Parti'de nasıl bir istifa furyası, dalgası yaşandı. Çünkü MHP'yi bir kere terk ettikleri için İyi Parti'den istifa etmek artık onlar için maliyetli bir şey değildi. Böyle sıkıntılar yaşayacaktır Özgür Özel'in yeni partisi. Bunun da dışında yeni kurulan partilerin, ana akım partiden kopup yeni kurulan partilerde bir öz evlat ve devşirmeler arasında bir hizipleşme doğacaktır. Şimdi şöyle deniyor değil mi? Ekrem İmamoğlu'nun işte 4 Eylül'den bahsettiği falan fısıldanıyor kamuoyunda. Ya CHP gibi bir parti olmasın, daha merkeze oturalım. Aslında siyaset biliminde merkez kavramı da netameli bir kavramdır ama çok burada teorik bilgiye boğmayalım. Şimdi siz bu diğer akımların temsilcisi olmak istiyorsanız katılımlar olacak partinize. Dolayısıyla bir doku uyuşmazlığı da meydana gelir. Yani burada öz evlat, üvey evlat tartışmaları yaşanacaktır. Muharrem

0: İnce'nin Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik en önemli eleştirisi buydu. Yani bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin sen öz evlatlarına kıymet vermiyorsundu Kemal Bey'e yönelik eleştiri. Şimdi Özgür Bey bununla da karşılaşacaktır. Daha da önemli bir şey söyleyeyim. Özgür Özel eğer artık kişisel markasını inşa etmek istiyorsa, artık kişisel markasını inşa etmek istiyorsa Ekrem İmamoğlu vesayetinden, çevresindeki Ekrem İmamoğlu halesinden kurtulmalıdır. Artık siyasi partiler kadar siyasi aktörler de bir marka haline gelebiliyor günümüzde. Özellikle küresel siyasette böyle bir trend var. Lider odaklı siyasal markalaşma eğilimleri yüksek. Ama bunun da bir kaidesi var. Üzerinizde evet, başka gölge olmayacak. Son şunu söyleyeyim. Bu programımızın Habertürk Gündem isimli programın konu başlıklarından bir tanesi de CHP'de bölünmeler, yeni bölünmeler yaşanır mıydı? Bence o soruyu CHP'den ziyade yeni parti için söylemek lazım. Çünkü orada da hizipleşmeler Cumhuriyet Halk Partisi'nden çok daha kolay olacaktır. Çünkü şu an yeni partiye gidenler, bu aidiyet meselesi çok küçümseniyor, konuşulmuyor ama yeni partiye gidenler bir siyasal markaya ait oldukları için değil, CHP'li oldukları için değil, aileleri CHP'li oldukları için de değil, konjektür icabı ya da mecbur kaldıkları için oraya gidiyorlar. Yani onları bir arada tutan bağın ya lider olması lazım ya da parti olması lazım. Peki. Böyle bir parti yok. Peki. Böyle bir lider var mı? İşte onun için de Özgür Özel'in Ekrem İmamoğlu vesayetinden, Silivri vesayetinden kurtulması lazım diyerek özetleyeyim.
1: Nurettin Bey çok teşekkür ederim. Madem o konuyu açtınız, 3 numaralı video gelsin. Özgür Özel'e Cumhurbaşkanı adaylığı soruluyor. Hı hı. Ekrem İmamoğlu'nun. Dinleyelim o 3 numaralı videoda Özgür Özel. Aslında ben çok
2: Ekrem İmamoğlu'nun ne Özgür Özel ne Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir organı değil. 15,5 milyon vatandaş 23 Mart 2025 günü sandıkta aday olarak belirledi. Adaylığının önünde bir yargı kuşatması var. Ayrıca diploması ile ilgili saldırılar var. Vatandaşın adayına saygılıyız. Zaten bizim adayımız değil, milletin adayı bizim de adayımız. Bundan sonraki süreçte orada yaşanacak olası ihtimallere karşı hep birlikte hangi doğru kararları alacağımızı yine Ekrem Başkan, ben, Mansur Başkan ve yeni partinin tüm dinamikleri birlikte en doğru kararı vereceğiz artık.
1: Şimdi bir diplomaya dikkat çekiyor ki mevcut durumda İmamoğlu'nun aday olma durumu yok. Mansur Yavaş'a gözler çeviriyor. Mansur
3: ya
1: Yavaş...
3: Yiğit Bey'den izin alarak bir şey söyleyeyim. Yani diyor ki benim onun senin diploman yok artık. Ben buradayım diyor. Ya bunu çok şey yapmaya gerek yok.
4: Benim meydan benim diyor.
1: Ben bunu soracaktım.
3: Diyor ki Ekrem diyor senin diploman yok artık. Hiç uğraşma yavrucuğum.
1: Ben bunu soracaktım da.
3: Yavrucuğum hiç uğraşma.
4: Analiz diyorsun. Doğru. Devam edeyim mi kaldığı yerde?
1: Şunu söyleyecektim. Mansur Yavaş da tam rengini belli etmiyor. Evet.
4: Yok Mansur Yavaş belli etmeye başladı. Cumhuriyet Halk Partisi'ne devam edeceğim. Kurtlama...
3: Renk yok ki bellesin. Nasıl belli?
4: Geçen hafta yaptığımız çağrıdan sonra birkaç eylemi oldu o yüzden.
1: Yeni partiye bir kutlama mesajı gönderdi.
4: Zaten gitmeyeceği partiye kutlama mesajı gönderirler. Gidecek olsa kutlar mı uzaktan onu?
1: Bugün herkes benimle tartışmak istiyor.
4: Yok amacım o değil ya. Katkı sunuyor.
1: Ben hatırlatmak için söylüyorum. Tartışmak için değil. Bir mesaj gönderdi ama Mansur Yavaş orada mı burada mı dediğimiz bir nokta değil. Ali Bey benden önce söyledi. Sorun da o zaten. Hı hı. Biz bir CHP'nin adayı, yeni partinin adayı, daha doğrusu CHP Mansur Yavaş'a aday gösterirse karşısında Özgür Özel'i görür müyüz?
4: Yani Özgür Özel'in hırsları ve Ekrem İmamoğlu'ndan alacağı siyasi talimatlara göre görebiliriz. O kadar kolay bir kopacak bağ değil. Nurettin Bey'in dediği kadar o vesayeti Özgür Özel kolay atlatamaz. Çünkü yol arkadaşlığı adı altında başlayıp aslında son 1,5 senedir gördüğümüz üzere İBB soruşturmasını haber aldıktan sonra toplumun önünde olmayan bir gündemle, parti içinde de tartışılmayan bir yöntemle alelacele, hani konuşuyoruz ya bugün siyasette ne acele yapılmalıdır ne sonraya bırakılmalıdır, hiç ortada olmayan bir şekilde vatandaşa aslında biz el açıyoruz, cephe açıyoruz diyerek bir ön seçim fikriyle geldiler ve orada Yürüyen İlk soruşturma...
3: Siz hukukçusunuz ya. Ön seçim demeyin ya.
4: Dediklerini söylüyorum.
3: Yoksa öyle bir şey olabilir.
4: Taham işte bir yoklama, eylem
3: yoklaması
4: olabilir.
3: Dursun Çiçek Ankara'ya gitti, dedi ki ben de aday olmak istiyorum dedi. Dursun Çiçek'e İstanbul'un yolunu şaşırttırdılar.

0: Dursun Çiçek çünkü şunu istiyordu. Eğer o ön seçim olursa Ekrem İmamoğlu aday olamazsa ikinci ben çıktım, ben Cumhurbaşkanı adayı olayım niyetindeydi. Ama
1: onu da Ankara'ya idare ettiler onu. Aynen. İstanbul'a nasıl kaçacağını şaşırdı.
0: Şuraya gelelim. O seçim provası kendilerince yaptıkları o sırada tabii yaşanan konjonktürde bunları bu kadar rahat da konuşamıyorduk artık. Daha rahat ifade ediyoruz. Kendilerince toplumu da çok paralize ettiler. Bunu da açık vurgulamak lazım. Muhalefet seçmenini bir davayla karşı karşıya, bir soruşturmayla karşı karşıya getirmenin yanında aslında sanki Türkiye'de her soruşturulan iddia, vaka iktidar tarafından muhalefeti bitirmek istenen bir aracı olarak kullanıldığı fikri çok egemendi. Ben de o sıralarda bunları tartışmamız gerektiğini, siyasetle hukukun bu kadar birbirinin karşı karşısında durmaması gerektiğini söylemeye çalışıyordum ama dinleyenimiz yoktu. Şimdi bugün Sayın Özel yine bence her tuşa basarak bir parti kurma ve o partiyi büyütmeye çalışıyor. Yani nedir? Hem cuma namazı eda edelim ama üstüne de bir açıklama yapalım. Hem Atatürk'ün büyük mirasını koruduğumuz görüntüsü için Anadolu Kulübü'ne gidelim. Hem 91 milletvekiliyle bir gövdeyi koparıyormuş hissi kuralım ama o milletvekillerinden biri vatandaşı cami avlusunda tekmeleyerek dövse de buna ses etmeyelim. Ve parti içinde daha önce çok
1: alışkın
0: da bir
1: olmadığı yere gidince orada
0: Mustafa Sarıgül'den bahsediyorum orada da.
1: Alışkın olmadığı yere gidince tabii öyle şeyler olacak.
0: O bir de büyük bir güç gösterisi kendince.
1: Hatta Barış arkadaş dedi ki ben 3 yıl beraber milletvekilliği yaptım, hiçbir gün bir caminin kapısında görmedim.
0: Ya şöyle dedi. Özgür Bey'i ben de iyi tanırım. Ben de hani görmedim ama demek ki tercihleri değişti. Cem
2: ya
0: de
2: yapmayın etmeyin. Yani
0: şu olabilir. Şimdi
3: artık burada şimdi şöyle bir şey kurulur, tamam mı? 3 tane arkadaşımız burada iktidar tarafında, CHP tarafında, hep CHP ve iktidar hep zaten birbirini tamamen bir destekleyen bir oluşum var.
2: Hayır,
3: burada
2: ibadeti
3: burada Özgür Özel'i ve İmamoğlu'nun o büyük saldırılar oldu. Oluyor hala orada. Onların hem diplomasi konusunda, çok ciddi onların karşı şeyleri vardı, ispatları, kanıtları var orada. Bütün bunları yanıt verecek, ben şimdi onların hiçbir zaman şeyi değilim, ben partili de değilim. Ben ama muhalefeti destekleyen bir gelecek açısından yeni kurulan bu oluşumun çok önemli bir görevler üstleneceğini gören, inanan bir insanım. Tabii analizlerimde bunu de yapıyorum zaten. Şimdi oradan hiç kimse yok burada. Bir avukatı bile yok. Burada iki tane avukatı var. Bir tane onları savunacak ve karşı yanıt verecek avukatı bile yok. Ben avukatlık yapamam. Yapmam da. Ama burada böyle bir eksiklik var. Şimdi ağırlık olarak bunu
2: hakkınızdır.
3: Habertürk'ün bu oluşumu
1: Orhan Bey'e ben bir soru sormak istiyorum.
3: Yaparken buna dikkat etmesi lazım. Çünkü belli ki tartışmalar nereye gelecek. Burada gerçekten de benim gördüğüm, siz görmeyebilirsiniz hiçbiriniz onu ben bilemem. Ama benim gördüğüm bir yükseliş var burada. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalmalılar, kalmamalılar vesaire. Bütün bunlar aşılmış şeyler. Yeni bir parti kurulmuş orada. Ve geçmişle, herkes burada geçmişle
2: kavga ediyor.
3: Yok,
0: amacım geçmiş o değil. Ben şöyle bugüne oldu, bir adaylık sorusu için falan. Orhan abi orada adaylık sorusu için bağlayacaktım.
3: Ya dur kardeşim ya, Allah Allah.
0: Bağlamayayım mı?
3: Burada nasıl istersen onu.
0: Amacım oydu. Oradaki geçmiş kavgası değil. Orada ifade edeyim.
3: Hep geçmişle ilgilisin sen de. Yani sen bunu aşma biraz zor. Biraz benim gördüğüm kadarıyla.
0: Geçen programda birlikteydik. Ben onların yolu açık olsun dedim ya.
3: Ya onu görmüyorum ben. Açtım mı açmadım mı? Buradaki ben yeni partinin bundan sonra bir CHP gibi bir sorun olacağını düşünmüyorum orada.
2: Yani Nurettin Bey'in dediği oradaki hizipleşme, bir dağılma.
3: Şimdi CHP içinde zaten bir bugünkü yazılımı tamamen üzerine kurdum ben. CHP içinde zaten 3 tane şey var orada, grup var. Bu grupların hiçbir tanesi. Bir Kılıçdaroğlu'nun kendi ekibi var ve evet, ona inananlar var. 10-15 kişi. Onun dışında parti içinde kalan, yani orada Özgür Özel var.

0: arkadaşların da insanları var orada.
1: Evet.
0: Hem partililer var hem de bazı milletvekilleri de orada kaldı. Onun ötesinde Muharrem İnce orada ve burada o partide
1: Kemal Bey sonrası düşünenler var.
0: ya Kemal Bey'i sonrasını düşünenler var. Kemal Bey'in o partiyi ileriye taşıyabileceğine inanmayan büyük bir kadro var orada.
1: Evet.
0: Yani 15 kişilik ekibi dışında.
2: Bana
0: Ve
2: sıra
0: bunlar
2: geliyor değil mi?
1: Tabii.
2: Tamam.
0: ona hazırlanıyorlar. Yani bütün bu yaşayacaklarımızı şimdiden onu belirtmek lazım. Yani Kemal Bey'i orada bırakmayacaklar iktidarda, başkanlık koltuğunda. Burada kurultay...
1: Mesela bugün çok ilginç bir şey oldu. Grup başkanlığı seçimi yapıldı. Bir tarafta hep yenilikten bahsediyoruz. CHP gittiği kadar eskiye gidiyor. Faik Öztürak CHP'nin yeni grup başkanı oldu. Yani Özgür Özel'in koltuğuna artık Faik Öztürak oturacak. Diğer taraftan Gürsel Erol'la yarıştı. Birinci tur oylamada Gürsel Erol bir oy fazla almıştı. İkinci turda çekildi.
0: Yani evet. Niye çekildi bilmiyoruz onu. Orada
3: şöyle
0: belki...
3: üçüncü turda çekildi. Çünkü ikinci turda Faik Bey, Orhan abi şurada gösteriyor rakamları.
0: Evet.
3: 4 oy öne geçmişti.
1: Yani bir tuhaflık var değil mi?
3: Şöyle parti içi yarıştı bu. Hani çok demokratik bir yarış olduğunu düşünüyorum. Gürsel Bey de 4 oy geride kaldığı için ila nihayet o seçim
0: Evet.
3: saatlerce devam etmesin diye. Faik bir de uzun bir tweet atmış zaten. Biz demokrasi ve CHP'nin ilkelerini savunacağız diyor. Siz abi tamamlayın da ben o yarım kalan cümleyi
0: Şimdi
3: bitireyim.
0: onun için ben esas çatışmanın bir Cumhuriyet Halk Partisi içinde olacağını düşünüyorum.
1: Evet.
0: Bütün herkes buna hazırlanıyor. Bu kurultayın ilanı ile başlaması ile birlikte bugün daha net bir şekilde göreceğiz oradaki çalışmalar. Mahalle delegelerinden tut da ve Kılıçdaroğlu'nun o konuda epey de zayıf kalacağını ben varsayıyorum. Ve esas çatışma orada olacak. Bir taraftan yeni partiye gelince, yeni parti de bir süre, yeni parti niye kuruldu? Yeni parti yani bir yükselişin yaşandığı, görüldüğü için kuruldu. Halk tarafından bir destek alındığı için kuruldu. Halkın, muhalefetin çok önemli bir kesimi bu iktidardan kurtulmak, değiştirmek istiyor bu iktidarı. Ve bunun tek alternatifi, en önemli alternatifinin de Özgür Özel ve arkadaşlarınca temsil edildiğini görüyor. Oraya bir akış var ve halk aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi'nden ne bir mutlak kararını getirmesini siyasi olduğunu da düşünüyor. Bunu zaten işte anketlerde de verilen yanıtlardan onu net bir şekilde görüyoruz. Bu konuda bir büyük bir haksızlık yapıldığını
1: düşünüyorum.
0: varsayıyorlar Özgür Özel ve arkadaşlarına. Ve dolayısıyla bugün Özgür Özel ve arkadaşları, hatta biz arkandayız, sen kur partili diyen çok büyük bir çoğunluk orada söz konusu. Bunun önümüzdeki
2: Keşke öyle olsaydı.
0: Süre içinde yapılacak anketler en
2: Keşke
0: azından
2: Silivri'den talimat almasaydı,
0: artı
2: halktan
0: eksi
2: alsaydı talimat.
0: Bunları tam göreceğiz. Bu bakımdan iktidar bu olağanüstü koşullar yaşıyor Türkiye. Yani ekonomik olarak mutlak mutlak hikayesi vesaire falan diyelim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bölünmesi, kalması, bir sürü olağanüstü olaylar yaşıyor burada politikada. Dolayısıyla halkın böyle
2: Dış
0: olağanüstü
2: politikayı da söyleyin,
0: koşullarda
2: savunma sanayi de
0: partiler
2: söyleyin, ihracatı söyleyin, ithalatı söyleyin, onları da söyleyin ki yani çok büyük
0: Yani
2: sorunlar
0: ithalat,
2: yaşanıyor.
0: ihracat yani hala bakıyoruz 50-60 milyar liralık bir cari açıktan çok da fazla yeri girmiyor. Ben
2: Ya
0: savunma
2: doğru
0: sanayine hiç laf
2: söylüyorsun.
0: etmem. Savunma sanayi
2: Bir
0: gayet iyi gidiyor.
2: yılda yapılan ihracat bir ayda yapılıyor.
0: Onun temelleri iyi
2: Savunma
0: atıldı ve
2: savunma sanayide
0: iyi gidiyor
2: gelinen
0: oradan.
2: noktaları filan.
0: Evet.
2: Onun için doğru söylüyorsun. Bir iktidar gitmeli.
0: Hayır.
2: İki
0: Savunma
2: yılda
0: sanayi
2: bakın biraz önce Orhan Bey dediniz ki bakın sözünüzü kesmek istemem ama biraz önce dediniz ki bak siz burada dediniz üç kişi
1: devleti
2: savunuyorsunuz veya iktidarı savunuyorsunuz veya Kemal Bey'i savunuyorsunuz. Ben Kemal Bey'i savunmuyorum. Doğruları savunuyorum. Buradan şunu söylemek istiyorum.
0: Herkes
2: Sözünüzü kesmiş olmayayım ama
0: kendince.
2: bakın Sayın Özgür Özel genel başkan olduğu

0: olduğu zaman açıklama yapmıştı. Demişti ki biz iktidarla da görüşeceğiz, Cumhurbaşkanı'yla da herkesle görüşeceğiz, herkesle el sıkışacağız, Devlet Bey'le de görüşeceğiz. Ama en önemlisi yurt dışına gittiğimiz zaman ülkemizin aleyhine hiçbir şey konuşmayacağız. Bakın en az 20 televizyon programında 20 defa en az teşekkür etmişimdir. Tweetler atılmıştır. AK Partili Ali Turan Özgür Öz'e teşekkür ediyor. Ama 2 ay sürdü. 2 ay sonra geri vites yaptı. Şimdi bakın size şunu söyleyeyim. Biraz önce dediniz ki ben muhalefet tarafındayım. Ben muhalefet tarafındayım dediniz. Siz muhalefetin şu anda içinde düşmüş olduğu duruma taraf mısınız ya? Siz Uşak Belediye Başkanlığı'nın o görüntülerine taraf mısınız? Manavgat Belediyesi'nde olanlara bakın, taraf mısınız? Siz Antalya'da olanlara taraf mısınız?
1: Hayır, değil
0: siz,
1: tabii.
0: Siz yapılan yolsuzlukta 143 tane davadan 3900 sayfa iddianame yazılmasına taraf
1: onu
0: mısınız?
1: Onu bilmiyoruz. Bu yargılama
0: ben size,
1: konusu.
0: Ben size bunu yakıştıramam.
1: Bu yargılama konusu.
0: Yargılama konusu ama bakın yargılama konusu
1: bırakın da. Bırakın da yargılama.
0: Ama bakın Özgür Öz'e biraz önce Cem Bey söyledi. 32 saat elimde görüntü var dedi. 32 saniyelik bir görüntü gösteremedi. Bizim dedi Manavgat Belediye Başkanımıza operasyon yapıldı. Kumpas kuruldu dedi. Ertesi gün dedi ki midem bulandı dedi. Siz para kulelerine inanmadınız. Şahsınızı kastetmiyorum. Para kulelerine inanmadınız. Manavgat'taki kuyudan çıkan altınlara inanmadınız. O baklava kutusundaki paralara inanmadınız. Dolarlara inanmadınız. Eurolara inanmadınız. Pavyonda verilen paralara inanmadınız. Veren CHP'liydi. Alan CHP'liydi. Mahkemeye veren CHP'liydi. Mahkemeye verilen CHP'liydi. Pavyona götüren CHP'liydi. Giden CHP'liydi.
1: Onu bilmiyoruz. Orada daha...
0: Bilmiyoruz değil. Açıklandı. Bir televizyon programında o pavyona götürülen bağlandı televizyona, kanala bağlandı canlı yayında. Dedi ki beni götürdüler dedi. Beni Gökhan Zeybek götürdü dedi. Bana orada 1500 dolar verdi, arkadaşıma 1000 dolar verdi dedi. Ben eski polis olduğum için götürdüm, savcıya verdim dedi. Şimdi alan CHP'li, veren CHP'li, suçlu AK Partili. Şimdi burada da savununca diyorsunuz ki haklı olarak siz 3 kişi iktidarı savunuyor. Bakın doğruları söylüyorum diyorum ki 10 defa ölsem, 10 defa dirilsem tekrar olacak ama ben CHP'li olmam. Ama birisi de Kemal Kılıçdaroğlu'na hırsız derse yakasından da tutarım.
1: İyi, güzel.
2: Ben de son söz 30 saniye.
1: Bir dakika, burada ben sözümü bitireyim.
0: Burada, şurada o zaman Orhan Bey ile kapatırsınız. Ben şey yapayım, şunu söyleyeyim. Şimdi yeni parti deniyor. Ya yeni parti...
1: Hani niye kuruluşuna karşı çıkıyorsunuz yeni partinin?
0: Bir dakika müsaade edin. Bir buçuk yıldır bu gündemde değil mi? Bunlar ayrılacaklar, gidecekler, geliyorlar, geldiler, gelecekler. Şimdi yeni parti kuruluyor. Ama yeni partiyi kuranların içinde 3 dönem, 4 dönem, 5 dönem, 6 dönem, 7 dönem milletvekilliği yapan insanlar var. Bunlar 7 dönemdir parlamentoda. Yeni hiçbir şey yapmamışlar. Bugün mü yapacaklar? Bir. İkincisi... Hiç profesyonel olmayan çok çok amatör, belki amatörlere de buradan şey yapmış olabiliriz.
1: Son cümleniz.
0: Çok amatörce bir orada parti logosu hazırlanıyor. Bir yani içki şeydir tabii ya, sağlığa ya. Zararlıdır ama bir içkinin reklamını şeyini yazısını andıran
1: ya,
0: bir yazı.
1: Diğer taraftan
0: sosyal medyada ben demiyorum. Ben demem Allah. Zaten. Ama bakın
1: onu
0: burada, müsaade edin hemen bitiriyorum. Bakın yeni partinin tanıtımı nasıl olmalıydı biliyor musunuz? Bir defa o logo...
1: Buna siz karar veremezsiniz. Onlar karar verir.
0: Onlar karar verir. Ama ben de vatandaşım ona ben siz de buradan vatandaş, yorum yapacağım. Yorum yapacağım.
1: İktidar.
0: Şimdi orada ben iktidarım. Aslında benim hoşuma gider. Ama hoşuma gitmiyor.
1: O zaman ne istiyorsunuz?
0: Muhalefetin güçlü olması gerekir.
1: Yanlış yapsınlar.
0: Şimdi orada bunu çıkıp yapsınlar. Logosunu bir defa tanıtacaktı bir. İkincisi de orada çıkacaktı. İç politikada ne yapacağız, dış politikada ne yapacağız, ekonomide ne yapacağız, tarımda ne yapacağız, biz enerjide ne yapacağız, bunları anlatacak. Bitti bunu buna vatandaşa
1: indirilecek. Memnun olmalısınız siz.
2: Son cümlenizi
1: memnun olmalısınız. İşte büyük hata, size göre büyük hatalar yapıyor. Halk bunları tutmaz. Bunları söylüyorsunuz.
0: Zaten tutmayacak.
1: O zaman... Peki %34 oylar böyle gözüküyor.
0: Ya, bir cümle ya. Bakın Tokat'ta seçim oldu. Tokat'ta seçim oldu. 3000 kişiyle miting yaptı. 2 tane oy aldı. 3000 kişi 3 tane alsaydı belki yine derdi ki 1000'de 1 derdik. Ama 3000 kişiyle miting yaptı. 2 tane oy aldı.

0: Bırakın, çok kısa.
1: Bırakın, karşınızda, benim gördüğüm kadarıyla karşınızda ciddi bir kuruluş.
0: Devleti ve iktidarı savunma meselesi değildir. Bakın, atlıyoruz. 15 Temmuz gecesi bu ülke direkten döndü. Peki. Benim babamın oğlu değildi Recep Tayyip Erdoğan. Ama benim davam onun bedeninde, onun icraatında tecessüm etmiş olan Türkiye'nin geleceğine yönelik. Bir takım hakkı ve menfaati savunmazsa ben evet Recep Tayyip Erdoğan'ı savunuyorum. Ben
2: son söz. Son söz.
0: Benim burada olmama da vesile olan ol dediği yerde olacağımız, öl dediği yerde öleceğimiz adı devlet, kendi devlet Sayın Bahçeli bugün eğer belli bir parti politikasına bölmeyin Cumhuriyet Halk Partisi'ni diye nacizane bir telkinle tavsiye bulunuyorsa objektif bir hukukçu olarak liderin sözünün arkasında durmaktır nokta.
3: Bir cümle varsa. Yeni parti yeni bir fikir değildi. 2023 kurultayını eğer ilk başta kazanamasalardı zaten ayrıca bir parti kuracaklardı. Bunu da bir sonraki program ayrıntılarıyla anlatayım.
2: Çok teşekkür ederim. Orhan Bey çok teşekkür ederim yayına katıldığınız
4: için. Rica ederim.
2: Yiğit Acar çok teşekkür ederim. Cem Kaya çok teşekkürler.
4: Ederim.
2: Ali Bey çok teşekkür ederim yayına katıldığınız için. Nurettin Kalkan çok teşekkür ederim. Biraz uzak kaldınız. Kusura kalmayınız. Hakkınız geçti. En çok Cem Kaya konuştu. Onu da şikayet etmiş olayım. Hakkınızın önemli bir kısmı Cem'de. Ama özrü bende. Kısa bir araya gidiyoruz.

Habertürk gündemi noktaladık. Bu figüran tartışmasını çok da geride bırakacak bir görüntü. Kılıçdaroğlu'na tören sonrası saldırı iddiasını anlatan görüntü daha çok konuşulacağı benziyor. Bizden sonra haber bülteni başlıyor. Bütün ayrıntıları Ahmet Aradan haber bülteninde dinleyebilirsiniz. Habertürk gündeme pazar günü aynı saatte akşam saat 8'de bekliyoruz. Görüşmek umuduyla. Hoşçakalın.

0: Herkese merhabalar. Dünyadan Asıl'a hoş geldiniz. Bugün kumar bağımlılığını konuşacağız. Cebimizde taşıdığımız tehlikeye, tek tıkla açılan yasa dışı bahis uygulamalarına ve tüm bunlara beynin neden dur diyemediğine hepsine değineceğiz. Bu bir hastalık mı yoksa irade sorunu mu? Ülkeler bunlara karşı nasıl önlemler alıyor? Hepsini yine bilenlerine soracağız. Bugün stüdyoda benimle beraber Yeşilay Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Merih Altıntaş var. Hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş bulduk. Teşekkür.
0: Hocam açarken de söylediğim gibi yani hem bizim gündemimizde hem dünyanın gündeminde şu anda ciddi bir sorun bu kumar bağımlılığı. Hatta çağın vebası belki desem yanlış olur mu? Siz beni düzeltin. Öncelikle insanları buna iten nedenler ne? Size onu sorarak başlamak istiyorum. Yani para kazanmak mı, heyecan mı, yalnızlık mı? Tüm bu bağımlılığın altında yatan şey nedir? Bugün biz niye bunu konuşuyoruz? Dünya bunu niye konuşuyor?
1: Evet, şöyle aslında kumar tarihçinde hep var oldu. Yani çağın bazı olanaklarına ayak uydurarak farklı formlarda insanlar bunu eğlenmek için, sosyalleşmek için, işte bir arada olmak için, zaman geçirmek için kullandılar. Hatta hep biliriz işte kahvehaneleri gidilirdi. İnsanlar orada hem kumar oynardı hem birlikte olurlardı. Ama dijitalizasyonla beraber bu çok farklı bir hale büründü. Yani özellikle online kumarla beraber kumarın formu değişti, şekli değişti. Açıkçası çok daha riskli.

0: hale geldi. Tabii yine önce temel motivasyonlardan bir tanesi eğlenmek, hani sosyalleşmek. Ama değişen bir şey, alan da şu ki eğlenme ve sosyalleşme genellikle insanlarla birlikte yapılan bir şeydi. Ama online kumarı biz bugün aslında yalnız oynandığını fark ediyoruz. Yani herkes kendi telefonuyla istediği yerde, istediği saatte kumara ulaşım sağlayabiliyor.
1: Çok büyük bir dönüşüm bu o zaman.
0: Çok büyük bir dönüşe, çok tehlikeli bir dönüşüm aslında. Şöyle bunun yanında tabii online'la beraber işte para kazanma hevesi, belki de hani son dönemde kolay para kazanma, çabuk para kazanma, çok fazla emek vermeden, bedel ödemeden para kazanmak gibi, biraz da çevrenin etkisiyle bu acaba bir para kazanma yöntemi olabilir gibi de düşünüldü. Ama bir taraftan da genel anlamda bütün kumar tipleri için şeyi söyleyebiliriz. Bu biraz bazen sorunlardan kaçmak için, baş etmek için kullandıkları bir yöntem olarak genellikle kişiler bunu kullanabiliyorlar. Yani bir süre için bir problemi varsa, bir derdi varsa işte biraz zaman geçireyim, onu unutayım gibi başlayıp sonrasında kontrol edilemez bir duruma gelebiliyor. Yani hani o çok masum bir şey hiçbir zaman değildi. İşte tarihin hiçbir döneminde kumar çok masum olmadı. Ama şu an bugün bunu konuşuyor olmamız, hani bu kadar insanın bu problemle başvuruyor olmasının nedeni aslında online kumarın çok daha farklı bir forma dönmüş olması.
1: Şimdi biz şunu merak ettik, hani sordum size, heyecan mı, yalnızlık mı nedir, beyinde ne oluyor kumar oynarken diye. Yani o sırada neler yaşanıyor size soracağım tabii ki, bunu bir görsel elimizden geldiğince hazırlamaya çalıştık ama orada oluşan his ya da hormon ya da neler dönüyor kumar oynama sırasında. Hem onu sorayım hem de bu bir aslında hastalık mı, bir irade problemi mi, onu da sormuş olayım size.
0: Evet, şöyle, önce bunun bir irade problemi olmadığını söyleyelim. Hani bazen hastalarımızın yakınlarından ya da çevreden işte bırakmak istersen bırakabilirsin, bu senin elinde gibi bazı şeyler duyabiliyoruz. Tabii ki bir yere kadar bağımlı olduktan sonra kişinin elinde, ama bir taraftan da bir hastalıkla mücadele edildiğinin aslında farkında olmak lazım. Hani kumar oynarken beyinde neler oluyor? Alkol maddede olan her şey, alkol kullanan birinin, tütün kullanan birinin, madde kullanan birinin beyninde neler oluyorsa kumar oynayan birinin de aslında beyninde aynı şey oluyor. Hiç daha farklı şey değil. Yani özellikle o hani bir şey yatırma, kumarın tanımı zaten böyle. Bir şey yatırırsınız, bir risk alırsınız ve sonrasında yatırdığınızdan daha fazlasını kazanabilmek umudu vardır. Bir riske girilir ve bir kazanç oradan beklenir. Şimdi tabii bu heyecanla, bu şeyle, beklenti insanda, işte bizim haz hormonları dediğimiz dopamin tarzı bazı şeyler var, maddeler var. Bunların beyinde yükselmesi de oluyor. Tabii bu belirli bir seviyenin üzerine çıktığı andan itibaren beyin hücrelerine zarar vermeye başlıyor. Yani her şeyin hani bir dengesi vardır. Dünyada
1: her şeyin fazlası zarardır.
0: Aynen, bedende de bu dengeyi aştıktan sonra, yani fazla yükselişlerle beraber beyin hücrelerinde hem yapıyı bozuyor hem de sonrasında fonksiyonlar bozulmaya başlıyor. Yani o kişi aslında belli bir şeyden sonra bu bozulmalarla işte çok daha az miktarlarda oynarken aynı hazzı alabilmek için daha fazla oynamak ihtiyacı hissediyor. Yani işte bu da bir alkolde ya da maddede de görüyoruz. Yani küçücük bir şeyle başladığında zaman içerisinde bu miktar artıyor. Tolerans dediğimiz bir şey gelişiyor ve miktarın aynı hazzı alabilmek için daha fazla oynamak, daha fazla miktarla oynamak gibi.
1: Size ne tip vakalar geliyor? Özellikle son dönemde bir artış var mı? Nelerle karşılaşıyorsunuz? Onu bir sormak isterim.
0: Evet, şöyle, hani uzun süredir kumarla ilgili çalışıyorum. İlk hastalarımı soracak olursanız, bundan yıllar önceki hastalar, işte masa oyunları oynayan hastalarımız vardı. At yarışı oynayan hastalarımız vardı. Bayiden spor bahisleri yapan hastalarımız vardı. Yurt dışına çıkıp kasinolarda hani oynayan, işte slot makineleri ya da diğer ruletti, pokerdi, o tip oyunları oynayan hastalarımız çoğunluktaydı. Ama bugün hangi hastalar başvuruyor diye soracak olursanız, tamamen online kumarla ilgili hastalar diyebilirim. Yani bu kişiler poliklinikleri olan sayılar arttı. Örneğin Yeşilay'ın danışmanlık merkezlerini alkol maddeden daha fazla oranda kumar bağımlıları başvurmaya başladı. Bu bizim için çok ciddi bir risk. Yani küresel anlamda çok ciddi bir risk. Bir taraftan da şöyle, hani kumar bağımlılığının online oynanması bir taraftan çok daha fazla miktarlarda oynanabilme imkanı veriyor diyeyim. Yani insanlar aslında birkaç saniye içerisinde birçok kendilerine mal varlıklarını kaybedebiliyorlar. Yani ben 7 dakika içerisinde bütün mal varlığımı kaybettim diyeni de duydum. İşte emekli paramı birkaç saniye içerisinde kaybettim.

0: 3 yılın birikimi değil mi?
1: Evet. Bütün düşünün, bütün hayat boyunca yapılmış onca emek, onca çaba hepsi bir şeyle, bir tuşa basmakla bir anda yok olabiliyor. Tabii bu insanın tolere edebileceği bir şey değil, kaldırabileceği bir şey değil. Her şeyini kaybedebiliyor. Yani maddi olarak kayıplar, ekonomik kayıplar, bunun yanında prestij kaybı, yani güven kaybı, işte kendine olan güvenin kaybı her şeyden önce. Böyle durumlarda bize genellikle depresyonda başvurabiliyorlar. Adli sorunlarla gelebiliyorlar. İşte bugünlerde, hani tabii bunu çok üzülerek söylüyorum ama intiharla başvuran hastalarımız var veya kaybettiğimiz hastalarımız var. Bu hani aslında problemin ne kadar ciddi bir boyuta geldiğini gösteren durumlardan bir tanesi bizim için.
0: Hocam, özellikle iki kez bunun küresel bir problem olduğunu altını çizdiniz.
1: Evet.
0: Şimdi biz de merak ettik, hani dünyada bu iş ne noktada, hı-hı, ülkelerde durum neler diye. Hı-hı. Hakikaten tarayınca da çok fazla ülkenin bununla mücadele ettiğini, bunun, evet, bir halk sağlığı sorunu olarak gördüğünü görüyoruz. Şimdi bazı listeler var elimizde, hatta şöyle bir bakalım isterim. Hı-hı. Avustralya en öne çıkan ülkelerden biri oldu. Kişi başına en fazla kumar harcamaları yapan ülkelerden birisi. Onu İngiltere, Kanada, Yeni Zelanda, İsveç, Norveç gibi ülkeler takip ediyor. Aynı zamanda bu ülkelerde çok fazla da denetim, hı-hı, olduğu haberleriyle karşılaştık. İşte sıkı mevzuatlar, işte danışmanlık hizmetleri, çevrim içi denetimler, oyunlarda özellikle süre sınırı uygulaması ya da zorunlu kontrol mekanizmaları gibi. Hı-hı. Şimdi bir gidelim bu ülkelere, sizin de izniniz olursa bir Avustralya'ya uzanalım buradan. Hı-hı. Çünkü dediğim gibi en önümüze çıkan örneklerden bir tanesi buydu. Avustralya'dan Yasemin Akyol Başar ile konuşacağız. Gazeteci Yasemin Akyol bizimle birlikte. Hoş geldiniz Yasemin Hanım.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkürler. Şimdi kumar bağımlılığını konuşuyoruz. Hocam da altını çizdik, küresel ölçekte bir sorun diye. Baktığımızda ülkelere, Avustralya ciddi boyutta bununla mücadele eden ülkelerden birisi. Çok da harcama yapan ülkelerden birisi olarak karşımıza çıktı. Bu veriler bize ne anlatıyor? Orada ne yaşanıyor? Bir anlatabilir misiniz bize?
2: Evet, Avustralya'da kumar artık yalnızca kişinin kendi tercihi veya kötü bir alışkanlık olarak görünmüyor. Az önce sizin de belirttiğiniz gibi doğrudan bir halk sağlığı sorunu olarak değerlendiriliyor. Avustralyalılar bir yılda yasal kumar faaliyetlerinde yaklaşık 32 milyar Avustralya doları kaybediyor. Bu da yetişkin başına vurursak takribi 1500 dolar anlamına geliyor. Burada oynanan toplam paradan değil bu arada, kazançlar çıkarıldıktan sonra kumar sektörüne bırakılan net paradan söz ediyoruz. En güncel ulusal araştırmaya göre ise Avustralya'daki yetişkinlerin yaklaşık %65'i, yani her 3 kişiden ikisi son bir yıl içinde en az bir kez kumar oynamış. Yani bu oranda bir ben oynamamış kalıyorum aslında bunu diyebilirim sanırım. Buna piyango, kazı kazan, poker makineleri, burada çok fazla bir de at yarışı var. Spor bahisleri de dahil. Ancak asıl dikkat çekici oran şu: yetişkinlerin yaklaşık %15'i kumar nedeniyle düşük, orta veya yüksek düzeyde zarar riski taşıyor. Yani yüksek risk grubunun oranı ise %2,5'a falan geliyor aslında verilere göre. Şunu da belirtmeden geçmek istemiyorum. Avustralya'da artık yalnızca kumar bağımlılığı değil, daha geniş bir ifade olan kumar kaynaklı zarar kavramını kullanmaya başladılar. Çünkü zarar yalnızca oynayan kişiyi etkilemiyor. Az önce sizin de altını çizdiğiniz gibi aile bütçesi, eşleri, çocukları, ruh sağlığını, kişinin çalışma hayatını da etkiliyor. Özellikle gençler açısından risk artıyor burada. Genel olarak da 18-24 yaş grubu tamamında yüksek risk oranı çok büyük görülüyor. Ancak düzenli olarak kumar oynayan gençlere baktığımızda da yüksek risk oranının bazen %18'e çıktığı da söyleniyor. Tabii ki eyaletler arasında değişen oranlar var. Fakat mesele yalnızca bazı insanların burada kontrolü kaybetmesi değil. Kumar burada çok çabuk, çok kolay ulaşılabilir. Sporla çok iç içe geçmiş bir halde ve milyarlarca dolarlık ekonomik ve sosyal zarara yol açması nedeniyle Avustralya'da ciddi bir halk sağlığı tartışması var diyebilirim.
0: Peki bu kadar önemli bir konuyken, bu elbette hükümetin aldığı önlemleri soracağım. Sık sık parlamentoya geldiği yönünde yine haberler çıkıyor karşımıza. İşte spor üzerindeki etkisi, yine bahis şirketlerinin ya da reklamların yasaklanması gibi. Ne gibi önlemler var, ne gibi düzenlemeler konuşuluyor, bir kısıtlama var mı?
2: Bazı sınırlamalar zaten uygulanıyor ve daha kapsamlı bir düzenleme de şu anda parlamentoda görüşülüyor. Ancak burada önemli bir ayrım yapmak istiyorum. Federal hükümetin 2 Temmuz'da parlamentoya sunduğu yeni bir kumar reformu henüz yasalaşmış.

0: değil, tasarı komisyon ve parlamento sürecinden geçiyor şu anda. Tasarı kabul edilirse televizyonda sabah 6 ile akşam 8.30 arasında kumar reklamlarının sayısı sınırlandırılacak. Bu saatlerde canlı spor karşılaşmaları sırasında kumar reklamı gösterilmeyecek. Sporcuların, ünlülerin veya sosyal medya influencerlarının bahis reklamlarında kullanılması da yasaklanacak. Bu arada bahis şirketlerinin logolarının oyuncu veya hakem formalarında, bu spor sahalarında yer alması da engellenecek. Bunlardan da söz ediliyor. Şunu da altını çizmek isterim. Parlamentonun 2023 yılında hazırladığı bir rapor vardı. Peta Murphy raporu. Bu çok daha ileri giderek aslında televizyon, radyo, internet ve spor alanlarında kumar reklamlarının tamamen yasaklanmasını önermişti. Ama hükümet tam yasak yerine reklamların saatini, sayısını ve hedef kitlesini sınırlamayı tercih etti. Burada da tartışmanın temel noktası aslında bu. Bir kesim bu önemli bir başlangıç diyor. Diğer kesimse kumar reklamlarını azaltmak yetmez, tamamen yasaklamak gerekir diyor. Aslında amaç insanların sahip olmadıkları parayla veya borçlanarak kumar oynamasını da engellemek diye söz ediliyor şu anda, kredi kartı kullanılmasını yasaklayarak. Bu arada düzenlemeler, yeni düzenlemeler de var. Fakat Avustralya henüz tam da kumar reklamlarını tamamen yasaklayan bir noktaya gelmiş değil diyebilirim.
1: Biraz sınırlama var anladığımız kadarıyla. Bazı düzenlemeler yine de gündemde. Halkın görüşünü soracaktım ama sen aslında cevaplamış oldun. Hani öyle yeterli bulmayanlar var diyerek. Peki hükümetin bağımlılıkla mücadele eden kişilere yönelik sağladığı desteği soracak olursam?
0: Bu da aslında destek Mart 2026'da yapılan bir ulusal bir araştırma var. Onu da belirtmek isterim. Sıradaki sorunuzu cevaplamadan önce Avustralyalıların burada yaklaşık %77'si kumar reklamlarının yasaklanmasını destekliyor. Burada aslında bir iktidar partisi değil, sadece belirli bir siyasi görüşten, her köşeden siyasi görüşten de, İşçi Partisi'nden, Liberal Ulusal Koalisyon'dan, Yeşiller'den, hatta One Nation'dan da seçmenlerin çoğu kapsamlı bir reklam yasaklarına gidiyor. Fakat burada spor, özellikle maçlar çok yaygın olduğu için, biraz da aslında buradan para kazanıldığı için, aslında en önemli kaynak bu olduğu için demek lazım gerekiyor. Biraz yasaklanmasının önünde çok fazla basamak var demek gerekiyor aslında. Evet, az önce dediğiniz gibi hükümet bağımlılıkla mücadele eden kişiler için destek sağlıyor. Ücretsiz, işte gizli destek hizmetleri bulunuyor. En temel hizmet de bu National Gambling Helpline diye geçen, yani Ulusal Kumar Yardım Hattı. Bu hat haftanın 7 günü 24 saat hizmet veriyor. Sadece aslında kumar oynayan kişi de değil, eşi, ailesi veya yakınları da arayabiliyor ki destek olabilmek için, yanında yöresinde olan insanlara nasıl destek olacağı yönünde de eğitilmek için aslında. Hatta burada bu online yardım tarafından, bunun üzerinden de kişiler isim vermeden çevrimiçi danışmanlık da alabiliyor. Her eyalette de yüz yüze aslında psikolojik danışmanlık ve aile desteği veren merkezler de var. Finansal danışmanlık da önemli bir bölüm oluşturuyor. Çünkü kumar sorunu yaşayan insanlar çoğu zaman yardım istediklerinde kredi kartı, kira, fatura veya konut kredisi borçlarıyla da karşı karşıya kalmış oluyorlar. Ücretsiz danışmanlar burada borçların düzenlenmesi ve aile bütçesinin yeniden oluşturulması konusunda da yardımcı oluyor. Böyle bir sistem kurulmuş durumda. Ancak sistemin bir eleştirel tarafı da var. Yardım hizmetlerinin çoğu kişinin sorunu kabul edip kendisinin başvurmasına dayanıyor. Bu nedenle uzmanlar yalnızca tedavi değil, daha erken müdahale, yine aynı şekilde az önce konuştuğumuz, yine reklamların azaltılması ve harcama limitleri gibi önleyici tedbirlerin de gerekli olduğunu söylüyorlar.
1: Şimdi Avustralya'nın tüm dünyaya neredeyse örnek olduğu bir konu oldu sosyal medya kısıtlamalarıyla. Çocuklara yönelik bazı kısıtlamalar geldi. Arkasından da peşi sıra pek çok ülke bunu gündeme almıştı. Şimdi yine o konuyla bağlantılı şunu da sormak isterim. Bu kumar bağımlılığı deyince sosyal medya çok öne çıkıyor. Burada onunla ilgili herhangi bir düzenleme var mıdır?
0: Parlamentodaki yeni tasarı kabul edilirse kumar reklamları yalnızca hesabına giriş yapmış ve 18 yaşından büyük olduğu doğrulanmış kullanıcılara gösterilebilecek. Kullanıcıların bu kumar reklamlarını tam

0: tamamen kapatma seçeneği de olacak. Ayrıca bu sporcuların, ünlülerin de bahis reklamlarında kullanılması yasaklanacak. Şunu da belirtmek gerekiyor aslında. Bu düzenleme sosyal medya reklamlarını tamamen yine kaldırmıyor. Reklamların yetişkinlere gösterilmesine izin veriyor ve reklamı kapatma sorumluluğunu bir ölçüde kullanıcıya bırakıyor. Aslında burada tartışma bu noktada düğümleniyor. Yaş doğrulaması ve reklamı kapatma seçeneği yeterli mi, yoksa kumar reklamları dijital platformlardan tamamen çıkarılmalı mı? Avustralya'da hem parlamentodaki hem de toplumdaki esas tartışma bugün bu sorun etrafında şekilleniyor diyebiliriz.
1: Çok teşekkür ederim aktardıklarınız için. Şimdi biraz bu konular üzerinden biz ilerleyelim. Ağzınıza sağlık. Teşekkürler. Yasemin Akyolbaşar bize
0: Çok
1: Avustralya'dan
0: teşekkürler.
1: aktardı. Sağ olun. Hocam, sosyal medyaya çok yoğunlaştık. Az önce ekranda grafiğimiz de vardı. Bu gençler nereden görüyor sorusunun ilk yanıtı bir sosyal
0: Evet.
1: medyaya yönlendiriliyor. Dolayısıyla bu sosyal medyanın etkisi nedir bu işte? Nasıl değerlendirirsiniz? Yani buradan bir yayının başında söylemiştiniz, bir kolay para kazanma algısı
0: Evet.
1: zannediyorum burada da etkili oluyordur. Özenme belki başka bir etkisi. Ne dersiniz sosyal medya ile ilgili?
2: Şöyle sosyal medya tabii hani çocukların gençlerin etkilendiği en önemli alanlardan bir tanesi. Ama tabii sadece bu değil. Sosyal medyada o özendiği kimliği yaratma, orada farklı bir kimlik algısıyla var olma, hayal ettiği dünyanın içerisinde var olma. Bütün bunlar aslında biraz sosyal medyada olumsuz olabilecek bazı faktörler. Tabii işte orada sergilenen yine kişilerin daha zengin görüntüleri, işte çok daha çocukların, gençlerin ilgisini çekebilecek bazı yaşam tarzları. Hani herkesin böyle işte zengin olabileceği, para kazanabileceği, kolay yollardan bunu elde edebileceği gibi bir algı oluşturulabiliyor. Tabii hani bir yapay bir algı sonuçta. Sosyal medyanın da mutlaka kontrollü kullanılıyor olması lazım. Yalnız ben şimdi Avustralya şeyinden sonra, verilerinden sonra ben bizim ülkemizle ilgili birkaç şey söylemek isterim.
1: Lütfen.
2: Dünya Sağlık Örgütü şu anda davranışsal bağımlılıklar birimi çok aktif çalışıyor. Hani şunu belki biraz daha sevinerek söyleyebilirim ki Yeşilay'ın danışmanlığında Dünya Sağlık Örgütü'nün kumar çalıştayları Türkiye'de oldu. Ve şimdi bütün ülkelerde bir küresel ölçeklerde ortak bir şey bulalım, bir enstrüman bulalım ve bütün herkesi aynı şekilde ölçelim şeklinde bir şey geliştiriliyor, bir ölçek geliştiriliyor. Bunun çalışması yapılıyor. Biz buna dahil olduk. Yine Avustralya burada başı çeken ülkelerden bir tanesi. Yasal düzenlemelerini, mevzuatlarını bize göre biraz daha önden götürmüş. Ama çok ortak şeyimiz var. Şimdi bizim ilk Türkiye Ulusal Kumar raporumuz yayınlandı yeni. Yine Sağlık Bakanlığı'nın ve Yeşilay'ın birlikte yaptığı bir çalışma var. Bu dönem dönem belirli aralıklarla yapılır. 15 yaş üstü sağlık araştırması. Buna göre çıkan kumarla ilgili bölümde çıkan şeyde rapor kısmında biz şunu gözlemledik. Her 100 kişiden 10,1'i son bir yıl içerisinde kumarla temas etmiş. Yani mutlaka bir kez, en az bir kez kumar oynamış. Bu şu anlama geliyor. Dünya ortalamasının sanki altındaymışız gibi. Biraz önce Avustralya verilerini dinleyince her iki kişiden birisi gibi
1: Evet,
2: bir şey
1: çok
2: vardı,
1: yüksek bir
2: değil mi? Bir
1: rakam
2: veri vardı.
1: söyledi.
2: Bizde hani %10 sanki daha iyiymiş gibi görünse de bunun bizde %10'umuz neredeyse 6,8 milyon kişiye
1: Yüksek tabii.
2: Tekabül ediyor. O nedenle bu çok azımsanacak bir sayı değil. Yine şöyle hadi oynadılar ve bıraktılar gibi düşüneceğimiz bir şey mi peki bu? Hani bir tehlike var mı ya da yok mu? Yine başka bir çalışmamızda da şunu gördük. Yine Yeşilay'ın bir çalışmasıydı bu da. Bizim ülkemizde hani sosyokültürel şeyle yapıyla belki biraz daha alakalı olarak kumar oynamaya başladıktan sonra insanların aslında %30 oranında belki devam ettiğini gördük. Yani temas etmek bizde şu an bir tehlike arz ediyor. O nedenle hani dünya ortalamasının altındayız demeyeceğim ama yasal düzenlemelere ya da diğer düzenlemelere baktığımızda aslında bu anlamda bize de bazı şeylerin hani işte en azından bir şeyin toplumsal farkındalığın yapılmaya başlandığını, işte mevzuat çalışmalarının yapıldığını, bununla ilgili en azından tedavi birimlerinin biraz daha aktif hale getirildiğini söyleyebilirim Avustralya verilerinden sonra.
1: Mesela çocukların, gençlerin elinde sürekli telefon var. İşte belki oyun oynuyorlar, belki sosyal medyaya bakıyorlar, belki kumarla ilgileniyorlar o sırada. Şimdi bunu aileler nasıl fark edebilir? Yani bunun bir belirtisi var mı? Ailelere bu İşaretler var mı söyleyebileceğiniz?
2: Eğer bir kişi, işte genç ya da bir yetişkin de olabilir, telefonla elinde eğer oynadığı şey

0: telefonsa yani ya da bilgisayarıysa, çok fazla zaman geçirmeye başladıysa, işte çevresiyle ilişkisini kestiyse, başka bir şey yapmıyorsa ya da işlevselliği düştüyse, yani bir öğrenci ise akademik başarı düşmeye başladı, ödevlerini yapmıyor, hı hı, ya da işte sabaha kadar bununla uğraşıyor, sabah okula gidemiyor ya da işe gidemiyor gibi, hani hayat düzeninde bazı problemler ortaya çıkmışsa, en önemlilerinden bir tanesi yalan söylemeye başladıysa. Bu bizim için bir tanı kriteridir. Yani, hı hı, aslında o kişinin daha önceden yalan söylemek gibi bir alışkanlığı olmayabilir. Ama kumar oynamaya başladıktan sonra çarkı çevirebilmek için diyeyim, işte ondan alır, öbürüne verir, işte bir şekilde yalan söylemeye başladığında iş ciddi bir boyuta gelmiş demektir. Borç almaya başlar her şeyden önce. Bütün çevresinden borç alır, bütün kaynakları kapatırız tedavi sırasında, ama bir şekilde başka bir yerden kendisine başka bir çıkış bulur, borç edinir. İşte daha gergin olabilir. Kayıplardan sonra depresyon ortaya çıkabilir. Kendini izole edebilir gibi. Buna benzer bazı şeyler var, ama şunu da söyleyeyim. Biz bu hastaları gerçekten geç dönemlerde görüyoruz. Yani, hı hı, bir adli problemle karşılaştığında bize gelmiş olabiliyor. Ya da ciddi bir depresyon, biraz önce söylediğim gibi bir intiharla gelmiş olabiliyor. Ya da bir boşanma davasında bu öne sürülebiliyor. Yani kumarla ilgili problemleri olduğu, ailenin ekonomik durumunu hani çok ciddi zedelediği ve karşı tarafında boşanmak istediği. Türkiye'deki birçok boşanmanın aslında altında yine kumar bağımlılığının yattığıyla ilgili bazı çalışmalar da var. Yani birçok alana zarar verebilir, ama sonucu bu kadar ilerlemesini beklemeden, biraz önce söylediğim hani davranış değişiklikleri, ruhsal değişikliklere biraz daha dikkat ederek anlaşılabilir.
1: Bazı işaretleri var aslında görülmesi. Tabii. O borç hali, düzen, belki kalp kırma hali hiç öyle bir olmadığı halde olabilir belki. Hı hı. Bazı belirtileri var. Peki diyelim ki fark edildi, hı hı, bu bireyin böyle bir kumar bağımlılığı başladı. Fakat kendisi diyor ki hayır, ben istesem bırakabilirim. Ya da ben sadece hobi olarak yapıyorum, hı-hı, bunu. Yani bu hangi noktada hobiden çıkıp bağımlılık noktasına evrilir? Ya da bu ne kadar gerçekçi bir yaklaşım? Bunu, onun yine sınırını sorsam, evet, size.
0: Şimdi o sınırı tabii ki hastalarımız çok ilk planda anlamayabiliyorlar. Zaten, hı-hı, işimiz onlara o süreci anlatabilmek. De bir derecelendirme, bir spektrum gibi düşünecek olursak, mesela önce sosyal amaçlı oynayan, yani istediği zaman kontrol edebilen, eğlenen, hani bunu bu amaçla kullanan bir şey var, grup var, derece. Sonrasında bir miktar daha kontrol kayboluyor. Yani işte 10 liralık oynayacağım diyor, ama aslında yok hadi 15 olsun, sonra 20 olsun, sonra kalkabiliyor oradan. Ya da işte biraz yarım saat oynayacağım diyor, sonra bakıyorsunuz 45 dakikaya çıkmış. Orada bir riskli grup oluşmaya başlıyor. Problemli kumar oynama, hı hı, grubu. Ve sonrasında üçüncü basamak artık kumar bağımlılığının olduğu dönem. Yani kişinin kontrolü artık kaybolmuş. Oynamadan sıkıntı hissediyor. İşte aşermeler başladı. Bedensel ve ruhsal aşermeler. Yani bir madde bağımlısı gibi bedensel bazı şeyler, bulgular olabiliyor kişiler. Terleme, titreme, sıkıntı hali. Öfkelenme bazen olabilir, uykularda bozulma gibi. Bütün bunlar, yani bir yoksunluk belirtisi ortaya çıkabiliyor. Kişi kontrol edemiyorsa, dediğim gibi bazı sonuçlar, kötü sonuçları görüyor aslında. Yani o da bütün bu hayatında yaşadığı olumsuzlukların kumarla ilişkili olduğunu görebiliyor, ama bunu durduramıyor. Bırakıyor, birkaç ay bırakıyor, sonra tekrar başlıyor. Hı hı. Yani birkaç tane başarısız bırakma girişimi var.
1: Anladığım kadarıyla bir belli bir yerden sonra döndürmek biraz daha zor. Yani geç fark ediliyor dediniz, hı hı, geç müdahale ediliyor. Belki, hı hı, her şeyin erken tanısını dikkat çekmeye çalışıyoruz. Bu da zannediyorum öyle. Peki en erken tanıya gidecek olursak, yani daha çocukluk döneminde bu bahis oynamamak yerine, yani bunları, hı hı, bahis oynama demek yerine, hı hı, nasıl yönlendirmek lazım? Buna yatkınlığı olan da demek doğru mu bilmiyorum, ama belki, hı hı, hani gören ya da buna, hı hı, ulaşan bir çocuğu nasıl bu yoldan geri döndürebilir acaba aileler, henüz yol yakınken?
0: Evet, şöyle, burada ailelere gerçekten çok önemli işler düşüyor. Çünkü bu bir endüstri. Bazı insanların, bazı kesimlerin üzerinden çok ciddi paralar kazandığı bir endüstri. Ve bir şekilde akışı sağlayabilmek için kendine yeni müşteriler diyeceğim bulmak durumunda. Şimdi bunun en tehlikeli şeylerinden bir tanesi özellikle çocuklar üzerinden. Oyun formatlarına baktığınızda, İşte bugün dijital ya da online oyunlar olsun ya da herhangi bir AVM içinde kurulmuş bir köşedeki oyun sahalarına baktığınızda aslında bildiğimiz kumar makinelerinden çok farklı makineler değil. Işıklar, o görüntüler, hani o şey, sesler falan, o efektler, bütün bunlar aslında bir kumarhanenin küçük minyatürü şeklinde düzenlenmiş.
1: Daha küçük yaştan bir özendirme teması var.
0: Aynen. Yani. Şimdi bu hani fiziksel olarak bunun içine aldığı

yapıldığı gibi. Bir de şöyle düşünün, çocuk aslında online olarak oyun oynarken ona sunulan bazı oyunlar şöyle, mesela ganimet kutuları dediğimiz bazı oyunlar var. İşte burada bir kutu var ve bu kutunun içinden çocuk açtığında bir şey çıkacak. Ne çıkacak, ona mı çıkacak, işte büyük bir şey mi çıkacak?

0: yatıran bir baba varsa çocuk da bunun hani olağan bir şey olduğunu kabul edecektir.
1: Peki bir rol model olarak mı? Bir genetik bir durumdan bahsetmiyoruz
0: genetik
1: değil mi?
0: Genetik bir durum da var o ayrıca da var. Maalesef böyle bir şanssızlık. Yani tabii biz hani bağımlılığın bağımlılığa yol açan faktörlerden bir tanesi evet, öğrenme teorileri yani rol modeli ne yapıyorsa onun çocuk doğru olduğunu görüyor. Ama bir de genetik özellikler var. Yani ailede herhangi bir şeye karşı bir bağımlılık varsa, alkol, madde de buna dahil olmak üzere, sadece kumar değil, o risk etkeni varsa çocuğun bağımlı olma ihtimali, kumarla daha iç içe olma ihtimali daha olan. Bunun yanında başka hastalıklar, mesela dikkat eksik hiperaktivite bozukluğu, tedavi edilmediği takdirde, kontrol altına alınmadığı takdirde, diğer şeylere göre, gençlere göre bağımlı olma ihtimali daha yüksektir. Bakın yani yanlış anlaşılma olmasın.
1: Risk artıyor diyorsunuz.
0: Risk artıyor. Yani hani hepsi olacak diye bir şey yok ama tedavi edilmesi gerekli.
1: Az önce ülkelere baktık. Avustralya'ya gittik. Şimdi bir ülkeye daha gidelim. İngiltere'ye bakalım. Orada da sıkı düzenlemelerden, katı önlemlerden bahsediliyor. Gazeteci Gonca Yağcı bizimle beraber. Hoş geldiniz Gonca Hanım.
2: Merhaba.
1: Şimdi İngiltere son yıllarda kumar bağımlılığı ile ilgili gündemde olan ülkelerden birisi ve ciddi bir halk sorunu, halk sağlığı sorunu olarak görüyor kumar bağımlılığını. Acaba hükümetin ne gibi aldığı önlemler var? Mesela bazı reklamların yasaklanması ya da başka bir örnek var mıdır? Az önce Avustralya'da da konuşmuştuk. Size sorayım, ne gibi kısıtlamalar var gündemde? Hangi düzenlemeler görüşülüyor?
2: Evet, İngiltere'de kumar bağımlılığını artık bir bireysel tercihten ziyade halk sağlığı sorunu olarak görüyor. Ve bu yüzden de hükümetin, sağlık sisteminin ve uzmanların bazı aldığı tedbirler var. Önce hükümetten başlayalım dilerseniz. Kurumlara, bahis şirketlerine vergiler, ağır vergiler getirildi. Bu zorunlu vergilerden elde edilecek gelir de İngiltere'deki kumar bağımlılarının tedavisi için kullanılacak büyük bir bölümü. Bunun dışında online slot oyunlarında 25 yaş altı ve 25 yaş üstü kişilere de bir limit getirildi, para limiti getirildi. Şöyle ki eğer 25 yaşın altındaysanız günde 2 sterlinden fazla bir online slot yapamıyorsunuz. Yani oyunu oynayamıyorsunuz. 25 yaşın üzerindeyseniz de yine 4 pound'dan fazla tek defada oyun oynayamıyorsunuz. Son yıllarda yani 2025 yılında yeni bir yasa tasarısı var. Bu henüz daha yasalaşmadı. Şöyle ki İngiltere'de bundan sonra lisansı olmayan bahis şirketleri herhangi bir spor kulübüne İngiltere'deki reklam veremeyecek ve sponsor olamayacak. Bu henüz yasalaşmadı ama bununla da çok daha fazla insana ulaşması engellenmeye çalışılıyor bahis reklamlarının. Bunun dışında hükümetin vergilendirmeleri var, ağır vergileri var. Online oyun kısıtlamaları var ve tabii ki reklam kısıtlamaları var. Futbol maçlarında özellikle.
1: Tam onu soracaktım. Premier Lig'de çok fazla tartışma olduğu bu konuyla ilgili haberler düşüyor önümüze. Özellikle işte futbolcuların işte formalarının yakalarında bahis reklamları olması, yine maç arasında, devre arasında verilen reklamlar. Bununla ilgili ne gibi tartışmalar var, nasıl düzenlemeler var? Bu tartışmayı sizden dinleyebilir miyiz?
2: Tabii futbol bahisle iç içe. Maalesef bahis şirketlerinin en büyük pazar kaynağı futbol maçları, futbol sahaları, futbol yayınları. Bunun içinde şu tür önlemler var İngiltere'de. Futbol maçından 5 dakika önce ve 5 dakika sonra, yani buna whistle to whistle diyorlar, herhangi bir televizyon programlarında, yayınlarda bahis reklamları yapılamıyor. Çocukların ve genç yetişkinlerin etkilenmemesi için topluma mal olmuş futbolcular, influencerlar ya da sosyal medya takipçilerinden şey yapılamıyor. Onların reklamlarda oynamalarına izin verilmiyor. Çocukların ve gençlerin etkilenmemesi için. Ve bu yıl yani 2026-2027 sezonundan itibaren yine futbol kulüpleri, İngiltere Premier kulüpleri bir gönüllülük kararı aldı. Şöyle, bundan sonra futbol maçlarında spor kulüplerindeki, ya daha doğrusu maçlardaki sporcular formaların üzerinde herhangi bir bahis firmasının ya da markasının reklamını yapamayacak.

0: Ama saha
1: Basmeden.
0: kenarlarındaki evet ama saha kenarlarındaki dijital platformlardaki reklamlarda bir kısıtlama yok ne yazık ki. Bunun dışında da sağlık da tabii ki çok etkili. Ondan da bahsetmek istiyorum biraz. Çok
1: Lütfen.
0: çarpıcı bir size sayı vereceğim.
1: Buyurun.
0: İngiltere sağlık sistemi içerisinde yani NHS içerisinde sadece 2024 yılında kumar bağımlılığı yüzünden tedavi olmak isteyenlerin sayısı %130 artmış. Bu bir önceki yıla göre 2000'den fazla kişi anlamına geliyor. Yani bu %130 kumar bağımlısı arttı anlamına gelmiyor ama kumar bağımlılığı yüzünden tedavi olmak isteyen depresyon, endişe ya da aile problemleri gibi tedavi olmak isteyenlerin sayısında çok büyük bir artış var.
1: Tedaviye başvuranların sayısında artış var dediniz. Bir de şöyle bir sistem çıktı karşıma, GameStop. Yani kendi kendini yasaklatması bireylerin gibi bir tanım görüyorum. Ne bu sistem acaba, ne anlama geliyor ve buna pratikte bir karşılığı var mı? Nedir bu acaba?
0: GameStop bir sistem 2018 yılında kuruldu İngiltere'de tamamen gönüllülük üzerine çalışılıyor ve ücretsiz. Bahis bağımlısı, kumar bağımlısı kişi eğer kendini engellemek istiyorsa, ani olarak bahis yapmak istemiyorsa kendini bu sisteme kaydediyor. GameStop'a kaydediyor ve herhangi bir bahis sitesine bu kayıttan sonra asla erişemiyor. Kendine 6 ay, 1 yıl, 5 yıl gibi süreler koyabiliyor. Bu süreler içerisinde asla herhangi bir bahis firmasından erişerek bahis yapamıyor. Hatta bu süre dolmasına karşın erişilebilirliğinin açılması için GameStop'a başvurması gerekiyor. Bugüne kadar 560 bin dolayında kişi kayıt olmuş bu sisteme kendilerinin erişimini engellemek için. Ve yine çok çarpıcı bir sayı, bu başvuranların daha doğrusu kayıt yaptıranların yarısına yakını 25 yaş altındaki kullanıcılar. Yani çocuklar ve gençler aslında en büyük tehdit altında bahis ve kumarda. Çünkü eskiden bahis yapmak için bahis dükkanlarına gidilirdi ama şimdi cep telefonlarında, online platformlarda, televizyonlarda, sosyal medyada çok erişilebilir oldu bahis. Tek bir tıkla, tek bir klikle 24 saat bahis yapabiliyorsunuz. Bunu erişebilirliğini aslında mümkün olduğunca azaltmaya çalışıyor hükümet. Kumarı ve bahisi yasaklamaktan ziyade.
1: Çok teşekkürler Gonca Yağcı, İngiltere'den aktardığınız bilgiler için. Sağ olun.
0: Rica ederim.
2: GameStop'la ilgili bir şey söyleyelim mi?
1: Lütfen hocam, buyurun.
2: Şöyle, tabii bu çok iyi bir uygulama gerçekten. Hani kişinin kendi kimlik numarası üzerinden hani o an kendini iyi hissediyorken, yani işte ben evet bunu mutlaka bırakmalıyım dediği, hatta bazen tedavi sürecinin içindeyken kendini açıkçası orada bloke ettirmesi çok mantıklı bir uygulama. Ama bir taraftan elimizi bağlayan başka bir şey var. Bu bir yasal uygulama. Ama bizim bir taraftan da yasal olmayan bir kumarla mücadelemiz var. Yani kişilerin isim vermeden 18 yaşın altındaki insanların bile girebildiği, işte çok kapatılsa dahi tekrar başka yerlerden türeyen başka kumar şeyleri var, platformları var. Aslında büyük bir tehlike bu. Yani onlara hangi bir tanesine kimlik numarası verip hangisiyle girilecek? Hani bu çok mümkün değil. Ama yine de çok ciddi ve önemli bir uygulama olduğunu düşünüyorum. Bunun yanında bir de şöyle bir şey belki önerebiliriz. Bir de game bloklar var. Yani kişinin aslında kendi telefonuna bazı uygulamaları koydurması. Yani işte kapatılıyor. Çünkü önceden işte telefon numaranı değiştir diyorduk. Ya da işte internete girmiyor. Şu an için internete kullanma demek hiç gerçekçi bir şey öneri değil açıkçası.
1: Elbette
2: Yani
1: artık.
2: hayatımızın içinde olan bir şey. O yüzden internetini kullansın kişi ama bu uygulamalarla beraber yasal olan bazı platformlara girmesini kendisi engellesin. İşte ailesinin kontrolünde olsun. Ama yasa dışı kumar aslında çok büyük bir tehlike. Çünkü çocukların da oraya ulaşımı bir şekilde sağlanıyor. Sadece kumar değil aslında. Bazı platformları denetlemezsek eğer, kontrol etmezsek buradan başka tehlikeler de çıkabiliyor. Çocuklar başka yollar. Yani bugün kumardan bahsediyoruz ama maddeye de çocuğu çekebilir. Ya da işte problemli pornografiden bahsetmiştik. O tip sahalara çekebilir. Yani internetin aslında hani çocuklar için özellikle söyleyebilirim. Çok ciddi şekilde ebeveynler tarafından da denetleniyor olması
1: Evet.
2: gerekli.
1: Peki hocam, hazır tam da böyle bırakmak isteyenleri konuşmuşken, yani

0: kendini engelletmek isteyenleri. Böyle siz tam biraz belki seslenmiş, belki bir mesaj vermiş olalım. Yani bırakmak isteyen birine size geldiğinde ne dersiniz, nasıl yönlendirirsiniz? Tedaviye nasıl ulaşsınlar? Nasıl bir yol izlemek lazım? Belki böyle biraz yönlendirici bir kapanış yapabiliriz.
1: Evet. Şöyle şimdi şunun altını çizelim önce. Kumar tedavi edilebilen, yani daha doğrusu iyilik hali sağlanabilen bir hastalık. Yani tedavi etmeyi burada tamamen bitirmek gibi düşünmeyelim. Hani evet, birisi bağımlı olmuşsa hayatı boyunca devam eden bir şeydir bağımlılık. Ama kontrol altında tutulur, denetlenir ve kişinin iyilik hali devam eder. İşte bir tansiyon hastalığı gibi, bir şeker hastalığı gibi aynı mantıkla. Kişinin tedavi olmak istiyorum diye gelmesi bizim için çok önemli bir şey. Yani kişinin kendi motivasyonu, içsel motivasyonu olması çok kıymetli. Ama genellikle aileyle geliniyor. Bu da bizim için çok önemli. Tedaviye gelen kişilerin yanında ailesinin olması çok gerekli bir şey. Çünkü tedavide onlarla birlikte gidiyoruz. Hatta aileyi de tedavi etmek durumunda kalıyoruz. Şimdi İngiltere örneğinde verildiği gibi birçok tedavi birimi açıldığı söylendi. Bugün bizim ülkemizde de davranışsal bağımlılıklar poliklinikleri, işte kumar poliklinikleri, Yeşilay'ın danışmanlık merkezleri, kumarla ilgili çalışan alanlar. Tabii tedavisi var mı? Şöyle, ilaç tedavilerimiz var. Hani demiştim ya, altta yatan bazı başka psikiyatrik hastalıklar olabiliyor. Onları toparlıyoruz. İşte kişinin aşermesini, istek yaşamasını biraz daha azaltacak, işte dürtüselliğini azaltacak, uykusunu düzenleyecek gibi bazı ilaçları verip sonra bir psikoeğitim en her şeyden önemlisi. Yani bu nasıl bir şey? Ben nasıl bir şeyle mücadele ediyorum? Ne yaparsam tetiklenirim? Hani beni çeken şeyler nedir? Beni koruyucu faktörler nedir? Canım istediğinde ne yapacağım? Kimi arayacağım? Yürüyüş mü yapacağım? İşte ne bileyim, müzik mi dinleyeceğim gibi risk faktörlerinin tanıması. Tedavi sistemi içinde kalmayı öğrenmesi her şeyin önemlisi. Ve bunun yanında tabii ki terapi hizmetleri. Yani işte Yeşilay'da bütün bu hizmetlerin ücretsiz ve kişinin özelini hiçbir şekilde paylaşmadan, hani mutlaka bunu söylemekte yarar var. Çünkü insanların tedaviye gitmekle ilgili çekincelerinden bir tanesi bazen bu olabiliyor. Hani bu da çok anlaşılır bir şey. Oraya gidildiği an itibaren bütün bu hizmetleri alabiliyorlar. Bunun yanında Sağlık Bakanlığı'nın psikiyatri poliklinikleri, alkol madde tedavi merkezlerimiz, amatemlerin yine polikliniklerinde buna benzer birçok şey hizmet veriyor. İşte rehabilitasyon merkezleri, arkasından sosyal uyuma götüren birimlerimiz var.
0: Çok teşekkür ediyorum. Profesör Doktor Merih Altıntaş, çok kıymetli bilgiler aktardınız. Bugün kumar bağımlılığını konuştuk. Daha çok konuşulacak bir konu. Konuşmaktan çekinmemek lazım. Yardım istemekten çekinmemek lazım. Önerileri ciddiye alalım. Ama biz burada kapatalım. Şimdilik bizden bu kadar. Hoşçakalın.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 32, Edirne güneşli 39 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 36, Muğla güneşli 37 derece. Akdeniz bölgesinde Antalya parçalı bulutlu 39, Mersin güneşli 33 derece. Karadeniz bölgesinde Samsun güneşli 29, Trabzon parçalı bulutlu 26 derece. İç Anadolu bölgesinde Ankara güneşli 29, Konya güneşli 29 derece. Doğu Anadolu bölgesinde Erzurum güneşli 28, Van güneşli 29 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde Diyarbakır güneşli

0: Merhaba, Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Haber bülteniyle yeniden sizlerleyiz. Uzmanlar sıklıkla uyarıda bulunsa da tehlikeli noktalarda serinleme ihtiyacı yaz aylarında boğulma vakalarının artmasına neden oluyor. Bu kez acı haber İstanbul, Adıyaman, Elazığ ve Mersin'den geldi. 26 yaşındaki Halil Doğan, Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yaşıyordu. Doğan, Cendere Çayı'na girdi. Bir süre sonra da gözden kayboldu. Bölgeye giden ekipler 2 saatlik çalışma sonrası Doğan'ın cansız bedenini buldu. İstanbul Şile'de olumsuz hava şartları nedeniyle denize girişler yasaklandı. Ancak bunu dinlemeyen 3 kişi denize girdi. 2 kişi kendi imkanlarıyla kurtuldu. Kaybolan kişi için çalışma başlatıldı. Ekipler kaybolan kişinin cansız bedenine ulaştı. Sudan çıkarılan kişinin Kayseri'de hakim ve savcı yardımcısı olarak görev yapan Yusuf Aslan olduğu belirlendi. Mersin'de ise 5 kişilik aile Tarsus ilçesinde denize girdi. Aile bir süre sonra suda çırpınmaya başladı. Sahil güvenlik ekipleri göreve koştu. 4 kişi sudan çıkarıldı. Baba Savaş Öztürk, anne Zehra Öztürk ve Ceylan Daşan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Çiftin 16 yaşındaki kızı Fatma Öztürk yaralı kurtuldu. Genç kızın sağlık durumu iyi. Yeğen Halil Öztürk'ü arama çalışmaları ise sürüyor. Bir boğulma vakası da Elazığ'daydı. 17 yaşındaki Mehmet Ali Ateş Hazar Gölü'ne girdi. Ailesi bir süre sonra Mehmet Ali'yi göremeyince ihbarda bulundu. Dalgıç ekipler arama çalışmalarının ardından gencin cansız bedenine ulaştı. Bir acı haber de Batman'dan geldi. Bir grup husumetli olduğu aileye kurşun yağdırdı. Saldırıda 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Direk ailesi mezarlık ziyareti sırasında husumetli olduğu grubun silahlı saldırısına uğradı. Aileye ateş açan şüpheliler saldırının ardından olay yerinden kaçtı. Sağlık ekipleri baba Mehmet Direk de oğlu Ercan ve yeğeni Bekir Direk'in hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan 2 kişiden birinin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili 2 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi. Batman Valiliğinden yapılan açıklamada saldırının 16 Mayıs'ta yaşanan ve bir kişinin hayatını kaybettiği olay sonrası devam eden husumetten kaynaklandığının değerlendirildiği belirtildi. Antalya'nın Manavgat ilçesinde kontrolden çıkan minivan uçuruma yuvarlandı. İçinde 2 ailenin bulunduğu araç kazası faciayla sonuçlandı. Aralarında çocukların da bulunduğu 5 kişi hayatını kaybetti. Hamile kadınla kocası yaralandı.
1: Bekleyin, bekleyelim. Yavaş, yavaş.
2: İçinde 2 ailenin olduğu araç uçurumdan yuvarlandı. 150 metrelik uçurumda cam pazarı yaşandı.
3: 9.45 sıralarında Konya-Antalya karayolunun 36. kilometresinde 2 aileyi taşıyan bir minivan maalesef burada virajı alamayarak arkamda görmüş olduğunuz uçuruma yuvarlanıyor.
2: Arslan ve Uğurlu ailelerinden 7 kişi minivanla Antalya yönüne gidiyordu. Manavgat'a geldiklerinde sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç 150 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri geldi. Halat yardımıyla araca ulaşan ekipler acı gerçekle karşılaştı.
3: İki ailenin 5 ferdini kaybettik. Aslan ailesinden 4 kayıp var. Uğurlu ailesinin de 4 yaşındaki oğlu vefat etti. Uğurlu ailesinden 2 de yaralı var.
2: İlayda 15, Ebrar Arslan 12, Metehan Uğurlu ise henüz 4 yaşındaydı. Cenazeler morga kaldırıldı. 28 yaşındaki Abdurrahman ve hamile olan eşi 23 yaşındaki Hatice Uğurlu ağır yaralandı. İkisi de hastaneye kaldırıldı.
3: Özellikle Konya'dan hafta sonunu geçirmek için Antalya'ya gelen vatandaşlarımızın sıkça kullandığı bir yol. Virajlı bir yol, eğimli bir yol. Sürat, aşırı hız, dikkatsizlik ve hatalı sollama en büyük şüpheliler.
2: Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
0: CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin partiye katılım töreninde kast ajansı iddiaları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Konuyu yargıya taşıdıklarını belirten Tekin, parti içindeki bazı isimleri eleştirerek partiyi kirlettiniz dedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da olayın soruşturulduğunu ve hakkında şikayet bulunan isimlerin ifadesinin alınacağını açıkladı.
4: Kast ne diyorlar ona?
5: Ajans.
4: Şeytanın aklına gelmeyecek bir şey yapmışlar.
0: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katıldığı törende parayla figüran tutulduğu iddialarını reddetti.
4: Birçok arkadaşlarımız kendi imkanlarıyla, olanaklarıyla geliyorlar. Bir kısım genç arkadaşlarımız da zaman zaman sayılar çok olunca bizde ulaşım desteği isterler. Onun dışında herhangi bir para harcayacak imkanımız da yok. Böyle bir olanağımız olsa da yapmayız.
0: CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin basın toplantısında konuştu. Kast Ajansı iddialarına tepki gösterdi.
4: Ya koskoca şu salonda 40 kişi eksik olsa ne olur, 40 kişi fazla olsa ne olur? Salonumuzun etrafında 700-800 arkadaşımız içeriye giremedi. Çünkü salon sınırlı sayıdaydı. İnşallah önümüzdeki günlerde daha büyük salonlarla sizleri karşılayacağız.
0: Toplantının düzenlendiği salonun Sarıyer Belediyesi'ne ait olduğunu belirten Tekin, belediye başkanının linç edildiğini söyledi.
4: Bize salonu tahsis eden Sarıyer Belediye Başkanımız ve yöneticileri linç edildi. O salonları her Türk vatandaşı parasını yatırır ve orayı kiralar.
0: İddialarla ilgili suç duyurusunda bulunduklarını belirten Tekin, partiyi kirlettiniz diyerek tepki gösterdi.
4: Hiçbir kirli tarafta olmadı. Ne içeride ne dışarıda. Hiç kimseye tuzak kurmadı. Bu tuzağı kuran kimse, kardeşim de olsa sayın savcılar, dibine kadar sonuna gideceksin. Bu kurulan tezgah, FETÖ'leri tezgahın sorumluları kimse mutlaka bizim bulmamız lazım. Ki bulacağız.
0: Tekin'in suç duyurusu sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından da bir açıklama geldi. Açıklamada müşteki vekilinin Cumhuriyet Başsavcılığımıza sunmuş olduğu şikayet dilekçesi akabinde soruşturmaya başlanılmış olup araştırmalar sonuçlandığında şikayet edilen kişilerin ifadelerine başvurulacaktır denildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 91 ismin yeni partiye geçişi sonrası genel merkezde milletvekilleriyle toplantı yaptı. 44 vekilden 39'unun katıldığı toplantıda CHP'nin yeni grup başkanı seçildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partideki istifaların ardından milletvekilleriyle buluştu. Genel merkezdeki toplantıya CHP'de kalan 44 milletvekilinden 39'u katıldı. Gündemde Özgür Özel ve 90 milletvekilinin istifa ederek yeni partiyi kurması vardı. İstifalar değerlendirildi. Yaklaşık 3,5 saat süren toplantıda CHP'nin yol haritası ele alındı. Partinin yeni grup yönetimi de belirlendi. Grup başkanlığı için aday olan iki isimden biri olan Gürsel Erol, ikinci tur oylamanın ardından yarıştan çekildi ve CHP'nin yeni grup başkanı Faik Öztrak oldu. Grup başkan vekilliğine ise Rahmi Aşkın Türeli ve Sevda Erdan Kılıç seçildi. Toplantı sonrası bir açıklama yapan Gürsel Erol, parti içi siyasette tekelleşme yaşandığı herkesin malumudur. Hiçbir genel başkanın ya da herhangi bir siyasi odağın iradesinin, milletvekillerinin tercihinin önüne geçmemesi gerektiğine inanıyorum ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu, istifalar sonrası MYK üyeleriyle 40 dakika süren bir toplantı yapmıştı. Yeni parti yoğun bir haftaya hazırlanıyor. Bugün Meclis Başkanlık Divanı'nda partinin durumu ele alınacak. Yarın kapalı grup toplantısı yapılacak. İllerdeki örgütlenme çalışmalarına hız verilecek. Bazı il başkanlıklarına da atama yapılması bekleniyor.
2: Meclis Başkanlık Divanı'nda yeni partinin durumu görüşülecek. İllerde örgütlenme çalışmalarına hız verilecek. Bazı il başkanlıklarına atamalar yapılacak. Yeni parti yoğun bir hafta geçirecek.
5: İyi günler arkadaşlar.
2: Özgür Özel ve CHP'den istifa eden 90 milletvekilinin kurduğu yeni partinin meclisteki durumu masaya yatırılacak. Meclis Başkanlık Divanı'nda yeni partiyle birlikte genel kuruldaki düzen ve odaların nasıl olacağı ele alınacak. Ayrıca salı günü mecliste yeni partinin kapalı grup toplantısı yapması bekleniyor. Özgür Özel'in bu haftayı Ankara'da geçirmesi beklenirken bazı partililer illerdeki örgütlenmeler için Ankara dışında olacak. Yeni haftada örgütlenme çalışmalarına hız verilecek. CHP bünyesindeyken görevden alınan 74

0: il başkanının durumu da ele alınacak. Bu kişilerin çoğunun yeni partide il başkanı olarak atanması bekleniyor. Özgür Özel, partinin kurulum çalışmalarında bağış yapmak isteyenlerle ilgili üye alımını işaret etmişti. Çarşamba günü online üye alımına başlanacak. Böylece hafta ortasında parti için bağış yapılabilecek.
1: Terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasa için gözler önümüzdeki haftaya çevrildi. Bugün yapılacak AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yasa hazırlığıyla ilgili son durum aktarılacak. Erdoğan'ın onayının ardından teklifin teknik yazım süreci başlatılacak.
0: Çerçeve yasa için geri sayım sürüyor. AK Parti Merkez Yürütme Kurulu'nda son hazırlıklar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak. Teklifin yazımına başlanacak. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, AK Parti, MHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Yeni Yol gruplarını ziyaret etti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla da bir araya geldi. Kurtulmuş'un siyasi partilerle temas trafiğinin ardından mecliste AK Parti ve DEM Parti arasında bir görüşme yapıldı. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, parti sözcüsü Ömer Çelik ve Grup Başkanı Abdullah Güler, DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve Avukat Özgür Faik Erol'la bir araya geldi. Yaklaşık 40 dakika süren görüşmede sürecin geldiği aşama ve çerçeve yasa ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısında da çerçeve yasa gündemde olacak. Yasa hazırlığıyla ilgili son durum Erdoğan'a aktarılacak. Cumhurbaşkanının değerlendirmesi ve onayının ardından da yasa teklifinin teknik yazım sürecinin başlaması öngörülüyor. Edinilen bilgiye göre şu ana kadarki süreçte yasa taslağında hazır bulunan temel başlıklar belirlendi. Amaç, teklifin ortak bir imzayla meclise sunulması. Bu nedenle de tüm partilerin teklifin yazım sürecinde yer alması planlanıyor. Bunun için de hafta başında süreç komisyonunda bulunan koordinatör grup başkan vekilleriyle de bir toplantı yapılması bekleniyor.
2: Bunu kabul edenler
0: 12-14 maddeden oluşması beklenen çerçeve yasayla örgüt üyesi ya da yöneticisi olanlara 5 yıl siyasi yasak getirilmesi gündemde değil. Ancak örgüt üyesi ya da yöneticilere uygulanacak 5 yıl denetimli serbestliğin siyasi faaliyetlerde bulunmalarını dolaylı olarak engelleyebileceği belirtiliyor. Bir yandan da siyasi yasak yerine Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinde bulunan hak yoksunluğu mekanizmasının esas alınmasına yönelik formülde meclis kulislerinde konuşuluyor. TCK'nın 53. maddesi kapsamında bu kişilerin seçme, seçilme ve bazı siyasi hakların kullanımından yoksun bırakılabileceği ifade ediliyor.
1: Liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınav sonucuna göre yapılacak lise tercihleri bugün saat 17'de sona erecek. Adaylar tercihlerini e-okul sistemi üzerinden merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okullar, yerel yerleştirme kapsamındaki okullar ve pansiyonlu okullar için yapabilecek. Bu yıl merkezi sınavda öğrenci alan liselere yaklaşık 199 bin öğrenci yerleştirilecek. Yerleştirme sonuçlarıyla boş kontenjanlar 5 Ağustos'ta açıklanacak. Sonuçların ardından birinci ve ikinci nakil başvuru süreci başlayacak. ABD ve İran arasında yaklaşık 2 haftadır süren saldırılara ara verildi. ABD basını kararda ABD'nin azalan önleyici füze stoklarının etkili olduğunu iddia etti. İran ve Umman Hürmüz konusunda müzakere yürütürken ABD'nin Hürmüz ablukası devam ediyor.
0: ABD ve İran arasında 2 haftadan uzun süredir devam eden saldırılar durdu. ABD basını talimatın Başkan Trump'tan geldiğini iddia etti. ABD'nin 13 gün üst üste düzenlediği saldırılar hafta sonunda durdu. İran'dan da bölge ülkelerine saldırılar yapılmadı. ABD merkezli Axios'un haberine göre Trump her gün önüne gelen saldırı emirlerini cuma günü onaylamadı. Kararın Ummanlı arabulucuların Tahran'da Hürmüz'ün yeniden açılması için yapılan görüşmelerin hemen ardından geldiğine dikkat çekildi. İran görüşmelerin yapıcı geçtiğini, teknik ve siyasi istişarelerin devam ettiğini açıkladı. New York Times'a İran'a yönelik saldırıların durdurulmasının arkasında başka bir neden olduğunu öne sürdü. Gazeteye göre ABD'nin elindeki Patriot ve diğer hava savunma füzeleri savaş nedeniyle ciddi oranda azaldı. ABD Genelkurmay Başkanı Dan Kane, Trump'la görüşmesinde İran'a saldırı yapmaya devam edebileceklerini, ancak bunun ellerindeki önleyici mühimmat stonu tehlikeli şekilde azaltacağını belirtti. Gazeteye konuşan kaynaklar Trump'ın kararında bu uyarının etkili olduğunu savundu. ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Mike Waltz ise Trump müzakerelere biraz alan tanıyor dedi. Son günlerde arabulucular vasıtasıyla yapılan müzakerelerin de hızlandığını belirtti. Reuters'a konuşan İranlı bir kaynaksa ABD'nin saldırıları durdurduğu sürece İran'ın da saldırılarının duracağını söyledi. ABD'nin Hürmüz'deki ablukası ise sürüyor. CENTCOM'un son açıklamasına göre ABD 25 Temmuz itibarıyla 12 geminin rotasını değiştirdi, 2 gemiyi etkisiz hale getirdi ve 2 gemiye de ablukaya uymaları için çıkarma yaptı. İran devrim muhafızları da son 2 haftada ABD'nin bölgedeki üslerinde bulunan 11 ABD savaş uçağıyla 17 drone'u imha ettiklerini açıkladı. Kuveyt'in Washington Büyükelçisi sabahsa Kuveyt topraklarının İran'a yönelik saldırılarda kullanılmadığını söyledi. ABD basınında Kuveyt'in İran'a karşı askeri operasyonlara katıldığı iddia edilmişti.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'le telefonda görüştü. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre görüşmede Guterres'in Suriye ve Kıbrıs adasına gerçekleştirdiği ziyaretler çerçevesinde bölgesel gelişmeler ele alındı. Dışişleri Bakanı Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman El Sani ve Pakistan Savunma Kuvvetleri Komutanı Mareşal Asim Munir'le de ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Görüşmelerde İran'la ABD arasındaki müzakere süreci de ele alındı. Bir kısmını kamuoyu biliyor, bir kısmını bilmiyor ama Hürmüz Boğazı ve Kızıldeniz'in ardından Hazar Denizi'nde de tansiyon yükseldi. Ukrayna, İran bağlantılı askeri sevkiyat taşıyan gemilerle bir savaş gemisinin hedef alındığını açıkladı. Saldırıyı kınayan İran, meşru müdafaa hakkının olduğunu vurguladı.
0: Ukrayna, Hazar Denizi'nde İran gemisini vurdu. İran saldırıyı kınadı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Hazar Denizi'nde İran bağlantılı askeri sevkiyat taşıyan gemilerle bir savaş gemisinin hedef alındığını duyurdu. Tahran yönetiminden yapılan açıklamada ise saldırıda İran'a ait bir ticaret gemisinin vurulduğu ve bir denizcinin hayatını kaybettiği belirtildi. İran'ın meşru müdafaa hakkının olduğu hatırlatılan açıklamada, Zelenski'nin maceracılığının doğuracağı sonuçtan yine Ukrayna sorumlu olacak ifadeleri kullanıldı. İran Dışişleri Bakanı Arakçı, Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kalas'la telefonda görüştü. Bakan görüşmede, Ukrayna'nın düzenlediği saldırıyı kınadıklarını belirtti. Ukrayna'nın Tahran Maslahat Güzarı da saldırı nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Ukrayna Güvenlik Servisi saldırının ayrıntılarını açıkladı. Saldırının İHA'larla yapıldığı belirtildi. Hazar Denizi'nde Rusya'ya ait Filanovski petrol platformunun hedef alındığı ifade edildi. İran ve Rusya arasında askeri kargo taşımacılığında kullanılan ve uluslararası yaptırımlar altında bulunan kargo gemilerine ve Molniya füze butonunun hedef alındığı belirtildi. Ukrayna Güvenlik Servisi'nin Zelenski'nin belirlediği görevleri yerine getirdiği vurgulandı.
1: Hürmüz Boğazı'ndan çıkış yapmaya çalışan ve İran'ın belirlediği rotadan sapan bir geminin mayına çarpması sonucu patladığı açıklandı. Yarı resmi Taslim Haber Ajansı'nda yer alan habere göre Hürmüz Boğazı'nda bir gemi mayına çarptı. Haberde söz konusu geminin İran'ın belirlediği rota üzerinden değil, alternatif güzergah üzerinden Hürmüz Boğazı'nı geçmeye çalıştığı ve bu nedenle mayına çarptığı ifade edildi. Mayına çarpmasının ardından gemide patlama meydana geldiği belirtildi. Ancak can kaybı ya da yaralanma olup olmadığına ilişkinse bilgi paylaşılmadı. Berlin'deki yürüyüşe düzenlenen araçlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, 16 kişi de yaralandı. Olay yerinden kaçan saldırganın polis operasyonunda öldürüldüğü açıklandı.
2: Almanya'nın başkenti Berlin'deki yürüyüşü kana bulandı. Bir saldırgan aracıyla kalabalığın arasına daldı. Olay Christopher Street Day etkinliğinin yapıldığı alanda yaşandı. Onlarca kişiye çarpan araç Tiergarten Parkı'ndaki bir ağaca çarparak durdu. Alman basınına konuşan bir görgü tanığı aracın hızla kalabalığa daldığını, saldırganın araçtan inerek olay yerinden koşarak uzaklaştığını anlattı. Yetkililer yaralıların bazılarında bıçak yarası görüldüğünü, bazılarının durumunun da ağır olduğunu açıkladı. Olay yerinden kaçan saldırganın 21 yaşındaki Abdül B. olduğu açıklandı. 2005 yılında Almanya'da doğan Abdül B.'nin Lübnan kökenli olduğu belirlendi. Polisin fotoğrafını paylaştığı şüphelinin yerel saatle 18'de Berlin'de düzenlenen operasyonda öldürüldüğü açıklandı. Berlin polisinin açıklamasında şüphelinin polisin üzerine kesici bir aletle koştuğu, bunun ardından ateş açıldığı belirtildi. Şüphelinin olay yerindeki müdahaleye rağmen öldüğü kaydedildi. Berlin'deki Christopher Street Day etkinliği Avrupa'nın en büyük LGBT yürüyüşlerinden biri olarak biliniyor.
1: Filistin topraklarını işgal eden Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Tulkerim'in güneyindeki Kur köyüne baskın düzenledi. Köyün camisini içeriden ateşe verdi. Filistin Vakıflar Başkanlığı saldırıyı kınadı.
0: Caminin bazı bölümleri ateşe verildi. Duvarlarına ırkçı sloganlar yazıldı. Görüntüler İsrail'in işgali altındaki Batı Şeria'dan. Filistin topraklarını işgal eden Yahudi yerleşimciler, Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Tulkerim'in güneyindeki Kur köyüne baskın düzenledi. Köyün camisini içeriden ateşe verdi. Yangında caminin bazı bölümleriyle içeride bulunan eşyalar zarar gördü. Görgü tanıkları saldırganların caminin duvarlarına ırkçı sloganlar yazdıktan sonra olay yerinden ayrıldığını aktardı. Köy sakinleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Filistin Vakıflar Bakanlığı camiye de falan saldırıyı kınadı. Hamas yöneticilerinden Mahmut Merdavi de yazılı açıklama yaptı. Nablus ve Tulkerim kentlerindeki iki caminin hedef alındığını, bunun İslami kutsallara yönelik açık bir ihlal olduğunu vurguladı. İsrail güçleri de Tulkerim, Nablus ve El Halil başta olmak üzere birçok bölgeye düzenlediği baskınlarda 58 Filistinliyi gözaltına aldı. İsrail'in Gazze şeridine saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gözaltı, baskın ve saldırılarda artmış durumda.
1: İsrail'de yayın yapan Haaretz gazetesi Netanyahu'nun ülke tarihindeki en kötü başbakan olarak tarihe geçeceğini yazdı. Netanyahu'nun başarısızlığının sadece 7 Ekim olaylarıyla değil, İsrail'in ödeyeceği ağır ekonomik bedelle de ölçüleceği vurgulandı.
0: İsrail basını Netanyahu'yu topa tuttu. Tarihin Netanyahu'yu ülke tarihinin en kötü başbakanı olarak yazacağını savundu. Haaretz gazetesinde yer alan haberde İsraillilerin 7 Ekim'den bu yana ülke tarihinin güvenlik bakımından en tehlikeli dönemlerinden birini, hatta son iki neslin gördüğü en kötü dönemi yaşadığına dikkat çekildi. Netanyahu'nun siyasi hayatı boyunca çizmeye çalıştığı imajın 7 Ekim'le birlikte silindiği, o gün onun sorumluluğunda yaşananların bir yenilgi olduğu belirtildi. Netanyahu'nun başarısızlığının İsrail'in bu olayların yansımaları sonucu ödeyeceği ağır ekonomik bedelle ölçüleceği ifade edildi. Savunma Bakanlığı'nın benzeri görülmemiş bütçesi, vergi artışları, kamu hizmetlerinde kesintiler ve artan kamu borçlarının da uzun yıllarca olumsuz etkileri olacağı vurgulandı. Tarih, Netanyahu'yu ülke tarihinin en kötü başbakanı olarak yazacak ifadesi kullanıldı. Hamas'ın silahlı kanadı İzzettin el-Kassam Tugayları, Filistinlilere yönelik saldırılara karşılık verme gerekçesiyle 7 Ekim 2023'te İsrail'e saldırı düzenlemişti. 1200 İsrailli'nin öldüğü saldırıların ardından İsrail'in Gazze'ye yönelik bombardımanında 73 bini aşkın Filistinli hayatını kaybetti. İsrailli yetkililer 7 Ekim'i ülkedeki en büyük istihbarat ve askeri başarısızlık olarak nitelendiriyor.
1: Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 yenen Filenin Sultanları şampiyon oldu. Final maçını 33 sayıyla tamamlayan Melissa Vargas da turnuvanın en değerli oyuncusu seçildi.
3: Filenin Sultanları bir kez daha tarih yazdı. A Milli Kadın Voleybol Takımı Voleybol Milletler Ligi'nde ikinci kez şampiyon oldu. Milli takım final maçında Brezilya ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmaya iyi başlayan Brezilya ilk seti 25-23'lük skorla hanesine yazdırdı. İkinci set büyük çekişmeye sahne oldu. Periyodun son bölümünde üst üste sayılar alan milli takım bu seti 25-23 kazanarak durumu 1-1'e getirdi. Üçüncü sette heyecan bir üst seviyeye çıktı. Başa baş giden sette milliler bu seti 26-24 kazanarak 2-1 öne geçti.

0: geçti. Dördüncü setin son bölümüne 19-19'luk eşitlikle girildi. Bu bölümden sonra üst üste sayılar bulan milli takım seti 25-21, karşılaşmayı da 3-1 kazandı. Filenin sultanları bu sonucun ardından Milletler Ligi'nde ikinci kez şampiyon olmayı başardı. Milli takım 2023 yılının ardından bir kez daha kürsünün en üst basamağına çıkmayı başardı. Milletler Ligi'nin en değerli oyuncusuysa Melisa Vargas seçildi. Milli oyuncu final maçında 33 sayılık performans sergileyerek galibiyette büyük pay sahibi oldu.
1: Türk Yıldızları A Milli Kadın Voleybol takımının Milletler Ligi şampiyonluğunu özel bir videoyla kutladı. Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları sosyal medya hesabından A Milli Kadın Voleybol takımı için özel bir kutlama videosu yayınladı. Paylaşımda Milletler Ligi şampiyonu filenin sultanlarını yürekten kutluyor, gururla selamlıyoruz ifadesi kullanıldı. Videoda akrobasi uçaklarının file üzerinden gerçekleştirdiği geçişe yer verildi. Uçuş da filenin sultanlarının Milletler Ligi şampiyonluğuna gönderme yapıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemi bu haftada yoğun olacak. Genel kurulda üniversitelerle ilişiği kesilen öğrencilere af getirecek kanun teklifi ele alınacak. Salı ve çarşamba günü de grup toplantıları yapılacak.
2: Öğrenci affı teklifi, grup toplantıları, Türkiye Büyük Millet Meclisi yine yoğun bir haftaya giriyor.
3: Toplantı yeter sayısı vardır. Görüşmelere başlıyoruz.
2: Çalışmalarına salı günü başlayacak olan Meclis Genel Kurulu, öğrenci affına yönelik düzenlemeyi içeren kanun teklifini görüşmeye başlayacak. Teklifle daha önce üniversitelerle ilişiği kesilen tüm öğrencilere yeniden eğitim hakkı verilecek. Ön lisans, lisans ve lisans üstü öğrenciler aftan yararlanabilecek. Kendi isteğiyle kaydını sildirenler ve bir program kazanarak kayıt hakkı elde ettiği halde kayıt yaptırmayanlar af başvurusu yapabilecek. Kasten öldürme, işkence, cinsel saldırı, uyuşturucu ticaretinden mahkum olanlar, terör örgütleriyle irtibatı nedeniyle ilişiği kesilenler kapsam dışında tutulacak. Teorik derslerde başarılı olmuş ancak aday hekimliğe geçiş yapamamış öğrenciler de üniversiteye geri dönebilecek. Vakıf üniversitelerindeki tam burslu öğrenci oranları artırılacak. Tecrübeli akademisyenlerin bilim dünyasına katkılarının devam edebilmesi amacıyla da emeklilik yaş haddi 67'den 72'ye çıkarılacak. Teklifle 48 üniversiteye profesör, doçent, doktor eğitim üyesi, araştırma görevlisi kadrosu sağlanacak. Tez yazdırana da yazana da ağır yaptırım gelecek. Bu şekilde alınan akademik unvanlar geri alınabilecek. 28 maddelik öğrenci affı teklifinin genel kurul aşamasının tamamlanması halinde çocukları koruma teklifi genel kurulda görüşülecek. Teklifle suça sürüklenen çocuk yerine adli süreçteki çocuk tanımı kullanılacak. Salı ve çarşamba günleri mecliste grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları olacak.
1: Kamu Denetçiliği Kurumu Antalya'da aynı sınıfta kısa sürede 4 öğretmen değişmesi üzerine yapılan başvuruda Milli Eğitim Bakanlığı'na tavsiye kararı verdi. Tavsiye sonrası sınıfa eğitim yılı boyunca görev yapacak sınıf öğretmeni görevlendirildi.
2: Sınıfta kısa sürede 4 öğretmen değişti. Velinin başvurusu üzerine Kamu Denetçiliği Kurumu devreye girdi. Tavsiye üzerine sınıfa eğitim yılı boyunca görev yapacak öğretmen görevlendirildi. Antalya Kepez'de bir ilkokul sınıfının öğretmeni doğum iznine ayrıldı. Öğretmenin izne ayrılması nedeniyle sınıfta kısa süre içinde 4 öğretmen değişikliği yaşandı. Bunun üzerine bir veli, öğrencilerin eğitim hakkı, eğitimde fırsat eşitliği ve çocuğun üstünlüğü yararı ilkelerinin ihlal edildiği iddiasıyla Kamu Denetçiliği Kurumu'na başvurdu. Başvuru inceleyen Kamu Denetçiliği Kurumu, eğitim hizmetinin yalnızca derslerin yapılmasıyla sınırlı olmadığını, pedagojik istikrarın da sağlanmasının idarenin temel sorumluluklarından biri olduğunu vurguladı. Milli Eğitim Bakanlığı'na, eğitim-öğretim süreci boyunca görevini kesintisiz sürdürebilecek, yeterli pedagojik donanıma sahip bir sınıf öğretmeninin görevlendirilmesini tavsiye etti. Kararda sık öğretmen değişikliğinin öğrencilerin akademik başarısını ve psikososyal gelişimini olumsuz etkileyebileceği belirtildi. Eğitim hakkıyla çocuğun üstün yararı ilkesine aykırı sonuçlar doğurabileceğinin altı çizildi. Tavsiye kararının ardından Milli Eğitim Bakanlığı da harekete geçti. 2026-2027 eğitim öğretim yılı boyunca görev yapmak üzere başka bir okuldan sınıf öğretmeni söz konusu okula görevlendirildi.
1: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, motosikletli silahlı saldırıların azaldığını

0: aldığını açıkladı. Bakan Çiftçi, saldırıların bir yılda 165'ten 46'ya düştüğünü söyledi. Türkiye'nin güvenliğine kastedenlere geçit vermeyeceğiz dedi.
1: Motosiklette silahlı saldırıların azaldığını söyledi. Bu yapıların hareket alanını daraltıyoruz dedi.
2: Motosikleti kullanarak saldırı gerçekleştiren kişiden, eylemin talimatını verene, silahı ve aracı temin edenden, kaçış ve barınma imkanı sağlayana kadar suç zincirinin bütün halkalarını hedef alıyoruz. Geçen yılın 1 Ocak-16 Temmuz döneminde motosikletle intikal edilerek ateşli silah kullanılan 165 olay meydana gelmişti. Bu yılın aynı döneminde olay sayısı 46'ya geriledi.
1: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi suç örgütleriyle mücadelede kararlılık mesajı verdi.
2: Motosikletle intikal edilerek ateşli silah kullanılan her bir olay, üzerinde aynı hassasiyetle durmamız gereken ciddi bir güvenlik meselesidir. Hedefimiz yalnızca olay sayılarını azaltmak değil, silahlı suç örgütlerinin eylem kapasitesini tamamen ortadan kaldırmaktır. Türkiye'nin güvenliğine kastedenlere, kullandıkları araç ve yöntem ne olursa olsun geçit vermeyeceğiz.
0: İki kentte akşam saatlerinde silahlı saldırganlar dehşeti yaşattı. Adana'daki olayda bir kişi önce bir kadını ardından da olaya tanık oldukları için iki kişiyi öldürdü. Diyarbakır'da düzenlenen silahlı saldırıda ise biri gazeteci olmak üzere üç kişi yaralandı.
1: Önce kadını öldürdü. Ardından olayı gördüler diye iki kişiyi katletti. Saldırgan polisten kaçamadı. Dehşet verici olay gece saat 23 sıralarında Adana'nın Çukurova ilçesinde yaşandı. Osman Ağa otomobil evinden aldığı Semra Yılmaz'ı Rüzgarlı Tepe mevkisine götürdü. İddiaya göre ikili arasında burada tartışma çıktı. Osman Ağa yanındaki tabancayla 44 yaşındaki kadını vurdu. Saldırgan ardından başka bir otomobilde bulunan 25 yaşındaki Alican Demir ve 28 yaşındaki Sinan İlbey'i hedef aldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Ekiplerin incelemesinde 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. 3 kişinin cansız bedeni adli tıp morguna kaldırıldı. Polis ekipleri katil zanlısı Osman Ağa'yı suç aleti tabancayla birlikte yakaladı. Osman Ağa'nın bir süredir Semra Yılmaz'ı rahatsız ettiği, görüşmek için sürekli ısrar ettiği öne sürüldü. Zanlının iki genci cinayete tanık oldukları için öldürdüğü belirlendi. Benzer bir olay da Diyarbakır'da yaşandı. Kayapınar ilçesinde bir ciğerciye silahlı saldırı düzenlendi. O sırada iş yerinde müşteri olarak bulunan aralarında gazeteci Mürsel Hoca'nın da bulunduğu 3 kişi kurşunların hedefi oldu. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan Hoca'nın hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi. İki olayla ilgili soruşturma sürüyor.
0: Adana'da motosikletle gelen kasklı iki kişiden biri 45 yaşındaki adama kurşun yağdırdı. Tetiği çeken şüpheli 16 yaşındaki bir çocuktu. Cinayetin nedeni bakın ne çıktı.
1: Yüzünü kaskla gizleyip iş yerine geldi. Peş peşe tetiği çekip PVC ustasını hayattan kopardı. Olay Ali Güloğlu'nun Adana'daki atölyesinde meydana geldi. Kasklı iki kişi motosikletle 45 yaşındaki PVC ustasının iş yerine geldi. Şüphelilerden biri içeri girerek taburede oturan Güloğlu'na tabancayla defalarca ateş açtı. Bacağından ve karnından vurulan Güloğlu ağır yaralandı. Kasklı saldırgan olay yerinden kaçtı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Hastaneye kaldırılan Ali Güloğlu 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Polis 300 saatlik kamera görüntüsünü inceledi. Cinayet şüphelisi 16 yaşındaki çocuk yakalandı. İfadesinde saldırıyı 26 yaşındaki S.E.'nin azmettirdiğini itiraf etti. Öldürülen Ali Güloğlu'nun abisinin S.E.'ye borçlu olduğu, borcu ödemediği için taraflar arasında husumet başladığı iddia edildi. Tetiği çeken 16 yaşındaki şüpheliyle azmettirdiği iddia edilen kişi tutuklandı. Motosikleti kullanan şüpheli ise polis tarafından aranıyor.
0: İstanbul Arnavutköy'de yürüyüşe çıkan aileye ticari araç çarptı. Kazada bir kadın hayatını kaybetti. Eşi ağır, yeğeni de hafif yaralandı. Aileye çarpıp kaçan sürücü yakalandı.
3: Hızla gelen bir tane araç çarpıyor. Tekrar üstünden geçerek devam ediyor.
1: Ticari araç yol kenarında yürüyen 3 kişiye çarptı.

0: Sürücü durmak yerine kaçtı. Cinayet gibi kaza 47 yaşındaki kadını hayattan kopardı. Güler Karavay, eşi ve yeğeniyle birlikte İstanbul Arnavutköy'de ormanlık alanın bulunduğu yolda gece saatlerinde yürüyüşe çıktı. Bu sırada TÜ yönetimindeki ticari araç 3 kişiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle Güler Karavay aracın önüne düştü. Sürücü durmak yerine gaza basıp kaçtı.
1: Biz cinayet gözüyle bakıyoruz çünkü olaylar kameralara yansıdı zaten. Direkt şahsın üstünden geçip gidiyor yani.
0: İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Kazada ağır yaralanan Güler Karavay, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Eşi ağır, yeğeni ise hafif yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis kaçan sürücüyü sabaha karşı gözaltına aldı. Sürücü işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahalle sakinleri yolda önlem alınmasını istedi.
1: Korku içerisindeyiz yani.
2: Arabalarla drift yapmalar, işte yarış etmeler, bu sürekli yaşanan bir şey. Biz bunun yanı sıra burada kaldırımımız yok. Hadi kaldırım yok, bir set gibi bir şeyler yapılsa. Yetkililerden biz bunu istiyoruz yani.
3: Gaziantep'te hareket halindeki otomobilin kapısının açılması sonucu yola savrulan 2 yaşındaki bebek hayatını kaybetti. Kaza gece saatlerinde Şehit Kamil ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre kavşaktan döndüğü sırada otomobilin kapısı açıldı. Araçtaki 2 yaşındaki Tevfik Mert Cihan açılan kapıdan düşerek yola savruldu. Bu sırada başka bir otomobil yola düşen bebeğe çarptı. Ambulansla hastaneye kaldırılan bebek doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. Kayseri'de Yeraltı Çarşısı girişinde beton mikserinin pompası patladı. Üzerlerine harç dökülen 5 kişi neye uğradığını şaşırdı.
0: Pompa patladı. Beton mikserindeki harç etrafa saçıldı. 5 kişi hastanelik oldu.
4: Pompadan plastik çıkınca üzerine harç sıçramış.
0: Olay Kayseri'de meydana geldi. Yeraltı çarşısı girişinde beton mikseri çalışma yapıyordu. Bu sırada aracın pompası bir anda patlayınca yeraltı çarşısının içine harç döküldü. Çarşıda bulunanlar bir anda üstlerine dökülen harçla neye uğradığını şaşırdı.
4: Çarşı girişine beton mikser yanaştığında beton mikserinin pompasında bir arıza oldu ve çıkan parçadan dolayı birkaç yaralımız var.
0: İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Polis ekipleri çarşı girişinde güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekipleri üzerleri harca bulanan 5 kişiye müdahale etti. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
3: İstanbul'da yaşanan iki ayrı olayda bir binanın duvarı, diğerinin de balkonu çöktü. Neyse ki iki olayda da ölen ya da yaralanan olmadı.
0: Duvar büyük bir gürültüyle çöktü. Apartman sakinleri neye uğradığını şaşırdı.
5: Bir anda yağmur yağdığı zaman şiddetli bir gürültü geldi ve şiddetli gürültüyü biz deprem oldu zannettik. Ama meğersem yan binamızın balkonu çöktü.
0: Olay İstanbul Şişli'de yaşandı. Daha önce yıkılan bir binanın bitişiğinde bulunan 6 katlı binanın 3. katındaki duvar akşam saatlerinde çöktü.
5: Demirler bizim odaya da zarar verdi. Duvarlara zarar verdi. Birçok aslında insanlara zarar verdi.
0: Mahalle sakinlerinin ihbarıyla olay yerine itfaiye ve belediye ekipleri geldi. Zabıta ekipleri tutanak tuttu.
5: O binada herkes yaşıyor ama balkonu çöken kişi 97 yaşındaki bir teyze ve şu anda yazlığında. Allah'tan o yoktu. Ama diğer kattaki insanların hepsi deprem oldu diye aşağıya indi.
0: Benzer bir olay da Kartal'da yaşandı. Kentsel dönüşüm kapsamında tahliye edilen 5 katlı binanın balkonları ve üst kat duvarı çöktü.
6: Yüksek bir sese uyandık. Hemen buraya geldik apar topar. Kaza oldu sandık bizlikten.
0: İhbar üzerine gelen ekipler binanın çevresine şerit çekerek önlem aldı. Çevre sakinlerinin tedirginliği sürüyor.
6: Bugün de zaten yıkıldı. Bugün bura yıkıldı. Bakın çatıyı görüyorsunuz. Çatı zaten gelecek gibi duruyor. Binanın diğer tarafında da çatırlar geliyor. Benim binam hemen bu binanın dibinde. Bahçede arabam var, çocuğum var. Parktan, sokaktan geçen vatandaşlar var.
3: Yargıtay bir boşanma davasında dikkat çeken karara imza attı. Eşine şiddet ve tehdit uyguladığı belirtilen kocayla TikTok fenomeni olma isteği nedeniyle ev işlerini ve bebeğini ihmal ettiği iddia edilen kadını eşit kusurlu buldu. Kadın lehine verilen tazminat kararını bozdu.
0: Koca tehdit ve aşağılayıcı davranışlarda bulundu. Kadın TikTok'la uğraşarak bebeği ve ev işleriyle ilgilenmedi. Yargıtay boşanma davasında iki tarafı eşit kusurlu buldu.

0: Bir boşanma davasında davacı kadın eşinin kendisini aldattığını, evlendikten sonra bağımsız bir ev açmayarak ailesiyle yaşamaya zorladığını ileri sürdü. Hamileliği sırasında şiddet gördüğünü, bir odaya kilitlendiğini ve seni öldürürüm sözleriyle tehdit edildiğini iddia etti. Şiddet uyguladığı söylenilen eş iddiaları reddetti. Eşinin ailesinden kaçarak evlendiğini ve asıl amacının TikTok fenomeni olmak olduğunu öne sürdü. Bu nedenle ev işleriyle ilgilenmediğini savundu. Ayrıca doğumun ardından bebeğini terk ettiğini ve çocuğuyla ilgilenmediğini belirtti. İlk derece mahkemesi kocanın eşini tehdit etmesi, aşağılaması ve yalnız bırakması nedeniyle ağır kusurlu olduğuna karar verdi. Mahkeme kadının ev işlerini yapmaması ve bebeğiyle yeterince ilgilenmemesi nedeniyle az kusurlu olduğuna hükmetti. Yerel mahkeme çiftin boşanmasına karar verirken kadın lehine toplam 60 bin lira maddi ve manevi tazminatla yoksulluk nafakasına hükmetti. Bölge Adliye Mahkemesi ise tazminat miktarını 40 bin liraya kadar indirerek kararı büyük ölçüde onadı. Dosya temiz incelemesi için Yargıtay'a gitti. İkinci Hukuk Dairesi mahkemenin kusur değerlendirmesini hukuka aykırı buldu. Tarafların boşanmaya neden olan olaylarda eşit kusurlu olduğuna hükmetti. Kararda kocanın tehdit ve aşağılayıcı davranışlarıyla kadının ev işlerini ihmal etmesi ve bebeğini terk etmesine ilişkin tespitlerin birlikte değerlendirmesi gerektiği belirtildi. Bu nedenle boşanmada tazminata hükmedilebilmesi için gerekli olan daha az kusurlu olma şartının oluşmadığını belirtti. Kadının lehine verilen maddi ve manevi tazminat kararlarını bozdu.
1: E-ticaret ve reklamlarda tüketiciyi koruyacak yeni kurallar 1 Ağustos'ta yürürlüğe girecek. İndirimli satışlardan sosyal medya reklamlarına, yapay zeka içeriklerinden yasa dışı bahis reklamlarına kadar birçok alanda yeni yükümlülükler getirilecek.
0: Tüketiciler aldatıcı reklamlara karşı korunacak. Yasa dışı bahis ve kumar oyunlarına yönelik reklam yasağı genişletilecek. İnternetten alışverişe yeni kurallar geliyor. Ticari reklam ve haksız ticari uygulamalar yönetmeliğinde yapılan değişiklik 1 Ağustos itibarıyla yürürlüğe giriyor. Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği Başkanı Hakan Çevikoğlu, e-ticaret sektöründe yeni düzenlemeleri anlattı.
2: İndirimli satış reklamlarında indirime esas alınacak fiyat, indirimin başlangıç tarihinden önceki son 10 gün içinde uygulanan en düşük fiyat olacak. Sosyal medya içerik üreticilerinin paylaşımlarında herhangi bir kazanç, indirimli ürün veya hizmet ya da bir etkinliğe katılım yoluyla menfaat elde edilmesi durumunda, paylaşımlarda reklam veya tanıtım ibarelerinin kullanılması zorunlu hale getirildi.
0: Falcı, medyum, astrolog ve benzerleri tarafından verilen hizmet reklamlarıyla yasa dışı bahis ve kumar oyunlarına yönelik reklam yasağı da genişletildi. Söz konusu düzenlemelerle tüketici daha etkin korunacak. Ve yapay zeka düzenlemesi. Yapay zeka teknolojileri kullanılarak insandan ayırt edilemeyecek dijital karakterlere yer verilmesi halinde bu durum açık, anlaşılır ve ayırt edilebilir şekilde belirtilecek.
1: Yozgat'ta etkili olan sağanak ve dolu kent merkeziyle bazı köylerde hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle ekili hububat alanlarıyla bağ ve bahçelerde zarar meydana geldi.
3: Gecemizi gündüzümüze takıp da üretmeye çalışıyor. 15 dakikada yerinden bir oldu.
0: Sağanak doluyu beraberinde getirdi. Tarım ürünleriyle sebzeler zarar gördü.
4: Baş abiler götürmüş.
0: Yaz günü sağanak ve dolu Yozgat'ta etkili oldu. Şiddetli yağış kent merkeziyle bazı köylerde hayatı olumsuz etkiledi.
4: 15 dakikaya yakın dolu yağdı köyümüze. Ekinlerimiz falan böyle zarar verdi.
0: Gece başlayan yağmur sabah saatlerinde şiddetini artırdı. Bazı bölgelerde dolu yağışı görüldü. Yağış nedeniyle ekili hububat alanlarıyla bağ ve bahçelerde zarar meydana geldi.
4: Mezme kasatı yapıyorduk. Ekinlerimize, arpalarımıza bir şeyler gelecekti. Yağıştan dolayı onlar da gelemedi.
0: Bahçelerde yetiştirilen ürünlerde dolu ve fırtınadan zarar gördü.
5: Domates, fasulye, salatalık, buna benzer işte yiyeceklerimiz, bahçe. Hepsi de zarar gördü.
0: Fırtına nedeniyle bir evin bahçe duvarı yıkıldı. Ekipler yağıştan etkilenen bölgelerde hasar tespit ve temizlik çalışması başlattı.
1: Yaz günü Kastamonu'da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Yollar göle döndü, araçlar suyun içinde kaldı, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.
0: Yollar göle döndü. Binaları su bastı. Sanak, Kastamonu'da kabusu yaşattı.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün turuncu kodla uyarı verdiği Kastamonu'da özellikle sahil bölgesinde kuvvetli sağanak etkili oldu. Gece etkisini artıran sağanak nedeniyle Cide'de bazı yollar nehre döndü. Birçok araç su birikintisinde kaldı.
1: Hep şeyin suyu içinde arabalar. Felaket valla, bilmem, hiç görünmedi yani epeyden beri. Bir dere olmasaydı tamam, yapılmasaydı yandıydı. Millet daha fazla felaket oldu.

0: En fazla ev, iş yeri ve depoyu su bastı. Ekipler zemin katlarda yaşayanları tahliye ederek güvenli alanlara götürdü. Ekipler ilçede temizlik çalışması yaptı. Metrekareye 157 kilogram yağışın düştüğü Doğan Yurt ilçesinde de bazı dereler taştı. Ekipler taşkınları önlemek için seferber oldu.
1: Fransa ve İspanya'da geçtiğimiz hafta başlayan yangınlar devam ediyor. Fransa'nın Bordeaux kenti yakınlarındaki yangınlar nedeniyle 200 binden fazla kişi tahliye edildi. İspanya'da ise şimdiye kadar 130 bin hektarlık alan yandı. Kanada'da ise şimşekler yangın çıkardı.
0: Fransa, İspanya, Kanada, dünya orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Fransa'da geçen hafta başlayan yangınlar ülkenin güneybatısında etkisini sürdürüyor. Bordeaux kenti yakınlarında 220 bin kişi tahliye edildi.
2: Çok kaotik bir gece geçirdik. Sürekli insanlar geldiği için uyumak çok zordu. Kızım da gece saat 2 civarında tahliye edildi. Ayrıca evcil hayvanlarımız da var ve onlar da rahat edemiyorlar.
0: Fransa'da bu yıl yanan alanın büyüklüğü 98 bin hektara ulaşarak rekor kırdı. Başbakan Le Cornu, yangınlar daha önce hiç görülmemiş bir seviyeye ulaştı ifadelerini kullandı. İspanya'da da yangınlara karşı ilan edilen ulusal acil durum yürürlükte. Madrid ve Avila kentlerinden toplam 60 bin kişi tahliye edildi. Valencia bölgesindeki yangınlarda ölen ve yaralananlar olduğu bildirildi. Avila'da da itfaiye ekipleri alevlerin yerleşim alanlarına ulaşmasını önlemek için yoğun çaba harcıyor. 2026'da İspanya'da yaklaşık 130 bin hektarlık alanın yandığı belirtiliyor. Orman yangınlarının etkili olduğu bir diğer ülke ise Kanada. British Columbia bölgesindeki yangın nedeniyle gökyüzü kızıl renge büründü. Yetkililer geçen hafta bölgeye 34 bin şimşek düştüğünü ve yangınların bu nedenle başladığını belirtti. Kanada'dan yükselen dumanlar ABD'yi de etkiledi. ABD Başkanı Trump, dumanlar nedeniyle Kanada'ya yüksek gümrük vergisi uygulayacaklarını söyledi. Başka bir ayrıntı vermeyen Trump, geçtiğimiz haftada benzer bir tehditte bulunmuştu.
1: TürkSat filosu TürkSat Biruni uydusuyla güçleniyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, yeni uydunun hizmet kapasitesini artıracağını söyledi. Türkiye'nin uydu pazarındaki konumu güçlenecek dedi.
0: TürkSat filosuna yeni bir uydu daha kazandırıldı. TürkSat Biruni hizmet kapasitesini artıracak.
3: Katar ile kurduğumuz stratejik ortaklık sayesinde TürkSat filomuza yüksek veri kapasiteli yeni nesil bir uydu kazandırıyoruz. TürkSat Biruni 50 derece doğu yörüngesinde görev yapacak. Yüksek veri kapasiteli K-band teknolojisine sahip yeni uydumuz, TürkSat'ın hizmet kapasitesini önemli ölçüde artıracak.
0: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, TürkSat Biruni uydusunun geniş bir coğrafyada hizmet vereceğini belirtti. Orta Doğu, Kuzey Afrika, Avrupa, Orta Asya ve Sahra Altı Afrika'da çok daha güçlü bir hizmet ağı oluşturacağız dedi. Bakan Uraloğlu, TürkSat Biruni'nin Türkiye'nin uzay vizyonuna önemli katkı sağlayacağını vurguladı. Ülkemizin uzay haberleşmesindeki etkinliğini artırırken, küresel uydu pazarındaki konumumuzu da daha da güçlendireceğiz ifadelerini kullandı.
1: Otizmli açık su yüzücüsü Tuna Tunca, dünyanın en zorlu açık su serilerinden Okyanus Yedilisi'nin 3. parkuru olan Kuzey Kanalı'nı başarıyla geçti. Yaklaşık 16 saat süren mücadelenin ardından İskoçya kıyılarına ulaşan milli sporcu, Okyanus Yedilisi hedefinde bir önemli engeli daha geride bıraktı.
4: Tuna Tunca Oceans 7'de 3. parkuru da geçti. Otizmli açık su yüzücüsü Tuna Tunca, dünyanın en zorlu açık su yüzme serilerinden Oceans 7'nin 3. etabı olan Kuzey Kanalı'nı başarıyla tamamladı. Daha önce Manş Denizi ve Cebeli Tarık Boğazı'nı geçen Tuna Tunca, bu kez Kuzey İrlanda ile İskoçya arasındaki yaklaşık 40 kilometrelik Kuzey Kanalı'nda kulaç attı. 14 dereceyi bulan soğuk su, güçlü gelgitler ve aslan yelesi deniz analarıyla mücadele eden İzmir Büyükşehir Belediye Spor sporcusu, yaklaşık 16 saat süren zorlu geçişin ardından İskoçya

0: sayısına ulaşmayı başardı. Tuna Tunca geçişin son bölümünde kuvvetli akıntı nedeniyle yaklaşık 3 saat aynı noktada mücadele etmek zorunda kalsa da pes etmedi. Tuna Tunca antrenörü Mert Onaran'ın da suya girerek destek verdiği kritik anların ardından güçlü akıntıları aşmayı başardı. Karaya ulaştığında Türk bayrağını açan Tuna Tunca, Oceans 7 serisindeki 3. parkurunu da başarıyla tamamladı. Tuna Tunca, otizmli bireylerin potansiyeline dikkat çekmeyi amaçlayan yolculuğunda önemli bir başarıya daha imza atmış oldu. Tuna Tunca, Oceans 7 hedefindeki bir sonraki durağı ise Eylül ayında yüzmeyi planladığı Catalina Kanalı olacak. Bugüne kadar Oceans 7'yi Türkiye'den tamamlayan tek isim ise Bengisu Avcı olmuştu.
1: Formula 1'de sezonun 11. etabı Macaristan Grand Prix'sini McLaren'in Büyük Britanyalı pilotu Lando Norris kazandı.
2: Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 11. etabı Macaristan Grand Prix'sini McLaren'in Büyük Britanyalı pilotu Lando Norris kazandı. Yarış Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki 4.3 kilometrelik Hunga Goring pistinde 70 tur üzerinden gerçekleştirildi. Son şampiyon Lando Norris pol pozisyonunda başladığı yarışı 1 saat 39 dakika 56 saniyelik süreyle kazanarak bu sezonki ilk, kariyerinin 12. galibiyetini elde etti. Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen yarışı liderin 15 saniye arkasında ikinci, Mercedes takımından Kimi Antonelli ise liderden 18.7 saniye farkla üçüncü bitirdi. Formula 1'de sezon yaz arasının ardından 23 Ağustos Pazar günü koşulacak Hollanda Grand Prix'si ile devam edecek. Formula 1'de pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şu şekilde. Kimi Antonelli 219 puan, Lewis Hamilton 169 puan, George Russell 160 puan, Charles Leclerc 138 puan, Lando Norris 128 puan. Mercedes'in liderliğini sürdürdüğü takımlar klasmanının ilk 5 sırası ise şu şekilde. Mercedes 379 puan, Ferrari 307 puan, McLaren 220 puan, Red Bull 177 puan, Racing Bulls 66 puan.
1: Bu saati haftanın kültür sanat ajandasıyla tamamlayalım. Detaylara bakacağız. Sonrasında kısa bir aramız olacak. Aranın ardından gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.

Türk rock müzik grubu 84, 20. yılını özel konserle kutluyor. Grubun yıllara damga vuran unutulmaz şarkıları büyük bir orkestra eşliğinde müzikseverlerle buluşuyor. Konser 31 Temmuz'da Maximum Unique açık havada gerçekleşecek.

Melike Şahin Harbiye Cemil Topuzlu açık hava sahnesinde konser veriyor. Delikan, Diva Yorgun, Durma Yürüsene gibi şarkılarla tanınan sanatçı 27 ve 28 Temmuz tarihlerinde dinleyiciyle buluşuyor.

0: Türk pop müziğin sevilen ismi Mustafa Sandal İzmir'de hayranlarıyla buluşuyor. Yüksek sahne performansıyla Ay'a benzer, Jest oldu, Araba ve İsyankar gibi popüler şarkılarını seslendireceği konser 28 Temmuz'da Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda gerçekleşecek. Donald Lee Coburn'un Pulitzer ödüllü eseri Ponken Partisi tiyatro severlerle buluşuyor. Huzur evinde tanışan Ponzia ve Veller zamanlarını konker oynayarak geçirirken oyun ilerledikçe yalnızca kartlarını değil hayatlarını da masaya yatırıyor. Geçmişleriyle, pişmanlıklarıyla ve umutlarıyla yüzleşen iki karaktere Melek Baykal ve Mehmet Atay hayat veriyor. Oyun 30 Temmuz'da Selami Çeşme Özgürlük Parkı'nda sahneleniyor.
1: Ay doğru söylüyorsun, aynı söylüyorsun.
0: Doğa bilimci ve simyacı Tayfun Erdoğmuş'un kişisel sergisi Atlas 1/137,035,999

sanatseverlerle buluşuyor. Küratörlüğünü Ela Berkmen'in yaptığı seçki, bitkiler, mineraller, el yapımı kağıtlar, kimyasal ve akrilik solüsyonların bir araya gelmesiyle oluşuyor. Sergi Ocak ayına kadar Arter'de ziyarete açık. Osmanlı'dan günümüze uzanan 3 asırlık bir aile mirası olan Kalbin Mührü sergisi izleyiciyle buluşuyor. Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nde açılan sergi, Reisül Küttab, Hacı Mustafa Efendi'nin yüzyıllar boyunca farklı koleksiyonlarda korunan yazma eserlerini ve aile arşivini kalp biçimindeki vakıf mührü etrafında bütüncül bir anlatıyla ziyaretçilere sunuyor. Seçki 31 Temmuz'a kadar ziyarete açık.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 32, Edirne güneşli 39 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 36, Muğla güneşli 37 derece. Akdeniz bölgesinde Antalya parçalı bulutlu 39, Mersin güneşli 33 derece. Karadeniz bölgesinde Samsun güneşli 29, Trabzon parçalı bulutlu 26 derece. İç Anadolu bölgesinde Ankara güneşli 29, Konya güneşli 29 derece. Doğu Anadolu bölgesinde Erzurum güneşli 28, Van güneşli 29 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde Diyarbakır güneşli 37, Gaziantep güneşli 35 derece.
1: Kira geliri elde edenler ve kiracılar. Günlük ve haftalık gibi kısa süreli konut kiralamaları da dahil olmak üzere tutarı ne olursa olsun kiraya ilişkin tahsilat ve ödemelerin tamamının banka veya posta idaresi aracılığıyla yapılması zorunludur. Ödemelerin elden yapılması durumunda kira geliri elde edenlere ve kiracılara her bir işlem için 7000 liradan az olmamak üzere elden ödenen kira tutarının %10 oranında ayrı ayrı ceza kesilecektir. Ancak kirayı elden ödeyenlerin durumu ödemeyi takip eden 5 iş günü içinde kendiliğinden idareye bildirmesi halinde kiracıya ceza kesilmeyecektir. Sorularınız için Vergi İletişim Merkezi'ni arayabilirsiniz. Vergi geleceğimizdir. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı.

binlerce yıllık Türk tarihinin gerçekleri. Modern fizik tarihinin en etkileyici buluşması. Bu fotoğraftaki bilim insanları ya olmasaydı? Bilimin tarihi. İnsan, varlık, bilgi, gerçek, doğru, din, felsefe. Felsefenin hikayesi. HT Bilim, Tarih, Felsefe.

Yeniden merhaba, saatlerimiz 6'ya gelirken haber bülteninde gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. FİLE'nin Sultanları Milletler Ligi finalinde Brezilya ile karşılaştı. Nefes kesen mücadelede rakibini 3-1 mağlup eden Ay Yıldızlılar bir kez daha şampiyonluğa uzandı. Tarihi zaferin ardından kutlamaların adresi ise binlerce taraftarın bir araya geldiği İstanbul Kalamış'taki Atatürk Parkı oldu.

0: Binlerce kişi Kalamış'ta tek yürek oldu. Milli takım için atan kalpler şampiyonluk sevinciyle coştu.
1: Çok mutluyuz. En iyileri, en iyileri. Her zaman da Türk kızları en iyileri.
0: Hamile kadın voleybol takımı 2026 Milletler Ligi final maçında Brezilya ile karşı karşıya geldi.
1: Ay yıldızlar için tüm Türkiye tek yürek oldu. Bu büyük coşkunun en canlı yaşandığı noktalardan biri Kalamış'ta bulunan Atatürk Parkı'ydı.
2: Biz de çok mutluyuz gerçekten.
1: Kızlarımıza bayılıyoruz, onları çok seviyoruz.
0: Filenin sultanları Brezilya'yı 3-1 mağlup ederek Milletler Ligi şampiyonu oldu.
1: Çok heyecanlıyız, burada olduğumuz için çok mutluyuz. Türkiye'yi çok seviyoruz. Nasıldı maç? Çok güzeldi. Hepsini çok tebrik ediyoruz, çok seviyoruz.
0: Milliler en son 2023 yılında Milletler Ligi finalinde Çin'i yenerek şampiyon olmuştu. Brezilya maçı ile birlikte Milletler Ligi'nde altın madalya sayısı 2'ye çıktı.
1: Çok heyecanlı, çok mutluyum. Kaç yaşında? 2,5 yaşında altın madalya gördüm. Evet, evet. Dağlarında görecek.
3: Sonuna kadar hak ettiniz.
4: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milletler Ligi'ni şampiyon tamamlayan filenin sultanlarını tebrik etti. Erdoğan, Amili Kadın Voleybol takımının Brezilya'yı 3-1 yendiği karşılaşma sonrası final müsabakasını yerinde izleyen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bakın telefonu aracılığıyla Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile görüştü. Erdoğan, milli takımın başarısından dolayı başta oyuncular ve teknik ekip olmak üzere emeği geçen herkesi kutladı. Üstündağ da desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek kupayı size getiriyoruz dedi. Liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınav sonucuna göre yapılacak lise tercihleri bugün saat 17'de sona erecek. Adaylar tercihlerini e-okul sistemi üzerinden merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okullar, yerel yerleştirme kapsamındaki okullar ve pansiyonlu okullar için yapabilecek. Bu yıl merkezi sınavla öğrenci alan liselere yaklaşık 199 bin öğrenci yerleştirilecek. Yerleştirme sonuçlarıyla boş kontenjanlar 5 Ağustos'ta açıklanacak. Sonuçların ardından birinci ve ikinci nakil başvuru süreci başlayacak. Cumhurbaşkanlığı kabinesi bu hafta Beştepe'de toplanacak. Toplantıda terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasa hazırlıkları, ABD-İran savaşı ve ekonomideki gelişmeler ele alınacak.
0: Çerçeve yasa hazırlıkları, ABD-İran savaşı ve ekonomideki gelişmeler. Kabine iki haftalık aradan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak. Toplantıda çerçeve yasaya dair son hazırlıklar masaya yatırılacak. Milli İstihbarat Teşkilatı ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sahadaki son duruma dair raporlarının da değerlendirilmesi bekleniyor. Kabine toplantısında ekonomideki gelişmelerin de masada olması bekleniyor. Merkez Bankası'nın politika faizini %37'de sabit tutmasının ardından para piyasalarındaki son durum değerlendirilecek. Fiyat istikrarının sağlanması için atılabilecek ilave adımlar ele alınacak. Kabinede ABD-İran arasındaki gerilim de gündemde olacak. Hürmüz Boğazı'ndaki yüksek tansiyonun enerji, petrol fiyatları başta olmak üzere Türkiye'ye etkileri değerlendirilecek. ABD ile NATO zirvesi kapsamında yapılan görüşmelere dair detayların da kabinede ele alınması öngörülüyor. Katsa yaptırımlarının kaldırılması ve F-35'lerin Türkiye'ye teslimine ilişkin bulunabilecek ara formüllere ilişkin gelinen aşamada değerlendirilecek.
4: Yeni parti yoğun bir haftaya hazırlanıyor. Bugün Meclis Başkanlık Divanı'nda partinin durumu ele alınacak. Yarın kapalı grup toplantısı yapılacak. İllerdeki örgütlenme çalışmalarına hız verilecek. Bazı il başkanlıklarına da atama yapılması bekleniyor.
0: Meclis Başkanlık Divanı'nda yeni partinin durumu görüşülecek. İllerde örgütlenme çalışmalarına hız verilecek. Bazı il başkanlıklarına atamalar yapılacak. Yeni parti yoğun bir hafta geçirecek.
5: İyi günler arkadaşlar.
0: Özgür Özel ve CHP'den istifa eden 90 milletvekilinin kurduğu yeni partinin meclisteki durumu masaya yatırılacak. Meclis Başkanlık Divanı'nda yeni partiyle birlikte genel kuruldaki düzen ve odaların nasıl olacağı ele alınacak. Ayrıca salı günü mecliste yeni partinin kapalı grup toplantısı yapması bekleniyor. Özgür Özel'in bu haftayı Ankara'da geçirmesi beklenirken bazı parti

0: Sililer illerdeki örgütlenmeler için Ankara dışında olacak. Yeni haftada örgütlenme çalışmalarına hız verilecek. CHP bünyesindeyken görevden alınan 74 il başkanının durumu da ele alınacak. Bu kişilerin çoğunun yeni partide il başkanı olarak atanması bekleniyor. Özgür Özel, partinin kurulum çalışmalarında bağış yapmak isteyenlerle ilgili üye alımını işaret etmişti. Çarşamba günü online üye alımına başlanacak. Böylece hafta ortasında parti için bağış yapılabilecek.
1: CHP'nin 38. olağan kurultayı hakkında mahkemenin verdiği mutlak mutlağın kararına ilişkin dosya Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'nce ön incelemeye alındı. Dosyada nihai karara ilişkin inceleme adli tatil sonrasında yapılacak.
0: Yargıtay'a gönderilen mutlak mutlağın dosyasında yeni bir aşamaya geçildi. Ön inceleme süreci başladı. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde yapılan 38. olağan kurultayının mutlak mutlağınla sakatlandığına ve iptaline hükmetmişti. Kararın temiz edilmesi sonrası dosya 17 Temmuz Cuma günü Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'ne gönderildi, kayıt aşamasına alındı. Adli tatil olmasına rağmen süreçte dosyanın kayıt ve tevzi işlemleri yapılabiliyor. Bu kapsamda Yargıtay'daki dosya durumu kayıt aşamasındayken ön inceleme olarak güncellendi. Böylelikle Yargıtay'daki süreç başladı. Ön inceleme aşamasında dosya tetkik hakime teslim edilecek. Hakim nihai kararı verecek, Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'ne sunulmak üzere rapor hazırlamaya başlayacak. Dosyanın esasına ilişkin incelemesi 3. Hukuk Dairesi heyeti tarafından yapılacak. İncelemenin yeni adli yılın başlayacağı 1 Eylül'den sonra yapılması bekleniyor. CHP'nin 38. olağan kurultayı 21 Mayıs 2026'da Bölge Adliye Mahkemesi'nin verdiği mutlak mutlağın kararı ile iptal edilmiş, Özgür Özel ve yönetimi görevden uzaklaştırılmıştı. 2023 yılındaki kurultay öncesi yönetimde olan Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler tedbiren göreve getirilmişti.
1: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, CHP ve Yeni Parti ayrışmasının önemsiz olduğunu vurguladı. Yeni Parti özgün bir politika üretemez dedi. Uçum, CHP'nin bu süreçte uygun bir temizlenme sürecine girdiğini de belirtti.
0: CHP ve Yeni Parti ayrışması son derece önemsizdir dedi. Yeni Parti'nin özgün bir politika üretemeyeceğini savundu. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, CHP ve Yeni Parti hakkında açıklama yaptı.
2: Türkiye'nin gündeminde CHP ve Yeni Parti ayrışması genel politikanın ihtiyaçları açısından son derece önemsizdir. Çünkü bu ayrılığın dünya görüşü farkıyla hiçbir ilgisi yoktur. Nerede politik perspektif farkı, nerede ideolojik ayrılık? Bu Yeni Parti özgün bir politika üretemez. Çünkü politik bir tutum üzerinden değil, kişisel ihtiyaçlar üzerinden kurulmuş bir parti oldu.
0: Uçum, belediyelere yönelik operasyonlara da işaret etti. CHP'nin temizlenme sürecine girdiğini vurguladı.
3: Özellikle parti kongre süreçlerindeki ve başta İstanbul olmak üzere yerel yönetimlerin pratiğindeki usulsüzlük ve yolsuzluk işlerine sahip çıkanların bu ayrışmanın öncülüğünü yapması ibretlik durumu ortaya koyuyor. CHP bu ayrışmayla esasında önlerine koydukları arınma perspektifine uygun bir temizlenme sürecine girmiş oldu. CHP sonuçta yine CHP'dir. Sel gider, kum kalır.
1: CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, partiye katılım töreninde kast ajansı iddiaları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Konuyu yargıya taşıdıklarını belirten Tekin, parti içindeki bazı isimleri eleştirerek partiyi kirlettiniz dedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da olayın soruşturulduğunu ve hakkında şikayet bulunan isimlerin ifadesinin alınacağını açıkladı.
4: Kast ne diyorlar ona? Ajans. Şeytanın aklına gelmeyecek bir şey yapmışlar.
5: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katıldığı törende parayla figüran tutulduğu iddialarını reddetti.
4: Birçok arkadaşlarımız kendi imkanlarıyla, olanaklarıyla geliyorlar. Bir kısım genç arkadaşlarımız da zaman zaman sayılar çok olunca bizde ulaşım desteği isterler. Onun dışında herhangi bir para harcayacak imkanımız da yok. Böyle bir olanağımız olsa da yapmayız.
5: CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin basın toplantısında konuştu. Kast ajansı iddialarına tepki gösterdi.
4: Ya koskoca şu salonda 40 kişi eksik olsa ne olur, 40 kişi fazla olsa ne olur? Salonumuzun etrafında 700-800 arkadaşımız içeriye giremedi. Çünkü salon sınırlı sayıdaydı.

0: İnşallah önümüzdeki günlerde daha büyük salonlarla sizleri karşılayacağız.
1: Toplantının düzenlendiği salonun Sarıyer Belediyesi'ne ait olduğunu belirten Tekin, belediye başkanının linç edildiğini söyledi.
0: Bize salonu tahsis eden Sarıyer Belediye Başkanımız ve yöneticileri linç edildi. O salonları her Türk vatandaşı parasını yatırır ve orayı kiralar.
1: İddialarla ilgili suç duyurusunda bulunduklarını belirten Tekin, partiyi kirlettiniz diyerek tepki gösterdi.
0: Hiçbir kirli tarafta olmadı. Ne içeride ne dışarıda. Hiç kimseye tuzak kurmadı. Bu tuzağı kuran kimse, kardeşim de olsa sayın savcılar, dibine kadar sonuna gideceksin. Bu kurulan tezgah, FETÖ'leri tezgahın sorumluları kimse mutlaka bizim bulmamız lazım. Ki bulacağız.
1: Tekin'in suç duyurusu sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından da bir açıklama geldi. Açıklamada müşteki vekilinin Cumhuriyet Başsavcılığımıza sunmuş olduğu şikayet dilekçesi akabinde soruşturmaya başlanılmış olup araştırmalar sonuçlandığında şikayet edilen kişilerin ifadelerine başvurulacaktır denildi. Yeni partinin kurulmasıyla mecliste siyasi parti grubu sayısı ilk kez 7'ye yükseldi. Mecliste başkanlık divanı ve genel kuruldaki temsil dengeleri yeniden belirlenecek. Peki mecliste yeni düzen nasıl olacak? Ayrıntılarına bakalım.
2: Yeni partinin kurulmasıyla meclisteki düzen de değişecek. Başkanlık divanı ve genel kuruldaki temsil yeniden belirlenecek. Yeni partinin meclis ana binasındaki grup katında CHP'nin bugüne kadar kullandığı grup yönetimi odalarında faaliyet göstermesi bekleniyor. Milletvekili sayısı 44'e düşen CHP'ye aynı katta bulunan AK Parti grubuna yakın bir noktada yeni bir alan oluşturulması değerlendiriliyor.
3: Cumhuriyet Halk Partisi grup tabelaları şu anda değiştiriliyor.
2: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun milletvekili olmaması nedeniyle CHP'nin bir grup başkanıyla iki grup başkan vekili seçmesi gerekecek. Bu nedenle partiye en az 3 ayrı oda tahsis edilmesi bekleniyor.
3: Özgür Özel'in grup başkanı olduğuna dair tabelada sökülmüş durumda.
2: Yeni parti ile CHP'nin ihtisas komisyonları ve başkanlık divanındaki temsil oranları da milletvekili sayılarına göre yeniden hesaplanacak. Yeni partiye bir meclis başkan vekilliği düşmesi, CHP'nin başkanlık divanında katip üyeyle temsil edilmesi öngörülüyor.
4: Şimdi ilk sözü adalet ve kalkınma.
2: Genel kuruldaki sıralama da değişecek. Sıralama en fazla milletvekiline sahip partiden yani AK Parti'den başlanarak yeniden düzenlenecek. AK Parti sıralarının yanında ikinci büyük parti olarak yeni parti yer alacak. Sandalye dağılımına göre CHP'ye MHP'nin yanında yer açılması planlanıyor. Siyasi parti grubu sayısının 7 olmasıyla birlikte genel kurulda görüşülen grup önerileri, gündem dışı konuşmalar ve grup başkan vekilliklerine ayrılan sürelerde artacak. Bu nedenle kanun tekliflerinin görüşülmesine önceki döneme kıyasla daha geç başlanabileceği belirtiliyor. Yeni partinin grup toplantılarını hangi gün ve saatte yapacağı da meclis yönetimi tarafından belirlenecek. Yeni düzenlemelerin önümüzdeki hafta toplanacak başkanlık divanında karara bağlanması bekleniyor.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'le telefonda görüştü. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre görüşmede Guterres'in Suriye ve Kıbrıs adasına gerçekleştirdiği ziyaretler çerçevesinde bölgesel gelişmeler ele alındı. Dışişleri Bakanı Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman El Sani ve Pakistan Savunma Kuvvetleri Komutanı Mareşal Asım Münir'le de ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Görüşmelerde İran'la ABD arasındaki müzakere süreci de ele alındı. ABD ve İran arasında yaklaşık 2 haftadır süren saldırılara ara verildi. ABD basını kararda ABD'nin azalan önleyici füze stoklarının etkili olduğunu iddia etti. İran ve Umman Hürmüz konusunda müzakere yürütürken ABD'nin Hürmüz ablukası devam ediyor.
2: ABD ve İran arasında 2 haftadan uzun süredir devam eden saldırılar durdu. ABD basını talimatın Başkan Trump'tan geldiğini iddia etti. ABD'nin 13 gün üst üste düzenlediği saldırılar hafta sonunda durdu. İran'dan da bölge ülkelerine saldırılar yapılmadı. ABD merkezli Axios'un haberine göre Trump her gün önüne gelen saldırı emirlerini cuma günü onaylamadı. Kararın Ummanlı arabulucuların Tahran'da Hürmüz'ün yeniden açılması için yapılan görüşmelerin hemen ardından geldiğine dikkat çekildi. İran görüşmelerin yapıcı geçtiğini, teknik ve siyasi istişarelerin devam

0: ettiğini açıkladı. New York Times'a İran'a yönelik saldırıların durdurulmasının arkasında başka bir neden olduğunu öne sürdü. Gazeteye göre ABD'nin elindeki Patriot ve diğer hava savunma füzeleri savaş nedeniyle ciddi oranda azaldı. ABD Genelkurmay Başkanı Dan Kane, Trump'la görüşmesinde İran'a saldırı yapmaya devam edebileceklerini ancak bunun ellerindeki önleyici mühimmat stonu tehlikeli şekilde azaltacağını belirtti. Gazeteye konuşan kaynaklar Trump'ın kararında bu uyarının etkili olduğunu savundu. ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Mike Waltz'a Trump müzakerelere biraz alan tanıyor dedi. Son günlerde arabulucular vasıtasıyla yapılan müzakerelerin de hızlandığını belirtti. Reuters'a konuşan İranlı bir kaynaksa ABD'nin saldırıları durdurduğu sürece İran'ın da saldırılarının duracağını söyledi. ABD'nin Hürmüz'deki ablukası ise sürüyor. CENTCOM'un son açıklamasına göre ABD 25 Temmuz itibarıyla 12 geminin rotasını değiştirdi, 2 gemiyi etkisiz hale getirdi ve 2 gemiye de ablukaya uymaları için çıkarma yaptı. İran devrim muhafızları da son 2 haftada ABD'nin bölgedeki üslerinde bulunan 11 ABD savaş uçağıyla 17 drone'u imha ettiklerini açıkladı. Kuveyt'in Washington Büyükelçisi sabahsa Kuveyt topraklarının İran'a yönelik saldırılarda kullanılmadığını söyledi. ABD basınında Kuveyt'in İran'a karşı askeri operasyonlara katıldığı iddia edilmişti.
1: İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ABD Başkanı Trump'la yapacağı görüşmede işgal ettiği Suriye, Lübnan ve Gazze'den çekilme yönündeki talepleri kabul etmeyeceği iddia edildi. Netanyahu'nun Salı günü Beyaz Saray'da Trump'la görüşmesi bekleniyor. İsrail basınına göre Washington yönetimi Netanyahu'dan ordusunu Orta Doğu'da işgal altında tuttuğu bölgelerden çekmesini istiyor. Haberde Netanyahu'nun çekilme talebini reddedeceği öne sürüldü ve ABD ziyareti öncesinde yapılan kabine toplantısında buna şiddetle karşı çıkacağım ve onlara hayır diyeceğim ifadelerini kullandığı aktarıldı. Haberdeki kaynaklar Tel Aviv yönetiminin Gazze'den tamamen ayrılma şartının Hamas'ın tamamen silahsızlanıp Gazze'den çıkmasına bağlı olduğunu aktardı. İsrail'de yayın yapan Haaretz gazetesi Netanyahu'nun ülke tarihindeki en kötü başbakan olarak tarihe geçeceğini yazdı. Netanyahu'nun başarısızlığının sadece 7 Ekim olaylarıyla değil, İsrail'in ödeyeceği ağır ekonomik bedelle de ölçüleceği vurgulandı.
0: İsrail basını Netanyahu'yu topa tuttu. Tarihin Netanyahu'yu ülke tarihinin en kötü başbakanı olarak yazacağını savundu. Haaretz gazetesinde yer alan haberde İsraillilerin 7 Ekim'den bu yana ülke tarihinin güvenlik bakımından en tehlikeli dönemlerinden birini, hatta son iki neslin gördüğü en kötü dönemi yaşadığına dikkat çekildi. Netanyahu'nun siyasi hayatı boyunca çizmeye çalıştığı imajın 7 Ekim'le birlikte silindiği, o gün onun sorumluluğunda yaşananların bir yenilgi olduğu belirtildi. Netanyahu'nun başarısızlığının İsrail'in bu olayların yansımaları sonucu ödeyeceği ağır ekonomik bedelle ölçüleceği ifade edildi. Savunma Bakanlığı'nın benzeri görülmemiş bütçesi, vergi artışları, kamu hizmetlerinde kesintiler ve artan kamu borçlarının da uzun yıllarca olumsuz etkileri olacağı vurgulandı. Tarih, Netanyahu'yu ülke tarihinin en kötü başbakanı olarak yazacak ifadesi kullanıldı. Hamas'ın silahlı kanadı İzzettin el-Kassam Tugayları, Filistinlilere yönelik saldırılara karşılık verme gerekçesiyle 7 Ekim 2023'te İsrail'e saldırı düzenlemişti. 1200 İsrailli'nin öldüğü saldırıların ardından İsrail'in Gazze'ye yönelik bombardımanında 73 bini aşkın Filistinli hayatını kaybetti. İsrailli yetkililer 7 Ekim'i ülkedeki en büyük istihbarat ve askeri başarısızlık olarak nitelendiriyor.
1: Suriye Cumhurbaşkanı Şara Lübnan konusunda açıklamalarda bulundu. Ülkesinin Lübnan'a askeri müdahalede bulunma niyeti olmadığını söyledi. Lübnan Haber Ajansı, İsrail'in Lübnan'ın güneyinde evleri ve iş yerlerini yıktığını duyururken, Lübnan ordusu, İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ettiğini belirtti.
0: Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Lübnan'daki herhangi bir kaosun doğrudan Suriye'ye yansıyacağını söyledi. Ülkesinin Lübnan'a askeri müdahale niyetlerinin olmadığını belirtti. El Cezire'ye konuşan Şara, Lübnan hükümetiyle ülkenin güvenli bir çıkış yolu bulmasına yardımcı olacak çözümler üzerine çalıştıklarını dile getirdi. Lübnan'da tek yetkilinin de

0: devlet olmasını istediklerini ve bölgede savaşın yayılmasından endişe duyduklarını söyledi. Suriye Cumhurbaşkanı İsrail'le bir güvenlik anlaşmasına ulaşmak için çalıştıklarını da açıkladı. Bu çalışmaya bir grup ülkenin destek verdiğini ifade etti ancak ülkelerin isimlerini vermedi. Şara, İsrail işgali altındaki Golan Tepelerine de değindi. İsrail yapılacak güvenlik anlaşmasının başarılı olması, Suriye'nin işgal altındaki Golan Tepeleri üzerindeki hakkından vazgeçmeden kapsamlı bir barışa zemin hazırlayabilir dedi. İsrail ise ateşkese rağmen Lübnan'daki faaliyetlerini sürdürdü. Lübnan resmi haber ajansı NNA, İsrail askerlerinin Nebatiye'de çok sayıda evi iş makineleriyle yıktığını bildirdi. Bazı evler patlayıcılarla havaya uçuruldu. İsrail'e ait İHA'da Beyrut semalarında alçak irtifada uçtu. Lübnan ordusu da İsrail'in ateşkesi ilal ettiğini duyurdu. İsrail'in birçok bölgede evleri sistematik şekilde yıktığı, topçu saldırıları yaptığı ve ağır makineli tüfeklerle ateş açtığı belirtildi. İsrail ordusunun asırlık zeytin ağaçlarını ve geniş tarım arazilerini de ateşe verdiği aktarıldı. Açıklamada İsrail'in ihlallerinin Lübnan ordusunun ülkenin güneyine konuşlanmasını engellediği, halkın dönüşünü geciktirdiği ve bölgede istikrarın sağlanmasını önlediği vurgulandı. Lübnan'da İsrail 26 Haziran'da İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinden çekilmesini öngören bir çerçeve anlaşma üzerinde uzlaşmıştı.
1: Berlin'deki yürüyüşe düzenlenen araçlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, 16 kişi de yaralandı. Olay yerinden kaçan saldırganın polis operasyonunda öldürüldüğü açıklandı.
2: Almanya'nın başkenti Berlin'deki yürüyüşü kana bulandı. Bir saldırgan aracıyla kalabalığın arasına daldı. Olay Christopher Street Day etkinliğinin yapıldığı alanda yaşandı. Onlarca kişiye çarpan araç, Tiergarten Parkı'ndaki bir ağaca çarparak durdu. Alman basınına konuşan bir görgü tanığı aracın hızla kalabalığa daldığını, saldırganın araçtan inerek olay yerinden koşarak uzaklaştığını anlattı. Yetkililer yaralıların bazılarında bıçak yarası görüldüğünü, bazılarının durumunun da ağır olduğunu açıkladı. Olay yerinden kaçan saldırganın 21 yaşındaki Abdül B. olduğu açıklandı. 2005 yılında Almanya'da doğan Abdül B.'nin Lübnan kökenli olduğu belirlendi. Polisin fotoğrafını paylaştığı şüphelinin yerel saatle 18'de Berlin'de düzenlenen operasyonda öldürüldüğü açıklandı. Berlin polisinin açıklamasında şüphelinin polisin üzerine kesici bir aletle koştuğu, bunun ardından ateş açıldığı belirtildi. Şüphelinin olay yerindeki müdahaleye rağmen öldüğü kaydedildi. Berlin'deki Christopher Street Day etkinliği Avrupa'nın en büyük LGBT yürüyüşlerinden biri olarak biliniyor.
1: Yaz günü Kastamonu'da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Yollar göle döndü, araçlar suyun içinde kaldı. Bazı ev ve iş yerlerini su bastı.
0: Yollar göle döndü. Binaları su bastı. Sağanak Kastamonu'da kabusu yaşattı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün turuncu kodla uyarı verdiği Kastamonu'da özellikle sahil bölgesinde kuvvetli sağanak etkili oldu. Gece etkisini artıran sağanak nedeniyle Cide'de bazı yollar nehre döndü. Birçok araç su birikintisinde kaldı.
3: Hep şeyin suyu içinde arabalar. Felaket valla, bilmem, hiç görünmedi yani epeyden beri. Şu dere olmasaydı tamam, yapılmasaydı yandıydı. Millet daha fazla felaket oldu.
0: 150'den fazla ev, iş yeri ve depoyu su bastı. Ekipler zemin katlarda yaşayanları tahliye ederek güvenli alanlara götürdü. Ekipler ilçede temizlik çalışması yaptı. Metrekareye 157 kilogram yağışın düştüğü Doğanyurt ilçesinde de bazı dereler taştı. Ekipler taşkınları önlemek için seferber oldu.
1: Yozgat'ta etkili olan sağanak ve dolu kent merkeziyle bazı köylerde hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle ekili hububat alanlarıyla bağ ve bahçelerde zarar meydana geldi.
4: Gecemizi gündüzümüze rakıp da üretmeye çalışıyoruz. 15 dakikada yerinden bir oldu.

0: Sanak doluyu beraberinde getirdi. Tarım ürünleriyle sebzeler zarar gördü.
1: Baş abi de götürmüş.
0: Yaz günü sağanak ve dolu Yozgat'ta etkili oldu. Şiddetli yağış kent merkeziyle bazı köylerde hayatı olumsuz etkiledi.
1: 15 dakika yakın dolu yağdı köyümüze. Ekinlerimiz falan böyle zarar verdi.
0: Gece başlayan yağmur sabah saatlerinde şiddetini artırdı. Bazı bölgelerde dolu yağışı görüldü. Yağış nedeniyle ekili hububat alanlarıyla bağ ve bahçelerde zarar meydana geldi.
1: Mezme kasatı yapıyorduk. Ekinlerimize, arpalarımıza bir şeyler gelecekti. Yağıştan dolayı onlar da gelemedi.
0: Bahçelerde yetiştirilen ürünler de dolu ve fırtınadan zarar gördü.
2: Domates, fasulye, salatalık, buna benzer işte yiyeceklerimiz, bahçe. Hepsi de zarar gördü.
0: Fırtına nedeniyle bir evin bahçe duvarı yıkıldı. Ekipler yağıştan etkilenen bölgelerde hasar tespit ve temizlik çalışması başlattı.
3: Uzmanlar sıklıkla uyarıda bulunsa da tehlikeli noktalarda serinleme ihtiyacı yaz aylarında boğulma vakalarının artmasına neden oluyor. Bu kez acı haber İstanbul, Adıyaman, Elazığ ve Mersin'den geldi. 25 yaşındaki Halil Doğan Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yaşıyordu. Doğan Cendere Çayı'na girdi. Bir süre sonra da gözden kayboldu. Bölgeye giden ekipler 2 saatlik çalışma sonrası Doğan'ın cansız bedenini buldu. İstanbul Şile'de olumsuz hava şartları nedeniyle denize girişler yasaklandı. Ancak bunu dinlemeyen 3 kişi denize girdi. 2 kişi kendi imkanlarıyla kurtuldu. Kaybolan kişi için çalışma başlatıldı. Ekipler kaybolan kişinin cansız bedenine ulaştı. Sudan çıkarılan kişinin Kayseri'de hakim ve savcı yardımcısı olarak görev yapan Yusuf Aslan olduğu belirlendi. Mersin'de ise 5 kişilik aile Tarsus ilçesinde denize girdi. Aile bir süre sonra suda çırpınmaya başladı. Sahil güvenlik ekipleri göreve koştu. 4 kişi sudan çıkarıldı. Baba Savaş Öztürk, anne Zehra Öztürk ve Ceylan Daşan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Çiftin 16 yaşındaki kızı Fatma Öztürk yaralı kurtuldu. Genç kızın sağlık durumu iyi. Yeğen Halil Öztürk'ü arama çalışmaları ise sürüyor. Bir boğulma vakası da Elazığ'daydı. 17 yaşındaki Mehmet Ali Ateş Hazar Gölü'ne girdi. Ailesi bir süre sonra Mehmet Ali'yi göremeyince ihbarda bulundu. Dalgıç ekipleri arama çalışmalarının ardından gencin cansız bedenine ulaştı. Kırıkkale'deki kavgada darp edilen bir kişi olay yerinden uzaklaşmaya çalışırken Kızılırmak Nehri'ne düştü. İhbar üzerine nehirde arama yapıldı. Suya düşen adamın cansız bedeni bulundu.
0: İddiaya göre alkol aldığı arkadaşlarıyla kavga etti. Dengesini kaybederek düştüğü nehirden cansız bedeni çıkarıldı. Olay Kırıkkale'nin Bahçılı ilçesinde yaşandı. 3 kişi akşam saatlerinde Kızılırmak Nehri'nin kenarındaki mesire alanında bir araya geldi. Alkol alan kişiler arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ertuğrul Altan, iddiaya göre arkadaşları tarafından darp edildi. Uzaklaşmaya çalışan 37 yaşındaki Altan dengesini kaybederek Kızılırmak Nehri'ne düştü. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve arama kurtarma ekipleri geldi. Polis dalgıçlar tarafından nehirde arama çalışması başlatıldı. Ertuğrul Altan'ın cansız bedeni düştüğü noktanın 30 metre ilerisinde 3 metre derinlikte bulundu. Sudan çıkarılan Altan'ın cenazesi morga kaldırıldı. 2 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
3: Ankara'nın Pursakları ilçesindeki bir düğünde ağzında meşale tutan genç yaralandı. O anlar cep telefonu kamerasına böyle yansıdı. Başkentte düğüne katılan bir genç pistte oynayanlara doğru yaklaştı. Gelinle damadın yanına giderek elinde taşıdığı meşaleyi önce yaktı, ardından ağzında tuttu. Bir süre müzik eşliğinde dans eden gencin ağzındaki meşale patladı. Gencin yaşadığı korku davetlilerden birinin cep telefonu kamerası tarafından kaydedilen görüntülere yansıdı. Yüzünde hafif yanık oluşan genç hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi. İki kentte akşam saatlerinde silahlı saldırganlar dehşeti yaşattı. Adana'daki olayda bir kişi önce bir kadını ardından da olaya tanık oldukları için iki kişiyi öldürdü. Diyarbakır'da düzenlenen silahlı saldırıdaysa biri gazeteci olmak üzere 3 kişi yaralandı.
0: Önce kadını öldürdü. Ardından olayı gördüler diye iki kişiyi katletti. Saldırgan polisten kaçamadı.

0: Dehşet verici olay gece saat 23 sıralarında Adana'nın Çukurova ilçesinde yaşandı. Osman A. otomobil evinden aldığı Semra Yılmaz'ı Rüzgarlı Tepe mevkisine götürdü. İddiaya göre ikili arasında burada tartışma çıktı. Osman A. yanındaki tabancayla 44 yaşındaki kadını vurdu. Saldırgan ardından başka bir otomobilde bulunan 25 yaşındaki Alican Demir ve 28 yaşındaki Sinan İlbey'i hedef aldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Ekiplerin incelemesinde 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. 3 kişinin cansız bedeni adli tıp morguna kaldırıldı. Polis ekipleri katil zanlısı Osman A.'yı suç aleti tabancayla birlikte yakaladı. Osman A.'nın bir süredir Semra Yılmaz'ı rahatsız ettiği, görüşmek için sürekli ısrar ettiği öne sürüldü. Zanlının iki genci cinayete tanık oldukları için öldürdüğü belirlendi. Benzer bir olay da Diyarbakır'da yaşandı. Kayapınar ilçesinde bir ciğerciye silahlı saldırı düzenlendi. O sırada iş yerinde müşteri olarak bulunan aralarında gazeteci Mürsel Hoca'nın da bulunduğu 3 kişi kurşunların hedefi oldu. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan Hoca'nın hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi. İki olayla ilgili soruşturma sürüyor.
1: Bir acı haber de Batman'dan geldi. Bir grup husumetli olduğu aileye kurşun yağdırdı. Saldırıda 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Direk ailesi mezarlık ziyareti sırasında husumetli olduğu grubun silahlı saldırısına uğradı. Aileye ateş açan şüpheliler saldırının ardından olay yerinden kaçtı. Sağlık ekipleri baba Mehmet Direk'te oğlu Ercan ve yeğeni Bekir Direk'in hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan 2 kişiden birinin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili iki şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi. Batman Valiliğinden yapılan açıklamada saldırının 16 Mayıs'ta yaşanan ve bir kişinin hayatını kaybettiği olay sonrası devam eden husumetten kaynaklandığının değerlendirildiği belirtildi. Antalya'da bir kişi ayrılık aşamasında olduğu eşi ve kızını rehin aldı. Rehin alınan kadın KADES uygulamasından yardım istedi. Döşemealtı ilçesinde bir kişi boşanma aşamasında olduğu eşinin yaşadığı eve elinde silahla geldi. Bunu gören kadın KADES uygulaması üzerinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Özel harekat polisleri de adrese yönlendirildi. Ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çabasıyla ikna edilen şüpheli eşi ve kızını bıraktı. Ekipler kadın ve kızını itfaiye merdiveniyle balkondan aldı. Şüpheli gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, motosikletli silahlı saldırıların azaldığını açıkladı. Bakan Çiftçi, saldırıların bir yılda 165'ten 46'ya düştüğünü söyledi. Türkiye'nin güvenliğine kastedenlere geçit vermeyeceğiz dedi.
0: Motosikletle silahlı saldırıların azaldığını söyledi. Bu yapıların hareket alanını daraltıyoruz dedi.
2: Motosikleti kullanarak saldırı gerçekleştiren kişiden, eylemin talimatını verene, silahı ve aracı temin edenden, kaçış ve barınma imkanı sağlayana kadar suç zincirinin bütün halkalarını hedef alıyoruz. Geçen yılın 1 Ocak 16 Temmuz döneminde motosikletle intikal edilerek ateşli silah kullanılan 165 olay meydana gelmişti. Bu yılın aynı döneminde olay sayısı 46'ya geriledi.
0: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi suç örgütleriyle mücadelede kararlılık mesajı verdi.
2: Motosikletle intikal edilerek ateşli silah kullanılan her bir olay üzerinde aynı hassasiyetle durmamız gereken ciddi bir güvenlik meselesidir. Hedefimiz yalnızca olay sayılarını azaltmak değil, silahlı suç örgütlerinin eylem kapasitesini tamamen ortadan kaldırmaktır. Türkiye'nin güvenliğine kastedenlere kullandıkları araç ve yöntem ne olursa olsun geçit vermeyeceğiz.
1: Antalya'nın Manavgat ilçesinde kontrolden çıkan minivan uçuruma yuvarlandı. İçinde iki ailenin bulunduğu araç kazası faciayla sonuçlandı. Aralarında çocukların da bulunduğu 5 kişi hayatını kaybetti. Hamile kadınla kocası yaralandı.
3: Bekleyin, bekleyelim. Yavaş, yavaş.
0: İçinde iki ailenin olduğu araç uçurumdan yuvarlandı. 150 metrelik uçurumda cam pazarı yaşandı.
4: 9.45 sıralarında Konya-Antalya karayolunun 36. kilometresinde iki aileyi taşıyan bir minivan maalesef burada viraj

0: netice alamayarak arkamda görmüş olduğunuz uçuruma yuvarlanıyor.
1: Arslan ve Uğurlu ailelerinden 7 kişi minivanla Antalya yönüne gidiyordu. Manavgat'a geldiklerinde sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç 150 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri geldi. Halat yardımıyla araca ulaşan ekipler acı gerçekle karşılaştı.
0: İki ailenin 5 ferdini kaybettik. Aslan ailesinden 4 kayıp var. Uğurlu ailesinin de 4 yaşındaki oğlu vefat etti. Uğurlu ailesinden 2 de yaralı var.
1: İlayda 15, Ebrar Arslan 12, Metehan Uğurlu ise henüz 4 yaşındaydı. Cenazeler morga kaldırıldı. 28 yaşındaki Abdurrahman ve hamile olan eşi 23 yaşındaki Hatice Uğurlu ağır yaralandı. İkisi de hastaneye kaldırıldı.
0: Özellikle Konya'dan hafta sonunu geçirmek için Antalya'ya gelen vatandaşlarımızın sıkça kullandığı bir yol. Virajlı bir yol, eğimli bir yol. Sürat, aşırı hız, dikkatsizlik ve hatalı sollama en büyük şüpheliler.
1: Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
2: Kayseri'de alkollü halde direksiyon başına geçen sürücü kaza yaptı. Kazanın ardından polise aracı ben kullanmıyordum diyen sürücünün yalanı kuzeninin olay yerine gelmesiyle ortaya çıktı.
3: Kayıt altındasın. Ehliyetini ver bana.
4: Ben sürmüyordum komiserim.
3: Tamam, ben sana sen sürüyorsun demedim.
4: Kuzenim sürüyordu. Tamam, sürüyordu. Geliyor şimdi. O zamanın geliyor.
1: Kaza yaptı. Sürücü ben değildim dedi. Alkollü sürücü polise zor anlar yaşattı.
3: Buna yüklemezsen 5 lira ehliyetini alırım.
5: Abi ehliyeti yok zaten. Yüklemiş.
4: Aynen doğru söylüyor abim. Doğru söylüyor.
3: Tamam, gene 150 bin lira ceza yazıyorsun
4: sen. Abicim arabayı ben sürmüyorum.
1: Görüntüler Kayseri'den. Koca Sinan ilçesinde UD kullandığı otomobille bir araca çarptı. Maddi hasarlı kaza sonrası sürücü olay yerine gelen polislere aracı kuzeninin kullandığını, kazadan sonra da kaçtığını söyledi.
4: Kuzenim birazdan gelecek, o izah edecek.
5: Amin. Sürücü arkadaş mıydı abi?
4: Tabii. Yok, ben değilim.
5: Benim gördüğüm bu arkadaş yani, ben başka bir arkadaş.
3: Zaten sizden başka da kimse yok. Buradan kaçan birisi oldu mu?
5: Ben hiç bilmiyorum. Abi. Öyle birini
3: görmediniz mi?
5: Görmedim. Tamam. Arkadaş tek zaten.
3: Sen bunu biliyorsun zaten, daha çok.
1: Yapılan kontrolde 2,30 promil alkolü çıkan sürücüyü olay yerine gelen kuzeni yalanladı.
3: Yani sen şoför değilsin değil mi şu anda?
4: Tamam. Abi bir şey diyeceğim sana.
3: Sen şoförsün kardeş.
5: Arabayı süren arkadaş
4: değil. Hayır ben değildim.
5: Ya sensin işte. Abi.
1: Sürücüye 350 bin lira para cezası verildi. Daha önceden birçok kez alkollü araç kullanmak suçundan ehliyetine el konulduğu ortaya çıktı. Ehliyetine el koyma süresi 2038'e kadar uzatıldı. Sürücü hakkında ayrıca trafiğin güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan adli işlem başlatıldı.
2: Eskişehir'de iki grubun kavgasında olaya müdahale eden iki polisin de aralarında bulunduğu 9 kişi yaralanmıştı. Taşlı sopalı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
6: Gözümde morluklar var. Kafamda şişlikler var. Aynı şekilde boynumda, kafamda, sırtımda.
1: Birbirlerine taş ve sopalarla saldırdılar. Arada kalan polislerin de yaralandığı kavganın görüntüleri ortaya çıktı.
6: Bu şahısların çocukları daha önce arabamız camını kırmış.
1: Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde araç camının kırılması yüzünden başlayan husumet taşlı sopalı kavgaya dönüştü. 16 Temmuz akşamı çıkan kavgada taraflar birbirlerine acımasızca vurdu.
6: Aracımdan indim. Evimin kapısından girer girmez kafamı arkaya çevirdiğimde üzerime 25-30 kişinin saldırdığını, koşarak geldiğini gördüğüm an kafama satırla vurdular.
1: İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Kavgayı ayırmaya çalışan polisler de arada kalarak yaralandı.
6: Küçücük kız çocuğumun önünde beni bu şekilde darp etmeye başladılar. Polis memurlarımızı da aynı şekilde darp ettiler.
1: İkisi polis, 9 kişinin yaralandığı kavgaya ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Tarafların taş ve sopalarla birbirine saldırdıkları görülüyor. Kavga sonrası 18 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
2: Kamu Denetçiliği Kurumu Antalya'da aynı sınıfta kısa sürede 4 öğretmen değişmesi üzerine yapılan başvuruda Milli Eğitim Bakanlığı'na tavsiye kararı verdi. Tavsiye sonrası sınıfa eğitim yılı boyunca görev yapacak sınıf öğretmeni görevlendirildi.

Sınıfta kısa sürede 4 öğretmen değişti. Velinin başvurusu üzerine kamu denetçiliği kurumu devreye girdi. Tavsiye üzerine sınıfa eğitim yılı boyunca görev yapacak öğretmen görevlendirildi. Antalya Kepez'de bir ilkokul sınıfının öğretmeni doğum iznine ayrıldı. Öğretmenin izne ayrılması nedeniyle sınıfta kısa süre içinde 4 öğretmen değişikliği yaşandı. Bunun üzerine bir veli, öğrencilerin eğitim hakkı, eğitimde fırsat eşitliği ve çocuğun üstünlüğü yararı ilkelerinin ihlal edildiği iddiasıyla kamu denetçiliği kurumuna başvurdu. Başvuru inceleyen kamu denetçiliği kurumu, eğitim hizmetinin yalnızca derslerin yapılmasıyla sınırlı olmadığını, pedagojik istikrarın da sağlanmasının idarenin temel sorumluluklarından biri olduğunu vurguladı. Milli Eğitim Bakanlığı'na eğitim öğretim süreci boyunca görevini kesintisiz sürdürebilecek yeterli pedagojik donanıma sahip bir sınıf öğretmeninin görevlendirilmesini tavsiye etti. Kararda sık öğretmen değişikliğinin öğrencilerin akademik başarısını ve psikososyal gelişimini olumsuz etkileyebileceği belirtildi. Eğitim hakkıyla çocuğun üstün yararı ilkesine aykırı sonuçlar doğurabileceğinin altı çizildi. Tavsiye kararının ardından Milli Eğitim Bakanlığı da harekete geçti. 2026-2027 eğitim öğretim yılı boyunca görev yapmak üzere başka bir okuldan sınıf öğretmeni söz konusu okula görevlendirildi.

0: Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemi bu haftada yoğun olacak. Genel kurulda üniversitelerle ilişiği kesilen öğrencilere af getirecek kanun teklifi ele alınacak. Salı ve çarşamba günü de grup toplantıları yapılacak.
1: Öğrenci affı teklifi, grup toplantıları, Türkiye Büyük Millet Meclisi yine yoğun bir haftaya giriyor.
2: Toplantı yeter sayısı vardır. Görüşmelere başlıyoruz.
1: Çalışmalarına Salı günü başlayacak olan Meclis Genel Kurulu, öğrenci affına yönelik düzenlemeyi içeren kanun teklifini görüşmeye başlayacak. Teklifle daha önce üniversitelerle ilişiği kesilen tüm öğrencilere yeniden eğitim hakkı verilecek. Ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrenciler aftan yararlanabilecek. Kendi isteğiyle kaydını sildirenler ve bir program kazanarak kayıt hakkı elde ettiği halde kayıt yaptırmayanlar af başvurusu yapabilecek. Kasten öldürme, işkence, cinsel saldırı, uyuşturucu ticaretinden mahkum olanlar, terör örgütleriyle irtibatı nedeniyle ilişiği kesilenler kapsam dışında tutulacak. Teorik derslerde başarılı olmuş ancak aday hekimliğe geçiş yapamamış öğrenciler de üniversiteye geri dönebilecek. Vakıf üniversitelerindeki tam burslu öğrenci oranları artırılacak. Tecrübeli akademisyenlerin bilim dünyasına katkılarının devam edebilmesi amacıyla da emeklilik yaş haddi 67'den 72'ye çıkarılacak. Teklifle 48 üniversiteye profesör, doçent, doktor eğitim üyesi, araştırma görevlisi kadrosu sağlanacak. Tez yazdırana da, yazana da ağır yaptırım gelecek. Bu şekilde alınan akademik unvanlar geri alınabilecek. 28 maddelik öğrenci affı teklifinin genel kurul aşamasının tamamlanması halinde çocukları koruma teklifi genel kurulda görüşülecek. Teklifle suça sürüklenen çocuk yerine adli süreçteki çocuk tanımı kullanılacak. Salı ve çarşamba günleri mecliste grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları olacak.
0: TürkSat filosu TürkSat Biruni uydusuyla güçleniyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu yeni uydunun hizmet kapasitesini artıracağını söyledi. Türkiye'nin uydu pazarındaki konumu güçlenecek dedi.
1: TürkSat filosuna yeni bir uydu daha kazandırıldı. TürkSat Biruni hizmet kapasitesini artıracak.
3: Katar ile kurduğumuz stratejik ortaklık sayesinde TürkSat filomuza yüksek veri kapasiteli yeni nesil bir uydu kazandırıyoruz. TürkSat Biruni 50 derece doğu yörüngesinde görev yapacak. Yüksek veri kapasiteli K-band teknolojisine sahip yeni uydumuz, TürkSat'ın hizmet kapasitesini önemli ölçüde artıracak.
1: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, TürkSat Biruni uydusunun geniş bir coğrafyada hizmet vereceğini belirtti. Orta Doğu, Kuzey Afrika, Avrupa, Orta Asya ve Sahra Altı Afrika'da çok daha güçlü bir hizmet ağı oluşturacağız dedi. Bakan Uraloğlu, TürkSat Biruni'nin Türkiye'nin uzay vizyonuna önemli katkı sağlayacağını vurguladı. Ülkemizin uzay haberleşmesindeki etkinliğini artırırken, küresel uydu pazarındaki konumumuzu da daha da güçlendireceğiz ifadelerini kullandı.
0: 1 Temmuz'da hayata geçirilen depozitosu olan ambalajlar sistemine ilgi yoğun. Şu ana kadar

0: Kadar milyonlarca ambalaj toplandı. Peki doğa makinelerine bırakılan ürünlere ne oluyor? İşte adım adım doğanın dönüşüm yolculuğu.
1: Ambalajlar makinelerden toplanıyor. Türlerine göre ayrıştırılıp presleniyor. İhaleyle geri kazanım firmalarına ulaştırılıyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda Türkiye Çevre

0: 81 ildeki 973 ilçede doğa makineleri hizmet vermeye başladı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sakarya Depolama ve Sayım Merkezi'ndeki dönüşüm sürecini paylaştı. Süreç, doğa iade makinelerine bırakılan ambalajların toplanmasıyla başlıyor.
1: Sabah arkadaşlarımız 9'da tesisten harekete başlar. Depo üstüde makinelerinin bulunduğu noktadan çıkan ambalaj atıklarını toplayarak gün sonunda tesisimize getirerek depolamaktayız.
0: İade noktalarından toplanan PET ve alüminyum ambalajlar depolama ve sayım merkezlerinde balyalama hattında türlerine göre ayrıştırılıp presleniyor. Cam ambalajlarsa özel alanlarda biriktirilerek geri kazanım tesislerine sevke hazır hale getiriliyor.
1: Alüminyum ve PET ambalajımızı balya pres makinesinde pres makinesinden geçirdikten sonra depolama alanında istiflenir. Cam ambalajlarımız da cam aracı tarafından cam depolama alanına dökülerek depolamaktayız.
0: Otel, restoran ve kafelerden toplanan diğer ambalajlar da sayma ve doğrulama hattından geçirilerek kayıt altına alınıyor. Ayrıştırılıp toplanan tüm ambalajlar Türkiye Çevre Ajansı tarafından ihaleyle geri kazanım firmalarına satılıyor.
1: Hem geri dönüşüme katkı sağlamış oluyoruz, hem enerji sarfiyatını azaltmış oluyoruz. Böylece de doğayı korumuş oluyoruz.
2: Ankara'da son 2 yılda 4000'den fazla metruk araç tespit edildi. Araçlarla ilgili bulundukları yerden kaldırma ve para cezası işlemleri uygulandı. Açıklama Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden geldi. Buna göre Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü mahalle ve ara sokaklarda alan taramaları yaptı. Gelen ihbar ve şikayetler değerlendirildi. Bu kapsamda Altındağ, Çankaya, Mamak, Keçiören, Yeni Mahalle, Pursaklar, Etimeskut, Gölbaşı ve Sincan ilçelerinde toplam 4133 metruk araç tespit edildi. 3328'i bulundukları yerlerden kaldırıldı. 805 araçla ilgili kurumlarla yazışma yapıldı. 90 araç için idari para cezası uygulandı. E-ticaret ve reklamlarda tüketiciyi koruyacak yeni kurallar 1 Ağustos'ta yürürlüğe girecek. İndirimli satışlardan sosyal medya reklamlarına, yapay zeka içeriklerinden, yasa dışı bahis reklamlarına kadar birçok alanda yeni yükümlülükler getirilecek.
0: Tüketiciler aldatıcı reklamlara karşı korunacak. Yasa dışı bahis ve kumar oyunlarına yönelik reklam yasağı genişletilecek. İnternetten alışverişe yeni kurallar geliyor. Ticari reklam ve haksız ticari uygulamalar yönetmeliğinde yapılan değişiklik 1 Ağustos itibarıyla yürürlüğe giriyor. Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği Başkanı Hakan Çevikoğlu, e-ticaret sektöründe yeni düzenlemeleri anlattı.
3: İndirimli satış reklamlarında indirime esas alınacak fiyat, indirimin başlangıç tarihinden önceki son 10 gün içinde uygulanan en düşük fiyat olacak. Sosyal medya içerik üreticilerinin paylaşımlarında herhangi bir kazanç, indirimli ürün veya hizmet ya da bir etkinliğe katılım yoluyla menfaat elde edilmesi durumunda, paylaşımlarda reklam veya tanıtım ibarelerinin kullanılması zorunlu hale getirildi.
0: Falcı, medyum, astrolog ve benzerleri tarafından verilen hizmet reklamlarıyla yasa dışı bahis ve kumar oyunlarına yönelik reklam yasağı da genişletildi. Söz konusu düzenlemelerle tüketici daha etkin korunacak. Ve yapay zeka düzenlemesi. Yapay zeka teknolojileri kullanılarak insandan ayırt edilemeyecek dijital karakterlere yer verilmesi halinde bu durum açık, anlaşılır ve ayırt edilebilir şekilde belirtilecek.
2: Ankara'nın Yeni Mahalle ilçesinde Sait Ulusoy Alzheimer ve Yaşlı Yaşam Merkezi açıldı. Tesisin açılışına Yeni Mahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar da katıldı. 116 yatak kapasiteli tesiste çok amaçlı odalar ve tıbbi bakım alanları da bulunuyor.
4: Aynı zamanda yatılı fizik tedavi hizmeti verebileceğiz.
0: 116 yatak kapasitesi, dinlenme ve atölye odaları. Tıbbi bakım için sağlık birimleri ve fizyoterapi alanları. Ankara'daki Sait Ulusoy Alzheimer ve Yaşlı Yaşam Merkezi hizmete açıldı. Yeni Mahalle Belediyesi tarafından yapılan merkez, Batı Kent'teki ilk yerleşim mahallesinde hizmet vermeye başladı.
5: Bu merkez, yaşarmış hemşerilerimize gösterdiğimiz saygı ve hürmeti gösteriyor. Yaşlılar ve çağımızın hastalığı, Alzheimer hastalığı için böyle bir tesis yapmak hep aklımdaydı. Bu nedenle 3 yıl ekibimle beraber proje çalıştık. Yurt dışında ülkelere gittik, örnekleri inceledik, nasıl bir tesis olması gerektiğiyle ilgili planlama yaptık.
0: Merkezin işletmesi Başkent Üniversitesi'ne verildi. Sait Ulusoy Alzheimer ve Yaşlı

0: Yaşam Merkezi'nin açılışında Başkent Üniversitesi kurucusu Mehmet Haberal da yer aldı. 116 yatak kapasitesine sahip olan tesiste her biri banyolu 10 tek kişilik ve 53 çift kişilik oda bulunuyor. Ayrıca çok amaçlı salon, 2 yemek salonu, 2 yemekhane, 2 mutfak, 2 servis mutfağı, sağlık birimleri, fizyoterapi odası, 2 dinlenme odası ile atölye odası da yer alıyor.
1: Nol tayfunu Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde karaya ulaştı. 715 binden fazla kişi güvenli bölgelere tahliye edilirken tren seferlerinde ve uçuşlarda aksamalar yaşandı.
0: Yüz binlerce kişi tahliye edildi. Tren seferleri ve uçuşlar aksadı. Nol tayfunu Çin'i etkisi altına aldı. Tayfun Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde karaya ulaştı. Tayfunun yol açtığı olumsuz hava koşulları nedeniyle çok sayıda tren seferi askıya alınırken uçuşlarda da aksamalar yaşandı. Yetkililer tayfuna karşı acil durum müdahale seviyesinin yükseltildiğini, 715 binden fazla kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiğini açıkladı. Vatandaşlara resmi uyarıları takip etmeleri tavsiye edildi. Zorunlu olmadıkça seyahat edilmemesi, heyelan, ani sel, nehir taşkını ve su baskınlarına karşı dikkatli olunması çağrısı yapıldı. Çin Ulusal Meteoroloji Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, karaya ulaşmasının ardından iç kesimlere ilerlemesi beklenen tayfunun kuvvetli rüzgar ve yağışa yol açacağı belirtiliyor. Yağışların 28 Temmuz'a kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.
1: Fransa ve İspanya'da geçtiğimiz hafta başlayan yangınlar devam ediyor. Fransa'nın Bordo kenti yakınlarındaki yangınlar nedeniyle 200 binden fazla kişi tahliye edildi. İspanya'da ise şimdiye kadar 130 bin hektarlık alan yandı. Kanada'da ise şimşekler yangın çıkardı. Bu son haberle haber bültenini noktalıyoruz. Bizden hemen sonra yayınımız Gün Başlıyor'la devam edecek ve Kübra Nur Uslu sizlerle olacak. Hoşça kalın, bizden ayrılmayın.
0: Fransa, İspanya, Kanada, dünya orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Fransa'da geçen hafta başlayan yangınlar ülkenin güneybatısında etkisini sürdürüyor. Bordo kenti yakınlarında 220 bin kişi tahliye edildi.
2: Çok kaotik bir gece geçirdik. Sürekli insanlar geldiği için uyumak çok zordu. Kızım da gece saat 2 civarında tahliye edildi. Ayrıca evcil hayvanlarımız da var ve onlar da rahat edemiyorlar.
0: Fransa'da bu yıl yanan alanın büyüklüğü 98 bin hektara ulaşarak rekor kırdı. Başbakan Le Cornu, yangınlar daha önce hiç görülmemiş bir seviyeye ulaştı ifadelerini kullandı. İspanya'da da yangınlara karşı ilan edilen ulusal acil durum yürürlükte. Madrid ve Avila kentlerinden toplam 60 bin kişi tahliye edildi. Valencia bölgesindeki yangınlarda ölen ve yaralananlar olduğu bildirildi. Avila'da da itfaiye ekipleri alevlerin yerleşim alanlarına ulaşmasını önlemek için yoğun çaba harcıyor. 2026'da İspanya'da yaklaşık 130 bin hektarlık alanın yandığı belirtiliyor. Orman yangınlarının etkili olduğu bir diğer ülke ise Kanada. British Columbia bölgesindeki yangın nedeniyle gökyüzü kızıl renge büründü. Yetkililer geçen hafta bölgeye 34 bin şimşek düştüğünü ve yangınların bu nedenle başladığını belirtti. Kanada'dan yükselen dumanlar ABD'yi de etkiledi. ABD Başkanı Trump, dumanlar nedeniyle Kanada'ya yüksek gümrük vergisi uygulayacaklarını söyledi. Başka bir ayrıntı vermeyen Trump, geçtiğimiz haftada benzer bir tehditte bulunmuştu.

0: Ege bölgesinde İzmir güneşli 36, Muğla güneşli 37 derece. Akdeniz bölgesinde Antalya parçalı bulutlu 39, Mersin güneşli 33 derece. Karadeniz bölgesinde Samsun güneşli 29, Trabzon parçalı bulutlu 26 derece. İç Anadolu bölgesinde Ankara güneşli 29, Konya güneşli 29 derece. Doğu Anadolu bölgesinde Erzurum güneşli 28, Van güneşli 29 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde Diyarbakır güneşli 37, Gaziantep güneşli 35 derece.
1: Pestisitler, tarımsal ürünlere zarar veren bitki hastalıklarını, zararlılarını ve yabancı otları yok etmek veya kontrol altına almak için kullanılan bileşiklerdir. Pestisitler, zamanında, doğru ve uygun miktarda kullanıldığında, istenen kalite ve görünümde ürün elde edilmesini sağlar. Hastalık ve zararlıların neden olduğu kayıpları en aza indirir ve birim alandan alınan verimi artırır. Yanlış kullanıldığında ise doğal dengenin bozulmasına ve ürünlerde kalıntıya sebep olur. Pestisitler, bilimsel çalışmalar doğrultusunda hazırlanan, Tarım ve Orman Bakanlığı'nca onaylanan etiket bilgilerine göre kullanılmalıdır. İlaçların etiket bilgilerine uygun kullanılmaması, çok sayıda ilaçlama yapılması veya dozundan fazla ilaç kullanılması, olması gerekenden fazla ilacı karıştırarak uygulama yapılması, gerekli durumlar dışında pestisitlerin yayıcı, yapıştırıcı gibi diğer maddelerle karıştırılarak uygulanması, son ilaçlamayla hasat arasında geçmesi gereken süreye uyulmaması, ilaçlamada kullanılan alet ve makinelerin bakımının düzenli bir şekilde yapılmaması, pestisit kalıntısına neden olan başlıca etkenlerdir. Ürünlerde yasal limitlerin üzerinde pestisit kalıntısı bulunması, tüketici sağlığı açısından çeşitli riskler taşır. Bununla birlikte diğer ülkelerle yapılan ticareti de olumsuz etkiler. Pestisitlerin olumsuz etkilerini azaltmak için tarımsal üretimde karşılaşılan hastalık, zararlı ve yabancı otlarla mücadelede alternatif yöntemlere öncelik verilmelidir. Entegre mücadele bu yöntemlerin başında gelmektedir. Entegre mücadele, hastalık, zararlı ve yabancı otların çevreyle ilişkilerinin göz önünde bulundurularak tüm mücadele yöntemlerinin birbiriyle uyumlu ve sıralı bir biçimde uygulanmasıdır. Öncelikle mekanik, biyoteknik, biyolojik mücadele yöntemleri tercih edilmeli, kimyasal mücadele ise son seçenek olarak ele alınmalıdır. Ülkemizde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından pestisit kalıntılarının tespitine yönelik sıkı denetimler yapılmaktadır. Prosedürlere uymayan çiftçilere idari para cezası uygulanmakta ve uygunsuz ürünler imha edilmektedir. Hastalık, zararlı ve yabancı otlarla mücadele yöntemleriyle doğru pestisit kullanımı hakkında daha fazla bilgi edinmek için size en yakın il, ilçe, tarım ve orman müdürlüklerine başvurabilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı.

Habertürk ekranlarından merhaba. Bugün 27 Temmuz Pazartesi, saatlerimiz 7'ye geliyor. Ben Kübra Nur Uslu. Gün başlıyorla karşınızdayız efendim. Her zaman olduğu gibi şöyle gazetelere bakarak başlayacağız gün başlıyora. Gelsin efendim gazetelerimiz, bakalım manşetlerden neleri duyurmuşlar. Öncelikle Hürriyet'le başlıyoruz. Dün şampiyon olduk. Dünyanın en büyüğü Türkiye manşetiyle duyuruyor Hürriyet gazetesi de. Detayları hemen paylaşalım. Şampiyonluk kupası kaptan Gizem Örgen'in ellerinde yükseldikten sonra kızlarımız bu büyük başarıyı hep birlikte dans ederek kutladılar. İşte birlikte verdikleri pozda, o fotoğrafta ekranlarınızda. Hürriyet gazetesi bu fotoğrafı manşete taşıyor. Dün

Çinliler şampiyon oldu Milletler Ligi'nde ve maçı aslında zorlu da geçti maç. Brezilya'yı geride bırakarak önce bir geriden başladık. Yenildik ilk sette fakat Brezilya'yı geride bırakarak 3-1 kazandık. A milli kadın voleybol takımımız şampiyonluğa ulaşarak 86 milyona büyük bir gurur yaşattı. Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da tebrik geldi. Hürriyet gazetesi yine o tebriği de paylaşıyor. Erdoğan tüm Türkiye'yi gururlandıran, büyük bir başarıya imza atan A milli kadın voleybol takımımızı yürekten tebrik ediyorum mesajını yayınladı. Yine Emine Erdoğan da yürekten tebrik ediyorum dedi. Efendim bizim kızlar şampiyon oldu. Hepimizi gururlandırdılar. Dün o zorlu maçta bir kez daha ispatladılar. İkinci defa yine dünya şampiyonu olarak aslında dünyanın en büyüğünün Türkiye olduğunu hakikaten gurur duyuyoruz. Kızlar sizinle diyelim ve geçelim Akşam Gazetesi'ne. Elbette Akşam Gazetesi'nin sürmanşetinde de Altın Kızlar başlığı yer alıyor. Akşam Gazetesi de bu şampiyonluğa vurgu yapıyor. Filenin Sultanları ikinci kez Milletler Ligi şampiyonu oldu. Vargas'a da efendim bir fotoğrafıyla yer veriyor Akşam Gazetesi. Hakikaten dünkü maçta öne çıkan isimlerden biriydi Vargas'ta. Ve Akşam Gazetesi'nin manşeti oldukça dikkat çekici. Deniliyor ki kalpsiz hırsızlar. Şimdi aslında görmeye başlamışsınızdır bu cihazları. Pek çok noktaya konulmaya başladı. Özellikle bu son 1-2 yılda Diyarbakır'da o noktalardan biriymiş. Yani şöyle ani kalp durmalarında erken müdahale için kamuya açık alana konulan elektroşok cihazı efendim. Hatta şöyle söyleyeyim, bizim bulunduğumuz kurumda da mesela var. Bazı kurumlara da artık bu cihazlar yerleştirildi. Acil durumlarda bu kullanılabilsin diye hatırlarsınız. Volkan Konak'ı kaybettiğimiz zaman o sırada özellikle konuşulmuştu. Yani o konser ortamında acaba bir elektroşok cihazı olsaydı, bir doktor bunu kullansaydı kalp krizinin önüne geçilebilir miydi diye. Ardından pek çok yere, özellikle toplu bulunan alanlara bu cihazlar yerleştirildi. İşte o noktalardan biri de Diyarbakır'daydı. 5 dakika zaman kazandırıyor aslında bu cihazlar. Türkçe komutlarla çalışıyorlar bu OED cihazı. Ambulans gelene kadar kalbin yeniden atmasını sağlayabiliyorlar. Şimdi konulan mekandan ne yazık ki birileri bu cihazı çalmışlar. Akşam Gazetesi de kalpsiz hırsızlar başlığıyla duyuruyor. 4 ayrı noktaya yerleştirildi. İl Sağlık Müdürlüğü kentteki 4 ayrı noktaya Aselsan'ın geliştirdiği yerli otomatik cihazı yerleştirdi. Ancak kalp krizinden ölümleri önlemeye yönelik bu adım hırsızların hedefi oldu. Polis de çalanları arıyor, kameralarla inceliyor diyor gazete. Efendim gazetede bir diğer başlığa da bakalım. 25. yaşa coşkulu kutlama ifadesi yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bir fotoğrafına yer verilmiş. AK Parti kuruluş yıl dönümünü güvenli liman Türkiye temasıyla kutlamaya hazırlanıyor. 25 yılını kutlayacak AK Parti'de. Ve geçelim sıradaki gazetemize efendim. Sıradaki gazetemiz Milliyet. Milliyet gazetesi de nesillerin şampiyonu diyerek aslında dünkü şampiyonluğu duyuruyor. Gördüğünüz gibi dünkü şampiyonluk neredeyse tüm gazetelerin manşetinde var. Hakikaten kızlar bizi gururlandırdı. Voleybol Milletler Ligi final etabında Filenin Sultanları Brezilya'yı 3-1 yenerek 2023'ün ardından bir kez daha şampiyonluğa ulaştı. Türk halkına bir kez daha büyük gurur yaşattı. Milliyet gazetesi aslında bu başarının temelinin 2003'te atıldığını hatırlatıyor. O zamandan bu zamana yetişti aslında bu nesil ve artık yeni şampiyonlar da yolda. Bu arada Vargas da en değerli oyuncu oldu. Ona da yer vermiş gazete. Geçelim efendim sıradaki gazetemize. Karar'la devam edeceğiz. Karar gazetesi sanayi buhranı başlığına yer vermiş. Özellikle yüksek kur, faiz ve enflasyon baskı oluşturuyor sanayi üzerinde. Alın teriyle kazandığımızı aslında elimizle veriyoruz, faize veriyoruz diyor pek çok önemli isim. Karar gazetesi de buna yer vermiş manşetinde.
Bu arada yeni parti kuruldu. Yargıtay Butlan'ı ele aldığı başlığı da yer veriliyor. Yine Karar Gazetesi'nde detaylarını elbette paylaşacağız. CHP'de olanları da yeni parti kurulduktan sonra ne oldu? Programı nasıl oldu? Kılıçdaroğlu kanadından ne tür açıklamalar geldi? Bir de malumunuz bir takım tartışmalar var. İstanbul'da düzenlenen Kılıçdaroğlu'nun katıldığı o programa ilişkin tüm detayları da birazdan haberlerimize sizinle paylaşacağız. Bakalım Sabah Gazetesi'ne.

0: Sabah gazetesinin elbette sür manşetinde yine şampiyonluğumuz var. Fakat bunun yanında manşette dikkat çekici bir haber daha yer alıyor Sabah gazetesinde. Siyonist vahşet Batı Şeria'yı kuşattı deniliyor. Soykırımcı İsrail Gazze'deki barbarlığını Batı Şeria'ya taşıdı. Siyonist ordunun desteklediği terörist Yahudiler köyleri basıp camileri ve evleri ateşe veriyor. Bölgeyi kuşatan işgalci askerler kadın ve yaşlıları keyfi olarak tutukluyor. Bakın efendim, Sabah gazetesinde bir fotoğrafa yer verilmiş, yanmış bir cami var yine bu noktada. Dolayısıyla Gazze'deki aslında o barbarlığı Batı Şeria'ya taşındığını, ki Batı Şeria'da uzun zamandan beri devam ediyordu, bir kez daha vurguluyor Sabah gazetesi de. Hatta şöyle söyleyeyim size, yani sadece orada işte kadınlara, çocuklara, canlılara zarar verirken zeytin ağaçlarına dahi zarar veriyorlar. Çok defa gördük orada bulunan aslında İsrailli askerlerin zeytin ağaçlarını yerinden söktüklerini, zarar verdiklerini, yaşanılamaz bir hale getirmeye çalışıyorlar Batı Şeria'yı da. Buna da dikkat çekiyor Sabah gazetesi. Ve geçelim efendim, sırada analiz var. Analizde de üreten çiftçi batıyor, tüketen pahalıya alıyor. Çünkü artık maliyet katlandı, kazanç yerinde saydı ifadelerine yer verilmiş. Dolayısıyla çiftçinin bulunduğu zor durum bir kez daha gözler önüne seriliyor analiz gazetesinde de. Çünkü artık malumunuz çiftçiden bize uzanana kadar arada pek çok şekilde katlanıyor o maliyetler. Hatırlatalım bu arada, aslında bu sene bereketli de bir seneydi. Çünkü hatırlayın, geçen yıl biz tarihimizin en büyük don felaketiyle karşılaşmıştık. Neredeyse bütün meyveler, meyve ağaçlarında bu don vurmuştu. Geçen yıl mesela kiraz yiyememiştik, kayısı yiyememiştik. Fakat şükür ki bu yıl neredeyse hiç don haberi almadık. Aslında bereketli geçti kiraz noktasında da, kayısı noktasında da, her türlü meyve noktasında da. Fakat yine de pek de pazara yansıyamadı o bereketin fiyatları. Üreten çiftçi batıyor, tüketen de pahalıya alıyor diye analiz gazetesi bir kez daha bu duruma dikkat çekiyor. Şimdi efendim şöyle bir üzerinden geçmiş olduk aslında gazeteleri. Elbette içinden seçtiğimiz bölümler olacak gazetelerin. Hepsini sizinle paylaşacağız. Şimdi gelin, biraz önce bahsetmiştim aslında, bazı gazetelerde de vardı özellikle CHP'de yaşananlara ilişkin bilgiler. İsteriz ki onu size haberimizle anlatalım. Şöyle, CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin partiye katılım töreninde kast ajansı iddialarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Konuyu yargıya taşıdıklarını belirten Tekin, parti içindeki bazı isimleri eleştirerek partiyi kirlettiniz dedi. Bu arada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da olayın soruşturulduğunu ve hakkında şikayet bulunan isimlerin ifadesinin alınacağını açıkladı.
1: Kast ne diyorlar ona?
2: Ajans.
1: Şeytanın aklına gelmeyecek bir şey yapmışlar.
3: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katıldığı törende parayla figüran tutulduğu iddialarını reddetti.
1: Birçok arkadaşlarımız kendi imkanlarıyla, olanaklarıyla geliyorlar. Bir kısım genç arkadaşlarımız da zaman zaman sayılar çok olunca bizde ulaşım desteği isterler. Onun dışında herhangi bir para harcayacak imkanımız da yok. Böyle bir olanağımız olsa da yapmayız.
3: CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin basın toplantısında konuştu. Kast ajansı iddialarına tepki gösterdi.
1: Ya koskoca şu salonda 40 kişi eksik olsa ne olur, 40 kişi fazla olsa ne olur? Salonumuzun etrafında 700-800 arkadaşımız içeriye giremedi. Çünkü salon sınırlı sayıdaydı. İnşallah önümüzdeki günlerde daha büyük salonlarla sizleri karşılayacağız.
3: Toplantının düzenlendiği salonun Sarıyer Belediyesi'ne ait olduğunu belirten Tekin, belediye başkanının linç edildiğini söyledi.
1: Bize salonu tahsis eden Sarıyer Belediye Başkanımız ve yöneticileri linç edildi. O salonları her Türk vatandaşı parasını yatırır ve orayı kiralar.
3: İddialarla ilgili suç duyurusunda bulunduklarını belirten Tekin, partiyi kirlettiniz diyerek tepki gösterdi.
1: Hiçbir kirli tarafta olmadı. Ne içeride ne dışarıda. Hiç kimseye tuzak kurmadı. Bu tuzağı kuran kimse, kardeşim de olsa sayın savcılar, dibine kadar sonuna gideceksin. Bu kurulan tezgah, FETÖ'leri tezgahın sorumluları kimse, mutlaka bizim bulmamız lazım. Ki bulacağız.
3: Tekin'in suç duyurusu sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından da bir açıklama geldi. Açıklamada müşteki vekilinin Cumhuriyet Başsavcılığımıza sunmuş olduğu şikayet dilekçesi akabinde soruşturmaya başlanılmış olup araştırmalar sonuçlandığında şikayet edilen kişilerin ifadelerine başvurulacaktır denildi.

0: bakalım efendim bu mesele nasıl şekillenecek, nasıl sonuç bulacak, takip etmeyi sürdüreceğiz. Bir de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir programına bakalım. Çünkü o da 91 ismin yeni partiye geçişi sonrası Genel Merkezi milletvekilleriyle toplantı yaptı. 44 vekilden 39'unun katıldığı toplantıda CHP'nin aslında yeni grup başkanı seçildi. Toplantının detayları geliyor şimdi ekranlarınıza.
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partideki istifaların ardından milletvekilleriyle buluştu. Genel merkezdeki toplantıya CHP'de kalan 44 milletvekilinden 39'u katıldı. Gündemde Özgür Özel ve 90 milletvekilinin istifa ederek yeni partiyi kurması vardı. İstifalar değerlendirildi. Yaklaşık 3,5 saat süren toplantıda CHP'nin yol haritası ele alındı. Partinin yeni grup yönetimi de belirlendi. Grup başkanlığı için aday olan iki isimden biri olan Gürsel Erol, ikinci tur oylamanın ardından yarıştan çekildi ve CHP'nin yeni grup başkanı Faik Öztrak oldu. Grup başkan vekilliğine ise Rahmi Aşkın Türeli ve Sevda Erdan Kılıç seçildi. Toplantı sonrası bir açıklama yapan Gürsel Erol, parti içi siyasette tekerleşme yaşandığı herkesin malumudur. Hiçbir genel başkanın ya da herhangi bir siyasi odağın iradesinin, milletvekillerinin tercihinin önüne geçmemesi gerektiğine inanıyorum ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu, istifalar sonrası MYK üyeleriyle 40 dakika süren bir toplantı yapmıştı.
0: Bu arada gözler bir yandan da Yargıtay'da. Çünkü CHP'nin 38. olağan kurultayı hakkında mahkemenin verdiği mutlak kararına ilişkin dosya Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'nce ön incelemeye alındı. Dosyada nihai karara ilişkin inceleme adli tatil sonrasında yapılacak.
2: Yargıtay'a gönderilen mutlak butlan dosyasında yeni bir aşamaya geçildi. Ön inceleme süreci başladı. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde yapılan 38. olağan kurultayının mutlak butlanla sakatlandığına ve iptaline hükmetmişti. Kararın temiz edilmesi sonrası dosya 17 Temmuz Cuma günü Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'ne gönderildi, kayıt aşamasına alındı. Adli tatil olmasına rağmen süreçte dosyanın kayıt ve tevzi işlemleri yapılabiliyor. Bu kapsamda Yargıtay'daki dosya durumu kayıt aşamasındayken ön inceleme olarak güncellendi. Böylelikle Yargıtay'daki süreç başladı. Ön inceleme aşamasında dosya tetkik hakime teslim edilecek. Hakim nihai kararı verecek, Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'ne sunulmak üzere rapor hazırlamaya başlayacak. Dosyanın esası ilişkin incelemesi 3. Hukuk Dairesi heyeti tarafından yapılacak. İncelemenin yeni adli yılın başlayacağı 1 Eylül'den sonra yapılması bekleniyor. CHP'nin 38. olağan kurultayı 21 Mayıs 2026'da Bölge Adliye Mahkemesi'nin verdiği mutlak butlan kararı ile iptal edilmiş, Özgür Özel ve yönetimi görevden uzaklaştırılmıştı. 2023 yılındaki kurultay öncesi yönetimde olan Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler tedbiren göreve getirilmişti.
0: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, CHP ve yeni parti ayrışmasının önemsiz olduğunu vurguladı. Yeni parti özgün bir politika üretemez dedi. Uçum ayrıca CHP'nin bu süreçte uygun bir temizlenme sürecine girdiğini de belirtti.
2: CHP ve yeni parti ayrışması son derece önemsizdir dedi. Yeni partinin özgün bir politika üretemeyeceğini savundu. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, CHP ve yeni parti hakkında açıklama yaptı.
3: Türkiye'nin gündeminde CHP ve yeni parti ayrışması genel politikanın ihtiyaçları açısından son derece önemsizdir. Çünkü bu ayrılığın dünya görüşü farkıyla hiçbir ilgisi yoktur. Nerede politik perspektif farkı, nerede ideolojik ayrılık? Bu yeni parti özgün bir politika üretemez. Çünkü politik bir tutum üzerinden değil, kişisel ihtiyaçlar üzerinden kurulmuş bir parti oldu.
2: Uçum, belediyelere yönelik operasyonlara da işaret etti. CHP'nin temizlenme sürecine girdiğini vurguladı.
4: Özellikle parti kongre süreçlerindeki ve başta İstanbul olmak üzere yerel yönetimlerin pratiğindeki usulsüzlük ve yolsuzluk işlerine sahip çıkanların bu ayrışmanın öncülüğünü yapması ibretlik durumu ortaya koyuyor. CHP bu ayrışmayla esas

0: aslında önlerine koydukları arınma perspektifine uygun bir temizlenme sürecine girmiş oldu. CHP sonuçta yine CHP'dir. Sel gider, kum kalır.
1: Efendim gelin bir de meclisin bu haftaki gündemine bakalım. Bu arada şimdi bu tabloyu görüyoruz ama malum özellikle yeni partinin kurulmasıyla birlikte mecliste de değişiklikler oldu. Mesela oturma düzeninde de biz bir değişiklik göreceğiz. AK Parti'yi bir kenarda görüyoruz. CHP yanında oturuyordu. Artık CHP 5. parti konumunda 44 milletvekiliyle araya bir yeni parti gelecek. Dolayısıyla mecliste de aslında hareketlilik var. Çünkü bu değişim komisyonlara da yansıyacak. Komisyonlar da tekrar seçilecek. Hepsini de takip etmeyi sürdüreceğiz ama özellikle de bu haftaki gündemi de ayrıca yoğun meclisin, çünkü genel kurulda üniversitelerle ilişiği kesilen öğrencilere af getirecek kanun teklifi ele alınacak. Yine salı ve çarşamba günü de grup toplantıları yapılacak.
2: Öğrenci affı teklifi, grup toplantıları, Türkiye Büyük Millet Meclisi yine yoğun bir haftaya giriyor.
3: Toplantı yeter sayısı vardır. Görüşmelere başlıyoruz.
2: Çalışmalarına salı günü başlayacak olan Meclis Genel Kurulu, öğrenci affına yönelik düzenlemeyi içeren kanun teklifini görüşmeye başlayacak. Teklifle daha önce üniversitelerle ilişiği kesilen tüm öğrencilere yeniden eğitim hakkı verilecek. Ön lisans, lisans ve lisans üstü öğrenciler aftan yararlanabilecek. Kendi isteğiyle kaydını sildirenler ve bir program kazanarak kayıt hakkı elde ettiği halde kayıt yaptırmayanlar af başvurusu yapabilecek. Kasten öldürme, işkence, cinsel saldırı, uyuşturucu ticaretinden mahkum olanlar, terör örgütleriyle irtibatı nedeniyle ilişiği kesilenler kapsam dışında tutulacak. Teorik derslerde başarılı olmuş ancak aday hekimliğe geçiş yapamamış öğrenciler de üniversiteye geri dönebilecek. Vakıf üniversitelerindeki tam burslu öğrenci oranları artırılacak. Tecrübeli akademisyenlerin bilim dünyasına katkılarının devam edebilmesi amacıyla da emeklilik yaş haddi 67'den 72'ye çıkarılacak. Teklifle 48 üniversiteye profesör, doçent, doktor eğitim üyesi, araştırma görevlisi kadrosu sağlanacak. Tez yazdırana da, yazana da ağır yaptırım gelecek. Bu şekilde alınan akademik unvanlar geri alınabilecek. 28 maddelik öğrenci affı teklifinin genel kurul aşamasının tamamlanması halinde çocukları koruma teklifi genel kurulda görüşülecek. Teklifle suça sürüklenen çocuk yerine adli süreçteki çocuk tanımı kullanılacak. Salı ve çarşamba günleri mecliste grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları olacak.
1: Efendim Pars Filo Baltık'ta nöbete hazır. Haber Milliyet gazetesinden detayları paylaşalım. Malumunuz özellikle Baltık Rusya-Ukrayna savaşında da sıkça gündeme geldi. Oranın güvenliği de sıkça gündeme geliyor. Detaylar şöyle. Türk Hava Kuvvetleri NATO'nun hava polisliği görevine Estonya'daki Amari Hava Üssü'nde konuşlanacak 181. Jet Filo Komutanlığı, yani Pars Filo'yla bir kez daha katkı sunacak. Estonya'da konuşlanacak 5 F-16 savaş uçağıyla 76 personelin son hazırlıkları da Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda görüntülendi. Ağustos-Kasım döneminde yürütülecek görev kapsamında Türk pilotlar Baltık hava sahasında 7 gün 24 saat esasıyla alarm reaksiyon nöbeti tutarak olası hava sahası ihlallerine karşı bekleyecek. Pars Filo Komutanı Hava Pilot Yarbay Özdemir de hava polisliği görevinin NATO'nun müşterek hava sahasının korunması kapsamında gerçekleştirilen bir barış dönemi hava savunma faaliyeti olduğunu söyledi. Stratejik öneme sahip bu noktada ve Türkiye'de Türk Hava Kuvvetlerimizde efendim oranın güvenliğini sağlamak için Baltık'ta olacak, duyurmuş olalım bizler de. Dediğimiz gibi özellikle Rusya-Ukrayna savaşının ardından kuzey bölgesi, aslında bunu çokça söylediler. Biz bir takım tehlikeler altındayız. Hatırlayın, sıkça size şunu anlatıyoruz. İşte efendim bazı dronlar hava sahasını geçti kuzeyde. İzinsiz bir biçimde geçti, onları durdurmak gerekiyor diye. Dolayısıyla o bölgenin de önemi giderek hakikaten daha da artıyor. Şimdi devam edelim sıradaki haberimize. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'le telefonda görüştü. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre görüşmede Guterres'in Suriye ve Kıbrıs adasında gerçekleştirdiği ziyaretler çerçevesinde bölgesel gelişmeler ele alındı. Dışişleri Bakanı Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman El Sani ve Pakistan Savunma Kuvvetleri Komutanı Mareşal Asım Münir'le de ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Görüşmelerde İran'la ABD

0: arasındaki müzakere süreci ele alındı.
1: Hem küresel barış için çabalayan biridir.
0: Ve şimdi de savaşın gündemine bakalım. ABD ve İran arasında yaklaşık 2 haftadır süren saldırılara ara verildi. Amerikan basını kararda ABD'nin azalan önleyici füze stoklarının etkili olduğunu iddia etti. Yani Trump'a bu söylenmiş. Bizim füzelerimiz azalıyor. Durduralım biraz bu savaşı diye iddia bu yönde. Bu arada İran ve Umman da Hürmüz konusunda müzakere yürütüyor bir yandan. ABD'nin Hürmüz ablukası da devam ediyor.
2: ABD ve İran arasında 2 haftadan uzun süredir devam eden saldırılar durdu. ABD basını talimatın Başkan Trump'tan geldiğini iddia etti. ABD'nin 13 gün üst üste düzenlediği saldırılar hafta sonunda durdu. İran'dan da bölge ülkelerine saldırılar yapılmadı. ABD merkezli Axios'un haberine göre Trump her gün önüne gelen saldırı emirlerini cuma günü onaylamadı. Kararın Ummanlı arabulucuların Tahran'da Hürmüz'ün yeniden açılması için yapılan görüşmelerin hemen ardından geldiğine dikkat çekildi. İran görüşmelerin yapıcı geçtiğini, teknik ve siyasi istişarelerin devam ettiğini açıkladı. New York Times ise İran'a yönelik saldırıların durdurulmasının arkasında başka bir neden olduğunu öne sürdü. Gazeteye göre ABD'nin elindeki Patriot ve diğer hava savunma füzeleri savaş nedeniyle ciddi oranda azaldı. ABD Genelkurmay Başkanı Dan Kane, Trump'la görüşmesinde İran'a saldırı yapmaya devam edebileceklerini ancak bunun ellerindeki önleyici mühimmat stonu tehlikeli şekilde azaltacağını belirtti. Gazeteye konuşan kaynaklar Trump'ın kararında bu uyarının etkili olduğunu savundu. ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Mike Waltz ise Trump müzakerelere biraz alan tanıyor dedi. Son günlerde arabulucular vasıtasıyla yapılan müzakerelerin de hızlandığını belirtti. Reuters'a konuşan İranlı bir kaynaksa ABD'nin saldırıları durdurduğu sürece İran'ın da saldırılarının duracağını söyledi. ABD'nin Hürmüz'deki ablukası ise sürüyor. CENTCOM'un son açıklamasına göre ABD 25 Temmuz itibarıyla 12 geminin rotasını değiştirdi, 2 gemiyi etkisiz hale getirdi ve 2 gemiye de ablukaya uymaları için çıkarma yaptı. İran devrim muhafızları da son 2 haftada ABD'nin bölgedeki üslerinde bulunan 11 ABD savaş uçağıyla 17 drone'u imha ettiklerini açıkladı. Kuveyt'in Washington Büyükelçisi sabahsa Kuveyt topraklarının İran'a yönelik saldırılarda kullanılmadığını söyledi. ABD basınında Kuveyt'in İran'a karşı askeri operasyonlara katıldığı iddia edilmişti.
0: Bu arada efendim bu füze stoku meselesi hakikaten önemli çünkü savaşın başından beri hep şunu söylüyoruz. İran'ın ne kadar füzesi var, Amerika Birleşik Devletleri'nin ne kadar aslında füzesi var. Dolayısıyla bu belirleyecek biraz da savaşın gidişatını diye. Şimdi şöyle düşünmeyin, evet İran'ın füzeleri azalıyor ama aynı şekilde Amerika Birleşik Devletleri'nin de stoku azalıyor. Çünkü mesela Patriot'lar, o dönemde konuşmuştuk, yaklaşık 600-650 adet Patriot üretebiliyor Amerika Birleşik Devletleri. Düşünün, o dönemde 300-400'ünü harcadığını en azından biz biliyoruz. Geriye pek az kalıyor. Bunların üretilmesi gerekiyor. Hatırlayın, Trump mesela savunma sanayi şirketleriyle bir toplantı yapmıştı. Oturmuş konuşmuşlardı. Daha hızlı üretmeliyiz, daha fazla ne yapabiliriz diye. Hepsi bir zaman alıyor. Yani paranızın olması da yetmiyor. Dolayısıyla stok meselesi de gündemde Amerika Birleşik Devletleri'nde. Gelin bir de Suriye tarafına bakalım. Çünkü Suriye Cumhurbaşkanı Şara'dan bir açıklama var. Lübnan konusunda, hatırlayın, Amerikalıların o yönde de bir teşviki vardı Suriye'ye yönelik. Şara, ülkesinin Lübnan'a askeri müdahalede bulunma niyeti olmadığını söyledi. Lübnan Haber Ajansı ise İsrail'in Lübnan'ın güneyinde evleri ve iş yerlerini yıktığını duyurdu. Lübnan ordusu, İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ettiğini belirtti.
2: Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Lübnan'daki herhangi bir kaosun doğrudan Suriye'ye yansıyacağını söyledi. Ülkesinin Lübnan'a askeri müdahale niyetlerinin olmadığını belirtti. El Cezire'ye konuşan Şara, Lübnan hükümetiyle ülkenin güvenli bir çıkış yolu bulmasına yardımcı olacak çözümler üzerine çalıştıklarını dile getirdi. Lübnan'da tek yetkilinin devlet olmasını istediklerini ve bölgede savaşın yayılmasından endişe duyduklarını söyledi. Suriye Cumhurbaşkanı İsrail'le bir güvenlik anlaşmasına ulaşmak için çalıştıklarını da açıkladı. Bu çalışmaya bir grup ülkenin destek verdiğini ifade etti ancak ülkelerin isimlerini vermedi. Şara, İsrail işgali altındaki Golan Tepelerine de değindi. İsrail'le yapılacak güvenlik anlaşmasının başarısı

0: olması, Suriye'nin işgal altındaki Golan Tepeleri üzerindeki hakkından vazgeçmeden kapsamlı bir barışa zemin hazırlayabilir dedi. İsrail ise ateşkese rağmen Lübnan'daki faaliyetlerini sürdürdü. Lübnan resmi haber ajansı NNA, İsrail askerlerinin Nebatiye'de çok sayıda evi iş makineleriyle yıktığını bildirdi. Bazı evler patlayıcılarla havaya uçuruldu. İsrail'e ait İHA da Beyrut semalarında alçak irtifada uçtu. Lübnan ordusu da İsrail'in ateşkesi ilhal ettiğini duyurdu. İsrail'in birçok bölgede evleri sistematik şekilde yıktığı, topçu saldırıları yaptığı ve ağır makineli tüfeklerle ateş açtığı belirtildi. İsrail ordusunun asırlık zeytin ağaçlarını ve geniş tarım arazilerini de ateşe verdiği aktarıldı. Açıklamada İsrail'in ihlallerinin Lübnan ordusunun ülkenin güneyine konuşlanmasını engellediği, halkın dönüşünü geciktirdiği ve bölgede istikrarın sağlanmasını önlediği vurgulandı. Lübnan'da İsrail 26 Haziran'da İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinden çekilmesini öngören bir çerçeve anlaşma üzerinde uzlaşmıştı.
1: Bu arada Avrupa'da aşırı sağın yükselişi de devam ediyor. Almanya'dan bir örnek paylaşacağız şimdi çünkü Merz hükümetim kan kaybediyor diyor Hürriyet gazetesi. Almanya'da İNSA araştırma şirketinin son kamuoyu yoklaması. Başbakan Merz ve koalisyon hükümetine yönelik memnuniyetsizliğin arttığını ortaya koydu. Ankete göre katılımcıların %75'i Merz'in performansını başarısız bulurken Hristiyan Birlik Partileri ve Sosyal Demokrat Parti koalisyon hükümetinden memnun olmayanların oranı ise %74'e ulaştı. Düşünün efendim, memnuniyetsizlik Merz'den %75 seviyelerinde. Ankette aşırı sağcı Almanya için alternatif partinin ADF'nin de 28 ile liderliğini koruduğu %28 ile SPD'nin ise %12'ye gerileyerek yeşillerin gerisine düştüğü kaydedildi. Öte yandan Merz'in planladığı kabine değişikliği de başarılı olamadı. Almanya merkezi bilde göre istifa kararı alan Ulaştırma Bakanı'nın yerine getirilmesi düşünülen Hristiyan Demokrat Birlik Partili siyasetçinin Başbakan Merz'e görevi kabul etmediği mesajını iletti. Dolayısıyla bu da aslında planladığı gibi işler gitmedi Merz'in diyor gazete. Haberde ayrıca Merz'in kararı duyurduğunda şaşkına döndüğünü de kaydediyor. Yani teklif etmiş Merz fakat hakikaten kabul etmemiş, hatta şaşkına dahi dönmüş. Dolayısıyla Almanya'da durumlar böyle. Şimdi dediğimiz gibi AfD'nin yükselişi uzun zamandır aslında Almanya'da konuşuluyor. Yani aşırı sağın bir yükselişi var. Sadece Almanya mı? Düşünün. Fransa'da da aynı şey geçerli. Artık Macron'un sayılı günü kaldı. O da mesela gidecek. İşte Le Pen'in yükselişi, orada da aşırı sağın yükselişi konuşuluyor. İngiltere'ye bakıyoruz. Malum artık kaçıncı başbakanının değişti. Bir türlü dikiş tutturamıyor. Uzun zamandır konuştuğumuz bir mesele var. Hakikaten Avrupa'da eskisi gibi öyle liderler de çıkmıyor pek fazla. Merkel'leri hatırlarsınız. Ya da her ne kadar aramız iyi olmasa da Sarkozy dönemini, ama bir liderlik gösteriyorlardı. Almanya'da ya da Fransa'da pek fazla aynı şeyi göremiyoruz. Özellikle aşırı sağın yükselişi de hakikaten dikkat çekiyor. Bu arada Almanya'da aslında konuşulan sıcak bir gelişme de var. Çünkü Berlin'deki bir yürüyüşe araçlı bir saldırgan saldırdı. Şöyle ki bir kişi hayatını kaybetti, aracıyla daldı. Bu da yine ne yazık ki Avrupa'da sıkça gördüğümüz hadiselerden biri olmaya başladı. Özellikle pazar yerlerine ya da Noel zamanı, mesela Noel pazarlarında rastlıyorduk bu olaylara. Olay yerinden kaçan saldırganın polis operasyonunda öldürüldüğü de açıklandı.
2: Almanya'nın başkenti Berlin'deki yürüyüşü kana bulandı. Bir saldırgan aracıyla kalabalığın arasına daldı. Olay Christopher Street Day etkinliğinin yapıldığı alanda yaşandı. Onlarca kişiye çarpan araç Tiergarten Parkı'ndaki bir ağaca çarparak durdu. Alman basınına konuşan bir görgü tanığı aracın hızla kalabalığa daldığını, saldırganın araçtan inerek olay yerinden koşarak uzaklaştığını anlattı. Yetkililer yaralıların bazılarında bıçak yarası görüldüğünü, bazılarının durumunun da ağır olduğunu açıkladı. Olay yerinden kaçan saldırganın 21 yaşındaki Abdül B. olduğu açıklandı. 2005 yılında Almanya'da doğan Abdül B.'nin Lübnan kökenli olduğu belirlendi. Polisin fotoğrafını paylaştığı şüphelinin yerel saatle 18'de Berlin'de düzenlenen operasyonda öldürüldüğü açıklandı. Berlin polisinin açıklamasında şüphelinin polisin üzerine kesici bir aletle koştuğu, bunun ardından ateş açıldığı belirtildi. Şüphelinin olay yerindeki müdahaleye rağmen öldüğü kaydedildi. Berlin'deki Christopher Street Day etkinliği Avrupa'nın en büyük LGBT yürüyüşlerinden biri olarak biliniyor.
1: Efendim, Gazze'de su çiçeği krizi büyüyor. Gazze'liler aslında hem hava şartlarıyla hem savaşla hem o çadırlarda yaşamla mücadele ediyor. Bir de hastalıklar var. Tam hatırlıyorum, bundan yaklaşık bir yıl kadar önceydi. Mesela Birleşmiş Milletler'in bir raporunu haberleştirmiştik. Orada özellikle vurgu vardı. Böyle giderse Gazze'de sular kirleniyor. Temizlik noktasında aslında ulaşabileceğiniz hiçbir ürün yok. Doğada kirlenecek, sularda, toprakta kirlenecek ve salgın hastalıklar artacak diye. Bakın, örneklerini görmeye başladık. Su çiçeği krizi ne aşamada? Gelin bir bakalım, Milliyet Gazetesi'nden okuyacağız haberi de. Efendim, İsrail'in saldırıları sonrası yerin denedilenlerin yaşadığı Gazze'deki kamplarda su çiçeği salgınının hızla yayıldığı ve tehlikeli bir hal aldığı belirtiliyor. Sağlık yetkilileri son iki hafta içinde 130'dan fazla sağlık tesisinde yaklaşık 9300 vakanın kaydedildiğini, ancak gerçek vaka sayısının bunun çok üzerinde olabileceğini ifade edebiliyor. Çünkü düşünün, 9300 kişi ancak belki de ulaşabildi. Bir de bu sağlık merkezlerine ulaşamayanlar var. Zira yetkililere göre su çiçeğine yakalanan çocukların büyük bölümü çadırlarda ya da birinci basamak sağlık merkezlerinde muayene edildiğinden hastaneye hiç ulaşamıyor ve resmi kayıtlara yansımıyor bu durum. Birleşmiş Milletler Sağlık Kümesi de vakalardaki artışı yerinden edilme alanlarındaki aşırı kalabalık, yaz sıcaklarının etkisi ve temiz suya erişimin giderek zorlaşmasına bağlıyor. İşte dediğim gibi efendim, Birleşmiş Milletler bundan bir yıl önce de aslında böyle şeylerin yaşanacağını söylemişti ve bugün bunları görüyoruz. Yani hakikaten çok zor. Kış geliyor, aslında kışla mücadele, yağmurla mücadele, çamurla mücadele, o derme çatma çadırların arasında yaşam savaşı veriyor Gazze'liler. Yaz geliyor, sıcakla, hastalıkla ayrı bir mücadele veriyor Gazze'liler. Gazze'yi de unutmamak gerekiyor hakikaten. Şimdi efendim, uzanalım bir başka noktaya, Avrupa'ya. Fransa ve İspanya'da geçtiğimiz hafta başlayan yangınlar hala devam ediyor. Fransa'nın Bordeaux kenti yakınlarındaki yangınlar nedeniyle 200 binden fazla kişi tahliye edildi. İspanya'da ise şimdiye kadar 130 bin hektarlık alan yandı. Bu arada Kanada'da da şimşekler yangın çıkardı.
0: Fransa, İspanya, Kanada, dünya orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Fransa'da geçen hafta başlayan yangınlar ülkenin güneybatısında etkisini sürdürüyor. Bordeaux kenti yakınlarında 220 bin kişi tahliye edildi.
3: Çok kaotik bir gece geçirdik. Sürekli insanlar geldiği için uyumak çok zordu. Kızım da gece saat 2 civarında tahliye edildi. Ayrıca evcil hayvanlarımız da var ve onlar da rahat edemiyorlar.
0: Fransa'da bu yıl yanan alanın büyüklüğü 98 bin hektara ulaşarak rekor kırdı. Başbakan Le Cornu, yangınlar daha önce hiç görülmemiş bir seviyeye ulaştı ifadelerini kullandı. İspanya'da da yangınlara karşı ilan edilen ulusal acil durum yürürlükte. Madrid ve Avila kentlerinden toplam 60 bin kişi tahliye edildi. Valencia bölgesindeki yangınlarda ölen ve yaralananlar olduğu bildirildi. Avila'da da itfaiye ekipleri alevlerin yerleşim alanlarına ulaşmasını önlemek için yoğun çaba harcıyor. 2026'da İspanya'da yaklaşık 130 bin hektarlık alanın yandığı belirtiliyor. Orman yangınlarının etkili olduğu bir diğer ülke ise Kanada. British Columbia bölgesindeki yangın nedeniyle gökyüzü kızıl renge büründü. Yetkililer geçen hafta bölgeye 34 bin şimşek düştüğünü ve yangınların bu nedenle başladığını belirtti. Kanada'dan yükselen dumanlar ABD'yi de etkiledi. ABD Başkanı Trump, dumanlar nedeniyle Kanada'ya yüksek gümrük vergisi uygulayacaklarını söyledi. Başka bir ayrıntı vermeyen Trump, geçtiğimiz hafta da benzer bir tehditte bulunmuştu.
1: Bu arada efendim yangının boyutunu şöyle düşünün, hakikaten Kanada'da çıkan yangın ta Washington'da görülmüştü. Hatta Dünya Kupası'nın oynanacağı New Jersey stadında da görülmüştü o yangının izleri. Dolayısıyla Trump da buna epey öfkelenmişti. Bu arada yangınlarla boğuşan İspanya'ya Türkiye'den de yardım eli var. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı yangın söndürme uçaklarının görevlendirildiğini duyurdu. Yumaklı açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı. Yaptığı açıklamada Avrupa'daki yangınları üzüntüyle takip ettiğini vurguladı.

0: Tüm ülkelere geçmiş olsun dileklerini sundu. Bakan Yumaklı, dost ülke İspanya'nın destek talebi üzerine iki yangın söndürme uçağımızı görevlendirdik dedi. Yumaklı ayrıca dileğimiz dünyanın neresinde olursa olsun hiçbir ormanın yanmaması, hiçbir canın zarar görmemesidir. Çünkü orman bütün insanlığın ortak mirasıdır ifadelerini kullandı. Efendim İstanbul Havalimanı yine birinci oldu. Bakalım detaylarına Posta Gazetesi'nden. Avrupa'nın en yoğunu İstanbul Havalimanı ifadesiyle duyuruyor gazete. Avrupa Hava Seyri Sefer Güvenliği Teşkilatı'nın 13-19 Temmuz'a ilişkin Avrupa Havacılık Raporu yayımlandı. Buna göre İstanbul Havalimanı bu dönemde günlük ortalama 1623 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı. İstanbul Havalimanı'nı günlük 1398 uçuşla Amsterdam, 1395 uçuşla Paris, 1331 uçuşla da Londra'daki havaalanı takip etti. Yine 1320 uçuşla efendim Frankfurt Havalimanı'na yapılmış zirvede yoğunluk anlamında İstanbul Havalimanı var efendim. Devam edelim şimdi sıradaki haberimize. Yaz günü Kastamonu'da etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Dün de aslında ekranlarınıza getirmiştik, hatta geldi görüntüsü de. Şimdi uzun zamandır uyarılar vardı. Hatırlayacaksınız, İstanbul'dan, Ankara'dan da size görüntüler göstermiştik. Dün tam da böyle bu saatlerde bu görüntüler düşmeye başladı Kastamonu'dan. Gördüğünüz gibi evlerin aslında zemin katı neredeyse tamamen sular altında kalmış. Birinci kata ulaşmış oradaki su seviyesi. Yani hakikaten acı. Yani buradaki su elbette temizlenir ama çok defa ekranlarınıza getiriyoruz sonrasında neler yaşanıyor diye. Şöyle bir dairelere, evlere girdiğimiz zaman çamur içinde kalmış eşyalarla karşılaşıyoruz. Yani o koltuklar, beyaz eşyalar kullanılamaz hale geliyor. Yani sel gidiyor ama geriye hakikaten çamuru kalıyor. Ve dikkat ederseniz burada aslında yolun ortasında böyle bir derinlik oluşmuş ve sel suları ortaya gelmiş. Şöyle uzaktan bakınca efendim o noktada sel sularının birikmediğini de görmek mümkün. Bu da bize aslında neyi gösteriyor? Demek ki buranın yapımında bir hata oluşmuş. Bu yolu yanlış yapmışız ki gelmiş efendim sular burada birikmiş diye. Gördüğünüz gibi araçlar da sular altında kaldı. Neler yaşandı Kastamonu'da, gelin bir izleyelim.
1: Yollar göle döndü. Binaları su bastı. Sağanak Kastamonu'da kabusu yaşattı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün turuncu kodla uyarı verdiği Kastamonu'da özellikle sahil bölgesinde kuvvetli sağanak etkili oldu. Gece etkisini artıran sağanak nedeniyle Cide'de bazı yollar nehre döndü. Birçok araç su birikintisinde kaldı.
2: Hep şeyin suyu içinde arabalar. Felaket valla, bilmem, hiç görünmedi yani epeyden beri. Şu dere olmasaydı tamam, yapılmasaydı yandıydı. Millet daha fazla felaket oldu.
1: 150'den fazla ev, iş yeri ve depoyu su bastı. Ekipler zemin katlarda yaşayanları tahliye ederek güvenli alanlara götürdü. Ekipler ilçede temizlik çalışması yaptı. Metrekareye 157 kilogram yağışın düştüğü Doğanyurt ilçesinde de bazı dereler taştı. Ekipler taşkınları önlemek için seferber oldu.
0: Efendim uzmanlar sıklıkla uyarıda bulunsa da tehlikeli noktalarda serinleme ihtiyacı ne yazık ki yaz aylarında boğulma vakalarının artmasına da neden oluyor. Gün geçmiyor ki size yeni bir boğulma vakası haberi sunmayalım. Bugün bu kez de acı haberler, bakın nerelerden geldi. İstanbul, Adıyaman, Elazığ ve Mersin'den geldi. Detaylarını paylaşalım. 25 yaşındaki Halil Doğan, Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yaşıyordu. Doğan Cendere Çayı'na girdi. Bir süre sonra da gözden kayboldu. Bölgeye giden ekipler 2 saatlik çalışma sonrası Doğan'ın cansız bedenini buldu. Bir diğer noktaya bakacağız. İstanbul, Şile. Olumsuz hava şartları nedeniyle denize girişler aslında yasaklandı. Ancak bunu dinlemeyen 3 kişi denize girdi. 2 kişi kendi imkanlarıyla kurtuldu. Kaybolan kişi içinse çalışma başlatıldı. Ekipler kaybolan kişinin cansız bedenine ulaştı. Sudan çıkarılan kişinin Kayseri'de hakim ve savcı yardımcısı olarak görev yapan Yusuf Aslan olduğu belirlendi. Ve bir diğer nokta, Mersin. 5 kişilik aile. Tarsus ilçesinde denize girdi. Aile bir süre sonra suda çırpınmaya başladı. Sahil güvenlik ekipleri göreve koştu. 4 kişi sudan çıkarıldı. Ama baba Savaş Öztürk, anne Zehra Öztürk ve Ceylan Dağşan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Çiftin 16 yaşındaki kızı Fatma Öztürk yaralı kurtuldu. Genç kızın sağlık durumu iyi. Yeğeni Halil Öztürk arama çalışmaları ise sürüyor. Bakın efendim, bir aile aslında yok oldu. Geriye bir tek kızları kaldı. Bir aileden, 5 kişilik bir aileden 3'ü boğuldu. Bir boğulma vakası daha paylaşacağız bu kez Elazığ'da. 17 yaşındaki Mehmet Ali Ateş Hazar Gölü'ne girdi. Ailesi bir süre sonra Mehmet Ali'yi göremeyince ihbarda bulundu. Dalgıç ekipleri arama çalışmalarının ardından gencin cansız bedenine ulaştı. Efendim, yurdun dört bir yanından boğulma vakası haberi sizinle paylaşıyoruz. Ne yazık ki uyarılara kulak asmak gerekiyor, dinlemek gerekiyor. Bakın, şöyle bir bilgi paylaşayım sizinle. Daha yeni yakın zamanda bir can kurtaran konuk aldık mesela biz de programımıza. O can kurtaranla konuşmadan önce şöyle bir acaba veriler neyi söylüyor diye bakalım istedik. İnanın, bakanlık verilerinden aktarıyorum size. Türkiye'de yüzme bilme oranı her ne kadar üç tarafımız denizlerle çevrili olsa da %25. Sadece %25. Bu da aslında, bir de biliyorum deyip bilmeyenler de var, düşünün. Ve gelen can kurtaran da bize anlattı o durumda neler yapılması gerektiğini, nelerle karşılaştığını. Aman lütfen, şöyle bir ifade kullandı. Kendinize güvenip de atlamayın, hele ki uyarıların olduğu yerde. Biz diz seviyesinde suda bile boğulanı gördük. Dolayısıyla dikkatli olmak gerekiyor. Canımız kıymetli efendim, bu kadar ucuz değil. Dikkat etmek hakikaten gerekiyor. Şimdi Karar Gazetesi'nden bir haber paylaşacağız sizinle. Şimdi bir, dediğimiz gibi boğulma vakalarının sebeplerinden biri kurallara uymayanlardı ya, bir de orman yasağına uymayanlar var. Oradaki kuralı da ihlal edenler var. 513 kişiye 2 milyonluk ceza kesildi. İstanbul Sultanbeyli'de ormana giriş yasağını ihlal ederek piknik yapan 513 kişi polis dronuyla tespit edilerek toplamda 1 milyon 900 bin 665 lira idari para cezasına çarptırıldı. Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri İstanbul Valiliği'nin 8 Haziran 15 Ekim tarihleri arasında uyguladığı yasak kapsamında Aydos, Teferruçtepe, Uzundere ve Şalgamlı Devlet Ormanları'nda drone destekli denetim yaptım. 8 Haziran ile 14 Temmuz tarihleri arasında denetimlerde yasağa rağmen ormanda piknik yapanlar olduğu belirlendi. Ve görüntülere yansıyan 513 kişiye de efendim 1 milyon 900 bin 665 lira para cezası kesildi. Çünkü neden? Biraz önce Avrupa'dan aktardık size orman yangınlarını. Dolayısıyla tam da böyle kritik zamanlarda, sıcaklığın bu derece arttığı dönemlerde bir orman yangınına sebep olmamak için böyle piknik yapmak yasaklanmıştı bazı bölgelerde. Buna da uymak gerekiyor. Sonrasında işte cezası da gördüğünüz gibi efendim ağır oluyor. Antalya'dan bir haber paylaşalım şimdi de. Manavgat ilçesinde kontrolden çıkan bir minivan uçuruma yuvarlandı. İçinde iki ailenin bulunduğu araç kazası faciayla sonuçlandı. Aralarında çocukların da bulunduğu 5 kişi hayatını kaybetti. Üstelik hamile kadınla kocası da yaralandı.
3: Bekleyin, bekleyelim, yavaş, yavaş.
1: İçinde iki ailenin olduğu araç uçurumdan yuvarlandı. 150 metrelik uçurumda cam pazarı yaşandı.
4: 9.45 sıralarında Konya-Antalya karayolunun 36. kilometresinde iki aileyi taşıyan bir minivan maalesef burada virajı alamayarak arkamda görmüş olduğunuz uçuruma yuvarlanıyor.
1: Arslan ve Uğurlu ailelerinden 7 kişi minivanla Antalya yönüne gidiyordu. Manavgat'a geldiklerinde sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç 150 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri geldi. Halat yardımıyla araca ulaşan ekipler acı gerçekle karşılaştı.
4: İki ailenin 5 ferdini kaybettik. Aslan ailesinden 4 kayıp var. Uğurlu ailesinin de 4 yaşındaki oğlu vefat etti. Uğurlu ailesinden 2 de yaralı var.
1: İlayda 15, Ebrar Arslan 12, Metehan Uğurlu ise henüz 4 yaşındaydı. Cenazeler morga kaldırıldı. 28 yaşındaki Abdurrahman ve hamile olan eşi 23 yaşındaki Hatice Uğurlu ağır yaralandı. İkisi de hastaneye kaldırıldı.
4: Özellikle Konya'dan hafta sonunu geçirmek için Antalya'ya gelen vatandaşlarımızın sıkça kullandığı bir yol. Virajlı bir yol, eğimli bir yol. Sürat, aşırı hız, dikkatsizlik ve hatalı sollama en büyük şüpheliler.
1: Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
0: Bir acı haber de Batman'dan geldi. Bir grup husumette olduğu aileye kurşun yağdırdı. Saldırıda 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Direk ailesi mezarlık ziyareti sırasında husumette olduğu grubun silahlı saldırı.

0: aileye ateş açan şüpheliler saldırının ardından olay yerinden kaçtı. Sağlık ekipleri baba Mehmet Direk ile oğlu Ercan ve yeğeni Bekir Direk'in hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan iki kişiden birinin hayati tehlikesinin sürdüğü de öğrenildi. Olayla ilgili iki şüphelinin gözaltına alındığı da bildirildi efendim. Batman Valiliğinden yapılan açıklamada saldırının 16 Mayıs'a yaşanan ve bir kişinin hayatını kaybettiği olay sonrası devam eden husumetten kaynaklandığının değerlendirildiği aktarıldı. Ve güzel bir haber paylaşacağız. Gurur duyduğumuz gençlerimizi sizinle paylaşacağız. Akşam gazetesinden 4 bilim olimpiyatında tam 19 madalya. Türk öğrencilerden dünyaya başarı dersi geldi. TÜBİTAK. TÜBİTAK Bilim Olimpiyatlarında programı kapsamında yetiştirilen öğrenciler matematik, biyoloji, kimya ve fizik dallarında düzenlenen 4 büyük uluslararası olimpiyatta. Çok zor olimpiyatlardan bahsediyoruz. Dünyanın dört bir yanından insanlar katılıyor, gençler, öğrenciler katılıyor ve bizim gençlerimiz bu olimpiyatlarda tam 19 madalya kazandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, öğrencilerin 3 altın, 14 gümüş ve 2 bronz madalyayla Türkiye'yi gururlandırdığını belirterek, Türkiye'mize başarıyla temsil eden tüm öğrencilerimizi tebrik ediyorum dedi. Çin'deki matematik olimpiyatında 1 altın, 3 gümüş ve 2 bronz, İtalya'daki biyoloji olimpiyatında 2 altın ve 2 gümüş, Özbekistan'daki kimya olimpiyatında 4 gümüş, Kolombiya'daki fizik olimpiyatında ise 5 gümüş madalya kazanıldı. Ayrıca Çin'de yarışan 6 Türk öğrencinin tamamı madalya alarak önemli bir başarıya imza attı. Efendim işte geleceğimiz bu çocuklar, bugünümüzde aslında bu çocuklar, gurur duyduğumuz çocuklar bu çocuklar. Hepsiyle gurur duyuyoruz bir kez daha. Gönülden tebrik ediyoruz. Başarıları daim olsun. Biz de hep böyle başarılarını sizinle paylaşalım. Devam edelim sıradaki haberimize. Şimdi çok fazla ilgi duyduğumuz bir olay var malum. İşte geldi ekranlarınıza, önünde kuyruklar oluşuyor. Her gün ekranlarınıza getiriyoruz. Benim en son takip ettiğimde yaklaşık 30 milyon civarındaydı atılan ürün sayısı. Neyden bahsediyorum? 1 Temmuz'u hayata geçirilen depozitosu olan ambalajlar sistemi. Şu ana kadar milyonlarca ambalaj toplandı. Peki bu doğa makinelerine bırakılan ürünlere sonrasında ne oluyor? Adım adım takip ettik o dönüşüm yolculuğunu. Getirelim ekranlarınıza.
1: Ambalajlar makinelerden toplanıyor. Türlerine göre ayrıştırılıp presleniyor. İhaleyle geri kazanım firmalarına ulaştırılıyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda Türkiye Çevre Ajansı tarafından yürütülen depozitosu olan ambalajlar sistemi 1 Temmuz 2026 itibariyle Türkiye genelinde devreye alındı. Ulusal entegrasyon süreci olan bu aşamada 81 ildeki 973 ilçede doğa makineleri hizmet vermeye başladı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sakarya Depolama ve Sayım Merkezi'ndeki dönüşüm sürecini paylaştı. Süreç, doğa iade makinelerine bırakılan ambalajların toplanmasıyla başlıyor.
2: Sabah arkadaşlarımız 9'da tesisten harekete başlar. Depozito iade makinelerinin bulunduğu noktadan çıkan ambalaj atıklarını toplayarak gün sonunda tesisimize getirerek depolamaktayız.
1: İade noktalarından toplanan PET ve alüminyum ambalajlar depolama ve sayım merkezlerinde balyalama hattında türlerine göre ayrıştırılıp presleniyor. Cam ambalajlarsa özel alanlarda biriktirilerek geri kazanım tesislerine sevke hazır hale getiriliyor.
2: Alüminyum ve PET ambalajımızı balya pres makinesinde pres makinesinden geçirdikten sonra depolama alanında istiflenir. Cam ambalajlarımız da cam aracı tarafından cam depolama alanına dökülerek depolamaktayız.
1: Otel, restoran ve kafelerden toplanan diğer ambalajlar da sayma ve doğrulama hattından geçirilerek kayıt altına alınıyor. Ayrıştırılıp toplanan tüm ambalajlar Türkiye Çevre Ajansı tarafından ihaleyle geri kazanım firmalarına satılıyor.
2: Hem geri dönüşüme katkı sağlamış oluyoruz, hem enerji sarfiyatını azaltmış oluyoruz. Böylece de doğayı korumuş oluyoruz.
0: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, motosikletli silahlı saldırıların azaldığını açıkladı. Bakan Çiftçi, saldırıların bir yılda 165'ten 46'ya düştüğünü söyledi. Türkiye'nin güvenliğine kastedenlere geçit vermeyeceğiz dedi.

0: Motosiklette silahlı saldırıların azaldığını söyledi. Bu yapıların hareket alanını daraltıyoruz dedi.
1: Motosikleti kullanarak saldırı gerçekleştiren kişiden, eylemin talimatını verene, silahı ve aracı temin edenden, kaçış ve barınma imkanı sağlayana kadar suç zincirinin bütün halkalarını hedef alıyoruz. Geçen yılın 1 Ocak-16 Temmuz döneminde motosikletle intikal edilerek ateşli silah kullanılan 165 olay meydana gelmişti. Bu yılın aynı döneminde olay sayısı 46'ya geriledi.
0: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi suç örgütleriyle mücadelede kararlılık mesajı verdi.
1: Motosikletle intikal edilerek ateşli silah kullanılan her bir olay, üzerinde aynı hassasiyetle durmamız gereken ciddi bir güvenlik meselesidir. Hedefimiz yalnızca olay sayılarını azaltmak değil, silahlı suç örgütlerinin eylem kapasitesini tamamen ortadan kaldırmaktır. Türkiye'nin güvenliğine kastedenlere, kullandıkları araç ve yöntem ne olursa olsun geçit vermeyeceğiz.
2: Efendim, voleybolda dünyanın en iyisi bir kez daha Türkiye oldu. Biletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 yenen filenin sultanları şampiyon oldu. Final maçını 33 sayıyla tamamlayan Melisa Vargas da turnuvanın en değerli oyuncusu seçildi.
3: Filenin sultanları bir kez daha tarih yazdı. Amilli kadın voleybol takımı Voleybol Milletler Ligi'nde ikinci kez şampiyon oldu. Milli takım final maçında Brezilya ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmaya iyi başlayan Brezilya ilk seti 25-23'lük skorla hanesine yazdırdı. İkinci set büyük çekişmeye sahne oldu. Periyodun son bölümünde üst üste sayılar alan milli takım bu seti 25-23 kazanarak durumu 1-1'e getirdi. Üçüncü sette heyecan bir üst seviyeye çıktı. Başa baş giden sette milliler bu seti 26-24 kazanarak 2-1 öne geçti. Dördüncü setin son bölümüne 19-19'luk eşitlikle girildi. Bu bölümden sonra üst üste sayılar bulan milli takım seti 25-21, karşılaşmayı da 3-1 kazandı. Filenin sultanları bu sonucun ardından Milletler Ligi'nde ikinci kez şampiyon olmayı başardı. Milli takım 2023 yılının ardından bir kez daha kürsünün en üst basamağına çıkmayı başardı. Milletler Ligi'nin en değerli oyuncusuysa Melisa Vargas seçildi. Milli oyuncu final maçında 33 sayılık performans sergileyerek galibiyette büyük pay sahibi oldu.
2: Efendim, gurur duyuyoruz milli takımımızla. Bir kez daha gönülden tebrik ediyoruz. Bakın, önümde gazeteler var. Biraz önce aktardık. Bütün gazetelerin manşetinde milli takım var neredeyse. Biri diyor ki nesillerin şampiyonu, bir diğeri milletin sultanları, bir diğeri dünyanın en büyüğü Türkiye. Efendim, altın kızlar mesela manşeti var. Az önce de aktardık. Hakikaten hepimizi gururlandırdılar. Başarıları hep böyle daim olsun diyelim. Ve şimdi sırada haftanın kültür sanat ajandası olacak. Ardından saat başında devam edeceğiz.

Türk rock müzik grubu 84, 20. yılını özel konserle kutluyor. Grubun yıllara damga vuran unutulmaz şarkıları büyük bir orkestra eşliğinde müzikseverlerle buluşuyor. Konser 31 Temmuz'da Maximum Unique Açık Hava'da gerçekleşecek.

Melike Şahin Harbiye Cemil Topuzlu açık hava sahnesinde konser veriyor. Delikan, Diva Yorgun, Durma Yürüsene gibi şarkılarla tanınan sanatçı 27 ve 28 Temmuz tarihlerinde dinleyiciyle buluşuyor. Başlar.

Türk pop müziğin sevilen ismi Mustafa Sandal İzmir'de hayranlarıyla buluşuyor. Yüksek sahne performansıyla Ay'a benzer, Jest oldu, Araba ve İsyankar gibi popüler şarkılarını seslendireceği konser 28 Temmuz'da Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda gerçekleşecek. Donald Lee Coburn'un Pulitzer ödüllü eseri Ponken Partisi tiyatro severlerle buluşuyor. Huzur evinde tanışan Ponzia ve Veller zamanlarını konker oynayarak geçirirken oyun ilerledikçe yalnızca kartlarını değil hayatlarını da masaya yatırıyor. Geçmişleriyle, pişmanlıklarıyla ve umutlarıyla yüzleşen iki karaktere Melek Baykal ve Mehmet Atay hayat veriyor. Oyun 30

0: 9 Temmuz'da Selami Çeşme Özgürlük Parkı'nda sahneleniyor.
1: Ay doğru söylüyorsun. Ay
0: doğa bilimci ve simyacı Tayfun Erdoğmuş'un kişisel sergisi Atlas 1/137,035.999 sanatseverlerle buluşuyor. Küratörlüğünü Ela Berkmen'in yaptığı seçki, bitkiler, mineraller, el yapımı kağıtlar, kimyasal ve akrilik solüsyonların bir araya gelmesiyle oluşuyor. Sergi Ocak ayına kadar Arter'de ziyarete açık. Osmanlı'dan günümüze uzanan 3 asırlık bir aile mirası olan Kalbin Mührü sergisi izleyiciyle buluşuyor. Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nde açılan sergi, Reisül Küttab Hacı Mustafa Efendi'nin yüzyıllar boyunca farklı koleksiyonlarda korunan yazma eserlerini ve aile arşivini kalp biçimindeki vakıf mührü etrafında bütüncül bir anlatıyla ziyaretçilere sunuyor. Seçki 31 Temmuz'a kadar ziyarete açık.

0: biter ama haber nöbeti devam eder. Sokakta yankı bulan sesler, perde arkasında kalan detaylar ve dünyanın dört bir yanından sıcak gelişmeler.
1: Günün öne çıkan başlıklarını aktarırken yeni güne dair gelişmelere de ışık tutuyoruz.
0: Hepsi ve daha fazlası hızlı, güvenilir habercilik anlayışıyla Gece Raporu'nda. Evren Aydın'la Gece Raporu. Hafta içi her akşam 23'te Habertürk'te.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 32, Edirne güneşli 39 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 36, Muğla güneşli 37 derece. Akdeniz bölgesinde Antalya parçalı bulutlu 39, Mersin güneşli 33 derece. Karadeniz bölgesinde Samsun güneşli 29, Trabzon parçalı bulutlu 26 derece. İç Anadolu bölgesinde Ankara güneşli 29, Konya güneşli 29 derece. Doğu Anadolu bölgesinde Erzurum güneşli 28, Van güneşli 29 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde Diyarbakır güneşli 37, Gaziantep güneşli 35 derece.
1: Size dünyamızı felakete sürükleyen bir üründen bahsedeceğim. Tütün. Tarımına yer açmak için milyonlarca ağaç katlediliyor. Ekimi için kullanılan kimyasallar toprağı ve suları zehirliyor. Sigara fabrikaları havayı solunmaz hale getiriyor. İzmaritleri, atıkları korkunç bir çevre kirliliğine yol açıyor. Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca, 200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor, dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. Sigaragerçekleri.com

0: Efendim Habertürk ekranlarından tekrar merhaba. Saatlerimiz 8'e geliyor. Ben Kübra Nurusu. Gün başlıyor, devam ediyor. Bugün 27 Temmuz Pazartesi, gündemin öne çıkan başlıklarını sizinle başlıyoruz. Haftaya nasıl başlayacağız diye hepsini aktarıyoruz efendim. Şimdi sırada yeni partiyle ilgili olan meselelere şöyle geldi efendim görüntümüze. Malum geçtiğimiz haftanın en önemli siyasi olaylarından biriydi. Yeni parti kuruldu ve artık yeni parti yoğun bir haftaya hazırlanıyor. Bugün Meclis Başkanlık Divanı'nda partinin durumu ele alınacak. Yarınsa kapalı grup toplantısı yapılacak. İllerdeki örgütlenme çalışmalarına da hız verilecek. Bazı il başkanlıklarına da atamaların yapılması bekleniyor.
1: Meclis Başkanlık Divanı'nda yeni partinin durumu görüşülecek. İllerde örgütlenme çalışmalarına hız verilecek. Bazı il başkanlıklarına

0: Başkanlıklarına atamalar yapılacak. Yeni parti yoğun bir hafta geçirecek. Özgür Özel ve CHP'den istifa eden 90 milletvekilinin kurduğu yeni partinin meclisteki durumu masaya yatırılacak. Meclis Başkanlık Divanı'nda yeni partiyle birlikte genel kuruldaki düzen ve odaların nasıl olacağı ele alınacak. Ayrıca salı günü mecliste yeni partinin kapalı grup toplantısı yapması bekleniyor. Özgür Özel'in bu haftayı Ankara'da geçirmesi beklenirken bazı partililer illerdeki örgütlenmeler için Ankara dışında olacak. Yeni haftada örgütlenme çalışmalarına hız verilecek. CHP bünyesindeyken görevden alınan 74 il başkanının durumu da ele alınacak. Bu kişilerin çoğunun yeni partide il başkanı olarak atanması bekleniyor. Özgür Özel, partinin kurulum çalışmalarında bağış yapmak isteyenlerle ilgili üye alımını işaret etmişti. Çarşamba günü online üye alımına başlanacak. Böylece hafta ortasında parti için bağış yapılabilecek.
1: Efendim, yeni partinin kurulmasıyla gördüğünüz gibi artık meclis aritmetiği de değişti. Biz bu görüntüleri aslında şöyle seçimlerden sonra görmeye alışığız ama bu kez seçim olmadan değişti ikinci parti. CHP artık ikinci parti değil. Gördüğünüz gibi 5. sırada. Gelin bakalım. AK Parti 227 üyede, sandalye sayısı, yeni parti milletvekili sayısı 91. CHP'den 91 kişi geçmişti. Yine DEM Parti 56 milletvekili var. MHP'nin 46, CHP'nin ise 44 milletvekili var ve 5. sırada artık CHP. Dolayısıyla bu meclisteki oturma düzeninde de aslında bir değişiklik olması bekleniyor. Artık meclisteki siyasi parti grubu sayısı da ilk kez 7'ye yükseldi. Mecliste başkanlık divanı ve genel kuruldaki temsil dengeleri de yeniden belirlenecek. Yani genel kurulla ilgili de bir değişim söz konusu olacak. Komisyonlarla ilgili de. Peki mecliste yeni düzen nasıl olacak? Gelin ayrıntıları haberimizde izleyelim.
0: Yeni partinin kurulmasıyla meclisteki düzen de değişecek. Başkanlık divanı ve genel kuruldaki temsil yeniden belirlenecek. Yeni partinin meclis ana binasındaki grup katında CHP'nin bugüne kadar kullandığı grup yönetimi odalarında faaliyet göstermesi bekleniyor. Milletvekili sayısı 44'e düşen CHP'ye aynı katta bulunan AK Parti grubuna yakın bir noktada yeni bir alan oluşturulması değerlendiriliyor.
2: Cumhuriyet Halk Partisi grup kavalaları şu anda değiştiriliyor.
0: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun milletvekili olmaması nedeniyle CHP'nin bir grup başkanıyla iki grup başkan vekili seçmesi gerekecek. Bu nedenle partiye en az 3 ayrı oda tahsis edilmesi bekleniyor.
2: Özgür Özel'in grup başkanı olduğuna dair tabelada sökülmüş durumda.
0: Yeni partiyle CHP'nin ihtisas komisyonları ve başkanlık divanındaki temsil oranları da milletvekili sayılarına göre yeniden hesaplanacak. Yeni partiye bir meclis başkan vekilliği düşmesi, CHP'nin başkanlık divanında katip üyeyle temsil edilmesi öngörülüyor. Genel kuruldaki sıralama da değişecek. Sıralama en fazla milletvekiline sahip partiden, yani AK Parti'den başlanarak yeniden düzenlenecek. AK Parti sıralarının yanında ikinci büyük parti olarak yeni parti yer alacak. Sandalye dağılımına göre CHP'ye MHP'nin yanında yer açılması planlanıyor. Siyasi parti grubu sayısının 7 olmasıyla birlikte genel kurulda görüşülen grup önerileri, gündem dışı konuşmalar ve grup başkan vekilliklerine ayrılan sürelerde artacak. Bu nedenle kanun tekliflerinin görüşülmesine önceki döneme kıyasla daha geç başlanabileceği belirtiliyor. Yeni partinin grup toplantılarını hangi gün ve saatte yapacağı da meclis yönetimi tarafından belirlenecek. Yeni düzenlemelerin önümüzdeki hafta toplanacak başkanlık divanında karara bağlanması bekleniyor.
1: Adıyaman'daki orman yangınından güzel haber geldi. Alevler 3 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Yangın Adıyaman-Kahta arasındaki karayolun 10. kilometresinde çıkmıştı. Alevleri görenler ihbarda bulundu. Ancak rüzgar yangının etki alanını genişletti. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. 3 saat süren çalışmalar sonuç verdi. Alevler kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları ise sürüyor. Görüntüler Adıyaman'dan geliyor efendim. Yangının neden başladığına dair inceleme ise devam ediyor. Neyse ki 3 saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasa için gözler önümüzdeki haftaya çevrildi. Bugün yapılacak AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yasa hazırlığıyla ilgili son durum aktarılacak. Erdoğan'ın onayının ardındansa teklifi

0: teknik yazılım süreci başlatılacak.
1: Çerçeve yasa için geri sayım sürüyor. AK Parti Merkez Yürütme Kurulu'nda son hazırlıklar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak. Teklifin yazımına başlanacak. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, AK Parti, MHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Yeni Yol gruplarını ziyaret etti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla da bir araya geldi. Kurtulmuş'un siyasi partilerle temas trafiğinin ardından mecliste AK Parti ve DEM Parti arasında bir görüşme yapıldı. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, parti sözcüsü Ömer Çelik ve Grup Başkanı Abdullah Güler, DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve Avukat Özgür Faik Erol'la bir araya geldi. Yaklaşık 40 dakika süren görüşmede sürecin geldiği aşama ve çerçeve yasa ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısında da çerçeve yasa gündemde olacak. Yasa hazırlığı ile ilgili son durum Erdoğan'a aktarılacak. Cumhurbaşkanının değerlendirmesi ve onayının ardından da yasa teklifinin teknik yazım sürecinin başlaması öngörülüyor. Edinilen bilgiye göre şu ana kadarki süreçte yasa taslağında hazır bulunan temel başlıklar belirlendi. Amaç, teklifin ortak bir imzayla meclise sunulması. Bu nedenle de tüm partilerin teklifin yazım sürecinde yer alması planlanıyor. Bunun için de hafta başında süreç komisyonunda bulunan koordinatör grup başkan vekilleriyle de bir toplantı yapılması bekleniyor.
2: Bu kabul edenler
1: 12-14 maddeden oluşması beklenen çerçeve yasayla örgüt üyesi ya da yöneticisi olanlara 5 yıl siyasi yasak getirilmesi gündemde değil. Ancak örgüt üyesi ya da yöneticilere uygulanacak 5 yıl denetimli serbestliğin siyasi faaliyetlerde bulunmalarını dolaylı olarak engelleyebileceği belirtiliyor. Bir yandan da siyasi yasak yerine Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinde bulunan hak yoksunluğu mekanizmasının esas alınmasına yönelik formülde meclis kulislerinde konuşuluyor. TCK'nın 53. maddesi kapsamında bu kişilerin seçme, seçilme ve bazı siyasi hakların kullanımından yoksun bırakılabileceği ifade ediliyor.
0: Suriye'ye ihracat 1.3 milyar dolar oldu efendim. Hatırlarsınız bundan yaklaşık bir yıl önce aslında hep de bunu konuşuyorduk. Yani Suriye'nin kalkınması Türkiye'ye pek çok manada fayda sağlayacak. Komşumuz dolayısıyla ürünler de buradan gidecek, iş adamları da buradan gidecek. O binalar yerle bir oldu. Tekrar yapılması gerekiyor o binaların. Elbette Türk mühendislerine, müteahhitlerine ihtiyaç duyulacak. Dolayısıyla kalkınmada Türkiye büyük bir rol oynayacak diyorduk. Görünen o ki öyle olmaya da başlamış. Akşam gazetesinden hemen haberin detaylarını aktaralım. Türkiye'nin Suriye'ye yaptığı ihracat 2026'nın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre %26,4 artarak 1 milyar 284 milyon dolara yükseldi. TİM Suriye Masası Başkanı Celal Kadıoğlu, güvenlik koşullarındaki iyileşme ve üst yönetimlerin adımlarıyla ticaretin ivme kazandığını belirtti. En fazla ihracat ise değirmencilik, çimento ve elektrik sektörlerinde gerçekleşti. Ticaretin sürdürülebilirliği için yüksek gümrük tarifelerinin de yeniden düzenlenmesi gerektiği de vurgulanıyor. 1.3 milyar dolara ulaştı efendim Suriye'ye ihracatta. Şimdi dikkat çekici bir haber paylaşacağız. Malum savaşın başından beri Hürmüz Boğazı'nı söylüyoruz, Kızıldeniz'i söylüyoruz. Arada sırada Babülmendep de gündemde oluyor ama bu kez Hazar Denizi'nde tansiyon yükseldi. Ukrayna, İran bağlantılı askeri sevkiyat taşıyan gemilerle bir savaş gemisinin hedef alındığını açıkladı. Saldırıyı kınayan İran, meşru müdafaa hakkının olduğunu savundu.
1: Ukrayna, Hazar Denizi'nde İran gemisini vurdu. İran saldırıyı kınadı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Hazar Denizi'nde İran bağlantılı askeri sevkiyat taşıyan gemilerle bir savaş gemisinin hedef alındığını duyurdu. Tahran yönetiminden yapılan açıklamada ise saldırıda İran'a ait bir ticaret gemisinin vurulduğu ve bir denizcinin hayatını kaybettiği belirtildi. İran'ın meşru müdafaa hakkının olduğu hatırlatılan açıklamada, Zelenski'nin maceracılığının doğuracağı sonuçtan yine Ukrayna sorumlu olacak ifadeleri kullanıldı. İran Dışişleri Bakanı Arakçı, Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kalas'la telefonda görüştü. Bakan görüşmede Ukrayna'nın düzenlediği saldırıyı kınadıklarını belirtti. Ukrayna'nın Tahran Maslahat Güzarı da saldırı nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Ukrayna Güvenlik Servisi saldırının ayrıntılarını açıkladı.

0: saldırının İHA'larla yapıldığı belirtildi. Hazar Denizi'nde Rusya'ya ait Filanovski petrol platformunun hedef alındığı ifade edildi. İran ve Rusya arasında askeri kargo taşımacılığında kullanılan ve uluslararası yaptırımlar altında bulunan kargo gemilerine ve Molniya füze butonunun hedef alındığı belirtildi. Ukrayna Güvenlik Servisi'nin Zelenski'nin belirlediği görevleri yerine getirdiği vurgulandı.
1: Efendim, bir yanda Mamdani, diğer yanda Netanyahu. Neler yaşanıyor aralarında hemen aktaralım. New York Belediye Başkanı Mamdani, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin İsrail Başbakanı Netanyahu'yu tutuklama emrine uyacağını söylemişti. Çünkü Uluslararası Ceza Mahkemesi, hatırlayın, Netanyahu'yu suçlu bulmuştu. Dolayısıyla eğer bu karara uyuyorsanız, o kişi sizin ülkenize geliyorsa onu tutuklamanız gerekir. Mamdani de uyacağım dedi. Fakat o açıklamasıyla bir kez daha dünya gündemine otursa da Mamdani sonrasında her ne kadar bunu yapabilecek yetkisi olmadığını da açıkladı. Yani tutuklanması gerekiyor ama neticede Mamdani bir belediye başkanı. Böyle bir yetkisi olmadığını da söyledi. Şimdi tam da bunlar yaşanırken biz Trump'tan bazı ifadeler duyduk. Trump Netanyahu'ya destek çıktı. Netanyahu tutuklanamaz hiçbir koşulda Amerika Birleşik Devletleri'nde dedi. Netanyahu sessizdi. Günler sonra ondan da yanıt geldi ve Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kararına rağmen tutuklanma endişesi olmadığını işaret ederek, hatta diyor ki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için ABD'ye gitmeyi planladığını da söylüyor. Gelin açıklamalarının detaylarına şöyle bizzat onların ağzından bir bakalım. Mamdani dedi ki, yönetimim Benjamin Netanyahu'nun buraya gelmesi durumunda New York şehrinin Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin tutuklama emrini yerine getirip getirmeyeceğini belirlemek için yürürlükteki yasalar kapsamında mevcut olan her yolu inceledi. Bu emri uygulama konusunda bağımsız yasal yetkimizin olmadığı açıktır. Bizim yetkimiz yok diyor Mamdani. Öte yandan federal hükümetin böyle bir yetkisi var. Onlara, UCM'ye bu karara, mahkemenin kararına katılma ve bu emri yerine getirme çağrısı yapıyorum. Bu benim sorumluluğumdur diyor New York Belediye Başkanı. Şimdi Netanyahu'ya geçelim. O peki ne söyledi günler sonra? Diyor ki, bu New York Belediye Başkanı'nın bütün yaklaşımının neye dayandığını gösteriyor. Nefreti körüklüyor. O Yahudilerin, Hristiyanların, bütün New Yorkluların belediye başkanı olmalı. Ancak bir grubu diğerine karşı kışkırtarak nefret ve korku yaymaya çalışıyor. Birleşmiş Milletler kürsüsünden gerçeği anlatmak, İsrail'i ve İsrail'i Amerika ittifakını savunmak için gelmeyi düşünüyorum. Hiçbir şeyden endişe etmiyorum. Başkanlığım boyunca neredeyse her yıl BM Genel Kurulu'na katıldım diyor Netanyahu. Hatırlatalım, Trump da aslında Netanyahu'ya destek vermişti. Dikkat ederseniz efendim, Netanyahu hani şey denir ya, insan bazen kendisinde olanı başkasına yakıştırır diye. Tam da öyle. Nefreti körükleyen kim acaba? Ya da bir grubun diğerlerine karşı kışkırtan kim acaba? Nefret ve korku yaymaya çalışan kim acaba? Yahu deliller ortada. Savaş suçu işlendiği ortada. Uluslararası Ceza Mahkemesi de tüm bu savaş suçu işlendiğini tespit etmiş, ortaya koymuş, seni suçlu bulmuş, sizi suçlu bulmuş. Yani Netanyahu'yu suçlu bulmuş ve gelmiş efendim sanki hiçbir suçu günahı yokmuşçasına karşı tarafı suçluyor. Ki hatırlarsınız, Netanyahu'nun klasik taktiklerinden biridir bu. Özellikle çarpıtmak, karşı tarafa suçu atmak, tarihsel süreçleri çarpıtmak mesela. İsrail tarihinden şöyle bahsederken dinlersiniz, yahu böyle bir şey yaşanmadı ki dersiniz. Dolayısıyla bu konuda laf ebesi olma konusunda da ne yazık ki mahir biri kendisi. Şimdi bu arada İsrail'den bir haber daha paylaşalım. Peki Netanyahu'ya destek ne durumda sizce? Yani Ekim'de de seçimler var bu arada İsrail'de. Hani hep biz Kasım seçimlerini söylüyoruz ya, Amerika Birleşik Devletleri'nde seçim var diye. Ekim'de de İsrail'de var. İsrail'de yayın yapan Haaretz gazetesi, önemli bir gazete, Netanyahu'nun ülke tarihindeki en kötü başbakan olarak tarihe geçeceğini yazdı. Netanyahu'nun başarısızlığının sadece 7 Ekim olaylarıyla değil, İsrail'in ödeyeceği ağır ekonomik bedelle de ölçüleceğini vurguladı.
0: İsrail basını Netanyahu'yu topa tuttu. Tarihin Netanyahu'yu ülke tarihinin en kötü başbakanı olarak yazacağını savundu. Haaretz gazetesinde yer alan haberde İsraillilerin 7 Ekim'den bu yana ülke tarihinin güvenlik bakımından en tehlikeli dönemlerinden birini, hatta son iki neslin gördüğü en kötü dönemi yaşadığına dikkat çekildi. Netanyahu'nun siyasi hayatı boyunca çizmeye çalıştığı imajın 7 Ekim'le birlikte silindiği,

0: O gün onun sorumluluğunda yaşananların bir yenilgi olduğu belirtildi. Netanyahu'nun başarısızlığının İsrail'in bu olayların yansımaları sonucu ödeyeceği ağır ekonomik bedelle ölçüleceği ifade edildi. Savunma Bakanlığı'nın benzeri görülmemiş bütçesi, vergi artışları, kamu hizmetlerinde kesintiler ve artan kamu borçlarının da uzun yıllarca olumsuz etkileri olacağı vurgulandı. Tarih, Netanyahu'yu ülke tarihinin en kötü başbakanı olarak yazacak ifadesi kullanıldı. Hamas'ın silahlı kanadı İzzettin el-Kassam Tugayları, Filistinlilere yönelik saldırılara karşılık verme gerekçesiyle 7 Ekim 2023'te İsrail'e saldırı düzenlemişti. 1200 İsrailli'nin öldüğü saldırıların ardından İsrail'in Gazze'ye yönelik bombardımanında 73 bini aşkın Filistinli hayatını kaybetti. İsrailli yetkililer 7 Ekim'i ülkedeki en büyük istihbarat ve askeri başarısızlık olarak nitelendiriyor.
1: Efendim, sadece Gazze mi, elbette Batı Şeria'da da işgal sürüyor. Filistin topraklarını işgal eden Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Tulkerim'in güneyindeki Kur köyüne baskın düzenledi. Köyün camisini içeriden ateşe verdiler. Filistin Vakıflar Bakanlığı da saldırıyı kınadı.
0: Caminin bazı bölümleri ateşe verildi. Duvarlarına ırkçı sloganlar yazıldı. Görüntüler İsrail'in işgali altındaki Batı Şeria'dan. Filistin topraklarını işgal eden Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Tulkerim'in güneyindeki Kur köyüne baskın düzenledi. Köyün camisini içeriden ateşe verdi. Yangında caminin bazı bölümleriyle içeride bulunan eşyalar zarar gördü. Görgü tanıkları saldırganların caminin duvarlarına ırkçı sloganlar yazdıktan sonra olay yerinden ayrıldığını aktardı. Köy sakinleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Filistin Vakıflar Bakanlığı camiye de falan saldırıyı kınadı. Hamas yöneticilerinden Mahmut Merdavi de yazılı açıklama yaptı. Nablus ve Tulkerim kentlerindeki iki caminin hedef alındığını, bunun İslami kutsallara yönelik açık bir ihlal olduğunu vurguladı. İsrail güçleri de Tulkerim, Nablus ve El Halil başta olmak üzere birçok bölgeye düzenlediği baskınlarda 58 Filistinliyi gözaltına aldı. İsrail'in Gazze şeridine saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gözaltı, baskın ve saldırılarda artmış durumda.
1: Efendim, Andy Burnham, artık onu çok sık göreceğiz. Malum İngiltere'nin yeni başbakanı. Aslında başbakanı seçildikten sonra dikkat çekici bir açıklama yaptı. Diyor ki, gerekirse Trump'la ters düşerim. Şimdi öyle bir hal aldı ki liderliğinizi aslında gösterebilmek sizin duruşunuzla, Trump'a karşı duruşunuzla ilgili olmaya başladı. Göreve gelişinin ardından BBC One kanalına verdiği röportajda ülkenin çıkarları doğrultusunda Amerikan Başkanı Trump'a gerekirse karşı çıkabileceğini söylüyor. Görüş ayrılığı olması durumunda bunu kamuoyunun önünde dile getirmekten çekinmeyeceğini belirten Başbakan, İngiltere için doğru olan ve farklı düşünceleri dile getirmem gerekebilir. Her şeyden önce kendi ulusal çıkarlarınızı savunmalısınız. Bu işi gerektiği gibi yapacaksanız sizden beklenen de budur dedi. Bu arada yeni savunma bakanı da İngiltere'nin, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarını desteklemediklerini söyledi. Efendim, hatırlayın, bir önceki başbakanla ilgili neler demişti Trump? Şöyle Starmer'a da ciddi manada tepki göstermişti. Üslerini kullanmak istiyoruz, biz İngiltere'deki üsleri kullanmak istiyoruz bu savaş sırasında demişti. Fakat o yönden olumlu cevaplar alamamıştım. Hatırlayın, baskı uygulamıştı Trump. Söz dinlememekle aslında suçlamıştı Avrupalı liderleri. Siz taşın altına elinizi koymuyorsunuz demişti. Ve çoğunlukla da Avrupalı liderler sessiz kalmıştı bu ifadelere. Yine savaşa biz girmeyeceğiz diye ilk baştan duyurmuşlardı. Trump'ın baskıları neticesinde birkaç şöyle adım atmışlardı Avrupalı liderler de. Dolayısıyla bunlar öncesinde yaşandığı için Andy Burnham da şimdiden kendini hazırlıyor. Yahu ben, merak etmeyin, Trump'la ters düşmem, yani ters, gerekirse ters düşmesini de bilirim, ona karşı dik dururum yönünde aslında bir mesaj paylaşıyor yeni başbakan da. Devam edelim sıradaki haberimizle. Efendim, e-ticaret ve reklamlarda tüketiciyi koruyacak yeni kurallar 1 Ağustos'a yürürlüğe girecek. İndirimli satışlardan sosyal medya reklamlarına, yapay zeka içeriklerinden yasa dışı bahis reklamlarına kadar birçok alanda yeni yükümlülükler getirilecek.
0: Müzik Tüketiciler aldatıcı reklamlara karşı korunacak. Yasa dışı bahis ve kumar oyunlarına yönelik reklam yasağı genişletilecek. İnternetten alışverişe yeni kurallar geliyor. Ticari reklam ve haksız ticari uygulamalar yönetmeliğinde yapılan değişiklik 1 Ağustos itibarıyla yürürlüğe giriyor. Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği Başkanı Hakan Çevikoğlu, e-ticaret sektöründe yeni düzenlemeleri anlattı.
2: İndirimli satış reklamlarında indirime esas alınacak fiyat, indirimin başlangıç tarihinden önceki son 10 gün içinde uygulanan en düşük fiyat olacak. Sosyal medya içerik üreticilerinin paylaşımlarında herhangi bir kazanç, indirimli ürün veya hizmet ya da bir etkinliğe katılım yoluyla menfaat elde edilmesi durumunda, paylaşımlarda reklam veya tanıtım ibarelerinin kullanılması zorunlu hale getirildi.
0: Falcı, medyum, astrolog ve benzerleri tarafından verilen hizmet reklamlarıyla yasa dışı bahis ve kumar oyunlarına yönelik reklam yasağı da genişletildi. Söz konusu düzenlemelerle tüketici daha etkin korunacak. Ve yapay zeka düzenlemesi. Yapay zeka teknolojileri kullanılarak insandan ayırt edilemeyecek dijital karakterlere yer verilmesi halinde bu durum açık, anlaşılır ve ayırt edilebilir şekilde belirtilecek.
1: Efendim, yapay zeka sahaf raflarını karıştırdı. Yeni Şafak gazetesinden geliyor haber. Aslında Avrupa'da çok sık konuşulan, çok dikkat çeken bir haberdi bu. Şimdi şöyle düşünün, yapay zekayı yeni bir şeyler öğretmek gerekiyor ya. Bir anda şunu fark ediyorlar, bazı sahaflardan böyle kıymetli kitaplar alınıyor ama alakasız kitaplar. Yani olağanüstü bir satış söz konusu oluyor. Sonrasında bir araştırıyorlar ki meğerse yapay zeka için bu kitapları alıyorlarmış. Yapay zeka çalışsın, kendini geliştirsin diye ardından da bu kitapları imha ediyorlarmış. Peki Türkiye'de acaba böyle bir durum var mı? Yeni Şafak gazetesi aslında bunu biraz irdelemiş. Hemen detaylarını paylaşalım. Avrupa'daki durumla başlayalım. Avrupa'nın farklı ülkelerinde son zamanlarda yapay zeka şirketlerinin sahaflarda bulunan kitapları toplu bir şekilde satın alarak sahaf raflarını boşalttığı iddiaları başta sahaflar ve yayın dünyası olmak üzere okurlar arasında tartışmaya neden oldu. Satın alımlar yapay zeka sistemlerinin eğitimi için gerçekleştirildiği düşünülürken Türkiye'deki sahaflar bu şekilde satın alımların Türkiye'de olmadığını, Avrupa'da ise nadir eserlere yönelik satın alımların yapılmadığını belirtti. Bu olağan dışı satış alma durumu, kitapların olağan dışı bir biçimde satın alınma durumu Türkiye'de yok diyor sahaflarda efendim. Ama dediğimiz gibi Avrupa'da dikkat çekici başlıklardan biriydi. Ani bir biçimde bu kitapların satın alınması. İşte bir de sonra düşünün, o eserlerin yok edilmesi. Yani o kıymetli eser yerlerinde yok edildiği yine belirtiliyor. Efendim, geçelim sıradaki haberimize. Liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınav sonucuna göre yapılacak lise tercihleri bugün saat 17'de sona erecek. Adaylar tercihlerini e-okul sistemi üzerinden merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okullar, yerel yerleştirme kapsamındaki okullar ve pansiyonlu okullar için yapabilecek. Bu yıl merkezi sınavla öğrenci alan liselere yaklaşık 199 bin öğrenci yerleştirilecek. Yerleştirme sonuçlarıyla boş kontenjanlar 5 Ağustos'ta açıklanacak. Sonuçların ardından birinci ve ikinci nakil başvuru süreci de başlayacak. Üniversitelerde ise 805 bin kontenjan var. Milliyet gazetesinden geliyor haber. Yükseköğretim kurumları sınavı sonuçları 21 Temmuz'a açıklandı. Tercihler ise az önce aktardık efendim. 29 Temmuz 10 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. YÖK, istihdam planlaması, iş gücüne duyulan ihtiyaç, gelecekte öne çıkacak alanlar gibi çok parametreleri dikkate alarak kontenjanlarda düzenlemeler yapmaya devam ediyor edinilen bilgiye göre. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki üniversitelerin bu yıl ön lisans programlarında 371.476, lisans programlarında 407.080, özel yetenek programlarında ise 27.191 olmak üzere 805.747 kontenjan bulunuyor diye aktarıyor efendim Milliyet gazetesi de. Devam edelim şimdi sıradaki haberimizle. Yozgat'a gideceğiz. Yozgat'ta etkili olan sağanak ve dolu kent merkeziyle bazı köylerde hayatı olumsuz etkiledi. Hatırlayın, biraz önce Kastamonu'yu sizinle paylaşmıştık. Orada da durum vahimdi. Yozgat'tan da benzer görüntüler geldi. Yağış nedeniyle ekili hububat alanlarıyla bağ bahçeler de ne yazık ki zarar gördü.

0: Gözü gündüz rakıp da üretmeye çalışıyor. 15 dakikada yerinden bir oldu.
1: Sanak doluyu beraberinde getirdi. Tarım ürünleriyle sebzeler zarar gördü.
2: Başa bile götürmüş.
1: Yaz günü sağanak ve dolu Yozgat'ta etkili oldu. Şiddetli yağış kent merkeziyle bazı köylerde hayatı olumsuz etkiledi.
2: 15 dakika yakın dolu yağdı köyümüze. Ekinlerimiz falan böyle zarar verdi.
1: Gece başlayan yağmur sabah saatlerinde şiddetini artırdı. Bazı bölgelerde dolu yağışı görüldü. Yağış nedeniyle ekili hububat alanlarıyla bağ ve bahçelerde zarar meydana geldi.
2: Mezme kasatı yapıyorduk. Ekinlerimize, arpalarımıza bir şeyler gelecekti. Yağıştan dolayı onlar da gelemedi.
1: Bahçelerde yetiştirilen ürünler de dolu ve fırtınadan zarar gördü.
3: Domates, fasulye, salatalık, buna benzer işte yiyeceklerimiz, bahçe. Hepsi de zarar gördü.
1: Fırtına nedeniyle bir evin bahçe duvarı yıkıldı. Ekipler yağıştan etkilenen bölgelerde hasar tespit ve temizlik çalışması başlattı.
4: Efendim, iklim krizi sadece yaşadığımız bu toprakları, o topraklarda yetiştirdiğimiz ürünleri etkilemiyor. Deniz su sıcaklığı da her geçen gün artıyor. Peki hangi deniz ne seviyede ısındı? Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derledik sizin için. Gelsin efendim, şöyle hep birlikte bakalım yıllara göre nasıl bir değişim yaşanmış. Şimdi Karadeniz'e başlayalım. 1970-1980 yıllarında 15,1 derece civarında Karadeniz'in sıcaklığı. Fakat 2014-2025 yıllarında 16,5 dereceye kadar çıkıyor. Hatta en sıcak yıl 2019, 18,5 dereceyi görüyor. En soğuk yılsa bu arada 1987'de kaydedilmiş 13,8 dereceyle. Marmara'ya bakalım. Marmara'da da durum neredeyse aynı. 1970-1980 yıllarında 15 dereceyken ortalama 2014-2025 yılları arasında Marmara ısındı efendim, 17,2 dereceye çıktı. En sıcak yıl yine 2019 olarak kaydediliyor. Marmara'da da 18,6 dereceyle. Sırada Ege var. Ege'de ısındı. 18,2 derece 70 ile 80 yılları arasında. Fakat 2014-2025 yıllarında 19,8 dereceleri görüyoruz. En sıcak yıl Ege'de de 2018 olmuş. Ve Akdeniz 1970 ile 1980 yılları arasında 21 derece ortalama sıcaklık. 2014-2025 yıllarında ise 22,3 dereceye çıkıyor. Denizlerimiz ısınıyor efendim. Şöyle bakalım, deniz suyu sıcaklığının aslında her bir derece artışı kıyı şeridimizdeki o mikro klimalardan balıkçılık sektörüne, müsilaj riskine kadar, hatta şiddetli fırtınalara kadar günlük hayatımızı doğrudan etkileyen bir dizi aslında ekolojik kırılmayı da beraberinde getiriyor. Deniz canlıları ve ekosistemi de etkiliyor. Dolayısıyla Türkiye'nin denizleri ısınıyor. Etkisi de her noktaya yansıyor efendim. Biraz önce gördük dolunun nasıl vurduğunu, yağışların nasıl etkilediğini. Avrupa malum bu sene boyunca herhalde, geçtiğimiz bir ay boyunca en sık haberlerini yaptığımız bölgeydi. Avrupa'da aşırı sıcakların artışının etkisinden size bahsetmiştik. Dolayısıyla iklim krizinin etkilerini havada, karada, denizde de görüyoruz ne yazık ki. Devam edelim sıradaki haberimizle. İstanbul Arnavutköy'den bir haber bu. Yürüyüşe çıkan aileye ticari bir araç çarptı. Kazada bir kadın hayatını kaybetti. Eşi de ağır, yeğeni ise hafif yaralandı. Aileye çarpıp kaçan sürücü de yakalandı.
5: Hızla gelen bir tane araç çarpıyor. Tekrar üstünden geçerek devam ediyor.
1: Ticari araç yol kenarında yürüyen 3 kişiye çarptı. Sürücü durmak yerine kaçtı. Cinayet gibi kaza 47 yaşındaki kadını hayattan kopardı. Güler Karabay, eşi ve yeğeniyle birlikte İstanbul Arnavutköy'de ormanlık alanın bulunduğu yolda gece saatlerinde yürüyüşe çıktı. Bu sırada TÜ yönetimindeki ticari araç 3 kişiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle Güler Karabay aracın önüne düştü. Sürücü durmak yerine gaza basıp kaçtı.
5: Biz cinayet gözüyle bakıyoruz çünkü olaylar kameralara yansıdı zaten. Direkt şahsın üstünden geçip gidiyor yani.
1: İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Kazada ağır yaralanan Güler Karabay, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Eşi ağır, yeğeni ise hafif yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis kaçan sürücüyü sabaha karşı gözaltına aldı. Sürücü işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahalle sakinleri yolda önlem alınmasını istedi.
5: Korku içerisindeyiz yani.
6: Arabalarla

0: Telif yapmalar, işte yarış etmeler, bu sürekli yaşanan bir şey. Yani biz bunun yanı sıra burada kaldırımımız yok. Hadi kaldırım yok, bir set gibi bir şeyler yapılsa. Yetkililerden biz bunu istiyoruz yani.
1: Ankara'nın Pursaklar ilçesindeki bir düğünde ağzında meşale tutan genç yaralandı. O anlar da cep telefonu kamerasına yansıdı. Başkent'te düğüne katılan bir genç pistte oynayanlara doğru yaklaştı. Gelinle damadın yanına giderek elinde taşıdığı meşaleyi önce yaktı. Ardından da işte böyle efendim gördüğünüz gibi ağzında tuttu. Bir süre müzik eşliğinde dans eden gencin ağzındaki meşale patladı. Gencin yaşadığı korku davetlilerinden birinin cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülere işte böyle yansıdı. İşte burada eğleniyor ağzında meşaleyle. Sonra o meşale bir anda patlayıveriyor ki aslında bu da çok tehlikeli. Yani o çıkan alevler nasıl yüzüne gelmiyor ya da başkalarına gelmiyor, onu da sorgulamak lazım. Yüzünde de hafif yanıklar oluştu elbette bu patlamanın ardından. Genç hastanedeki tedavisinin ardından da taburcu edildi. Bu görüntülerde epey konuşulan görüntüler arasına girdi böylece. Eskişehir'de iki grubun kavgasında olaya müdahale eden iki polisin de aralarında bulunduğu 9 kişi yaralanmıştı. Taşlı sopalı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.
2: Gözümde morluklar var. Kafamda şişlikler var. Aynı şekilde boynumda, kafamda, sırtımda.
3: Birbirlerine taş ve sopalarla saldırdılar. Arada kalan polislerin de yaralandığı kavganın görüntüleri ortaya çıktı.
2: Bu şahısların çocukları daha önce arabamız camını kırmış.
3: Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde araç camının kırılması yüzünden başlayan husumet taşlı sopalı kavgaya dönüştü. 16 Temmuz akşamı çıkan kavgada taraflar birbirlerine acımasızca vurdu.
2: Aracımdan indim. Evimin kapısından girer girmez kafamı arkaya çevirdiğimde üzerime 25-30 kişinin saldırdığını, koşarak geldiğini gördüğüm an kafama satırla vurdular.
3: İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Kavgayı ayırmaya çalışan polisler de arada kalarak yaralandı.
2: Küçücük kız çocuğumun önünde beni bu şekilde darp etmeye başladılar. Polis memurlarımızı da aynı şekilde darp ettiler.
3: İkisi polis, 9 kişinin yaralandığı kavgaya ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Tarafların taş ve sopalarla birbirine saldırdıkları görülüyor. Kavga sonrası 18 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
1: Efendim, okul vasiyetine borç engeli. Fatih Ürek'ten bahsediyoruz. Geçen aylarda hayatını kaybeden Fatih Ürek'in hatırlayın bir ifadesi vardı. Adıma okul yaptırılsın demişti. Böyle bir vasiyeti vardı. Ailesi tarafından fakat bu vasiyet yerine getirilemiyor. Hürriyet gazetesinden aktarıyoruz haberi. Ablası Selvi Ürek, sanatçıdan sanıldığı gibi büyük bir miras kalmadığını, mal varlığıyla da borçlarını ödediklerini bu yüzden okul projesini rafa kaldırdıklarını söyledi, servetini abarttılar diyor ailesi. Geçirdiği kalp krizi sonrası uzun süre tedavi gören ve 30 Ocak'ta hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Fatih Ürek'in vefatının ardından 2 yıl önce katıldığı bir televizyon programında söylediği o sözler gündemdeydi. En çok istediğim şey adıma okul yaptırmak demişti Fatih Ürek. Devam edelim efendim sıradaki haberimize. Şöyle ki, iki kentte akşam saatlerinde silahlı saldırganlar yine dehşeti yaşattı. Adana'daki bir olayda bir kişi önce bir kadını, ardından da olaya tanık oldukları için, o olayı gördükleri için iki kişiyi öldürdü. Diyarbakır'da düzenlenen silahlı saldırıdaysa biri gazeteci olmak üzere 3 kişi yaralandı.
3: Önce kadını öldürdü. Ardından olayı gördüler diye iki kişiyi katletti. Saldırgan polisten kaçamadı. Dehşet verici olay gece saat 23 sıralarında Adana'nın Çukurova ilçesinde yaşandı. Osman Ağa otomobil evinden aldığı Semra Yılmaz'ı Rüzgarlı Tepe mevkisine götürdü. İddiaya göre ikili arasında burada tartışma çıktı. Osman Ağa yanındaki tabancayla 44 yaşındaki kadını vurdu. Saldırgan ardından başka bir otomobilde bulunan 25 yaşındaki Alican Demir ve 28 yaşındaki Sinan İlbey'i hedef aldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Ekiplerin incelemesinde 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. 3 kişinin cansız bedeni adli tıp morguna kaldırıldı. Polis ekipleri katil zanlısı Osman Ağa'yı suç aleti tabancayla birlikte yakaladı. Osman Ağa'nın bir süredir Semra Yılmaz'ı rahatsız ettiği, görüşmek için sürekli ısrar ettiği öne sürüldü. Zanlının iki genci cinayete tanık oldukları için öldürdüğü belirlendi. Benzer bir olay da Diyarbakır'da yaşandı. Kayapınar ilçesinde bir ciğerciye silahlı saldırı düzenlendi. O sırada iş yerinde müşteri olarak bulunan aralarında gazeteci Mürsel Hoca'nın da bulunduğu 3 kişi kurşunların hedefi oldu. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan Acay'ın hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi. İki olayla ilgili soruşturma sürüyor.
1: Antalya'da ise bir kişi ayrılık aşamasında olduğu eşi ve kızını rehin aldı. Rehin alınan kadın KADES uygulamasından yardım istedi. Döşeme Altı ilçesinde bir kişi boşanma aşamasında olduğu eşinin yaşadığı eve elinde silahla geldi. Bunu gören kadın KADES uygulaması üzerinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Özel harekat polisleri de adrese yönlendirildi. Ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çabasıyla ikna edilen şüpheli eşi ve kızını bıraktı. Ekipler kadın ve kızını itfaiye merdiveniyle balkondan aldı. Şüpheli gözaltına alındı. Türkiye Gazetesi'nden bir haber paylaşacağız. Göbekli Tepe'den gelecek haber. Profesör Schmidt'in yad etmek için pedal çevirdiler diyor gazete. Göbekli Tepe'nin gün yüzüne çıkarılmasında öncülük eden Alman arkeolog Profesör Doktor Klaus Schmidt anısına bir bisiklet turu düzenlendi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından onun için düzenlenen Göbekli Tepe'ye pedallıyoruz adlı faaliyette mülki ve idari erkanın yanı sıra bisiklet tutkunları da katıldı. 12 bin yıllık Göbekli Tepe'de sona eren bisiklet turunda Schmidt'in dünya kültür mirasına kazandırılmasında büyük emeği bulunan çalışmaları bir defa daha anıldı. Faaliyet sonunda katılımcılar Göbekli Tepe'yi gezerek bölgenin tarihi ve kültürel değerlerini yakından inceleme fırsatı buldu. Efendim hakikaten öyle. Göbekli Tepe tüm dünyanın konuştuğu bir merkez ve yıllar önce aslında keşfedilmişti. Tekrar o keşfi de hatırlamak, emeği geçenleri hatırlamak da elbette önemli. Şimdi Yargıtay'dan bir haber var. Şöyle ki bir boşanma davasında dikkat çeken bir karar geldi Yargıtay'dan. Eşine şiddet ve tehdit uyguladığı belirtilen kocayla TikTok fenomeni olma isteği nedeniyle ev işlerini ve bebeğini ihmal ettiği iddia edilen kadını eşit kusurlu buldu Yargıtay. Kadın lehine verilen tazminat kararını bozdu.
3: Koca tehdit ve aşağılayıcı davranışlarda bulundu. Kadın TikTok'la uğraşarak bebeği ve ev işleriyle ilgilenmedi. Yargıtay boşanma davasında iki tarafı eşit kusurlu buldu. Bir boşanma davasında davacı kadın eşinin kendisini aldattığını, evlendikten sonra bağımsız bir ev açmayarak ailesiyle yaşamaya zorladığını ileri sürdü. Hamileliği sırasında şiddet gördüğünü, bir odaya kilitlendiğini ve seni öldürürüm sözleriyle tehdit edildiğini iddia etti. Şiddet uyguladığı söylenilen eş iddiaları reddetti. Eşinin ailesinden kaçarak evlendiğini ve asıl amacının TikTok fenomeni olmak olduğunu öne sürdü. Bu nedenle ev işleriyle ilgilenmediğini savundu. Ayrıca doğumun ardından bebeğini terk ettiğini ve çocuğuyla ilgilenmediğini belirtti. İlk derece mahkemesi kocanın eşini tehdit etmesi, aşağılaması ve yalnız bırakması nedeniyle ağır kusurlu olduğuna karar verdi. Mahkeme kadının ev işlerini yapmaması ve bebeğiyle yeterince ilgilenmemesi nedeniyle az kusurlu olduğuna hükmetti. Yerel mahkeme çiftin boşanmasına karar verirken kadın lehine toplam 60 bin lira maddi ve manevi tazminatla yoksulluk nafakasına hükmetti. Bölge Adliye Mahkemesi ise tazminat miktarını 40 bin liraya kadar indirerek kararı büyük ölçüde onadı. Dosya temiz incelemesi için Yargıtay'a gitti. İkinci Hukuk Dairesi mahkemenin kusur değerlendirmesini hukuka aykırı buldu. Tarafların boşanmaya neden olan olaylarda eşit kusurlu olduğuna hükmetti. Kararda kocanın tehdit ve aşağılayıcı davranışlarıyla kadının ev işlerini ihmal etmesi ve bebeğini terk etmesine ilişkin tespitlerin birlikte değerlendirmesi gerektiği belirtildi. Bu nedenle boşanmada tazminata hükmedilebilmesi için gerekli olan daha az kusurlu olma şartının oluşmadığını belirtti. Kadının lehine verilen maddi

0: ve manevi tazminat kararlarını bozdu.
1: Efendim gençler televizyonu bıraktı, dijitale yöneldi. Bunu aslında hep söyleriz. Son zamanlarda sıkça duyuyorsunuzdur ama acaba istatistiklere bu durum nasıl yansıdı? Gelin ona bir bakalım. Milliyet gazetesinden paylaşacağız haberi. RTÜK'ün gençlerin medya kullanımı ve dijital okuryazarlık araştırması 2025 sonuçlarına göre günlük televizyon izleme süresi 40 dakikaya geriledi gençlerin, yayın platformu kullanımı ise %65'e ulaştı. Radyo dinleme oranı gençlerde %4.6 oldu. Radyo dinleme oranı gördüğünüz gibi epey düşük. İnternet kullanım oranı ise %94.4'e ulaştı. Rapora göre neredeyse bütün gençler yani internet kullanıyor. Sosyal medyayı günlük kullanan gençlerin oranı ise %70.8 oldu. Yapay zeka uygulaması malum hayatımızın artık her alanında var ve hakikaten hızlı da uyum sağladık ülke olarak. %74.9 gençlerin %74.9'u efendim yapay zekayı kullanıyor. Dediğimiz gibi aslında biraz böyle geniş çaplı bakınca orta yaşlılarda, belli bir yaşın üzerinde olanlarda, hatta çocuklarda artık yapay zeka çok sıklıkla kullanıyor. Bu hep söylenir aslında. Türkler yenilikle barışıktır, özellikle teknoloji konusunda uyum sağlarlar diye severiz biz efendim. Gördüğünüz gibi istatistiklere de yansımış, yapay zeka artık hayatımızın her alanında var. Dijital olarak da aslında o bağımlılıklara da kimi zaman neden olabilen, dijital bağımlılığa da ne yazık ki neden olabilen bilen sonuçlar var bu verilerde. Şimdi geçelim bir diğer haberimize. TürkSat filosu. TürkSat bir mini uydusuyla güçleniyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu yeni uydunun hizmet kapasitesini artıracağını söyledi. Türkiye'nin uydu pazarındaki konumu güçlenecek dedi.
2: Haberleşme.
0: TürkSat filosuna yeni bir uydu daha kazandırıldı. TürkSat Biruni hizmet kapasitesini artıracak.
3: Katar ile kurduğumuz stratejik ortaklık sayesinde TürkSat filomuza yüksek veri kapasiteli yeni nesil bir uydu kazandırıyoruz. TürkSat Biruni 50 derece doğu yörüngesinde görev yapacak. Yüksek veri kapasiteli K-band teknolojisine sahip yeni uydumuz TürkSat'ın hizmet kapasitesini önemli ölçüde artıracak.
0: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, TürkSat Biruni uydusunun geniş bir coğrafyada hizmet vereceğini belirtti. Orta Doğu, Kuzey Afrika, Avrupa, Orta Asya ve Sahra Altı Afrika'da çok daha güçlü bir hizmet ağı oluşturacağız dedi. Bakan Uraloğlu, TürkSat Biruni'nin Türkiye'nin uzay vizyonuna önemli katkı sağlayacağını vurguladı. Ülkemizin uzay haberleşmesindeki etkinliğini artırırken, küresel uydu pazarındaki konumumuzu da daha da güçlendireceğiz ifadelerini kullandı.
1: Yapay zeka için uzay istilası başlığı var efendim. Posta gazetesinden geliyor haber. Oldukça dikkat çekici. Bakın milyarderler yapay zeka teknolojileri için gereken veri merkezlerini uzaya taşımak istiyor. Çılgın proje tartışmalara neden oldu. Şimdi şöyle bir hatırlayalım. Yapay zeka teknolojisi artık hayatımıza girdi diyoruz ya. Özellikle bu yapay zeka teknolojisinde devasa veri merkezleri kullanılıyor. Mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde daha geçtiğimiz haftalarda bir tartışma vardı. Bu veri merkezleri o kadar fazla yer kaplıyor ve aslında doğaya da zararlı. Çünkü su kullanıyor, çevreye zararlı ve çok da gürültülü efendim. Yani çeşitli mesela videolar paylaşıyorlar o bölgede yaşayan insanlar, o yapay zeka veri merkezinin gürültüsünden yanından geçilmiyor şeklinde. Dolayısıyla bir tepki de var. Hatta öyle olmaya başladı ki Amerika'da siyasete bile yansımaya başlamıştı bu tepkiler. Yani bazı senatörler buna ilişkin açıklamalarda bulunuyor. Ya biz istemiyoruz bulunduğumuz bölgeye bir veri merkezi yapılmasını diye. Çünkü bunun bu arada ekonomik sebepleri de var elbette. Şimdi böyle bir tartışma söz konusu zaten Amerika Birleşik Devletleri'nde. Peki çözüm ne olabilir? Acaba biz bu veri merkezlerini dünyadan şöyle tamamen alsak, enerjiye de ihtiyacımız var. En önemli mesele çünkü yapay zekada enerji. Hatta uzmanlar şunu da söylüyor. Evet, geleceğin mesleklerinden biri veri merkezi, veri mühendisi ama özellikle enerji de oldukça önemli olacak. Çünkü çok ihtiyaç duyacağız diye. Acaba çözüm uzay mı? Tam da bunu tartışıyorlar. Bakalım detaylarına Posta Gazetesi'nden Kesintisiz enerji imkanı sağlıyor çünkü uzayda var olmak. Yapay zeka teknolojilerinin hızla büyümesiyle veri işleyen merkezlere ihtiyaç artıyor. Teknoloji şirketleri veri merkezlerinin bir bölümünü uzaya taşıyarak enerji maliyetlerini düşürmeyi amaçlıyor. Dünyanın en zengin kişisi Elon Musk'ın

Uzay şirketi SpaceX, milyarder Jeff Bezos'un uzay şirketi Blue Origin ve bazı özel şirketler çılgın bir proje fikri üzerinde çalışıyor. Milyonlarca uydudan oluşacak uzay veri merkezleri kurmayı planlıyorlar. Şirketler güneşten kesintisiz enerji sağlanacağını, işletme maliyetinin düşeceğini ve dünyadaki veri merkezlerinin enerji yükünün azalacağını öne sürüyor. Hakikaten çılgın bir proje. Kirlilik ve iklim riski var, fakat bakalım ilk proje.

0: etkilere de neden olabilir. Bakalım nasıl göreceğiz? Önümüzdeki yıllarda neler göreceğiz daha doğrusu? Çünkü hakikaten enerjiye ihtiyacımız var. Veri merkezlerine, daha çok veri merkezlerine ihtiyacımız var. Bu kadar yapay zekaya ilgi olduğu müddetçe birkaç seneye kim bilir neleri tartışıyor oluruz. Efendim, Bosna Hersek'ten bir haber paylaşacağız şimdi sizinle. Bosna Hersek'in malum tarihi o Mostar Köprüsü'nde 460 yıllık gelenek bir kez daha unutulmadı. Köprüye çıkan 34 sporcu Neretrava nehrinde atlayış düzenledi. Atlayışlar 1566'dan bu yana sürüyor. Her yıl düzenlenen yarışlara Balkanlardan çok sayıda sporcu katılıyor. Bu yıl başüstü kategorisinde birinciliği Ewald Krnić üstlendi. Dino Bajric ise ikinci, Ahmet Sutupaç ise üçüncü oldu. Dik atlayış kategorisinde ise birinciliği Igor Kaziç aldı. Efendim, dile kolay. 460 yıllık bir gelenek tam. 1566 yılından bu yana aslında bu atlayışlar, bu gelenek sürüyor. Bosna Hersek'ten 34 sporcu 25 metre yükseklikten işte böyle atladı. Yücehan engel tanımadı. Karar Gazetesi'nden paylaşacağız haberi. Efendim, kendisi aslında skolyoz hastası Yücehan Kermen ve alan yeterlilik AYT sınavında sayısal puan türünde Türkiye 70.'si olma başarısını gösterdi. Şimdi hedefi ise milenyum problemlerini çözebilmek. Nilüfer Bursa İstanbul, özür dilerim, Nilüfer Bursa İstanbul Fen Lisesi mezunu Yücehan. Tebrik ediyoruz efendim. Engelleri tanımadı, engelleri atladı ve başardı. Türkiye 70.'si oldu. Başarıları daim olsun. İnşallah hep de biz de böyle o başarılarını sizinle paylaşmayı sürdürelim. Ve bir başka başarıyla devam edeceğiz. Efendim, gururumuz oldular. Filenin Sultanları Milletler Ligi finalinde Brezilya ile karşılaştı. Nefes kesen mücadelede rakibini 3-1 mağlup eden Ay Yıldızlılar bir kez daha şampiyonluğa uzandı. Tarihi zaferin ardından kutlamaların adresi ise binlerce taraftarın bir araya geldiği İstanbul Kalamış'taki Atatürk Parkı oldu.
1: Binlerce kişi Kalamış'ta tek yürek oldu. Milli takım için atan kalpler şampiyonluk sevinciyle coştu.
2: Çok mutluyuz! En iyileri, en iyileri. Her zaman da Türk kızları en iyileri.
1: Hamili kadın voleybol takımı 2026 Milletler Ligi final maçında Brezilya ile karşı karşıya geldi.
2: Ay Yıldızlılar için tüm Türkiye tek yürek oldu. Bu büyük coşkunun en canlı yaşandığı noktalardan biri Kalamış'ta bulunan Atatürk Parkı'ydı.
3: Biz de çok mutluyuz gerçekten.
2: Kızlarımıza bayılıyoruz, onları çok seviyoruz.
1: Filenin Sultanları Brezilya'yı 3-1 mağlup ederek Milletler Ligi şampiyonu oldu.
2: Çok heyecanlıyız. Burada olduğumuz için çok mutluyuz. Türkiye'yi çok seviyoruz. Nasıldı maç? Çok güzeldi. Hepsini çok tebrik ediyoruz. Çok seviyoruz.
1: Milliler en son 2023 yılında Milletler Ligi finalinde Çin'i yenerek şampiyon olmuştu. Brezilya maçı ile birlikte Milletler Ligi'nde altın madalya sayısı 2'ye çıktı.
2: Çok heyecanlıyım, çok mutluyum. Kaç yaşında?
4: 2,5.
2: 2,5 yaşında altın madalya gördüm.
4: Evet, evet. Dağlarını da görecek.
5: Sonuna kadar hak ettiniz.
0: Efendim, Cumhurbaşkanı Erdoğan da Milletler Ligi'ni şampiyon tamamlayan Filenin Sultanları'nı tebrik etti. Detaylarını hemen aktaralım. Erdoğan, Amili Kadın Voleybol Takımı'nın Brezilya'yı 3-1 yendiği karşılaşma sonrası final müsabakasını yerinde izleyen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bakın telefonu aracılığıyla Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'la görüştü. Erdoğan, milli takımın başarısından dolayı başta oyuncular ve teknik ekip olmak üzere emeği geçen herkesi kutladı. Üstündağ da desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti. Kupayı size getirdi. Efendim, bu dilimde Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Özsel bizimle havanın notlarını alacağız. Hoş geldin Hüseyin.
6: Hoş buldum Kübra Hanım.
0: Şimdi az önce iki haber paylaştık. Biri Kastamonu'dan, biri Yozgat'tan. Sel vurdu Kastamonu'yu da Yozgat'ı da. Ankara, hafta sonu Ankara'yı mesela çok konuştuk. Pek çok noktayı sel vurdu diye. Önümüzdeki hafta

0: Da böyle bir risk söz konusu mu? Ben hemen haritalarımızla geldi. Sözü sana bırak.
1: Tamam, bakalım Kübra Nur. Şiddetli hava olayları yaşadık söylediğin gibi ama bu hafta nasıl geçecek? Hızlıca aktaralım. Meteoroloji Genel Müdürlüğü radar görüntüsüne bakıyoruz efendim. Hava durumuna hoş geldiniz. Doğu Karadeniz'de bugün yağmurlu ve öğleden sonra özellikle biraz da serin bir hava var. Doğu Karadeniz, Trabzon, Rize, Giresun biraz Artvin katılacak. Ardahan çevresi şu alanda. Aslında bu alandaki yağışlar dışında bu hafta sonuna kadar, bu hafta sonu da dahil 7 gün içerisinde Türkiye'de yeni yağış kaydedemeyeceğiz. Oldukça güneşli ve kurak bir döneme girdik, periyoda girdik. Bu saatten sonra özellikle Marmara bölgesinde hava sıcaklıkları tekrar o üşütüp bizi yazlık giysilerle hani ürpermişsinizdir hafta sonu. Tekrar böyle sonbaharlık kıyafet arattırmaz. Tam aksi hava sıcaklıkları artmaya başlıyor. Serin havaların da zaten bir sonu olmalı değil mi? Yaz mevsimi ve çevresindeki ülkelere bakınca Türkiye'nin ateş gibi her taraf. Biz serin ve yağışlı, zaman zaman yağışlı kalabilmiştik. Aslında yağmur toplamda 40-45 günde bir gün yağdı geçtiğimiz gün ama çok şiddetli yağdığı için herkesin aklında 3-4 gün geçmesine rağmen hala cumartesiyi konuşuyoruz. İşte bu haftadan itibaren belki de Ağustos ayının ilk haftası da dahil olmak üzere güneşli ve çoğunlukla da rüzgarlı bir havamız var. 5 gün içerisinde toplamaya beklediğimiz yağış miktarları Ordu'da yoğunlaşıyor. Burada yine 25-30 milimetre yağabilir. Sinop, Cide çevresinde şu alanda sel oldu. Belki görüntülerini izlemişsinizdir. Batı Karadeniz'e doğru. Şimdi Samsun, Ordu ve çevresi, Trabzon çevresi yağışlı diyoruz ama bu sefer kıyı Karadeniz, yani kıyıları Trabzon'un, Rize'nin fazla yağmur kaydedemeyecek. İç kesimlerinde, yaylalarda, köy yollarında daha çok sisli ve puslu bir hava var. Ordu ve çevresinde ise kıyılarda da yağmur bekliyoruz. Samsun'un ise çarşamba ve perşembe biraz yağmurlu geçebilir bazı saatleri. Bunun dışında Türkiye genelinde baktığımızda hava açık. Hava açık ama hava rüzgarlı. Poyraz'dan, Kuzeydoğu'dan çok kuvvetli bir esinti var. Özellikle çarşambadan itibaren şu alanda Kuzeydoğu'dan güneybatıya doğru esecek rüzgar bu alanı biraz hırpalayabilir tabiri caizse. Deniz yolculuğu yapacaksanız çarşamba günü özellikle Bozcaada'ya işte şu alanda dikkat etmek lazım. Kuvvetli rüzgarın hamlesi 80 kilometre, kendi ortalama sürati de 30 kilometreye, 32 kilometreye ulaşıyor. Bu çevredeki diğer adalarda da deniz üzerinde çarşamba, perşembe, cuma rüzgarlı. Kuzeydoğu'dan esen rüzgarlı bir 3 gün geçireceğiz. Kuzey Ege'deki bu rüzgar güneyde o kadar kuvvetli değil ama İzmir'de de hava bu hafta özellikle salıdan sonra rüzgarlı olacak. Bu rüzgarlar gölgede özellikle insanı biraz serinletiyor, ferahlatıyor. Ancak estiği yer, mevki biraz ona çok bağlı. Mesela İstanbul ve Marmara bölgesinde estiğinde denizin üzerinden estiği için ve deniz suyu nispeten havadan daha serin kaldığı için biraz ferahlık etkisi getiriyor. Ancak bu rüzgar Bursa'yı, Balıkesir'i geçerken kara üzerinde kuruyor. Kurudukça orman yangını tehlikesini artırıyor efendim. Kuru rüzgar, yani aynı yönden esiyor ama kat ettiği yer kara olduğunda bütün nemini kaybediyor ve çok kuru, çıtır çıtır zemini yangına müsait hale getiriyor. Bu duruma dikkat edelim. Bakın İtalya'da ve aslında bütün Avrupa'da, Batı Avrupa'da orman yangınları bu yıl geçtiğimiz yıldan daha fazla hasar verdi. Daha Ağustos başlamadan üstelik. Bizim ülkemizde de yangınlar çıktı geçtiğimiz günlerde, haberlerinde gördünüz. Ama şimdi bu haftaya çok dikkat edelim diyoruz. Çarşamba gününden itibaren 3 gün süreyle rüzgar kuvvetli esecek. İstanbul'da buna dahil. Akdeniz sahillerinde ise fazla bir esinti yok. Tatil için oralardaysanız gerçekten bu haftaya dikkat ediyoruz. 40-41 derece Antalya çevresi, 42-43 derece Adana, Hatay, Antakya, Kahramanmaraş gibi Doğu Akdeniz kentleri çok sıcak. O bölgelerde çok serinlik kalmadı. Kübra Nur, tatili yani İstanbul'dan başka yerlere gider ya insanlar genelde. İstanbul'a gelmek lazım şu anda.
0: Öyle mi? Tam zamanı İstanbul'a gelmek.
1: Havası en serin yer. Şakası bir yana İstanbul'a işiniz yoksa çok fazla gelmezsiniz. Çok ama haklısın. Gerçekten şu tabloda serin kaldı demek istiyorum.
0: Evet, hakikaten iki gün şöyle bir serinlemiş olduk. Fakat biraz önce ne güzel açıkladın o havanın, rüzgarın kurulması etkisini. Evet. Hakikaten gözümde canlandı sen söyleyince. Tamam. Demek ki önümüzdeki hafta buna da dikkat etmek çok gerekiyor. Biraz önce çünkü yine aktardık Avrupa'da orman yangınlarını. Bizim önümüzdeki hafta o halde böyle bir riskimiz var. Aman efendim dikkatli olalım. Tabii. Öyle mi?
1: Ya, son uyarımız bu olsun. Yapabileceğimiz şeyler çöp atmayalım. İşte duman görürsek hemen yetkilileri arayalım. 112'yi arasak da oradan çıkıyor. Yani jandarmanın numarası kaçtı? 112'yi siz arayın. Evet. Ve lütfen cam dahil olmak üzere çöp dikkatli atmayalım. Biz hatırlatmasını yapalım Kübra Nur.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Hüseyin Özel efendim bu dilimde bizimle birlikteydi. Bu dilimi sonlandıralım. Saat başında devam edeceğiz.

0: Karşımda yepyeni bir yiğit var.
1: Yardım eliniz olmasaydı bugün bu sandalye boş kalacaktı.
0: Sizleri kazanmak için buradayız.
2: Size çok teşekkür ederim.
3: Yiğit! Ne yapıyorsun oğlum sen? Ne yapıyorsun?
4: Bakalım. Amca çok...
5: Sakin olun.
0: Bazen birey ailesiyle ilişkilerinde yolunu kaybeder. Olduğu yerde döner, kızar, küser. Siz aile olarak büyük bir sınavı inancınızla, kenetlenmeniz sayesinde başarıyla geçtiniz. Yolunuz açık olsun.
6: Bağımlılıktan kurtulmak için ücretsiz psikoterapi ve sosyal hizmet desteği Yeşilay'da seni bekliyor. 115'i ara, yeni hayatına hemen başla.

0: en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı alıyor. Serebral palsi onların hayata aktif katılmalarını zorlaştırsa da özel eğitim ve rehabilitasyon sayesinde birçok şeyi başarabilirler.
1: Yürüyebiliriz.
2: Yürütebiliriz.
3: Konuşabiliyoruz.
0: Erken teşhis ve doğru tedavi sayesinde daha neler neler yapabilirler. Yeter ki desteğinizle zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler.

0: Habertürk ekranlarından merhaba. Bugün 27 Temmuz Pazartesi, efendim 7'den bu yana karşınızdayız. Gün başlıyor, devam ediyor. Ben Kübra Nurusu. Bir önceki dilimde şöyle bir gazetelere baktık. Bütün haberleri sizinle paylaştık, manşete taşınanları. Şimdi bu dilime de siyasetin gündemiyle devam edeceğiz. Çünkü malumunuz yeni parti kuruldu. Herhalde geçtiğimiz haftanın en önemli siyasi gelişmelerinden biri elbette yeni partinin kurulmasıydı. Acaba bundan sonra ne olacak? Yol haritası nasıl olacak? Gelin bir ona bakalım. Çünkü yoğun bir haftaya hazırlanıyor yeni parti. Bugün Meclis Başkanlık Divanı'nda partinin durumu ele alınacak. Yarınsa kapalı grup toplantısı yapılacak. Bu arada illerdeki örgütlenme çalışmalarına da hız verilecek. Hatta bazı il başkanlıklarına atama yapılması bekleniyor.
1: Meclis Başkanlık Divanı'nda yeni partinin durumu görüşülecek. İllerde örgütlenme çalışmalarına hız verilecek. Bazı il başkanlıklarına atamalar yapılacak. Yeni parti yoğun bir hafta geçirecek. Özgür Özel ve CHP'den istifa eden 90 milletvekilinin kurduğu yeni partinin meclisteki durumu masaya yatırılacak. Meclis Başkanlık Divanı'nda yeni partiyle birlikte genel kuruldaki düzen ve odaların nasıl olacağı ele alınacak. Ayrıca salı günü mecliste yeni partinin kapalı grup toplantısı

0: toplantısı yapması bekleniyor. Özgür Özel'in bu haftayı Ankara'da geçirmesi beklenirken bazı partililer illerdeki örgütlenmeler için Ankara dışında olacak. Yeni haftada örgütlenme çalışmalarına hız verilecek. CHP bünyesindeyken görevden alınan 74 il başkanının durumu da ele alınacak. Bu kişilerin çoğunun yeni partide il başkanı olarak atanması bekleniyor. Özgür Özel, partinin kurulum çalışmalarında bağış yapmak isteyenlerle ilgili üye alımını işaret etmişti. Çarşamba günü online üye alımına başlanacak. Böylece hafta ortasında parti için bağış yapılabilecek.
1: Efendim, malumunuz bir tartışma söz konusu, kast ajansı tartışması. Şimdi CHP İstanbul İl Başkanı Bürsel Tekin'den de bir açıklama var. Partiye katılım töreninde kast ajansı iddialarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Ve Tekin şöyle söylüyor, konuyu yargıya taşıdıklarını söyledi. Parti içindeki bazı isimleri de eleştirdi. Partiyi kirlettiniz dedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da konuya dair soruşturma başlattı.
2: Kast ne diyorlar ona?
3: Ajans.
2: Şeytanın aklına gelmeyecek bir şey yapmışlar.
4: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katıldığı törende parayla figüran tutulduğu iddialarını reddetti.
2: Birçok arkadaşlarımız kendi imkanlarıyla, olanaklarıyla geliyorlar. Bir kısım genç arkadaşlarımız da zaman zaman sayılar çok olunca bizde ulaşım desteği isterler. Onun dışında herhangi bir para harcayacak imkanımız da yok. Böyle bir olanağımız olsa da yapmayız.
4: CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin basın toplantısında konuştu. Kast ajansı iddialarına tepki gösterdi.
2: Ya koskoca şu salonda 40 kişi eksik olsa ne olur, 40 kişi fazla olsa ne olur? Salonumuzun etrafında 700-800 arkadaşımız içeriye giremedi. Çünkü salon sınırlı sayıdaydı. İnşallah önümüzdeki günlerde daha büyük salonlarla sizleri karşılayacağız.
4: Toplantının düzenlendiği salonun Sarıyer Belediyesi'ne ait olduğunu belirten Tekin, belediye başkanının linç edildiğini söyledi.
2: Bize salonu tahsis eden Sarıyer Belediye Başkanımız ve yöneticileri linç edildi. O salonları her Türk vatandaşı parasını yatırır ve orayı kiralar.
4: İddialarla ilgili suç duyurusunda bulunduklarını belirten Tekin, partiyi kirlettiniz diyerek tepki gösterdi.
2: Hiçbir kirli tarafta olmadı. Ne içeride ne dışarıda. Hiç kimseye tuzak kurmadı. Bu tuzağı kuran kimse, kardeşin de olsa sayın savcılar, dibine kadar sonuna gideceksin. Bu kurulan tezgah, FETÖ'leri tezgahın sorumluları kimse mutlaka bizim bulmamız lazım. Ki bulacağız.
4: Tekin'in suç duyurusu sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından da bir açıklama geldi. Açıklamada müşteki vekilinin Cumhuriyet Başsavcılığımıza sunmuş olduğu şikayet dilekçesi akabinde soruşturmaya başlanılmış olup araştırmalar sonuçlandığında şikayet edilen kişilerin ifadelerine başvurulacaktır denildi.
1: Efendim, Kılıçdaroğlu cephesine bakmayı sürdürelim. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 91 ismini yeni partiye geçişi sonrası genel merkeze milletvekilleriyle toplantı yaptı. 44 vekilden 39'unun katıldığı toplantıda CHP'nin yeni grup başkanı seçildi.
4: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partideki istifaların ardından milletvekilleriyle buluştu. Genel merkezdeki toplantıya CHP'de kalan 44 milletvekilinden 39'u katıldı. Gündemde Özgür Özel ve 90 milletvekilinin istifa ederek yeni partiyi kurması vardı. İstifalar değerlendirildi. Yaklaşık 3,5 saat süren toplantıda CHP'nin yol haritası ele alındı. Partinin yeni grup yönetimi de belirlendi. Grup başkanlığı için aday olan iki isimden biri olan Gürsel Erol, ikinci tur oylamanın ardından yarıştan çekildi ve CHP'nin yeni grup başkanı Faik Öztrak oldu. Grup başkan vekilliğine ise Rahmi Aşkın Türeli ve Sevda Erdan Kılıç seçildi. Toplantı sonrası bir açıklama yapan Gürsel Erol, parti içi siyasette tekerleşme yaşandığı herkesin malumudur. Hiçbir genel başkanın ya da herhangi bir siyasi odağın iradesinin, milletvekillerinin tercihinin önüne geçmemesi gerektiğine inanıyorum ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu, istifalar sonrası MYK üyeleriyle 40 dakika süren bir toplantı yapmıştı.
1: Cumhurbaşkanlığı kabinesi bu hafta Beştepe'de toplanacak. Toplantıda terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasa hazırlıkları, ABD-İran savaşı ve ekonomideki gelişmeler ele alınacak.
0: Çerçeve yasa hazırlıkları, ABD-İran savaşı ve ekonomideki gelişmeler. Kabine, iki haftalık aradan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan...
4: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partideki istifaların ardından milletvekilleriyle buluştu. Genel merkezdeki toplantıya CHP'de kalan 44 milletvekilinden 39'u katıldı. Gündemde Özgür Özel ve 90 milletvekilinin istifa...
1: Efendim bakmıştık CHP'nin gündemine. Az önce de söylediğim gibi kabine de bu hafta toplanacak. Gelin şimdi bir de kabinenin gündemine bakalım.
0: Çerçeve yasa hazırlıkları, ABD-İran savaşı ve ekonomideki gelişmeler. Kabine, iki haftalık aradan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak. Toplantıda çerçeve yasaya dair son hazırlıklar masaya yatırılacak. Milli İstihbarat Teşkilatı ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sahadaki son duruma dair raporlarının da değerlendirilmesi bekleniyor. Kabine toplantısında ekonomideki gelişmelerin de masada olması bekleniyor. Merkez Bankası'nın politika faizini %37'de sabit tutmasının ardından para piyasalarındaki son durum değerlendirilecek. Fiyat istikrarının sağlanması için atılabilecek ilave adımlar ele alınacak. Kabinede ABD-İran arasındaki gerilim de gündemde olacak. Hürmüz Boğazı'ndaki yüksek tansiyonun enerji, petrol fiyatları başta olmak üzere Türkiye'ye etkileri değerlendirilecek. ABD ile NATO zirvesi kapsamında yapılan görüşmelere dair detayların da kabinede ele alınması öngörülüyor. Katsa yaptırımlarının kaldırılması ve F-35'lerin Türkiye'ye teslimine ilişkin bulunabilecek ara formüllere ilişkin gelinen aşamada değerlendirilecek.
1: Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in görev süresi 31 Aralık'ta sona erecek. Halefinin kim olacağına dair esas süreç ise bu hafta BM Güvenlik Konseyi'nde başlayacak. 15 üyeli konseyde yapılacak kapalı oturumlarda en az 9 evet oyu alan ve daimi üyeler ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa'nın vetosuna takılmayan aday BM Genel Kurulu'nun onayına sunulacak ve 193 üyeli genel kurulda çoğunun onayını alan aday 1 Ocak 2027'de BM Genel Sekreteri olarak 5 yıllık görevine başlayacak. Şimdi adaylar en erken Eylül'de, en geçse Aralık ayında aslında belli olacak. Peki güçlü adaylar kimler? Gelin efendim şöyle bir bakalım. Aralarında tanıdık yüzler de var. Bu isimlerden biri Birleşmiş Milletler'in yeni genel sekreteri olacak. Bakalım tanıdık isimlerden biri mesela Grossi. Şimdi Grossi'yi özellikle bu son dönemde savaş sırasında hatırlarsınız. Çünkü kendisi Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı. Dolayısıyla İran'ın mesela elinde bulundurduğu nükleer enerjiyle ilgili, nükleer santrallerle ilgili sıkça açıklamalar geliyordu Grossi'den. Aslında o yönden onu tanıyoruz. Bir diğer isme bakalım. O da Macky Sall, Senegal'den. Senegal'in eski cumhurbaşkanı. Yine Afrika kıtasından genel sekreterlik için aday gösterilen tek isim kendisi. Ve kadın adaylar gördüğünüz gibi bu kez oldukça fazla. 4 kadın aday görüyoruz. İşte onlardan biri Rebecca Greenspan. Kendisi adaylığı için Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı Genel Sekreterliği görevinden izin aldı. Costa Rikalı, Güney Amerika grubunun da güçlü adaylarından biri arasında bulunuyor. Bir diğer aday Şili'den Michelle Bachelet. Kendisi de yine eski BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri, uluslararası insan hakları alanındaki deneyimleriyle de dikkat çeken bir isim. Ve bir başka isme bakalım, Guyana'dan Caroline Rodriguez. Efendim Caroline Rodriguez de Guyana'nın BM daimi temsilcisi, Güney Amerika ve Karayipler bölgesinden yarışan adaylardan biri. Ve son olarak son aday Maria Fernanda Espinoza Ekvador'dan, o da eski BM Genel Kurulu Başkanı, BM içindeki üst düzey tecrübesiyle aslında öne çıkan isimlerden biri. Şimdi biraz önce söyledik, Guterres'in görev süresi 31 Aralık 2026'da sona eriyor. Yeni liderin de 1 Ocak 2027'de aslında göreve başlaması bekleniyor. Yani 2026 sonu genel kurul atamayı resmileştirecek.

0: durum bu. Şimdi dikkat çekici bir bilgi daha paylaşayım. Aslında resmi bir bölgesel kota yok ama bazı çevrelerin Latin Amerika'nın sırasının geldiğini savunduğu da belirtiliyor. Dikkat ederseniz o bölgeden de adaylar var. Bu da mevcut adayların çoğunun bu bölgeden aslında gelmesini açıklıyor. Ayrıca Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesinin vatandaşları aday gösterilmiyor. Hani neden o 5 daimi üyeden o meşhur ülkelerden yok diye sorarsanız aslında sebebi de bu. Adaylar genellikle diplomatlar, eski başbakanlar, BM içinden isimler ve üst düzey uluslararası figürler arasından seçiliyor. BM'nin kuruluşundan bu yana geçen 80 yılda 9 genel sekreter görev yaptı. Fakat efendim bakın 80 yılda 9 genel sekreter geldi geçti ama hiçbiri kadın olmadı. Hiçbir zaman biz kadın bir genel sekreter görmedik. Bakalım bu kez biraz daha kadınların ön planda olduğu bir seçim olacakmış gibi görünüyor. Belki bu kez işler değişir. Bir kadın BM genel sekreteri görürüz. Şöyle sizinle paylaşalım istedik son durumu BM genel sekreterliği bu yarışındaki. Şimdi devam edelim. Savaşın gündemiyle malumunuz ABD ve İran arasında yaklaşık 2 haftadır sürüyordu savaş. Şöyle biz her akşam, her gece hatta bir karşılıklı olarak çatışmaları duyuyorduk, sizinle paylaşıyorduk. Fakat bu 2 haftanın ardından savaşa, saldırılara bir ara verildi. Şimdi Amerikan basınına göre bu kararda ABD'nin azalan önleyici füze stoklarının etkili olduğu iddia edildi. Yani Amerikalıların iddiasına göre Trump'a bu söylendi. Füzelerimizde bir stokta bir azalma var. Dolayısıyla ara verelim dendi. Bu arada İran ve Umman'da Hürmüz konusunda müzakereyi yürütüyor. Şimdi savaşa ara verildi ama ABD'nin Hürmüz ablukası da devam ediyor.
1: ABD ve İran arasında 2 haftadan uzun süredir devam eden saldırılar durdu. ABD basını talimatın Başkan Trump'tan geldiğini iddia etti. ABD'nin 13 gün üst üste düzenlediği saldırılar hafta sonunda durdu. İran'dan da bölge ülkelerine saldırılar yapılmadı. ABD merkezli Axios'un haberine göre Trump her gün önüne gelen saldırı emirlerini cuma günü onaylamadı. Kararın Ummanlı arabulucuların Tahran'da Hürmüz'ün yeniden açılması için yapılan görüşmelerin hemen ardından geldiğine dikkat çekildi. İran görüşmelerin yapıcı geçtiğini, teknik ve siyasi istişarelerin devam ettiğini açıkladı. New York Times'a İran'a yönelik saldırıların durdurulmasının arkasında başka bir neden olduğunu öne sürdü. Gazeteye göre ABD'nin elindeki Patriot ve diğer hava savunma füzeleri savaş nedeniyle ciddi oranda azaldı. ABD Genelkurmay Başkanı Dan Kane, Trump'la görüşmesinde İran'a saldırı yapmaya devam edebileceklerini ancak bunun ellerindeki önleyici mühimmat stonu tehlikeli şekilde azaltacağını belirtti. Gazeteye konuşan kaynaklar Trump'ın kararında bu uyarının etkili olduğunu savundu. ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Mike Waltz'a Trump müzakerelere biraz alan tanıyor dedi. Son günlerde arabulucular vasıtasıyla yapılan müzakerelerin de hızlandığını belirtti. Reuters'a konuşan İranlı bir kaynaksa ABD'nin saldırıları durdurduğu sürece İran'ın da saldırılarının duracağını söyledi. ABD'nin Hürmüz'deki ablukası ise sürüyor. CENTCOM'un son açıklamasına göre ABD 25 Temmuz itibarıyla 12 geminin rotasını değiştirdi, 2 gemiyi etkisiz hale getirdi ve 2 gemiye de ablukaya uymaları için çıkarma yaptı. İran devrim muhafızları da son 2 haftada ABD'nin bölgedeki üslerinde bulunan 11 ABD savaş uçağıyla 17 drone'u imha ettiklerini açıkladı. Kuveyt'in Washington Büyükelçisi sabahsa Kuveyt topraklarının İran'a yönelik saldırılarda kullanılmadığını söyledi. ABD basınında Kuveyt'in İran'a karşı askeri operasyonlara katıldığı iddia edilmişti.
0: Efendim hafta sonu sakin geçti ama Amerikan Başkanı Trump sosyal medyada peşi sıra savaşa dair ilginç paylaşımlarda bulundu. Trump gerçekten çok seviyor sosyal medyada paylaşım yapmayı. Yani bir gün içinde o kadar fazla paylaşım yapıyor ki takip etmekte dahi zorlanıyoruz. Bakın 3 paylaşım, hatta aralarında böyle 2'şer dakika var. 2'şer dakika aralıklarla yine peş peşe paylaşımlar yaptı. Bakalım bu paylaşımlara. Şimdi öncelikle bir paylaşımda gördüğünüz gibi Amerikan Başkanı Trump'ı görüyoruz. Önünde de uçak var. Hatta böyle tanıyabildiğim, hatırlayabildiğim kadarıyla şu meşhur uçaklardan biri bu. Hani B-1, B-2 bombardıman uçakları vardı ya. Yani yerin 60 metre altındaki yeri bile vurabilen o uçaklar. O zaman çok konuşmuştuk. Nükleer tesisleri bunlarla vurmuştu Amerikalılar. Tanıyabildiğim kadarıyla o uçaklardan biri bu. Diyor ki dünya...

0: dünyanın muhafızıyız biz. Amerika Birleşik Devletleri dünyanın muhafızı ve bir muhafız olarak İran'ı bombalıyoruz. Başında da işte böyle Trump var. Hatta yerin altındaki o 60 metre derinliğe, 70 metre derinliğe kadar gidebilen bombalarla vuruyoruz şeklinde belki de bir mesaj veriyor Amerikan Başkanı Trump. Yetmiyor efendim. Başka paylaşımları da var. Yine bir diğer paylaşımda aslında koruyucu melekleri dünyanın. Trump öyle yorumluyor. Amerika Birleşik Devletleri sayesinde korunuyormuşuz. Dünyayı onlar koruyormuş. Böyle bir mesaj var içeriğinde. Gördüğünüz gibi yine Amerikan uçakları havalanmış. İran'a yönelik bir takım hedefler belirlenmiş ve Amerikan uçakları bölgedeki İran hedeflerini vuruyorlar. Bir diğer paylaşımda da ve son olarak bir başka paylaşımına bakalım. Bu da sanki şöyle gibi, öyle değil mi? Yani evet, karadaki hedefleri vurduk. İşte o bizim meşhur uçaklarımız havalandı, vurduk. Ve bir diğerinde de hani bay bay diyerek biz o bölgede bulunan İran'a ait gemileri de hedef alıyoruz yönünde bir paylaşımda bulunuyor Amerikan Başkanı Trump. Dediğimiz gibi Amerikan Başkanı Trump sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanıyor. Hele ki yapay zeka ile oluşturulmuş içerikler üretmeyi de pek seviyor. Şimdi savaşa yönelik de malum bu mesajları vermeyi sürdürüyor. Her ne kadar ara verilmiş olsa da, hatta Axios'un iddiasına göre Trump'ın bu konuda, yani savaşın sürmemesi konusunda bir niyet olduğunu belli ettiğine dair iddialar olsa da, işte bir yandan da sosyal medyadan Amerikan Başkanı Trump savaşa ilişkin açıklamalar yapmaktan, böyle yapay zeka ürünü görüntüler paylaşmaktan da geri durmuyor. Dediğimiz gibi çok seviyor yapay zekayı kullanmayı. Hatırlayın, kendisini böyle kral olarak gösterdiği, hatta papa gibi gösterdiği de görüntüler vardı. Şimdi şöyle bir bakmış olduk Trump'ın açıklamalarına. Bir başka haber getireceğiz ekranlarınıza. Bir gazete haberi gelecek. Şimdi sırada o olacak. Hürriyet gazetesinden geliyor bu haberimizde efendim. Katy Perry'den de Beyaz Saray'a bir tepki var. Şarkımı kullanmayın dedi Katy Perry. Şöyle ki, ünlü şarkıcı Katy Perry, Beyaz Saray'ın sosyal medya platformu TikTok hesabından paylaşılan ve İran'a saldırı görüntülerinin yer aldığı videoda Fireworks adlı şarkısının kullanılmasına tepki gösterdi. Ve X platformu üzerinden yaptığı paylaşımda video karşısında dehşete düştüğünü belirterek, müziğim insanları bir araya getirmek içindir, savaşı kutlamak için değil ifadelerini kullandı. Trump yönetimi daha önce yine pek çok isminde müziklerini izinsiz olarak kullanmıştı. Onlardan da hatta tepkiler gelmişti. Amerikan Başkanı Trump'ın kararına tepki gösteriyor diye aktarıyor. Hürriyet gazetesi de Beyaz Saray'a tepki gösterdi. Aman benim şarkılarımı böyle TikTok videolarında Beyaz Saray kullanmasın, bilakis savaşla ilgili olan işte böyle videolarda. Şimdi efendim, baktık Amerika Birleşik Devletleri'nin gündemine. Gelin bir ülkemize dönelim. Hatırlayacaksınız, çokça ekranlarınıza getirdik. İşte geldi görüntüsü de. Bu doğa uygulaması. Çok fazla ilgi var. Önünde kuyrukların oluştuğunu sizinle paylaşmıştık. En son hatırlayabildiğim kadarıyla 30 milyon ambalaj teslim edilmişti. Sadece çok kısa bir süre içinde. Son duruma bir bakalım. 1 Temmuz'da hayata geçirilen bu depozitosu olan ambalajlar sistemine ilgi hala yoğun. Şu ana kadar dediğimiz gibi milyonlarca ambalaj toplandı. Peki doğa makinelerine bırakılan ürünlere acaba sonra ne oluyor? İşte adım adım doğanın dönüşüm yolculuğu.
1: Ambalajlar makinelerden toplanıyor. Türlerine göre ayrıştırılıp presleniyor. İhaleyle geri kazanım firmalarına ulaştırılıyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda Türkiye Çevre Ajansı tarafından yürütülen depozitosu olan ambalajlar sistemi 1 Temmuz 2026 itibariyle Türkiye genelinde devreye alındı. Ulusal entegrasyon süreci olan bu aşamada 81 ildeki 973 ilçede doğa makineleri hizmet vermeye başladı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sakarya Depolama ve Sayım Merkezi'ndeki dönüşüm sürecini paylaştı. Süreç, doğa iade makinelerine bırakılan ambalajların toplanmasıyla başlıyor.
2: Sabah arkadaşlarımız 9'da tesisten harekete başlar. Depozito iade makinelerinin bulunduğu noktadan çıkan ambalaj atıklarını toplayarak gün sonunda tesisimize getirerek depolamaktayız.
1: İade noktalarından toplanan PET ve alüminyum ambalajlar depolama ve sayım merkezlerinde balyalama hattında türlerine göre ayrıştırılıp presleniyor. Cam ambalajlarsa özel alanlarda biriktirilerek geri kazanım tesislerine sevke hazır hale getiriliyor.

0: Düğün ve pet ambalajımızı balya pres makinesinde pres makinesinden geçirdikten sonra depolama alanında istiflenir. Cam ambalajlarımız da cam aracı tarafından cam depolama alanına dökülerek depolamaktayız.
1: Otel, restoran ve kafelerden toplanan diğer ambalajlar da sayma ve doğrulama hattından geçirilerek kayıt altına alınıyor. Ayrıştırılıp toplanan tüm ambalajlar Türkiye Çevre Ajansı tarafından ihaleyle geri kazanım firmalarına satılıyor.
0: Hem geri dönüşüme katkı sağlamış oluyoruz, hem enerji sarfiyatını azaltmış oluyoruz. Böylece de doğayı korumuş oluyoruz.
2: Efendim, gözler artık FED kararında. Şöyle bir ekonominin gündemine bakalım. ABD Merkez Bankası FED Temmuz ayı faiz kararını açıklamaya hazırlanırken piyasalarda faizlerin sabit bırakılması beklentisi öne çıkıyor. Hatırlarsınız, Amerikan Başkanı Trump'ın aslında bu yeni başkan Kevin Warsh'a da bir baskısı vardı faizleri düşürme noktasında. Fakat faizlerin düşeceği pek de beklenmiyor. Ancak özellikle Orta Doğu'da artan gerilim, yükselen petrol fiyatları ve enflasyona yönelik riskler Fed'in sonraki adımlarına ilişkin belirsizliği de arttırıyor. Yani düşürmesini bekliyor ya Trump. Bir ihtimal artabilir. Fakat dediğimiz gibi büyük ihtimalle sabit kalınacak diyor uzmanlar. Fed faiz kararını 29 Temmuz'da açıklayacak. Fed'in Temmuz toplantısında politika faizinin %3,5-3,75 aralığında sabit tutma ihtimalini %65,8, faiz artırımı ihtimalini ise %34,2 olarak piyasa fiyatlandırıyor. Elbette bu faiz kararı da bütün piyasaları etkileyecek, altını da etkileyecek. Sabit kalması durumunda başka sonuçlar doğuracak. Artarsa baskı artacak altın üzerinde. Gelin şöyle bir de piyasalara bakalım. Son durum nedir piyasalarda diye. Hemen şöyle bakalım efendim. BIST 100 endeksi 13.943 seviyelerinde şu sıralarda. Yine dolar TL endeksi dolar 47 lira civarında. Euro'ya bakalım, 54 lira civarında. Euro dolar paritesi de 1.14 seviyelerinde seyrediyor. Gelsin efendim bir diğer tablomuzda faize bakalım. 42.310 seviyelerinde. Altının onsu bakın 4091 dolara kadar geriledi. Hatırlayın 5000 dolarları konuşuyorduk. Yine yıl sonunda 5000 dolara kadar çıkacak diyenler vardı. Fakat artık bu arada neredeyse bütün bankalar revize ediyorlar. Mesela bu hafta sonu yine HSBC'den gelen bir takım tahminleri paylaşmıştık. Özellikle artık mesela 4600 dolar seviyelerinde yıl sonunda fiyatlarken bunu 4300 dolar seviyelerine kadar indirmişti. Dolayısıyla altının onsunda her ne kadar ibre yukarı yönlü olsa da beklentilerin oldukça altında olduğunu söylemek mümkün. Ve bakalım Brent petrole. Şimdi hatırlayacaksınız özellikle savaşla birlikte petrol daha fazla gündemimize dahil oldu. Şunu biliyoruz ki petrolün faize etkisi var, faizin enflasyonu etkisi var, enflasyonun altına etkisi var. Dolayısıyla böyle zincirleme bir sistemden de bahsediyoruz. Brent petrolde bir düşüş söz konusu. 90 dolar civarında. Yine savaş boyunca acaba 120 dolarları görür mü diye konuşuyorduk. Aslında az önce aktardık ya, 2 haftalık savaşa bir ara verildi diye, 2 hafta öncesinde biz 70 dolarlara kadar gerilediğini petrolün görmüştük. Yine o dönemde savaş öncesine doğru artık geliyor petrol diye konuşurken, işte şu 2 haftalık efendim çatışma 90 dolarlar seviyesine tekrar çıkardı Brent petrolü de. Şimdi ABD ham petrol de bu arada 83 dolar seviyelerinde. Gelin bir de altın fiyatlarına bakalım. Elbette hepimizi en çok ilgilendiren konulardan biri de altın. Malum yaz dönemim, bir de düğün mevsimim. Gram altın şu sıralarda 6232 lira seviyelerinde. Çeyrek altın 10000 lira, 190 lira seviyelerinde. Yarım altınsa 20.000 lira 380 lira seviyeli, 20.380 lira seviyelerinde ve tam altında artık 40.635 lirayı aşmış durumda. Altında da gördüğünüz gibi efendim ibreler yukarı yönlü, yeşil bir tablo söz konusu. Şimdi şöyle bir piyasalara da baktık efendim. Dönelim gündemin başka maddelerine. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den bir açıklama var. Motosikletli silahlı saldırıların azaldığını söyledi bakan. Ayrıca yaptığı açıklamada saldırıların bir yılda 165'ten 46'ya düştüğünü de belirtti. Türkiye'nin güvenliğine kastedenlere geçit vermeyeceğiz dedi.
1: Motosiklette silahlı saldırıların azaldığını söyledi. Bu yapıların hareket alanını daraltıyoruz dedi.
3: Motosikleti kullanarak saldırı gerçekleştiren kişiden, eylemin talimatını verene, silahı ve aracı temin edenden, kaçış ve barınma imkanı sağlayana kadar suç zincirinin bütün halkalarını hedef alıyoruz. Geçen yılın 1 Ocak-16 Temmuz döneminde motosikletle intikal edilerek ateşli silah kullanılan 165 olay meydana gelmişti. Bu yılın aynı döneminde olay sayısı 46'ya geriledi.
1: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi suç örgütleriyle mücadelede kararlılık mesajı verdi.
3: Motosikletle intikal edilerek ateşli silah kullanılan her bir olay üzerinde aynı hassasiyetle durmamız gereken ciddi bir güvenlik meselesidir. Hedefimiz yalnızca olay sayılarını azaltmak değil, silahlı suç örgütlerinin eylem kapasitesini tamamen ortadan kaldırmaktır. Türkiye'nin güvenliğine kastedenlere kullandıkları araç ve yöntem ne olursa olsun geçit vermeyeceğiz.
2: Efendim Sayın Bakan açıkladığı gibi düşüş var. Evet ama mesela devam da ediyor. Yani ne yazık ki sıfırlayamadık bu meseleyi. Bir örnek paylaşacağız. Adana'dan motosiklete gelen kasklı iki kişiden biri 45 yaşındaki adama kurşun yağdırdı. Tetiği çeken şüpheli 16 yaşındaki bir çocuktu üstelik. Cinayetin nedeni bakın ne çıktı.
1: Yüzünü kaskla gizleyip iş yerine geldi. Peş peşe tetiği çekip PVC ustasını hayattan kopardı. Olay Ali Güloğlu'nun Adana'daki atölyesine meydana geldi. Kasklı iki kişi motosikletle 45 yaşındaki PVC ustasının iş yerine geldi. Şüphelilerden biri içeri girerek taburede oturan Güloğlu'na tabancayla defalarca ateş açtı. Bacağından ve karnından vurulan Güloğlu ağır yaralandı. Kasklı saldırgan olay yerinden kaçtı. İhbarlı olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Hastaneye kaldırılan Ali Güloğlu 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Polis 300 saatlik kamera görüntüsünü inceledi. Cinayet şüphelisi 16 yaşındaki çocuk yakalandı. İfadesinde saldırıyı 26 yaşındaki S.E.'nin azmettirdiğini itiraf etti. Öldürülen Ali Güloğlu'nun abisinin S.E.'ye borçlu olduğu, borcu ödemediği için taraflar arasında husumet başladığı iddia edildi. Tetiği çeken 16 yaşındaki şüpheliyle azmettirdiği iddia edilen kişi tutuklandı. Motosikleti kullanan şüpheli ise polis tarafından aranıyor.
2: Efendim şöyle bir düşünün, bir sınıfa giriyorsunuz, bir öğretmen olması gerekiyor ya, öğretmen yerine şöyle aslında bir bebeğe de benzeyen bir robot var. Şimdi bunun denemesi yapılıyor Amerika Birleşik Devletleri'nde diyor Karar Gazetesi. Üstelik bu deneme öyle herhangi bir yerde de değil, Kızıldereli bölgesinde deneniyor. Ürkütücü deney olarak da paylaşıyor gazete. New York'taki bir lisede başlatılan insansız robot programı tepki çekti. Bebek üreticisini bünyesine katan şirketin tasarladığı robot öğretmenlerce ürkütücü, Kızıldereli bölge halkınca ise çocukları hedef alan tehlikeli bir deney olarak görülüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin New York eyaletindeki bir lisede yapay zeka destekli bu insansı robot sınıflara sokuluyor. İnfiale neden oldu. Okul bölgesinde 57.590 dolara alınan, sadece fiyatı da bu arada 57.590 dolar, adı da Sally, bir robot. Yakın zamanda bebek üreten bir firmaya ait. Fakat dediğimiz gibi tepkiler var. Ürkütücü bulunuyor. Hakikaten öyle bu arada. Bir bakarsanız şöyle görüntüsüne, yani böyle bir öğretmenin olması ne kadar uygun, ne ifadelerde uygunsuz olarak buluyor veliler şeklinde. Özellikle dikkat çekilen nokta da herhangi bir yerde yapılmıyor bu deney. Kızıldereli çocukların çok fazla olduğu bir okulda yapılıyor. Dolayısıyla bu çocukları kobay olarak seçtiler diyor gazete. Aktaralım efendim. Hakikaten ürkütücü de bir haberdi. Şimdi geçelim sıradaki haberimize. Kayseri'ye bakacağız. Alkollü halde direksiyon başına geçen bir sürücü kaza yaptı. Kazanın ardındansa polise aracı ben kullanmıyordum dedim. Sürücünün yalanı kuzeninin olay yerine gelmesiyle ortaya çıktı.
4: Şu anda da kayıt altındasın. Ehliyetini ver bana.
5: Ben sürmüyordum komiserim.
4: Tamam, ben sana sen sürüyorsun demedim.
5: Kuzenim sürüyordu. Tamam. Geliyor şimdi. O zaman geliyor.
1: Kaza yaptı. Sürücü ben değildim dedi. Alkolü sürücü polise zor anlar yaşattı.
4: Buna yüklemezsen 5 bin ehliyetini alırım.
6: Abi ehliyeti yüzeyordu.
5: Aynen doğru söylüyor abim. Doğru söylüyor.
4: Tamam, gene 150 bin lira ceza yazıyorsun.
5: Abicim arabayı ben sürmüyorum.
1: Görüntüler Kayseri'den. Koca Sinan ilçesinde UD kullandığı otomobille bir araca çarptı. Maddi hasarlı kaza sonrası sürücü olay yerine gelen polislere aracı kuzeninin kullandığını, kazadan sonra da kaçtığını söyledi.
5: Kuzenim birazdan gelecek, o izah edecek amirim.
7: Sürücü arkadaş mıydı abi?
5: Tabii tabii. Yok, ben değilim.
8: Benim gördüğüm bu arkadaş yani. Ben başka bir arkadaş.
5: Zaten sizden başka da kimse yok. Buradan kaçan birisi oldu mu?
8: Ben hiç bilmiyorum. Abi. Öyle birini
5: görmediniz
8: mi? Görmedim. Arkadaş tekti zaten.
5: Sen bunu biliyorsun zaten. Daha çok.
1: Yapılan kontrolde 2,30 promil alkolü çıkan sürücüyü olay yerine gelen kuzeni yalanladı.
5: Yani sen şoför değilsin değil mi şu anda? Tamam. Abi bir şey söyleyeceğim. Sen şoförsün kardeş.
9: Arabayı süren arkadaş değil.
5: Hayır ben değildim.
9: Ya sensin işte abi. Yani.
1: Sürücüye 350 bin lira para cezası verildi. Daha önceden birçok kez alkollü araç kullanmak suçundan ehliyetine el konulduğu ortaya çıktı. Ehliyetine el koyma süresi 2038'e kadar uzatıldı. Sürücü hakkında ayrıca trafiğin güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan adli işlem başlatıldı.
2: Efendim aman dikkat, çocuklar deterjanı şeker sanıyor. Şimdi bu hep söylenir aslında. Buradaki verilen mesela örnekte de çeşitli sıvılar konulmuş ama bu sıvıyı bir çocuğun içmesi evet zor. Fakat buradaki tehlike tam olarak şu. Hani şu son zamanlarda sıkça kullandığımız bulaşık deterjanları var ya, o küçük aslında şekere benzeyen deterjanlar, işte ona ulaşabiliyorlar. Aman efendim dikkat, mutfaklarda bir köşeye koymuş olabilirsiniz bu deterjanları. Çünkü vakalar artıyor. Şeker görünümlü rengarenk deterjan çocukların yaşamını tehdit ediyor. Acil doktorları CİMER'e yaptıkları başvurularda bulaşık deterjanlarının o albenili görünümünün çocukları cezbettiğini, şeker sanarak yemeye çalıştıklarını belirterek ambalajların değişmesini istedi. 3 yaşındaki çocuğu getirdiler, bulaşık deterjanından zehirlenmiş ve kollarımda öldü, perişan oldum diyor bir doktor, bir kadın doktorun ifadesi bunlar. Hürriyet gazetesinden aktarıyoruz. Hürriyet gazetesine de bilgi vermiş yine bu doktorlar, mevcut ambalajların yönetmeliğe aykırı olduğunu, değişmesi gerektiğini vurguluyor efendim doktorlar. Aman dikkat, dediğimiz gibi bu şişeyi belki çocuğun açması, ulaşması zor, kolay değil ama o tam da gözünüzün önüne gelmiştir. Minik minik o bulaşık makinesine koyduğumuz aslında deterjanlar hakikaten şekere benziyor. Eğer ortalıktaysa çocukların dikkatini çekebilir. Vakalar artıyor. Biz de uyarımızı yapmış olalım. Ve sıradaki haberimize geçelim. Kırıkkale'den bir haber paylaşacağız. Kavgada darp edilen bir kişi olay yerinden uzaklaşmaya çalışırken Kızılırmak Nehri'ne düştü. İhbar üzerine nehirde arama yapıldı. Suya düşen adamın ne yazık ki cansız bedeni bulundu.
1: İddiaya göre alkol aldığı arkadaşlarıyla kavga etti. Dengesini kaybederek düştüğü nehirden cansız bedeni çıkarıldı.
5: Bırakmayın, bırakmayın.
1: Olay Kırıkkale'nin Bahçılı ilçesinde yaşandı. 3 kişi akşam saatlerinde Kızılırmak Nehri'nin kenarındaki mesire alanında bir araya geldi. Alkol alan kişiler arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ertuğrul Altan, iddiaya göre arkadaşları tarafından darp edildi. Uzaklaşmaya çalışan 37 yaşındaki Altan, dengesini kaybederek Kızılırmak Nehri'ne düştü. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve arama kurtarma ekipleri geldi. Polis dalgıçlar tarafından nehirde arama çalışması başlatıldı. Ertuğrul Altan'ın cansız bedeni düştüğü noktanın 30 metre ilerisinde 3 metre derinlikte bulundu. Sudan çıkarılan Altan'ın cenazesi morga kaldırıldı. İki şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
2: Efendim bu hafta, geçtiğimiz hafta daha doğrusu en çok konuştuğumuz konulardan biriydi. Bir peynir markasında listeria alarmı, listeria bakterisi fark edilmişti. Şimdi buna ilişkin bir yazı dizisi hazırlamış Milliyet Gazetesi de aslında uzmanlara sormuş. Yahu bunu nasıl fark edeceğiz, peyniri nasıl saklayacağız diye. Bakın uzmanlar diyor ki peyniri ambalajından çıkardıktan sonra mutlaka kendi kutusunda kapağı kapalı olarak ya da cam kaplarda muhafaza etmeliyiz. Listeria veya diğer patojen bakteriler kapalı ambalajın içinde kendiliğinden giremezler bu kapalı ambalaja. Yani bir hijyen eksikliği var bu noktada diyor uzmanlar. Ancak buzdolabı raflarının temizliği bakterinin peynire taşınmasını önlemek açısından da önemli. Dolayısıyla buzdolabı raflarını da bu manada temiz tutmak gerekiyor diye uyarmış uzmanlar. Biz de efendim uyarıları size aktarmış olalım Milliyet Gazetesi'nden gelen bu uyarıları. Şimdi Kamu Denetçiliği Kurumu Antalya'da aynı sınıfta kısa sürede 4 öğretmen değişmesi üzerine yapılan başvuruda Milli Eğitim Bakanlığı'na tavsiye kararı verdi. Tavsiye sonrası sınıfa eğitim yılı boyunca

0: boyunca görev yapacak sınıf öğretmeni görevlendirildi.
1: Sınıfta kısa sürede 4 öğretmen değişti. Velinin başvurusu üzerine kamu denetçiliği kurumu devreye girdi. Tavsiye üzerine sınıfa eğitim yılı boyunca görev yapacak öğretmen görevlendirildi. Antalya Kepez'de bir ilkokul sınıfının öğretmeni doğum iznine ayrıldı. Öğretmenin izne ayrılması nedeniyle sınıfta kısa süre içinde 4 öğretmen değişikliği yaşandı. Bunun üzerine bir veli, öğrencilerin eğitim hakkı, eğitimde fırsat eşitliği ve çocuğun üstünlüğü yararı ilkelerinin ihlal edildiği iddiasıyla kamu denetçiliği kurumuna başvurdu. Başvuru inceleyen kamu denetçiliği kurumu, eğitim hizmetinin yalnızca derslerin yapılmasıyla sınırlı olmadığını, pedagojik istikrarın da sağlanmasının idarenin temel sorumluluklarından biri olduğunu vurguladı. Milli Eğitim Bakanlığı'na, eğitim öğretim süreci boyunca görevini kesintisiz sürdürebilecek, yeterli pedagojik donanıma sahip bir sınıf öğretmeninin görevlendirilmesini tavsiye etti. Kararda, sık öğretmen değişikliğinin öğrencilerin akademik başarısını ve psikososyal gelişimini olumsuz etkileyebileceği belirtildi. Eğitim hakkıyla çocuğun üstün yararı ilkesine aykırı sonuçlar doğurabileceğinin altı çizildi. Tavsiye kararının ardından Milli Eğitim Bakanlığı da harekete geçti. 2026-2027 eğitim öğretim yılı boyunca görev yapmak üzere başka bir okuldan sınıf öğretmeni söz konusu okula görevlendirildi.
0: Efendim, baba Bolsonaro yoksa oğlu var. Şimdi babası hapiste, oğluysa başkan adayı oldu. Milliyet gazetesinden paylaşacağız haberi. Brezilya eski devlet başkanı Bolsonaro'nun oğlu Senatör Flavio Bolsonaro, babasının Liberal Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı ilan edildi. Oğul Bolsonaro, Ekim ayında yapılacak seçimde mevcut devlet başkanı Lula da Silva'ya karşı yarışa girmeye hazırlanıyor. Parti kongresinde kürsüye çıkan Bolsonaro, 2022'deki seçim yenilgisinin ardından darbe planlandığı gerekçesiyle 27 yıl hapse mahkum edilen babasına saygı duruşunda bulundu. Burada onun kanı akıyor diye seslendi. Bolsonaro'nun merkez partilerden sınırlı destek görmesi nedeniyle aslında zorlu bir kampanyayla karşı karşıya olduğu da belirtiliyor efendim. Brezilya'da işte durumlar böyle. Peki Avrupa'da durumlar nasıl? Efendim Avrupa bu yıl ne yazık ki aşırı sıcaklarla mücadele etti. Aktardık. Yaklaşık mesela en son Fransa'da aşırı sıcaklar yüzünden 5700 kişi hayatını kaybetmişti. Bu sıcaklar yangına da neden oldu. Fransa ve İspanya'da geçtiğimiz hafta başlayan yangınlar hala devam ediyor. Fransa'nın Bordeaux kenti yakınlarındaki yangınlar nedeniyle 200 binden fazla kişi tahliye edildi. İspanya'da ise şimdiye kadar 130 bin hektarlık alan yandı. Bu arada Avrupa'dan bir de Kanada'ya uzanalım. Çünkü Kanada'da da şimşekler yangın çıkardı.
1: Fransa, İspanya, Kanada, dünya orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Fransa'da geçen hafta başlayan yangınlar ülkenin güneybatısında etkisini sürdürüyor. Bordeaux kenti yakınlarında 220 bin kişi tahliye edildi.
2: Çok kaotik bir gece geçirdik. Sürekli insanlar geldiği için uyumak çok zordu. Kızım da gece saat 2 civarında tahliye edildi. Ayrıca evcil hayvanlarımız da var ve onlar da rahat edemiyorlar.
1: Fransa'da bu yıl yanan alanın büyüklüğü 98 bin hektara ulaşarak rekor kırdı. Başbakan Le Cornu, yangınlar daha önce hiç görülmemiş bir seviyeye ulaştı ifadelerini kullandı. İspanya'da da yangınlara karşı ilan edilen ulusal acil durum yürürlükte. Madrid ve Avila kentlerinden toplam 60 bin kişi tahliye edildi. Valencia bölgesindeki yangınlarda ölen ve yaralananlar olduğu bildirildi. Avila'da da itfaiye ekipleri alevlerin yerleşim alanlarına ulaşmasını önlemek için yoğun çaba harcıyor. 2026'da İspanya'da yaklaşık 130 bin hektarlık alanın yandığı belirtiliyor. Orman yangınlarının etkili olduğu bir diğer ülke ise Kanada. British Columbia bölgesindeki yangın nedeniyle gökyüzü kızıl renge büründü. Yetkililer geçen hafta bölgeye 34 bin şimşek düştüğünü ve yangınların bu nedenle başladığını belirtti. Kanada'dan yükselen dumanlar ABD'yi de etkiledi. ABD Başkanı Trump, dumanlar nedeniyle Kanada'ya yüksek gümrük vergisi uygulayacaklarını söyledi. Başka bir ayrıntı vermeyen Trump, geçtiğimiz haftada benzer bir tehditte bulunmuştu.
0: Efendim bir son dakika bilgisi paylaşacağız. Akın Gürlek'ten

0: Sayın Bakan'dan bir açıklama var. Ahbap soruşturmasında 4. dalga 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Açıklamanın detaylarında başka şeyler de var. Yunus Emre Aytekin bizi telefon hattında bekliyor. Bir Ankara'ya uzanalım. Detayları ondan dinleyelim. Emre nedir? Neler söyledi Sayın Bakan?
1: Kübra Nuslu Adalet Bakanı Akın Gürlek yürütülen 3 ayrı soruşturmaya ilişkin yeni bilgileri paylaştı. Bu kapsamda İstanbul, Erzurum ve Mersin Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde toplam 112 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını ifade etti. Bu soruşturmalardan ilki İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen Ahbaplar Suç Örgütü'ne yönelik soruşturma. Bu soruşturma kapsamında 4. dalga operasyon gerçekleştirildi. 13 şüpheli yakalandı. Soruşturma kapsamında konut ve konteyner alımları, şüpheli taşınmaz devirleri ve dernek ücretleri düzenlenen çekler ile mali ve ticari ilişkiler bütünüyle incelenmektedir dedi Adalet Bakanı Akın Gürlek. Bir diğer soruşturma Gülistan Doku soruşturması kapsamında da Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Erzurum İl Jandarma Komutanlığı tarafından 15 ilde 19 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Soruşturma sürecinde bazı kolluk görevlilerinin delillere müdahale şüphesi doğurması üzerine gerçekleştirilen operasyonda 21 adreste arama yapıldı ve Gülistan Doku soruşturması kapsamında da 18 şüpheli gözaltına alındı. Diğer soruşturma ise Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklanmasına yönelik 2 ayrı soruşturmada da 80 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilere ait banka, kripto, varlık ve ödeme kuruluşu hesaplarında yaklaşık 20 milyarlık bir işlem hacmi tespit edildi. Bir kez daha belirtelim, Adalet Bakanı Akın Gürlek 3 ayrı soruşturmaya ilişkin yeni bilgiler paylaştı. Özellikle Ahbap Suç Örgütü'ne yönelik soruşturma kapsamında bu sabah 4. dalga operasyon düzenlendi. 13 şüpheli yakalandı. Diğer operasyon ise Erzurum'da Gülistan Doku soruşturması kapsamındaydı. O operasyonda da 18 şüpheli gözaltına alındı. Son operasyon ise Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis operasyonu. Bu operasyonda da toplam 80 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
0: Efendim Emre Aytekin, Habertürk muhabiri Ankara'dan aktardı. Adalet Bakanı Akın Gürlek yürüyen soruşturmalarla ilgili bilgi verdi. Hem Ahbap soruşturması hem Gülistan Doku soruşturması ve pek çok farklıydı aslında yürütülen soruşturmalara dair bilgiler paylaştı. 15 şehirde 19 şüpheli eş zamanlı operasyon yapıldı dedi. Gülistan Doku soruşturmasıyla ilgili de detayları Emre'den almış olduk. Şimdi geçelim sıradaki haberimize. Berlin'deki yürüyüşe düzenlenen araçlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti. 16 kişi de yaralandı. Olay yerinden kaçan saldırganın polis operasyonunda öldürüldüğü açıklandı.
2: Almanya'nın başkenti Berlin'deki yürüyüşü kana bulandı. Bir saldırgan aracıyla kalabalığın arasına daldı. Olay Christopher Street Day etkinliğinin yapıldığı alanda yaşandı. Onlarca kişiye çarpan araç Tiergarten Parkı'ndaki bir ağaca çarparak durdu. Alman basınına konuşan bir görgü tanığı aracın hızla kalabalığa daldığını, saldırganın araçtan inerek olay yerinden koşarak uzaklaştığını anlattı. Yetkililer yaralıların bazılarında bıçak yarası görüldüğünü, bazılarının durumunun da ağır olduğunu açıkladı. Olay yerinden kaçan saldırganın 21 yaşındaki Abdül B. olduğu açıklandı. 2005 yılında Almanya'da doğan Abdül B.'nin Lübnan kökenli olduğu belirlendi. Polisin fotoğrafını paylaştığı şüphelinin yerel saatle 18'de Berlin'de düzenlenen operasyonda öldürüldüğü açıklandı. Berlin polisinin açıklamasında şüphelinin polisin üzerine kesici bir aletle koştuğu, bunun ardından ateş açıldığı belirtildi. Şüphelinin olay yerindeki müdahaleye rağmen öldüğü kaydedildi. Berlin'deki Christopher Street Day etkinliği Avrupa'nın en büyük LGBT yürüyüşlerinden biri olarak biliniyor.
0: Yine Fransa ve yine müze soygunu. Efendim Fransa'daki müze soygunu haberleri hakikaten sonu gelmiyor artık. Şimdi hatırlayacaksınız önce bir Louvre Müzesi'ndeki o meşhur soygunu. Yani 7 dakikada şöyle gündüz vakti hatırlayın pencereden içeri girmişlerdi. Kırmışlardı pencereden sonra dışarı çıkmışlardı. Bir takım oradaki eşyaları çalmışlardı. Milyonlarca euroluk paha biçilemez aslında belki de bazı eserler. Hatta giderken bir tacı yere düşürmüşlerdi. O düşen taç da hasar görmüştü. Sonrasında bu arada... 10. onlardan yakalananlar da oldu o hırsızlardan. Fakat o sırada gündemimize geldi Fransa'daki hırsızlık vakaları. Yetmedi bu arada. Lalique Müzesi mesela, hatırlıyorum onu da haberini paylaşmıştık. Oradan da bir soygun haberi gelmişti. Şimdi bir başka müze daha. Bu kez 2500 yıllık Kelt hazinesi çalındı Fransa'daki yine o müze soygununda. Gördüğünüz gibi bir altın.

0: değerlendiriliyor. Bu arada efendim çok fazla siyasi tartışma da var aslında Fransa'da bu müze soygunlarıyla ilgili. Yahu biz bu müzelere niye sahip çıkamıyoruz diye muhalefetin de bir baskısı var. Tartışmalar da sürüyor. Bakalım artık bu kaçıncı oldu? Benim sayabildiğim şu an üçüncü, son bir yılda yaşanan müze soygunu haberini sizinle paylaşıyoruz. Geçelim sıradaki haberimize. İstanbul'a döneceğiz. İşte geldi ekranlarınıza, bakın balkonun son hali. İstanbul'da. İki ayrı aslında olayda, bir binanın duvarı, bir diğerinde ise balkonu çöktü. Neyse ki iki olayda da ölen ya da yaralanan olmadı.
1: Duvar büyük bir gürültüyle çöktü. Apartman sakinleri neye uğradığını şaşırdı.
2: Bir anda yağmur yağdığı zaman şiddetli bir gürültü geldi ve şiddetli gürültüyü biz deprem oldu zannettik. Ama meğersem yan binamızın balkonu çöktü.
1: Olay İstanbul Şişli'de yaşandı. Daha önce yıkılan bir binanın bitişiğinde bulunan 6 katlı binanın 3. katındaki duvar akşam saatlerinde çöktü.
2: Demirler bizim odaya da zarar verdi. Duvarlara zarar verdi. Birçok aslında insanlara zarar verdi.
1: Mahalle sakinlerinin ihbarıyla olay yerine itfaiye ve belediye ekipleri geldi. Zabıta ekipleri tutanak tuttu.
2: O binada herkes yaşıyor ama balkonu çöken kişi 97 yaşındaki bir teyze ve şu anda yazlığında. Allah'tan o yoktu. Ama diğer kattaki insanların hepsi deprem oldu diye aşağıya indi.
1: Benzer bir olay da Kartal'da yaşandı. Kentsel dönüşüm kapsamında tahliye edilen 5 katlı binanın balkonları ve üst kat duvarı çöktü.
3: Yüksek bir sese uyandık. Hemen buraya geldik apar topar. Kaza oldu sandık biz ilkten.
1: İhbar üzerine gelen ekipler binanın çevresine şerit çekerek önlem aldı. Çevre sakinlerinin tedirginliği sürüyor.
3: Bugün de zaten yıkıldı. Bugün burayı yıkıldı. Bakın çatıyı görüyorsunuz. Çatı zaten gelecek gibi duruyor. Binanın diğer tarafında da çatırlar geliyor. Benim binam hemen bu binanın dibinde. Bahçede arabam var, çocuğum var. Parktan, sokaktan geçen vatandaşlar var.
0: Efendim bu arada konut tadilatında da rıza aranacak. Takvim gazetesinden bu haberi paylaşalım. Konut tadilatına ilişkin yeni düzenleme yapılıyor. Buna göre binalardaki balkon, panel ve çardakların tadilatı için tüm kat maliklerinin rızası alınacak. Şimdi malum çok yaygın. Diyelim ki balkonunuzu kapatmak istiyorsunuz, öyle değil mi? Türkiye'de çok yaygın olan olaylardan biri, ya da bir panel koymak istiyorsunuz, işte çardak yapmak istiyorsunuz. Bu durumda yapmak istemeniz yetmeyecek. Aslında orada bulunan tüm kat malikleri tamam yapabilirsin derse, ancak rıza verirlerse yapılabilecek. Avrupa'da aslında bu uygulama çok yaygın bir biçimde kullanılıyor. Yani kat maliklerinden izin almadan pek de fazla adım atamıyorsunuz. Çok sıkı kurallar var. Bizde pek öyle değildi. Bakalım bu işin sonu nereye varır? Yani balkonunu kapatmak isteyen mesela diğer komşularına sorduğunda onlar acaba izin verir mi? Sonrasında ne olur? Bu uygulamaya nasıl alışacağız? Onu da artık zaman gösterecek. Şimdi Kayseri'den bir haber paylaşalım. Tam böyle yeraltı çarşısının girişinde beton mikserinin pompası patladı. O anda üzerlerine harç dökülen 5 kişi neye uğradığını şaşırdı.
1: Pompa patladı. Beton mikserindeki harç etrafa saçıldı. 5 kişi hastanelik oldu.
4: Pompadan plastik çıkınca üzerine harç sıçramış.
1: Olay Kayseri'de meydana geldi. Yeraltı çarşısı girişinde beton mikseri çalışma yapıyordu. Bu sırada aracın pompası bir anda patlayınca yeraltı çarşısının içine harç döküldü. Çarşıda bulunanlar bir anda üstlerine dökülen harçla neye uğradığını şaşırdı.
4: Çarşı girişine beton mikser yanaştığında beton mikserinin pompasında bir arıza oldu ve çıkan parçadan dolayı birkaç yaralımız var.
1: İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Polis ekipleri çarşı girişinde güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekipleri üzerleri harca bulanan 5 kişiye müdahale etti. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
0: Efendim Angelina Jolie de savaş mağduruymuş. Akşam gazetesinden geliyor haber. Detaylarını şöyle paylaşalım. Deniliyor ki Oscar ödüllü oyuncu Angelina Jolie'nin en küçük çocukları da reşit olduktan sonra Kamboçya'ya yerleşme hayali kısa sürdü. Ünlü oyuncu Kamboçya ile Tayland arasında yeniden başlayan sınır çatışmaları nedeniyle evini ve kurucu olduğu vakfını tahliye etmek zorunda kaldığını duyurdu. Jolie'nin evlat edindiği oğlu da yine adını taşıyan bu vakıfta Kamboçya'da çevre, sağlık, tarım ve eğitim alanlarında faaliyet gösteriyor. Ünlü oyuncunun Kamboçya'da yeni hayat kurma hayali bu

savaş yüzünden hayal oldu. O da artık bir savaş mağduru şeklinde yorumlamış akşam gazetesi de. Tabii ne kadar mağdur bu o Kamboçya'da yaşayanların yanında ne kadar mağdur o da elbette bir soru işareti. Efendim böylece biz artık gün başlıyoruz sonuna geldik. Sabah 7'den bu yana karşınızdaydık. Yine yarın saatlerimiz 7'yi gösterince karşınızda olacağız. Bizden sonra ise para gündem ekranlarınızda olacak. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
2: Atmosferimizin temel bileşenlerinden su buharı, dünyamızın su döngüsünün vazgeçilmez aktörüdür. Su buharı sayesinde yağış gerçekleşir ve canlılığın devamı için gerekli olan temiz su kaynakları yenilenir. Su buharı doğası gereği güçlü bir sera gazıdır ve atmosferdeki ısı dengesinde önemli bir yer tutar. Yeryüzünden yansıyan uzun dalga boylu radyasyonu bir süre daha atmosferde tutarak gezegenin ortalama sıcaklığının yaşam için uygun seviyede kalmasını sağlar. Ancak atmosferdeki su buharı miktarı sıcaklık artışıyla orantılı olarak artma eğilimindedir. Daha sıcak okyanus ve denizler atmosferde daha fazla su buharı anlamı taşır. Bu durum pozitif geri besleme döngüsüne neden olarak zamanla artan şekilde küresel ısınmanın olası etkilerini güçlendirebilir.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: İyi günler sevgili seyirciler. 27 Temmuz Pazartesi günündeyiz. Ben Serap Belet. İyi haftalar. Para gündeme hoş geldiniz. Sıcak gelişmeyle başlayalım. Gülistan Doku ve Ahbap soruşturması genişliyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek buna ilişkin yeni açıklama yaptı. Emre Aytekin Ankara'dan karşımızda. Nedir bu açıklamanın ayrıntıları? Ne demek genişlemesi? Yeni operasyonlar mı var Emre?
1: Evet Serap Belet, yeni operasyonlar yapıldı bu sabah saatlerinde. Adalet Bakanı Akın Gürlek dakikalar önce paylaştı. 3 ayrı soruşturmaya ilişkin bazı bilgileri paylaştı. 3 ayrı operasyonda toplam 112 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Soruşturmaların detaylarına bakalım. Bunlardan en önemlisi Ahbaplar Suç Örgütü'ne yönelik yapılan 4. dalga operasyon İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapıldı bu operasyon ve 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında konut konteyner alımları, şüpheli taşınmaz devirleri, dernek tarafından düzenlenen çekler ile mali ve ticari ilişkiler bütün yönleriyle incelenmektedir dedi Adalet Bakanı Akın Gürlek. Diğer soruşturma kamuoyunun da yakından takip etti. Gülistan Doku soruşturması bu kapsamda da Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda 15 ilde 19 şüpheliye yönelik eş zamanlı bir operasyon gerçekleştirildi ve adreslerde yapılan aramalarda 18 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma sürecinde bazı kolluk görevlilerinin delillere müdahale şüphesi doğurması üzerine gerçekleştirildi. Gülistan Doku soruşturmasındaki yeni operasyon ve bu kapsamda da 18 şüpheli gözaltına alındı. Son operasyon ise Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlendi. Yasa dışı bahis operasyonuydu. 2 ayrı soruşturma kapsamında 80 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Yine bu şüphelilere ait banka ve diğer hesaplarda da yaklaşık 20 milyar liralıkta bir işlem hacmi tespit edildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek bu 3 ayrı soruşturmaya ilişkin bir mesaj da verdi. Devletimiz vatandaşlarımızın ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak üzere emanet ettiği bağışların hesabını sormakta. Yıllar geçse de faili meçhul ve karanlıkta kalan olayların üzerindeki sis perdesini kaldırmakta, gençlerimizin geleceğini yasa dışı bahis ve suç örgütlerinin insafına bırakmamaktadır dedi Adalet Bakanı.

0: Akın Gürlek. Bir kez daha belirtelim, Ahbap suç örgütü Gülistan Doku soruşturması ve Mersin'deki yasa dışı bahis soruşturması kapsamında bu sabah saatlerinde yeni bir operasyon yapıldı. Toplam 112 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
1: Emre Aytekin'e çok teşekkür ediyoruz. Şimdi stüdyomuzda Hüseyin Öztel yanımda, Habertürk Meteoroloji Mühendisi. Serin ve yağışlı bir hafta sonu geçirdik. Acaba bundan sonra hava nasıl olacak diye soracağız yeni haftaya başlarken Hüseyin'e. Hoş geldin
2: Hüseyin. Hoş bulduk. Merhaba herkese. İyi sabahlar.
1: Yaz ortasında böyle yağmur geldi. Bazı yerlerde epey şiddetli geçti fırtınayla birlikte ama yine de bir bitki örtüsü de ferahladı, serinledi. Tabii. Şimdi böyle dalgalanmalar olacak mı? Bu hafta nasıl olur?
2: Bu hafta biraz daha sıcak geçiyor Serap. Fakat bizim bu kadar serin hava içerisinde sel yaşadığımızda bir hafta sonu oldu. Hı hı. Tabii çok rüzgar vardı. Bursa'da, Nilüfer'de yapı hasar aldı. Maddi ciddi hasar oldu ama böyle bir sel hadisesini Sinop, Cide'de ve çevresinde maalesef yaşadık. Evet. Pek çok araç sel sularında kaldı. Binaların zemin katlarına sular doldu. Alt geçitlerde bir sürü araç kaldı yine derken yeni haftaya başladık. Bu hafta beklentimiz aslında Doğu Karadeniz'deki şu alan hariç her yerde güneş. Bol bol güneş. Hı hı. Geçtiğimiz günlerin şu Batı Karadeniz'deki serin havanın yerine de salıdan itibaren yani Karabük, Kastamonu, Ankara, Bolu. Şu arada Bolu dinlenme tesislerinde geçen gece yani mont giydi insanlar.
1: Zaten 6 derece Doğu Karadeniz sanki yazı görmedi gibi bu sene değil mi?
2: Doğu Karadeniz'in evet yaz
1: bu
2: mevsimi.
1: Bu yaz boyu hep serin ve yağışlı geçti ya, sanki. Hep
2: güneş
1: kapalıydı.
2: Temas etse aslında yaz onlara 28 derece 27 derece olacak da güneş bir türlü uydu görüntülerinden de görüyoruz temas edemiyor. Bulutluluk, kapalılık, sis ve pus var. Yani gerçekten hani demiri çürüten derler. Böyle bir hava var Doğu Karadeniz'de. O anlamda yaz gelemedi bir türlü. Hı hı. Ama Batı ve Orta Karadeniz'de tablo değişiyor. Samsun'dan itibaren aslında şu cumartesiyi saymazsak bakınca gerçekten hem tatil için deniz suyu sıcaklıkları olsun hem güneşli olmasıyla iyi bir sezon geçiriliyor. Ama Ordu'dan Artvin'e gerçekten bu yaz farklı bir tabloyla karşı karşıyayız. Bu 5 gün içinde de zaten aşağı yukarı o söylediğin yerlerde yağış bekliyoruz. Onu da hızlıca aktaralım madem söyledik. 5 gün içinde Cuma gününe kadar Samsun'dan Ordu'ya ama en çok da Ordu'da biraz 25 milimetreyi bulan yağmur var. Karadeniz kıyılarında bakın burada çok fazla yağış yok. İç kesimleri, yaylalar, köyler sisli ve puslu olacak. Burada sıcaklıklar yüksek hissediliyor hala. Nemli olduğu için onlar da 26 dereceyi 35 derece, 33 derece hissedebiliyorlar boğucu. Şimdi ama boğucu demişken Adana'nın hakkını yemeyelim. Bu hafta salıdan sonra Türkiye'nin en sıcak kentlerinden 42 dereceye yükseliyor. Çarşamba gününün bu havasına dikkat gerçekten. Hı-hı. Bir turizm amaçlı faaliyet için oradaysak gezmeye
1: çalışıyoruz. Çarşambadan itibaren mi öyle?
2: Evet, çarşamba, perşembe, cuma. Evet, Cuma'da 41 yani 43'ler 41'e iniyor. Yani çok hep böyle 40'ın üstü bir süredir 35 civarında seyretmişti. Güneydoğu Anadolu Basra kökenli sıcakların etkisinde Doğu Anadolu'da öyleydi. Artvin'de dün rekor sıcaklık kaydedildi. Şimdi yağış da serinliyor. Ama bu süreçte ne İstanbul'da ne İzmir'de ne Ankara'da yağmur beklemiyoruz. Hatta Ağustos ayının ilk haftası gibi uzun vadeli tahminlerde de yağmur beklemiyoruz. Bugünden sonra belki de sadece güneş. Bir tek rüzgar konusu var. Bu hafta sonu olurken özellikle Serap şu alanı uyaralım. Orman yangınları riskini had safhaya çıkartacak çok kuvvetli Poyraz'dan rüzgar var. Çarşamba, Perşembe, Cuma bu rüzgar Gelibolu'da, Bozcaada'da deniz seferlerini bile aksatabilir.
1: O kadar.
2: Şehir hatlarını aksatacağını zannetmiyoruz. Marmara Denizi üzerinde de rüzgar olacak hava ama bu alana dikkat diyorum. Orman yangınları çıkınca burada kontrol altına alınamıyor.
1: Şimdi orman yangını haberlerinde Fransa'da orman yangınları var. Avrupa'da başka yerlerde
2: İtalya'da,
1: de.
2: Portekiz'de
1: şimdi
2: var.
1: Bir daha bir sıcak hava dalgası geliyormuş evet. Avrupa'ya. Nereye geliyor? Ne
2: Çarşamba,
1: kadar? Yine yüksek mi yani? Kırklar mı yine?
2: İki gün sonradan itibaren 40 dereceler Fransa'da şeye doğru uzanıyor. Almanya, Avusturya, Polonya çevresine doğru dalıyor adeta. Tam kuzeye çıkmıyor. İngiltere ve Norveç çevresine geçtiğimiz sıcak hava dalgası İngiltere'yi de çok kavurmuştu. Evet. Bu sefer de yine Fransa'dan Almanya ve üzerindeki Orta Avrupa'ya doğru yayılan alanda 40 ila 37 dereceler var. Bu yazın 5. sıcak hava dalgası. İkisi akılda kalıcı oldu. Çünkü diğerleri bu kadar yıkıcı değildi. Bu da artık orman yangınlarının iyice artmasına yol açabilir Serap. Yani bu kadar fazla sıcak hava dalgası sonucu her yer kuruyor. İşte yüzey suyu da kuruyor. Yani tıpkı bizim ülkemizde gördüğümüz görüntüleri tabii. İspanya'da da, Portekiz'de de, Fransa'da da daha sık gördük bu yaz. Hani orada olacaksak çarşambadan haftaya pazartesiye olan 4-5 gün Türkiye'ye gelin efendim. Yani İstanbul resmen şu anlamda çok daha serin kaldı. Evet. Onlar da kim yaşıyorsa orada herkese kolaylıklar gerçekten.
1: Doğru.
2: O ormanlar bizim o üzerinden esen
1: bir
2: rüzgarlarla
1: bizi de etkiliyor. Bir fark var bizim ormanlarımızda çok fazla çöp var. Her yeri gelince
2: yani.
1: Söyleyelim yani. az çok seyahat

0: edenler bilir. Bizim nehirlerimiz, ormanlarımız, derelerimizin etrafındaki çöp gibi çöp yok Fransa'da, İspanya'da. Bizde ne yazık ki çok çöp var. Doğaya atılıyor. O yüzden orman riskini daha da artırıyor. Ayrıca yangına yol açmasa bile atmayalım. Hı-hı. Yeri gelmişken böyle söyleyeyim.
1: Kendimiz
0: daha
1: için
0: çok
1: de
0: söyleyelim.
1: Görüntü kirliliği. Yani hiçbir şey için olmasa bile birkaç çocuğa örnek olması açısından.
0: Şöyle seferberlik yapısı ülkemizde de para cezası gelse, böyle herkes kampanyalarla bunun üzerinde dursa da,
1: var.
0: Bütün denize plastikleri kırpıp kesip atıyorlarmış, küçültüp atıyorlarmış
1: yok
0: teknelerden. Artık o deniz hayvanlarını da etkiliyor her şeyi. Her yer çöp, her yer plastik. Nasıl bu sorumsuzluk?
1: Görünmez olması açısından tek parça atmayalım. Yani bu olmaz
0: tek
1: ya, böyle bir şey olmaz.
0: Bidon atmayalım da küçültelim.
1: Birkaç tanesine can yakıcı ceza verirlerse, İbret alem derler ya. Ondan sonra değişir tablo gerçekten. Bizim ne farkımız var İspanya, Fransa'dan? Biz de yapabiliriz.
0: Böyle bir temizliği biz de. Lazım.
1: Bizim evlerimiz tertemiz. Söylerler ya, dışarıya çıkıyorsun.
0: Evet, hep onu söylüyorum.
1: Dünyanın en temiz evlerine sahibiz ama dışarı çıkınca bu öyle olmaz. Çok riskli bir dönem geliyor çarşamba cumartesi arası. Rüzgar kuvvetli. Bu hatırlatmayı kamu spotu gibi yapalım.
0: Başkası toplar demeyin ne olur. Atan
1: ki topluyor
0: varsa
1: da,
0: çöpünüzü atmayın.
1: Böyle etkinlikler, faaliyetler var bilirsin.
0: Evet.
1: İnsanlar, çocuklar da öyle katılıp örneğin Belgrad Ormanı'nı 6 saatte temizleyebiliyorlar. Bunun gibi şeyleri hep biz başkasından beklemeyelim de biz de yapalım.
0: Atmamak çok kolay. Çok teşekkürler Hüseyin.
1: Görüşürüz.
0: Devam ediyor Para Gündem. Gelelim siyaset gündemine. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 91 ismin yeni partiye geçişi sonrası genel merkezde milletvekilleriyle bir toplantı yaptı. 44 vekilden 39'u katıldı bu toplantıya ve toplantıda CHP'nin yeni grup başkanı seçildi.
2: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partideki istifaların ardından milletvekilleriyle buluştu. Genel merkezdeki toplantıya CHP'de kalan 44 milletvekilinden 39'u katıldı. Gündemde Özgür Özel ve 90 milletvekilinin istifa ederek yeni partiyi kurması vardı. İstifalar değerlendirildi. Yaklaşık 3,5 saat süren toplantıda CHP'nin yol haritası ele alındı. Partinin yeni grup yönetimi de belirlendi. Grup başkanlığı için aday olan iki isimden biri olan Gürsel Erol, ikinci tur oylamanın ardından yarıştan çekildi ve CHP'nin yeni grup başkanı Faik Öztrak oldu. Grup başkan vekilliğine ise Rahmi Aşkın Türeli ve Sevda Erdan Kılıç seçildi. Toplantı sonrası bir açıklama yapan Gürsel Erol, parti içi siyasette tekerleşme yaşandığı herkesin malumudur. Hiçbir genel başkanın ya da herhangi bir siyasi odağın iradesinin, milletvekillerinin tercihinin önüne geçmemesi gerektiğine inanıyorum ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu, istifalar sonrası MYK üyeleriyle 40 dakika süren bir toplantı yapmıştı.
0: Ve elbette gündeme bomba gibi düşen bu kast ajansı haberi var. CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin partiye katılım töreninde kast ajansı iddiaları ile ilgili açıklama yaptı. Konuyu yargıya taşıdıklarını söyledi Tekin. Parti içindeki bazı isimleri eleştirerek partiyi kirlettiniz diye konuştu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da olayın soruşturulduğunu ve hakkında şikayet bulunan isimlerin ifadesinin alınacağını açıkladı.
3: Kast ne diyorlar ona? Ajans. Şeytanın aklına gelmeyecek bir şey yapmışlar.
2: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katıldığı törende parayla figüran tutulduğu iddialarını reddetti.
3: Birçok arkadaşlarımız kendi imkanlarıyla, olanaklarıyla geliyorlar. Bir kısım genç arkadaşlarımız da zaman zaman sayılar çok olunca bizde ulaşım desteği isterler. Onun dışında herhangi bir para harcayacak imkanımız da yok. Böyle bir olanağımız olsa da yapmayız.
2: CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin basın toplantısında konuştu. Kast ajansı iddialarına tepki gösterdi.
3: Ya koskoca şu salonda 40 kişi eksik olsa ne olur, 40 kişi fazla olsa ne olur? Salonumuzun etrafında 700-800 arkadaşımız içeriye giremedi. Çünkü salon sınırlı sayıdaydı. İnşallah önümüzdeki günlerde daha büyük salonlarla sizleri karşılayacağız.
2: Toplantının düzenlendiği salonun Sarıyer Belediyesi'ne ait olduğunu belirten Tekin, belediye başkanının linç edildiğini söyledi.
3: Bize salonu tahsis eden Sarıyer Belediye Başkanımız ve yöneticileri linç edildi. O salonları her Türk vatandaşı parasını yatırır ve orayı kiralar.
2: İddialarla ilgili suç duyurusunda bulunduklarını

0: belirten Tekin, partiyi kirlettiniz diyerek tepki gösterdi.
1: Hiçbir kirli tarafta olmadı. Ne içeride ne dışarıda. Hiç kimseye tuzak kurmadım. Bu tuzağı kuran kimse, kardeşim de olsa sayın savcılar, dibine kadar sonuna gideceksin. Bu kurulan tezgah, FETÖ'leri tezgahın sorumluları kimse, mutlaka bizim bulmamız lazım. Ki bulacağız.
0: Tekin'in suç duyurusu sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından da bir açıklama geldi. Açıklamada müşteki vekilinin Cumhuriyet Başsavcılığımıza sunmuş olduğu şikayet dilekçesi akabinde soruşturmaya başlanılmış olup araştırmalar sonuçlandığında şikayet edilen kişilerin ifadelerine başvurulacaktır denildi.
2: Terörsüz Türkiye sürecinde gözler bu hafta çerçeve yasaya çevrilmiş durumda. Bugün yapılacak AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yasa hazırlığı ile ilgili son durum aktarılacak ve Cumhurbaşkanı'nın onayının ardından teklifinde teknik yazım süreci başlatılacak.
3: Çerçeve yasa için geri sayım sürüyor. AK Parti Merkez Yürütme Kurulu'nda son hazırlıklar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak. Teklifin yazımına başlanacak. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, AK Parti, MHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Yeni Yol gruplarını ziyaret etti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla da bir araya geldi. Kurtulmuş'un siyasi partilerle temas trafiğinin ardından mecliste AK Parti ve DEM Parti arasında bir görüşme yapıldı. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, parti sözcüsü Ömer Çelik ve Grup Başkanı Abdullah Güler, DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve Avukat Özgür Faik Erol'la bir araya geldi. Yaklaşık 40 dakika süren görüşmede sürecin geldiği aşama ve çerçeve yasa ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısında da çerçeve yasa gündemde olacak. Yasa hazırlığı ile ilgili son durum Erdoğan'a aktarılacak. Cumhurbaşkanının değerlendirmesi ve onayının ardından da yasa teklifinin teknik yazım sürecinin başlaması öngörülüyor. Edinilen bilgiye göre şu ana kadarki süreçte yasa taslağında hazır bulunan temel başlıklar belirlendi. Amaç, teklifin ortak bir imzayla meclise sunulması. Bu nedenle de tüm partilerin teklifin yazım sürecinde yer alması planlanıyor. Bunun için de hafta başında süreç komisyonunda bulunan koordinatör grup başkan vekilleriyle de bir toplantı yapılması bekleniyor.
4: Bunu kabul edenler
3: 12-14 maddeden oluşması beklenen çerçeve yasayla örgüt üyesi ya da yöneticisi olanlara 5 yıl siyasi yasak getirilmesi gündemde değil. Ancak örgüt üyesi ya da yöneticilere uygulanacak 5 yıl denetimli serbestliğin siyasi faaliyetlerde bulunmalarını dolaylı olarak engelleyebileceği belirtiliyor. Bir yandan da siyasi yasak yerine Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinde bulunan hak yoksunluğu mekanizmasının esas alınmasına yönelik formülde meclis kulislerinde konuşuluyor. TCK'nın 53. maddesi kapsamında bu kişilerin seçme, seçilme ve bazı siyasi hakların kullanımından yoksun bırakılabileceği ifade ediliyor.
2: Savaş gündemine de bakalım. Ardından ekonomiyi konuşacağız. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ABD Başkanı Trump'la yapacağı görüşmede işgal ettiği Suriye, Lübnan ve Gazze'den çekilme yönündeki talepleri kabul etmeyeceği söyleniyor. Netanyahu'nun Salı günü Beyaz Saray'da Trump'la bir görüşme yapması bekleniyor. Daha önce gidecekti. Ertelendi biliyorsunuz. Şimdi artık bu görüşme olacak görünen o. İsrail basınına göre Washington yönetimi Netanyahu'dan ordusunu Orta Doğu'da işgal altında tuttuğu bölgelerden çekmesini istiyor. Haberde Netanyahu'nun çekilme talebini reddedeceği öne sürüldü ve ABD ziyareti öncesinde yapılan kabine toplantısında buna şiddetle karşı çıkacağım ve onlara hayır diyeceğim ifadesini kullandığı aktarıldı. Kaynaklar Tel Aviv yönetiminin Gazze'den tamamen ayrılma şartının Hamas tamamen silahsızlanıp Gazze'den çıkmasına bağlı olduğunu aktardı. Biliyorsunuz bu ateşkes Gazze'de ateşkes yapıldığında kademe kademe 7 Ekim öncesine çekilecekti İsrail ama hala çekilmiş değil. Hala işgal ettiği, ilerlediği yerlerde varlığını sürdürüyor. Lübnan'da da aynı şekilde ve Suriye'de. Şimdi ekonomiyi konuşacağız. İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Azize Şahin stüdyomuzda konuğum. Hoş geldiniz hocam, merhaba.
5: Hoş bulduk.
2: Şimdi haftaya nasıl başlıyoruz, bir verilere bakalım. Öncelikle en son bu savaş gündemi nasıl etkiledi? Elbette petrolü düşürüp altını biraz yükseltti. Borsa İstanbul 14.036 puanda, geçen haftanın biraz gerisinde ama ibre yukarı yönlü. Dolar yükseldi çok az, 47.35. Euro da 54 lirayı geçti, 54.05. Euro dolar paritesi 1.14, uzun bir arada dakikadan sonra.

0: Faiz de bu savaşın tekrar ısınması üzerine yükselmişti. 42.31. Altının onsu 4050 dolar gibiydi geçen cuma günü. 4050-4053 yanlış hatırlamıyorsam. Şu anda 4100 dolar %1'in üzerinde bir artış var altında. Brent petrol de 98 dolara kadar yükselmişti. 90.40 dolar çünkü Orta Doğu'da bu çatışmalar, günlerdir tırmanan çatışmalarda bir duraklama var. Yeniden müzakere başlayacak mı merak ediliyor. ABD ham petrol de 84 dolar sınırında, 83.77 dolar. Altın ne oldu? Hem onsunda yükseliş var hem dolarda yükseliş var. 6240 lira bu sabah, geçen cuma 6170 oralardaydı, 6180. Çeyrek altın 10206 lira, yarım altın 20403 lira, tam altında 40682 lira bu sabah itibariyle. Artık Temmuz ayının sonuna geldik sanırız. Hep Kasım'da seçim var. Trump bu savaşı sürdürmez dedik. Sonra geçen hafta büyük bir yığınak yapılıyor. Acaba savaş daha da şiddetlenerek başlayacak mı diye herkes tetikte bekliyordu. Şimdi yine bir duraklama var. Hocam öncelikle artık buradan tekrar müzakereye dönülecek mi sizce? Öyle bir yol ayrımındayız galiba. Piyasaya ilişkin, petrol, altına ilişkin sizin kısa vadede öngörünüz nedir?
1: Evet. Şöyle, tabii ki müzakereler şu anda devam edecek diye düşünüyorum ben de. 13 gün süren bu karşılıklı Amerika ve İran arasındaki karşılıklı saldırılardan sonra tekrar bir sessizliğin başlayıp bir karşılıklı görüşmelerin olması aslında piyasaya ciddi anlamda bir yumuşama umudu verdi. Ve bu yumuşamanın etkisiyle birlikte de altın zaten cuma günkü kapanıştan bugüne bir yaklaşık %1 düzeyinde bir değer kazanımı söz konusu oldu. Altın zaten bu yıl biraz düzeltti, biraz indi, ard arda indi derken aslında yatırımcısını çok mutlu etmedi bu dönemlerde. Biliyorsunuz ki 2026'nın ilk dönemine altın çok hızlı bir giriş yaptı.
0: Şimdi
1: Ocak'ta.
0: Şimdi 7800'den 8000'den altın alan insanlar, evet, öncelikle bir yatırım amacıyla yapmış olanlar, aynen, bari paramı geri alsam diye düşünüyor.
1: Evet, çok haklı olarak.
0: Diğerleri de elinde biraz parası olanlar da şimdi alsam iyi mi olur yoksa daha da aşağı, evet, iner mi diyor. Nedir öngörünüz?
1: Şöyle düşünüyorum ben. Aslında düzelttiği noktalardan ufak ufak alarak, kademeli alarak devam etmek son derece mantıklı. Ancak şu öngörümü de söyleyeyim. Altın 2026 sonuna kadar çok parlak düzeyde bir getiri edeceğini öngörmüyorum kesinlikle. Ama ufak ufak tabii ki. Ama 2027 altın için daha iyi bir yıl olacak. Tabii ki bu dönemlerde yine hem Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası altın almaya, İşte Çin, Hindistan, Polonya, birçok ülkenin merkez bankası yine altın almaya devam ediyor. Dolayısıyla altına süren bu talep her zaman söz konusu, hem merkez bankaları düzeyinde, hem kurumlar, hem bireyler düzeylerinde. Fakat şöyle bir şey de var, dünyanın önümüzdeki gidişatına baktığımızda bu jeopolitik risklerin artık biraz daha yayılmacı bir etkiye sahip olduğunu görüyoruz. Evet, burada bir müzakere süreci başlayacak ama Amerika aynı zamanda Suudi Arabistan'la da bir nükleer anlaşmaya adım atıyor örneğin. Mesela bunun gibi farklı farklı konular gündemde. Ukrayna, İran arasında ufak yine Ukrayna, diğer gerilim söz konusu. Evet. Rusya yine öyle. Çin zaten Rusya'dan petrol alımlarını inanılmaz derecede hızlandırmış durumda. O yüzden bir de dünyanın geri kalan ülkeleri de aslında bu jeopolitik risklerden korunmak adına hem silahlanmaya, savunmaya ciddi anlamda da yatırım yapmaya başladı. Bunlar da bize şunu gösteriyor orta vadede. Evet, bu jeopolitik riskler canlı kalacak ve ülkeler kendileri korumak adına hem yatırım anlamında hem de risklerin güvence altına alındığını bu noktada adımlar atacaktır diye düşünüyorum.
0: Bu altın hep güçlü tutacak mı? Çünkü savaşta altın çok farklı oldu. Savaşta birdenbire altın düştü. Hani savaşta daha, evet, da fırlarmış gibi düşünülürken. Evet. Savaşta düştü. Diyelim ki bu müzakereler İran savaşını biraz yumuşattı ama dediğiniz gibi farklı coğrafyalarda yine böyle çatışmalar ve savaşlar olursa olası, bu altında olası, bir baskı yaratır mı? Yoksa yine de hazine merkez bankaları altın almaya
1: aslında
0: devam eder
1: tabii
0: mi?
1: Ki devam edecek ama şöyle bir şey var. Bu yıl biraz daha yavaşladı. Çünkü aşırı değerlenmişti altın. Yani altının ons fiyatı tabii o sıfırladı onu. Ons fiyatı Ocak'ta zirveydi. 5595 dolar civarındaydı. Hı hı. Şimdi 4110 dolar civarlarında. Dolayısıyla evet, ciddi bir kayıp söz konusu. O yüzden hani çok yükseldi, yükseliyor diye hemen panikle almak yerine düştüğü noktaları kollayarak.
0: O nokta bu nokta mı? Daha da düşer mi sizce?
1: Bu noktada, evet, bu noktalarda alınabilir. Daha da düşme olasılığı da var.

0: tabii ki.
1: Hangi durumda da düşebilir? Örneğin sonbaharda Fed'in ABD Merkez Bankası'nın faiz artırabileceği söyleniyor. Hangi ayla artırır mı? Artırırsa mesela şu andan piyasa bunu satın aldı mı? Zaten Fed faiz
0: kısmen,
1: artıracak diye.
0: Ama şöyle söyleyeyim.
1: Yoksa birden altında tekrar bir düzeltme olur mu?
0: Şöyle söyleyeyim ben. Amerika Merkez Bankası zaten çarşamba günkü yapacağı açıklamada açıkçası faizini yükseltmeyecek, zaten sabit tutacak diye öngörüyoruz. Ve bununla birlikte Trump'ın zaten gümrük kotalarıyla ilgili yine açıkladığı ve 80 ülkeyi aşan oranlar söz konusu. Dolayısıyla bu da maliyet bazlı enflasyonu etkileyecektir mutlaka. O yüzden de Merkez Bankası bunun da etkilerini görecek. O yüzden hani faiz düşecek öngörüsünde değilim. Hatta yıl sonuna kadar faizini sabit bile tutabilir.
1: Artırabilir.
0: Sabit tutabilir.
1: Artırabilir.
0: Artırabilir. Enflasyonist etkiler artarsa daha da sıkılaşma olasılığı söz konusu.
1: Faiz
0: ama şu
1: artarsa
0: durumda,
1: bu hemen etkiler mi bizde piyasaları? Yani Amerika'da faiz artırsa bugünden o alındı mı? Yani altın üzerindeki baskı şimdiden oluştu mu?
0: Kısmen.
1: Yoksa böyle bir karar olursa önümüzdeki sonbaharda yine altında böyle bir revize olur mu?
0: Kısmen sizce? Aslında fiyatladı ama yine de kollamak gerekiyor. Sonuçta güncel gelişmelere göre de altında yine düzeltmeler olacaktır.
1: Bu dediğiniz gibi 80'e aşkın ülke uyguladığı gümrük tarifeleri. Bizde de %10'luk bir gümrük tarifesi süresi doldu. %12,5 uygulanıyor.
0: 12,5'a geçtik, evet.
1: Mesela bu bizim için kritik bir oran mı? Bizi etkiliyor mu? Dünyayı nasıl etkiliyor? Yani önemli mi bu 80 ülke
0: dünyayı
1: uygulanan
0: tabii ki etkiliyor.
1: Vergiler?
0: Dünyayı tabii ki etkiliyor. Çünkü dünyada şu an ciddi anlamda bir küresel borç stoğu birikmiş durumda. Yani üretilen gelirin 3 misli borcumuz var. Yani 1 dolarlık gelir varsa 3 dolarlık borç var aslında baktığımızda. Ve dolayısıyla aslında hem bu borç stoğunun birikmesi borçlanma maliyetlerini daha da artırıyor, faizlerin yüksek düzeyde kalması veya düşmesi sebebiyle de. O yüzden bu da dünyayı aslında ekonomik olarak da etkiliyor. Bunun üzerine bir de şeyi koyuyoruz, gümrük vergilerini eklersek eğer aslında tabii ki de hem Amerika için de enflasyonist baskılar oluşturabilir ama tabii görmek lazım. Yani sonuçta bu başladığı zaman ne düzeyde olacak bir bakılacak, ona göre de bir düzenleme yapar diye düşünüyorum ama küresel ekonomiyi de etkileyecek, bu ciddi anlamda Türkiye'yi de etkileyecek.
1: Türkiye zaten yüksek enflasyonla mücadele ediyor epeydir. Bütün bu küresel etkilerde onu oradaki mücadeleyi zorlaştırıyor. Savaş daha da zorlaştırıyor.
0: Evet.
1: Enflasyon hedeflerini revize ettik. Bir yandan da asgari ücretli, dar gelirli, orta gelirli, emeklinin ihtiyaçları ve talepleri var.
0: Aynen.
1: Şimdi asgari ücretli diyor ki ben işte açlık sınırının altında kalıyorum, benim yaşam standartlarım iyileştirilsin derken son dönemde özellikle işverenin talepleri doğrultusunda bir konunun gündeme geldiği, üzerinde durduğu konuşuluyor. Bu daha önce de bir dönem konuşmuştuk. Bölgesel asgari ücret konusu. İşte büyük şehirlerde maliyetler daha yüksek, daha farklı asgari ücret olsun. İşte daha küçük şehirlerde yani bölgeye göre işte belirlensin oranın ihtiyaçlarına göre. Buna tepkiler var. Hak İş'ten, Türk İş'ten, DİSK'ten. Bu asla kabul edilemez. Özetle diyorum ki eşitliğe aykırı en başta, anayasanın eşit ilkesine diyor sendikalar. Sizce...
0: Evet, bu noktada haklılık noktaları var. Aslında kulağa hoş gelen bir uygulama. Tamam, büyük şehirlerdeki yaşam maliyetleri çok yüksek. Oradaki ücretler daha yüksek olsun. İşte kırsalda, örneğin Hakkari'de yaşam maliyetleri çok daha düşük. Orada daha düşük bir asgari ücret olsun diyelim. O zaman böyle bir senaryoda ne olacak? O zaman kırsaldaki kesim büyük metropollere daha fazla göç etmeye başlayacak. Yoksulluk sarmalı daha da artacak. Doğru. O göç eden kesimin hem iş bulması hem bulduğu işle hayatını idame ettirmesi daha zor olacak. O yüzden Türkiye'nin aslında dünyada böyle yapılan güzel uygulamalar var. Fakat bizim şu andaki yönetim biçimimiz buna uygun değil. Hani eyalet bazlı bir yönetim sistemimiz olsa tamam, bizim için mantıklı bir seçenek olabilir. Fakat böyle yapmak yerine bence daha yapısal sorun niteliğindeki konularla ilgilenmek gerekiyor asgari ücret düzeyinde. Çünkü sonuçta asgari ücret zaten yıllardır Türkiye'nin gündeminde, hani kronikleşmiş bir...
1: Asgari ücret rolünü kaybetti çünkü. Asgari ücret adı üzerinde asgari ücret olmalı. Daha geniş bir şeye yayıldı, çerçeveye yayıldı. Öyle olunca da yani nüfusun belki %5'inin 6'sının asgari ücretle çalışması gerekirken oran değişince toplumun büyük bir kesimini ilgilendiriyor.
0: Evet, yarısı veya
1: yarısından
0: daha fazlası.
1: Sembolik olarak en düşük ücret asgari ücret. Bir başlangıç basamağıyla sınırlı kalsa o şehir, bu şehir maliyetler böyle konuşulmaz.
0: Ama örneğin asgari ücret şu anda uygulanma şekliyle günümüzde ne yapıyor? Diğer ücretleri aşağıya çeken bir mıknatıs etkisi oluşturuyor.

0: Evet, yani
1: bir
0: ciddi
1: yönüyle.
0: ücretler oraya doğru
1: Aynen
0: yakınlaşmaya
1: öyle. O
0: başladı.
1: zaman nitelikli de olsa, niteliksiz de olsa her birçok insan yani üniversiteden yeni mezun nitelikli bir
0: Aradaki fark 10 bin
1: kişi
0: liraya, 15
1: tabii.
0: bin liraya düşmeye başladı,
1: Tabii
0: değil mi? Asgari
1: o ücretle
0: ücretle.
1: ya da az bir farkla çalışıyor. Dolayısıyla aslında artık eğitimin de bir anlamı kalmıyor. Nasıl olsa asgari ücret. O zaman eğitim almadan da asgari ücretle çalışmak gibi bir seçenek oluşuyor kişilerin karşısında. Ya da çok nitelikli insanlar bu ücret uygulamalarından dolayı yurt dışına göç etmeyi tercih ediyor.
0: O yüzden asgari ücreti en başta herhalde en doğru seviyeye çıkarmak, ama onu da olması gereken kademede tutmak. Belli emekleri de asgari ücretin
1: Kesinlikle haklısınız.
0: karşılığını asgari ücretin üzerinde kademelendirerek ücretlendirmemiz lazım meslekleri,
1: Evet, ama burada da
0: çalışanları.
1: aslında iki nokta var. Aslında bizim çözmemiz gereken nokta hani burada yangını söndürmek yerine yangını tüm coğrafyaya yayıyoruz eğer böyle bir uygulama düşünecek olursak. Ama bunu yapmak yerine asgari ücretteki o vergi ve SGK prim yükünü aslında yeniden
0: Azalt.
1: revize ederek ya da genel olarak ücretlerde böyle bir revizyon yapılırsa daha rasyonel olabilir vergi dilimi değişirse çalışanların. O zaman çünkü biz SGK prim ve vergi yükü anlamında bunu en yüksek uygulayan ülkelerden birisiyiz.
0: Doğru. En
1: Aslında
0: çok emekçi sırtlıyor vergi yükünü, değil mi?
1: kesinlikle öyle. Bunun revize edilmesi daha çözümcül bir durum olacaktır diye düşünüyorum.
0: Doğru. Bir de yıllarca emek veren insanlar da asgari ücretle çalışıyor. 15 yıl, 20 yıl
1: Evet.
0: deneyimi olan insanlar
1: Evet.
0: asgari ücretle
1: Evet.
0: çalışıyor.
1: Özel sektörde de zam yapılacağı zaman bu sefer bakılıyor. Asgari ücretin durumu ne? Ne oranda zam yapıldı? Miktarı ne? Ona göre özel
0: Bütün bunun yeniden ele
1: sektördeki.
0: alınması lazım. Daha doğru bir dengeye oturtulması lazım asgari ücretin.
1: Kesinlikle öyle.
0: Peki, çok teşekkür ediyorum hocam. Yani bu
1: Rica
0: tabii
1: ederim.
0: ki böyle bir karar yok, konuştuk, ama bu üzerine düşünüldüğü ve çalışıldığı söylenen, zaman zaman dile getirilen bir konu. Bunun üzerine de sendikaların tepkisi var. Biz de o yüzden burada konuşmasak olmaz. Para gündemde hocamızın da görüşlerini aldık. Çok teşekkür ediyorum hocam.
1: Rica ederim.
0: Sağ olun katkınız
1: İyi
0: için.
1: günler dilerim.
0: Şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemiyle devam edelim. Genel kurulda üniversitelerle ilişiği kesilen öğrencilere af getirecek kanun teklifi ele alınacak bu hafta. Elbette grup toplantıları da yapılacak hafta içi.
2: Öğrenci affı teklifi, grup toplantıları, Türkiye Büyük Millet Meclisi yine yoğun bir haftaya giriyor.
3: Toplantı yeter sayısı vardır. Görüşmelere başlıyoruz.
2: Çalışmalarına Salı günü başlayacak olan Meclis Genel Kurulu, öğrenci affına yönelik düzenlemeyi içeren kanun teklifini görüşmeye başlayacak. Teklifle daha önce üniversitelerle ilişiği kesilen tüm öğrencilere yeniden eğitim hakkı verilecek. Ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrenciler aftan yararlanabilecek. Kendi isteğiyle kaydını sildirenler ve bir program kazanarak kayıt hakkı elde ettiği halde kayıt yaptırmayanlar af başvurusu yapabilecek. Kasten öldürme, işkence, cinsel saldırı, uyuşturucu ticaretinden mahkum olanlar, terör örgütleriyle irtibatı nedeniyle ilişiği kesilenler kapsam dışında tutulacak. Teorik derslerde başarılı olmuş ancak aday hekimliğe geçiş yapamamış öğrenciler de üniversiteye geri dönebilecek. Vakıf üniversitelerindeki tam burslu öğrenci oranları artırılacak. Tecrübeli akademisyenlerin bilim dünyasına katkılarının devam edebilmesi amacıyla da emeklilik yaş haddi 67'den 72'ye çıkarılacak. Teklifle 48 üniversiteye profesör, doçent, doktor eğitim üyesi, araştırma görevlisi kadrosu sağlanacak. Tez yazdırana da, yazana da ağır yaptırım gelecek. Bu şekilde alınan akademik unvanlar geri alınabilecek. 28 maddelik öğrenci affı teklifinin genel kurul aşamasının tamamlanması halinde çocukları koruma teklifi genel kurulda görüşülecek. Teklifle suça sürüklenen çocuk yerine adli süreçteki çocuk tanımı kullanılacak. Salı ve çarşamba günleri mecliste grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları olacak.
0: Batman'da bir grup husumetli olduğu aileye kurşun yağdırdı. 3 kişi öldü saldırıda, 2 yaralı var. Direk ailesi mezarlık ziyareti sırasında husumetli olduğu grubun silahlı saldırısına uğradı. Aileye ateş açan şüpheliler saldırının ardından olay yerinden kaçtı. Sağlık ekipleri baba Mehmet Direk'le oğlu Ercan ve yeğeni Bekir Direk'in hayatını kaybettiğini belirledi saldırının ardından olay yerinde. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan 2 kişiden birinin hayati tehlikesi sürüyor. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltında. Batman Valiliği'nden yapılan açıklamada saldırının 16 Mayıs'ta yaşanan ve bir kişinin hayatını kaybettiği olay sonrası devam eden husumetten kaynaklandığının değerlendirildiği

0: söylendi. Yapılan açıklamada 3 ölü var iki aile arasındaki bu. Daha önce yaşanan bir anlaşmazlık ve saldırı sonrası yapılan yeni saldırıda biri ağır, iki yaralı var. Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir minivan kontrolden çıktı ve uçuruma yuvarlandı. İçinde iki ailenin fertleri vardı. Kaza faciayla sonuçlandı ne yazık ki. Aralarında çocukların da olduğu 5 kişi hayatını kaybetti. Hamile bir kadınla kocası yaralandı.
1: Bekleyelim, yavaş.
2: İçinde iki ailenin olduğu araç uçurumdan yuvarlandı. 150 metrelik uçurumda cam pazarı yaşandı.
3: 9.45 sıralarında Konya-Antalya karayolunun 36. kilometresinde iki aileyi taşıyan bir minivan maalesef burada virajı alamayarak arkamda görmüş olduğunuz uçuruma yuvarlanıyor.
2: Arslan ve Uğurlu ailelerinden 7 kişi minivanla Antalya yönüne gidiyordu. Manavgat'a geldiklerinde sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç 150 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri geldi. Halat yardımıyla araca ulaşan ekipler acı gerçekle karşılaştı.
3: İki ailenin 5 ferdini kaybettik. Aslan ailesinden 4 kayıp var. Uğurlu ailesinin de 4 yaşındaki oğlu vefat etti. Uğurlu ailesinden 2 de yaralı var.
2: İlayda 15, Ebrar Arslan 12, Metehan Uğurlu ise henüz 4 yaşındaydı. Cenazeler morga kaldırıldı. 28 yaşındaki Abdurrahman ve hamile olan eşi 23 yaşındaki Hatice Uğurlu ağır yaralandı. İkisi de hastaneye kaldırıldı.
3: Özellikle Konya'dan hafta sonunu geçirmek için Antalya'ya gelen vatandaşlarımızın sıkça kullandığı bir yol. Virajlı bir yol, eğimli bir yol. Sürat, aşırı hız, dikkatsizlik ve hatalı sollama en büyük şüpheliler.
2: Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
0: Çok çok acı ne yazık ki. Kayseri'den bir haber var. Yeraltı çarşısı girişinde beton mikserinin pompası patladı. Üzerlerine harç dökülen 5 kişi neye uğradığını şaşırdı.
2: Pompa patladı. Beton mikserindeki harç etrafa saçıldı. 5 kişi hastanelik oldu.
4: Pompadan plastik çıkınca üzerine harç sıçramış.
2: Olay Kayseri'de meydana geldi. Yeraltı çarşısı girişinde beton mikseri çalışma yapıyordu. Bu sırada aracın pompası bir anda patlayınca yeraltı çarşısının içine harç döküldü. Çarşıda bulunanlar bir anda üstlerine dökülen harçla neye uğradığını şaşırdı.
4: Çarşı girişine beton mikser yanaştığında beton mikserinin pompasında bir arıza oldu ve çıkan parçadan dolayı birkaç yaralımız var.
2: İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Polis ekipleri çarşı girişinde güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekipleri üzerleri harca bulanan 5 kişiye müdahale etti. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
0: Fransa ve İspanya'da geçtiğimiz hafta başlayan yangınlar devam ediyor. Fransa'nın Bordeaux kenti yakınlarındaki yangınlar nedeniyle 200 binden fazla kişi tahliye edildi. İspanya'da da şimdiye kadar 130 bin hektarlık alan yandı. Kanada biraz daha uzak bir noktada. Orada da şimşekler yangın çıkardı.
2: Fransa, İspanya, Kanada, dünya orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Fransa'da geçen hafta başlayan yangınlar ülkenin güneybatısında etkisini sürdürüyor. Bordeaux kenti yakınlarında 220 bin kişi tahliye edildi.
5: Çok kaotik bir gece geçirdik. Sürekli insanlar geldiği için uyumak çok zordu. Kızım da gece saat 2 civarında tahliye edildi. Ayrıca evcil hayvanlarımız da var ve onlar da rahat edemiyorlar.
2: Fransa'da bu yıl yanan alanın büyüklüğü 98 bin hektara ulaşarak rekor kırdı. Başbakan Le Cornu, yangınlar daha önce hiç görülmemiş bir seviyeye ulaştı ifadelerini kullandı. İspanya'da da yangınlara karşı ilan edilen ulusal acil durum yürürlükte. Madrid ve Avila kentlerinden toplam 60 bin kişi tahliye edildi. Valencia bölgesindeki yangınlarda ölen ve yaralananlar olduğu bildirildi. Avila'da da itfaiye ekipleri alevlerin yerleşim alanlarına ulaşmasını önlemek için yoğun çaba harcıyor. 2026'da İspanya'da yaklaşık 130 bin hektarlık alanın yandığı belirtiliyor.

0: Orman yangınlarının etkili olduğu bir diğer ülke ise Kanada. British Columbia bölgesindeki yangın nedeniyle gökyüzü kızıl renge büründü. Yetkililer geçen hafta bölgeye 34 bin şimşek düştüğünü ve yangınların bu nedenle başladığını belirtti. Kanada'dan yükselen dumanlar ABD'yi de etkiledi. ABD Başkanı Trump, dumanlar nedeniyle Kanada'ya yüksek gümrük vergisi uygulayacaklarını söyledi. Başka bir ayrıntı vermeyen Trump, geçtiğimiz haftada benzer bir tehditte bulunmuştu.
1: Noel tayfunu Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde karaya ulaştı. 715 binden fazla kişi güvenli bölgelere tahliye edildi. Tren seferlerinde ve uçuşlarda aksamalar var.
0: Yüz binlerce kişi tahliye edildi. Tren seferleri ve uçuşlar aksadı. Noel tayfunu Çin'i etkisi altına aldı. Tayfun Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde karaya ulaştı. Tayfunun yol açtığı olumsuz hava koşulları nedeniyle çok sayıda tren seferi askıya alınırken uçuşlarda da aksamalar yaşandı. Yetkililer tayfuna karşı acil durum müdahale seviyesinin yükseltildiğini, 715 binden fazla kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiğini açıkladı. Vatandaşlara resmi uyarıları takip etmeleri tavsiye edildi. Zorunlu olmadıkça seyahat edilmemesi, heyelan, ani sel, nehir taşkını ve su baskınlarına karşı dikkatli olunması çağrısı yapıldı. Çin Ulusal Meteoroloji Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, karaya ulaşmasının ardından iç kesimlere ilerlemesi beklenen tayfunun kuvvetli rüzgar ve yağışa yol açacağı belirtiliyor. Yağışların 28 Temmuz'a kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.
1: Ankara'nın Pursaklar ilçesindeki bir düğünde ağzında meşale tutarak oynayan, dans eden genç yaralandı. O anların görüntüleri de var. Şimdi ekrana geliyor. Başkent burası. Düğüne katılan bir genç pistte oynayanlara doğru yaklaştı. Gelinle damadın yanına giderek elinde taşıdığı küçük meşaleyi önce yaktı. Ardından da dans ederek ağzında tuttu ama bakın sonra ne oluyor? O meşale patlamış. Böyle yanıcı işte küçük havai fişekler var. İnsanların kendilerini yakıp patlatabildiği. Bunlarla ilgili ayrıca kapalı yerlerde ne facialar oldu, düğün yangınları. Çok dikkatli olunması gereken şeyler. Bir süre dans eden gencin ağzındaki meşale patladı. Hem büyük korku yaşadı hem de çevredekiler aynı şekilde. Yüzünde hafif bir yanık oluşmuş gencin. Ağır bir durum yok. Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, motosikletli silahlı saldırıların azaldığını açıkladı. Son birkaç yıldır sürekli bununla ilgili haberler veriyoruz farkındaysanız. Ve masum insanlar da, orada tesadüfen bulunanlar da bu saldırılarla öldüler. Bakan Çiftçi, saldırıların bir yılda 165'ten 46'ya düştüğünü söyledi. Türkiye'nin güvenliğine kastedenlere geçit vermeyeceğiz dedi.
0: Motosikletle silahlı saldırıların azaldığını söyledi. Bu yapıların hareket alanını daraltıyoruz dedi.
2: Motosikleti kullanarak saldırı gerçekleştiren kişiden, eylemin talimatını verene, silahı ve aracı temin edenden, kaçış ve barınma imkanı sağlayana kadar suç zincirinin bütün halkalarını hedef alıyoruz. Geçen yılın 1 Ocak-16 Temmuz döneminde motosikletle intikal edilerek ateşli silah kullanılan 165 olay meydana gelmişti. Bu yılın aynı döneminde olay sayısı 46'ya geriledi.
0: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi suç örgütleriyle mücadelede kararlılık mesajı verdi.
2: Motosikletle intikal edilerek ateşli silah kullanılan her bir olay üzerinde aynı hassasiyetle durmamız gereken ciddi bir güvenlik meselesidir. Hedefimiz yalnızca olay sayılarını azaltmak değil, silahlı suç örgütlerinin eylem kapasitesini tamamen ortadan kaldırmaktır. Türkiye'nin güvenliğine kastedenlere kullandıkları araç ve yöntem ne olursa olsun geçit vermeyeceğiz.
1: Kamu Denetçiliği Kurumu Antalya'da aynı sınıfta kısa sürede 4 öğretmen değişmesi üzerine yapılan başvuruyu değerlendirdi. Milli Eğitim Bakanlığı'na da bunun üzerine bir tavsiye kararı verdi. Çok sık 4 öğretmen değişmesi nedeniyle. Bu tavsiyenin sonrasında sınıfa eğitim yılı boyunca görev yapacak sınıf öğretmeni görevlendirildi.
0: Sınıfta kısa sürede 4 öğretmen değişti. Velinin başvurusu üzerine Kamu Denetçiliği Kurumu devreye girdi. Tavsiye üzerine sınıfa eğitim yılı boyunca görev yapacak öğretmen görevlendirildi.

0: Antalya Kepez'de bir ilkokul sınıfının öğretmeni doğum iznine ayrıldı. Öğretmenin izne ayrılması nedeniyle sınıfta kısa süre içinde 4 öğretmen değişikliği yaşandı. Bunun üzerine bir veli, öğrencilerin eğitim hakkı, eğitimde fırsat eşitliği ve çocuğun üstünlüğü yararı ilkelerinin ihlal edildiği iddiasıyla kamu denetçiliği kurumuna başvurdu. Başvuru inceleyen kamu denetçiliği kurumu, eğitim hizmetinin yalnızca derslerin yapılmasıyla sınırlı olmadığını, pedagojik istikrarın da sağlanmasının idarenin temel sorumluluklarından biri olduğunu vurguladı. Milli Eğitim Bakanlığı'na eğitim-öğretim süreci boyunca görevini kesintisiz sürdürebilecek yeterli pedagojik donanıma sahip bir sınıf öğretmeninin görevlendirilmesini tavsiye etti. Kararda sık öğretmen değişikliğinin öğrencilerin akademik başarısını ve psikososyal gelişimini olumsuz etkileyebileceği belirtildi. Eğitim hakkıyla çocuğun üstün yararı ilkesine aykırı sonuçlar doğurabileceğinin altı çizildi. Tavsiye kararının ardından Milli Eğitim Bakanlığı da harekete geçti. 2026-2027 eğitim öğretim yılı boyunca görev yapmak üzere başka bir okuldan sınıf öğretmeni söz konusu okula görevlendirildi.
1: Son zamanlarda popüler olan bir spor ve sosyal medyada da videoları çok paylaşılıyor. Subboard, sörf tahtasında ayakta durularak yapılan bu spor, kimileri için sosyal medyada bir etkileşim aracı haline geldi. Sörf tahtası üzerinde mini konser veren var, piknik tüpünde kahve yapanlar bile var. Ama dikkatli olmak gerek. Her spor gibi bu sporu da doğru teknikle, doğru şartlarda yapmak gerek. Aslın Ömer Aktaş'ın haberi.
2: Oğlumu getirdim derse. Şimdi ikimiz beraber yapıyoruz.
3: Sosyal medya nedeniyle birazcık sosyal aktiviteye döndü.
2: Denizde şakası yok. Gerçekten çok tehlikeli anlar olabiliyor.
4: Bir sörf tahtası ve kürek yetiyor. Subboard'u gören ben de yapacağım diyor. Ama sosyal medyada hızla yayılan bu akımın tehlikeleri de var.
5: Instagram, Facebook'tan görüp de arkadaşlar oluyor. Kaçılıp da geri dönemeyen arkadaşlarımız oldu tabii.
2: Eğlenceli oluyor annemle birlikte yapmak. İnsanlar sosyalleşiyor, güzel oluyor.
3: 2 senedir de subboard yapıyorum.
4: Her yaştan kişinin ilgi gösterdiği subboard aslında bir sportif aktivite. Ama üzerinde klarnet çalan da var, kavun karpuz yiyen de. Bu video içerikleriyle de çok ilgi görüyor.
6: Sosyal medyanın etkisiyle tabii bir çığ gibi büyümeye başladı. Özellikle gün doğumu ve gün batımında çekilen etkileyici görüntüler insanların subboard denemek istemesine neden oldu.
4: Tehlike tam da burada başlıyor.
7: Sosyal medyada milyonlarca kez izlenen subboard videoları bu yazın en popüler akımlarından biri haline geldi. Denizin ortasında kahve içenler, kahvaltı edenler, hatta sapın üzerine şemsiye kuranlar bile var. Ancak uzmanlara göre bu işin sadece eğlence tarafı. Çünkü doğru bilgi ve güvenlik kuralları olmadan yapılan bu spor ciddi riskler barındırıyor.
6: Subboard'u birbirine bağlamak, üzerine şemsiye koymak subboard'un hem denge merkezini hem de rüzgara karşı olan direncini artırır. Şemsiyeden örnek verelim. Şemsiye koyduğunuz zaman şemsiye yelken etkisi gösterir. Ani bir rüzgar çıktığında sizleri açığa doğru sürükler.
4: Peki subboard'da dengeli durmanın formülü ne?
7: Hocam şu an ben doğru oturuyor muyum?
6: Evet, şu an doğru pozisyonda oturuyorsunuz. Biz burada otururken vücudumuzun ağırlığının iki tarafı da eşit bir şekilde yaymamız gerekiyor. Eğer dar bir oturuş yaparsan burada dengeni zor sağlarsın. Ama bacaklarını açtığın zaman iki tarafa da eşit bir şekilde yaymış olursun ve daha dengeli bir oturuş sağlamış olursun.
7: Ayakları suya batırabilir miyiz?
6: Ayakları suya batırırsın, ilerlersin fakat daha fazla direnç oluşacağı için board'un kayması biraz daha engellenmiş olacak.
7: Biraz daha yavaş gidiyoruz bu şekilde.
6: İlerlersin ama seni yormaya başlar.
4: Dengeyi kurmak sanıldığı kadar kolay değil. Ve hava koşulları.
6: Hava durumunu kontrol etmemiz gerekiyor. Özellikle kıyıdan açığa doğru esen rüzgarlarda denize çıkmamak gerekiyor. Çünkü çıktığımız durumlarda bizi 1 dakikada 100 metre açığa da sürükleyebilir.
1: Yine sosyal medya üzerinden yayılan bazen tedavi yöntemleri var. Tam olarak ne olduğunu bilmediğimiz birçok böyle ilaç ve benzeri sağlıkla ilgili tavsiyeler içeren videolar var. Şimdi son dönemde yine çok paylaşılan bir şey. Baş ağrısından mide bulantısına, stresten uykusuzluğa kadar birçok şikayet için milyonlarca kez izlenen videolar çekiliyor bununla ilgili. Akupresür videoları. Uzmanlara göre bilinçsizce uygulanan baskı noktaları faydadan çok zarar verebilir yanlış yapılırsa. Nedir bu akupresür ilk kez duyanlar için? Buse Devre'nin haberinde.

0: akupresör akupunktur noktalarına yapılan basınç veya uyarma şekli. Bunu isterseniz parmaklarınızla uyarabilirsiniz, isterseniz buzla uyarabilirsiniz.
1: Stres, ağrı, yorgunluk şikayetler farklı olsa da çözümü parmak uçlarıyla uygulanan akupresürde arayan çok.
2: Şakaklara masaj yaptığımız çok olur.
3: Alternatif tıpta bunlar mümkün durumlar. Metotlar da aynı zamanda ama sadece nasıl uygulanacağını bilmek burada asıl önemli olan.
1: Akupresür geleneksel Çin tıbbına dayanıyor. Akupunktur'dan ayıran özelliği ise iğne yerine belirlenen noktaya parmak ya da buz baskısı yapılıyor.
4: Duymuştum bir kere de ama

0: akupresür bazı şikayetlerin hafiflemesine yardımcı olabilir. Tam da bu noktada sosyal medyadaki videolara dikkat.
1: Akupresür yöntemini kullananlar benzer şikayetler yaşıyor. Ancak son dönemde sosyal medya kullanıcılarından bazıları bu konunun uzmanı olmamalarına rağmen videolar çekmeye başladı. Haliyle uzmanlar uyarıyor, kendinize fayda sağlarken daha çok zarar edebilirsiniz.
2: Şuraya böyle işte bir şey uygulamak ya da benim annem de kendisi bir yerlerden izliyor işte kafana şöyle falan yapmak diyor. Ama ben henüz bir faydasını göremedim tabii ki.
3: Oradaki bazı akupunktur noktalarına siz yanlış bir şekilde basarsanız faydadan çok zarar görürsünüz.
0: Bilimsel çalışmalara göre akupresürün özellikle ameliyat sonrası bulantı, kusma, gebelik bulantısı ve bazı kronik ağrı türlerinde semptomların hafifletilmesinde yardımcı. Ama uzmanlar standart bir tıbbi tedavinin yerine geçemeyeceğinin de altını çiziyor. Peki doğru uygulama nasıl olmalı?
3: Baş ağrılarıyla ilgili akupunkturların noktalarını veya akupresi noktalarını gösterelim. Biraz önce bahsettiğim gibi baş parmak ve işaret parmağın arasında bir perde var. Şu en tümsek olan alan, şurayı işaretliyorum, burası. Bu bizim akupunktur noktalarımızdan bir tanesi. Eğer başınızın sağ tarafı ağrıyorsa sol tarafına. Biraz önce anlattığım gibi sol tarafı ağrıyorsa sağ elinize. Her iki taraf ağrıyor. Ensede anla ağrıyor. Başınızın ön tarafı tamamen iki tarafla ağrıyorsa da her iki el parmağına şu şekilde buzlarımızı alıyoruz. Gördüğünüz gibi buzu şuraya bu şekilde bastırıyorum. Ha buz bulamadık. O zaman baş parmağımızı şu şekilde koyuyoruz. Aşağı yukarı 1-2 dakika boyunca bu basıncı yapmamız lazım.
0: Mide bulantısı içinse bileğin iç yüzündeki belirli noktaya aralıklı basınç uygulaması öneriliyor.
3: Hamilelik bulantısında veya araba tutmasında onu azaltacak noktalar var. Kabızlık şikayeti olanlarda stres dediğimiz, depresyon dediğimiz, uykusuzluk o anı biraz kurtarmak açısından bazı akupunktur noktaları bunu hafifletebilir. Ama dediğim gibi tedavi yapmaz.
4: Burada bel ağrıları var mesela.
5: Filenin sultanları bizi yine hayal kırıklığına uğratmadı. Yine göğsümüzü kabarttılar. Milletler Ligi finalinde Brezilya ile karşılaştı sultanlar ve nefes kesen mücadelede rakibini 3-1 mağlup ettiler ve bir kez daha şampiyon oldular. Tarihi zaferin ardından kutlamaların adresi binlerce taraftarın bir araya geldiği İstanbul Kalamış'taki Atatürk Parkı oldu.
0: Binlerce kişi Kalamış'ta tek yürek oldu. Milli takım için atan kalpler şampiyonluk sevinciyle coştu.
6: Çok mutluyuz. En iyileri, en iyileri. Her zaman da Türk kızları en iyileri.
0: Hamile kadın voleybol takımı 2026 Milletler Ligi final maçında Brezilya ile karşı karşıya geldi.
6: Ay yıldızlar için tüm Türkiye tek yürek oldu. Bu büyük coşkunun en canlı yaşandığı noktalardan biri Kalamış'ta bulunan Atatürk Parkı'ydı.
7: Biz de çok mutluyuz gerçekten.
6: Kızlarımıza bayılıyoruz, onları çok seviyoruz.
0: Filenin sultanları Brezilya'yı 3-1 mağlup ederek Milletler Ligi şampiyonu oldu.
6: Çok heyecanlıyız. Burada olduğumuz için çok mutluyuz. Türkiye'yi çok seviyoruz. Nasıldı maç? Çok güzeldi. Hepsini çok tebrik ediyoruz. Çok seviyoruz.
0: Milliler en son 2023 yılında Milletler Ligi finalinde Çin'i yenerek şampiyon olmuştu. Brezilya maçı ile birlikte Milletler Ligi'nde altın madalya sayısı 2'ye çıktı.
6: Çok heyecanlıyım, çok mutluyum. Kaç yaşında? 2,5. 2,5 yaşında altın madalya gördüm. Evet, evet. Dağlarında görecek.
8: Sonuna kadar hak ettiniz.
5: Ve Türk Yıldızları da A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Milletler Ligi şampiyonluğunu özel bir video ile kutladı. Gelsin hemen görüntü. Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları sosyal medya hesabından A Milli Kadın Voleybol Takımı için özel bir kutlama videosu yayınladı. Paylaşımda Milletler Ligi şampiyonu filenin sultanlarını yürekten kutluyor, gururla selamlıyoruz ifadesi kullanıldı. Videoda akrobasi uçaklarının file üzerinden gerçekleştirdiği geçişe yer verildi. Uçuşla filenin sultanlarının Milletler Ligi şampiyonluğu kutlandı böylece. Bir kez daha tebrik ediyoruz ve teşekkür ediyoruz filenin sultanlarına. Bu saati haftanın kültür sanat ajandasıyla noktalayalım. Saat başında görüşmek üzere.

Melike Şahin Harbiye Cemil Topuzlu açık hava sahnesinde konser veriyor. Delikan, Diva Yorgun, Durma Yürüsene gibi şarkılarla tanınan sanatçı 27 ve 28 Temmuz tarihlerinde dinleyiciyle buluşuyor.

0: Türk pop müziğin sevilen ismi Mustafa Sandal İzmir'de hayranlarıyla buluşuyor. Yüksek sahne performansıyla Ay'a benzer, Jest oldu, Araba ve İsyankar gibi popüler şarkılarını seslendireceği konser 28 Temmuz'da Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda gerçekleşecek. Donald Lee Coburn'un Pulitzer ödüllü eseri Ponken Partisi tiyatro severlerle buluşuyor. Huzur evinde tanışan Fonzia ve Veller zamanlarını konker oynayarak geçirirken oyun ilerledikçe yalnızca kartlarını değil hayatlarını da masaya yatırıyor. Geçmişleriyle, pişmanlıklarıyla ve umutlarıyla yüzleşen iki karaktere Melek Baykal ve Mehmet Atay hayat veriyor. Oyun 30 Temmuz'da Selami Çeşme Özgürlük Parkı'nda sahneleniyor.
1: Ay doğru söylüyorsun, aynı sürdüğünü.
0: Doğa bilimci ve simyacı Tayfun Erdoğmuş'un kişisel sergisi Atlas 1/137,035.999 sanatseverlerle buluşuyor. Küratörlüğünü Eda Berkmen'in yaptığı seçki, bitkiler, mineraller, el yapımı kağıtlar, kimyasal ve akrilik solüsyonların bir araya gelmesiyle oluşuyor. Sergi Ocak ayına kadar Arter'de ziyarete açık. Osmanlı'dan günümüze uzanan 3 asırlık bir aile mirası olan Kalbin Mührü sergisi izleyiciyle buluşuyor. Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nde açılan sergi, Reisül Küttab, Hacı Mustafa Efendi'nin yüzyıllar boyunca farklı koleksiyonlarda korunan yazma eserlerini ve aile arşivini kalp biçimindeki vakıf mührü etrafında bütüncül bir anlatıyla ziyaretçilere sunuyor. Seçki 31 Temmuz'a kadar ziyarete açık.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Seymen güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
1: Yetersiz pişirme özellikle tavuk ve deniz ürünlerinde ciddi sağlık riskleri oluşturabiliyor. Buzdolabının yanlış sıcaklıkta çalışması gıdaların güvenliğini doğrudan etkileyebiliyor. Dünya genelinde milyonlarca ton gıda yanlış depolama ve lojistik sorunları nedeniyle tüketilemeden kaybediliyor.
0: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.

0: Bank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
1: Para gündem devam ediyor. Ahbap Derneği soruşturması genişliyor. Dördüncü dalga operasyonda 13 şüpheli gözaltına alınırken ifadeye çağrılan dikkat çekici isimler var, tanınmış isimler var. Alihan Tok'tan öğrenelim. Gözaltı sayısı kaç şu anda ve kimler hangi gerekçeyle gözaltına alındı? Kimler ifade için davet edildi Alihan?
2: Evet, şimdi son aşamadan başlayalım. Aslında yeni bir gelişme. Tabii ki ifadeye çağıranlar aslında daha önceden derneğe işte bağış yapmış ya da bağış yapılmasına katkı sunmuş kişiler ek ifade vermek için çağrılıyordu. Burada yeni kişiler, daha önceden Fatih Portakal, Fatih Altaylı, Hazal Kaya gibi isimler, Özlem Gürses gibi isimler geldi, ifadelerini verdi. Şimdi de yeni isimler ifadeye çağrılıyor. Gazeteci Uğur Dündar, Mahsun Kırmızıgül, Gülben Ergen, Elçin Sangu ve Hayko Çepkin de yine ifade vermek üzere adliyeye çağrıldı. Ahbaplar Suç Örgütü soruşturması kapsamında yine Şahan Gökbakar ve Fatih Koparan'ın da ifade vermesi bekleniyor. Dolayısıyla bu isimler o dönemde işte derneğe yönelik yapılan yardımlar, bu yardımlara ön ayak olmaları, teşvik etmeleri yönünde ifadeleri veriliyor. Daha önceden verilen ifadelerde de tabii derneğin böyle bu aşamada pişman olduklarını ifade etmişlerdi. Kendilerinin de mağdur olduğunu ifade etmişlerdi. Şimdi bir de dördüncü dalga var. Tabii genişliyor operasyon. Dördüncü dalgada aslında birkaç başlıkta bunu inceleyebiliriz. Birincisi konut ve konteyner alımlarıyla alakalı bir soruşturma var. Burada o dönem Ahbap Derneği'nin para vererek işte konut yapması için bazı inşaat firmalarına para verdiği ama inşaat firmalarının bu konutları tamamlayamadığına yönelik bir inceleme var, bir tespit var. Bununla alakalı da bazı inşaat firması yetkilileri, aynı zamanda konteyner tedarik eden firmaların yetkilileri göz altında. Bir diğeri aslında Yeliskaya'ya yönelik çok fazla taşınmazın Yeliskaya'nın kendisine aktarılması, yani üzerine yapılması, o konutların, o taşınmazların Yeliskaya'nın üzerine yapılması, bununla alakalı da çok ciddi sayılar var. Yani 22 taşınmaz bir şirketten, 10 taşınmaz bir şirketten bu taşınmazlar neden Yeliskaya'ya aktarıldı? İşte o aktarılan firmalar, o firma sahipleri de yine gözaltında. Bir diğeri de çekler. Şimdi çeklerin dolaşımı, Ahbap Derneği'nin içerisindeki çeklerin dolaşımı, tahsilatı ve son olarak kime devredilmiş? İşte iki isim de onunla alakalı yine gözaltında. Bir diğeri de tabii ki Haluk Levent'le ekonomik olarak ilişki içerisinde olan kişiler, bununla da alakalı gözaltıları var. Toplamda 13 gözaltı var. 13 gözaltının yanı sıra bahsettiğimiz gibi ünlü isimler de yine ünlü isimler de ifadeye bekleniyor. Onların da ifade vermesi bekleniyor. Bizler de takipteyiz, soruşturmayı takip ediyoruz ve sizlere aktarmayı sürdüreceğiz.
1: Ali Hantok, teşekkürler. Bir başka soruşturma, Gülistan Doku soruşturması. Orada da hem yeni iddialar ortaya çıkıyor hem yeni gözaltılar. 15 tutuklu var soruşturmada, 18 kişi gözaltına alındı. Ve ne yazık ki her çıkan ayrıntı, ifade de insanların böyle bir durumda hep böyle bir para, örtbas konusunda ortaklaştığını, yani inanılmaz bir çürümüşlüğü de gösteriyor insanı. Hayrete düşürüyor hala bazı olaylar. Veysi, neler bu son bilgiler, aktarır mısın lütfen?
3: Evet, Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı sabah saat 5'te eş zamanlı operasyon düzenledi. Kamu görevlerine yönelik bir operasyondu. Aralarında emniyet müdürü, polisler, özel harekat timleri, siber suçlarla mücadele polislerinde bulundu. Ve yine 3 ayrı hastane çalışanında bulundu. 18 kişiyi gözaltına aldı. 19 şüpheli yönelik 15 kentte düzenlenen operasyonda. Şu an itibariyle tabii operasyonlar tamamlanmış durumda. O bir kişinin de aranma işlemleri devam ettiğini ifade edelim. Delillerin karartıldığı şüphesi yoğunlukta olduğu ifade ediliyor. Bu operasyon kapsamında da dönemin asayiş şube müdürü, ki Zeynel Abakarov'un babası, tutuklu bulunan Zeynel Abakarov'un babası da ifadesinde çok önemli aslında vurgular yapmıştı. Antalya'ya gittiklerini, 3 ay boyunca Antalya'da 5 yıldız otelde kaldıklarını ve kayıt yaptırmadıklarını söylemişti. Dönemin asayiş şube müdürü Ertuğrul Aslan'ın da kendilerine refakat ettiğini ifade etmişti. Şüpheli sıfatıyla o bölgede kaldığını söylemişti. İşte bu noktada Adalet Bakanlığı ve yine Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı derinleştirdiğini ifade edelim. Bir emniyet müdürü, bir emniyet amiri, bir başkomiser, bir komiser, baş polis, 10 polis memuru olmak üzere gözaltılar gerçekleştirildi ve operasyon kapsamında 21 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendiğini ifade edelim. Tabii 5 Ocak 2020 yılında Gülistan'da oku kaybolmuştu ve bu kaybolduktan sonra da özellikle arama çalışmaları gerçekleşmişti. Bir diğer taraftan hastane kayıtları silinmişti. Diğer tarafta arama sırasında bazı delillerin ve delillerin kaybedildiği ifade edilmişti. Bu noktada da gözaltıların geldiğini ifade edelim. Soruşturma kapsamında da aslında önemli bir bilgi daha var. Geçtiğimiz günlerde dönemin valisi Tuncay Soner'in cep telefonunda çıkan bazı dijital materyaller üzerine yeniden gözaltına alınmıştı. Cezaevinden sevk edilmişti. Yine koruma polisi Şükrü Eroğlu ve eski ihraç edilen polis Gökhan Ertok'la birlikte bugün sabah saatlerinde Erzurum Cumhuriyet Başsavcının talimatıyla adliye sevkleri gerçekleştirildi. Şu an itibariyle de Erzurum Cumhuriyet Başsavcısına ifade verme işlemlerinin başladığını söyleyerek sözü bırakalım.
1: Evet, Habertürk Diyarbakır temsilcisi Veysi İpek aktardı. Çok teşekkür ediyoruz. Son 7 ayda dijital alanda terör propagandası ve dezenformasyon faaliyetlerine yönelik 6644 sosyal medya hesabına erişim engeli tedbiri uygulandı. İletişim Başkanlığı koordinasyonunda Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ortak bir çalışma yürüttü. Erişim engeli getirilen hesapların 3679'unun FETÖ ve FETÖ ile iltisaklı yapılarla bağlantılı olduğu tespit edildi. Terörizmi öven, teşvik eden, dezenformasyon yayan 2965 hesap hakkında da ilgili kurumların koordinasyonuyla hukuki ve idari işlemler tamamlandı ve erişim engeli getirildi. Başkent gündemini şimdi her gün olduğu gibi para gündemde Habertürk Ankara temsilcisi Nasuhi Güngör'den alacağız, konuşacağız. Merhaba Nasuhi, iyi haftalar, hoş geldin.
4: İyi haftalar Serap, teşekkür ediyorum.
1: Şimdi istersen terörsüz Türkiye süreciyle başlayalım. Çünkü meclis kapanmadan önce artık son adımlar geliyor. Bu haftada Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bu çerçeve vesaireyle ilgili bilgi verilmesi bekleniyor. Ne zaman artık bu konuda nihai, yani ilk çerçeve yasa netleşir ve nihai adım atılır? Önümüzdeki haftaya kalır mı, bu hafta netleşir mi?
4: Evet. Serap, çok büyük bir ihtimalle hafta sonunda Habertürk ekranında değerlendirme imkanımız olmuştu. Yani bu hafta içinde çarşamba günü komisyona gelmesi, cuma günü de belki çerçeve yasanın çıkması ile ilgili bir beklenti çok yüksek Ankara'da. Bizim aldığımız bilgiler hem meclis tarafından, hem AK Parti tarafından, hem de güvenlik kaynaklarından. Bu tabii bugünlere çok kolay gelinmedi. Yani belki hepimiz onlarca, yüzlerce yayında bunları konuştuk, tartıştık, ele aldık. Çünkü bazı konular var ki Türkiye'nin geleceğine dair perspektifi, etki alanı olduğu takdirde ortaya çıkaracakları, olmadığı takdirde vereceği zarar, bütün bunlar çok daha geniş. O yüzden bu çerçeve yasaya gelindiğinde meclisteki o ittifak, yani belki bir iki parti dışında bu konuda hani muhalefet eden, komisyon raporunun ortaya çıkmasında sağlanan ittifak, onlara siyasi partilerin attığı imzalar, bugün geldiğimiz süreçte de çerçeve yasa üzerinde sağlanan yine mutabakat. Bu çok kıymetli, çünkü bu yasada gerçekten Türkiye'nin yakın geleceğini, bölgedeki dengeleri ilgilendiren bir başlangıç var. Bu aslında bir anlamda bir anahtar yasa, bir kök yasa olarak da ifade edilebilir. Yani çerçeve yasa diyoruz ama bu şekilde de anlamlandırılabilir. Ne var burada? Öncelikle yani bu örgüt mensubu olup da herhangi bir şekilde suç işlemeyen, eline silah almamış olanların ülkeye dönüşleri ve bu dönüşler sağlandığı takdirde de akıbetlerinin ne olacağı meselesi burada düzenlenecek. Yani burada adli kontrol şartıyla 3 ila 5 yıl arası bir süre öngörülüyor bunlarla ilgili. Bir süreç başlayacak. Tabii ki yasanın 6 aylık bir zaman diliminde geçerli olması bekleniyor. Bunun sen de ifade ettin, Sayın Cumhurbaşkanı bugün MYK'da bu konuyla ilgili bilgi alacak ama aslında geçtiğimiz hafta itibariyle hem güvenlik bürokrasisinden hem partideki bu konuyla ilgilenen isimlerden, özellikle komisyon üyeleri başta olmak üzere çok sayıda geniş bilgi aldı, toplantı yaptı Sayın Cumhurbaşkanı. Şimdi artık bir anlamda yasanın nihai haline gelecek.
1: Yani hani bu 6 ay içinde dönecek, olmazsa sonra bu yasa artık devre dışı kalıyor, yani bitiyor. Belli bir süre için uygulanabilir.
4: Tabii yasanın geçerlilik anı Sayın Cumhurbaşkanı'nın imzası. Hani o sürecinde yani şöyle söyleyeyim. Meclisten çıktıktan sonra bu arada tabii ki bir teyit ve tespit meselesi var. Yani bu Özel Temelli İstihbarat Teşkilatımızın başkanlığında yönetilen bir süreç. O teyit ve tespitin ardından yine kuvvette muhtemel diyelim. Milli Güvenlik Kurulu üzerinden bir süreç var. Ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın imzasıyla yasa çıktığı andan itibaren 6 aylık süre işlemeye başlayacak. İşte o sürede bir takım o düzenlemelerin geçerli olması, ona başvuran kişilerin hayatıyla ilgili düzenlemelerin yapılması bekleniyor. Burada bunun başlangıç olmasının şöyle bir anlamı da var. Elbette terörle mücadele, Türkiye'nin etrafındaki tehditlerle mücadele bunlardan ibaret değil. Ancak böyle bir çerçeve yasa aslında geniş bir alanda silah bırakmayı, o mağaraları, eğitim kamplarını boşaltmayı, daha sonra başka problemli alanlar var. Yani doğrudan terörle iltisakı olmasa bile belli kamplarda falan yaşayan insanlar var. Bunların durumu da ele alınacak ama bütün bunların ele alınması öncelikle şu çerçeve yasayla birlikte ortaya çıkan sürecin sağlıklı yönetilmesiyle ilgili Serap. Yani onu da bir altını çizmiş olalım. Ya burada hani sürecin işlemesiyle ilgili yine o pedal metaforu geçerli. Yani durmaksızın ilerlemek. Yani durduğunuzda işte al ver, pazarlık, sen adım atarsan ben atarım, ben atmasam sen de atma vesaire gibi konular geçerli değil. Ama şu da önemli tabii ki. Geçtiğimiz yıl Temmuz ayında bu silah bırakma süreci, yani o silahların yakıldığı sembolik hikayeyi hatırlıyorsun sen de. Yani oradan sonra örgüt belli adımlar atsaydı, daha da hızlandırsaydı bugün çoktan bu çerçeve yasa çıkmış. Neredeyse kapsamı tamamlanmış olabilirdi. Maalesef örgüt orada bir takım alışkanlıklarını kolayca bırakamıyor. Yani işte İran savaşı olacak, böyle olabilir. Belki oradan bana da bir ekmek çıkabilir gibi amiyane bir deyimle bir takım hesapların içine girdi. Ama gördük ki Suriye'de entegrasyon süreci fevkalade iyi gidiyor. İran savaşında onların değil Türkiye'nin istediği oldu ve İran tarafı da İran'ın bölünmemesi açısından Türkiye'nin katkılarından söz etti biliyorsun geçtiğimiz hafta. Özellikle bu Kürtlerle ilgili meseleye atıfta bulunarak. Bütün bunlara baktığımızda önemli bir sürecin eşiğindeyiz. Ha, burada tabii bir nokta var Serap, onu da söylemiş olayım. Bu süreçlerin tartışmalarını yürütürken pozitif katkı, olumlu katkı sağlamak da önemli. Çünkü bir hadiseyi, bir olayı cımbızlayıp toplumun önüne koymak, bak neler oluyor, işte Türkiye'nin başına neler getiriyorsunuz demek çok kolay. Ama bütüne bakmak sanki daha doğru gibi. Böyle bir yaklaşımda şu anda Ankara'da daha hakim gibi, ama oldukça olumlu görünüyor Serap, o şekilde aktarabilirim.
1: Peki, yeni kurulan parti, yeni partiye ve CHP'deki bu hafta sonunda çok tartışılan konuya gelirsek. Özgür Özel yeni parti genel başkanı en son röportajında dedi ki artık mahkeme kararıyla atanmış yönetimi siyasi muhatap almayız. Onlarla polemik ve kavga da etmeyeceğiz. Siyaset seçilmişlerle yapılır dedi. Bundan sonrasına ilişkin nasıl ifade ediyor Özgür Özel'in bu cümlesi?
4: Ya şöyle bir durum var aslında. Kemal Kılıçdaroğlu da Özgür Özel'le partiyi artık netleştirdiğinde arkadaşlarına bundan sonra onlara yönelik işte hakaret amiz, kötü üsluplar vesaire kullanmayalım dedi. Ya benim kanaatim de hani bunun öyle kolayca vazgeçilecek bir durum olmadığı, hani liderler düzeyinde dikkat edilse bile daha alt kadrolarda özellikle teşkilatlar düzeyinde devam edeceği yönünde. Ama bu mesafe aslında şunu söylüyor. Yani Özgür Özel tarafı, yeni parti tarafı kendi kurdukları yeni organizasyonla artık geçmişten kopmaya çalışıyorlar. Şimdi zihin olarak kopabilir misiniz? İdeolojik olarak kopabilir misiniz? Başka bir tercih. Ama pratikte sürekli bununla uğraştıkları takdirde ülke gündeminden uzaklaşacakları gibi bir kaygıları var. Bu yönde değerlendirmeler de yapıyorlar o dönem içinde de, aslında son birkaç günde de. Yani bu muhatap almayı filan meselesi esasen biz Türkiye siyasetiyle ilgileneceğiz, ana muhalefet olmanın gereklerini yerine getireceğiz anlamına geliyor. Bakalım, hani şöyle diyelim, soru şu, birbirlerinin yakasını bırakabilecekler mi? Yani toplum da bunu çok yakından izliyor bence. Şu ana kadar da bırakmış gibi görünmüyorlar yalnız.
1: Evet, belki şu an çok taze ama insanlar da evet bunun artık sona ermesini bekliyor genel olarak.
4: Çok sıcak beklenti. Tabii şu haliyle, evet, evet. Bir de yorucu bir kavga Serap, çok haklısın. Yani evet. Herkes açısından, kamuoyu açısından da yorucu bir kavga. Doğru. Bu, evet.
1: Yeni grup başkan vekilleri, yeni parti meclisi, buna ilişkin dikkatini çeken bir şey var mı? Nasıl değerlendiriyorsun yeni partide genel başkan ardından, evet, da bu seçimlerde üyeler de belirlendi?
4: Özgür Özel hani ekibini kurarken zaten bir ekiple gitti oraya. Aslında ekip kurmak bence çok doğru bir ifade değil. Yani mevcut orada hareket etti, ekibini de beraberinde taşıdı. Yine de belli noktalarda çok aşırı yani eleştiri alan isimleri bir parça geride tutma gayretinde olmuş. Bu görünüyor birincisi. İkincisi çok böyle Ekrem İmamoğlu'na müzahir bir kadroyu öne çıkarmamaya gayret etmiş. Hani bu eleştirileri belki göğüslemek adına. Bunlar konuşarak yaptıkları işler mi yoksa kendisinin hazırladığı bir yol haritası mı? Bunu anlamak için biraz zamana ihtiyacımız var. Ama hani büyük bir ekip değişikliği yok, bu birincisi. Partiye tabii biraz da çok alelacele gittiler. Hani birdenbire süreç hızlandı Yargıtay'ın o görüşme trafiğiyle ilgili, yani kararın gitmesiyle ilgili hikayede. Ve o arada da belli katılımlar olabilir mi diye sormuştuk geçen hafta son yayınımızda seninle Cuma günü. Evet. Şu ana kadar hani farklı kesimlerden partiyi genişletecek anlamda bir katılım görünmüyor. Bu yönde görüşmeler yapıldığı söyleniyor. Onu da aktarmış olayım izleyiciye. Cumhuriyet Halk Partisi tarafında değil, Özgür Özeller tarafından bahsediyorum. Ama aceleci işlerin insanların ya da partilerin başına neler getirdiğini cumartesi yaşanan o katılım işte ya da rozet töreninde de görmüş olduk. Yani kalabalık toplamak, miting yapmak, salonları doldurmak, yani bunlarla ilgili gösterdiğiniz gayretler, yanlış bir şey yapsanız da yapmasanız da siyasi partilerin başını çok ağrıtıyor Serap. Tabii. Yani bizim bu tabii, sahada siyaset yapma alışkanlıklarına bir bakmak lazım.
1: Evet.
4: Evet, evet, ondan bahsediyorum. Hani dedim ya, doğruluğundan yanlışından bağımsız o gayret gerçekten enerjiyi başka bir yerde tüketiyor. Yani bir salonu, bir miting meydanı tamamen doldurmuş olmak size siyasi başarı garantisi falan vermiyor. Toplum artık
1: başarılıysanız dolar zaten. Eskisi gibi. Yani nasıl başarılıysanız dolar, insanlar evet, size ilgi gösteriyorsa değil mi? Gelir. Ya orada ne oradaki
4: ha şöyle
1: lütfen evet, söyle pardon, devam edebiliriz.
4: Yani Eski alışkanlıklar hani biraz da geride kalmaya başladı. Mesela insanlar eskisi gibi kurultay salonlarının o havasız, nefes alamadığınız, dumanlı halini görmek istemiyor. Yani bu partililer bile bu konudan çok şikayetçiler. Meydanlara insanları toplamak, bir şehri kilitlemek, oraya insan akıtmak, başka şehirlerden insanlar taşımak vesaire. Bunlar bütün siyasi partilerde olduğu için rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu alışkanlıkların artık bırakılması gerekiyor. Çünkü siyaseti insanlar artık başka araçlarla takip ediyor. Sadece meydan okumasıyla takip etmiyor. O salon ne kadar doluymuş ya da boşmuş da takip etmiyor. Dediğin doğru. Zaten başarılıysan bunları doldurursun, hakkını verir insanlar. Ama değilse bunu zorlamanın da çok bir anlamı görünmüyor. Sonuçta da başınıza olmadık kazalar gelebiliyor.
1: Buna ilişkin söylemek istediğin başka bir şey var mı? Bu kast ajansından figüran konusuna. Bu belediye başkanları ile ilgili birkaç şey gördüm bugün, onu da sormak istiyorum. Yoksa.
4: Tamam, yok. Hani bunu tekrar söyleyeyim. Yani Gürsel Tekin bu konuyla ilgili yargıya başvuracaklarını söyledi. Ya yani tabii yargısal süreçlerden ne çıkar ne çıkmaz bilmiyorum ama dediğim gibi burada bütün mesele o yolu açan gayretlerden artık vazgeçmek. Yani başka alanlarda gayret etmek, mesajlarını verebileceğiniz diğer platformları daha dolu dolu kullanabilmek. Ben tekrar söylüyorum, Türkiye'nin değil dünyanın yeni geldiği dönemde siyaset bu alanlardan yavaş yavaş çıkıyor. Ona bir doğru bakmak lazım bence. Yani o yorucu siyasetten vazgeçmek gerekir diye düşünüyorum. Sen bir şey soracaktın, buyur, pardon.
1: Böyle belediye başkanlarının yeni partiye geçebileceği yönünde ya da bununla ilgili bir karar aşamasında olduğu, kısa vadede bununla ilgili adımlar olabileceği yönünde bazı böyle duyumlar var ya da yazılıp çiziliyor. Böyle mi? Yoksa o daha uzun şimdi, vadeye mi yayılacak?
4: Şöyle bir şey hatırlatayım. Hani AK Parti'nin kuruluş sürecinde parti kurulduktan sonra çok iyi hatırlıyordum. Hatta enteresan bir tesadüf.

0: daha sonradan katılan üç isimle ben partide aynı odadaydım o anda. Hani görüşmeye gitmiştim. Yani neler öğrenebilirim falan diye. Şimdi o günkü o yüzlerini hatırlıyorum. Yani henüz katılmamışlardı. Kendi bulundukları partiden Fazilet Partisi kapatılmıştı. İki yeni parti kuruluyordu, AK Parti ve Saadet Partisi. Bu tarafa mı katılalım, burada mı kalalım, bağımsız mı kalalım falan gibi kaygılar. Bu süreçlerde en doğru kararlar bunlar. Bugünkü süreç o günkü o ayrışmadan çok daha karmaşık. Yani o gün Milli Görüş hareketinden kopup yeni bir parti, daha geniş kitleler vesaire gibi çok temel vurguları olan, ayrıca da onu temsil eden isimlerin yer aldığı katılımlar en başta olmuştu. Yani Milli Görüş'te yer almayan birçok isim AK Parti kadrolarında olmuştu. Bugün böyle bir manzara görmüyoruz, bu bir. İkincisi, belediye başkanlarının süreçleri sadece oraya gönüllü olup olmamakla da tamamlanmıyor. Yani birçok belediye başkanı hukuki süreçleri var. Yani yeni hukuki süreçler ortaya çıkabilir mi? Kim arkamda olur? Kim bana destek olabilir? Kim süreci yönetebilir kaygısı da var. Yani yeni partiye katılacak da olsa, Cumhuriyet Halk Partisi'ne kalacak olsa da bu kaygılar var. Çok kısa sürede böyle bir şey beklemiyorum. Duyuyorum, temaslar var, konuşmalar var. Hani bazı belediye başkanlarının gelmesinin yeni partiye ayrıca güç katacağını düşünüyor yeni parti kadrosu, ama bakalım. Yani şu an benim bildiğim somut, hani şu gidecek diye bir isim yok şu an için.
1: Peki, çok teşekkür ederim Nasuh'ya. Bakalım yarına kadar hangi
0: Ben
1: gelişmeler
0: teşekkür
1: olacak.
0: ederim.
1: Yarın görüşmek üzere tekrar. Liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınav sonucuna göre yapılacak lise tercihleri bugün saat 17'de sona erecek. Son gün öğleden sonra akşam üzeri 17'de sona eriyor. Adaylar tercihlerini e-okul sistemi üzerinden merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okullar, yerel yerleştirme kapsamındaki okullar ve pansiyonlu okullar için yapabilecek. Bu yıl merkezi sınavla öğrenci alan liselere yaklaşık 199 bin öğrenci yerleştirilecek. Yerleştirme sonuçlarıyla boş kontenjanlar 5 Ağustos'ta açıklanacak. Sonuçların ardından birinci ve ikinci nakil başvuru süreci de başlayacak. Sanal bahis konusu ne yazık ki hayatları karartmaya devam ediyor. Son yıllarda çok arttı. Önceden masada oynanan kumar artık telefonların içinde. Ben ta 2005 yılında buna ilişkin bir haber yapmıştım. O zaman bu sanal bahis çok az bilinen bir şeydi. Gencecik bir çocuk ailesinin, komşularının bütün gelirini, onların da tabii ona güvenmesiyle ve destek olmasıyla kaybettikten sonra canına kıymıştı. Bu 20 yılda sanal bahis çok yayıldı, o zaman bilinmeyen bir şeyken. Kumar sitelerine yönelik operasyonlar artarak sürüyor. Bu bataklığa düşen mağdurlar da maddi manevi kayıplarla boğuşuyor. Alihan Tok, oyun gibi görünen bu bağımlılığa yenik düşenlerle konuştu.
2: Elimdeki tüm parayı aldı benden.
3: Eşimden habersiz eşimin bileziklerini sattım.
4: Tıpkı madde ve alkolde olduğu gibi benzer özellikleri paylaşan bir hastalık olduğunu biliyorum.
2: 100 lirasında 1000 lira, 10 bin lira, 100 bin lira yaptı ama daha da doymuyor adam. Tekrardan arayışa giriyor. Uyuşturucu gibi yani.
5: Tıpkı uyuşturucu bağımlılığı gibi. Temelde o kontrolden çıkaran salgı kumar bağımlılığında da var. Adı hızlı dopamin.
4: Dopamini artırıyorsa zihnimiz şöyle bir kodlama yapar. Bu iyi bir şey. Bunu bir daha yap.
5: Antik Mısır'da zar oyunları, 1900'lü yıllarda at yarışları, şimdi sanal oyunlar. Kumar yöntemi geliştikçe daha geniş kitleleri içine çekti.
2: Telefon elinde çok basit ulaşımı. Takım bahsinden öte bu sefer rulete, pokere elini alıp da kopamıyorum da. 2-3 senelik bir kumar geçmişim var. Çevremdeki arkadaşlarım çoğu zaten oynuyordu.
3: Hiçbir maddi sıkıntım yoktu, inanır mısınız?
5: Toplumsal huzuru bozan, büyük acı hikayelere sebep olan bu bağımlılığın en belirgin özelliklerinden biri de başlangıçta kendisini masum bir oyunmuş gibi göstermesi. İşte bu tehlikeli oyuna düşmek üzere olanlar ise kendilerine sürekli şu yanıltıcı telkini veriyorlar. Kontrol bende.
4: Ödül sisteminin yapısını bozmaya başladı.
2: Dedim ben de hani bir oynayayım, nasıl bir 500 lira attım. O 500 lira oldu 30 bin TL.
4: Dopamin sisteminin işleyişinin bozulmasıyla birlikte günlük sıradan şeyler çok keyifsiz hale gelmeye başladı.
3: Kontrolün bende olduğunu düşünüyordum ama halbuki alakası bile yok.
4: Artık kontrol kendisinde değil.
2: Kaybettiğiniz zaman da size bonus veriyor ki tekrar oynayın. 1000 lira, 2000 lira kazansa bile bu sefer doyumsuzluk başlıyor. Site her zaman kazanır. Kumarın zaten mantığı oynatan kazanır.
5: Sanal bahis sitesini kurup yönetenler de kontrolün kaybolduğunun farkında. Önce kazandırıp Sonra ne var ne yoksa alıyorlar.
3: Evimin mobilya parasını kumara verdiğimi biliyorum. Şu an eşimle boşanma aşamasındayım.
6: Sağdan soldan borç alıyordum kumar oynayabilmek için. Babaannemin altınlarını çaldığım oldu. Annemin bileziklerini bozdurduğum oldu.
2: Çalışıp da kazandığım para yetmez oldu.
5: Anlatılanlar sanal kumarın hasar bıraktığı yaşamlardan sadece birkaçı. Bu sitelerde dolaşan para sadece Türkiye'de 100 milyar TL'den fazla. Adalet Bakanı Akın Gürlek, bu siteleri yöneten suç örgütlerine karşı mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü belirtti. Son iki haftada düzenlenen operasyonlarda yüzlerce şüpheli yakalandı. Birçok banka hesabına el konuldu.
6: Devletimize Allah zeval vermesin, hani daha çok olması lazım.
5: Operasyonlar sürerken kullanıcıların da sanal bahisin bir tuzak olduğunu erken fark etmesi gerekiyor.
4: Paylaşmak, konuşmak, yardım istemek, sosyal destek talep etmek son derece önemli bir şey.
1: Öfkeyle kalkan zararlı oturur. Tam da bu ifadeye uygun, bu deyişe uygun bir araştırma var sırada. Öfkesine hakim olamayanlar, her şeyi içine atanlar ya da kaygılı bir mizaca sahip olanlarla ilgili bu araştırma çarpıcı sonuçları haberde. 3 olumsuz duygu damar sağlığını etkiliyor. Ama nasıl etkiliyor? Öznur Karslı Çetiner bu araştırmayı uzmanlarıyla konuştu sıradaki haberde. Bizim hemen ardımızda bu anla da para gündemi noktalıyoruz. Ayılar ve Boğalar programıyla yayınımız sürecek. Yarın görüşmek üzere, hoşçakalın.
7: Ne oluyor?
8: Bir haksızlığa uğradınız ya da bir şey sizi sinirlendirdi. Nasıl bir duyguyla reaksiyon verirsiniz?
7: Şiddetli bir öfke duyuyorum tabii öncelikle.
8: İş hayatı direkt öfke.
9: Kaygı durumu, üzüntü ve kızgınlık, bunların karşılaştırmasını yapmışlar. Tansiyon yükselmesi, kalbin zorlanması, işte bir aort damarı hastalığınız varsa birçok insanda biz onu görebiliyoruz. Aort anevizmasının patladığını, yırtıldığını görebiliyoruz.
10: Negatif duygular Amerikan Kalp Derneği'ndeki bilim insanlarınca araştırma konusu oldu. 3 negatif duygu ayrı ayrı incelendi. Hangisi ne kadar sağlığa zararlı derecelendirildi?
8: Günlük hayatta, okulda ya da iş yerinde herhangi bir haksızlıkla karşılaştığınızda vereceğiniz duygusal tepkiler ne olur? Öfkelenir misiniz, üzülür müsünüz ya da kaygılanır mısınız? İşte böyle anlarda verilen negatif duygusal tepkilerin damar sağlığı üzerinde önemli derecede etkisi olduğu ortaya çıktı. Bu duyguların içinde sağlık için en riskli olanı da öfkelenmek.
9: Her üçünde de aslında negatif etkiler oluşmasıyla birlikte öfke ve kızgınlık durumunda damarlarda hasar oluşumunun çok daha belirgin olduğunu göstermişler. Öfke patlaması tabii çok daha ani değişiklikler yapıyor. O damarların içerisindeki teflon tabakası gibi dediğimiz endotelde hasar oluşmaya başlıyor. Damarlar kendilerini kasmaya başlıyorlar. Tansiyonu aşırı yükseltmesi anlamına geliyor.
10: Araştırmaya katılanlardan haksızlığa uğradıkları, öfkelendikleri, üzüldükleri ve kaygılandıkları olayları hatırlamaları istendi. Her bir duyguyu tekrar yaşadıklarında damarlarının içinde ne oluyor? Bu tabloya bakıldı.
9: Burada da insanlarda hani kızgınlık oluşturmak için o kişiye daha önce ciddi stresi yaşatan, öfkeyi yaşatan bir olayı sorduklarında onu hatırladığınız anda zaten vücut hemen aynı tepkileri vermeye başlıyor. O tepkilerle birlikte işte 5. dakika, 40. dakika gibi ölçümler yapmışlar. Kan testleri almışlar.
8: Öfke anında fiziksel olarak ne hissediyorsunuz?
7: Hızlı kalp çarpıntıları.
10: Öfkelenen grubun damarlarında genişleme azaldı. Bu durum tam 40 dakika sürdü. Kaygı ve üzüntü grubunda ise damar fonksiyonlarında bozulma saptanmadı.
8: Kaygılı biri misiniz?
7: Evet öyleyim. Kulaklarımdan ateş çıkıyor.
8: Öfkelenince mi?
7: Evet.
10: Yani olumsuz duyguların kalp damar sağlığını olumsuz etkilediği tespit edildi.
9: Duygulanımlarımızı rahat olarak yaşamamız lazım. İçimize atmayacağız. O öfkeyi sürdürmek bir yerden sonra size zarar veriyor. O duygularla nasıl baş edeceğimizi bilmemiz lazım.

0: binlerce yıllık Türk tarihinin gerçekleri. Modern fizik tarihinin en etkileyici buluşması. Bu fotoğraftaki bilim insanları ya olmasaydı? Bilimin tarihi. İnsan, varlık, bilgi, gerçek, doğru, din, felsefe. Felsefenin hikayesi. HT Bilim, Tarih, Felsefe. Pusula Portföy, Ayılar ve Boğalar programını sunar.
1: Ekonomiyi, para ve sermaye piyasalarını konuştuğumuz Ayılar ve Boğalar'a hoş geldiniz değerli izleyenler. Ben Rahim Ak. Efendim, küresel piyasalar ABD ile İran'ın karşılıklı saldırılara ara vermesinin ardından haftanın ilk işlem gününe pozitif bir görünümle başladı. Ve bu aralar biraz daha o pozitif görünüm yataya dönmüş durumda. Jeopolitik tansiyonun azalması yurt içi piyasalara olumlu yansımıştı ama dediğim gibi yine gelen açıklamalar, tersi açıklamalar, belirsiz açıklamalar biraz yeniden borsayı, piyasayı yeniden eksiye döndürdü. Ne eksi ne artı yatay durumda şu anda, öyle söyleyebiliriz. Borsa şirketlerinin bilançoları da yavaş yavaş gelmeye başladı geçen haftadan itibaren. Ve bu durumun fiyatlarına etkisini de görüyoruz, bekliyoruz. Diğer yandan yine bu hafta Merkez Bankası, ABD Merkez Bankası Fed'in karar haftası. Bu hafta tüm dünyanın gözü kulağı Amerika'da olacak. Bu gelişmeleri bize bu hafta Buls Portföy Genel Müdür Yardımcısı Serdar Orman değerlendirecek. Serdar Bey merhaba, hoş geldiniz.
2: Merhabalar Rahim Bey, hoş bulduk.
1: Nasılsınız, iyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkür ederim, sağ olun.
1: Çok geldili gittili durumlar yaşıyoruz.
2: Doğru.
1: Sabah piyasa çok iyi derken bir açıklama geliyor, eksiye dönüyor. Bir tane daha geliyor, sonra terse dönüyor. Evet. Gerçekten zor dönemler yaşıyoruz. Sizin yani açınızdan da zor dönemler yaşıyoruz çünkü değerlendirme çok zor oluyor değil mi?
2: Doğru. Yani ne kalıcı oldu dersek belirsizlik ve istikrarsızlık kalıcı oldu diyebiliriz. Merkez bankalarını da tabii bu çok zorluyor.
1: Evet.
2: Geçtiğimiz hafta boyunca işte Merkez Bankası acaba ne tarz bir karar verecek faizler konusunda, bu gündemdeydi. Bu hafta da merkez bankaları gündemde olmaya devam edecek. Sabah saatlerinde daha olumlu bir piyasa uyandı. Küresel anlamda da olumlu gelişmeler vardı.
1: Evet.
2: Bu ABD ile İran arasındaki işte jeopolitik tansiyon düşmesiyle alakalı hafta sonu saldırılar karşılıklı ertelendiğine yönelik açıklamalar gelmişti. Ama şimdi İran'dan gelen açıklamalar belki biraz daha açılışa göre daha olumsuz bir noktaya bizi götürdü. Orada savaşın seyrini Amerika'nın belirlemesine izin vermeyeceğini açıkladı İran.
1: Hı hı.
2: Dolayısıyla yani hala orada tansiyon devam ediyor. Yani çok fazla çelişkili haber de geliyor. Tabii bu da faizlerin yüksek seyrinin devam ettiği global anlamda bir sonuç doğuruyor. Bu da merkez bankaları açısından belirsizliğin çok arttığı bir dönem. Bizim merkez bankamız da bu konuya özellikle vurgu yaptı. Dolayısıyla şu anda yani daha evvel belki bu savaş bu kadar kızışmasaydı faiz indirimi yönünde bir karar bekleniyordu ama bu biraz gecikti tabii.
1: Hı hı.
2: O da tabii piyasa üzerinde yerel anlamda da biraz olumsuz etkiler doğuruyor.
1: Evet.
2: Yani şu anda gözümüz kulağımız jeopolitik gelişmelerin, petrol fiyatlarının enflasyon üzerinde küresel ve yerel etkileri üzerine odaklanmış durumda.
1: Petrol fiyatlar da bizim açımızdan önemli. Biz direkt petrol ithal eden bir ülkeyiz, evet. Enerji ithal eden bir ülkeyiz ve dolayısıyla cebimizden çıkan para artıyor öyle olunca, petrol fiyatları yükselince. Gerçi bu sabah önemli bir düşüş vardı. Yani piyasa açıldıktan sonra uluslararası küresel piyasalar önemli bir düşüş vardı. Ama herhalde gözümüz kulağımız bir taraftan da özellikle Amerikan 10 yıllığında değil mi? Yani para evine mi dönecek, bizde mi kalacak, gelişmekte olan ülkelerde mi olacak? İki tane grafik çok önemli. Amerikan 10 yıllık faiz grafiği ve aynı zamanda doların grafiği. Doların diğer para birimlerine karşı dolar endeksi yani.
2: Evet.
1: Orada bir tam dönüp bakıldığında 4.70'ler seviyesi. Bir önceki bu tamam anlaştık, barışıyoruz denilen seviye

0: 4.70 şey geldik. Yine orada biraz
1: orada hemen Trump'tan açıklamalar oldu. Geldi.
0: Evet. Sanki oradan bir kopma olursa işler çok değişecekmiş gibi duruyor, öyle mi? Yani o seviye o kadar önemli mi?
1: Bence bir önemli. Yani Amerika açısından da çok önemli, küresel anlamda da çok önemli. Yani bu faizler bu seviyeden daha yukarı doğru giderse ABD'de diğer merkez bankaları açısından faiz indirimi alanında bence alan iyice daralmış olacak. Yani FED tarafından faizleri artırma yönünde hareket gelecek mi, gelmeyecek mi? Buna tabii piyasa konsantre şu anda. Daha önce bu Haziran enflasyon verileri Amerika'da gelmeden evvel biraz daha kuvvetlenmişti. Kısa vadede bu artan enflasyon endişelerine yönelik bir faiz artırım gelebileceğine yönelik beklentiler. Şu anda bu toplantıda %30'lar seviyesinde bir artış yönünde bir beklenti var. Biraz daha ötelenmiş durumda. Yani hala bu sene içinde Eylül ayı ve ilerleyen aylarda biraz daha kuvvetli bir faiz artırım beklentisi var. Ama yani kısa vadede ben seçimler öncesinde Trump'tan gelen bu aksiyonlar da çok manidar aslında. Devamlı böyle bu noktaya geldiği zaman, ifade ettiğiniz noktaya geldiği zaman faizler, orada tansiyon düşürücü bir hamle geliyor Trump'tan. Yani gerçi çok...
0: Siyaseti belirleyen de bu grafik.
1: Evet, resmen Trump'ın açıklamaları yön veriyor diyebiliriz. Ama dediğiniz doğru. Yani faizlerde bu seviyenin üzerine yukarı yönlü bir kırılma yaşanırsa küresel faiz hatları konusunda oldukça olumsuz bir tablo ortaya çıkabilir. Bunu yakından takip ediyoruz. Ben isterseniz bir de şeye değineyim. Lagarde'ın geçen hafta açıklamaları vardı. Evet. Biraz ona değinmek istiyorum. Yani enflasyon konusundaki endişeler önümüzdeki hafta en çok Lagarde tarafından dile getirildi. Yani o daha sonraki artış şoklarının enflasyonda görülebileceğine yönelik endişeleri var Lagarde'ın. Hatta enflasyondaki aşağı yönlü seyirin 2007 ortalarına kadar belki görülemeyebileceğini, o tarihlerde net bir manzara ortaya çıkabileceğine yönelik endişeleri var. Bu da aslında geçtiğimiz haftanın ikinci yarısında biraz endişeleri arttırdı diyebilirim. Enflasyonu. Evet.
0: Yani savaş zaten bir taraftan önemli bir belirsizlik içeriyor. Ne olacağını bilemiyoruz. Kimse bilmiyor. Yani siyasal uzmanlar da işte ekranlarda konuşuyorlar. Biz onları canı gönlünü dinliyoruz bazen. Ekonomi tarafı değil, diğer taraf. Onlar da en çok herkesin bir kafası karışık. Ne olacağını belki Trump bile bilmiyor diye düşünüyorum. Ben artık öyle düşünüyorum ama gene de bir beklentiniz vardır global piyasaların önümüzdeki döneme ilişkin. Yani bu savaş devam eder, her şey olumsuz mu olur, yoksa önümüzdeki dönemde düzelir mi? Ne dersiniz? Beklentiniz nedir?
1: Yani seçimlerden önce normal şartlarda rasyonel olarak düşünecek olursak seçimler öncesi çok yüksek bir petrol fiyatı ve faizlerin fırladığı ABD seçimlerinden bahsediyorum. Hı hı. Onun öncesinde çok olumsuz bir tablo ortaya çıkmaması Trump'ın lehine olur. Yani Trump her ne kadar çelişkili aksiyonlar yapsa da işte en son getirdiği gümrük vergilerine yönelik tekrar açıklamaları dinliyoruz, görüyoruz. Yani orada da yani küresel ticareti sıkıştıran, enflasyonun yükselmesine sebep olan hamleler bunlar. Jeopolitik anlamda işte İran konusundaki gerilimi arttırdığı yöndeki hamlelerde yine bunlar da aslında küresel ticaret, enflasyon ve büyüme anlamında olumsuz neticeleri olabilen hadiseler aslında. Ama benim tahminim yine de yani kontrollü düzeyde bu petrol fiyatları çok tırmanmazsa bu jeopolitik gerilim. Ben bir şekilde daha mutedil bir noktaya doğru ilerleyeceğini düşünüyorum.
0: Ben bakıyorum şimdi %7 civarında, 7'yi aşkın eksi de bugün.
1: Evet, başladı. Yani orada sanki piyasa biraz daha petrol fiyatlarının aşağıda kalacağına yönelik beklentiler daha kuvvetli. Yani eskiden olduğu gibi 120 dolarların üzerine çıkacak bir hamle beklemiyor piyasa. Dolayısıyla yani petrol fiyatları çıldırmazsa 120 doların üzerine doğru, yani 80-85 dolar şu andaki görünümde buralarda kalırsa piyasalar biraz destek bulabilir. Ben önümüzdeki dönemde yani küresel anlamda belki faizler çok yüksek seviyelerde kalırsa biraz böyle satış eğilimi olabilir diye düşünüyorum. Özellikle bu yapay zeka temalı, teknoloji temalı şirketlerin değerlemeleri konusunda çok fazla volatilite oluyor piyasalarda. İşte Güney Kore borsasında da oluyor bu. Japonya'da da oluyor, ABD'de de oluyor. Dolayısıyla bu küresel volatilite, faizler biraz daha yükselirse, enflasyon endişeleri artı faizler yükselirse biraz satış eğilimini artırabilir. Ama biz yurt dışından bu negatif olan haber akışına biraz daha fazla duyarlıyız. Ama pozitif yöndeki gelişmeleri çok fazla satın alamıyoruz maalesef.
0: Ama onu söyleyeceğim. Şimdi mesela şu anda %7 petrol aşağıda. Normalde Türkiye'yi de hem cari açık açısından, kur açısından, kura baskı yapması açısından, enflasyon açısından en önemlisi. Çok önemli petrol fiyatı. İşte %7 aşağıda olması bizim için çok önemli. Piyasaları coşturması gerekiyor normal şartta. Onu bekleriz.

0: Ama piyasada yatay şu anda. Ya daha mı onun yanında olumsuz haberler geldiğinde, yani işte petrol biraz yükselsin, bizim piyasa yani orada bir yükseliyor, bu tarafta iki kaybediyoruz biz.
1: Doğru.
0: Neden çok fazla etkileniyor olumsuz gelişmelerden ve olumlu gelişmeler niye bu kadar kulağa tıkalı?
1: Şimdi borsa tarafına baktığımız zaman hisse senetleri piyasasına, yani normalde yabancı katılımcı az olunca piyasada fiyatlama mekanizması da aslında bozuluyor. Yani şu anda gördüğümüz böyle 14.000'in altına sarktık biraz belki ama çok fazla bir dramatik bir düşüş yok şu anda. 14.000 15.000 seviyeleri aralığında, yani 50 günlük 100 günlük ortalaması arasında endeksin hareket ettiği bir süreç var. Burada tam manzara tablo çok olumsuzluğa evrilmezse ben buralardan çok büyük sert bir satış geleceğini sanmıyorum. Yani endeks tarafında her ne kadar endeks
0: Tip gibi mi algılıyorsunuz?
1: yani şöyle söylemek lazım. Endeksin bulunduğu seviye de gerçek anlamda bir piyasayı gösteren indikatör olmaktan biraz uzaklaştı. Yani çok hisse bazında belki ayırmak lazım bu durumu. Hani endekse katkı veren, şimdiye kadar bu seviyelerde bulunmasını sağlayan daha küçük piyasa değerli, belki halka açıklık oranları açısından yaşanan tartışmayı biliyoruz. Yani endeksin yapısına ilişkinde bir takım tartışmalar var. Yabancı kurumlardan da bu yönde eleştiriler var.
0: Evet, MSCI'dan, S&P'den eleştiriler geldi.
1: Geldi. Endeksin seviyesi aslında birçok şeyi hisselerin hareketleri belirliyor biliyorsunuz. Ama o hisselerdeki hareketlere ilişkin, fiyatlamaya ilişkin böyle endişeler geldi kurumlardan.
0: Evet. Onlar da tabii açıklamalar yapınca belki haklılar, belki haksızlar ama yabancı yatırımcı gözünde işte Londra'daki 25 yaşında, 30 yaşında bir trader'ı düşünün. Onlar üzerinde çok fazla etkili oluyordur diye düşünüyorum. Öyle midir? Yani endeksin burada kalmasında, bu petrolde %7'lik düşüşe tepki vermemesinde bunların etkisi de fazladır herhalde. Öyle mi?
1: Olabilir. Yani yabancı yatırımcı tabii gelişmeleri izlemeyi tercih ediyordur. Yani şu anda hali hazırda devam eden, biraz da uzun süreden beri devam eden bir dezenflasyon programımız var. 3 seneyi buldu bu. Bunun en önemli sac ayaklarından bir tanesi yabancı fon girişinin hızlanarak devam etmesiydi. Yani bu sayede biz yoğun bir fon girişiyle, yabancı fon girişiyle makroekonomik göstergelerimizi daha hızlı bir şekilde olumluya evrilecek bir ortama geçecektik. Yani en büyük şey buydu. Ama hem içeride hem dışarıda yaşanan oldukça beklenmeyen, volatil dönemler bu süreci uzattı. Şimdi de işte gelen bu artçı şoklar, gelişmeler, enflasyonun acaba bu seviyelerde kalıp kalamayacağı, aşağı yönlü belki pozitif anlamda uluslararası ortamda olumlu bir gelişme olursa, çünkü oraya çok bağlı, jeopolitik gelişmelere, petrol fiyatlarına çok bağlı. Burada olumlu bir tablo görürsek, makroekonomik parametreler olumlu yönde gelişirse belki yabancının ilgisi biraz artabilir. Ama şu anda bir sıkışmışlık var. Tabii yabancı kurumlardan gelen bazen böyle cari açık tarafını önceleyen, yani oradaki risklere dikkat çeken raporlar da gelince biraz daha kur tarafına bazen böyle yatırımcının gözü gidebilir. Gerçi Merkez Bankası o süreci iyi idare ediyor. Çünkü orada olabilecek hızlı bir tansiyon yükselmesi tekrar bu dezenflasyon programını bizi biraz daha geriye götürebilir. Dolayısıyla o sürecin çok dikkatli bir şekilde yönetilmesi konusunda Merkez Bankası elinden geleni yapıyor. Ama Merkez Bankası'nın tabii elinde olmayan faktörler de var. Bu yönetilen, yönlendirilen vergiler gibi, petrol fiyatları gibi. Dolayısıyla burada önemli olan şey enflasyon konusunda biz ne derece bir yol alabileceğiz? Bu bence kritik olacak. Yabancı yatırımcı da bunu görmek istiyor. En son işte Moody's'den gelen açıklamalarda gördük hafta sonu. Yani bizim programın sonuç vermesine yönelik sıkıcı bir durum. Yani yatırımcılar da çok sıkıldı bu uzun süreçten ama yapılacak da başka bir şey yok. Yani çok dikkatli bir şekilde bu süreci ilerletmek
0: gerekiyor.
1: Evet,
0: maalesef. Yani her şeyin de sonu değil. Tamam, bekleyeceğiz. Biraz fazla sabretmek zorunda kaldık ama sabretmekten başka da yolu yok herhalde yatırımcılar açısından düşünüldüğünde. Peki şimdi Merkez Bankası biraz talepteki düşüşe de vurgu yaptı. Enflasyon açısından bakıldığında yıl sonu beklentiniz nedir? Enflasyonda, dövizde, faizde, endekste. Bir önce hani bir makro anlamda şimdi, beklentiniz
1: tabii nedir? Gözümüz enflasyonda olduğu için geçen sene yaz aylarındaki enflasyon rakamlarını daha yakından inceleyecek olursak işte bundan sonraki aylara yönelik 2.04 var, %2.06 var, 3'ten biraz yüksek var işte Eylül ayına gelince. Burada aslında geçen sene kuraklık ve zirai don konusunda yaşanan gelişmeler. Bunlar çok ön planda oldu. Yani ondan dolayı aslında bir baz etkisi olabilecek bir ortam var. Petrol fiyatları bize bir şey sağlayabilirse, bir alan sağlayabilirse Tabii bu senenin bu ayına ilişkin yönetilen, yönlendirilen vergilerden gene Merkez Bankası'nın ifade ettiği işte ana eğilim biraz yukarı doğru Temmuz ayında gözüküyor şeklinde, ima ediyor şeklinde bir ifadesi de var.
0: Cümle var.
1: Ama ben şey konusunda mesela konut tarafında yani ki en keskin burada ilerleme sağlamakta zorluk çektiğimiz noktalardan bir tanesi. Geçtiğimiz ay sanki geçen seneye göre bir miktar orada bir iyileşme var. Yani oradaki katılık kırılabilirse konut tarafında gıda tarafından gelen gıda destekle iyi, beraber
0: bolluk.
1: Petrol fiyatları da böyle bize bu kadar büyük bir olumsuzluk yaşatmazsa bence o baz etkisi biraz olumlu yönde bize enflasyona katkı verebilir. İnşallah umut ettiğimiz gibi olur bu şekilde. %30'un tabii altında bir enflasyonla bitirme şansımız olabilir. Faizlerin seyri nerede olur diye düşünürsek muhtemelen %35'lerin biraz üzerinde bir şekilde seneyi tamamlarız diye düşünüyorum faiz tarafında. Borsada ise maalesef yani bu ne kadar önden satın alınabilir? Bu konuda kuşkularım var. Karlılıklar da şirketler tarafında çok destekleyici gelmiyor. Özellikle bankacılık sektörüne baktığımız zaman. Burada öz kaynak karlılıklarında ciddi sıkıntılar var. Yani sektörel anlamda. Ama tabii fiyat anlamında dip olduğu da düşünülebilir. Yani çok ciddi bir satış süreci yaşadı bankacılık sektörü. Yani biraz böyle makroekonomik göstergelerde olumlu yönde bir ayrışma görebilirsek, pozitif yönde bir gelişme görebilirsek, ben bu borsanın tekrar 15 bin üzerine çıkabileceğini de düşünüyorum. Çünkü uzun zamandan beri endeks anlamında konuştuğumuz zaman çok yerinde sayan blue chip de tabir ettiğimiz büyük hisselerimiz var, büyük şirketlerimiz. Yani piyasa değeri açısından çok uygun seviyelerde aslında.
0: Ucuz diyebilir miyiz? Yani borsanın bulunduğu çevre tam 14 bin seviyeler ama MSCI'nin, S&P'nin de eleştirileri aslında ben o eleştirilerden şunu anlıyorum. 14 bin bile değil. Yani işte fiyat hareketlerini o biraz olağanüstü diyebileceğimiz fiyat hareketlerini çıkardığınızda daha düşük bir seviyeyi işaret ediyor. Tek tek hisselere bakıldığında da siz blue chip dediniz. Koca koca holdingler, şirketler onların hisselerine de bakıldığında sanki ucuzmuş gibi duruyor. En azından 2 sene öncesinde olan, 2 sene önceki fiyatında olan bir sürü hisse var. Böyle olunca Borsa İstanbul için 14 bini baz alarak değil ama diğer etmenleri baz alarak ucuz diyebilir miyiz, dip diyebilir miyiz?
1: Yani dediğiniz etmenleri baz alırsak birçok hisse dediğiniz gibi ucuz seviyelerde olabilir. Her ne kadar karlılıklardan hani fiyat kazanç oranları açısından baktığımız zaman belki çok büyük bir katkı olmayabilir. Karlılıklar biraz düşüyor şeklinde ama sektör bazında baktığımız zaman bütün bu durgunluğa rağmen, global bu sıkıntılara rağmen, enflasyon sıkıntılarına rağmen biraz evvel ifade ettiğim o yapay zeka teknoloji temalı global bir kalkınma hamlesi var. Asya ve Amerika'da özellikle çok etkilerini hissettiğimiz. Bizde bu elektrik altyapı talebi şeklinde, enerji talebi şeklinde kendisini gösteren bir penceresi var Türkiye'de. Çok fazla bu yapay zeka teknoloji temasının içinde bulunmayabiliriz ama bu alanlarda özellikle yeni gelen halka arzlarda bu sektör olan ilgiyi de takip ediyoruz. Dolayısıyla bu sektörde bence olumlu ayrışma devam edebilir önümüzdeki dönemde.
0: Elektrik ve yani bağlı.
1: Elektrik altyapı, trafo üretimi gibi yani bu enerji altyapısını destekleyici sektörlerde bunun etkilerini görebiliriz.
0: Diğer taraftan, başka diğer sektörlere biraz kalalım isterseniz.
1: Karlılıklar düşük bile olsa Rahim Bey, yine de yani bu kadar yüksek enflasyonda hala bu ucuz gıda perakendeciliği konusunda ciddi bir şey var. Orada sürdürülebilir bir karlılık var. Daha rafine yatırımların kontrollü bir şekilde ilerlediği. Yani burada finansman ihtiyaçları fazla olmuyor. Daha nakit çalışılıyor bu sektörde. Dolayısıyla o bir koruma sağlıyor. Enflasyon dönemlerinde gıda perakendeciliği ön plana çıkabiliyor. Sanki kar beklentileri biraz telekom sektöründe biraz bu çeyreğe ilişkin düştüğü şeklinde algıladığım bir satış süreci yaşandı telekom sektöründe. Ama ben bu teknoloji hamlesine en yakın olan sektörün yine de iletişim olduğunu düşünüyorum ki orada fabrik marjları yine %40'lar mertebesinde. Çeyreksel bazda başka faktörlerden işte 5G yatırımı olabilir, bu başka şeyler olabilir, enflasyon muhasebe ilişkin başka kalemler olabilir. Bundan kaynaklı olumsuzluklar yaşanabilir çeyrek bazda ama teknolojik sektörleri besleyen iletişim sektörünün de ben yabana atılması gerektiğini bu tarz belirsizlik dönemlerinde bu kazançlarını devam ettirebilen stratejik bir sektör olarak görüyorum iletişim sektöründe. Ona da dikkat çekmek istiyorum.
0: Bahsettiğiniz aslında grafiğimiz geldi. O yüzden bir geriye dönüp bakarsak biraz önce isterseniz oraya alalım sizi.
1: Tabii.
0: Ben de. Biraz önce bahsettik. Bazı hisselerde olağan diyemeyeceğimiz gelişmeler oldu. Belki altyapısı da vardır. Bir şey diyemeyiz ama endeksi etkileyen sonuçta yukarıya gitmesini sağlayan bir takım hisseler var. Burada hani kazançları görüyoruz. Çok ciddi kazanımlar var. Hı hı. Şimdi bu bunları eğer çıkarsak ya S&P ve Moody's pardon S&P ve MSCI'nin eleştirileri herhalde bu
1: işte evet bu yani bu performanslar belki birazcık bu eleştirilere baz oluşturuyor. Evet. Gerçi biraz evvel bahsettiğimiz enerji sektörü oyuncuları var. Mesela Astor'u ben burada ayrı tutmak isterim. Evet. Ciddi anlamda yani ihracat potansiyeli olan yatırımlarıyla ölçeğini ikiye katlamış bir şirket.
0: Evet, evet.
1: Dolayısıyla belli başlı...

0: Çeyreksel anlamda karlılıkta belki daha pozitif bir süreç olabilir. Aslında global anlamda demir çelik sektöründe fazla bir ilerleme yok şu aşamada. Ama yine de böyle çeyreksel bazda olumlu bir tablo olabilir bu sene. Biraz yani aslında şirketlerin, hisselerin performansı finansal tablolarındaki göstermiş olduğu performanstan ayrışmış durumda. Yani orada daha böyle işlem hacmi dar olan, daha dar ölçekli hisselerde performanslar olabiliyor. Yatırımcıları da yadırgamamak lazım. Onlar da para kazanmak istediği için bu tarz yüksek getiri sağlayabilecek hisselerde konumlanmak istiyor.
1: Tabii trende biraz uymaya
0: biraz o
1: çalışıyor.
0: Tarafa yöneliyor. Hı hı. Ama şeyde dikkat etmek lazım tabii. İşlem hacmi, yani bir fon yöneticisi olarak genelde yani bizim çok dikkat ettiğimiz şeylerden bir tanesi. Hı hı. Dolayısıyla ben yatırımcılara da o konuda dikkatli olmalarını uyarayım. Yani işte en son biraz evvel bu tabloda dikkatimi çeken destek faktöründe ciddi bir gerileme oldu. Ki bu uyarılardan sonra belki olduğunu düşünüyoruz tabii, evet. Doğal olarak bunun. Bu likiditesi olmayan başka hisselerde de aynı şekilde bir sonuç doğurabilir. Doğuracak diye bir kaide yok ama tabii. Orada dikkatli olmak lazım.
1: Likiditesine yani, dikkat etmek
0: evet.
1: gerekiyor.
0: Tabii öbür tarafta daha likit, işte biraz evvel bahsettiğimiz fiyat anlamında cazip gördüğümüz hisselerde pozisyon aldığı zaman da yatırımcı her zaman kısa vadede bir kazanç elde edemiyor. O yüzden belki borsadaki hisse senedi yatırımları ağırlıklarını belki, yani eğer bu tarz böyle çok daha kendilerini riske karşı aşırı duyarlı hisseden yatırımcılar varsa, ben işlem hacmi dar hisselerde pozisyon almak yerine piyasanın açıldığı, genele yayılan sağlam bir hareket görüldüğü zaman borsada yatırım yapmalarını tavsiye ederim.
1: Evet, biraz o zamana kadar. Peki, madem öyle son sorumda ama sorayım o zaman bize, hani sizin bugünkü bulunduğumuz durumu göz önünde bulundurarak ortalama bir yatırımcı, yani 100 lirası varsa bu 100 lirasının ne kadarını borsaya borsada değerlendirsin, ne kadarını diğer yatırım enstrümanlarında?
0: Tabii riske duyarlılıkla çok ilişkili bir soru bu ama yani normal, yani şu andaki tablo göz önünde bulunduracak olursa işte herhalde sabit getirili enstrümanlara da baktığımız zaman, likidite avantajını da göz önünde bulundurduğumuz zaman, yani uzun zamandan beri devam eden bu para piyasası fonlarının cazibesi devam ediyor.
1: Evet.
0: Yani ağırlıklı olarak sanki bu noktada konumlanmak lazım. Türkiye'deki 2 yıllık, 5 yıllık tahvil faizlerine baktığımız zaman yani bugün bir miktar geri geldi. Bir puanlık sabah açılışta bir puanlık geri geldi. %40'ların biraz üzerinde. Yani orada makroekonomik tablo ileriye doğru evrilirse yani belki 2 yıllık ve 5 yıllık tahvillerden oluşan küçük bir portföy olabilir. Yani hisse senedinde belki o kadar agresif pozisyon almak yerine biraz orada bir pozisyon alınabilir.
1: Tabii hisse... Altın önerir misiniz? Altın ne dersiniz?
0: Altındaki son gelişmeler sorumlu. Altındaki gelişmeler $4000 civarında tutulmaya çalışıyor Rehin Bey altın. Evet. Yani jeopolitik gelişmelere karşı çok hassas. 4000-4200 dolar arasında şu anda yani önemli bir fiyat aralığı var. Bence 4200 doların üzerine yani faizlerki geri çekilmeye görülmesi lazım küresel anlamda. Hı. Gerçekten bu kadar endişelerin arttığı bir dönemde ters yönde bir gelişme olursa, yani birdenbire jeopolitik ortam rahatlarsa ve Amerikan oyunculukları başta olmak üzere küresel faizlerde aşağı yönlü bir gelişme görürsek, evet. Altın fiyatları tekrar tepki verecektir, kuvvetli bir tepki verecektir ama peki. Uzun vadeli olarak sadece...
1: Önce bir faizleri görelim.
0: İlk önce
1: altın
0: gerekir.
1: İçin faizleri evet, görelim. Evet. Peki, programı her zaman olduğu gibi haftanın sözüyle kapatacağız efendim. Haftanın sözü gelsin lütfen arkadaşlar. Her çok azdan olur. Biriktirmeye, tasarruf etmeye.
0: Doğru.
1: Devam diyoruz. Çok çok sağ olun efendim. Çok teşekkür ederiz geldiğiniz için. Değerli katkılarınız için efendim. Evet. Aylar ve Boğalar'ın bu hafta da sonuna geldik. Konumuzu tekrar takdim edeyim. Bu Sportçu'ya genel müdür yardımcısı Serdar Orman bizlerleydi. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 32, Edirne güneşli 39 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 36, Muğla güneşli 37 derece. Akdeniz bölgesinde Antalya parçalı bulutlu 39, Mersin güneşli 33 derece. Karadeniz bölgesinde Samsun güneşli 29, Trabzon parçalı bulutlu 26 derece. İç Anadolu bölgesinde Ankara güneşli 29, Konya güneşli 29 derece. Doğu Anadolu bölgesinde Erzurum güneşli 28, Van güneşli 29 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde Diyarbakır güneşli 37, Gaziantep güneşli 35 derece.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk.

0: Uluslararası Enerji Ajansı'nın ürettiği gelecek modelinde 2030 yılında %14 daha fazla enerji talep edeceğiz ve üretim bu talebe bağlı olarak artacak. Büyük şehirlerin harcadığı enerjinin önemli ve fark yaratacak kısmını temiz ve sürdürülebilir kaynaklardan sağlayabiliriz. Dünya ülkeleri büyük hızla üstlerine gelen yeni enerji krizlerine hazırlanmaya çalışıyor. Elektrik enerjisine ihtiyaç artıyor. Artan enerji ihtiyacını çevreci ve sürdürülebilir enerji kaynaklarıyla karşılamak, daha kaliteli ve temiz havada yaşamak demektir.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Efendim herkese merhabalar. 27 Temmuz Pazartesi Habertürk'e gün ortasına hoş geldiniz. Ben Semiha Şahin. Gündemi sıcak bir haftaya başladık. Yeni parti yoğun bir haftaya hazırlanıyor. Terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasa hazırlıkları var. Ahbap soruşturması büyüyor ve kavurucu sıcaklarda geri geliyor. Ve filenin sultanları kızlarımız da şampiyon oldu. Brezilya'yı devirdi. Haftaya iyi, gurur dolu başladık onlarla beraber. Şimdi gün ortası başlasın. Efendim Türkiye'nin konuştuğu 3 soruşturmada yeni gelişmeler var. Haftanın ilk gününde Ahbap ve Gülistan Doku soruşturmalarında yeni gözaltılar yaşandı. CHP'de üye katılım töreninde figüran kullanıldığına dair iddialar içinde soruşturmalar var. Ekiplerimiz de takipte. Hemen gidelim ve başlayalım kendileriyle. Önce Alihan Tok Ahbap soruşturmasını takip ediyor. Kimler var Alihan Tok yeni gözaltılarda? Son durum ne?
1: Evet Semiha Şahin, Ahbaplar Suç Örgütü soruşturması kapsamında 4. dalga operasyon gerçekleştirildi. Şimdi bu operasyonun 4. dalgasında artık şu aşamaya geçildi. Ahbap Derneği'nin işte para verdiği, bu derneğe yatırım yapan, bu derneğin konut yapması için, konteyner alması için para aktaran şirketlere yönelik bir soruşturma var. Burada 2023 yılında, deprem yılında konut yapılması için ciddi miktarda paraların aktarıldığı, ancak taahhüt edilen o konutların yapılmadığına dair inceleme yapıldı ve bu tespitler sonucunda da işte o konutları yapmayan, konteynerları teslim etmeyen firmaların yetkililerine yönelik bir operasyon var ve 13 kişi gözaltına alındı bu operasyon kapsamında. Bir diğer konu da Yeliz Kaya, biliyorsunuz Haluk Levent'in asistanı, sağ kolu Yeliz Kaya'ya yönelik taşınmazların devriyle alakalı da gözaltılar var. 13 kişinin içinde onlar da var. Çok ciddi bazı firmalara ait taşınmazların, işte 30'dan fazla taşınmazın Yeliz Kaya'nın üzerine yapılması. Neden yapıldı, neden devredildi? Tüm bunlar araştırılıyor. Bir diğer konu da dernek içindeki çekler, çek tahsilatları, dolaşım. Şimdi bu çekler kime devredildi? En son olarak kimde kaldı? Çok ciddi miktarlı çeklerden bahsediyoruz. Milyonları aşan çekler. Dolayısıyla bu devirle alakalı da bu sadece bu başlık içerisinde de 2 kişi gözaltında. Bir diğer konu da Haluk Levent'te yine finansal olarak ilişki içerisinde olan, para trafiği olan bir kişi de yine gözaltına alındı. Toplamda 13 kişi gözaltına alındı. Bir diğer konu da tabii şimdi o dönemde Ahbap Derneği'ne yardım yapılmasına dair, hatta kendileri de yardım etmişti, yardım yapılmasına dair teşvik eden sanatçılar, gazeteciler, onlardan da aslında ifade alınıyor. Şimdiye kadar 8 kişiden ifade alındı. Son olarak da yine gazeteci Uğur Dündar, Mahsun Kırmızıgül, Gülben Ergen, Elçin Sangu ve Hayko Çepkin'den de aslında burada ifadeye çağrılıyor. Yani onlardan da ifade alınacak. Bir önceki ifadeye gelenler, işte Hazal Kaya, Özlem Gürses, Fatih Altaylı, Fatih Portakal gibi isimlerin ifadeleri de aslında ortaya çıkmıştı. Mesela Hazal Kaya 120 bin lira ben verdim. Ben de mağdurum dedi. Ben de şikayetçi olacağım. Bu yapılan iyi niyetin suistimal edilmesiydi diyor. Yine aynı şekilde diğer gazeteciler

0: Polisler de aynı şeyi söylemişlerdi. Yani o dönem Ahbap'ın aslında suç işlemek amacıyla bu paraları iç edeceği ya da işte yardım paralarını Haluk Levent'in işte bahis gibi başka yerlerde kullanacağına dair bir şüphe yoktu. O yüzden yardım yapılsın istedik, yardım yaptık, bizler de mağduruz gibi bu minvalde açıklamalar yapılmıştı. Dolayısıyla burada şimdi bu soruşturma kapsamında bu isimlerden de ifadeler alınacak. Verilen ifadeler çok önemli çünkü hem şimdi soruşturma genişlediği için firmalara yönelik yapılan işte bu operasyondan sonra her yeni ifade tabii operasyonu daha da genişletiyor. Daha genişten soruşturmanın devam etmesini sağlıyor. Bizler de soruşturmayı tabii yakından takip ediyoruz. Sizlere tüm gelişmeleri aktarmaya sürdüreceğiz.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz. Alihan Tok aktardı. Ahbap soruşturmasına ilişkin son durumu ve yeni gözaltıları. Şimdi gidelim Gülistan Doku soruşturmasına. Burada da yeni gözaltılar var. Onun detayları da VCPEC'te olacak. VCPEC kolaylıklar dileyelim. Geçen hafta aktarırken yine gözaltıları açıklarken öyle görünüyor ki devamı gelecek demiştin. Öyle de oldu. Nedir bugüne dair son gelişme?
2: Evet, aslında sabah erken saatlerde Tunceli ve Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 4. dalga operasyon gerçekleştirildi. 15 kentte 19 şüpheli için yapılan operasyon, 21 adrese baskınlar düzenlendi. 18 kişi gözaltına alındı. Tabii önemli aslında, daha önce de İçişleri Bakanlığı bünyesinde çalışan bazı kolluk görevlileriyle ilgili iddialar vardı. Zeynel Abakaroğlu'nun yurt dışından getirilerek 3 ay boyunca Antalya'da 5 yıldızlı otelde kalmasıyla ilgili de önemli bulgular aslında ulaşılmıştı. Bu kapsamda da operasyonlar derinleştirildi. Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı aslında bu dijital verilerin, ifade alma tutanaklarının ve saha çalışmalarıyla ilgili bazı kamu görevlilerin usulsüzlük ve delillere karartma yönünde şüpheler üzerine, ciddi şüpheler üzerine operasyonu başlattı. Operasyon kapsamında da önemli isimler var. Biri Emniyet Müdürü, dönemin Tunceli Asayi Şube Müdürü. O da Antalya'da 3 ay kaldığını ifade edelim. Diğeri ise Emniyet Amiri. Şu an itibariyle tabii Emniyet Şube Müdürü şu an bir ilk kentte. Emniyet Müdür Yardımcısı olduğunu da ifade edelim. Bir Emniyet Amiri, bir Başkomiser, bir komiser, bir polis, polis, diğer taraftan da 10 polis memuru gözaltında alındığını ifade edelim. 3 emekli polis de şu an itibariyle gözaltında. Bir kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Erzurum ve Tunceli'ye sevkleri gerçekleştirilecek. Diğer taraftan da bu iddialarla ilgili, delil karartmayla ilgili iddialar kendilerine yöneltilecek. O dönem saha çalışmalarında yaptıkları, ifade alma tutanaklarında yaptıkları usulsüzlüklerde kendilerine sorulacak. Tabii diğer taraftan geçtiğimiz hafta aslında dönemin valisi Tuncay Soner'in cep telefonunda çıkan görüntüler üzerine bir operasyon düzenlenmişti. Ankara'da 2 kişi alınmıştı. Tuncay Soner, koruması Şükrü Eroğlu ve eski ihraç edilen polis memuru Gökhan Ertok da adliyeye bugün itibariyle sevk edildiğini söyleyelim. Onlar da cezaevinde gözaltına alınarak emniyete götürülmüştü. Emniyetteki ifadelerin ardından da Erzurum Adliyesi'ne sevkleri gerçekleştirildi. Onlara da bu yönde sorular sorulacağını ifade edelim. Adliyede öncelikle Cumhuriyet Başsavcılığına ifade verilecek. Daha sonra da Sulh Ceza Hakimliği'nde sevkleri bekleniyor. 18 gözaltının ise öğlen saatlerinde Erzurum ve Tunceli'ye sevklerinin beklendiğini söyleyerek, bize gelişmeler oldukça paylaşacağımı söyleyerek sözü size bırakalım.
1: Peki. Akıl alır gibi değil gerçekten, nasıl büyük bir kötülük. VCPEC'ten de son durumu aldık, devam edelim. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul'da düzenlenen, cumartesi günü düzenlenen üye katılımı törenine işte figüranların çağrıldığına yönelik iddialarla ilgili soruşturma başlatıldı. Şimdi Gizem'e gideceğiz. Gizem Türemen de o soruşturmayı takip ediyor, son durumu aktaracak. Gizem.
3: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatıldı soruşturma. Peki olay ne, kim ne dedi, onu açıklayarak başlayalım. Cumartesi günü Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul Sarıyer'de üye katılım töreni vardı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da mutlak butlan kararı sonrası ilk kez İstanbul'a geldi. O törene katıldı. İşte o tören alanında olanlarla ilgili bir takım iddialar ortaya atıldı. Neydi onlar? Törene gelenlerin figüran olduğu kast ajansıyla anlaşılarak para karşılığı o törene getirildiklerine dair

0: iddialar ortaya atıldı. Dün CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin bu iddialara ilişkin bir açıklama yaptı. CHP üye katılım törenine figüranların getirildiğini kesin bir dille reddetti ve şunu söyledi: arkadaşlarımız kendi imkanlarıyla geliyorlar. Bazen çok kalabalık olduklarında ulaşım desteği sağlıyoruz ama onun dışında bir para harcama durumumuz, böyle bir imkanımız da yok. Olsa da zaten yapmayız dedi. Ayrıca dikkat çektiği bir diğer nokta, törenin yapıldığı yerin Sarıyer'deki bir salon olduğuydu. O salonun Sarıyer Belediyesi'ne ait olduğu ve salonu kendisine tahsis eden Sarıyer Belediye Başkanı'yla yöneticilerinin sadece salonu kendilerine tahsis ettiği için linç edildiğine tepki gösterdi ve dedi ki her Türk vatandaşı parasını öder, o salonu kiralayabilir dedi. Ve elbette o iddialara, Kast Ajansı iddialarına ilişkinde suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı Gürsel Tekin. Suç duyurusunda bulunmasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından bir açıklama geldi ve araştırmalara başlandığı, bir soruşturmaya başlandığını açıkladı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı. Şu anda araştırma sürecinde, araştırma sona erdiğinde hakkında şikayet olan kişilerin ifadeye çağrılmasını bekliyoruz. Bu da önümüzdeki saatlerde ya da günlerde olabilir. Takip edeceğiz, aktaracağız.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz. Gizem Türemen soruşturma tarafını aktardı. Birazdan konuklarımızla da konuşacağız. Şimdi Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, bu CHP muhatabımız değil, polemik yapacak, kavga yapacak da değiliz dedi. Partisinin yol haritasını da anlattı Özel. Esas 2-3 ay sonra yapılacak kurultay çok daha kapsayıcı ve milletle yapılan bir kuruluş olacak dedi.
2: CHP'yi şu anki yönetim nedeniyle siyasi muhatap alamayacaklarını söyledi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel polemik yapacak, kavga yapacak da değiliz dedi.
3: CHP'nin kurumsal kimliğine bir şey söylememiz mümkün değil. Bizim partimiz şu anki CHP değil. Şu anda CHP seçilmemişler tarafından yönetiliyor. O yüzden bir siyasi muhataplık kurmamız mümkün değil. Onlarla polemik yapacak, kavga yapacak da değiliz. Zaten siyaset seçilmişlerle yapılır. Mahkeme kararıyla atanmış bir yönetimi pozitif ya da negatif yönde muhatap alacak değiliz. Olumlu ya da olumsuz yönde muhatap alacak değiliz.
2: Özel Sözcü gazetesine konuştu, partisinin yol haritasını da anlattı.
4: Birincisi, bu bir teknik kuruluş. Yani sadece milletvekilleri idaresine geçtik. Esas 2-3 ay sonra yapılacak kurultay çok daha kapsayıcı ve milletle yapılan bir kuruluş olacak. Geçmiş süreçte haksız yere de çok saldırı altında olan, haklarında bir takım olumsuz haberler yapılan arkadaşlardan hiçbirisi yer almadı. Ancak burada şunun altını kalın çizgilerle çizmek isterim. Tamamı kendi isteğiyle yer almadı. Bizim partimizde arkadaşlarımız kurucu. Biz böyle iftiralarla arkadaşlarımızı teslim etmiş değiliz. Kendileri yeni partinin kuruluş aşamasında diğer arkadaşlarımıza alan açmak için böyle bir istekte bulundular. Biz de onu uygun gördük.
1: Tamam, şimdi CHP'deki gelişmeleri, Özgür Özel'in yeni partisini konuşalım. Hukukçu Yiğit Acar ve Not1.com yazarı Can Özçelik bizimle birlikte. Yiğit Bey, Can Bey, hoş geldiniz yayına.
5: Merhabalar Sena Hanım.
1: Şimdi
5: iyi yayınlar.
1: Teşekkürler. Üye katılım törenine gölge düşüren bu figüran iddialarıyla başlayalım. Gürsel Tekin'in talebi üzerine savcılık da zaten bir soruşturma başlattı. Can Özçelik, ne dersiniz? Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Şimdi bir ücret karşılığında bu insanların getirildiği iddiası var. Dün Gürsel Tekin de işte sert açıklamalarda bulundu. Zaten konuyu yargıya taşıdıklarını söylemişti. Ne dersiniz? Ne oluyor?
5: Şimdi iddia değil, gerçek. Çünkü o ajans sahibi dün bir açıklama yaptı dün akşam. Dedi ki ben de arkadaşıma, işte Cumhuriyet Halk Partili bir isim söyleyerek arkadaşıma destek olmak için.
1: Evet, kendi inisiyatifimizle gönderdik diyor.
5: Şimdi zaten tartışma orada figüran olup olmaması tartışması değil, artık oradan çıktı. Orada bir figüranların olduğu biliniyor. Haber doğru. Mesele o figüranların kim tarafından oraya götürüldüğü ve neden götürüldüğü. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi, işte İstanbul İl Yönetimi itiraz edebilir gazetecilere. Zaten Yiğit Bey de şikayetçi oldu, suç duyurusunda bulundu. Bildiğim kadarıyla hem gazetecilere hem de gazete yönetiminden şikayetçi bu haberlerden dolayı. Ama itiraz edilmesi gereken nokta

0: ustalar, gazeteciler veya yapılan haber olmaması lazım. Çünkü o bir gerçeğin altını çizdi ajans sahibi. Dedi ki biz oraya bir figüran gönderdik. Burada mesele daha çok parti içi bir tartışmaya dönecek gibi geliyor. Sanki bu kişilerin arkasında kim var onu bilmiyoruz. Tabii soruşturma aşamasında muhakkak suç duyurusu yapıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı ve bu ajans sahibini de ifadeye çağıracaktır muhtemelen. Ve kim tarafından para ödendiği, kim tarafından istendiği daha net bir şekilde ortaya çıkacaktır. Yani bu kadar uzamasına da gerek yoktu aslında bu tartışmanın. Böyle şeyler Cumhuriyet Halk Partisi'nin gerçekten merkezi anlamda yönetim sıkıntısı yaşadığını gösteriyor bize. Dışarıdan bakıldığında yeni partinin kurulması ve Cumhuriyet Halk Partisi içinde işte dün de meclis grubu grup başkanlığı için bir seçim yapıldı. Orada da ikinci bir grup, muhalif bir grup ortaya çıktı ve Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun önerdiği ismin karşısında bir aday daha çıktı. Başarılı olamadı ama onlar da yeni bir muhalefet çizgisi başlatacaklarını açıkladılar. O yüzden burada anladığım kadarıyla parti içi bir tartışma yürüyor. Bilmiyorum yeni parti veya yeni partiyi destekleyen kişiler mi işte o salona figüranları gönderdi diye düşünüyor olabilirler. Ama ben öyle düşünmüyorum açıkçası. Zaten yapılan açıklamada haberin doğruluğunu ortaya koyuyor.
1: Peki, şimdi bir taraftan parti içi bir tartışmaya da dönüşecek dedi Can Bey. Yiğit Bey, soruşturma nasıl ilerleyecek? Şimdi KAS Ajansı'nın kendi inisiyatifimizle gönderdik demesi hukuki sorumluluğu da ortadan kaldırır mı?
2: Şimdi buna dair esaslı birkaç itirazım var sevgili Can'a.
1: Buyurun.
2: O yüzden derli toplu açıklayayım Semih Hanım. Öncelikle KAS Ajansı'nın açıklama yapması dün akşam işte hepimiz de canlı yayındaydık. Can bir televizyondaydı, ben Habertürk'teydim. Açıklama geldikten sonra baktığımızda ilk günden beri tartışılan iki ajansın yanına üçüncü bir ajansın olduğunu öğrendik. Çünkü şundan ifade edeyim, hani ortada sanki tek bir KAS Ajansı ve tek bir figüran taşınması söylemini biz ilk baştan beri öğrenmeye çalışıyoruz ya, üç ayrı KAS Ajansı'ndan bahsediliyor şu anda. Birincisi, haberi yapan gazetecinin kendi fotoğrafını çektiği ve kendisinin bulunduğu bir yerde olan KAS 34 diye bir ajans ve bu ajans bir türlü hiçbir aramaya cevap vermiyor, hiçbir dönüşe cevap vermiyor. Hatta Yeni Şafak gazetesinden muhabir de gitmiş ve o da görüşememiş çünkü kapı duvar deniliyor KAS ajansı ile ilgili. İkincisi, dün akşam bu Mers Production olarak devreye giren ve biz Samet isimli arkadaşımıza destek olmak için oraya bu taşımayı yaptık diyen bir ajans var. Fakat o Samet isimli kişinin Cumhuriyet Halk Partisi ile hiçbir ilgisi yok. Törene davetli değil, törene katılımcı olarak yani rozet takılacak kişiler arasında değil. Ama bir özelliği var, Anadolu Birliği Partisi'nde yönetici. Anadolu Birliği Partisi'ni biz nereden hatırlıyoruz? Geçtiğimiz dönemlerde, yani son bir ayda acaba yeni kurulacak parti yerine milletvekillerinin geçiş yapması gereken parti bu mu diye görüşmelerin yapıldığı partinin yetkili ismi çıkıyor. Yani o Samet isimli şahsın Cumhuriyet Halk Partisi ya da İstanbul İl Başkanlığı ile bir ilgisi olmadığı gibi başka bir siyasi partinin üyesi olması ve orada yönetici olması gerçeğiyle de karşı karşıyayız. Hani seyircilerimize bunun altını çizmek istiyorum. Az önce söylenen sanki CHP içinde bir insana destek olmak için oraya o adını yeni öğrendiğimiz ajansın figüran göndermesi gibi bir açıklama yaptı Can, ama aslında bu gerçeği yansıtmıyor çünkü o kişinin Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgisi yok. Cumhuriyet Halk Partisi'ne katılım niyeti yok. Katılım çabası yok ve belki törene bile hiç gelmedi. Törenden de bir fotoğrafını açık kaynakta sosyal medyada görmedik açıkçası. Hı hı. Şimdi peki, üçüncüsü... Hı hı. Buyurun. Evet, buyurun.
1: Özür. Siz buyurun, tamamlayın.
2: Üçüncüsü, bir haber yapılıyorsa haberin öznesi olmalıdır Semih Hanım. Ben size bu kanallarda, bu ekranlarda asla iki gazetecinin karşısında ukalalık yapmak istemem ama haberin öznesi saklanıyor. Yani bu temelde sorduğumuz Bir Gün gazetesindeki haberde KAS Ajansı'nın adı yayıncı haber organı ya da haber sahibi tarafından devlet sırrıymış gibi açıklanmıyor. Aslında şikayetin özü de buraya dayanıyor. Siz bir haber yaparken ve bunu da

0: Cumhuriyet Halk Partisi figüran taşıdı dediğinizde Cumhuriyet Halk Partisi'nin hiçbir yetkilisine bunu sormadınız. Tamam, sormadınız. Cevap hakkı da kullandırmadınız. Ama kamuoyuna şunu açıklamakla borçlusunuz. Gidip kendinizin undercover gazetecilik, yani bir haberi ortaya çıkarmak için çaba harcadığınız gazetecilikte dahil olduğunuz kast ajansının adını saklıyorsunuz siz. Şimdi bunu gizleyerek ve ortadaki muammayı kaldırmadan, sizlerin de az önce ajans açıklama yaptı dediğinizde aslında o ajans olup olmadığını bile gazeteci doğrulamıyor. Çünkü ifade ettiğim gibi 3 ayrı ajanstan ayrıca faaliyet yapıldığı bilgisi şu anda mevcut.
1: Peki buna
0: Bunların...
1: dair de bir açıklama gelir belki. Savcılık neyi araştıracak burada Yiğit Bey? Neye bakacak şimdi?
0: Savcılık şöyle, başlangıç biliyorsunuz törenden sonra saat 17'de bu haberin çıkması ve bizim de şikayet dilekçemizde vurguladığımız yanıltıcı bir bilginin yayılması. Çünkü haber şu, Cumhuriyet Halk Partisi figüran taşımak amacıyla kas şirketiyle anlaştı ve onları buraya getirdi. Böyle bir gerçeklik yok. Bu gerçeklik olmadığı için gazeteciler bu gerçekliğe dayanarak nasıl, ya bu maddi gerçeğe aykırı bir şekilde, görünür gerçeğe de aykırı bir şekilde bu haberi nasıl yaptılar? Bu haberi yapmaktaki motivasyonları acaba neydi? İkincisi, Sözcü TV dün yine Habertürk ekranlarında ilk kez gösterdik. Can'ın olduğu TV100 yayında da gördük. Sözcü TV'nin ben figüran olarak buraya geldim dediği ve röportaj verdiği kişi Sayın Kılıçdaroğlu'na çıkışta saldırmaya teşebbüs ediyor. Şimdi bu görüntüyü bulmasak Sözcü TV'nin yayınında da CHP figüran taşıdı ve taşıyan kişiyi de biz bulduk, ortaya çıkardık diye bir
1: Peki.
0: yayın yapılıyor. Haliyle bakın, bu buradaki iddiam şu. Olgu isnadı dayatırsanız bu olgu isnadı hakarete ve iftiraya yol açar. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendisinin dahil olmadığı, hiçbir üyesinin ya da yöneticisinin bir çaba, bir istekle bu anlaşmaları yapmadığı bir noktada siz gelir bunu CHP figüran taşıdı, parti içinden birileri yaptı, bu parti içi bir tartışma gibi haberleştirirseniz bu gerçeğe aykırı bir durum olur.
1: Peki Can Bey, sizinle devam edeyim. Kılıçdaroğlu'nun A takımını da konuşacağım ama CHP'nin güvenilirliğini acaba kamuoyunda etkilemiş midir? Ne yönde etkilemiştir Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu olay?
2: Şöyle bir, yani bir partinin, ana muhalefet partisi ki artık değil ama yani cumhuriyeti kuran bir siyasi partinin bu kadar basit şeylerle güvenilirliği sekteye uğramaz. Sonuçta Cumhuriyet Halk Partisi çok büyük bir parti, tarihi çok büyük bir parti. O yüzden böyle salonda işte 10 figüran, 100 figüran gelmiş, ya bunlarla bir güvenilirlik sarsmaz. Cumhuriyet Halk Partisi açısından bence daha farklı konuşulması gereken şeyler var. Birazdan muhakkak onları da konuşacağız. Ama benim itirazım şu. Şimdi burada deniliyor ki işte hangi ajans, 3 tane ajans var, hangisinin geldiği bildiği. O savcılık zaten onları muhakkak çağırıp ve soracaktır. Gazetecileri de çağıracaktır. Hakkında, haklarına suç duyurusu yapıldı zaten. Onlar belki savcıya verecektir isimlerini, kast ajansını, ama gazetecinin şöyle bir yükümlülüğü yok. Yani kendisine gelen bilginin kim tarafından geldiği ve hangi ajanstan figüranların gittiği bilgisini verme zorunluluğu yok. O yüzden bunu kimse zorlayamaz. Bu kanun, bize verilen kanunla da Yiğit daha iyi bilir o yasayı. Kanunla da
1: Peki.
2: bize verilen haktır. O yüzden gazeteciyi çağırıp hangi ajans olduğu ve mesajın kimden geldiğini sorulması etik olarak da doğru değil gazeteciliğin. Yani biz haber kaynağımızı açıklamak zorunda değiliz. Ama bu haber doğru mu? Bir ajans diyor ki biz oraya figüran gönderdik diyor. Demek ki bu haber doğru. O yüzden mesele şu, ikinci Kemal Bey'e bir saldırı girişimi değil de bir hakaret girişimi var orada. Ona ilişkin bir suç duyurusu yapılıp yapılmadığı dün akşam itibariyle belli değildi. Yani bence Cumhuriyet Halk Partisi orada 100 tane figüran gelmiş, 200 tane figüran gelmişi tartışmak yerine genel başkanların yanına kadar giren, hakaret eden kişiye neden o an müdahale edip gözaltına alınmasını sağlanmadı? Bunu tartışması lazım. O yüzden bence bu kadar güvenlik açığının olduğu bir yerde bir genel başkana bu kadar yakın birinin ulaşmaması gerekiyor. Ki yanında da partililer var. Partililer de o hakareti duyduğunu iddia ediyorlar. Hatta o hakaret eden kişiye de

0: yumruk atma girişimi oluyor. Yani yumruk atmak yerine o kişiyi tutup güvenlik güçlerine teslim etseler belki de bu olay bu kadar
1: Peki.
0: tartışılmayacak ve bu kadar uzamayacak. O yüzden bence önemli olan Yiğit'in de dediği o hakaret eden kişinin gözaltına alınıp alınacağını bilmiyoruz ama en azından ifadesinin alınması
1: Alınmalı.
0: gerekiyor. O alınırsa bu işin arkasında kim var ve
1: Evet.
0: neden yapılıyor o ortaya çıkacaktır. Çok
1: Peki.
0: basit bir olay aslında.
1: Peki Can Bey, hızlıca bir düne gidelim. Bu partideki istifaların ardından Kemal Kılıçdaroğlu milletvekilleriyle buluştu. Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalan işte 44 vekilden 39'u katıldı. Grup başkanlığı için aday olan iki isimden biri Gürsel Erol ikinci tur oylamanın ardından bu yarıştan çekildi. Yeni grup başkanı Faik Öztrak oldu. Gürsel Erol biraz Kılıçdaroğlu'nu da eleştirdi. İş siyasette tekelleşme yaşandığı herkesin malumudur dedi. Ne dersiniz?
0: Şimdi şöyle artık Cumhuriyet Halk Partisi'nden işte Özgür Özel ve ekibi ayrıldı ama yeni bir muhalefet doğdu. Şimdi Kemal Bey'in işi gerçekten zor. Çünkü Gürsel Erol ve etrafın onunla beraber hareket eden üçüncü yolcular diye tanımladığımız milletvekilleri bir an önce kurultaya gidilsin ve Kemal Bey güvenli limana ulaştırsın ve artık siyaseti bıraksın diyorlardı. Ama Kemal Bey'in böyle bir niyeti olmadığını iki yaptığı röportajda da en azından bunu anladık. Belki böyle bir niyeti vardır ama bunu ifade etmedi kendisi. Şimdi ben birkaç milletvekiliyle de yaptığım sohbette yayına katılmadan önce şunu ifade ediyorlar. Biz artık Cumhuriyet Halk Partisi'nde Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı bir yeni muhalefet hareketi başlattık. Hatta bunu da bir bildiri yayınlayacaklar. Yarın büyük bir ihtimal yarın yayınlanır bu bildiri. Çünkü grup toplantısına katılmayacaklarını ifade ettiler. Benim görüştüğüm isimler. Ben dedim ki yani bu dünkü tartışmadan sonra grup toplantısına gidecek misiniz? Görüştüğüm isimler gitmeyeceklerini ifade ettiler ve birçok yani 20'ye yakın
1: Kaç isim ha?
0: milletvekilinde
1: 20'ye yakın.
0: 20'ye yakın milletvekilinde kendileriyle beraber olduklarını ifade ettiler. Şimdi 24 milletvekili bildiğimiz kadarıyla Kemal Bey ile beraber hareket ediyordu. 20 kişi de üçüncü yol diye tabir ettiğimiz hatta bunun 10 milletvekilinde ileriki dönemlerde yeni partiye katılacağı yönünde bir bilgi var. Tabi orası henüz belli değil ama büyük bir oranda yeni
1: Peki.
0: partiye de bir 10 milletvekili de geçecek
1: Geçiş
0: Cumhuriyet
1: yapabilir.
0: Halk Partisi'nden. O yüzden yeni bir muhalefet başlayacak ve yeni muhalefette kurultay sürecinde Kemal Bey'e karşı bir genel başkan adayı çıkartacak.
1: Peki Yiğit Bey, CHP içinde yeni bir muhalefet de başlayacak dedi Can Bey. Siz de bir kırılma, bir ayrışma bekliyor musunuz Cumhuriyet Halk Partisi'nde?
2: Yani CHP'de demokrasi esastır. O yüzden taraflar görevlere talep açarlar. Genel başkanlık dahi talep edilir. Bu yeni bir şey değil Cumhuriyet Halk Partisi'nde her zaman olan. Dünkü grup başkanlığı ve grup başkan vekili seçimi de aslında bunun yansımasıydı. Yani neticede Faik Bey ve Gürsel Bey bu partinin iki emektarıydı. Faik Bey'i ben de daha tercih eden taraftaydım. Çünkü Faik Bey'in tecrübesi, deneyimi, devlet adamlığı ve parlamento geçmişi daha bu görevi üstlenebilmesi için uygundu. Ama Sayın Erol'un ben bayrak açıp ve gerekirse işte Sayın Kılıçdaroğlu'nun bir an önce siyasetten uzaklaşmasına yönelik bir eylemlik değil de Cumhuriyet Halk Partisi'nin büyümesi için kadroların yenilenmesi anlamında o tweetini yorumladım, açıklamasını yorumladım. Ama tabii sevgili Can'daki bilgiler bende yok açıkçası. Grup toplantısı olduğunda katılıp katılmama gibi. Ama bir genel başkanın yani Sayın Kılıçdaroğlu'nun konuştuğu yerde partide kalan milletvekilinde eğer çok önemli bir işi yoksa bir görevi yoksa o gün toplantıda olması gerekir. Eğer o toplantıya katılmazsa aslında partilik görevlerinden birini de eksik yerine getirmiş olur. Bu durumda da bazı kopuşlar yaşanabilir elbet. Bir de Semih Hanım ben çok iddialı şu an konuşmak istemiyorum. Neden? Geçtiğimiz haftalarda ben partide kalacağım diyen onlarca milletvekilinin gittiğini gördüm. Hani birebir sohbetlerimde ben kalacağım deyip giden insanlar olduğu için şu anda kim kalır kim gider sözünü bir daha tekrarlamak istemiyorum açıkçası.
1: Evet, 24 saat çok uzun derler hep. Can
0: Çünkü
1: Bey, şimdi...
0: şu tartışma hep oldu. Ne yazık ki Kemal Bey, ben bunu hep söylüyorum, her programda da söylüyorum. Kemal Bey gerçekten dışarıyı

0: göremiyor mu veya kendisi o dar etrafındaki o dar ekip bunu göstermiyor mu bilmiyoruz ama hep şunu da ısrarcı oldular. Yeni partiye 40 bilemediniz 50 milletvekili geçecek ve o kadar rahatlılar ki yani bu kopuş bence Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir yön de belirleme yani kendine bir siyaset yolu çizme açısından da gerçekten zorlu bir sürece girecek Kemal Bey ve ekibi. O yüzden bir hafta sonra ne olacağı gerçekten belli değil ama o 20 milletvekili bayrak açacak Yiğit. O yüzden yani buna emin olabilirsin. Onun karşısında da bir genel başkan adayı çıkacaktır kurultayda.
1: Peki kim olabilir o yeni başkan adayı? Bunun da cevabını hızlıca alayım. Yeni partiye geçelim Can Bey.
0: Şöyle bunu isteyen çok isim var. Yani bu işte Gürsel Erol zaten bunu grup başkanı olarak adaylığını koyduysa muhakkak karşılığında da grup başkanı dediğim şey genel başkanın oradaki temsilcisi yani genel başkanlık yapmak isteyecektir. Hakkıdır da bir Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili ve üyesi olarak. O yüzden Gürsel Erol olabilir. Parti içinde kalan benim iddiam bunu uzun zamandır dillendiriyorum. Belediyeler Birliği Başkanı Vahap Seçer'de genel başkan adaylarından birisi ve gerçekten Cumhuriyet Halk Partisi'ni bir araya getirebilecek bir isim. O yüzden
1: Peki.
0: Vahap Seçer üzerinde de Cumhuriyet Halk Partisi uzlaşabilir diye düşünüyorum.
1: Yeni parti cephesi, oradaki gelişmeleri de konuşalım. Parti tüzüğü programı ne olur? Özel nasıl bir yol haritası belirleyecek ve önümüzdeki süreçte en büyük sınavı ne olabilir? Özgür Özel'in Can Bey. Sonra Yiğit Bey'le tamamlarız.
0: Şöyle zaten Özgür Özel bugün de bir Sözcü Gazetesi'ne yaptığı açıklamada ifade etmiş bir kurultay yapacaklar ve kurultaydan sonra da bir programı anlatacaklar. Artık o ayrılırken yaptığı Türkiye İttifakı modelini yavaş yavaş hem programa yayacak hem de Türkiye'ye yaymak isteyecektir. Bu ittifak aslında altılı masa ittifakını birazcık daha genişleten. Hep şu eleştiri yapılmıştı. İşte HDP aslında masadaydı ama masanın altındaydı eleştirisi yapılmıştı. Bundan sonra anladığımız kadarıyla HDP de açıktan ittifak görüşmelerin içinde yer alacak. Özgür Özel en azından bunu isteyecek. Yani o altılı masa biraz daha genişleyecek. İçinde sol işte sosyalist partilerin de olduğu, liberal partilerin de olduğu büyük bir konsensüs oluşturmak isteyecektir. O yüzden programla beraber yani kurultayla beraber o Türkiye İttifakı için altılı masalı değil de bir Türkiye İttifakı masası kurmak için yola çıkacağını zaten kendi de söylüyor.
1: Buna katılıyor musunuz Yiğit Bey? Bekliyor musunuz bunu?
2: Ya altılı masa modelini çalıştırmaya çalışacaklarını ben de düşünüyorum ama tabii burada muhafazakar kesimle olan temasta ben bir eksiklik olacağını düşünüyorum. Çünkü altılı masanın içinde 3 yani sağda muhafazakar hayatta duran parti vardı. Onlarla olacak temasların ben eksik kalabileceğini düşünüyorum. Eğer daha sola bir siyaset üretirlerse. Ama parti programı da daha sol bir parti programı değil açıkçası. Yani 2025 yılında 39. CHP kurultayında aslında üretilen ve reform enstitüsü kökenli olan program burada biraz temel alınmış. Birkaç kelime eklenerek değiştirilmiş bir program. Ve hani bu sebeple Türkiye İttifakı gibi geniş bir tanıma hani biz Türkiye'nin %100'üne hitap ediyoruz gibi bir söylemle çıkıldığında seçmenin hangisinde hangi karşılığı bulma yetenekleri olacak bunu tabii yaşayıp göreceğiz. Buradaki diğer modelde bir de aslında şu var altılı masanın dışında arınmayı da biraz kendilerince kabul etmiş gibi bir durumdalar. En yakın diyebileceğimiz 3-4 arkadaşını parti yönetiminde bir partinin ön plana koymadığı Sayın Özel. Yani bunlar haklarında yolsuzluk fezlekesi olan milletvekilleriydi. Röportajında da hani diyor altını kalın çizgilerle çiziyorum. Arkadaşlarımız diğer kişilere yol açmak için haklarından feragat ettiler diye ama aslında işin aslı o değil. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'ndeyken yol açmıyorlardı da yeni partide mi arkadaşlarına yol açacaklar. Aslında örtülü bir şekilde arınma eleştirisinin milletvekillerinin nezdinde yeni partide de kabul bulduğunu görüyoruz. Çünkü çok ön planda olan daha bir hafta önce partinin saymanı olan bir ismin burada parti meclisine bile 80 kişinin arasına girememesi, Sayın Özel'in siyasetteki en yakın arkadaşı olan, en yol arkadaşı olan Veli Ağbaba'nın bu partinin hiçbir vizyonunda yer almayacak olması aslında CHP'den

0: ayrılmadan önceki tartışmalardaki eleştirileri de örtülü olarak kabul ettiklerini gösteriyor.
1: Peki, çok teşekkür ederim Can Özçelik, Yiğit Acar, yayına katıldığınız için, katkılarınız için.
0: İyi, biz çok teşekkür ederiz.
1: Biz teşekkür ederiz. Yeniden şekillendiği hakikaten büyük bir dönüşüm bu. Daha da derinleşecek mi? Neler yaşanacak? Bunu da takip ediyoruz. Devam edelim. Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Katar merkezli El Cezire televizyonuna konuştu. ABD yaptırımlarının kaldırılması süreci, işte Lübnan, İran, terör örgütü YPG dosyasına ilişkin değerlendirmeleri vardı. Suriye'ye yaptırımların kaldırılması için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arabuluculuk yaptığını söyledi.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye'ye yaptırımların kaldırılması için arabuluculuk yaptığını söyledi. Lübnan'ın istikrarı Suriye'nin çıkarınadır dedi. El Cezire'ye konuşan Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Suriye'ye uygulanan yaptırımların Esad rejiminin işlediği suçlar nedeniyle getirildiğini belirten Şara, eski rejimden kurtulan Suriye halkının aynı yaptırımlara maruz kalmaya devam etmesi makul değildi dedi. Yaptırımların kaldırılması konusunda Suudi Arabistan'la Türkiye'nin rolüne değindi.
3: Geçen yıl Suudi Arabistan'ın arabuluculuğu ve Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müdahalesi oldu. Erdoğan, genel olarak Suriye'ye uygulanan yaptırımların kaldırılması için Amerika Birleşik Devletleri ve Başkan Trump ile arabuluculuk yaptı.
2: Şara bölgesel konular hakkında da değerlendirmelerde bulundu. İran savaşının yönetiliş biçiminin bölgesel savaşa dönüşme riskini artırabileceğini belirtti. Lübnan'ın istikrarının da Suriye'nin çıkarına olduğunu söyledi.
3: İsrail'in bölgede emelleri var. Bu hususu göz ardı etmiyoruz ve İsrail'i Suriye'ye karşı dengeli bir politika benimsemeye zorlamak için çok sayıda ülkenin katılımıyla bir güvenlik anlaşmasına varmaya çalışıyoruz.
2: Cumhurbaşkanı Şara, Suriye'deki Kürt toplumunun durumuna da değindi. Eski rejimde vatandaşlık haklarından mahrum bırakılan Kürtlerin haklarının iade edildiğini vurguladı. Kürtlerle SDG farklı konular ifadesini kullandı. Terör örgütü YPG ile yapılan anlaşmaların uygulanmasında zaman zaman sorunlar yaşandığını da belirten Şara, son mutabakatın daha güçlü bir zemine sahip olduğunu ve uygulama sürecinin devam ettiğini aktardı.
1: Suriye'de kalalım. Şimdi Suriye ile normalleşme ekonomiye olumlu yansıyor. Bu yılın ilk 6 ayında ihracat oranı geçen yılın aynı dönemine göre %26.1 arttı. En fazla payı değirmencilik ürünleri aldı. En çok ihracat yapan bölge ise Güneydoğu Anadolu bölgesi.
2: Yılın ilk yarısında Suriye'yle ihracat %26,4 arttı. 1 milyar doları aştı. En fazla ihracat değirmencilik ürünlerinde gerçekleştirildi. Türkiye İhracatçılar Meclisi Suriye Masası Başkanı Celal Kadıoğlu, Türkiye ve Suriye arasındaki ihracat verilerini paylaştı. 2026 yılının ilk 6 ayında Suriye'ye 3 milyon ton ürün gönderildi.
3: Türkiye'nin Suriye'ye ihracatı yılın ilk yarısında %26,4 arttı. Ocak-Haziran döneminde Suriye'ye yapılan ihracat 1 milyar 284 milyon dolara ulaştı. Yılın ilk yarısında Suriye'ye 3 milyon 182 bin ton ürün gönderildi. İhracat miktarı geçen yılın aynı dönemine göre %36,6 arttı. İki ülke üst yönetiminin karşılıklı olarak attığı olumlu adımlar, ortak geleceğimize dair hedeflerimizi pekiştiriyor.
2: En fazla ihracat değirmencilik ürünlerinde gerçekleştirildi. Ardından çimento ürünü takip etti.
3: Değirmencilik sektörünü 102 milyon 256 bin dolarla çimento, 80 milyon 107 bin dolarla elektrik ve enerji ürünleri izledi. Çimento ihracatındaki %116,8'lik artış öne çıktı. Suriye'ye yapılan ihracatta Güneydoğu Anadolu bölgesinin payı 461 milyon 823 bin dolar olarak hesaplandı. Bölgenin ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre miktar bazında %34,6, değer bazında ise %11,4 arttı.
1: Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik saldırıları durdu. Gözler bu kararın perde arkasına tabii çevrildi. CENTCOM hedeflerin tükendiği iddiasıyla saldırıların durdurulduğunu belirtirken ABD Başkanı Trump mühimmatın azaldığı iddialarını reddediyor. Dünyadaki herkesten çok daha fazla mühimmata sahibiz dedi.
2: ABD ve İran arasında sular duruldu. CENTCOM, saldırıların hedeflerin çoğu tükendiği için durdurulduğunu savundu.

0: ABD'nin 13 gün üst üste düzenlediği saldırılar hafta sonunda durmuş, İran'dan da bölge ülkelerine saldırılar yapılmamıştı. ABD basını ordunun elindeki önleyici füze stoğunun azalacağına dair uyarıların ardından saldırıları ertelediğini öne sürmüştü. ABD Başkanı Trump'tan o iddialara yanıt geldi. Mühimmat stoklarının yeterli olduğunu söyleyen Trump, dünyadaki herkesten çok daha fazla mühimmata ve ihtiyacımız olandan çok daha fazlasına sahibiz dedi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda da İran'a ait gemilerin ve enerji altyapısının ABD ordusu tarafından havaya uçurulduğu yapay zeka ile oluşturulmuş görseller paylaştı. ABD merkezi Axios'a göre ise CENTCOM komutanı Cooper, Trump'a Hürmüz Boğazı çevresini daha fazla bombalamaya gerek olmadığını önerdi. Bu önerinin Trump'ın İran'a yönelik saldırıları durdurma kararını etkilediği iddia edildi. Kaynaklara göre Cooper, saldırıların Tahran'ın ticari gemileri hedef alma kabiliyetini önemli ölçüde zayıflattığını ve tam ölçekli bir çatışmaya dönüşmeden devam eden saldırıların stratejik bir amaca hizmet etmeyeceğini belirtti. İran yönetiminden yapılan açıklamada ise Washington'ın saldırılara ara verdiği sürece Tahran'ın da askeri operasyonlarını askıya alacağını vurguladı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekai, Pakistan ve Katar aracılığıyla ABD ile aktif mesaj alışverişinin sürdüğünü, ancak önceliklerinin İran'ı savunmak olduğunu söyledi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Hatipzade de diplomasiye ve Hürmüz Boğazı'ndan gemilerin barışçıl geçişinin sağlanması ilkesine bağlı olduklarını belirtti. Trump'ın İran'la diplomatik görüşmelere alan tanıdığını ancak tüm seçenekleri masada tutmaya devam ettiği öne sürülüyor.
1: Şimdi ABD-İran arasında birkaç gündür susan silahlar acaba piyasaları nasıl etkiledi? Altının yönü yeniden değişti mi? Ayrıntıları alacağız. İrem Şimşek hazır, aktaracak. İrem, nasıl piyasalar, nasıl başladı haftaya?
2: Semiha Şahin, haftanın ilk iş gününde Kapalı Çarşı'dayız. Geçtiğimiz iki hafta boyunca ABD ve İran arasında karşılıklı saldırıların yapılmasıyla altının düşüşüne ve piyasalarda da yoğun bir hareketliliğe şahit olmuştuk. Şimdi artık iki taraf arasında da karşılıklı saldırıların durdurulmasıyla altın yeni haftaya tekrardan yükselişle başladı. Şimdi Mertcan Öztürk ekranlarınıza getirsin, birlikte inceleyelim. Gram altın alışı 6161'den, satışı 6224'ten başladı haftaya. Geçtiğimiz hafta yine 6215 bandındaydı. Çeyrek altında alış 10.027 lira, satış 10.158 TL. Geçtiğimiz hafta da yine benzer bir tabloyla karşı karşıyaydık. Yarım altında alış 20.061 lira, satış 20.040 Türk lirası. Ve tam altına geçelim. Tam altında da yine alış 39.819, satışta 40.199 lira. Değerli metallerde sadece altında değil, gümüşte de yükseliş var bu hafta. Gümüşe bakalım şimdi. Gümüşte de yaklaşık %3'lük bir yükseliş var. Alış 89.10 ve satış 94.10 lira olmak üzere. Tabii iki taraf arasında gerginlik vardı geçtiğimiz iki hafta boyunca, tansiyonun yükselmesiyle. Hürmüz Boğazı'nda da petrol ticaret sekteye uğramıştı ve Brent petrol fiyatının da geçtiğimiz haftalarda yükseldiğini gördük. Geçen hafta 102 dolara kadar yükseldi. Yeni haftada iki taraf arasında saldırıların durmasıyla birlikte gerginlik azaldı. Bu elbette petrol ticaretine de yansıdı. Bu hafta Brent petrol yaklaşık %5'lik bir düşüşle 86 dolara kadar geriledi, 102 dolardan. Tabii bir yandan iki taraf arasında gelecek açıklamalar hala bekleniyor. Savaş sonlanacak mı? Ateşkes sağlanabilecek mi? Yani bu şu an sağlanan barışın kalıcı mı, geçici mi olup olmayacağı soru işareti yaratıyor. Bir yandan da çarşamba günü Fed'in faiz kararı açıklanacak. Piyasaların gözü de orada. Faiz artırımı olacak mı, olmayacak mı? Bu iki konuda piyasaların gözleri açıkçası. Piyasalarda gelişmeler oldukça bizler sizlere aktarmaya devam edeceğiz.
1: Teşekkür ediyoruz. İrem Şimşek piyasaları gösterdi, anlattı. Şimdi son 7 ayda dijital alanda terör propagandası ve dezenformasyon faaliyetlerine yönelik 6.644 sosyal medya hesabına

0: erişim engeli tedbiri uygulandı. İletişim Başkanlığı koordinasyonunda Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Cumhuriyet Başsavcılıklarıyla Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ortak çalışma yürüttü. Erişim engeli getirilen hesapların 3679'unun FETÖ ve FETÖ ile iltisaklı yapılarla bağlantılı olduğu tespiti var. Terörizmi öven, teşvik eden, dezenformasyon yayan 2965 hesap hakkında da ilgili kurumların koordinasyonuyla hukuki ve idari işlemler tamamlanarak erişim engeli kararları uygulandı. Efendim, Antalya'nın Manavgat ilçesinde kontrolden çıkan minivan uçuruma yuvarlandı. İçinde iki ailenin bulunduğu araç kazası faciayla sonuçlandı. Aralarında çocukların da bulunduğu 5 kişi hayatını kaybetti. Hamile kadınla kocası ise yaralı.
1: Bekleyin, bekleyelim. Yavaş, yavaş.
2: İçinde iki ailenin olduğu araç uçurumdan yuvarlandı. 150 metrelik uçurumda cam pazarı yaşandı.
3: 9.45 sıralarında Konya-Antalya karayolunun 36. kilometresinde iki aileyi taşıyan bir minivan maalesef burada virajı alamayarak arkamda görmüş olduğunuz uçuruma yuvarlanıyor.
2: Arslan ve Uğurlu ailelerinden 7 kişi minivanla Antalya yönüne gidiyordu. Manavgat'a geldiklerinde sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç 150 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri geldi. Halat yardımıyla araca ulaşan ekipler acı gerçekle karşılaştı.
3: İki ailenin 5 ferdini kaybettik. Aslan ailesinden 4 kayıp var. Uğurlu ailesinin de 4 yaşındaki oğlu vefat etti. Uğurlu ailesinden 2 de yaralı var.
2: İlayda 15, Ebrar Arslan 12, Metehan Uğurlu ise henüz 4 yaşındaydı. Cenazeler morga kaldırıldı. 28 yaşındaki Abdurrahman ve hamile olan eşi 23 yaşındaki Hatice Uğurlu ağır yaralandı. İkisi de hastaneye kaldırıldı.
3: Özellikle Konya'dan hafta sonunu geçirmek için Antalya'ya gelen vatandaşlarımızın sıkça kullandığı bir yol. Virajlı bir yol, eğimli bir yol. Sürat, aşırı hız, dikkatsizlik ve hatalı sollama en büyük şüpheliler.
2: Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
0: Kayseri'de ise yeraltı çarşısı girişinde beton mikserinin pompası patladı. Üzerlerine harç dökülen 5 kişi neye uğradığını şaşırdı.
2: Pompa patladı. Beton mikserindeki harç etrafa saçıldı. 5 kişi hastanelik oldu.
4: Pompadan plastik çıkınca üzerine harç sıçramış.
2: Olay Kayseri'de meydana geldi. Yeraltı çarşısı girişinde beton mikseri çalışma yapıyordu. Bu sırada aracın pompası bir anda patlayınca yeraltı çarşısının içine harç döküldü. Çarşıda bulunanlar bir anda üstlerine dökülen harçla neye uğradığını şaşırdı.
4: Çarşı girişine beton mikser yanaştığında beton mikserinin pompasında bir arıza oldu ve çıkan parçadan dolayı birkaç yaralımız var.
2: İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Polis ekipleri çarşı girişinde güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekipleri üzerleri harca bulanan 5 kişiye müdahale etti. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
0: Şimdi Antalya'ya gideceğiz. Sıcaklık alarmı var. Termometreler 40 dereceye dayandı. Uyarılar da var. Hava gerçekten o kadar sıcak mı? Dönelim ve Yasin Anzerli'ye soralım. Yasin, kolay gelsin diyeyim mi? Hissettiğiniz sıcaklık ne kadar? Nedir durum?
5: Öncelikle hemen şuna cevap verelim. Çok sıcak. Gerçekten çok sıcak. Hafta sonu da Antalya, Marmara ve Ege gibi yağış almıştı. Aslında beklediğimizde bir yağış değildi. Sürpriz oldu Antalyalılara ve Antalya'daki tatilcilere. 29 dereceye kadar düşmüştü hava sıcaklığı. Geçtiğimiz hafta içi 40 dereceleri bulmuştu. Ama tekrar aynı seviyeye geleceğini söyleyelim. Şu an biz dünyaca ünlü Konyaaltı sahilindeyiz. Malumunuz hava sıcaklığı arttığı zaman vatandaşlar da tatilciler de sahile geliyor. Deniz kenarı vakit geçiriyorlar. Akdeniz'in maviliğinde zaman geçiriyorlar. Tabii hava sıcaklığı söylemiştim. Hafta sonu bir yağış vardı. 30 derecenin altına düştü. Bu hafta için ise ciddi bir uyarı geldi meteorolojiden. Bugün itibariyle 35 derecenin üzerine hava sıcaklığı tekrar çıktı. 40 derecelere doğru eğilimi var. Nem oranında da biraz düşüş var. Geçtiğimiz

hafta biraz daha nem oranı fazlaydı. Nem oranı malum düşünce biraz da orman yangını riski akıllara geliyor ki bölgede zaten zaman zaman yangınlar oluşabiliyor. Ama yarın itibariyle özellikle salı günü hava 40 derecenin üzerine çıkması bekleniyor. Yine çarşamba, perşembe, cumada yine 40 derece seviyelerinde 38 ve 40 arasında seyretmesi bekleniyor. Ama tabii bu gölgede ölçülen hava sıcaklığı. Hani şu an mesela diyoruz ya 35 derecelik hava sıcaklığı var. Biz şu an direkt herhalde 40 dereceyi hissediyoruz.

0: gündüzdür. Biraz da o esinti oluyor. Hem sahilden zaman zaman esiyor, hem karadan esiyor. Bunun da fön etkisi oluşturuyor. Daha fazla esmerleşebiliyorsunuz. Ve günün belli saatlerinde uzmanlar uyarı yapıyor. Örneğin saat 11 ila 16 arasında işte zorunlu olmadıkça kronik hastaların, yaşlı bireylerin dışarıya çıkması çok da istenmiyor. Uyarılar biraz daha yaşları yaş almış ve yine kronik hastalara göre oluyor ama tabii normal seyrinde olan tatilcilere de tabii uyarılar var. Yani o saat 12'de özellikle işte saat 13'te 14'te güneş ışınları dik olarak geldiği için hastanelerin de acil servislerinde güneş çarpmasıyla gelen tatilciler de maalesef olabiliyor. Ama bahsettiğimiz gibi bir yandan tabii ki tatilciler hava sıcaklığının 40 derecede olsa 30 derecede olsa bir şekilde sahillere geliyorlar. Deniz kenarında vakit geçiriyorlar. Ama son olarak şunu uyaralım. Az önce değinmiştim ama orman yangını riski her geçen gün artabiliyor. Bugün nem oranı %20'ler civarında. Nem oranı düştükçe orman yangını daha fazla maalesef oluyor. Şu ana kadar da Antalya'da 93 orman yangını gerçekleşti bu sıcak havalarda. 164 hektarlık alan zarar gördü bu yangında. Geçtiğimiz yıla göre biraz seviyede azalma var ama yine de orman yangınları devam ediyor. Hava sıcaklığı da bahsettiğimiz gibi geçtiğimiz hafta gibi bu hafta da 40 derece seviyelerinde olacak. Tatil yine kavurucu bir havayla Antalya'da vakit geçirecek diyelim.
1: Peki Yasin Anzerli, çok teşekkür ediyoruz. Efendim, Pilenin Sultanları Milletler Ligi finalinde dün Brezilya ile karşılaştı. Nefes kesen mücadelede rakibini 3-1 mağlup eden Ay Yıldızlar bir kez daha şampiyonluğa uzandı. Bu tarihi zaferin ardından kutlamaların adresi ise binlerce taraftarın bir araya geldi. İstanbul'daki Kalamış Atatürk Parkı oldu.
2: Binlerce kişi Kalamış'ta tek yürek oldu. Milli takım için atan kalpler şampiyonluk sevinciyle coştu.
3: Çok mutluyuz. En iyileri, en iyileri. Her zaman da Türk kızları en iyileri.
2: Hamile kadın voleybol takımı 2026 Milletler Ligi final maçında Brezilya ile karşı karşıya geldi.
3: Ay Yıldızlar için tüm Türkiye tek yürek oldu. Bu büyük coşkunun en canlı yaşandığı noktalardan biri Kalamış'ta bulunan Atatürk Parkı'ydı.
4: Biz de çok mutluyuz gerçekten.
3: Kızlarımıza bayılıyoruz, onları çok seviyoruz.
2: Filenin Sultanları Brezilya'yı 3-1 mağlup ederek Milletler Ligi şampiyonu oldu.
3: Çok heyecanlıyız. Burada olduğumuz için çok mutluyuz. Türkiye'yi çok seviyoruz.
5: Nasıldı maç?
3: Çok güzeldi. Hepsini çok tebrik ediyoruz. Çok seviyoruz.
2: Milliler en son 2023 yılında Milletler Ligi finalinde Çin'i yenerek şampiyon olmuştu. Brezilya maçı ile birlikte Milletler Ligi'nde altın madalya sayısı 2'ye çıktı.
3: Çok heyecanlı, çok mutluyum. Kaç yaşında?
5: 2,5
3: yaşında altın madalya gördüm.
5: Evet, evet, ağlarında görecek.
6: Sonuna kadar hak ettiniz.
1: Evet, güzel şeyler de oluyor. Gerçekten bizi çok mutlu etti, çok gururlandırdılar. Şimdi kısa bir araya gidelim. İlk bölümü tamamladık, devam edeceğiz.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 32, Edirne güneşli 39 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 36, Muğla güneşli 37 derece. Akdeniz bölgesinde Antalya parçalı bulutlu 39, Mersin güneşli 33 derece. Karadeniz bölgesinde Samsun güneşli 29, Trabzon parçalı bulutlu 26 derece. İç Anadolu bölgesinde Ankara güneşli 29, Konya güneşli 29 derece. Doğu Anadolu bölgesinde Erzurum güneşli 28, Van güneşli 29 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde Diyarbakır güneşli 37, Gaziantep güneşli 35 derece.

0: Seymen, güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
1: Gıdaların doğru sıcaklıkta saklanması, bakteri oluşumunu ve gıda kaynaklı sağlık risklerini önlemek açısından kritik önem taşıyor. Tarım ilaçları ve katkı maddelerinin denetimsiz kullanımı gıda güvenliği açısından en önemli risk başlıkları arasında. 2025 yılında akut gıda güvensizliği, çatışmalar, aşırı hava olayları ve ekonomik şokların bileşik etkisiyle daha da derinleşti. Uzmanlara göre gıda güvenliği ve beslenmeye ilişkin veri sistemlerinin korunması artık stratejik önem taşıyor.
0: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.

0: Efendim yeniden merhabalar, hoş geldiniz. Habertürk'e devam ediyoruz gün ortasına. 27 Temmuz günlerden pazartesi, saatlerimizde 13'e geliyor. Ahbap soruşturması diyeceğiz önce. Giderek derinleşiyor soruşturma. Dördüncü dalga operasyon başladı. 13 şüpheli gözaltında, bazı ünlü isimler de adliyeye çağrıldı. Ayrıntılar Alihan Tok'ta takip ediyor. Alihan sendeyiz.
1: Evet Semih Şahin, şimdi soruşturmanın bu aşamasında aslında daha çok Ahbap Derneği'nin para verdiği, Ahbap Derneği'nden çıkan paralar hangi firmalara gitti, o firmalar neyi taahhüt ettiler ve yapmadılar, buna yönelik bir operasyon aslında. Toplamda 13 kişi gözaltına alındı. Burada şu başlıklar altında değerlendirebiliriz. Tabii 2023 yılında deprem bölgesinde bazı konutların inşası için Ahbap Derneği'nden para aktarıldığı, ciddi miktarda paraların aktarıldığı, ancak bu konutların taahhüt edildiği gibi yapılmadığına yönelik bir inceleme, bir tespit var. Ve bu tespit doğrultusunda işte o inşaat firmalarının yetkilileri gözaltına alındı. Bununla beraber o dönem tabii konteyner alımları, bunun içinde para aktarımı olmuştu Ahbap Derneği üzerinden. O konteyner almak için devreye giren, para alan firmaların yetkilileri de yine gözaltında. Bir diğer konu da Yeliz Kaya'ya yönelik taşınmazların devri. Yeliz Kaya Haluk Levent'in sağ koluydu ve kendisinin asistanıydı. Yeliz Kaya'ya yönelik ciddi miktarda taşınmazların devredildiği tespit edildi. Birçok farklı firmadan yaklaşık ya 30'dan fazla taşınmaz var. Bu taşınmazlar Yeliz Kaya'ya neden devredildi ve hangi para trafiği oluştu? Bunlar da soruşturuluyor. O devreden firmaların yetkileri de yine gözaltındalar. Bir diğeri de çekler. Şimdi biliyorsunuz yani çok ciddi bir para toplanmıştı Ahbap Derneği'nde o dönem. Milyarları bulan paralar ve bu paralarda çek trafiği. En son kime devredildi, bu çek trafiğinde hangi paralar kimlerin elinde dolaştı, neden dolaştı? Tüm bunlar da tabii soruşturma kapsamına alınmış durumda. Bununla alakalı da iki kişi de gözaltında, o 13 kişinin içinde. Ve diğeri de tabii Haluk Levent'in finansal ilişkilerinin olduğu kişiler, o dönem ne alıp ne sattılar, ne verdiler birbirlerine, tüm bunlar da araştırılıyor. Bununla alakalı da yine gözaltılar var. Şimdi burada soruşturmanın bu safhasında gözaltına alınan isimler bu firmaların, holdinglerin yetkilileri. Bir de ünlülerden aslında tabii ki ifade alınıyor. Şimdiye kadar 8 ünlüden ifade alındı. Bunun yanı sıra yine son olarak gazeteci Uğur Dündar'dan ifade isteniyor. Mahsun Kırmızıgül'den, Gülben Ergen'den, Elçin Sangu'dan ve Hayko Çepkin'den de yine ifade isteniyor. Çünkü o dönem daha önceden de yine ünlü isimler buraya gelip ifade vermişti Çağlayan Adliyesi'nde. Hani Ahbap Derneği'ne neden yardım yapıldı? Neden o derneğe yönlendirildi iş insanları, yardımseverler? O dönem Ahbap Derneği'ne yönlendirilmişlerdi ünlü isimler aracılığıyla. Bu yönlendirme neden yapıldı? Aslında bu soruluyor. Tabii ünlü isimlerin verdiği ifadeler genellikle Haluk Levent'le birebir ilişkilerinin olmadığı, yüz yüze herhangi bir görüşmelerinin olmadığı, ama tabii o dönem iş insanlarını Ahbap Derneği'ne yönlendirdikleri, kendilerinin de pişman olduğunu, gelinen bu aşamada kendilerinin de aslında mağdur olduğunu ifade eden bu minvalde açıklamalar yapmışlardı. İşte Hazal Kaya'nın verdiği para vardı, 120 bin lira, ki gazeteci Özlem Gürses de aslında ifade vermişti. O da aynı şeyleri söylüyor. Yani o dönem Ahbap Derneği ön plana çıkmıştı aslında deprem bölgesinde yardım yapmak için. Ama gelinen bu aşamada işte bu para trafiği, bu şüpheli işlemler, tüm bunlarla alakalı ünlüler ifadelerini veriyorlar. Söylediğimiz gibi tabii beklenen ünlüler arasında Şahan Gökbakar da var. Yine sosyal medya fenomeni Fatih Koparan da var. Bu ünlü isimler ifadelerini verdikçe aslında soruşturma genişliyor. Daha geniş kapsamlı bir şekilde devam ediyor. Bizler de soruşturmanın her detayını takip ediyoruz ve sizlere aktarmayı sürdüreceğiz.

0: Çok teşekkür ediyoruz Alihan Tok. Kolay gelsin. Şimdi Gülistan Doku soruşturması, o da genişliyor. Yeni Dalga operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı. Tunceli'de üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun kaybolması ile ilgili soruşturma devam ediyor. Savcılık Doku'nun kaybolmasının ardından başlatılan adli süreçte Tunceli'de görev yapan bazı kolluk personelinin usulsüz işlemlerde bulunduğuna yönelik bulgular elde etti. Şimdi bu kapsamda 15 ilde 19 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. 18 şüpheli gözaltına alındı. O isimler arasında bir emniyet müdürü ve bir emniyet amiri dahil 15 polis var. Öte yandan tutuklu eski Tunceli valisi Tuncay Sonel, koruma polisi Şükrü Eroğlu ve emekli polis memuru Gökhan Ertok da ifade vermek üzere cezaevinden çıkarılıp Erzurum Adliyesi'ne götürüldü. Soruşturmada 15 şüpheli tutuklu bulunuyor. Bakalım bu soruşturmada daha kimlere kadar uzanacak ve yasa dışı bahis şüphelilerine yönelik Mersin merkezli operasyon 67 şüpheli gözaltına alındı. Şimdi soruşturma Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüldü. Yapılan incelemelerin ardından şüphelilerin hesaplarında toplam 20 milyar liralık işlem hacmi tespit edildi. Belirlenen 80 şüpheli için jandarma ve emniyet ekipleri harekete geçti. Mersin, İstanbul, İzmir dahil çok sayıda ildeki eş zamanlı baskınlarda 67 şüpheli yasa dışı bahisten elde edilen gelirin nakline aracılık etmek, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve kurulan örgüte üye olmak suçlarından gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. Efendim, Mersin'in Tarsus ilçesinde serinlemek için denize giren aynı aileden 3 kişi boğularak hayatını kaybetmişti. Dalgalara kapılarak kaybolan 16 yaşındaki Halil'den de maalesef acı haber geldi.
1: Bizim bulduğumuz bir yaralı çıkardık.
2: Suya girip ailecek yüzeceklerdi. Serinlemek için girdikleri deniz faciayla sonuçlandı. Olay pazar akşamı Mersin'in Tarsus ilçesinde yaşandı. Aynı aileden 5 kişi serinlemek için denize girdi. Deniz dalgalıydı. 5 kişi kısa süre sonra açığa sürüklendi.
3: 5 kişilik bir aile denize girmek için, serinlemek için denize giriyorlar. 112 acil çağrı merkezimize bir ihbar geldi.
2: Çevredeki 2 kişi boğulma tehlikesi yaşayan kişilere yardım etmek istedi ancak başarılı olamadı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri geldi. Denizden 42 yaşındaki Savaş Öztürk, eşi Zehra Öztürk ve baldızı Ceylan Daşan'ın cansız bedenleri çıkarıldı.
1: Bizim bulduğumuz bir yaralı çıkardık.
2: Denizde boğulma tehlikesi geçiren Fatma Öztürk son anda kurtarıldı. 16 yaşındaki çocuk hastanede tedavi altına alındı. Denize girenler arasında Halil Öztürk de vardı. 16 yaşındaki çocuğun cansız bedeni sabah saatlerinde bulundu. 4 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili soruşturma sürüyor.
4: Allahümme salli ala seyyidine Muhammed.
0: Geride kalanlara sabır dileyelim ve hazine 63 ay sonra ilk kez Haziran'daki toplam borç yönetiminde net ödeyici konumuna geldi. Haziran ayında güçlü faiz dışı fazla sayesinde hem dış borçta yüklü geri ödeme yapıldı hem de iç borçlanma ihtiyacı önemli ölçüde azaltıldı.
2: Hem dış borçlanma hem de iç borçlanma azaldı. Hazine 63 ay sonra ilk kez net ödeyici konumuna geldi. Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre Haziran'da toplam 490 milyar liralık borç geri ödemesi yapıldı. Toplam borçlanma 480,4 milyar lirada kaldı. Böylelikle hazine 9,6 milyar lirayla aylık bazda net borç ödeyen taraf oldu. Hazine uluslararası piyasalardan 17,4 milyar liralık yeni kaynak sağlarken vadesi gelen 126 milyar liralık dış borcu da geri ödedi. Böylelikle Haziran'da dış borçta net 108,6 milyar liralık ödeme yapılarak kamunun döviz cinsinden yükümlülükleri hafifletildi. Hazine iç borçlanmada da frene bastı. Haziran ayında net iç borçlanma geçen yılın aynı ayına göre yaklaşık 3'te 1'e gerileyerek 99,1 milyar liraya düştü. Böylelikle hazine, Haziran ayında rekor faiz dışı fazla sayesinde aylık borç yönetiminde 63 ay sonra ilk kez net ödeyici pozisyonuna geldi. Borçlanmadaki bu geri

0: Belirlemede bütçenin Haziran'da verdiği 114,2 milyar liralık fazla ve 315,8 milyar liralık faiz dışı fazla belirleyici oldu.
1: Ben şimdi siyasetle devam edelim. Ankara'da gündem CHP ve Yeni Parti. Kılıçdaroğlu hafta sonu yeni A takımını belirlerken partide ayrılıklar devam ediyor. Yeni ana muhalefet, yeni partinin meclisteki düzenin neresinde olacağı da tabii taraftan merak konusu. Tüm bu gelişmeleri Buse Gençtürk'ten alacağız şimdi. Buse, kolay gelsin. İyi haftalar. Nedir notların?
2: Semih Şahin, yeni partinin kurulmasıyla beraber meclisteki düzen de değişecek. Grup toplantısının hangi gün olacağı tabii merak konusu. Bu noktada bir gün ve saat belirlenmesi bekleniyor. Meclis yönetimiyle bu istişarenin yapılmasıyla beraber bu tarih ve gün ve saatin belli olması bekleniyor. Özgür Özel'in yine yarın kapalı grup toplantısı yapması öngörülüyor Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Peki meclisteki yeni düzen nasıl olacak? Önceden CHP'de grup başkan vekilliği görevini sürdüren 3 isim Ali Mahir Başarır, Murat Emir ve Gökhan Günaydın yeni partinin grup başkan vekilleri olarak görevlerine devam edecekler. Bu nedenle yeni parti içinde en az 3 ayrı oda tahsis edilmesi planlanıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni partiyle beraber CHP'nin istisnas komisyonları ve başkanlık divanındaki temsil oranları da değişecek. Milletvekili sayılarına göre bu oranlar yeniden hesaplanacak. Yeni partiye bir meclis başkan vekilliği düşmesi, CHP ise katip üye verilmesi öngörülüyor. Yeni partinin meclis ana binasındaki grup katında Cumhuriyet Halk Partisi grubunun bulunduğu grup katını kullanması, faaliyet göstermesi de bekleniyor. Milletvekili sayısı 44'e düşen CHP ise aynı katta bulunan AK Parti grubunun yanında bulunan bir noktada yeni bir alan oluşturulması değerlendiriliyor. Genel kuruldaki sıralamada değişecek. Peki nasıl bir sıralama bekleniyor? Yine genel kuruldaki sıralamada milletvekili sayısına göre yapılıyor. Genel kurulda yeni partinin AK Parti'nin yanında bulunan sıralarda ikinci parti olarak yer alması bekleniyor. Sandalye dağılımına göre ise CHP'de MHP'nin yanında yer açılması planlanıyor. Siyasi parti grup sayısı da artık 7'ye yükseldi ve genel kurulda görüşülen grup önerileri, genel kurul gündem dışı konuşmalar ve grup başkan vekillerine ayrılan sürenin de artması bekleniyor. Bu nedenle de kanun tekliflerinin görüşülmesini önceki dönemlere göre daha geç bir süre zarfında geçilmesi bekleniyor. Yeni partinin kurulmasıyla beraber meclisteki düzenin değişmesi içinse bir başkanlık divanı toplantısında karar alınabileceği ifade ediliyor. Ama bir yandan da Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un inisiyatifiyle bu kararların alınabileceği de ifade ediliyor. Peki Cumhuriyet Halk Partisi'nde son durum nedir? Dün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'nde milletvekilleriyle bir toplantı yaptı. 44 milletvekilinden 39'u o toplantıya katıldı. Katılmayan isimler Selma Aliye Kavak, Ömer Fethi Gürer, Barış Bektaş, Müzeyyen Şevkin ve Erdoğan Toprak oldu. Gündemde ise Özgür Özel ve 90 milletvekili istifa ederek yeni partiye katılması vardı. İstifalar değerlendirildi. Bunun yanı sıra da grup başkanlığı seçimi yapıldı. Aday olan iki isim vardı. Gürsel Erol ve Faik Öztürk. İkinci tur oylamadan sonra Gürsel Erol yarıştan çekildi ve CHP'nin yeni grup başkanı da Faik Öztürk oldu. Grup başkan vekiline ise Rahmi Aşkın Türeli ve Sevda Erdan Kılıç getirildi. Serkan Sarı da yedek grup başkan vekili olarak seçildi. Peki bu hafta CHP'de başka hangi toplantılar yapılacak? MYK toplantısının çarşamba ya da perşembe günü yapılması bekleniyor. Kılıçdaroğlu önümüzdeki günlerde de il başkanlarıyla bir araya gelecek. Ağustos ayında ise belediye başkanlarıyla bir toplantı yapılması bekleniyor. 264 eski CHP milletvekili de Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğini açıkladı ve yeni partiye destek olacaklarını ifade ettiler. Bu noktada işte hem bu hafta yapılması beklenen MYK toplantısında CHP'den istifaların değerlendirilmesi de bekleniyor ve bundan sonraki atılacak adımlar da değerlendirilecek diyelim ve sözü tekrar size bırakalım Semih Şahin.
1: Buse, çok teşekkür ediyoruz. Buse Gençtürk aktardı hem CHP cephesini hem de yeni partiyi. Şimdi devam edelim. Bir tartışma var. Bölgesel ücret, bölgesel asgari ücret uygulaması. Bunun getirileceği yönündeki iddialara sendikalardan tepki var. Sendikalar bu modelin ekonomik ve sosyal gerçeklerle uyuşmadığına bir kere dikkat çekiyor. ücretleri düşük tutmaya yönelik bir girişim olduğunu da savundular. Bir izleyelim haberimizi, ardından değerlendireceğiz.
0: Bölgesel asgari ücret uygulamasının hükümetin gündeminde olduğu öne sürüldü. Sendikalardan bu öneriye sert tepkiler geldi. Türk İş, Hak İş ve DİSK bölgesel asgari ücret uygulamasına karşı olduklarını duyurdu. Sektörlerin maliyet yapılarıyla iller arasındaki ekonomik farklılıkların dikkate alınacağı sektörel ve bölgesel asgari ücret modeli üzerinde değerlendirmeler yapılıyor. Ekonomi yönetiminin şimdilik tartışma seviyesinde tuttuğu bu modele sendikalar itiraz ediyor. Türk İş'ten konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, bölgesel asgari ücreti gündeme getirmek ya da bunu savunmak, işçiye de, emekçiye de, ülkeye de kötülüktür denildi. Konuşulması gereken, asgari ücretin geçim ücretine dönüştürülmesidir ifadesi kullanıldı. Bölgesel asgari ücretin ayrışmalara neden olabilecek, toplumsal huzuru zedeleyebilecek riskli bir öneri olduğu belirtildi. Hak İş Genel Başkanı Mahmut Arslan ise, bölgesel asgari ücrete kesinlikle karşıyız dedi. Bu modelin bazı iş insanları tarafından istismar edilebileceğine işaret etti. Bölgesel asgari ücret isteyenlerin arkadaki planları İstanbul'daki kişiyi de Hakkari'deki ücretle çalıştırmak ifadelerini kullandı. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu da bu modelin anayasanın eşitlik ilkesine aykırı bir öneri olduğunu söyledi. Çerkezoğlu, asgari ücretin ortalama ücret haline gelmesinin önemli bir sorun olduğunu kaydetti.
1: Şimdi haberimizi izledik. Sendikaların tepkisi var. Konuğumuz da var. SGK uzmanı Murat Bal yanımızda. Hoş geldiniz Murat Bey. İyi haftalar.
3: Hoş bulduk. İyi haftalar Semih Hanım.
1: Şimdi Hak İş, DİSK, Türk İş onlar tepkilerini gösterdiler. Az önce haberde de paylaştık. Bu emekçiye de ülkeye de kötülüktür diyor örneğin Türk İş. İstanbul'daki işçiyi Hakkari'deki ücreti vermek istiyorlar dedi Hak İş. DİSK de ihtiyaç duyulan asgari ücretin kişi başına düşen milli gelirden adil pay alınmasını sağlayacak ulusal bir tabana kavuşturulmasıdır diyor. Şimdi siz nasıl değerlendireceksiniz? Türkiye'de böyle bir şey mümkün mü, değil mi? Şimdi işveren de diyor ki İstanbul'daki maliyetlerle Hakkari'deki maliyetler, yaşam mücadelesi aynı değil.
3: Evet.
1: Ama işte sendikaların da tepkisi ortada. Ne dersiniz?
3: İşte mümkün mü sorusunun cevabını isterseniz tarihten bir bakalım.
1: Buyurun.
3: Türkiye'de bu neydi? Uygulandı mı? Pek çok vatandaşımız bilmez. Aslında bölgesel asgari ücret Türkiye'de uygulandı. 1967 ile 1974 arasında bölgesel asgari ücret uygulandı. Hmm. 30 Haziran 1974 tarihinden sonra da normal bütün ülke çapında bir asgari ücrete geçildi. Ama bu Anayasa Mahkemesi'nin bir kararıyla oldu. İşte konu aslında bugünkü yapılan bu açıklamaların temelini o Anayasa Mahkemesi kararı
1: oluşturdu. Peki niye devamı gelmedi? Yaklaşık 7 yıl mı uygulandı?
3: Tabii 7 yıla yakın uygulandı. Şöyle söyleyelim Semih Hanım. Şimdi Anayasa Mahkemesi bunu eşitlik ilkesine aykırılıktan bozdu. Aslında buradaki sendika başkanlarımızın da dile getirdiği işte diyor ki Hakkari'deki ücreti vermek istiyorlar. Ve aslında Anayasa Mahkemesi'nin de tereddütü bu yöndeydi ve eşitlik ilkesine aykırılıktan bunu bozdu ve 74'ten sonra tek ülkesel bir asgari ücrete geçildi. Tabii o dönem hem sanayi ve tarım olarak iki ayrı asgari ücret vardı ama yine de bölgeselden genele geçtiğimizin özellikle altını çiziyorum. Şimdi bugün.
1: Bugün evet siz evet, ne düşünüyorsunuz?
3: Bugün işte bu Anayasa Mahkemesi'nin o dönemki verdiği kararın mantığını bir kere anlamamız gerekiyor. Biz eğer bu ülkede asgari ücreti şimdi İstanbul'dakine yüksek asgari ücret vereceğiz. İşte büyük şehirlerde belirlediğimiz kademelere ayıracağız ülkemizi. Bir gelişmişlik seviyesine göre zaten var bu kademeler 6'ya kadar 6 kademe var. Buna göre de bir asgari ücret belirleyeceğiz. Bu neyi sağlayacak? Aha. Örnek veriyorum Anadolu'daki düşük kademedeki illerdeki yatırımı artırabilir. Avantajları var. Yani o illerde bir yatırım artışına sebebiyet veriyor. Çünkü işveren açısından daha düşük maliyetli işçi çalıştırmak demek bu. Ama diğer taraftan baktığımızda işte Hak İş Başkanımızın dediği gibi eğer bu düşürülecek şekilde algılanırsa o zaman çok daha kötü olur. Çünkü zaten bugün 32-33 bin liralara dayanmış bir açlık sınırı var. Asgari ücretimiz yıl ortasında da artmadı. Çok altında evet, açlık
1: evet,
3: sınırının.
1: Bir de bir taraftan adil değil eleştirisi
3: evet,
1: de var. Yani aynı işi yapan iki işçi farklı bölgelerde.
3: Aynen öyle.
1: Farklı
3: yani işte eşitlik ilkesi dediğimiz şey de anayasanın bu. Hı-hı. Ben burada şöyle bir şeyi de dile getirmek istiyorum. Yani İki kademeli bir şey olabilir Semih Hanım. Yani sadece bölgesel değil.
1: Nasıl o?
3: Aynı zamanda ünvana göre.
1: Bakın, mesela örnek verelim.
3: Şimdi biz çalışanlarımızın bir de küçük

0: İşletmelerde genelde tırnak içinde söylüyorum, asgari ücretten göstermek diye bir tabir vardır.
1: Evet.
0: Üzerinde bile alsa işte asgari ücretten göstererek sigortalı.
1: Elden verilir.
0: Tamam. Elden verilir bir kısmı. Hani bunun uygulamadaki bir insan olarak bunlar kulağımıza geliyor. Aha. Bir kere hepimizin bu bildiği bir şey. Ama burada şöyle bir şey yapılabilir. Mesela diyelim ki siz bir iki yıllık mezun teknikeri asgari ücretten giremeyeceksiniz. Onun görev tanımına göre bir ücret skalası belirlenecek. Aynı şekilde diğer atıyorum 5 yıllık, 6 yıllık bir çalışanı hala asgari ücretten gösteremeyeceksiniz. Çünkü artık o kıdemsiz değil, bilgisiz ve tecrübesiz değil, tecrübeli ve kıdemli bir çalışan olacak. Ve dolayısıyla da hem bölgesel hem ünvana göre bir karma model eğer seçilirse daha hakkaniyetli olur.
1: Bunun önünde bir engel var mı?
0: Hayır, yok. Kanun aynı şekilde, burada da bir kanun çıkması gerekiyor. Benim önerim bu kanunun içine böyle bir şeyin de eklenmesi. Çünkü biz bunu yapmadığımız müddetçe 20 yıl çalışan ustalar şu anda asgari ücretli gözüküyor. Ya böyle de bir hakkaniyet dışı uygulama var. Ya uygulamada böyle şeyler karşımıza geliyor.
1: Dünyada örneği var mı şu anda?
0: Tabii dünyada da örnekleri var. OECD ülkeleri arasında bölgesel asgari ücretler var. Biraz önce bahsettiğim kıdeme ve ünvana göre asgari ücretler var. Bunların karma modeli var. Yani ben ülkemiz şartlarında uygulamadaki bir kişi olarak karma modelin daha uygun olabileceğini düşünüyorum ama her zaman için söyleyeceğimiz bir şey var. Gerçekten çok önemli. Burada Arzu Hanım'ın yaptığı vurgu yapmak istiyorum. Buyurun. Hiçbir zaman için o hakkaniyetten ayrılmamamız lazım. Ve açlık sınırı şu anda 34 bin lira. 27 bin liralar asgari ücretler. Yani biz bakın yıl başında başladığımız asgari ücretten şu anda yaklaşık %20 kayıptayız.
1: Aynen.
0: Reel ücret açısından. Yani asgari ücretimiz zaten zor durumda. Bunu öne koyarak bir düzenleme yapmak gerekiyor.
1: Peki bölgesel ücret istihdamı arttırır mı Murat Bey?
0: Tabii arttırabilir işte. Biraz önce söylediğimiz gibi o kademenin düşük olduğu, gelişmişlik düzeyi düşük olan illerimizde yeni yatırımları teşvik edebilir. Çünkü maliyet düşük. Bakın biz sanayimizi Marmara bölgesine yıktık. İşte Bursa, evet. Kocaeli, İstanbul, büyük şehirlerimiz daha gelişmiş, yeni fabrika açacak olan insanların da ilk aklına buralar geliyor.
1: Evet.
0: Halbuki biz bu teşviklerle işte diğer küçük şehirlerimize, örneğin bir Kastamonu'ya, bir Çankırı'ya bunları yayabiliriz. Bu yayma da dediğiniz gibi istihdamı artırıcı bir etki oluşturur.
1: Peki çok teşekkür ediyorum. Var mı sizin eklemek istediğiniz?
0: Yok, teşekkürler.
1: Bakalım ne olur ne biter önümüzdeki günlerde ama aslında burada asıl konuşulması gereken bölgesel asgari ücret mi? Yoksa sendikaların söylediği gibi geçim ücreti mi? Bunun da tartışılması gerekir. Şimdi devam edelim. İsrail Başbakanı Netanyahu Washington'a gidiyor. Son 1,5 yılda 7. kez gerçekleşecek Trump-Netanyahu zirvesinin en önemli gündem maddesi tabii ki İran. İsrail basının iddiasına göre Netanyahu Trump'ın Gazze, Suriye ve Lübnan'dan çekilme talebine karşı çıkacak.
2: İsrail Başbakanı Netanyahu hakkındaki tüm tartışmalara rağmen Senatör Lindsey Graham'ın cenaze törenine katılmak için Washington'a gidiyor. Netanyahu'nun ABD Başkanı Trump'la yapacağı görüşmede en önemli gündem maddesi İran olacak. Washington'a gitmeden önce Fox News'a konuşan Netanyahu'ya hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından çıkarılan tutuklama kararı hatırlatıldı. Netanyahu buna rağmen Eylül'de New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmayı planladığını açıkladı. Netanyahu, New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani'nin kendisini soykırımla suçlamasına da cevap verdi.
3: He's fomenting hate. He's supposed to be the mayor of all New Yorkers. Jews, Christians, Muslims, everyone. But he's trying to turn one group against the other.
2: Netanyahu, İran'ın nükleer programının mutlaka sona erdirilmesi gerektiğini savunurken, Tahran yönetimini de İsrail'e yönelik olası bir saldırının ağır sonuçları olacağı sözleriyle tehdit etti. ABD'nin Suudi Arabistan'la imzaladığı sivil nükleer anlaşma için sunduğu Tel Aviv'le normalleşme şartından da memnun olduğunu söyledi. İsrail basınının iddiasına göre Netanyahu görüşmede Trump'ın Suriye, Lübnan ve Gazze'den çekilme talebini reddedecek. Beyaz Saray'daki kritik zirve Trump'ın 1,5 yıl önce göreve dönmesinden bu yana Netanyahu ile Oval Ofis'te gerçekleştireceği 7. görüşme olacak.
1: Şimdi ateşkese rağmen Gazze'ye yönelik saldırılarını da sürdürüyor İsrail ve Uluslararası İstikrar Gücü'nün bölgeye girişine onay verdi. Uganda ve Fas'ın

0: yer alacağı uluslararası gücün yaklaşık 200 personelden oluşması bekleniyor.
1: İsrail Güvenlik Kabinesi Uluslararası İstikrar Gücü'nün Gazze'ye girişini onayladı. İstikrar Gücü yaklaşık 200 personelden oluşacak. İsrail Güvenlik Kabinesi Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese ilişkin toplandı. Toplantıda ateşkes kapsamında bölgede görev yapması planlanan Uluslararası İstikrar Gücü'nün Gazze şeridine girişi onaylandı. Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, Hamas'ın henüz silahsızlanmadığı gerekçesiyle oylamada karşı oy kullandı. Dışişleri Bakanı Saar'sa bunun uluslararası bir plan olduğunu söyleyerek Ben-Gvir'e tepki gösterdi. Oylama sonucunda İstikrar Gücü'nün Gazze'ye girişine onay verildi. Reuters'a konuşan İsrail yetkililer İstikrar Gücü'nde 200 kişilik bir ekibin yer alacağını açıkladı. Uganda ve Fas'ın dışında hangi ülkelerin destek vereceği ve çalışmaların ne zaman başlayacağına dair açıklama yapılmadı. Uluslararası İstikrar Gücü, ABD Başkanı Trump'ın Gazze için hazırlanan geçiş dönemi planının parçası. 16 Ocak'ta onaylanan barış planıyla Gazze'de yeni yönetimin kurulması ve Gazze'nin yeniden inşası hedefleniyor. Birleşmiş Milletler, Gazze'nin yeniden imarı için yaklaşık 70 milyar dolarlık kaynağa ihtiyaç olduğunu tahmin ediyor.
0: Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barak'ı kabul etti. Şimdi bu ziyarete ilişkin detaylar Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca paylaşıldı. Görüşmede karşılıklı turizm hareketliliğinin geliştirilmesi, kültürel mirasın korunması, kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadelede yürütülen ortak çalışmalar değerlendirildi. Türkiye ile ABD arasındaki köklü ilişkiler çerçevesinde kültür ve turizm alanlarında yürütülen işbirlikleri ele alındı. Tom Barak da görüşmenin ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Türkiye'nin tarihi mirasının korunması ve ABD ile Türkiye'nin ortak girişimlerinin ilerletilmesi konusundaki işbirliğimiz başarılı uluslararası işbirliğine örnek teşkil etmektedir dedi. Efendim, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu boşanma davasında dikkat çeken bir karara imza attı. Eve misafir kabul etmeyen ve sürekli eşya değiştiren kadın ağır kusurlu bulundu. Bahis oynayan erkekse az kusurlu sayıldı.
1: Yargıtay boşanma davasında dikkat çeken bir karar verdi. Eve misafir kabul etmeme ağır kusurlardan biri sayıldı. 43 senelik evli çift Ankara'da aile mahkemesine müracaat ederek boşanma davası açtı. Davacı kadın eşinin kumar bağımlısı olduğunu, evin faturalarını ödemediğini öne sürdü. Erkek ise eşinin kötü davrandığını, iftira attığını ve şiddet ve hakarete maruz kaldığını iddia etti. Yerel mahkeme her iki tarafı da kusurlu bularak boşanmalarına hükmetti. Mahkeme eve misafir gelmesini istemediği, sürekli eşya değiştirip masraf yaptığı gerekçesiyle kadını erkeğe nazaran daha ağır kusurlu buldu. Karar istinafa taşındı. Bölge Adliye Mahkemesi tarafların eşit kusurlu olduğuna hükmetti. Temiz edilen dosya Yargıtay 2. Hukuk Dairesi'nden döndü. Ancak buna rağmen yerel mahkeme ve Bölge Adliye Mahkemesi kararını değiştirmedi. Dosya temiz için bu kez Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'na gitti. Kurul, kadının eve misafir kabul etmemesi ve sürekli ev eşyalarını değiştirerek masraf yapmasını ağır kusurlu olarak değerlendirdi. Bahis oynayan ve borçlarını ödemeyen erkeğin ise az kusurlu olduğuna karar verdi. Kararın gerekçesinde, erkeğin eşine ve çocuklarına küfrettiği yönündeki iddiaların tanık ifadelerinde çelişkili olduğu belirtildi. Kusur olarak yüklenmesinin doğru olmadığı ifade edildi. Tarafların kusurlarının birbirlerine denk olmadığı, eşit kusurlu sayılamayacakları kaydedildi. Boşanmaya sebep olan olaylarda kadının ağır, erkeğin ise az kusurlu olduğu hususu tartışmasızdır denildi.
0: Batman'da bir grup husumetli olduğu aileye kurşun yağdırdı. Saldırıda 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Direk ailesi mezarlık ziyareti sırasında husumetli olduğu grubun silahlı saldırısına uğradı. Aileye ateş açan şüpheliler saldırının ardından olay yerinden kaçtı. Sağlık ekipleri baba Mehmet Direk'le oğlu Ercan ve yeğeni Bekir Direk'in hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan 2 kişiden birinin hayati tehlikesinin de sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. Batman Valiliğinden yapılan açıklamada saldırı

0: Saldırının 16 Mayıs'ta yaşanan ve bir kişinin hayatını kaybettiği olay sonrası devam eden husumetten kaynaklandığının değerlendirildiği belirtildi. Yer Antalya, bir kişi ayrılık aşamasında olduğu eşi ve kızını rehin aldı. Rehin alınan kadın KADES uygulamasından yardım istedi. Döşeme Altı ilçesinde bir kişi boşanma aşamasında olduğu eşinin yaşadığı eve elinde silahla geldi. Bunu gören kadın KADES uygulaması üzerinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Özel harekat polisleri de adrese yönlendirildi. Ekiplerin yaklaşık 3 saat çabasıyla ikna edilen şüpheli eşi ve kızını bıraktı. Ekipler kadın ve kızını itfaiye merdiveniyle balkondan aldı. Şüpheli ise gözaltına alındı. KADES uygulamasının ne kadar mühim olduğunu bir kere daha gördük. Adana'da motosikletle gelen kasklı iki kişiden biri 45 yaşındaki adama kurşun yağdırdı. Tetiği çeken şüpheli 16 yaşındaki bir çocuktu. Şimdi cinayetin nedeni bakın ne çıktı.
1: Yüzünü kaskla gizleyip iş yerine geldi. Peş peşe tetiği çekip PVC ustasını hayattan kopardı. Olay Ali Güloğlu'nun Adana'daki atölyesine meydana geldi. Kasklı iki kişi motosikletle 45 yaşındaki PVC ustasının iş yerine geldi. Şüphelilerden biri içeri girerek taburede oturan Güloğlu'na tabancayla defalarca ateş açtı. Bacağından ve karnından vurulan Güloğlu ağır yaralandı. Kasklı saldırgan olay yerinden kaçtı. İhbarlı olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Hastaneye kaldırılan Ali Güloğlu 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Polis 300 saatlik kamera görüntüsünü inceledi. Cinayet şüphelisi 16 yaşındaki çocuk yakalandı. İfadesinde saldırıyı 26 yaşındaki S.E.'nin azmettirdiğini itiraf etti. Öldürülen Ali Güloğlu'nun abisinin S.E.'ye borçlu olduğu, borcu ödemediği için taraflar arasında husumet başladığı iddia edildi. Tetiği çeken 16 yaşındaki şüpheliyle azmettirdiği iddia edilen kişi tutuklandı. Motosikleti kullanan şüpheli ise polis tarafından aranıyor.
0: Kamu Denetçiliği Kurumu Antalya'da aynı sınıfta kısa sürede 4 öğretmen değişmesi üzerine yapılan başvuruda Milli Eğitim Bakanlığı'na tavsiye kararı verdi. Tavsiye sonrası sınıfa eğitim yılı boyunca görev yapacak sınıf öğretmeni görevlendirildi.
1: Sınıfta kısa sürede 4 öğretmen değişti. Velinin başvurusu üzerine Kamu Denetçiliği Kurumu devreye girdi. Tavsiye üzerine sınıfa eğitim yılı boyunca görev yapacak öğretmen görevlendirildi. Antalya Kepez'de bir ilkokul sınıfının öğretmeni doğum iznine ayrıldı. Öğretmenin izne ayrılması nedeniyle sınıfta kısa süre içinde 4 öğretmen değişikliği yaşandı. Bunun üzerine bir veli, öğrencilerin eğitim hakkı, eğitimde fırsat eşitliği ve çocuğun üstünlüğü yararı ilkelerinin ihlal edildiği iddiasıyla Kamu Denetçiliği Kurumu'na başvurdu. Başvuru inceleyen Kamu Denetçiliği Kurumu, eğitim hizmetinin yalnızca derslerin yapılmasıyla sınırlı olmadığını, pedagojik istikrarın da sağlanmasının idarenin temel sorumluluklarından biri olduğunu vurguladı. Milli Eğitim Bakanlığı'na, eğitim öğretim süreci boyunca görevini kesintisiz sürdürebilecek, yeterli pedagojik donanıma sahip bir sınıf öğretmeninin görevlendirilmesini tavsiye etti. Kararda sık öğretmen değişikliğinin öğrencilerin akademik başarısını ve psikososyal gelişimini olumsuz etkileyebileceği belirtildi. Eğitim hakkıyla çocuğun üstün yararı ilkesine aykırı sonuçlar doğurabileceğinin altı çizildi. Tavsiye kararının ardından Milli Eğitim Bakanlığı da harekete geçti. 2026-2027 eğitim öğretim yılı boyunca görev yapmak üzere başka bir okuldan sınıf öğretmeni söz konusu okula görevlendirildi.
0: Türksat filosu Türksat Biruni uydusuyla güçleniyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu yeni uydunun hizmet kapasitesini arttıracağını söyledi. Türkiye'nin uydu pazarındaki konumu güçlenecek dedi.
1: Türksat filosuna yeni bir uydu daha kazandırıldı. Türksat Biruni hizmet kapasitesini arttıracak.
2: Katar ile kurduğumuz stratejik ortaklık sayesinde Türksat filomuza yüksek veri kapasiteli yeni nesil bir uydu kazandırıyoruz. TürkSat Biruni 50 derece doğu yörüngesinde

0: de görev yapacak. Yüksek veri kapasiteli K-band teknolojisine sahip yeni uydumuz, TürkSat'ın hizmet kapasitesini önemli ölçüde artıracak.
1: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, TürkSat bir Biruni uydusunun geniş bir coğrafyada hizmet vereceğini belirtti. Orta Doğu, Kuzey Afrika, Avrupa, Orta Asya ve Sahra Altı Afrika'da çok daha güçlü bir hizmet ağı oluşturacağız dedi. Bakan Uraloğlu, TürkSat Biruni'nin Türkiye'nin uzay vizyonuna önemli katkı sağlayacağını vurguladı. Ülkemizin uzay haberleşmesindeki etkinliğini artırırken, küresel uydu pazarındaki konumumuzu da daha da güçlendireceğiz ifadelerini kullandı.
2: 1 Temmuz'da hayata geçirilen depozitosu olan ambalajlar sistemine ilgi yoğun. Şu ana kadar milyonlarca ambalaj toplandı. Peki doğa makinelerine bırakılan ürünlere ne oluyor? İşte adım adım dönüşüm yolculuğu.
1: Ambalajlar makinelerden toplanıyor. Türlerine göre ayrıştırılıp presleniyor. İhaleyle geri kazanım firmalarına ulaştırılıyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda Türkiye Çevre Ajansı tarafından yürütülen depozitosu olan ambalajlar sistemi 1 Temmuz 2026 itibariyle Türkiye genelinde devreye alındı. Ulusal entegrasyon süreci olan bu aşamada 81 ildeki 973 ilçede doğa makineleri hizmet vermeye başladı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sakarya Depolama ve Sayım Merkezi'ndeki dönüşüm sürecini paylaştı. Süreç, doğa iade makinelerine bırakılan ambalajların toplanmasıyla başlıyor.
3: Sabah arkadaşlarımız 9'da tesisten harekete başlar. Depozito iade makinelerinin bulunduğu noktadan çıkan ambalaj atıklarını toplayarak gün sonunda tesisimize getirerek depolamaktayız.
1: İade noktalarından toplanan PET ve alüminyum ambalajlar depolama ve sayım merkezlerinde balyalama hattında türlerine göre ayrıştırılıp presleniyor. Cam ambalajlarsa özel alanlarda biriktirilerek geri kazanım tesislerine sevke hazır hale getiriliyor.
3: Alüminyum ve PET ambalajımızı balya pres makinesinde pres makinesinden geçirdikten sonra depolama alanında istiflenir. Cam ambalajlarımız da cam aracı tarafından cam depolama alanına dökülerek depolamaktayız.
1: Otel, restoran ve kafelerden toplanan diğer ambalajlar da sayma ve doğrulama hattından geçirilerek kayıt altına alınıyor. Ayrıştırılıp toplanan tüm ambalajlar Türkiye Çevre Ajansı tarafından ihaleyle geri kazanım firmalarına satılıyor.
3: Hem geri dönüşüme katkı sağlamış oluyoruz, hem enerji sarfiyatını azaltmış oluyoruz. Böylece de doğayı korumuş oluyoruz.
2: Gün ortasında dünya ile devam edelim. Filistin topraklarını işgal eden Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Tulkerim'in güneyindeki Kur köyüne baskın düzenledi. Köyün caminin içeriden ateşe verdi. Filistin Vakıflar Bakanlığı da bu saldırıyı kınıyor.
1: Caminin bazı bölümleri ateşe verildi. Duvarlarına ırkçı sloganlar yazıldı. Görüntüler İsrail'in işgali altındaki Batı Şeria'dan. Filistin topraklarını işgal eden Yahudi yerleşimciler, Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Tulkerim'in güneyindeki Kur köyüne baskın düzenledi. Köyün camisini içeriden ateşe verdi. Yangında caminin bazı bölümleriyle içeride bulunan eşyalar zarar gördü. Görgü tanıkları saldırganların caminin duvarlarına ırkçı sloganlar yazdıktan sonra olay yerinden ayrıldığını aktardı. Köy sakinleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Filistin Vakıflar Bakanlığı camiye de falan saldırıyı kınadı. Hamas yöneticilerinden Mahmut Merdavi de yazılı açıklama yaptı. Nablus ve Tulkerim kentlerindeki iki caminin hedef alındığını, bunun İslami kutsallara yönelik açık bir ihlal olduğunu vurguladı. İsrail güçleri de Tulkerim, Nablus ve El Halil başta olmak üzere birçok bölgeye düzenlediği baskınlarda 58 Filistinliyi gözaltına aldı. İsrail'in Gazze şeridine saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gözaltı, baskın ve saldırılarda artmış durumda.
2: Berlin'deki yürüyüşe düzenlenen araçlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti. 16 kişi yaralandı. Olay yerinden kaçan saldırganın polis operasyonunda öldürüldüğü açıklandı.
4: Almanya'nın başkenti Berlin'deki yürüyüşü kana bulandı. Bir saldırgan aracıyla kalabalığın arasına daldı. Olay Christopher Street Day etkinliğinin yapıldığı alanda yaşandı. Onlarca kişiye çarpan araç, Tiergarten Parkı'ndaki bir ağaca çarparak

0: Durdu. Alman basınına konuşan bir görgü tanığı aracın hızla kalabalığa daldığını, saldırganın araçtan inerek olay yerinden koşarak uzaklaştığını anlattı. Yetkililer yaralıların bazılarında bıçak yarası görüldüğünü, bazılarının durumunun da ağır olduğunu açıkladı. Olay yerinden kaçan saldırganın 21 yaşındaki Abdül B. olduğu açıklandı. 2005 yılında Almanya'da doğan Abdül B.'nin Lübnan kökenli olduğu belirlendi. Polisin fotoğrafını paylaştığı şüphelinin yerel saatle 18'de Berlin'de düzenlenen operasyonda öldürüldüğü açıklandı. Berlin polisinin açıklamasında şüphelinin polisin üzerine kesici bir aletle koştuğu, bunun ardından ateş açıldığı belirtildi. Şüphelinin olay yerindeki müdahaleye rağmen öldüğü kaydedildi. Berlin'deki Christopher Street Day etkinliği Avrupa'nın en büyük LGBT yürüyüşlerinden biri olarak biliniyor.
1: Noel Tayfunu Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde karaya ulaştı. 715 binden fazla kişi güvenli bölgelere tahliye edilirken tren seferlerinde, uçuşlarda aksamalar yaşanıyor.
2: Yüz binlerce kişi tahliye edildi. Tren seferleri ve uçuşlar aksadı. Noel Tayfunu Çin'i etkisi altına aldı. Tayfun Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde karaya ulaştı. Tayfunun yol açtığı olumsuz hava koşulları nedeniyle çok sayıda tren seferi askıya alınırken uçuşlarda da aksamalar yaşandı. Yetkililer tayfuna karşı acil durum müdahale seviyesinin yükseltildiğini, 715 binden fazla kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiğini açıkladı. Vatandaşlara resmi uyarıları takip etmeleri tavsiye edildi. Zorunlu olmadıkça seyahat edilmemesi, heyelan, ani sel, nehir taşkını ve su baskınlarına karşı dikkatli olunması çağrısı yapıldı. Çin Ulusal Meteoroloji Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, karaya ulaşmasının ardından iç kesimlere ilerlemesi beklenen tayfunun kuvvetli rüzgar ve yağışa yol açacağı belirtiliyor. Yağışların 28 Temmuz'a kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.
1: Son zamanlarda sosyal medyada surfboard videoları çok paylaşılıyor. İşte surf tahtasında ayakta durularak yapılan bu spor. Kimileri içinse sosyal medyada bir etkileşim aracı haline geldi. Surf tahtası üzerinde mini konser verip piknik tüpünde kahve yapanlar bile var. Fakat her spor gibi bu sporu da doğru teknikle, doğru şartlarda yapmak lazım. Aslında Ömer Aktaş'ın haberi.
3: Oğlumu getirdim derse. Şimdi ikimiz beraber yapıyoruz.
4: Sosyal medya nedeniyle birazcık sosyal aktiviteye döndü.
3: Denizin şakası yok. Gerçekten çok tehlikeli anlar olabiliyor.
5: Bir sörf tahtası ve kürek yetiyor. Supboard'u gören ben de yapacağım diyor. Ama sosyal medyada hızla yayılan bu akımın tehlikeleri de var.
6: Instagram, Facebook'tan görüp de arkadaşlar oluyor. Kaçılıp da geri dönemeyen arkadaşlarımız oldu tabii.
3: Eğlenceli oluyor annemle birlikte yapmak. İnsanlar sosyalleşiyor, güzel oluyor.
4: 2 senedir de supboard yapıyorum.
5: Her yaştan kişinin ilgi gösterdiği supboard aslında bir sportif aktivite. Ama üzerinde klarnet çalan da var, kavun karpuz yiyen de. Bu video içerikleriyle de çok ilgi görüyor.
7: Sosyal medyanın etkisiyle tabii bir çığ gibi büyümeye başladı. Özellikle gün doğumu ve gün batımında çekilen etkileyici görüntüler insanların supboard denemek istemesine neden oldu.
5: Tehlike tam da burada başlıyor.
8: Sosyal medyada milyonlarca kez izlenen supboard videoları bu yazın en popüler akımlarından biri haline geldi. Denizin ortasında kahve içenler, kahvaltı edenler, hatta sapın üzerine şemsiye kuranlar bile var. Ancak uzmanlara göre bu işin sadece eğlence tarafı. Çünkü doğru bilgi ve güvenlik kuralları olmadan yapılan bu spor ciddi riskler barındırıyor.
7: Supboard'u birbirine bağlamak, üzerine şemsiye koymak supboard'un hem denge merkezini hem de rüzgara karşı olan direncini artırır. Şemsiyeden örnek verelim. Şemsiye koyduğunuz zaman şemsiye yelken etkisi gösterir. Ani bir rüzgar çıktığında sizleri açığa doğru sürükler.
5: Peki supboard'da dengeli durmanın formülü ne?
8: Hocam şu an ben doğru oturuyor muyum?
7: Evet, şu an doğru pozisyonda oturuyorsunuz. Biz burada otururken vücudumuzun ağırlığının iki tarafı da eşit bir şekilde yaymamız gerekiyor. Eğer dar bir oturuş yaparsan burada dengeni zor sağlarsın.

0: Ama bacaklarını açtığın zaman iki tarafa da eşit bir şekilde yaymış olursun ve daha dengeli bir oturuş sağlamış olursun.
1: Ayakları suya batırabilir miyiz?
0: Ayakları suya batırırsın, ilerlersin fakat daha fazla direnç oluşacağı için board'un kayması biraz daha engellenmiş olacak.
1: Biraz daha yavaş gidiyoruz bu şekilde.
0: İlerlersin ama seni yormaya başlar.
2: Dengeyi kurmak sanıldığı kadar kolay değil. Ve hava koşulları.
0: Hava durumunu kontrol etmemiz gerekiyor. Özellikle kıyıdan açığa doğru esen rüzgarlarda denize çıkmamak gerekiyor. Çünkü çıktığımız durumlarda bizi bir dakikada 100 metre aşağıda sürükleyebilir.
3: Öfkeyle kalkan zararla oturur. Bu sözü hepimiz çok duymuşuzdur. Tam da buna dair bir araştırma yapıldı. Öfkesine hakim olamayanlar, her şeyi içine atanlar ya da kaygılı bir mizaca sahip olanlarla ilgili bu araştırmanın çarpıcı sonuçları var. 3 olumsuz duygu damar sağlığını bakın nasıl etkiliyor. Yanıtlar Öznur Karsı Çetiner'in haberinde.
4: Ne oluyor?
5: Bir haksızlığa uğradınız ya da bir şey sizi sinirlendirdi. Nasıl bir duyguyla reaksiyon verirsiniz?
4: Şiddetli bir öfke duyarım tabii öncelikle.
5: İş hayatı direkt öfke.
6: Kaygı durumu, üzüntü ve kızgınlık bunların karşılaştırmasını yapmışlar. Tansiyon yükselmesi, kalbin zorlanması, işte bir aort damarı hastalığınız varsa birçok insanda biz onu görebiliyoruz. Aort anevrizmasının patladığını, yırtıldığını görebiliyoruz.
7: Negatif duygular Amerikan Kalp Derneği'ndeki bilim insanlarınca araştırma konusu oldu. 3 negatif duygu ayrı ayrı incelendi. Hangisi ne kadar sağlığa zararlı derecelendirildi?
5: Günlük hayatta, okulda ya da iş yerinde herhangi bir haksızlıkla karşılaştığınızda vereceğiniz duygusal tepkiler ne olur? Öfkelenir misiniz, üzülür müsünüz ya da kaygılanır mısınız? İşte böyle anlarda verilen negatif duygusal tepkilerin damar sağlığı üzerinde önemli derecede etkisi olduğu ortaya çıktı. Bu duyguların içinde sağlık için en riskli olanı da öfkelenmek.
6: Her üçünde de aslında negatif etkiler oluşmasıyla birlikte öfke ve kızgınlık durumunda damarlarda hasar oluşumunun çok daha belirgin olduğunu göstermişler. Öfke patlaması tabii çok daha ani değişiklikler yapıyor. O damarların içerisindeki teflon tabakası gibi dediğimiz endotelde hasar oluşmaya başlıyor. Damarlar kendilerini kasmaya başlıyorlar. Tansiyonu aşırı yükseltmesi anlamına geliyor.
7: Araştırmaya katılanlardan haksızlığa uğradıkları, öfkelendikleri, üzüldükleri ve kaygılandıkları olayları hatırlamaları istendi. Her bir duyguyu tekrar yaşadıklarında damarlarının içinde ne oluyor? Bu tabloya bakıldı.
6: Burada da insanlarda hani kızgınlık oluşturmak için o kişiye daha önce ciddi stresi yaşatan, öfkeyi yaşatan bir olayı sorduklarında onu hatırladığınız anda zaten vücut hemen aynı tepkileri vermeye başlıyor. O tepkilerle birlikte işte 5. dakika, 40. dakika gibi ölçümler yapmışlar. Kan testleri almışlar.
5: Öfke anında fiziksel olarak ne hissediyorsunuz?
4: Hızlı kalp çarpıntıları.
7: Öfkelenen grubun damarlarında genişleme azaldı. Bu durum tam 40 dakika sürdü. Kaygı ve üzüntü grubunda ise damar fonksiyonlarında bozulma saptanmadı.
5: Kaygılı biri misiniz?
4: Evet öyleyim. Kulaklarımdan ateş çıkıyor.
5: Öfkelenince mi?
4: Evet.
7: Yani olumsuz duyguların kalp damar sağlığını olumsuz etkilediği tespit edildi.
6: Duygulanımlarımızı rahat olarak yaşamamız lazım. İçimize atmayacağız. O öfkeyi sürdürmek bir yerden sonra size zarar veriyor. O duygularla nasıl baş edeceğimizi bilmemiz lazım.
3: Tam sırada haftanın kültür sanat ajandası var.

Türk rock müzik grubu 84, 20. yılını özel konserle kutluyor. Grubun yıllara damga vuran unutulmaz şarkıları büyük bir orkestra eşliğinde müzikseverlerle buluşuyor. Konser 31 Temmuz'da Maximum Unique açık havada gerçekleşecek.

Melike Şahin Harbiye Cemil Topuzlu açık hava sahnesinde konser veriyor. Delikan, Diva Yorgun, Durma Yürüsene gibi şarkılarla tanınan sanatçı 27 ve 28 Temmuz tarihlerinde dinleyiciyle buluşuyor.

Türk pop müziğin sevilen ismi Mustafa Sandal İzmir'de hayranlarıyla buluşuyor. Yüksek sahne performansıyla Ay'a benzer, Jest oldu, Araba ve İsyankar gibi popüler şarkılarını seslendireceği konser 28 Temmuz'da Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda gerçekleşecek.

0: yalnızca kartlarını değil, hayatlarını da masaya yatırıyor. Geçmişleriyle, pişmanlıklarıyla ve umutlarıyla yüzleşen iki karaktere Melek Baykal ve Mehmet Atay hayat veriyor. Oyun 30 Temmuz'da Selami Çeşme Özgürlük Parkı'nda sahneleniyor.
1: Ay doğru söylüyorsun, ayrı sürdüğüm.
0: Doğa bilimci ve simyacı Tayfun Erdoğmuş'un kişisel sergisi Atlas 1/137,035.999 sanatseverlerle buluşuyor. Küratörlüğünü Ela Berkmen'in yaptığı seçki, bitkiler, mineraller, el yapımı kağıtlar, kimyasal ve akrilik solüsyonların bir araya gelmesiyle oluşuyor. Sergi Ocak ayına kadar Arter'de ziyarete açık. Osmanlı'dan günümüze uzanan 3 asırlık bir aile mirası olan Kalbin Mührü sergisi izleyiciyle buluşuyor. Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nde açılan sergi, Reisül Küttab, Hacı Mustafa Efendi'nin yüzyıllar boyunca farklı koleksiyonlarda korunan yazma eserlerini ve aile arşivini kalp biçimindeki vakıf mührü etrafında bütüncül bir anlatıyla ziyaretçilere sunuyor. Seçki 31 Temmuz'a kadar ziyarete açık.
2: Tamamlıyoruz. Gün ortasının sonuna geldik. Birazdan haber hattı başlayacak. Esra Toptaş karşınızda olacak. Güzel bir gün olsun. Yarın görüşmek üzere.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 32, Edirne güneşli 39 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 36, Muğla güneşli 37 derece. Akdeniz bölgesinde Antalya parçalı bulutlu 39, Mersin güneşli 33 derece. Karadeniz bölgesinde Samsun güneşli 29, Trabzon parçalı bulutlu 26 derece. İç Anadolu bölgesinde Ankara güneşli 29, Konya güneşli 29 derece. Doğu Anadolu bölgesinde Erzurum güneşli 28, Van güneşli 29 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde Diyarbakır güneşli 37, Gaziantep güneşli 35 derece.

0: 2025 yılı verilerine göre yangınların %91'i insan kaynaklıdır. Unutma, bu sonu değiştirmek senin elinde. Şahidimiz toprak, imzamız fidan, sevdamız yeşil vatan.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
2: dünya sıcaklık ortalamasının adım adım yükselmesi buzulların erimesini hızlandırıyor. Deniz seviyelerinin yükselmesine yol açan bu erime 2025 itibariyle özellikle kıyı bölgelerde yaşayan topluluklar için ciddi tehdit oluşturuyor. Deniz seviyesinin yükselmesi tuzlu suyun tarım arazilerine sızmasına ve içme suyu kaynaklarının kirlenmesine yol açarak insan yaşamını ve emeğini olumsuz etkiliyor. Türkiye gibi çevresi denizlerle çevrili ülkelerde su seviyelerinin yükselmesi toprak kaybına varan ciddi sonuçlar doğurabilir. 1994'ten 2024'e 30 yıl içinde deniz seviyelerinin yaklaşık 10 santimetre yükseldiği kaydediliyor. Ortalama sıcaklık artışını 1,5 derecede durdurabilirsek 200 yıl içinde su seviyelerinin 2 ila 3 metre artış kaydedeceği, 2,5 derecelik sıcaklık artışındaysa bu seviyelerin 6 metreye kadar yükselebileceği tahmin ediliyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

Ve artık saatler 14 olmak üzere. Habertürk'tesiniz, haber hattına hoş geldiniz efendim. Ben Esra Toptaş. Bugün de yine 2 saat boyunca gündemin öne çıkan başlıklarıyla, sıcak gelişmelerle birlikte olacağız. O halde hadi başlayalım. Peki bugün programa bir canlı bağlantıyla başlıyoruz. CHP'nin İstanbul'daki üye katılım etkinliği hafta sonundan bu yana gündemden düşmüyor. Biliyorsunuz etkinliğe figürasyon götürüldüğüne yönelik haberler sonrası Gürsel

0: Tekin suç duyurusunda bulunmuştu. Dün akşam saatlerinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bir açıklama yaptı. O açıklamanın detayları neler? Son dakika gelişmeleri var mı? Gizem Türemen'i görüyorum. Habertürk muhabiri Gizem karşımda. Seni dinliyoruz.
1: Esra Toptaş, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı CHP'nin üye katılım törenine figürasyon kast ajansıyla anlaşmalı kişilerin götürüldüğüne dair şikayet dilekçesi verilmesi üzerine bir soruşturma başlatıldığını açıkladı. Şu anda araştırmalar devam ediyor. Sonuçlandığında da hakkında şikayet edilen kişilerin ifadesine başvurulacağını açıkladı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı. Peki hangi aşamadan bu noktaya geldik? Biliyorsunuz cumartesi günü Cumhuriyet Halk Partisi'nin üye katılım toplantısı vardı, töreni vardı İstanbul Sarıyer'de. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da mutlak mutlan kararı sonrası ilk kez İstanbul'a geldi ve o törene katıldı. İddia, o törene gelen kişilerin kast ajansıyla anlaşılarak figüran olarak getirildiği, para karşılığı oraya getirildiği iddiaları ortaya atıldı. Dün İstanbul CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin bu iddialara bir yanıt verdi, açıklama yaptı. Bir kere kesinlikle figürasyonların getirildiği kast ajansıyla anlaşma yapıldığına dair iddiaları reddetti ve dedi ki bizim arkadaşlarımız kendileri gönüllü olarak gelirler. Sadece bazen çok kalabalık olduklarında ulaşım desteği talep ederler. O desteği veririz. Onun dışında hiçbir şekilde para harcama gibi bir olanağımız yok. Olsa da zaten yapmayız dedi. Bir başka açıklaması da cumartesi günü düzenlenen yani o törenin Sarıyer'de yapılmış olması. Gürsel Tekin şunu söyledi. Sarıyer Belediye Başkanı o salonu bize tahsis etti diye hem başkan hem yöneticiler linç edildi. Ama her Türk vatandaşı kirasını öder ve salonu tutar diye tepki gösterdi. Kendi parti içindeki bazı isimlere partimizi kirlettiniz diye tepki verdi ve suç duyurusunda bulunduğunu söyledi. Partinin üye katılım toplantısına, törenine kast ajansından isimlerin götürüldüğü, figüran olarak getirildiği iddialarını ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı. Ve o açıklamanın ardından dün akşam saatlerinde biz İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından bir açıklama geldiğini gördük. Başsavcılık şunu açıkladı. Bu konu hakkında gelen şikayet dilekçesi üzerine soruşturma başlatıldığını, şu anda araştırma sürecinin devam ettiğini ve araştırma sonuçlandığında hakkında şikayet olan kişilerin ifadelerine başvurulacağını açıkladı. Bu da şu anlama geliyor. Araştırma sonuçlandığında belki önümüzdeki saatlerde, belki de önümüzdeki günlerde hakkında şikayet olan kişilerin ifadeleri alınacak. Ne söyleyecekler takip edeceğiz, aktaracağız.
0: Peki Gizem, çok teşekkür ediyorum sana. İlerleyen dakikalarda yeni bir gelişme olursa Gizem'e döneceğiz elbette. Bu arada Özgür Özel'den yeni açıklamalar var. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, bu CHP muhatabımız değil, polemik yapacak, kavga yapacak da değiliz dedi. Partisinin yol haritasını da anlattı Özel. Esas 2-3 ay sonra yapılacak kurultay çok daha kapsayıcı ve milletle yapılan bir kuruluş olacak ifadesini kullandı.
2: CHP'yi şu anki yönetim nedeniyle siyasi muhatap alamayacaklarını söyledi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel polemik yapacak, kavga yapacak da değiliz dedi.
3: CHP'nin kurumsal kimliğine bir şey söylememiz mümkün değil. Bizim partimiz şu anki CHP değil. Şu anda CHP seçilmemişler tarafından yönetiliyor. O yüzden bir siyasi muhataplık kurmamız mümkün değil. Onlarla polemik yapacak, kavga yapacak da değiliz. Zaten siyaset seçilmişlerle yapılır. Mahkeme kararıyla atanmış bir yönetimi pozitif ya da negatif yönde muhatap alacak değiliz. Olumlu ya da olumsuz yönde muhatap alacak değiliz.
2: Özel Sözcü gazetesine konuştu, partisinin yol haritasını da anlattı.
4: Birincisi, bu bir teknik kuruluş. Yani sadece milletvekilleri idaresine geçtik. Esas 2-3 ay sonra yapılacak kurultay çok daha kapsayıcı ve milletle yapılan bir kuruluş olacak. Geçmiş süreçte haksız yere de çok saldırı altında olan, haklarında bir takım olumsuz haberler yapılan arkadaşlardan hiçbirisi yer almadı. Ancak burada şunun altını kalın çizgilerle çizmek isterim. Tamamı kendi isteğiyle yer almadı. Bizim partimizde arkadaşlarımız kurucu. Biz böyle iftiralarla arkadaşlarımızı teslim etmiş değiliz. Kendileri yeni partinin kuruluş aşamasında diğer arkadaşlarımıza alan açmak için böyle bir istekte bulundular. Biz de onu uygun gördük.
0: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da 91 ismin yeni partiye geçişi sonrası genel merkezde

0: milletvekilleriyle toplantı yaptı. 44 vekilden 39'unun katıldığı toplantıda CHP'nin yeni grup başkanı da seçildi.
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partideki istifaların ardından milletvekilleriyle buluştu. Genel merkezdeki toplantıya CHP'de kalan 44 milletvekilinden 39'u katıldı. Gündemde Özgür Özel ve 90 milletvekilinin istifa ederek yeni partiyi kurması vardı. İstifalar değerlendirildi. Yaklaşık 3,5 saat süren toplantıda CHP'nin yol haritası ele alındı. Partinin yeni grup yönetimi de belirlendi. Grup başkanlığı için aday olan iki isimden biri olan Gürsel Erol, ikinci tur oylamanın ardından yarıştan çekildi ve CHP'nin yeni grup başkanı Faik Öztrak oldu. Grup başkan vekilliğine ise Rahmi Aşkın Türeli ve Sevda Erdan Kılıç seçildi. Toplantı sonrası bir açıklama yapan Gürsel Erol, parti içi siyasette tekerleşme yaşandığı herkesin malumudur. Hiçbir genel başkanın ya da herhangi bir siyasi odağın iradesinin, milletvekillerinin tercihinin önüne geçmemesi gerektiğine inanıyorum ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu, istifalar sonrası MYK üyeleriyle 40 dakika süren bir toplantı yapmıştı.
0: Evet, CHP'de ve yeni parti cephesindeki son gelişmeler böyleydi. Şimdi konuşalım, tartışalım tabii bu gelişmelerin üzerine. Profesör Doktor Armağan Öztürk ve Doçent Doktor Turgay Yerlikaya haber hattında konuğum. Kendilerini de gördüm. Efendim merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk Esra Hanım. Turgay Hocam merhabalar.
3: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Çok teşekkürler, sağ olunuz. Ben müsaadenizle Armağan Hocam'la başlamak isterim. Efendim ne dersiniz? Biraz önce son dakika gelişmelerini böyle peş peşe verdik. Arkadaşlarımız da anlattı. Şimdi bir kere şuradan başlayalım istiyorum. Cumartesi gününden beri siyasetin gündeminde çokça konuşulan başlık tabii İstanbul'daki üye katılım etkinliğinde yaşananlar. Yani bir figürasyon iddiaları. Bu iddialar üzerine Gürsel Tekin'den açıklamalar vardı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da bir açıklama yaptı. Şimdi ne diyorsunuz, nasıl değerlendiriyorsunuz bu gelinen noktayı?
2: Şimdi Esra Hanım, bu meselenin bir yüzeysel kısmı var. Biraz da siyasi magazini ilgilendiren, işte figüranlar, oyuncular geldi mi, gelmedi mi, niye, kim getirdi onu, bunu nasıl okumalıyız bu olayı? Bir de bunun arka planında daha derin, işte Cumhuriyet Halk Partisi'nde bölünmenin dışında bir şey mi var? Mesela dağılma gibi. Ayrıca Kemal Kılıçdaroğlu çevresindekilere yönelik medya ve sosyal medyadaki bu tavır nasıl ele alınacak? Buna dair de daha derin bir okumada yapılabilir. Önce yüzeysel kısımdan başlayalım.
0: Buyurun.
2: Ya şüphesiz ki figüranlar oraya gelmiş tabii ki. Haber o açıdan doğru bir figüran katılımı var. Ama şimdi salonla ilgili de yani sizler de haberleştirdiniz. Başka yerlerden de çeşitli bilgiler geldi. Salonun kapasitesi 1500'ün üzerinde ve salonda onun üzerinde de bir kişi var. Yaklaşık 2000'den fazla. Bir de salonun dışı Sarıyer Belediyesi'nin salonlarından biri. O belli miktarda kişi de dışarıda bulunmakta. Yani aslında çok ciddi bir kalabalık var. Yani figüranlardan bağımsız olarak böyle bir durum da söz konusu. Yani figüranların oraya geldiği açıkça ortada. Bunun açıklığı Gürsel Tekin'e soruldu. Ve ayrıca Müslüm Sarı'nın da açıklaması var. Kendisi bunu bizim kendilerinin yapmadıklarını aslında bir komploya kurban gittikleri minvalinde bir açıklamalarda bulundu. Bir süre kas ajanslarından birinin açıklaması gelmedi. Yani normalde bu nasıl ortaya çıkar? Hani bu bir paralı iş sonuçta, bir ticari işse biri adına fatura kesilmesi lazım değil mi? Hani figüranları kim gönderdiyse o kimse onun isminin ortaya çıkması lazım. Ama işte ilgili kas ajansının sahibi dedi ki ben kendi rızamla yaptım bunu, yönetimdeki birine destek vermek amacıyla. Şimdi Gürsel Tekin'in yönetim biçimine yönelik bir komplo da olabilir o. Gürsel Tekin'deki zaaflar üzerinden, İstanbul'daki yapı üzerinden Kemal Kılıçdaroğlu'na verilmiş bir mesaj da olabilir. İyi niyetli bir çabanın bir iletişim kazasına dönüşmüş halde olabilir. Yani bunu izlerken şeyi hatırladım ben. Kemal Bey geldikten bir hafta sonra kabaca hatırlarsınız siz de bir takım araçlar genel merkezin önüne çekildi. İşte bu araçlar haram parayla alınmıştır diye bir görüntü verildi. Sonra onun mizansel olduğu ortaya çıktı. Yani aslında o araçların nasıl alındığını bilmiyordu.

0: genel merkez. Ama o araçlar üzerinden işte bir şey işaret etti. Ama o arada ciddi ölçüde yıprandı. Yani burada şöyle bir şey de var. Tabii Cumhuriyet Halk Partisi şu an yaşadığı şey büyük bir kriz. Evet, doğru. Ama bölünmenin dışında dağılma da mı var sorusunun burada sorulması lazım. Yani örgüt bakımından, iletişim stratejisi bakımından, yani bir yerde bir organizasyon nasıl yapılacak? Bu organizasyonun aktörleri, oraya gelenler, gidenler bağlamında çok daha dikkatli olunması, yani eğer bu siyaset tarzının daha az eleştiri alması bekleniyorsa dikkatli olunması gerekiyor. Ama
1: Evet.
0: ben hani bu yüzeysel kısım dışında asıl meseleyle ilgili de bir şey söylemek istiyorum izninizle.
1: Buyurun.
0: Şimdi bu tartışmanın büyümesinin birkaç nedeni var. Bir tanesi bazı yayın organları, özellikle kendisini muhalif olarak gören yayın organları bu Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeki parti içi bölünmede taraf tuttular. Bu arada yani gazetecilik etiğiyle ilgili uzun uzun konuşabiliriz. Yani bir gazeteci illa tarafsız olmak zorunda mıdır? İhtimal ki değildir. Ama yani taraflar arasındaki haber, değer, bakış
1: Evet.
0: açısının daki farklılıklar bu tür meseleleri değerlendirmemizi çok zorlaştırıyor. Yani önünüze bir olgu geliyor. Ama bu bir algı mıdır? Gerçekte bir olgu mudur? Birinin bakış açısını yansıtıyor. O çok açık değil. Son cümlemde şu olsun.
1: Buyurun.
0: Kemal Kılıçdaroğlu ve çevresindekilere yönelik onların kararı doğrudur, yanlıştır o başka bir şey. Medyada ve sosyal medyadaki tavır, hatta sosyal ilişkiler bakımları. Onlar sokağa çıkamaz. Onlar buraya gelemez. Yani bu tavrın bir sosyal linçe dönüştüğü, bir ağır mahalle baskısına dönüştüğü ve belli açılardan da bir insan hakları krizine yol açtığı da açıkça ortada. Yani sonuçta yanlış ya da doğru bir politik tercih, yani anlaşamayabiliriz. Kemal Kılıçdaroğlu'nu yanlış görebilirsin ama o buraya
1: Peki.
0: gelemez, o sokağa çıkamaz. Bu tavırların ben siyasete zarar verdiğini düşünüyorum.
1: Hocam
0: Umarım
1: daha
0: ya buyurun
1: konuşacağız ama
0: özür
1: ilk tur için Turgay
0: dilerim.
1: hocamı da daha fazla bekletmeyeyim. Efendim siz ne dersiniz? Şimdi Gürsel Tekin'in açıklamaları var bu iddialar üzerine. Dediğimiz gibi cumartesi gününden beri siyasetin öncelikli gündem konusu, gündem başlığı bu mesele. 700-800 kişi salona giremedi diyor. Koskoca salonda 40 kişi eksik olsa ne olur? Ne olurdu ki zaten diyor. Bu tuzağı kuran kardeşim de olsa sonuna kadar gidin diyor. Yani bunun bir tuzak olduğunu söylüyor. Bu arada yargıya da taşındı mesele. Siz nasıl bakarsınız?
2: Şimdi tabii Kemal Kılıçdaroğlu ve Gürsel Tekin'in hani sevk ve idaresinde olduğu bu organizasyona baktığımızda nihayetinde Cumhuriyet Halk Partisi bir kurumsal kimlik içerisinde bir süreç işletiyor. Dolayısıyla bu süreç içerisindeki en temel motivasyonu ne derseniz şudur. Kendilerine yönelik onlar sokağa çıkamaz söylemini bertaraf etmek için bir toplumsal karşılık, kendi siyasal karşılıklarını, örgütsel karşılıklarını ifade edebilecekleri, ispat edebilecekleri bir zemin arayışı içerisindeler. Dolayısıyla aslında yani Cumhuriyet Halk Partisi ve partiden ayrılan yeni parti arasındaki temel çatışma meselelerinden bir tanesi seçilmiş ya da atanmışlar üzerinden, yani hukuki bir süreç sonrasında Cumhuriyet Halk Partisi'ne vaziyet edenler üzerinden bir ikili ayrım yaratılıyor ve tarafların birbirini bazı nedenlerle, bazı sahiplerle yıpratma gibi bir arayışları var. Mesela Kılıçdaroğlu ve arkadaşları kuvvetle muhtemel kendilerine yönelik teveccühü, partiye katılımı ve toplumsal karşılığı gösterebilmek adına bu organizasyona imza attılar. Ama bugün biz bu ekranlar aracılığıyla ya da sosyal medyada eğer bu figüran meselesini tartışıyorsak elbette bu o toplumsal karşılığı bertaraf etmek için, bulanıklaştırmak için, daha fazla tartışmaya açmak için bir hamle olabilir. Bunun kimin tarafından yapıldığı, ne amaçla yapıldığı ile ilgili elbette bir soruşturma yürütülüyor. Zaten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına intikal eden bir süreç var. Bu sürecin sonrasında mesele anlaşılacak. Yani gerçekten iyi niyetle ajansın sahibinin ifade ettiği gibi sürece bir katkı vermek ve orayı tırnak içerisinde bindirilmiş kıtalarla doldurarak daha kalabalık göstermek mi? Ya da o süreci partiye yeni katılım ya da partinin toplumsal karşılığı üzerinden değil de birkaç kişiye, onlarca kişiye ihtiyacı olan bir Kılıçdaroğlu portresini ortaya çıkartmak için, bunu daha fazla tartıştırmak için mi yapılan bir provokasyon? Hiç kuşkusuz bu çok kısa bir süre içerisinde açığa çıkacaktır ama yani Kılıçdaroğlu'nun mevcut Cumhuriyet Halk Partisi'nin eğer Cumhuriyet Halk Partisi seçmeninin dörtte birini bile alsa, ki oranlar dörtte üçe dörtte bir gibi bir konuşuluyor ama o araştırmalar üzerinde, herhalde bu salonu

0: doldurabilecek ve bunu sevk ve idare edebilecek bir örgüt kapasitesine sahiptir diye düşünüyorum. Ama buradaki niyet ne, motivasyon ne, hangi alanlarda daha fazla tartışma Cumhuriyet Halk Partisi üzerinden yapılmak isteniyor? Belki önümüzdeki günlerde bu soruşturma neticesinde açığa çıktığında daha fazla tartışacağız. Ama dediğim gibi bizim biraz sonra sizin sorularına açacağınız, konuşacağımız meseleler hocamın dediği gibi magazinel alanın dışında daha fazla içeriye dair konuşabileceğimiz parti programı vesaire yol haritaları üzerinden daha somut elimizde konuşabileceğimiz içerikler var.
1: Evet, şimdi Armağan hocama o zaman yeniden dönmek isterim efendim. Tabii bu arada CHP cephesine de bakmak lazım. CHP'nin yol haritası netleşti mi diye bir soru var tabii akıllarda. Biraz önce haberde de verdim ben. Kılıçdaroğlu vekillerle buluştu. 91 ismin vedası sonrası genel merkezde bir toplantı yapıldı. Yalnız burada dikkat çekici 44 vekilin, CHP'de kalan 44 vekilin 39'unun katılmasıydı bu toplantıya. Kuşkusuz mazeret de olabilir. Onlar da ilerleyen saatlerde açıklanabilir ama bu bir şeyin işareti midir? Yeni katılımlar olabilir diye iddialar var, çeşitli söylemler var. Siz nasıl bakarsınız CHP cephesine?
2: Cumhuriyet Halk Partisi mevcut parti liderliği bakımından iki tane tartışma hattı var. Bunlar hafta sonu netleşti. Bir tanesi aslında bu toplantının olduğu kongre merkezindeki konuşmasıydı. Arınmada önemli ölçüde başarılı olduk dedi. Yani tam olarak bitmese dahi. Şimdi bu arınma ile ilgili birkaç cümle söyleyip ondan sonra parti iç mimarisine şu anki duruma bakalım. Mutlak Butan kararından bir gün önce kendisi video yayınladı. Dedi ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin arınmaya ihtiyacı var. Bu şekilde devam edemez. Bu arada benzer açıklamalar daha önce de yapmıştı. Şimdi arınmanın olası muhatapları, parti içi muhalefetin neredeyse tamamı partiden ayrıldı. Şimdi bu durumda genel başkanın başka bir gerekçe sunması lazım. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun meşruiyet zemini arınmaya bağlıysa o zemin Cuma'dan itibaren değişti. Yani normal siyasete nasıl devam edecek ya da bir olağanüstü hal siyaseti varsa CHP içerisinde bunun dayanağı nedir? Arınma eğer tamamlandıysa ya bu da tamamen tamamlanacak bir şey değil ama önemli ölçü tamamlandığını kendisi söyledi. Gelelim sizin sorduğunuz asıl mesele iç mimariye. Şimdi bu grup başkanı biliyorsunuz seçilmek zorunda. Grup başkan vekilleri de seçilebilir, atanabilir. Seçim yolu tercih edildi. Bu önemli çünkü yeni parti öyle yapmadı. Yani yeni partide mesela grup başkan vekilleri tam olarak seçimle belirlenmedi. Özgür Özel döneminde de öyleydi. Seçim yapılması önemli ama seçim hafta sonu yapılan seçim bazı tartışmaları da beraberinde getirdi. Evet. Bir kere CHP'nin tekrar bölündüğünü gördük. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde Faik Öztürk aslında Kemal Kılıçdaroğlu'nun çalışmak istediği aday. Kendi adayına karşı parti içi muhalefet bir aday çıkardı ve bu ilk turda kendi adayından daha fazla oy aldı. Bazı milletvekilleri ise ihtimal ki belki zamanla çıkacak veya adayı çıkmayacak. Kemal Bey'in bu tavrını bildikleri için o toplantıya katılmadılar bile. Zaten vekil sayısı azaldı onların bir kısmı. Ve Gürsel Erol ikinci turdan sonra artık bir açıklama yaparak yani bu durumu üstü örtük bir şekilde seçime müdahale olduğunu da gösterdi. Tabii ki kendi takdirleri ama şöyle bir şey var. Faik Bey de Gürsel Bey de yani bizim meselemiz zaten isimler değil. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bilinen siyasetçileri, değerli siyasetçileri. Ama hepimiz biliyoruz ki Faik Öztürk çok uzun süre boyunca Kemal Kılıçdaroğlu'nun A takımındaydı ve görünen yüzüydü. Gürsel Erol da bilinen bir siyasetçi olmasına rağmen daha geri plandaydı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu zor zamanlarda, kriz zamanlarında belki yeni bir başlangıç yapması için elindeki yeni kadroları veya şu ana kadar yeterince verimli olarak kullanmadığı kadroları kullanması daha rasyonel olur. Ama bu yol tercih edilmedi. Bir de şunu dün hafta sonuki oylama bize şunu da gösterdi. Demek ki CHP'de kalanların tamamı Kılıçdaroğlu yanlısı değilmiş. Yani CHP'de kalan vekillerin, bunlar sadece vekil de değil bu arada, başka siyasi platformlarda başka tartışmalar da yapacağız. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelme biçimine ve kendisine karşı çıksa dahi CHP'de politik mücadele yürütmek isteyen bir kesim var. Biz onun olduğunu biliyorduk ama bu sefer oylamayla ortaya çıktı. Son söz şu olsun, Eylül'de kurultay takvimi başlayacak. Biz bu oylamanın benzerini tüm mahallelerde, tüm ilçelerde, tüm illerde ve belki de kurultayın kendisinde göreceğiz. Yani ileride Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşısına bile eğer aday olursa bir

0: rakip çıkabilir parti içerisinde.
1: Peki Turgay Hocam ne der CHP'nin içindeki gelişme? İşte hafta sonu grup başkanı seçimi vardı, ardından orada da bir tartışma başlığı çıktı. Gürsel Erol'un açıklamaları var, X paylaşımındaki açıklamaları var. Parti içi siyasette tekelleşme yaşandığı herkesin malumu dedi bu seçimin ardından. Kime mesaj vermeye çalıştı, neler olur CHP'nin içinde?
2: Şimdi tabii şununla başlayalım Esra Hanım. Yani yeni parti Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir ana kütle olarak ayrıldığında 91 milletvekilini yanında götürdü ve parlamento aritmatiğine bakıldığında şu anda AK Parti'nin ardından ikinci parti hüviyetinde. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte lokomotif olarak muhalefeti iktidara karşı konsolide etme anlamında hiç kuşkusuz birkaç adım önde olabilir. Şimdi hem Cumhuriyet Halk Partisi hem de yeni parti bundan sonraki yol haritalarında, izleyecekleri politikalarda kendilerinin bu lokomotif olma misyonu üzerinden bir tanımlama, bu misyonu tahkim etme arayışları da söz konusu olacak. Taraflara bakıldığında şöyle bir tablo ortaya çıkıyor. Yani mevcut Cumhuriyet Halk Partisi Kılıçdaroğlu açısından evet bir arınma söylemi üzerinden ilerliyor. Bu arınma söylemi pratikte zaten milletvekillerini dokunulmazlıkları var olduğu için ilgilendirmiyordu yani kısa bir dönem itibariyle bakıldığında. Bunu il başkanları, parti örgütü üzerinden kademe kademe yaptı, yapmaya çalıştı. Dolayısıyla burada bir mesafe kat etti. Kemal Kılıçdaroğlu açısından diğer mesele, az önce ifade ettiğim gibi Cumhuriyet Halk Partisi kurumsal kimliğine yönelik seçmen nezdinde daha fazla teveccüh olabileceği yönünde. Yani eğer parti güvenli limana taşınabilirse Cumhuriyet Halk Partisi o eski özlenen günlere ulaşabilir. Ama an itibariyle baktığımızda iki tane kritik mesele var. Bir tanesi az önce tartıştığımız bu yeni üyelerin takdimiyle ilgili, katılımıyla ilgili süreci biz bambaşka bir kast ajansı üzerinden yaşanan tartışmayla ele alıyoruz. Dolayısıyla bu CHP'nin kurumsal kimliği açısından negatif bir durum. Diğer mesele Gürsel Erol üzerinden ve Öztrak üzerinden yaşanan grup başkanlığı tartışması. Muhtemelen Cumhuriyet Halk Partisi'nde uzunca süre ifade edilen ama pratikte çok karşılığı bulunmayan parti içi demokrasinin işletilmediğine dair bir karine var. Dolayısıyla bu da grup başkanlığına aday olan Gürsel Erol tarafından eleştiriliyor. Yani bu parti içi demokratik kuralların işletilmediğine yönelik doğrudan kamuoyuna bir deklarasyon. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu yola devam ederken bir takım tabii kısıtlılıklarla da karşılaşıyor. Bir takım risklerle, bir takım meydan okumalarla da hesaplaşmak ve yüzleşmek durumunda. Onun için parti içerisindeki konsolidasyonu daha fazla arttırması gerekirken parti içerisindeki konsolidasyona halel getirecek ve bunun üzerinden partiyi tartıştırabilecek bir takım adımlar da atıyor.
1: Hocam, işte bu. Peki Kılıçdaroğlu'nun yaptığı toplantıya 44 vekilden 39'unun katılması, yani 5 vekilin katılmamasını anlamlı bulur musunuz?
2: İki tane nedeni olabilir Esra Hanım. Bir tanesi sizin dediğiniz gibi mazeretlerle ilgili katılmama noktasında bir kişisel beyan olabilir. Diğeri bundan sonraki süreçte ki bu konuşuluyor, yeni partiye Cumhuriyet Halk Partisi'nde var olan birkaç milletvekilinin daha geçebileceği ifade ediliyor. Şimdi bu iki parti arasında milletvekili transferi eğer söz konusu olursa muhtemelen ağırlık merkezlerine dair başka bir tartışma yapma ihtiyacı hissederiz ki 91 milletvekili ayrıldığında da zaten Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin bu kadar ana kütle sayılabilecek bir topluluğun partiden ayrılması noktasında bir öngörü içerisinde olmadığı ifade ediliyordu. Eğer bundan sonraki süreçte de sayılar önemli değil, yeni partiye geçiş olursa bambaşka bir CHP tartışmak durumunda kalabiliriz. Hem ağırlık merkezi itibariyle hem de klasik Cumhuriyet Halk Partisi seçmeninin nerede konumlanacağı ile ilgili yeni tartışmalar yapabiliriz. Ama şu da unutulmasın, siyaset esnektir. Türk demokrasi tarihi bu esnekliklerle dolu. Yeni partide aradığını bulamayan bir takım isimlerin Cumhuriyet Halk Partisi'ne geri dönme gibi bir arayışları da söz konusu olabilir.
1: Evet. Peki Armağan Hocam, şimdi CHP'nin yol haritasından bahsettik ama bir de yeni partinin yol haritası var. O da netleşiyor mu acaba yavaş yavaş diye bir soru var tabii ki aklımızda, size yöneltmek istediğim. Bir kere bugün içinde ya da yarın bazı teknik şeylerde açıklığa kavuşacak. İşte Özgür Özel grup toplantısı.

0: toplantısında hangi gün konuşacak, hangi saat konuşacak, meclisteki yeri ne olacak gibi yeni partinin bir takım teknik detaylar da ortaya çıkacak. Bu arada tabii bir de işin belediye başkanları boyutu var. İşte hangi belediye nerede kalacak, CHP'de mi kalacak? Özellikle büyük şehirler önemli. Ne dersiniz? Bu başlıktaki görüşlerinizi almak isterim. Buyurunuz.
1: Şimdi yeni partinin siyasal kuruluşu kısmen gerçekleşti. Yani partinin dilekçesini verdiler. Cuma günü bir başlangıç yapıldı ve milletvekili ağırlığıyla parti kuruldu. Ondan önce de salı günkü Özgür Özel'in konuşmasından itibaren Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir ölçüde istifalar da başladı. Belediye başkanları, üyeler ve milletvekillerini birlikte ele almak lazım. Yani milletvekilleri bakımından yeni partinin çok iyi bir başlangıç yaptığı ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin mevcut yönetiminin beklentisinin ötesinde bir grubun aslında yeni partiye geçtiği açıkça ortada. Belediye başkanları ile ilgili muğlak bir durum var. Yeni partinin şu anki yönetimi, yani eski Cumhuriyet Halk Partisi'nin parti içi muhalefeti, aslında süreci kendilerinin kontrol ettiğini, belediye başkanı geçişlerini zamana yaymak, orada işte belediye meclislerine sorun olmasın diye bir takım hesaplamalar yaptığını söylemekte. Ama biz şunu biliyoruz ki, yani sahadan gelen veriler, epey sayıda belediye başkanı Cumhuriyet Halk Partisi'yle yola devam etmek istediğini bir kısmı açıkça söyledi. Geriye kalanında üstü örtük bir beyanatı var. Yani belediyelerde, özellikle büyükşehir belediyeleri bakımından geçişin yeni partinin istediği düzeyde olmayacağına dair bir işaret de var. Belki zamana yaymaların nedeni de o. Burada özellikle Mansur Yavaş'ın tavrı çok önemli. Çünkü kendisi sadece bir belediye başkanı değil, aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi'nin en popüler iki siyasetçisinden biri, Cumhurbaşkanı adayı. Onun geçmesi de geçmemesi arasındaki fark yeni partinin siyasal şansını da etkileyecektir. Üye istifaları da 300 bini geçti. Bu yüksek bir oran. Ama yeni parti dinamiği dikkate alındığında beklentinin o da altında kaldı. Bu arada Özgür Özel'in döneminde üye olan kişi sayısı 650 bin kadardı. Yani 1 milyon 900 bin üye. Bunların tamamının geçişi de mümkün olabilir. Bunu bekleyip göreceğiz. Bir de yeni partinin örgütleri şu an kuruluyor. Bu bağlamda daha kütükler açılmadı. Bu istifa eden, CHP'den istifa eden üyelerin ne kadarlık bir kısmının yeni partiye geçip geçmeyeceği hususu açık değil. Parti örgütlenmesiyle ilgili son sözüm de şu olsun. Kabaca Eylül ayı civarında partinin tüm Türkiye çapında il ve ilçeler bakımından örgütlüğünü tamamlaması beklenmekte. Ondan sonra da bir kurultay süreci başlayacak. Kurultayla birlikte gerçekten yeni parti yeni kadrolar getirecek mi, onu test etmiş olacağız. Bunun için de biraz zamana ihtiyaç var.
0: O zaman Turgay Hocam'a da son sözlerini, bu son tur için son sözlerini de vereyim hemen. Yeni partiden, yeni partinin yol haritasıyla devam edelim. Parti programı artık biliniyor, açıklandı. Hem parti programı ile ilgili görüşlerinizi merak ederim. Bir de belediye başkanı boyutları. Mesela Mansur Yavaş'ın tavrı çok merak ediliyor. İşte Zeydan Karalar ilk gün itibariyle tavrını ortaya koydu. Yeni partiye geçmeyeceğini söylemişti. Sizin beklentiniz nedir? Yeni partinin kaç belediyesi olur?
2: Şimdi ilkinden başlayalım Esra Hanım. Takdir ederseniz ki, yani mevcut spekülasyonların dışında yeni partiyi analiz edebileceğimiz çok kuvvetli bir çerçeve var elimizde. O da parti programları. Dolayısıyla parti programı bundan sonra yeni partinin yürüyeceği yol haritasına dair etraflıca bir şey söylemekte. Güvenlikten dış politikaya, ekonomi politikalarından içerideki sosyolojik dönüşümü yönetmeye, hatta parlamenter rejime geri dönüş için koşulların oluşturulmasına dair ciddi talepler var, ciddi meydan okumalar var iktidar açısından da bakıldığında. Bunları nasıl yönetecek, bunlarla ilgili nasıl bir yol haritası izleyecek, hangi stratejilerle seçmenin diğer kalanını iktidar karşısında konumlandıracak ve onları konsolide edecek? Benim baktığım yerden en önemli mesele bu. Çünkü mevcut düzeni bir kara düzen olarak değerlendirip onu değiştirmek için Türkiye İttifakı çağrısı yapıyor. Bu Türkiye İttifakı'nı kendi lokomotif olabildiği bir düzlemde yönetebilecek mi yeni parti? Eğer böyle bir lokomotif iddiası gündeme gelirse, Cumhuriyet Halk Partisi'nin mevcut durumu, mevcut Cumhuriyet Halk Partisi nerede ve nasıl konumlanacak? Bunların hepsi çok ciddi tartışmalar. Özellikle kendilerinin ifadesiyle Kürt sorunu meselesi, Alevilerle ilgili ayrıntılar, ki bunların birçok kısmı da eleştirilebilecek içerikler benim baktığım yerden. Özellikle ben bugünkü Yeni Şafak yazımda parti programına dair etraflıca bir değerlendirme yaptım. Ama

0: kendileri açısından evet iktidara karşı bir meydan okuma ve bu meydan okuma içerisinde Türkiye İttifakı ve iktidara muhalefet edebilecek unsurları bir araya getirme çabası var. Muhtemelen bundan sonraki süreçte kendilerini iddia ve ifade ederken bu muhalefetin lokomotifi olma, onları birleştiren asli güç olma motivasyonuyla hareket edileceklerdir. Bunda ne kadar başarılı olacaklar göreceğiz. Ama ikinci mesele sizin sorduğunuz, belediye başkanları nerede konumlanacak? Özellikle bazı sembolik isimler ki Zeydan Karalar'ın dışında bence en kritik isim Mansur Yavaş. Yani Mansur Yavaş'ın CHP ya da yeni parti içerisinde nerede konumlanacağı meselesi iki partinin bundan sonraki süreçte 2028 seçimlerinde Cumhurbaşkanlığında o lokomotif olma iddialarında belirleyici olacaktır. Şunu kastediyorum. Mansur Yavaş CHP'nin ya da yeni partinin seçmen kitlesinin fevkinde ya da onların dışında bir geniş topluluğa hitap edebilen Türkiye seçmeni açısından bir politik figür. Onun nerede konumlanacağı, kime destek olacağı hiç kuşkusuz bence daha belirleyici olacaktır. Onun için hem parti programı hem de Mansur Yavaş'ın bundan sonraki pozisyonu bence hem CHP hem de yeni parti açısından onların muhalefetteki lokomotif olma meselesinde asli belirleyici olacak diye düşünüyorum.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum Armağan Hocam ve Turgay Hocam. Çok teşekkürler. Çok kıymetli katkılarınız için tekrar görüşmek üzere diyelim. Şimdi biz Gülistan 9 soruşturmasına geçeceğiz. 18 kişi daha gözaltına alındı. Tutuklu eski Tunceli valisi Tuncay Soner ise yeniden adliyeye götürüldü. Detayları Veysi İpek anlatacak. Veysi karşımda. Kolay gelsin. Merhaba Veysi. Ne diyorsun? Dönemin valisi Tuncay Soner neden yeniden adliyeye geldi?
2: Evet, isterseniz ilk sorunuzla başlayayım. Tunceli valisi, dönemin Tunceli valisi Tuncay Soner geçtiğimiz gün tekrar gözaltına alınmıştı, cezaevinde alınmıştı. Cep telefonundan çıkan dijital materyaller ve görüntülerde suç unsurlarına rastlanmıştı. Koruma polisi ve yine İraç polis Gökhan Ertok'un attığı bazı görüntüler vardı. Bir şahsı dövdürttüğü yönde görüntüler ortaya çıkmıştı. Bu kapsamda gözaltına alınmıştı ve gözaltı işlemleri tamamlandı. Bugün koruma polisi Şükrü Eroğlu ve İhraç polis memuru Gökhan Ertok'la birlikte Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla adliyeye çıkarıldı. İfade verme işlemleri şu an itibariyle devam ediyor. Sabah eş zamanlı bir operasyon da vardı. Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 21 noktaya eş zamanlı operasyon düzenlendi. 15 kentte yapılan operasyonda 18 kişi gözaltına alındı. Bir kişi ise aranlığını ifade edip neydi aslında operasyonun gerekçesi? Kamu görevleri, kolluk görevleri olduğunu söyleyelim. Delillere müdahale usulsüzlük gerekçesiyle operasyon düzenlendi. Aralarında ifade alma işleminden tutun da dijital materyallere müdahaleye kadar, siber suçlardan tutun da dalgıçlar, baraj göreti içerisinde arama kurtarma çalışması yapan dalgıçlara kadar biri emniyet müdürü, bir emniyet amiri, çok sayıda polis şu an itibariyle gözaltında olduğunu ifade edelim. İşlemleri tabii bir taraftan sürerken sorular da peş peşe hazırlandığını söyleyelim. Neden? Çünkü Gülistan Doku'nun 18 Ocak'ta arkadaşının zorla telefonla el konulmuştu. Polisler tutanak tutmuşlardı ancak rızası olmadığı yönünde bilgi beyan etmesi üzerine de soruşturma bu kapsamda da aslında genişlettiğini söyleyelim. Instagram hesabına girişler gerçekleşmişti. Bazı verilerin silindiği ortaya çıkmıştı. İşte bu noktada müdahalelerin olduğu ifade ediliyor. Yine aslında başsavcılığın sorduğu, Tuncay Soner'e özellikle sorduğu, dönemin valisi olarak baraj göletinde arama yapmak istediğiniz, başka yerde aramalara müsaade etmediğinizi, hatta baraj göleti dışında tanıkların beyanına göre arama yapılmasına şiddetle karşı çıktığı, öfkelendiğiniz yönünde beyanlar olduğu sorulmuştu. Onun da bu yönde aslında öfkelenmediğini, böyle bir tepkisinin olmadığını, anne Doku, baba ve yine ablası Aygül Doku'nun sürekli kendisine Gülistan Doku için geldiğini ancak abisinin gelmediğini söylemişti ifadesinde. Aslında bu ifadede bugün aslında anlam kazandığını söyleyelim. Çünkü Gökhan Ertok ile koruma polis Şükrü Eroğlu arasındaki yazışmalara baktığımızda abi Osman Doku'nun Gülistan Doku'yla yasaklı olduğu, Instagram hesabında, sosyal medya hesaplarında yasaklı olduğu görülüyor. Gökhan Ertuğ'un bunu söylemesi üzerine.

0: üzerine de Şükrü Eroğlu'nun bu çok işimize yarar ifadesi de kendisine yönelttiğini söyleyelim. Şu an itibariyle vali ve iki polis memuru, eski polis memurları adliyede işlemleri sürüyor. Diğer taraftan da gözaltına alınan biri emniyet müdürü, 15 polis, 3 kamu görevlisi adliyedeki işlemleri, sağlık tedavilerinin ardından adliyeye sevkleri gerçekleşecek. Ardından da emniyette ifadelerini alınacağını söyleyerek sözü size bırakalım.
1: Peki Veysi, çok teşekkür ediyorum. Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişmeler oldukça Veysi'ye döneceğiz tekrar. Şimdi Ahbap soruşturmasına bir bakalım. Ahbap Derneği soruşturması da devam ediyor. Bugün hem 4. dalga operasyon yapıldı ve 13 şüpheli gözaltına alındı, hem de 5 ünlü isim daha ifadeye çağrıldı değil mi? Alihan Tok karşımızda. Alihan anlatacak şimdi tüm detayları. O 5 ünlü isim kim Alihan?
2: Evet Esra Toptaş, şimdi tabii o 5 ünlü ismi sayayım sizlere. Gülben Ergen var, Mahsun Kırmızıgül, Elçin Sangu ve aynı zamanda da Hayko Çepkin'le beraber gazeteci Uğur Dündar da var. Bu isimlerin vereceği ifadeler, ki daha önceden de yine Hazal Kaya, Şahan Gökbakar'ı da bekliyoruz aslında. Yani önceden ifadeye çağrılıp gelmeyen isimler de var. Şahan Gökbakar, Fatih Koparan gibi isimler de var. Onlar da gelecek, ifade verecek. Toplamda 8 ünlü ifade verdi şimdiye kadar. Verdikleri ifadeler çok önemli. Çünkü o dönemde Ahbap'a yönelik yapılan yardımlara bir şekilde aracı olmuşlardı. Ünlü isimler, etkin isimler, kamuoyunda dinlenen isimler, dolayısıyla orada yardım kampanyalarına katılmışlardı. Verdikleri ifade savcılıkta önemli oluyor, belirleyici oluyor. Operasyon genişleyerek devam ediyor tabii ki. Burada yani mesela örnek olarak Hazal Kaya verdiği ifadesinde 120 bin lira verdiğini, bağış yaptığını, o dönemde kendisinin de mağdur olduğunu aslında, yani kendilerinin de verdikleri paranın, yardımın nereye gittiğinin araştırılması gerektiğini söylüyorlar. Bir diğer konu tabii 4. dalga. Burada artık Ahbap Derneği'ne 2023 yılı içerisinde yardım yapan ve Ahbap Derneği'nden para alan firmalar da burada sorgulanıyor tabii. Şimdi 2023 yılında, deprem yılında, o dönem konut yapmak için, konteyner almak için dernekten para alan firmalar, ki bir kısmı işte taahhütlerini yerine getirmediği, bu konutları yapmadığı için bu firmaların yetkilileri de gözaltında. Bir diğer konu da Haluk Levent'in sağ kolu, yani asistanı Yeliz Kaya'ya yönelik bir mülk devri, taşınmazların devri var. Çok ciddi, yani 30'dan fazla taşınmazın, birçok farklı firmada taşınmazın Yeliz Kaya'ya devredildiği. Peki bu devirler neden yapıldı? Niçin yapıldı? Bu devirleri yapan firmalar kim? Sahipleri kimler? Hangi kar amaçları vardı? Tüm bunlar araştırılıyor. Dolayısıyla gözaltı operasyon kapsamında bunlar da gözaltına alındı. Bir diğer konuda içeride çekler. Tabii ki çek tahsilatları çok fazla. Dernek içerisinde çok ciddi bir paraya aslında hükmetti o dönem Ahbap Derneği. Ve bu para içerisinde, bu trafik içerisinde çekler nereye gitti, kim tahsil etti, en son devir kimde kaldı, tüm bunlar da yine araştırılıyor. Ve tabii ki de Haluk Levent'in artık finansal ilişkileri, kimlerle hangi ticareti yaptı o dönem Ahbap Derneği'nde. İşte 13 kişi gözaltına alındı diyoruz. Bu 13 kişi işte bu holdingler, inşaat firmalarının yetkilileri, işte konteyner temin eden diğer firmaların da yetkilileri bunların içerisinde. Tabii ünlülerin verdiği ifadelerde de Ahbap Derneği'ne o dönem yapılan yardımlar, aslında denetleme yetkimiz yoktu demişlerdi. Yani biz yardım yaptık, evet, iş insanlarını buluşturduk. Mesela inşaat firması, konteyner temin eden firmalar, enerji firmaları, bunları buluşturduk Ahbap Derneği ile, ama denetleyemedik. Biz sadece bu yardıma öncülük ettik. Ama bak, şu süreçte, yani gelinen bu aşamada hepsi aslında ortak olarak pişman olduklarını söylüyorlar. Yani Ahbap Derneği'ne yardım yaptıkları için ya da yönlendirdikleri için pişman olduklarını söylüyorlar. Ve tabii araştırılacak, içerisinde soruşturulacak birçok farklı firma var. Bunun mesela Şile Belediyesi'nde de bir örneği çıktı. Şile Belediyesi'nde de Haluk Levent'in kardeşinin yine paravan şirketlerle Ahbap Derneği'nden para aktarıldığı, Yeliz Kaya'nın buna aracılık ettiği, tüm bunlar çok kapsamlı bir şekilde araştırılıyor şimdi. Ama ünlülerin verdiği ifadelerle soruşturma çok daha geniş kapsamlı bir şekilde devam ediyor. Yani kimi bekliyoruz biz şimdi gelip Çağlayan Adliyesi'nde tekrar ifade vermesi için? Uğur Dündar gelecek, gazeteci Uğur Dündar. Aynı zamanda Gülben Ergen, Mahsun Kırmızıgül, Elçin Sangu ve Hayko Çepkin'i biz burada

0: bekliyoruz. Aynı zamanda Şahan Gökbakar da gelecek. O dönemde 2023 yılında deprem yılında işte canlı yayınlarda ya da sosyal medya hesapları üzerinden Ahbap Derneği'ne yardım yapmış ya da yardım yapmak isteyen iş insanlarını yönlendirmiş ünlü isimler. Gelecekler, burada savcılık ifadelerine başvuruyor ve o ifadeler doğrultusunda aslında soruşturma geniş kapsamlı bir şekilde devam ediyor. Bizler de takip ediyoruz ve sizlere aktarmayı sürdüreceğiz.
1: Peki Alihan, çok teşekkür ediyorum sana. Kolaylıklar da diliyorum. Orada Çağlayan'da adliyede bir gelişme oldukça Alihan'a döneceğiz. Şimdi Suriye Cumhurbaşkanı Şara Katar merkezi El Cezire televizyonunda konuştu. ABD yaptırımlarının kaldırılması süreci Lübnan, İran ve terör örgütü YPG dosyasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Suriye'ye yaptırımların kaldırılması için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ara buluculuk yaptığını söyledi.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye'ye yaptırımların kaldırılması için arabuluculuk yaptığını söyledi. Lübnan'ın istikrarı Suriye'nin çıkarınadır dedi. El Cezire'ye konuşan Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Suriye'ye uygulanan yaptırımların Esad rejiminin işlediği suçlar nedeniyle getirildiğini belirten Şara, eski rejimden kurtulan Suriye halkının aynı yaptırımlara maruz kalmaya devam etmesi makul değildi dedi. Yaptırımların kaldırılması konusunda Suudi Arabistan'la Türkiye'nin rolüne değindi.
3: Geçen yıl Suudi Arabistan'ın arabuluculuğu ve Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müdahalesi oldu. Erdoğan, genel olarak Suriye'ye uygulanan yaptırımların kaldırılması için Amerika Birleşik Devletleri ve Başkan Trump ile arabuluculuk yaptı.
2: Şara bölgesel konular hakkında da değerlendirmelerde bulundu. İran savaşının yönetiliş biçiminin bölgesel savaşa dönüşme riskini artırabileceğini belirtti. Lübnan'ın istikrarının da Suriye'nin çıkarına olduğunu söyledi.
3: İsrail'in bölgede emelleri var. Bu hususu göz ardı etmiyoruz ve İsrail'i Suriye'ye karşı dengeli bir politika benimsemeye zorlamak için çok sayıda ülkenin katılımıyla bir güvenlik anlaşmasına varmaya çalışıyoruz.
2: Cumhurbaşkanı Şara, Suriye'deki Kürt toplumunun durumuna da değindi. Eski rejimde vatandaşlık haklarından mahrum bırakılan Kürtlerin haklarının iade edildiğini vurguladı. Kürtlerle SDG farklı konular ifadesini kullandı. Terör örgütü YPG ile yapılan anlaşmaların uygulanmasında zaman zaman sorunlar yaşandığını da belirten Şara, son mutabakatın daha güçlü bir zemine sahip olduğunu ve uygulama sürecinin devam ettiğini aktardı.
1: Ve savaşın gündemiyle devam edelim. Şimdi ABD'nin İran'a yönelik saldırıları durdurmasıyla şimdi gözler tabii ki kararın perde arkasına da çevrilmiş durumda. CENTCOM hedeflerin tükendiği iddiasıyla saldırıların durdurulduğunu söylüyor. ABD Başkanı Trump mühimmatın azaldığı iddialarını reddediyor. Dünyadaki herkesten çok daha fazla mühimmata sahibiz dedi Trump.
2: ABD ve İran arasında sular duruldu. CENTCOM, saldırıların hedeflerin çoğu tükendiği için durdurulduğunu savundu. ABD'nin 13 gün üst üste düzenlediği saldırılar hafta sonunda durmuş, İran'dan da bölge ülkelerine saldırılar yapılmamıştı. ABD basını ordunun elindeki önleyici füze stoğunun azalacağına dair uyarıların ardından saldırıları ertelediğini öne sürmüştü. ABD Başkanı Trump'tan o iddialara yanıt geldi. Mühimmat stoklarının yeterli olduğunu söyleyen Trump, dünyadaki herkesten çok daha fazla mühimmata ve ihtiyacımız olandan çok daha fazlasına sahibiz dedi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda da İran'a ait gemilerin ve enerji altyapısının ABD ordusu tarafından havaya uçurulduğu yapay zeka ile oluşturulmuş görseller paylaştı. ABD merkezi Axios'a göre ise CENTCOM komutanı Cooper, Trump'a Hürmüz Boğazı çevresini daha fazla bombalamaya gerek olmadığını önerdi. Bu önerinin Trump'ın İran'a yönelik saldırıları durdurma kararını etkilediği iddia edildi. Kaynaklara göre Cooper, saldırıların Tahran'ın ticari gemileri hedef alma kabiliyetini önemli ölçüde zayıflattığını ve tam ölçekli bir çatışmaya dönüşmeden devam eden saldırıların stratejik bir amaca hizmet etmeyeceğini belirtti. İran yönetiminden yapılan açıklamada ise Washington'ın saldırılara ara verdiği sürece Tahran'ın da askeri operasyonlarını askıya alacağını vurguladı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekai, Pakistan ve Katar aracılığıyla ABD ile aktif mesaj alışverişinin sürdüğünü, ancak önceliklerinin İran'ı savunmak olduğunu söyledi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Hatipzade de diplomasiye ve Hürmüz Boğazı'ndan gemilerin barışçıl geçişinin sağlanması

0: asıl ilkesine bağlı olduklarını belirtti. Trump'ın İran'la diplomatik görüşmeleri alan tanıdığını ancak tüm seçenekleri masada tutmaya devam ettiği öne sürülüyor.
1: Ve Netanyahu, İsrail Başbakanı Netanyahu Washington'a gidiyor. Son 1,5 yılda 7. kez gerçekleşecek Trump-Netanyahu zirvesinin en önemli gündem maddesi elbette İran olacak. İsrail basınının iddiasına göre Netanyahu Trump'ın Gazze, Suriye ve Lübnan'dan çekilme talebine karşı çıkacak.
0: İsrail Başbakanı Netanyahu hakkındaki tüm tartışmalara rağmen Senatör Lindsey Graham'ın cenaze törenine katılmak için Washington'a gidiyor. Netanyahu'nun ABD Başkanı Trump'la yapacağı görüşmede en önemli gündem maddesi İran olacak. Washington'a gitmeden önce Fox News'a konuşan Netanyahu'ya hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından çıkarılan tutuklama kararı hatırlatıldı. Netanyahu buna rağmen Eylül'de New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmayı planladığını açıkladı. Netanyahu, New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani'nin kendisini soykırımla suçlamasına da cevap verdi.
2: He's fomenting hate. He's supposed to be the mayor of all New Yorkers. Jews, Christians, Muslims, everyone. But he's trying to turn one group against the other.
0: Netanyahu, İran'ın nükleer programının mutlaka sona erdirilmesi gerektiğini savunurken, Tahran yönetimini de İsrail'e yönelik olası bir saldırının ağır sonuçları olacağı sözleriyle tehdit etti. ABD'nin Suudi Arabistan'la imzaladığı sivil nükleer anlaşma için sunduğu Tel Aviv'le normalleşme şartından da memnun olduğunu söyledi. İsrail basınının iddiasına göre Netanyahu görüşmede Trump'ın Suriye, Lübnan ve Gazze'den çekilme talebini reddedecek. Beyaz Saray'daki kritik zirve Trump'ın 1,5 yıl önce göreve dönmesinden bu yana Netanyahu ile Oval Ofis'te gerçekleştireceği 7. görüşme olacak.
1: Şimdi de ekonomi diyelim. Haber hattının bu bölümünde böyle bir başlık açalım. Suriye ile normalleşme ekonomiye olumlu yansıyor efendim. Bu yılın ilk 6 ayında ihracat oranı geçen yılın aynı dönemine göre %26,1 oranında arttı. En fazla payı değirmencilik ürünleri aldı. En çok ihracat yapan bölge ise Güneydoğu Anadolu bölgesi.
0: Yılın ilk yarısında Suriye ile ihracat %26,4 arttı. 1 milyar doları aştı. En fazla ihracat değirmencilik ürünlerinde gerçekleştirildi. Türkiye İhracatçılar Meclisi Suriye Masası Başkanı Celal Kadıoğlu, Türkiye ve Suriye arasındaki ihracat verilerini paylaştı. 2026 yılının ilk 6 ayında Suriye'ye 3 milyon ton ürün gönderildi.
3: Türkiye'nin Suriye'ye ihracatı yılın ilk yarısında %26,4 arttı. Ocak-Haziran döneminde Suriye'ye yapılan ihracat 1 milyar 284 milyon dolara ulaştı. Yılın ilk yarısında Suriye'ye 3 milyon 182 bin ton ürün gönderildi. İhracat miktarı geçen yılın aynı dönemine göre %36,6 arttı. İki ülke üst yönetiminin karşılıklı olarak attığı olumlu adımlar ortak geleceğimize dair hedeflerimizi pekiştiriyor.
0: En fazla ihracat değirmencilik ürünlerinde gerçekleştirildi. Ardından çimento ürünü takip etti.
3: Değirmencilik sektörünü 102 milyon 256 bin dolarla çimento, 80 milyon 107 bin dolarla elektrik ve enerji ürünleri izledi. Çimento ihracatındaki %116,8'lik artış öne çıktı. Suriye'ye yapılan ihracatta Güneydoğu Anadolu bölgesinin payı 461 milyon 823 bin dolar olarak hesaplandı. Bölgenin ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre miktar bazında %34,6, değer bazında ise %11,4 arttı.
1: Şimdi size bir Yargıtay kararını anlatacağım. Şöyle, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu boşanma davasında dikkat çeken bir kararı imza attı. Eve misafir kabul etmeyen ve sürekli eşya değiştiren kadın ağır kusurlu bulundu. Bahis oynayan erkek ise az kusurlu sayıldı.
0: Yargıtay boşanma davasında dikkat çeken bir karar verdi. Eve misafir kabul etmeme ağır kusurlardan biri sayıldı. 43 senelik evli çift Ankara'da aile mahkemesine müracaat ederek boşanma davası açtı. Davacı kadın eşinin

kumar bağımlısı olduğunu, evin faturalarını ödemediğini öne sürdü. Erkek ise eşinin kötü davrandığını, iftira attığını ve şiddet ve hakarete maruz kaldığını iddia etti. Yerel mahkeme her iki tarafı da kusurlu bularak boşanmalarına hükmetti. Mahkeme eve misafir gelmesini istemediği, sürekli eşya değiştirip masraf yaptığı gerekçesiyle kadını erkeğe

0: Dosya Yargıtay 2. Hukuk Dairesi'nden döndü. Ancak buna rağmen Genel Mahkeme ve Bölge Adliye Mahkemesi kararını değiştirmedi. Dosya temiz için bu kez Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'na gitti. Kurul, kadının eve misafir kabul etmemesi ve sürekli ev eşyalarını değiştirerek masraf yapmasını ağır kusurlu olarak değerlendirdi. Bahis oynayan ve borçlarını ödemeyen erkeğin ise az kusurlu olduğuna karar verdi. Kararın gerekçesinde, erkeğin eşine ve çocuklarına küfrettiği yönündeki iddiaların tanık ifadelerinde çelişkili olduğu belirtildi. Kusur olarak yüklenmesinin doğru olmadığı ifade edildi. Tarafların kusurlarının birbirlerine denk olmadığı, eşit kusurlu sayılamayacakları kaydedildi. Boşanmaya sebep olan olaylarda kadının ağır, erkeğin ise az kusurlu olduğu hususu tartışmasızdır denildi.
1: Öfkeyle kalkan zararla oturur. Bu sözü çok duymuşuzdur. Tam da buna dair bir haberimiz var şimdi sırada. Bir araştırma var aslında. Şöyle, öfkesine hakim olamayanlar, her şeyi içine atanlar ya da kaygılı bir mizaca sahip olanlarla ilgili bu araştırmanın çarpıcı sonuçları var. 3 olumsuz duygu damar sağlığını nasıl etkiliyor? Yanıtları Öznur Karslı Çetiner'in haberinde izliyoruz.
2: Ne oluyor?
3: Bir haksızlığa uğradınız ya da bir şey sizi sinirlendirdi. Nasıl bir duyguyla reaksiyon verirsiniz?
2: Şiddetli bir öfke duyuyorum tabii öncelikle.
3: İş hayatı direkt öfke.
4: Kaygı durumu, üzüntü ve kızgınlık, bunların karşılaştırmasını yapmışlar. Tansiyon yükselmesi, kalbin zorlanması, işte bir aort damarı hastalığınız varsa birçok insanda biz onu görebiliyoruz. Aort anevrizmasının patladığını, yırtıldığını görebiliyoruz.
5: Negatif duygular Amerikan Kalp Derneği'ndeki bilim insanlarınca araştırma konusu oldu. 3 negatif duygu ayrı ayrı incelendi. Hangisi ne kadar sağlığa zararlı derecelendirildi?
3: Günlük hayatta, okulda ya da iş yerinde herhangi bir haksızlıkla karşılaştığınızda vereceğiniz duygusal tepkiler ne olur? Öfkelenir misiniz, üzülür müsünüz ya da kaygılanır mısınız? İşte böyle anlarda verilen negatif duygusal tepkilerin damar sağlığı üzerinde önemli derecede etkisi olduğu ortaya çıktı. Bu duyguların içinde sağlık için en riskli olanı da öfkelenmek.
4: Her üçünde de aslında negatif etkiler oluşmasıyla birlikte öfke ve kızgınlık durumunda damarlarda hasar oluşumunun çok daha belirgin olduğunu göstermişler. Öfke patlaması tabii çok daha ani değişiklikler yapıyor. O damarların içerisindeki teflon tabakası gibi dediğimiz endotelde hasar oluşmaya başlıyor. Damarlar kendilerini kasmaya başlıyorlar. Tansiyonu aşırı yükseltmesi anlamına geliyor.
5: Araştırmaya katılanlardan haksızlığa uğradıkları, öfkelendikleri, üzüldükleri ve kaygılandıkları olayları hatırlamaları istendi. Her bir duyguyu tekrar yaşadıklarında damarlarının içinde ne oluyor? Bu tabloya bakıldı.
4: Burada da insanlarda hani kızgınlık oluşturmak için o kişiye daha önce ciddi stresi yaşatan, öfkeyi yaşatan bir olayı sorduklarında onu hatırladığınız anda zaten vücut hemen aynı tepkileri vermeye başlıyor. O tepkilerle birlikte işte 5. dakika, 40. dakika gibi ölçümler yapmışlar. Kan testleri almışlar.
3: Öfke anında fiziksel olarak ne hissediyorsun?
2: Hızlı kalp çarpıntıları.
5: Öfkelenen grubun damarlarında genişleme azaldı. Bu durum tam 40 dakika sürdü. Kaygı ve üzüntü grubunda ise damar fonksiyonlarında bozulma saptanmadı.
3: Kaygılı biri misiniz?
2: Evet öyleyim. Kulaklarımdan ateş çıkıyor.
3: Öfkelenince mi?
2: Evet.
5: Yani olumsuz duyguların kalp damar sağlığını olumsuz etkilediği tespit edildi.
4: Duygulanımlarımızı rahat olarak yaşamamız lazım. İçimize atmayacağız. O öfkeyi sürdürmek bir yerden sonra size zarar veriyor. O duygularla nasıl baş edeceğimizi bilmemiz lazım.
1: Peki bu saati kapatalım ama lütfen ekran başından ayrılmayın. Çok kısa bir aranın ardından saat başında sıcak gelişmelerle buradayız.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 32, Edirne güneşli 39 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 36.

0: 6, Muğla güneşli 37 derece. Akdeniz bölgesinde Antalya parçalı bulutlu 39, Mersin güneşli 33 derece. Karadeniz bölgesinde Samsun güneşli 29, Trabzon parçalı bulutlu 26 derece. İç Anadolu bölgesinde Ankara güneşli 29, Konya güneşli 29 derece. Doğu Anadolu bölgesinde Erzurum güneşli 28, Van güneşli 29 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde Diyarbakır güneşli 37, Gaziantep güneşli 35 derece.
1: Seymen, güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
2: Uzmanlara göre gıda güvensizliği yeni göç dalgalarına neden olurken kalıcı çözümlere ulaşılmasını zorlaştırıyor. Gıda güvenliği yalnızca üretim değil, depolama, lojistik, denetim ve tüketici bilincini de kapsayan çok boyutlu bir süreç olarak öne çıkıyor. Kuraklık, sel ve aşırı hava olayları küresel gıda arz zincirlerini daha kırılgan hale getiriyor. Soğuk zincirin kırılması özellikle et, süt ve deniz ürünlerinde sağlık risklerini büyütüyor.
1: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.

0: Efendim yeniden merhaba. Haber hattına devam ediyoruz. Artık yeni bir saat dilimi. Bu arada saatlerde artık 15 olmak üzere. Hemen bir Ankara'ya dönelim. AK Parti'de bugün Merkez Yürütme Kurulu toplantısı var. O toplantı önemli. Neden? Çünkü çerçeve yasaya ilişkin çalışmaların Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aktarılması bekleniyor. Detayları da Serkan Şimşek aktarıyor. Serkan sendeyiz.
1: Esra, aslında bugün toplantıda iç ve dış siyasete yönelik oldukça önemli başlıklar altında bir mesajlar verilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan bilgilendirilecek. AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısının önümüzdeki saatlerde başlamasını bekliyoruz. Şu an hali hazırda o toplantı başlamadı. Şimdi hemen toplantının gündemine ilişkin notları sizlerle paylaşarak başlayalım. İç siyasetle başlayacak olursak kuşkusuz bu toplantının en sıcak başlıklarından bir tanesi terörsüz Türkiye süreci. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un temaslarının ardından gözler bu noktada. Yasal düzenlemeye çevrildi. Özellikle bu yasal düzenlemenin çerçevesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte MYK üyeleriyle birlikte masaya yatırılmış olacak. Öte yandan yeni haftada Terörsüz Türkiye Komisyonu'nun koordinatör grup başkan vekillerinin de bir araya gelmesi bekleniyor. Hatırlanacaktır. Bu noktada geçtiğimiz haftalarda mecliste adımlar atılmıştı. Özellikle yasal düzenleme noktasında bir beklenti oluşmuştu. İşte bugün de MYK toplantısında tüm bu başlıklar bir kez daha masaya yatırılmış olacak. Yasal düzenleme ortak imzaya açılması için atılabilecek adımlar ve yürütülecek temaslar da yine AK Parti MYK'sında masada olan başlıklar arasında yer alacak. Tabii tek sıcak başlık bu değil toplantıya ait. Kuşkusuz ekonomideki gelişmeler de masaya yatırılmış olacak. MYK toplantısında yılın ikinci yarısında ekonomide atılacak adımlar ve hedefler doğrultusunda yapılabilecekler yine gündemde olacak, ele alınmış olacak. Enflasyonla mücadele adımları da yine toplantının kuşkusuz sıcak başlıklar arasında yer alıyor. Aynı zamanda 14 Ağustos'ta AK Parti 25. yaşını kutlayacak. Tabii bir program da düzenlenecek bu noktada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla ve o programın adresi de başkentte Millet Bahçesi olacak. Tabii o programa dair hazırlıklarda gelinen aşamada yine masaya yatırılmış olacak MYK toplantısında. Kutlama programının teması, program akışı, hazırlanacak sloganlar yine AK Parti MYK'sında gündeme gelecek ve son olarak bir kez daha ifade edelim. Meclisteki Terörsüz Türkiye haricindeki yasama çalışmaları da yine MYK'nın gündeminde olacak. Özellikle meclisin Ağustos ayının ardından, kapanmasının ardından 1 Ekim'e kadar geçecek sürede yürütülecek saha çalışmaları da MYK toplantısında ele alınacak.
0: Peki Serkan'a çok teşekkür ediyorum. Yine Ankara'da kalmaya devam edelim. Yeni partinin kurulması sonrası meclis aritmetiğinde yaşanan değişim nedeniyle bazı düzenlemeler yapılması bekleniyor. Yeni partili isimlerin odaları, genel kuruldaki oturma düzeni gibi detayları da bize Buse Gençtürk anlatacak. Buse karşımızda, seni dinliyoruz.
2: Esra Toptaş, yeni partinin kurulmasıyla beraber Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki düzen de değişiyor. Bu nedenle CHP grup katında bulunan isimlikler kaldırıldı ve şu anda CHP grup katındaki tabelalar boş. Çünkü bir düzenleme yapılacak. Yeni parti ikinci parti olduğu için ve 91 milletvekiliyle meclise temsil edildiği için CHP'nin grup katında bulunan odalarda yeni parti grup katının faaliyet göstermesi bekleniyor. Cumhuriyet Halk Partisi neyse AK Parti grubunun bulunduğu noktada ya da meclis tören salonuna yakın olan boş odalarda bir alana ayrılması planlanıyor. CHP'nin grup başkan vekilleri önceki dönem Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın ve Murat Emir yeni partinin grup başkan vekilleri olarak mecliste artık faaliyetlerini sürdürmeyi devam edecek. Cumhuriyet Halk Partisi ise yeni bir grup başkanı belirledi. Faik Öztrak seçildi grup başkanlığına ve iki yeni grup başkan vekili Rahmi Aşkın Türeli ve Sevda Erden Kılıç. CHP'nin grup başkan vekilleri olarak dün Kılıçdaroğlu milletvekilleriyle yaptığı toplantıda belirlendi. İşte hem meclisteki grup katlarındaki o düzen değişecek hem de meclis genel kurulunda Cumhuriyet Halk Partisi ve yeni parti için bir alan belirlenecek. Yeni parti AK Parti'nin yanında bulunan sıralarda milletvekili sayısı fazla oldu.

0: için yer verilmesi planlanıyor. Yeni CHP ise MHP'nin yanındaki alanda sıralarda yer açılması bekleniyor. Bir diğer önemli başlıksa yeni parti grup toplantısı hangi gün yapılacak, hangi saate yapılacak? Cumhuriyet Halk Partisi salı günleri saat 13.30'da grup toplantısını yapıyor. Yeni parti içinse salı günü saat 9.30-10.30 sularının boş olduğu ve bu nedenle salı günü için bu saat dilimlerinin ayrılabileceği belirtiliyor. Bir diğer seçenek ise CHP'nin grup toplantılarını yaptığı saat olan salı günleri saat 13.30. Yani iki seçenek var ancak henüz netleştirilmedi. Peki ne zaman netleşecek? Hem bu genel kuruldaki düzen, hem grup katındaki düzen, hem de grup toplantısı saati ve günü. Meclis Başkanlık Divanı'nın bir toplantı yapması bekleniyor. Ancak bu toplantı yapılmadan da Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un inisiyatifiyle, tasarrufuyla, meclis yönetimiyle yapılan istişarelerle bu başlıklar hakkında karar alınabileceği ve belirlenebileceği ifade ediliyor. Peki bir istifalar da var, ona da dikkat çekelim. 264 eski CHP'li milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi'nin istifa ettiğini açıkladı ve bir ortak açıklama yaptılar. O açıklamada duyduğumuz sorumluluğumuzun gereği olarak istifa ediyoruz denildi.
1: Peki Buse, bu son gelişmenin biraz daha detayını ver bize. Sana teşekkür etmeden önce onu sormuş olayım. Kim bu isimler ve o açıklamanın detayı, ayrıntısı nedir?
0: Esra Toptaş, isimlere bakacak olursak aralarında Kemal Anadol, Mehmet Haberal, Süheyl Batum, Haluk Koç ve Celal Doğan gibi isimler bulunuyor. 264 isim. Ortak açıklamada şuna da dikkat çekildi. Yeni partinin siyasal anlayışın inşasına katkı sunmak için yeni oluşuma destek veriyoruz denildi. İfadeleri yer verildi. CHP'de başka peki bu hafta ne olacak, ona da dikkat çekelim isterseniz. CHP bünyesindeyken görevli olan 74 il başkanı durumunun ele alınması planlanıyor. Ve bu noktada bu kişilerin çoğunun yeni partide il başkanı olarak atanması bekleniyor. Özgür Özel cephesinde yine kurulum çalışmalarında bağış yapmak isteyenler için de bir üye alımı işaret edilmişti. Çarşamba günü de online olarak bir üye alımına başlanacak. CHP'de ise il başkanları toplantısı yapılması bekleniyor bu hafta içinde.
1: Peki Buse, çok teşekkür ediyorum sana. Kolaylıklar da diliyorum Ankara'daki arkadaşlarımıza. Şimdi bölgesel asgari ücret konuşuluyor biliyorsunuz son zamanlarda. Bu uygulamanın getirileceği yönündeki iddialara sendikalardan tepki geldi. Sendikalar bu modelin ekonomik ve sosyal gerçeklerle uyuşmadığına dikkat çekiyor. Ücretleri düşük tutmaya yönelik bir girişim olduğunu savunuyorlar.
2: Bölgesel asgari ücret uygulamasının hükümetin gündeminde olduğu öne sürüldü. Sendikalardan bu öneriye sert tepkiler geldi. Türk İş, Hak İş ve DİSK bölgesel asgari ücret uygulamasına karşı olduklarını duyurdu. Sektörlerin maliyet yapılarıyla iller arasındaki ekonomik farklılıkların dikkate alınacağı sektörel ve bölgesel asgari ücret modeli üzerinde değerlendirmeler yapılıyor. Ekonomi yönetiminin şimdilik tartışma seviyesinde tuttuğu bu modele sendikalar itiraz ediyor. Türk İş'ten konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada bölgesel asgari ücreti gündeme getirmek ya da bunu savunmak işçiye de emekçiye de ülkeye de kötülüktür denildi. Konuşulması gereken asgari ücretin geçim ücretine dönüştürülmesidir ifadesi kullanıldı. Bölgesel asgari ücretin ayrışmalara neden olabilecek, toplumsal huzuru zedeleyebilecek riskli bir öneri olduğu belirtildi. Hak İş Genel Başkanı Mahmut Arslan ise bölgesel asgari ücrete kesinlikle karşıyız dedi. Bu modelin bazı iş insanları tarafından istismar edilebileceğine işaret etti. Bölgesel asgari ücret isteyenlerin arkadaki planları İstanbul'daki kişiyi de Hakkari'deki ücretle çalıştırmak ifadelerini kullandı. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu da bu modelin anayasanın eşitlik ilkesine aykırı bir öneri olduğunu söyledi. Çerkezoğlu, asgari ücretin ortalama ücret haline gelmesinin önemli bir sorun olduğunu kaydetti.
1: Şimdi hızlıca bir kapalı çarşıya döneceğiz. Haftanın ilk gününde piyasalardaki son durumu İrem Şimşek anlatacak bize. Habertürk muhabiri İrem Şimşek karşımda. İrem merhaba. Ne diyorsun kapalı çarşıda? Dolar ne durumda? Altın ne durumda?
0: Evet.
3: Esra Toptaş, ABD ve İran arasında 2 hafta boyunca süren saldırılar geçtiğimiz hafta sonuyla birlikte artık durduruldu. Tabii yeni haftaya saldırıların durdurulması

0: gerginliğin azalmasıyla başladığımız için piyasalarda da yoğun bir hareketlilikle karşı karşıyayız. Haftanın ilk iş günü Kapalı Çarşı'da altın yükselişle başladı haftaya. Şimdi Mertcan Öztürk ekranlarınıza getiriyor. Gram altınla başlayalım. Gram altının alışı 6157 lira, satışı 6222 lira. Geçtiğimiz hafta saldırılar yaşanırken burada yayın yaptığımızda biz 6000-6100 liralara kadar düştüğünü görmüştük gram altını. Şimdi tekrardan yükselmeye başladı. Çeyrek altını gösterelim. Çeyrek altın alışı 10.021 lira. Satışı 10.154 lira. Geçtiğimiz hafta da yine benzer bir senaryo vardı. Küçük bir artış olduğunu görüyoruz. 10.100'lerden 154'e yükselmiş. Yarım altında da alış 20.048 lira. Satış 20.234 lira. Tam altında da yine alış 39.761 lira. Satışı da 40.157 lira. Sadece altında değil, senin de söylediğin gibi aslında hem dolar ve euroda yükseliş var, hem de bir diğer değerli metal gümüşte yükseliş var. Önce bir gümüşe bakalım tekrardan. Gümüşte de yaklaşık %3'lük bir yükselişle alış 88,75'e, satışta 93,80'e yükselmiş. Dolar ve euro da yine haftaya yükselişle başladı. Dolar 47 lirayı gördü, euro 53 lirayı gördü. Tabii piyasalarda hareketlilik var dedik. Sadece altında, dövizde değil, Brent petrolde de var. ABD ve İran arasında tansiyonun haftaya düşüşle başlamasıyla birlikte aslında Brent petrol fiyatı da tekrardan düşüşe geçti. Geçtiğimiz hafta 102 doları görmüştü. Bu hafta yaklaşık %5'lik bir düşüşle 86 dolara kadar geriledi. Şimdi tabii ki hem piyasalar hem de yatırımcı bir yandan ABD ve İran'dan gelecek yeni açıklamaları bekliyor. Acaba savaş devam edecek mi, yoksa ateşkes sağlanabilecek mi? Bir yandan da çarşamba günü 29 Temmuz günü çok önemli Fed'in faiz kararı açıklanacak. Fed'in toplantısı sonrası akşam 21'de faiz kararı açıklanacak. Faiz kararını sabit mi tutacak, yoksa bir artış görecek miyiz? Piyasaların gözü kulağı burada diyebiliriz. Tekrardan altını çizelim. Altın haftaya yükselişle başladı. Sadece altın değil, hem gümüş hem döviz yükselişle başladı. Ve dediğim gibi gözler 29 Temmuz'da düzenlenecek Fed'in faiz kararı açıklamasında.
1: Peki İrem, çok teşekkür ediyorum sana. Şimdi bir Antalya'ya dönelim. Ben Yasin'i göreceğim. Habertürk Akdeniz temsilcisi Yasin Anzerli karşımızda olacak. Antalya'da hava sıcaklığının bu hafta 40 dereceyi geçmesi bekleniyor. Zira bölgede tabii aşırı sıcakla birlikte orman yangını riski de var. Antalya'da Yasin karşımızda, Antalya'dan ve bir sahilde görüyorum seni Yasin. Her zaman olduğu gibi Antalyalılar aşırı sıcakta bunu aldılar galiba. Ne diyorsun?
2: Evet Esra Toptaş, hem Antalyalılar hem tatilciler hava sıcaklığı 40 dereceye yaklaştığı zaman nem oranı da düştüğünde o bunaltıcı sıcaklıkta, kavurucu sıcaklıkta soluğu deniz kenarında oluyor. Şu anda da biz Konyaaltı sahilindeyiz. Sabah saatlerinde buralar tabii ki daha yoğun oluyor. Biraz daha öğle saatlerinde düşebiliyor. Tekrar akşamüstü dediğimiz belki 17'den sonra tekrar o yoğunluk bu bölgede başlıyor. Ama şu anda da zaten yoğun diyebiliriz Konyaaltı sahili. Meteoroloji aslında bu hafta için uyarıda bulunmuştu. Bir yandan ben hem meteoroloji uyarılarını anlatırken denizin içerisini de aslında size göstermek istiyorum. Çünkü deniz kenarında vatandaşlar bir yandan güneşlenirken, vakit geçirirken denizin üzerinde de aktiviteler var. Mesela yelkenleri görüyorum ileride. Kameraman arkadaşım biraz daha yaklaşacak oraya. İşte sıcak havalarda Antalya bu şekilde oluyor. Denizin üzerinde vatandaşlar, etkinlikler içerisinde yine sahilde kalabalık. Bir yandan havada bakıyorsunuz yamaç paraşütü ya da bazı işte hava araçlarıyla bölgede vakit geçirenler. Yani tam bir tatil bölgesi Antalya. Meteoroloji bu hafta şu şekilde bir uyarıda bulundu. 40 dereceyi görecek hafta içi Antalya dedi. Özellikle yarın işaret etti. En sıcak günün salı günü olacağını tahmin ediliyor. Tabii geçtiğimiz haftalarda çok bunaltıcı bir sıcak vardı. Geçtiğimiz hafta ciddi yoğun sıcaklığı yaşadık. Hani 40 derece termometre ölçülüyordu gölgede ama hissedilen sıcaklık belki 45 dereceleri, 50 dereceleri buluyordu. Nefes almanız da çok zor oluyor böyle durumlarda. Ama

0: Hafta sonu yağış vardı. İşte Marmara'da, Ege'de olduğu gibi Antalya'da o yağışlı hava geçişinden nasibini aldı. Hava sıcaklığı Antalya'da 30 derecenin altına düştü. Normalde Temmuz ayında hani 30 derecenin altına düşmesi mucize gibi bir şeydir. Onu da biz yaşadık yani uzun yıllardır. 30 derecenin altını Temmuz'da görmedik. Hafta sonu serindi, yağmur da oldu. O nemi de aslında aldı ama bu hafta o sıcaklar bir kez daha gelecek. Tabii orman yangını riski de var. 93 tane Antalya'da 2026 yılında şu ana kadar orman yangını çıktı. 164 hektarlık alan maalesef bu durumdan etkilendi, zarar gördü. Bir yandan da tabii ki hava sıcaklığının artması, nemin düşmesi işte olası bir orman yangını riskini de doğuruyor bölgede. Ki oluyor da özellikle iç kesimlerde başlayan orman yangınları oluyor. Geçtiğimiz hafta işte Kepez'de vardı, Manavgat'ta vardı bazı noktalarda. Dileriz olmaz ama olacağı düşünülerek de bölgedeki Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de teyakkuz halinde, onu da belirtelim. Bir kez daha ben çıktım şimdi size denizin olduğu noktayı bir kez daha kameraman arkadaşım Mustafa Akpınar gösterecek. İşte tatilciler hava sıcaklığında Antalya'da deniz kenarlarında vakit geçiriyor, otellerin havuzlarında vakit geçiriyor. Sıcaklığın artmasıyla beraber yoğunluk artıyor, yani doğru orantılı bir durum var. Tabii çok sıcaktan etkilenenler de var. Uzmanlar uyarıyor, yaşlı vatandaşlarımız olsun, yine kronik hastaları uyarıyorlar. Belli saatlerde işte 11 ile 16 arasında dışarı çıkılmaması konusunda açık renkli kıyafetler giysin. Sağlık Bakanlığı onaylı işte ciltle ilgili güneş kremleri kullanılması ile ilgili zaman zaman uyarılar geliyor. Ama Antalya'daki hastanelerin acil servisleri de yine de bu uyarılara rağmen güneş çarpması ya da benzeri sıcaktan etkilenen vatandaşların şikayetleriyle dolabiliyor. Böyle de bir süreci yaşıyor Antalya diyelim. Bahsettiğimiz gibi sıcak bir haftayı yaşayacak Antalya. Hava sıcaklığı 40 derece seviyesine ulaşacağını belirtelim.
1: Peki Yasin'e çok teşekkür ediyorum. Efendim bu arada ekranda görüyorsunuz. Biraz önce de sağ tarafta gördüğünüz ekranda filenin sultanları kupayı aldı, yurda döndü. Habertürk ekibinden Emine Derya takipte. Hemen Emine'ye bir ses açalım. Emine. Emine'yi gördüm hatta karşımda.
2: Sultanlarının uçağı yaklaşık. Evet, Esra Toptaş filenin sultanlarını taşıyan uçak yaklaşık 10 dakika kadar önce İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı. Milletler Ligi'nin finali dün saatler 14.30 gösterdiğinde Çin'de oynanmıştı. Çin'in Macao kentinde ve Brezilya'yı 3-1'lik skorla devren filenin sultanları bir kez daha tarihinde Milletler Ligi'nde şampiyon olarak altın madalyayı evlerine getirdiler. Şimdi büyük bir kalabalık var burada. Özellikle basının çok yoğun ilgisi var. Çünkü filenin sultanları birazdan arkamda görmüş olduğunuz bu kürsüde tabii ki Santrelli de olacak. Takım koçu onunla birlikte bir açıklama yapacaklar. Yine İstanbul Valisi Davut Gül şu anda filenin sultanlarını karşılamak için hazır bekliyor. Şöyle yapalım, ben kadrajdan çekileyim. Kameraman arkadaşım Fatih Mehmet Coşkun size buradaki atmosferi ekranlarınıza getirsin. Şimdi uçak indi. Yavaş yavaş da aslında uçak boşalmaya başladı. Zannediyorum kısa bir süre içinde de filenin sultanları uçaktan inmiş olacak. Tabii ki Macao'dan direkt İstanbul'a uçuş bulunmuyor. Bundan dolayı da Hong Kong gibi büyük şehirlerden aktarmalı uçuş yapılıyor. Filenin sultanlarının taşıyan uçak da İstanbul'a ulaştı. Kısa bir süre sonra da sultanlar uçaktan çıkış yapacak. Bunu söyleyebiliriz.
1: Şimdi evet, Esra Toptaş. Sen orayı göremiyorsun. Ben hemen görüntüleri, canlı verdiğimiz görüntüleri de aktarmış olayım Emine. Sonra sözü sana bırakayım. Şu anda filenin sultanları, şampiyon takımımız uçaktan iniyor. İstanbul Valisi ve bir karşılama programı hazırlamış. Çiçek takdim ediliyor Kaptan Gizem'e. Evet, şu anda takımı da uçağın merdivenlerinde görüyoruz. Şampiyon takımımız, milli takımımız, Milletler Ligi şampiyonu olan milli takımımız, voleybol kadın milli takımımız da uçaktan indi, yurda döndü. Şu anda bir karşılama programı hazırlanmıştı kendilerine. Çiçekleri takdim ediliyor. İstanbul Valisi tek tek tebrik ediyor milli takım oyuncularını. Evet, şu anda uçaktan da inişleri gerçekleşiyor.

0: milli takımımızın bu arada Milletler Ligi'nde tabii son maçta çok da heyecanlı geçen, kıran kırana geçen tabiri caizse bir maç izlemiştik. Brezilya'yı yenmişti 3-1 ve A milli voleybol takımımız, kadın voleybol takımımız da indi. Şu anda çiçeklerini de aldılar. Kaptan Gizem Örge, antrenör Santarelli en önde indiler. Çiçeklerini aldılar. Şu anda tüm takım da iniyor. Tebrikleri kabul ediyor. Melisa Vargas turnuvanın tabii bu arada yıldızı olmuştu. Son maçında, final maçının da yıldızı seçilmişti. Evet. Spor Bakanı'nı görüyoruz şu anda. Takımla beraber Osman Aşkınbak ve Voleybol Federasyonu Başkanı da hemen yanlarında. Şu anda karşılama programı da gerçekleştirildi. Takım da hemen biraz sonra birkaç dakika içinde kendileri için hazırlanan kürsüye geçecekler. Orada da bir açıklama yapmalarını da bekliyoruz. Emine biraz önce öyle söylemişti. Emine, seninle devam edelim.
1: Evet, Esra Toptaş, filenin sultanları Kaptan Gizem Örge önce indi Santarelli ile birlikte, ardından diğer takım arkadaşları ile birlikte uçağı boşalttılar. Dün oynanan maça Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak da katılmıştı. Bakan da bugün onlarla birlikte bir açıklama yapmasını bekliyoruz. İstanbul Valisi Davut Gül tarafından karşılandılar. Şimdi biraz dünü hatırlatmak istiyorum çünkü Türk voleybol tarihinde, amilli kadın voleybol tarihinde oldukça önemli bir gündü, önemli bir maçtı. Nefeslerimizi tuttuk. Dün hatırlarsanız biz de İstanbul Kalamış'ta maçı takip etmiştik. Türkiye'nin farklı noktalarında, İstanbul'un farklı ilçelerinde Türkiye-Brezilya arasında oynanan final maçı için dev ekranlar kurulmuştu. Onlardan biri de Kalamış'tı. Tabii ki herkesin düşüncesi, temennisi ortaktı. İlk set 1-0 Brezilya öne geçse de kimle konuşsak, kime sorsam şunu söylemişlerdi. Hayır, maç bitmedi. Kızlar geri dönecek dediler ve tam olarak öyle oldu. Filenin sultanları 1-0'lık geriye düşmelerine rağmen diğer 3 seti de aldılar ve 3-1 Brezilya'yı devirerek tarihlerinde bir kez daha Milletler Ligi şampiyonu oldular. 2023 yılında Esra Toptaş, bundan 3 yıl kadar önce yine Milletler Ligi'nde ilk altın madalyamızı kazanmıştık. Milletler Ligi turnuvası bu arada 2018 yılından beri düzenleniyor ve biz her sene katıldık. Sadece pandemi dönemi turnuva oynanmadı. Onun haricinde bütün yıllar Türkiye bu turnuvaya katıldı ve 2018 yılında ikinci olmuştuk Amerika'yı devirerek. Ardından 2023 yılında gelen bir birinciliğimiz vardı ve bu sene aslında hep şunu söyledik. 2023 yazını tekrar yaşamak istiyoruz. Çünkü o yaz hatırlarsanız hem Milletler Ligi şampiyonu hem Avrupa şampiyonu olmuştuk. Şimdi önümüzde Ağustos ayında üstelik Türkiye'nin ev sahipliğini yapacağı, İstanbul'un ev sahipliğini yapacağı bir Avrupa şampiyonası oynanacak. Ondan dolayı da aslında bu turnuvadan şampiyon olarak çıkıp dünyanın en iyisi olarak, Milletler Ligi'nin en iyisi olarak Avrupa şampiyonasında yarışacak olmak da tabii ki çok ayrı bir öneme sahip. Zaten özellikle 2000'li yıllardan bu yana Türk kadın voleybolu oldukça iyi bir seviyede. Dünyanın en iyiliklerinden biri sayılıyor Türkiye Ligi. Üst düzey uluslararası voleybolcular Türk takımlarında oynamak istiyorlar. Türk milli takımı da aslında bu Türk voleybolunun, kadın voleybolunun gelmiş olduğu seviyeyi gösteriyor. Bakalım filenin sultanları bu şampiyonluk hakkında neler söyleyecek, merak ediyoruz. Birazdan tek tek hepsine mikrofon uzatacağız. Görüşlerini alacağız. Onların da tabii ki neler düşündüğü, neler söyleyeceği çok önemli. Ve şunu da ekleyelim. Şimdi Çin'in Macao kentinde düzenlendi turnuva. Tabii ki uzun bir yol, uzun bir yolculuğun ardından millilerimiz İstanbul'a vardı ve İstanbul'da onları karşılamak için burada bilmiyorum görebiliyor musunuz? Kameraman arkadaşım Fatih'ten rica edeyim. Burada Türk bayraklı genç kızlar var, öğrenciler var, genç kardeşlerimiz var. Çünkü Esra Toptaş, yani dün de buna dikkat çekmeye çalıştım. Türk kadın voleybol takımımız sayesinde şu anda binlerce kız çocuğu voleybol oynamaya başladı. Topla buluştu. Yani

0: Yurdun çok farklı noktalarında, Kars'tan Antalya'ya, İzmir'den Edirne'ye kadar binlerce kız çocuğunun hayali tıpkı Zehra Güneş gibi, Melisa Vargas gibi iyi bir voleybolcu olabilmek, tıpkı Hande Baladın gibi iyi bir voleybolcu olabilmek. Bu takım yalnızca şampiyonluk getirmedi ülkeye, binlerce kız çocuğunun hayaller kurmasına vesile oldu, onlara ilham oldular ve bundan sonra da inanıyoruz ki Türk voleybolu işte kazandığı bu ivmeyle çok daha iyi noktalara gidecek. Bu madalya, altın madalya zaten ilk değildi, sonda olmayacak. Dün tabii ki maçı kazanmamızın ardından da tebrikler geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da galibiyetten duyduğu memnuniyeti şu sözlerle ifade etmişti. Milletler Ligi finalinde rakibi Brezilya'yı mağlup edip şampiyonluğa ulaşarak tüm Türkiye'yi gururlandıran ve büyük bir başarı imza atan A Milli Kadın Voleybol takımımızı yürekten tebrik ediyorum diye Cumhurbaşkanı Erdoğan da duygularını ifade etmişti. Dün yayının başında da söyledim, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da sahadaydı. Yine Federasyon Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile birlikte kendisi maçı takip etti. Ve İstanbul Valisi Davut Gül bugün Filenin Sultanları'nı İstanbul Havalimanı'nda karşıladı. Şimdi tabii bizim arkamızda kaldığı için göremiyorsunuz ama çok yoğun bir basın mensubu da var. Onu da belirtmem gerekiyor. Yani inanılmaz bir ilgi var burada Filenin Sultanları'na. Oldukça kalabalık. Keza dün maçı izlerken de aynı şekilde hava çok sıcaktı İstanbul'da. Cumartesi günü sağanak yağış vardı. Ardından bir nem çöktü. Ve dün gerçekten güneşli, bunaltıcı, yakıcı bir hava vardı. Ona rağmen günün en sıcak saatinde, bakın saatler 14.30'u gösterdiğinde, binlerce insan Kalamış Parkı'nda buluştu. Ve yüreklerimiz Filenin Sultanları için ortak attı. Temennimiz o kupanın, o şampiyonluğun ülkemize bir kez daha gelebilmesiydi. Filenin Sultanları dün maçı biraz aslında aktaracak, izlenimlerimizi paylaşacak olursak, Brezilya tabii ki çok güçlü bir takım. Milletler Ligi'nde daha önce dereceler elde etmiş, olimpiyatlarda yarışmış, oldukça üst düzey sporcuları olan bir takım. Keza bazı oyuncuları da zaten biliyorsunuz Türk liglerinde oynuyor, çeşitli kulüplerde oynuyor. Onlar da çok iyi mücadele ettiler. Oldukça başa baş giden, kıyasıya mücadelenin olduğu zor bir maç izledik. İlk seti kaybetmemize rağmen diğer setlerde aslında ne kadar çok kazanmak istediğimizi gösterdik. Her top için savaştık. Yani artık son sette, dördüncü sette bir ara fark açılmıştı. Ona rağmen rehavete kapılmadan, nasıl olsa yeneceğiz, yenme ihtimalimiz şu an çok yüksek demeden son topa kadar mücadele ettik ve zafer Filenin Sultanlarının oldu. Şimdi Sultanlar kısa bir süre sonra burada olacaklar. Şu anda Fatih'in ekranlarınıza getirdiği kürsüye gelip duygularını, düşüncelerini paylaşacaklar. Dediğim gibi onlar da çok heyecanlı. Dünkü İstiklal Marşı okunurken Gizem Örge, kaptan, gözyaşlarıyla İstiklal Marşımızı okudu. Kendisi Türkiye tarihi yazarken bir kez daha milli takımdaydı. Üstelik bu kez kaptan sıfatıyla kupayı kaldırdı. Birazdan kendisine de mikrofon uzatacağız. Tabii ki bizden binlerce kilometre uzaklıkta, Çin'in Macao kentinde oynanan bu turnuvada İstiklal Marşımızın okunması, millilerimizin bize bu duyguyu yaşatması çok çok kıymetli. Bir kez daha aslında iyi ki Filenin Sultanları, iyi ki milli takım dedik. Dediğim gibi bu turnuva 2018 yılından beri düzenleniyor. Turnuvaya biz ikincilikle başlamıştık. Ardından 2023 yılında birincilik geldi. 2024 ve 2025 yılları ne yazık ki çok iyi geçmemişti bizim için. Milletler Ligi adına 6. olarak turnuvayı tamamlamıştık. Ancak bu sene her zamankinden daha fazla hırsla, daha çok isteyerek, belki daha çok mücadele ederek kupayı, şampiyonluğu bir kez daha ülkemize kazandırdık. Şimdi Milletler Ligi neden önemli diye düşünebilirsiniz. Her yıl düzenlenen uluslararası bir organizasyon ve dünyanın en güçlü milli takımları aslında mücadele ediyor. Milli takım kadromuzda da oldukça genç oyuncular var. Örneğin Deniz Uyanık, kendisi henüz 2001 doğumlu. Dün Deniz'de İstiklal Marşı'nı okurken gözyaşlarını tutamamıştı. Bakın Dilay Özdemir henüz 2005 doğumlu. Kendisi bu sene milli takıma katıldı. Eylül Akarçeşme dün yine milli takıma zaman zaman verdiği desteklerle biz Eylül'ü konuştuk. Henüz 27 yaşında, 1999 doğumlu. Yine Yaprak Erkek geleceğin en önemli smaçörlerinden olacağı yönünde hakkında yorumlar yapılıyor. Spor yorumcularını dinlediğimiz zaman Yaprak Erkek için gerçekten şimdiden aslında ne kadar iyi bir sporcu olduğunu belirterek gelecekte çok daha iyi olacağına vurgu yapıyorlar. Ve tabii ki Saliha Şahin, kendisi dün maç topunu kullandı. Son topu servis attı ve kardeşi Elif Şahin de son noktayı koydu. Kendisi dün verdiği röportajda şöyle söylemişti. Son servisi kullanmak benim için oldukça heyecan vericiydi. Hep bunun hayalini kuruyordum. Son sayıyı da ben almak isterdim ama kardeşim Elif'e nasip oldu. Onun için de çok mutluyum dedi ve aslında ne kadar istediğini şampiyonluğu söyledi. Ve tabii ki İlkin Aydın. İlkin Aydın'ı hep biz aslında ne kadar hırslı olduğuyla, ne kadar mücadeleci olduğuyla biliyoruz, tanıyoruz ama dün gerçekten bilmiyorum, spor yorumcuları tabii ki daha iyi değerlendirecektir ama ben bir izleyici gözüyle dün izlediğimiz İlkin Aydın performansı gerçekten muhteşemdi. Ve belki de takımın en genç oyuncusu 2006 doğumlu Defne Başyolcu, dün o da milli takım kadrosunda pasör çaprazı olarak yer aldı. Cansu Özbay yine geçen senelerde olduğu gibi bu sene de milli takımı yalnız bırakmadı. Ve Elif Şahin pasörümüz dünya çapında, Elif belki de gelmiş geçmiş en iyi pasörlerden biri olacak. Voleybolu bir gün bırakırsa eminim böyle anılacağına. Dün göstermiş olduğu performans ve maçta son sözü söylemesi unutulmaz. Ve tabii ki liberomuz Gizem Örge. Gizem Örge 2023 yılında Esra Toptaş Türkiye yine Milletler Ligi'nde şampiyon olduğunda hiç akıllardan çıkmayacak bir konuşma yapmıştı. Her aklıma geldiğinde tüylerim diken diken oluyor. Şöyle söylemişti. Baba buradayım, Türkiye tarih yazarken ben buradayım diye. Dün aslında bir kez daha Türkiye onun sayesinde, takım arkadaşlarının sayesinde tarih yazdı. Ve bu kez Gizem Örge kaptan olarak o tarihe hem tanıklık etti hem de tarihi kendisi bizzat yazdı. Ve 1997 doğumlu Hande Baladın, Hande'nin dünkü performansı, yine söylüyorum, eminim spor yorumcuları, bu işin uzmanları çok iyi değerlendirmeler yapacaktır ama hiç şüphesiz takımın en iyilerindeydi. Ve tabii ki Melisa Vargas'la Snapchat kısalı Zehra Güneş'i anmadan da bu yayını bitirmem doğru olmaz. Evet Esra Toptaş, artık çok kısa bir süre sonra Filenin Sultanları arkamdaki bu kürsüde olacak. Dün kalpler Filenin Sultanları ile birlikte atıyordu. Altın madalyayı, şampiyonluğu ülkemize getirdiler. Bakalım onlar bu şampiyonluk için neler söyleyecek, takipteyiz.
1: Peki Emine, çok teşekkür ediyorum sana. Çok da güzel anlattın. Takımımızı, kadın voleybol takımımızı da tek tek de tanıttı, tekrar anlattı. Kendilerine hoş geldiniz yurda diyoruz. Şampiyon olarak döndüler. Çok teşekkür ediyoruz bir kez daha. Böylece haber hattını bugünlükte ben tamamlıyorum. Az sonra yolun başındayken programı karşınızda olacak. Yarın saat 14'te görüşmek üzere. Hoşça kalın. Habertürk'te kalın.

0: başladık. Her tarafım yapış yapış olacak şimdi. İşin kötüsü her geçen gün daha fazla geliyor. Kendim artık temizleyemiyorum.
1: Seninki de bir şey mi? Bir de benim halime bak. Bu her başladığında sana oksijen sağlayabilmek için nefes nefese koşmak zorunda kalıyorum. Bu beni bitiriyor.
2: Of, sağlıklı düşünemiyorum. Her şey bulanık.
3: Elektronik sigara bağımlılık yapar. Beyin gelişimine zarar verir. Zatürre, kalp yetmezliği ve kanser gibi hayatı tehdit edici hastalıklara neden olur. En az diğer tütün ürünleri kadar zararlıdır. Nefesiniz dumansız, hayatınız sağlıklı. Dumansız Türkiye.

Binlerce yıllık Türk tarihinin gerçekleri. Modern fizik tarihinin en etkileyici buluşması. Bu fotoğraftaki bilim insanları ya olmasaydı? Bilimin tarihi. İnsan, varlık, bilgi, gerçek, doğru, din, felsefe. Felsefenin hikayesi. HT Bilim, Tarih, Felsefe.

0: Yolun Başındayken programından herkese merhaba. Üniversite tercihlerine adım adım yaklaşıyoruz. Resmi olarak tercihler 29 Temmuz'da başlıyor. Bildiğiniz gibi 10 Ağustos'a kadar sürüyor. Ama arkadaşlar aslında başladı. Hem kampüsleri ziyaret ediyorlar, hem bölümleri araştırıyorlar. Biz de Habertürk ekranlarında onlara eşlik ediyoruz. Konuğumu takdim edeyim. MEF Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Muhammed Şahin. Hoş geldiniz hocam.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsınız?
1: Teşekkürler, sağ olun.
0: Kampüsten geliyorsunuz. Biz de iyiyiz. Evet. Ziyaretler nasıl gidiyor?
1: Güzel güzel gidiyor. Yani her yerin olduğu gibi.
0: İlgiyle
1: aileler, öğrenciler, adaylar geliyorlar.
0: Yani. Şimdi biz hep böyle gençler üzerine çok konuşuruz ya, işte ya bu gençlik nereye gidiyor? Gençler şöyle olsa ya. Hep beklentilerimizi söyleriz gençlerden. Gençler de beklentilerini söylüyorlar. Araştırmalarda memnunlar mı değiller mi? Üniversiteden ne bekliyorlar? Güzel bir araştırma var ve her sene de bu tercih dönemi öncesinde açıklanıyor aslında. Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı'nın yaptığı ÜNİAR'ın öğrenci memnuniyet anketi. Ben bu anketi şu anlamda kıymetli buluyorum. Hep biz değerlendiriyoruz onları. Onlar da bizi değerlendiriyorlar gibi. Evet. Bir nevi bir karne gibi oluyor mu sizler için?
1: Kesinlikle. Yani biz 2016'dan bu yana yapılıyor. 11. kez yapıldı bu sene. İki tane öğretim üyesi başlatmıştı. Devlet Üniversitesi'nde profesör.
0: Evet.
1: Daha sonra biri işte son birkaç yıldır biri devam ettiriyor. Hı hı. Yani bizim açımızdan şöyle dış değerlendirme olarak görüyoruz. Çünkü biz yapmıyoruz.
0: Tabii,
1: anketi.
0: Önemli.
1: Dışarıdan birileri yapıyor. Ama bizim öğrencilere sorular soruluyor. Biz son 3 yıldır vakıflar arasında birinciyiz. Yani genel devlet ve vakıf arasında da ikinci olduk. Son 2 yıldır ikinci olduk. Orada tabii rektörlere de karne veriliyor.
0: Öyle mi?
1: Evet. Hmm,
0: rektörler de var.
1: Rektörlere altın, gümüş ve bronz diye. Son 8 yıldır veriliyor o karne. Oradan da 8'in 6'sında da altın
0: altını aldık. Söylemeyse ayıp gibi evet. Böyle de mahcup olarak. Ama siz İTÜ'de öğrencinin evet. Sevdiği İstanbul Teknik Üniversitesi rektörlüğü döneminizde de. Hatta ben zaman zaman yayınlarda belki söylemişimdir. Cep telefonunuzu veriyordunuz. Hani buna tanıklık etmişliğimiz var. Yere verebilir miyiz şu an KCD
1: evet,
0: cep telefonunuzu?
1: Tabii, tabii.
0: Aman tabii tabii dedim.
1: Evet yani ben sosyal yani şöyle web sayfamda var zaten. Şöyle İTÜ'deyken... o zaman önemliydi cep telefonu vermek.
0: Evet.
1: Şimdi zaten sosyal medyadan her kanaldan ulaşabiliyor öğrenci bir şekilde. Hı hı. Yeter ki sen cevap ver.
0: Yani, evet.
1: O zaman işte cep telefonunda ya telefon atacak ya da SMS atacaktı. Başka bir kanal yoktu yani. Facebook vardı ama Facebook'tan da tabii öğrenci iletişime geçebiliyordu. Tabii arkadaş yaparsan geçiyordu.
0: Hı.
1: Daha sonra... Tam baktım herkese tek tek vermekten sen iyi web sayfama koyayım dedim.
0: İlan edeyim.
1: Evet web sayfamda 2008'den bu yana kullandığım cep telefonu duruyor.
0: Bunun devamında da şuraya eğitime şöyle bağlayacağım. Yani ben seni anlıyorum, seni evet. Dinliyorum, senin ihtiyaçlarına değer veriyorum dediğimizde belki öğrenme, işte o aktif öğrenme kısmı evet. Gerçekleşmeye başlıyor. Diğer türlü biz söylenen, eleştiren, eski klasik eğitim anlayışıyla devam ettiğimizde belki ya bunlar da yerinde duramıyor, bunlar da ne sabırsız, yeni kuşağı da sınıfta oturtamıyoruz canım gibi söylenmiyor.

0: öğrenmeye dönüyor. Onları anladıktan sonra biraz böyle teknolojiyle iç içe bir eğitim mi sunma gereği hissettiniz?
1: Şimdi
0: nasıl
1: şöyle,
0: oldu?
1: Şimdi bir kere şundan vazgeçmeliyiz. Yani benim zamanımda böyleydi. Gençler böyleydik biz. Şimdi niye böyle? Hı. Yani çok şey değişti. Yani sizin anne babanıza sorsanız onlar da sizinle ilgili aynı şeyleri o dönemde söylüyorlardır mutlaka.
0: Evet.
1: Ve her seferinde de yanılan biz büyükler olduk. Çünkü gelen nesil hep daha iyi gelmiştir yani. Şimdi hele bu teknolojide, bugünkü teknoloji işte yapay zeka ile birlikte tabii her şey sil baştan yenilenmek evet. zorunda bıraktı. Üniversiteler açısından söylüyorum. Siz bir öğretim üyesi olarak halen diyorsan ki ben derste öğrenci beni iyi dinlesin.
0: Evet.
1: Bilgi bende. Ben de bulamayacağı bilgi hiçbir yerde bulamaz diyorsanız siz çok eskide geride kaldınız.
0: Soracağım bunları da sınavda aynen evet. bu cevapları bekliyorum diyorsam.
1: Evet. Hı hı. İşte o zaman işte siz geride kaldınız.
0: Evet.
1: Çünkü bilgi artık her yerde demeye geçtik. Yani bilgiyi diyelim ki bir fizik dersi hocasısınız. Fizikte normal işte sırtınızı öğrencilere dönüp tahtada sürekli bir şeyleri yazıp formüllerle öğrencilere fiziği anlatmaya kalkıyorsanız aynı şeyi öğrenci zaten YouTube'da görüyor. Sabahın köründe kalkıp niye gelsin ki derse.
0: Hmm. Ne yapacağız yani, o zaman?
1: O zaman dersi aktif öğrenmeye dönüştürmemiz gerekiyor. Derste YouTube'da bulamayacağı, dışarıda bulamayacağı, dijital platformlarda bulamayacağı bir ortam yaratmanız gerekiyor. Biz üniversite kurarken 2014 yılında rahmetli kurucumuz İbrahim Arıkan'ın bana şöyle bir şeyi vardı. Hocam dedi, yıllardır dedi, yüzyıllardır hatta dedi. Teknoloji değişiyor ama sınıfta hocanın rolü değişmiyor.
0: Evet.
1: Hoca hep bilge kişi, hep ders anlatan, diğer grupta öğrenci de dinleyen.
0: Hı
1: hı. Yani bunu değiştirmek lazım dedi. İşte o arada tabii araştırdım. İşte bu flip learning, ters öğrenmeyi buldum.
0: Evet.
1: Aktif öğrenme tabii esas şeyi aktif öğrenme.
0: Liselerde uygulanıyordu aslında evet. dünyada ama üniversitede var. Yüksek öğretim düzeyinde de bunu her programında uygulayan bir üniversite
1: İlk
0: modeli
1: ve
0: olarak.
1: İlk tek üniversiteyiz halen. Hı hı. Ancak pandemi sonrası ve özellikle bu yapay zeka ile birlikte yani bu sayı, kullanma sayısı artmaya başladı. Ama halen üniversite olarak dünyada bu işi işte eğitim öğretim sistemim tamamen flip learning, aktif öğrenme üzerine diyen tek üniversiteyiz.
0: Peki bütün bu deneyimden diyeyim, çünkü bunları uyguladınız, ölçtünüz de. Yani
1: evet.
0: eski klasik eğitim anlayışıyla gittiğimizde ne oluyor? Biz yenilikçi bir model denedik, sonuçları, mezunlar var ortada.
1: Evet.
0: Nereye gidiyor? Yani yüksek öğretimde yapay zeka kullanımının artması ya da bu tür yenilikçi uygulamalar bizi nereye götürüyor?
1: Şimdi üniversite olarak tabii aynı sizin dediğinizi tamam bunları yapıyorsunuz da nasıl sonuçlar elde
0: evet.
1: ediyorsunuz diye her yerde karşılaşıyorum. Neye bakıyoruz? Bir kere mezunlarımızın ne kadar hızlı bir şekilde işe girdikleri, işte profesyonel hayata geçebildikleri, yurt dışı üniversite kabullerinin nasıl olduğu, yüksek lisans. Şimdi biliyorsun Türkiye'de hemen hemen her gencin gönlünde yatıyor yurt
0: evet.
1: dışına bir yüksek lisans yapmak. Yani, yani doğru da bence yani bunun dünyadaki ya da ülkedeki ekonomik krizde, coğrafyadaki krizde bir ilgisi yok. Daha çok öğrenci keşke yurt dışına gidebilse master doktora için veya lisans için.
0: Hı hı.
1: Ama amaç bunları geri getirebilmek.
0: Donanımlı bir şekilde.
1: Evet, ülke geri getirebilmek. Yani bugün Asya ülkeleri bu şekilde kalkındılar. Yani bugün Amerika'daki yabancı öğrencilerin üçte biri Çinli, halen öyle.
0: Evet.
1: Yani mesela Güney Kore, Türkiye nüfusunun yarısı, Amerika'daki öğrenci sayısı, Türkiye'nin Amerika'daki öğrenci sayısının 5 katı.
0: Evet.
1: Ve kendi ölçeklerinde Amerika ile yarışıyorlar ama halen öğrenci gönderiyor. Hı hı. İşte Avrupa'ya, ben sadece Amerika'daki sayıları verdim. Şimdi yapay zeka ile birlikte her şeyi sil baştan ele almaya başladık. Üniversite olarak bir kere. Yapay zekayı bu sene giren öğrenciler için mezuniyet koşulu, yapay zeka yetkinliğinin mezuniyet koşulu.
0: Hmm.
1: Karar aldık, yılın başında aldık
0: hı hı.
1: ve Eylül'den itibaren de yeni gelen öğrencilere zorunlu, mevcut öğrencilere isteğe bağlı olarak
0: bölümü ne olursa olsun,
1: bölümü ne
0: psikoloji
1: olursa olsun.
0: Öğrencisi yapay zeka yetkinliği belgesi
1: evet.
0: alarak mezun
1: yetkinlik
0: olsun
1: şöyle, ikiye şu anda raporumuzu

0: Bugün yarın yayınlayacağız.
1: Evet.
0: Yani kamuoyuna da duyuracağız. Yani detaylı raporu nasıl, yol haritamızı diyeyim. Hı-hı. Rapor değil de yol haritamız. Bölümler artık ne yapacak bundan sonra? Evet. Nasıl öğrencilere bu yetkinlikleri kazandıracak ve bunları nasıl ölçeceğiz?
1: Hı-hı.
0: Şimdi 5 kategori var. 5. kategori mezun olduktan sonra diyoruz. Mezun olduktan sonra işle birlikte kazanacağı yapay zeka yetkinliği. İlk 4'ü üniversitede. 4'ün yani İngilizce'de nedir? Başlangıç, işte intermediate, upper intermediate,
1: orta,
0: işte
1: advanced,
0: ileri diye 4 seviye belirledik. 4'ün 3'ünden mezun olmasını istiyoruz. Hı-hı. En az.
1: Hı-hı.
0: Yani 4 seviyenin 3. seviyesinde mezun olmasını isteyeceğiz öğrencilerden. İşte bölümler paket programlar hazırlayacak. Her öğrencinin alması gereken dersler. Sadece ders koymakla işte 3-5 tane ders koydum yapay zeka dersiyle bitmiyor.
1: Tabii.
0: Tüm derslerin artık içeriğini buna göre tasarlamam gerekiyor.
1: Bu sadece sizin öğrencilerinize mi açık olacak? İleride belki sürekli eğitim merkezi aracılığıyla diğer sektöre, diğer öğrencilere de bu yetkinlik belgesi kazandırmayı hedefler
0: misiniz? Şimdi bunu şöyle, iyi ki onu sorduğunuz şöyle. Biz bunu geçen sene Mayıs ayında YÖK'e şeye başvurduk. Bir merkez haline dönüştürmeye. Hmm. Yapay zeka yetkinliği belgeleme merkezi.
1: Benim de aklıma öyle bir merkez geldi.
0: Evet.
1: Yani böyle bir tecrübe
0: herkes
1: varsa
0: için
1: paylaşılmalı mı?
0: Aynen. Geçen sene bunu düşününce biz dedik ki önce öğrencilerimize başlayacağız. Sonra dışarıya
1: ne
0: açacağız.
1: Dedi,
0: yani sadece YÖK şöyle bir tabii yeni cevap geldi bir ay önce. Tabii yetkilendirme merkezi işte olamaz ama bir araştırma merkezi gibi yapabilirsiniz.
1: Hı-hı.
0: Ama biz tabii ki olabilir yani bir üniversiteye tek başına bunu vermek istemeyebilirler.
1: Peki
0: ama
1: evet.
0: Biz bunu tabii ki dışarıya sürekli eğitim merkezi dediğiniz gibi kapsamında bireyleri yetkinliklerini ölçebileceğimiz gibi işte kurumların da işte şirketlerin
1: evet.
0: de kamu kurumları da isteyebilir.
1: Tabii.
0: Yani bizim yetkinliğimizi ölçün elinde şey olacak resmi bir
1: tabii
0: belge olacak.
1: YÖK demişken o da geçenlerde açıklama yaptı YÖK değil mi? Mikro yeterlik sistemiyle ilgili öğrencilerin yine bu yetkinliklerini ek belgeyle.
0: Evet.
1: Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Siz bu anlamda neler yaptınız?
0: Evet, ders dışında aldığınız beceriler, yetkinlikler, işte sertifikalar vesaire bunları YÖK kredilendirin dedi. Orada tabii 240 AKTS var 4 senede öğrencinin alacağı %10'u kadar.
1: Hmm.
0: Bunun da %50'sini yüz yüze istiyor YÖK. Ben tabii burada bu noktada katılmadığımı burada da söyleyeyim. Yani burada yüz yüze şu demek. Etkinliği diyelim ki üniversite bir etkinlik yaptım. Yani yüz yüze
1: tamam.
0: Kendi içimde bir şey. Öğrenciye işte buna katılana bir kredi vereceğim. Yani buna dönüşür diye endişem var benim. Yani bu krediyi nereden alması gerekiyor? Bize göre, bana göre. Ben 18 yıldır bu işi yapıyorum. Rektörlük yapıyorum. Yani dünyada da bu işi takip eden rektör, yani ben iyi de yani şimdi şey diyeceğim ama bilinen rektör diyeceğim ama öyleyiz.
1: Evet.
0: Ve işte Amerikan Eğitim Konseyi'ne giderim her sene. 2011'de İTÜ rektörlüğümden beri Türkiye'de de tek üyesi olan üniversiteyiz ve rektör olarak da. Orada da zaman zaman konuşmalar yaparız.
1: Evet.
0: İşte gençleri geleceğe hazırlama vesaire diye. Şimdi bu nereden bu becerileri almasını isteriz? Benden zaten alıyor. Bölümdeki etkinlikleri yapıyoruz. Bölümde başka ders kapsamında yapıyoruz. Önemli olan uluslararası sertifikaları alabilmesi.
1: Yani dijital eğitim platformları var mesela.
0: Evet.
1: Coursera gibi.
0: Coursera,
1: hani oradan
0: edeyiz.
1: Aldı mesela. Onu zaten dünyada da öyle. İki türlü. Ya alabiliyorsun, diyor ki bunu sen sertifikasyon istiyor musun?
0: Evet. Evet.
1: Bir para ödüyorsun, alıyorsun. Yani bu zaten dünyada mikro kredi
0: var,
1: kapsamında
0: evet,
1: var.
0: Aynen, var.
1: YÖK bunu demiyor, şey mi diyor? Yani sizi bir tane konferansa girdim ben.
0: Yok öyle bir sınırlama yapma ama bu buna dönüşür diyorum.
1: Ha, anladım.
0: Yani şunu net dese uluslararası platformlardan sertifika ama sayıda kısıtlama yanlış bana göre. Şimdi bu durumda nedir? Coursera'dan bir öğrenci 2 tane ders alabilecek 4 yıl boyunca. Yani bunun ne, yani Harvard'dan, MIT'den, Stanford'dan oradan buradan ders almasının yani öğrenciye kazanımı benim buradan alacağı yani dersleri ona yüze katlar. Yani öğrenci bir de vizyon kazanıyor. Biz 2019'da bunu başlattık aslında. O zamanın YÖK Başkanlığı'nın benden mesela şey istemiş, Yükseköğretim Dergisi'ne bu 2 defa yazı yazdırmıştı. Hı hı. Bu uyguladığımız eğitim teknolojileri ve işte bu mikro yeterliliklerle ilgili yaptıklarımızla ilgili. Şu anda bizde her öğrencinin mezuniyet koşulu yaptık biz 2019'da. Yani yapay zekayı bugün nasıl mezuniyet koşulu haline getirdik yetkinliklerini. O gün 2019'da yani ne kadar 7 yıl oldu. 7 yıl önce dedik ki bu platformlardan ders alma zorunluluğu var. Ücretini biz ödüyoruz. Biz o platform

0: Zaten alabiliyor öğrenci
1: Evet.
0: ama biz ücretliler içinden bahsediyoruz. Yani ve ayrıca LinkedIn'in learning platformu var. Onu da her öğrenciden en az 15 sertifika alacağız diyoruz. Mezuniyet koşulu.
1: Bütün bu dönem boyunca burada derslerini takip ederken burada da bu dönemde en az 2 falan gibi koşullar getirerek.
0: Yaz döneminde de alabilir, dersleri takip ederken de alabilir. Online çünkü asenkron bir eğitim. Yani zaten sınavını kendisi yapıyor dijital platformda. Kontrolü bir şekilde. Bir de tabii şu sınav şeyinden biraz kurtulmamız gerekiyor.
1: Doğru. Yani tek hep ölçüm sınav, kriteri sınavmış gibi.
0: Sınavı hatırlayın şeyde pandemide. Yani öğrencilere işte sınav olurken arkanıza ayna koyun diyen üniversiteler de oldu değil mi? Yani yani biz iyi insan yetiştirme üzerine eğitim sistemimizi planlamamız gerekiyor. Yoksa kopya yani sıkarsanız çeker. Sıkmaz iyi insan olarak yetiştirirseniz kopya çekmeye ihtiyaç duymaz.
1: Yani etik değerleri düzgün bir şekilde aktarabilirsek zaten kendi otokontrolünü yapmaya başlar diyorsun.
0: Çin atasözü var yanlış hatırlıyorsam başlasınlar beni de. Yani kral iyi ise yasalara gerek yok. Kral kötü ise yasaların yapacağı bir şey yok. Yani tabii krallık olmasın ama o dönem için yani milattan önce söylenmiş bir Çin atasözü. Muhtemelen Konfüçyüs'e ait olabilir bilemiyorum tam olarak şimdi aklıma geldi. Yani iyi insan yetiştirme üzerine olması gerekiyor ve eğitim sistemimizi de süreç odaklı hale getirmemiz gerekiyor. Yani ölçme değerlendirmesini.
1: Evet. Bugün, yani bir hazırlandı ve bir sınavda onun kaderini belirledikten ziyade belki projelerle ara dönem sunma becerilerini de gördüğümüz projelerle ölçmeyi.
0: Kesinlikle proje bazlı ölçme değerlendirme diyoruz. Biz bunu da 2019'da üniversitede hocalara dedik ki biz üniversite olarak bunu talep ediyoruz. Tabii herkese zorunlu hale getirmedik onu. Şöyle söyleyebilirim hukukta da var ama hukuk dışında diyeyim.
1: Tam hukuk geldi %80'i, aklıma bu arada. Nasıl olacak?
0: Derslerimizin bugün itibariyle %80'i proje bazlı ölçme. Hukukta da vaka çalışmaları var.
1: Doğru aslında. Yani sanal mahkemeler oluyor.
0: Yok.
1: Sanal mahkemeler
0: yani bilgi
1: oluyor.
0: Ölçme olayı bitti. Bilgi ölçme olayı bitti. Ondan sonra da işte yok üst bilişsel becerilerde bizim çocuklarımız işte PISA'da işte 40. oluyor, 45. olur tabii. Siz hala bilgi ölçme üzerine giderseniz.
1: Bilgiyi son nasıl kullanıyor ya bakacağız.
0: Son bir yıldır Milli Eğitim aslında süreç odaklı ölçme değerlendirmeyi çok vurguluyor yani.
1: Evet.
0: Üniversitelerde de bunun Harvard Üniversitesi 2008'de şeye geçmiş. Proje bazlı ölçme değerlendirmeye. Diyeceksiniz ki Harvard'daki öğrenci işte en top öğrenci en şey. Yani amaç o değil. Amaç şu. Bir öğrenciyi nasıl aldığınız değil. Nasıl mezun ettiğiniz önemli.
1: Evet.
0: Türkiye birincisini alırsın nasıl mezun etti? Yani şimdi onun için bizim mesela öğrencilerimiz bu modelle hem işte aktif öğrenme yapıyor hem proje bazlı ölçme değerlendirme yapıyor. İşe giriş oranlarımız %82'nin altına hiç düşmedik. 2018'den bu yana mezun ediyoruz. Yani bu oldukça ilk 6 ayda ilk oldukça yüksek. Bugün MIT'de öğrencimiz var. Münih Teknik'te en çok sayıda öğrenci Münih Teknik'te. 22-23 öğrencimiz var yüksek lisans yapan. Ve çocuklara şunu soruyorum. Ya diyorum nasıl işte böyle yerlere girebiliyorsunuz? Hocam diyorlar bir yerde mülakat varsa tabii hakkaniyetle.
1: Evet.
0: Mülakat varsa biz öne geçebiliyoruz. Çünkü aktif öğrenmeyle eğitim aldık. Biz işte konuşma becerimiz iyi. İşte İngilizce, zaten eğitimimiz %100 İngilizce. İngilizcemiz iyi çünkü derslerde her derste İngilizce konuşuyorduk. İşte proje sunumu yaptırıyorlar.
1: Yaptıkları sunum. İçin kendilerine güvenleri de.
0: Aynen yani biz her derste sunum yapıyoruz. Mesela geçen İtalya'dan bir öğrencim bana mail attı. Hocam sınıfta ana dili İngilizce olan öğrenciler var Milano Politeknik'te. Ana dili İngilizce olan öğrenci var. Ama sınıfta en iyi benim. Hoca bana sordu.
1: Yani demek ki onları daha çok konuşturacağız. Daha fazla aktif öğrenme sürecine dahil edeceğiz. Ve bu şekilde de geri dönüşleri
0: öğrenme,
1: geliyor.
0: Siz de hocasınız.
1: Öğrenme piramidi.
0: Siz de hocasınız.
1: Evet. Doçent,
0: inşallah bir gün orada profesör title'ını da görürüz.
1: Sağ olun.
0: Şöyle bir piramit var. Öğrenme nasıl, en iyi nasıl gerçekleşir?
1: Evet.
0: Yani birisini dinlediğiniz zaman %10'u. Öğrenme demek içselleştirmek demek. Yani her şeyi ezberlemek değil. İşte üstüne okursanız %20 ekleniyor. En dipte %95 akran öğrenmesi.
1: Evet. Evet.
0: Yani arkadaşın arkadaşına öğretmesi. Yani sınıflar hoca moderatör. İşte bu aktif öğrenme öyle yapıyor zaten. Bizim uyguladığımız.

0: Hoca sınıfta moderatör. Moderatör olabilmesi için hocanın da kendisinin güncel şeyleri çok yakından takip etmesi gerekiyor.
1: Evet, evet. Teşekkür ediyorum katkınız için. Şimdi buradan kampüse mi gidiyorsunuz?
0: Evet.
1: Öğrencileri bekliyoruz. Her bütün gün, kampüsler kapılarını açtılar, öğrencileri bekliyorlar üniversitelerde.
0: Yani onda hocalar gelmeye başlıyor ama ben tabii 8 gibi, 9 gibi oradayız.
1: Evet.
0: Oradayım, her gün oradayım. Cumartesi, pazar veliler, öğrenciler. Bize geldikleri gibi düşündükleri üniversitelere gitsinler bu süreçte.
1: Onu, evet, onu önemli değil mi o evet. iklimi
0: yani bu televizyonda
1: etmeleri.
0: Dinliyor, bu iyi konuşuyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor değil. Görsünler. Yerinde. Yani Muhammed Şahin'in söylediği şeyleri kampüste görsünler.
1: Karşılığı var mı? Çok teşekkür evet. ediyoruz. Sağ olun. MEF Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Muhammed Şahin bizimle birlikteydi. Yarın yine görüşmek üzere efendim. Hoşça kalın. Bu süreçte sizlere eşlik etmeye devam ediyoruz. Görüşmek üzere.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: Halkbank. Türkiye'de 2023 yılında 715 su baskını ve sel yaşandı. Bu sayı 2024'te özellikle ülkemizin güney bölgelerinde yaşanan büyük su baskınlarıyla 800'ü geçti. Büyük maddi hasar veren su baskınlarının çoğu şehirlerde, kalabalık nüfusların yaşadığı merkezi ilçelerde yaşandı. Batıdaki metropoller, Karadeniz sahilleri ve Anadolu'daki şehirler şehir selleri yaşamaya devam ediyor. Geçmiş yılların kayıtlarına bakılarak hazırlanan su basman seviyeleri en azından yeni yapılacak binalarda uygulanarak su baskını hasarı azaltılabilir. Can kayıpları yaşanan büyük seller Türkiye'de bir gelenek gibi her yıl tekrar etmeyebilir. Gelecek yıllarda sağanak yağışların orta ve zayıf kuvvette yağışlara göre daha sık görüleceği öngörülüyor. Sel uyarılarının halka daha yaygın ulaştırılması, yağmur suyu biriktiren çatı uygulamaları ve suyu caddeye vermemek gibi önlemlerle kayıplar azaltılabilir.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

Efendim saatlerimiz 16'yı gösteriyor. Habertürk'tesiniz ST360'ta. Ben Dilek Gül. Bu dilimde birlikte olacağız. Manşetlerle başlayalım. Editörüm Seval Koç'un hazırlamış olduğu bültenin manşetlerini aktaralım hızlıca. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel.

0: CHP'yi şu anki yönetim nedeniyle siyasi muhatap almayacaklarını açıkladı. Özel açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı. Dedi ki, siyaset seçilmişlerle yapılır. Mahkeme kararıyla atanmış bir yönetimi muhatap alacak değiliz. Partisinin yol haritasına dair de eleştiriler vardı, hatırlayacaksınız. Özellikle grup toplantısındaki o açıklamasından sonra başladı bu eleştiriler. Buna dair de bir ifadesi oldu. Bu bir teknik kuruluş dedi. Esas 2-3 ay sonra yapılacak kurulsal çok daha kapsayıcı ve milletle yapılan bir kuruluş olacak dedi. Partisinin yol haritasının da bu minvalde bu zaman içerisinde netleşeceğine dair ifadeleri var. Daha fazlasını aktaracağız Özgür Özel'in açıklamalarından. Bu arada Gülistan Doku ve Ahbap soruşturması genişliyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek soruşturmalar kapsamında yeni operasyonlar yapıldığını açıkladı. Gülistan Doku soruşturması kapsamında yapılan 4. dalga operasyonda 15 ilde 19 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Ahbap Derneği soruşturması kapsamındaysa 13 şüpheli gözaltına alındı. Bu iki önemli dosyanın detaylarına bakacağız. Ve dünya dediğimiz dilimde önemli bir ziyareti konuşacağız. İsrail Başbakanı Netanyahu Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiyor. Son 1,5 yılda 7. kez Trump'la görüşecek İsrail Başbakanı. Bu görüşmenin en önemli gündem maddesi de hiç şüphesiz İran olacak. İsrail basının iddiasına göre Netanyahu, Trump'ın Gazze, Suriye ve Lübnan'dan çekilme talebine karşı çıkacak. Bir anda askeri operasyonları, bir yandan da diplomasiyi nasıl mümkün kılacaklar? İşte bu masanın en önemli maddesi hiç şüphesiz bu olacak. Bunu da etraflıca konuşacağız. O zaman başlayalım. Ama önce güzel bir haberle başlayalım. 2026 Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 yenerek şampiyon olan filenin sultanları memlekete döndü. Emine Derya'ya gidelim. O güzel ana Emine Derya tanıklık ediyor. Sözü sana bırakayım Emine.
1: Evet Dilek Gül, filenin sultanları kısa bir süre önce turnuvanın oynadığı Çin'den İstanbul'a yurda geri döndüler. Şimdi ben hemen kadrajdan çekileyim. Kameraman arkadaşım Fatih Mehmet Coşkun size filenin sultanlarının takım otobüsünü ekranlarınıza getirsin. Tabii ki buraya gelen kalabalık filenin sultanlarını karşılamak için geldi. Ellerinde Türk bayrakları, ay yıldızlı tişörtlerle kalabalık burada toplandı. Voleybolcularla işte kimisi fotoğraf çekilmek istiyor. Kimisi hatıra anı bırakmak istiyor. Örneğin şu anda Zehra Güneş etrafında yoğun bir sevgi seli var. Özellikle genç kızlar çevresini sarmış durumda. Onlarla birlikte fotoğraflarını imzalıyor, posterlerini imzalıyor. Yanında da babası var şu anda, Zehra Güneş'e eşlik ediyor. Takımın en iyi oyuncularından bir tanesi Zehra Güneş. Bu sene 2023 yılında Türk Milli Voleybol takımımız bir kez daha tıpkı 2023'te olduğu gibi bu yılda şampiyon oldu. Evet, Zehra da şu anda ayrılıyor. Aracına doğru o da gidecek. Fatih, biz etrafı göstermeye devam edelim. Şöyle sol tarafa doğru gidelim. Tıpkı 2023'te olduğu gibi Dilek Gül, bu sene bir kez daha Milletler Ligi'nde şampiyon oldu Türkiye ve bu büyük bir coşkuyla, dün hatırlarsanız biz de Kalamış'ta takip etmiştik maçı. Tıpkı Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi Kalamış'ta da insanlar toplandı. Saat sabah öğlen 14.30, yani günün en sıcak saati olmasına rağmen yoğun bir kalabalık vardı. Nefesler tutuldu, yürekler, duygular bir oldu, milli takım için attı. O şampiyonluğun geleceğini biliyorduk. Önce setlerde 1-0 geriye düştük ancak pes etmedik, mücadeleyi bırakmadık, son topa kadar savaştık ve filenin sultanları tıpkı 2023'te olduğu gibi bir kez daha altın madalyayla Türkiye'ye geri döndü. Şimdi İstanbul Havalimanı'ndayız. Kameraman arkadaşım Fatih Mehmet Coşkun'la birlikte kısa bir süre önce filenin sultanları buradaydı. Kaptan Gizem Örge açıklamalar yaptı ve şunu söyledi kaptan. Dedi ki, bu attığımız her akıttığımız her ter, verdiğimiz her mücadele bu ilgiye değerdi sözleriyle aslında şampiyonluğa ilişkin duygularını ifade etti. Şimdi o açıklamalar gelsin ekranlara.
2: Döktüğümüz her ter, her emek bu ülke için verdiğimiz bu karşılamaya değer. Ülkemizin de bizimle aynı heyecanı yaşadığını görmek, o maç sayısında aynı coşkuyla herkesin sıçradığını görmek, bizimle aynı sevinç gözyaşını görmek gerçekten verdiğimiz her emeğe değiyor. Ülkemize kupayla döndüğümüz için çok mutluyuz. Çok teşekkür ediyoruz inşallah dahilicelerine.
3: Türk voleybolu bugün geldiği noktada Avrupa'da ve dünyada bir numara. Bu süreçte bizleri yalnız bırakmayan, bizlerin her zaman yanında olan, hatta 21 Ağustos'ta yapılacak Avrupa Şampiyonası'nda bizzat kendi isteğiyle ve tüm gayretiyle buraya alınmasında gayret sarf eden Sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bu başarı hepimizin başarısı. Bu Türkiye'nin, bu ülkenin başarısıdır. Siz bu çocuklara sahip çıktığınız sürece ve daha büyük başarılara imza atacaklardır diyorum.
0: Peki bu arada CHP'den 264 eski milletvekili istifa etti. Yeni partiye destek vereceklerini açıkladılar. Genel Başkan Özgür Özel de siyaset seçilmişlerle yapılır. Bu CHP muhatabımız değil demişti ve dolayısıyla yeni partinin önünde yoğun bir hafta olduğunu bu açıklamalardan, bu istifalardan görmek mümkün. Buse'ye gideceğiz. Hem bu haftanın biraz gündemini alırız Buse senden, hem de 264 milletvekili istifa açıklaması yaparken şöyle bir ifade dikkatimi çekti. Belki biraz açıklamaya da değinmek gerekir. Ortaya çıkan meşruiyet krizinin bir parçası olmayacağız diyerek aslında istifa ettiklerini söylediler. Açıklamalarında başka neler vardı?
4: Dilek Gül, ilk söylediğiniz noktadan Özgür Özel'in açıklamalarından başlayalım dilerseniz. Özgür Özel partisinin, yeni partinin yol haritasını anlattı. Bir gazeteye yaptı o açıklamada ve teknik bir kuruluş olduğunu ifade etti. 2-3 ay sonra yapılacak kurultay çok daha kapsayıcı bir kuruluş olacak ifadelerini kullandı ve bu noktada kendileri yeni partinin kuruluş aşamasında olan diğer arkadaşlarımıza alan açmak için böyle bir istekte bulundular ifadelerini kullandı. Şu noktası da vardı açıklamasında, polemik yapacak, kavga yapacak da değiliz dedi ve CHP'nin kurumsal kimliğine ilişkin bir şey söylememiz mümkün değil. Bizim partimiz şu anki CHP değil, şu anda CHP seçilmemişler tarafından yönetiyor ifadelerini kullandı. Yaptığı o açıklamada ve bu noktada mahkeme kararıyla atanmış bir yöntemi muhatap alacak değiliz sözlerinde kaydetti. Peki istifalar neler? 264 eski CHP'li milletvekili istifa etti. Cumhuriyet Halk Partisi'nden bugün ortak bir açıklamada yaptılar. O açıklamada da şu ifadeleri kullandılar. Duyduğumuz sorumluluk gereği istifa ediyoruz Cumhuriyet Halk Partisi'nden dediler ve yeni partinin siyasal anlayışına katkı sunmak için yeni oluşuma destek veriyoruz ifadelerini kullandılar. Peki o isimler kimler? Aralarında Kemal Anadol, Mehmet Haberal, Süheyl Batum, Haluk Koç ve Celal Doğan gibi isimler bulunuyor. Ortak açıklamada senin de değindiğin meşruiyet vurgusu da yer alıyor. Cumhuriyet'in kurucu değerlerine bağlı parti içi demokrasiye ve tüm üyelerin katılımıyla yapılacak ön seçimi esas alan yeni partiye destek veriyoruz ifadelerini kullandılar. Öte yandan yeni parti açısından bu hafta hareket geçecek. Özgür Özel ve CHP'den istifa eden 90 milletvekilinin kurduğu partinin meclisteki durumu masaya yatırılıyor. Bunun için de hazırlıklar da bir yandan sürüyor ki yeni parti yarın mecliste kapalı grup toplantısı yapacak. Şu dakikalarda da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde CHP'nin her hafta olan grup toplantılarını yaptığı grup toplantısı salonunda kapalı grup toplantısı için hazırlıklar sürüyor diyelim.
0: Sağ olasın, teşekkür ederiz. CHP üye katılım töreninde biliyorsunuz figüran taşındı iddiası üzerine çok tartışma yaşandı. Bu arada bir soruşturma da başlatıldı. Bu soruşturma devam ediyor. Cumartesi günü İstanbul'da düzenlenen CHP'nin üye katılım törenine KAS Ajansı'yla anlaşılarak gerçekte üye olmayan kişilerin götürüldüğü iddia edildi. Bu iddialarla ilgili mahkeme tarafından CHP İstanbul İl Yönetimi'ne görevlendirilen Gürsel Tekin suç duyurusunda bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı sunulan şikayet dilekçesi üzerine söz konusu iddialar ve bu yönde yapılan yayınlara ilişkin soruşturma başlattı. Araştırmalar sonuçlandığında şikayet edilen kişilerin ifadelerine başvurulacağı belirtildi ve soruşturma hala devam ediyor. AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantıya da Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlık ediyor. AK Parti MYK'nın gündeminde şimdi Serkan Şimşek'ten alacağız.

0: Serkan, masada da neler olacak bu hafta?
1: Masada iç ve dış siyasete dönük oldukça önemli başlıklar var. Hemen iç siyasetle başlayacak olursak toplantının kuşkusuz en sıcak gündemlerinden bir tanesi terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşama. Özellikle Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un temaslarının ardından gözler atılacak yasal düzenleme adımına çevrilmişti. İşte bu yasal düzenlemenin çerçevesi de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bilgilendirilecek. MYK üyeleri tarafından böyle bir sunumun yer almasını bekliyoruz. Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hem sahadaki gözlemler hem de gelinen aşama yine masaya yatırılmış olacak. Öte yandan yeni haftada Terörsüz Türkiye Komisyonu'nun koordinatör grup başkan vekillerinin de yine bir araya gelmesi bekleniyor biliyorsunuz. Bu kapsamda yasal düzenlemenin ortak imzaya açılması için de atılabilecek adımlar ve yürütülecek temaslarda AK Parti MYK toplantısının gündeminde olacak. Tabii kuşkusuz iç siyasete dönük tek başlık bu değil. Ekonomide gelinen aşamada yine masaya yatırılacak MYK toplantısında. Yılın ikinci yarısında ekonomide atılabilecek olası hedefler ve adımlar yine MYK'nın gündeminde olan konulardan bir tanesi olacak. Aynı zamanda AK Parti bu yıl 25. yaşını kutlayacak. 14 Ağustos'ta artık oldukça kısa bir süre kaldı ve o kutlama için bir tabii ki program düzenlenecek. Programın adresi başkentte Millet Bahçesi olacak ve o programla ilgili hazırlıklarda yine Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MYK üyeleriyle birlikte masaya yatırılmış olacak. Aynı zamanda dış siyasete dair de oldukça önemli başlıklar yine masada olmuş olacak. Saat 16.30 sularında da AK Parti sözcüsü Ömer Çelik kameralar karşısına geçecek ve MYK gündemiyle ilgili kamuoyuyla paylaşımlar yapacak.
0: Serkan, çok sağ olasın. Teşekkür ederiz. AK Parti'nin gündemini aldık. Bu arada Ahbap Derneği soruşturmasında 4. dalga operasyon yapıldı. 13 şüpheli gözaltına alındı. 5 isim daha ifadeye çağrıldı. Süreç nasıl ilerliyor? Alihan Tok takipte. İfadeye çağrılan isimler kimler Alihan ve neler aktaracaksın bu soruşturmanın detaylarına dair?
2: Evet Dilekgül, ifadeye ünlü isimler çağrılıyor aslında. O dönemde Ahbap Derneği'ne yardım yapılması çağrısında bulunan ünlü isimler ifadeye çağrılıyor. Tabii verdikleri ifade önemli, soruşturma kapsamlı bir şekilde devam ediyor. Mahsun Kırmızıgül geldi Çağlayan Adliyesi'ne, ifadesini verdi ve Mahsun Kırmızıgül'le beraber tabii gazeteci Uğur Dündar gelecek, Gülben Ergen, Hayko Çepkin ve Elçin Sangun'un da buraya gelmesi, ifade vermesi bekleniyor. Tabii daha önceden ifade vermesi için çağrılan isimler de var. Şahan Gökbakar, onun da gelip ifade vermesi bekleniyor. Tabii ifadeler önemli çünkü onların verdiği ifade kapsamında tabii ne kadar bir para trafiği var Ahbap içerisinde. Bununla alakalı da zaten 4. dalga operasyon gerçekleştirildi. 4. dalgada 13 kişi gözaltına alındı. Burada Ahbap Derneği'nin daha önceden konut yapmak için, konteyner almak için anlaşma yaptığı firmalar. Şimdi burada bu firmalar taahhüt ettiği konutları ne kadarını yaptılar ki bir kısmını da yapmadığı ortaya çıkıyor. İşte bu yapmayan firmaların yetkilileri, konteynerları teslim etmeyen, inşaatları, evleri yapmayan deprem bölgesinde firmaların yetkilileri gözaltına alındı. Aynı zamanda Yeliz Kaya, Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya'ya yönelik bazı taşınmazların devri söz konusu. Bu taşınmazlar neden Yeliz Kaya'ya devredildi ve aynı zamanda hangi para trafiği var Haluk Levent'le devam eden, işte o firmaların yetkilileri, 13 gözaltı ve ünlü isimler de ifadeye çağrılmaya devam ediyor. Bizler de soruşturmayı takip edip sizlere aktarmayı sürdüreceğiz.
0: Alihan, çok teşekkür ederiz. Bir başka soruşturmanın detaylarına bakacağız. 15 tutuklunun bulunduğu Gülistan 9 soruşturmasında yeni bir operasyon yapıldı. 15 ilde yapıldı bu operasyon, eş zamanlıydı. Detaylar için VSİP'ye dönelim. Gözaltına alınanlar var diye biliyorum Meysi. Kaç kişi gözaltına alındı ve tabii süreç nasıl ilerliyor Gülistan 9 soruşturmasında?
3: Evet, Tunceli ve Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada 15 kente sabah eş zamanlı operasyon düzenlendi. 19 şüpheliye yönelik de operasyon. 18 kişi gözaltına alındı. Bunların arasında biri emniyet müdürü, emniyet amirleri, başkomiserler, komiserler, yine 10 polisin de bulunduğu 15'i polis, 3'ü kamu görevlisi, 18 kişi gözaltına alındı. Bir kişinin yakalanması için ise çalışmaların sürdüğünü ifade edelim. Neden gözaltına alındı? Özellikle Tuncay Sonel'in koordinasyonunda kamu görevlilerinin nüfuslarını kullanarak dosya müdahale ettiklerini, usulsüzlük yaptıkları, delillere müdahale yapıldığı ciddi şekilde tespit edildiği deniliyor Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı basın açıklamasında. Bu çok önemli, müdahalenin tespiti yapılmasıyla birlikte özellikle kamu görevlerine yönelik operasyon yapıldığı duyurusu yapılıyor. Emniyet müdürü kim?

derseniz Asayiş Şube Müdürü, dönemin Asayiş Şube Müdürü baş şüpheli olarak Zeynel Abakarov arandığında yurt dışından getirilerek Antalya'ya götürülmüştü. Bir otelde konaklatmışlardı, 5 yıldız otelde. O da o dönemde otelde konaklayan ve yakınlarını da otelde konaklatan isimlerden biri olduğunu ifade edelim. Soruşturma kapsamında da Tuncay Sonel de gözaltındaydı. Yine polis memuru Gökhan Ertok ve Tuncay Sonel ile İraç polis memurunun yanı sıra Şükrü Erol'la birlikte Erzurum Adliyesi'ne çıkarıldı. Onların da ifade verme işlemleri şu an itibariyle sürdüğünü söyleyerek sözü size bırakalım.

0: Peki, memleketin öne çıkan haberleri bu şekildeydi. Biraz da dünyaya bakacağız HT360'ta biliyorsunuz. Biraz parantez açıyoruz bu dilimde. İsrail Başbakanı Netanyahu Washington'a gidiyor. Önemli bir ziyaret. Bu ziyareti yalnızca rutin bir diplomatik temas olarak değil, aynı zamanda Orta Doğu'daki savaşın gidişatı ya da denklem üzerinden de değerlendirmek pek mümkün. Zira basında da analistler de bu yönde yazdı, çizdi. Bu ziyaret öncesinde biz de konuşacağız, bir parantez açacağız. Çetin Erçetin stüdyoda, hoş geldin
1: Çetin. Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Özcan Tikit de bize uzaktan bağlantıyla destek verecek. Özcan hoş geldin, selamlar, merhabalar.
2: Merhabalar Dilek Hanım, merhabalar Çetin'ler.
0: Çok teşekkür ederiz. İzin olursa her zamanki bir stüdyodan başlayacağım ve hızla size döneceğim. Ziyaret önemli diyoruz. Pek böyle bir dünya basınına da baktım. İşte masada işte Gazze'yi koydular. İbrahim anlaşmaları hasbelkader biraz bahsediliyor bazı mecralarda. Ve elbette İran. En büyük başlık İran'a ayrılmış durumda. Askeri seçenekle, yani daha doğrusu askeri zorlama ve diplomasiyi aynı anda yürütmek istiyor deniliyor Netanyahu için. Ve Trump'a da bu yönde bir baskı mümkün olacak Netanyahu tarafından. Yorumları yapılıyor. Sen nasıl yorumlarsın bu ziyareti? Yüz yüze de ilk ziyaret diye biliyorum. Yanlış mı biliyorum? Savaş başladığından bu yana. Öyle
1: yani
0: değil mi?
1: Şöyle,
0: 7 ziyaret ama.
1: 7 ziyaret aslında ama İran Savaşı'nın başladığı günden beri birebir ilk defa yüz yüze gelecekler ama daha yakın bir tarihte biliyorsun telefonda çok ciddi bir tartışma yaşadılar. O tartışma nedeniyle de Trump yine her zamanki gibi kendisine yakın medya kuruluşları üzerinden çok sübliminal mesajlar verdi kendisine. Ama tabii şunu unutmayalım, Trump da öyle baskıya gelecek bir mizaçta bir kişilik değil. Yani Netanyahu'nun gidip masaya oturup işte biz bunu şöyle istiyoruz, böyle yapacağız gibi bir baskı kurabilecek statüde ya da durumda değil. Çünkü Netanyahu'nun durumu da çok sıkıntılı. Kendisi ülkesinde yapılan anketlerde eleştirilerin merkezinde. Bir taraftan da kendi ülkesinde seçimleri kazanıp kazanmayacağı konusunda çok ciddi soru işaretleri var. Yani şimdi normal şartlarda İsrail'de Netanyahu'nun seçimleri kazanıyor olması beklenir. Neden? Çünkü yıllardır İsrail'in karşı olduğu bir Nasrallah'a karşı başarı hikayesi tırnak içinde oluşturdu. Neden diyeceksiniz? Çünkü İsrail yıllardır aradığı Nasrallah'ı şehit etti. Ama bir taraftan da bakıyorsunuz Nasrallah bir tarafta, bir taraftan İran'a yönelik dini lider hedef alındı. Bir taraftan Hizbullah neredeyse hareket edemez hale geldi. Yani bir taraftan da ama Gazze meselesi var. Şimdi bütün bunlar olurken Gazze meselesi içeride inanılmaz bir şekilde Netanyahu yıpratmış durumda ve seçimi kazanıp kazanmayacağı konusu ki İsrail'deki seçim tablosuna baktığınız zaman zaten hiçbir siyasi partinin tek başına iktidar olması mümkün değil. Bugüne kadar da hiçbiri tek başına iktidar olmadı. Ama o parçalı siyasetin içerisinde bile Netanyahu'nun nasıl rol alacağı tartışma konusu. Ama bir yandan da baktığın zaman Netanyahu Amerika'ya giderken şu anda zaten yolda. Kendi koalisyon ortaklarının baskısı altında. Yani sağcı, aşırı sağcı grupların baskısı altında. Dolayısıyla seçime giderken bir hani aferin alabilecek mi ya da bir başarı hikayesi oluşturup çıkıp gelebilecek mi? Nitekim
0: bu aynı zamanda kendi ömrünü de uzatmak açısından önemli bir ziyaret gibi mi değerlendiriyorsun?
1: Elbette. Çünkü eğer Trump'tan istediklerini alamazsa, nitekim koalisyonda olduğu ve hükümeti, kendi hükümetine ya da savaş hükümetine bir anlamda şu mesajı verdi. Ben gideceğim ama Trump bana ne derse desin. Ben hiçbir noktada geri adım atmayacağım ve bunu da kendi medya kuruluşlarında yayınlattırdı. Şimdi aslında daha Trump'ın karşısına çıkmadan önce

0: kendi düşüncelerini, kendi görüşlerini İsrail'de kendi medyasında yayınlatmış oldu. Ama tabii Trump'ın beklentisi farklı. Çünkü Trump artık Körfez Savaşı'nın içinden çıkılmaz bir hale girdiğinin farkında. Nitekim Pentagon artık ölüm sayılarını verirken dahi tereddüt içerisinde rakamlar açıklıyor. Bir taraftan da askeri mühimmat, teknik konular artık
1: yetmediğine dair iddialar var.
0: Tabii çok ciddi anlamda sıkmaya başladı. Çünkü her ne kadar Amerika bunun doğrudan üreticisi olsa da Amerikan devleti de bu üreticilerden bunu para karşılığı alarak kullanıyor. Dolayısıyla hem maliyet açısından hem de Körfez'deki müttefikleri açısından da sıkıntılar yaşamaya
1: başladı. Biraz buna bakacak Trump.
0: Nitekim şimdi evet tüm bu savaş hikayesini yaşadığımız dönemde İsrail'i koruma altına alan Amerika aynı duyarlılığı bir Birleşik Arap Emirlikleri için, Suudi Arabistan için, Kuveyt için, Umman için göstermedi. Tam tersine buradaki askerlerini boşalttı. Ve bu da oradaki stratejik ortağım dediği ülkelerle çok ciddi bir sorunsalı da beraberinde getiriyor. Dolayısıyla bu görüşme Trump'ın artık bitsin deme noktasına geldiği bir tartışma olacak.
1: Peki.
0: Ama Netanyahu'nun da hayır devam edelim diyeceği bir tartışmaya gidecek.
1: Peki. Ben şunu merak ediyorum. Özcan, Tikit, ikisinin ortak bir strateji üzerinde anlaşabileceği bir görüşme olabilir mi? Yani mesela Çetinler tamamen iki zıt kutuptan biri devam edelim, biri hayır artık duralım noktasında bir yorum yaptı ama bölge ve savaşın gidişatı neye evrilir bu görüşme sonrasında? Çünkü ortak bir strateji çıkmazsa da ne olacak mesela?
2: Şimdi sevgili Çetinler, iki ülke arasındaki ilişkiler açısından ve İsrail'in kendi kamuoyu açısından durumun Netanyahu ekseninde ne kadar can sıkıcı bir hale geldiğini ve Netanyahu'yu ne kadar sıkıştırdığını çok güzel ifade etti. Bence İsrail için sorun küresel bir hal almaya başladı ve bu yükle gidiyor Washington'a İsrail Başbakanı Netanyahu. Kendisi haz edilmeye, tamamen yaka silkilen bir lider pozisyonunda. Dünyada hiç kimse Yunanistan'daki gibi ne yaptığını bilmeyen liderler dışında kendisiyle aynı kareye girmek isteyen bir lider kalmadı neredeyse dünyada. Ve İsrail'in imajı da Netanyahu'nun yaptıklarıyla birlikte hiç olmadığı kadar kötüye gitmiş durumda. Az önce bir ankete bakıyordum. Amerika'da 50 yaş altı anketlerde demokratların yaklaşık %80, cumhuriyetçilerin de %50'si İsrail'e yaptıklarını onaylamıyor ve İsrail'i desteklemiyor. Ve dolayısıyla bu Trump için bir şey ifade ediyor. Sadece Trump için değil, Amerika Birleşik Devletleri'nde siyaset yapan herkes için bir şey ifade ediyor. Bu kadar yaptıkları tasvip edilmeyen, soykırımla anılan ve hali hazırda 3 ülkede işgalci olan bir devletle ne kadar birlikte yol yürülebilir? Bunun artık yürünemeyecek bir yol olduğunu anlamış durumda. Trump bence bunu anladı. Avrupalılar da bunu anladı. İsrailliler de böyle devam ederlerse kimsenin artık kendilerini desteklemeyeceğini görmeye başladılar. Dolayısıyla ben bu ziyaretin bu kadar zamandır gerçekleşememesini ve büyük bir markajdan sonra Trump'tan bir şekilde bir randevu alınmasını, Netanyahu'nun aslında bölgesel bir Kürdistan kararı aldığına işaret ettiğini düşünüyorum. İsrail bir Kürdistan yapacak bölgede. Bu Kürdistan'ın adı da eski İsrail'li biraz daha işte Filistinlerle uzlaşmacı, biraz daha Lübnan'dan çekilmeyi onaylayan, biraz daha Suriye'de yaptıklarından vazgeçen, İran'da Amerika Birleşik Devletleri'ne senin yanındayım diye bir dış politikaya Netanyahu'nu, bakın Netanyahu'dan bağımsız söylüyorum, Netanyahu'nu veya Netanyahu'suz İsrail devleti geçmek zorunda olduğunu anladı. Ve bu politika öyle ya da böyle devreye girecek. Amerika Birleşik Devletleri'nin desteğini almamış bir İsrail, bunlarla zaten devam edebilmesi mümkün değil. Bugüne kadar bütün hani burada Amerika Birleşik Devletleri'ni masumlaştırmamak lazım. Bu soykırım, bu Lübnan'daki işgal, Suriye'deki işgal, Katar'ın bombalanması, İran Savaşı, bütün bunlar Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail karşısında iradesini sergilememesi nedeniyle yaşandı. Amerika Birleşik Devletleri'nin

0: Askeri açıdan İsrail'i desteklemesi, diplomatik açıdan İsrail'i desteklemesi yüzünden yaşandı.
1: Evet.
0: Ve bence Amerika Birleşik Devletleri bunu devam ettirmenin artık kendi çıkarı olmadığını gördü ki Amerikan Başkan Yardımcısı net bir şekilde İsrail'in şu an yaptıklarına karşı bir mesafe koyuyor ve bir muhalefet dile getiriyor. Trump onun söylediklerini onaylıyor ve benzeri bir tutumun biz Amerikan dışişlerinde de olduğunu görüyoruz. Halen İsrail söylediklerini kısmen destekleyenler sadece Pentagon'da var. Dışişlerinin kısmen işte Rubio'nun ekibinde var. Ve Trump zaten bunların da kendisine zarar verdiğini düşünmeye
1: Peki.
0: başlamış durumda. Dolayısıyla ben bu görüşmenin bir şekilde Netanyahu'nun tavizler vermek üzere çıktığı bir seyahat olduğu kanaatindeyim. Zaten son olarak şunu söyleyeyim. Bu niyetle gittiğini bir gün öncesinde İsrail Güvenlik Kabinesi'nin Gazze'de Uluslararası İstikrar Gücü'ne
1: Tam da ona gelecektim.
0: onaylamasıyla biz nispeten anlamış bulunuyoruz.
1: Evet, bu onaylamaya dair senden bir yorum alayım. Bir de Fox News'e konuştu, dedi ki bu hakkında çıkarılan Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kararına rağmen bu tutuklama kararı hatırlatıldı kendisine. Başkanlığım boyunca neredeyse her yıl BM Genel Kurulu'na katıldım, bu yıl da gideceğim dedi. Ciddi bir güvenlik sorunu yaşanmazsa gidiyorum dedi New York'a. Yani giderse ne olur, herhangi bir şey olur mu? Şimdiye kadar bir şey olmadı zaten dedi. Ve bir de Gazze meselesi, 2 dakika vereyim, 2 dakikada Çetin'e
2: Hemen söyleyeyim
1: sonucuna
2: tabii Gazze
1: geçeceğim.
2: meselesi ve Gazze'deki yeni döneme dair evet bir kabul var ama henüz yol haritası net değil. Dolayısıyla Netanyahu buradan da zaman kazanmaya çalışacak. Muhtemelen de işi zorlaştıracak. Yani Amerika'ya giderken kağıdın altına imzayı attı ama Trump'tan döndükten sonra işi nasıl zorlaştırır ya da hangi gerekçelerle topu taca atar onu göreceğiz. Ama bir gerçeklik var. İsrail başından beri bu işte direnen ve yapmak istemeyen taraf olduğu çok açık bir şekilde ortada. Ki zamanı zaten şu ana kadar hep bu şekilde kullandı. Diğer taraftan Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na gitme arayışı, isteği teknik olarak baktığınız zaman Birleşmiş Milletler'in davetlisi olarak gittiği için bu aslında mümkün. Yani hukuken baktığınız zaman
1: New
2: New
1: York'a
2: York'a
1: gitmesi.
2: gittiği için mümkün. Çünkü Birleşmiş Milletler her yıl bu şekilde dünya liderlerini davet ediyor. Nitekim geçmişte İran Cumhurbaşkanları da gittiler. Hatta vize meselesi, orada kalacakları yer meselesi birçok konu sorunlu olmasına rağmen dünyadaki liderler Birleşmiş Milletler'in zirvelerine katılıyor. Ama tabii burada bence daha önemli bir şey var. Netanyahu konuşurken eminim ki orada birçok ülke yasallığını terk edecektir. Ya da protesto edecektir. Yani
1: Doğru.
2: Netanyahu'yu o konuşmasını yaptığı dönemde alkışlayan ülke sayısı 3 ya da 5 olacaktır. Onu da zaten biliyoruz kimlerin orada duracağını. Ama diplomatik anlamda baktığınız zaman genel kurulun yapıldığı, yani Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun yapıldığı dönemde maalesef bu tip uluslararası mahkemelerin aldığı kararları uygulamak çok da kolay olmuyor. Nitekim New
1: Peki.
2: York Belediye Başkanı da
1: Bunu
2: ikinci bir
1: söyledi
2: açıklama
1: zaten.
2: yaptı. Bunun çok da mümkün olmayacağını ifade
1: Tutuklayamayacağız dedi
2: etti, evet.
1: yani. O kendi yasalarına göre de bunu incelettiğini
2: Buna en
1: söylemişti
2: tipik
1: daha
2: örnek
1: önce.
2: işte İran'a hep veriyorlar.
1: Evet.
2: İran buna örnek. Nitekim Kuzey Kore bile davet ediliyor. Yani uluslararası hakkında kararlar olmasına rağmen ama
1: Gidebiliyor diyorsunuz.
2: gitmiyor ama
1: Davet
2: davet
1: ediliyor.
2: ediliyor. Ya da
1: Evet,
2: işte
1: evet.
2: Putin davet ediliyor ama gidip gitmemek onun elinde olan bir
1: Onun
2: şey.
1: elinde.
2: Fakat tekrar söylüyorum teknik olarak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun olduğu dönemde New York adeta Birleşmiş Milletler'in başkenti konumunda bir yer sayılıyor.
1: Peki.
2: Dolayısıyla bu da hukuken mümkün olmuyor.
1: Peki bu kabinenin Gazze kararına dair Özcan bir yorum yaptın ama biraz daha genişletelim. Çünkü İsrail basını da dedi ki Trump'ın talebine hayır diyecek ve Gazze'den çekilmeyecek.
0: Şimdi tabii onu söylerken tersini yapıyor. Trump'ın taleplerinden birinin gerçekleşeceğine dair imzayı da atmış oluyor. Dolayısıyla biraz kendi seçmenine, o Ortodoks seçmene, Siyonistlere, Batı Şeria'yı ilhak etmek isteyen, Kudüs'te Doğu Batı demeden her yeri tamamen kontrol altına almak isteyen, Gazze'yi yok etmek isteyenlere bir nevi bir şey veriyor. Bir taraftan da bakın Trump'a gidiyorum ama ben Trump'ın istediklerini yapmayacağım diye kuyruğu dik tutmaya çalışıyor. Ama tabii matematik belli. Amerika Birleşik Devletleri'ne bir İsrail başbakanı hayır diyemez. Yani İsrail kim ki Amerika Birleşik Devletleri'ne hayır diyebilsin? Eğer Amerika Birleşik Devletleri kararını verdiyse. Ya bahsettiğimiz
1: Peki.
0: devlet Yunanistan'dan daha küçük bir devlet. Ve bütün bunları Amerika Birleşik Devletleri'nin askeri desteği olmadan, diplomatik desteği olmadan hiçbir şekilde yapamaz. Ve az önce bahsettiğimiz New York Belediye Başkanı'nın Netanyahu'nun tutuklanmasından bahseder hale gelmesi, bunlar yaklaşan fırtınayı İsrail açısından gösteren işaretler. Neden şimdi New York Belediye Başkanı bunu söylüyor? Bir siyasetçi bunu. Amerika'da yükselmekte olan, gelmekte olan fırtınayı görüyor. İsrail'e yönelik antipatinin yükseldiğini görüyor. Bunu seçimlere yansıyacağını görüyor. Bu demokratlarda da var, cumhuriyetçilerde de var. Trump neden telefonda Netanyahu'yu çalıyor? Bunu hissettiği için yapıyor. Dolayısıyla bu şu an İsrail'in uyuna gitmenin, sümüne gitmenin Trump için bir faturası olacak.
1: Peki. Eğer Özcan bir araya girmek durumundayım. Çok teşekkür ederim her iki konuğuma da. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik bir açıklama yapıyor, oraya gidiyoruz efendim.
3: Tamlı bir değerlendirme yaptı Sayın Cumhurbaşkanımız. Önümüzdeki dönemdeki çalışmalarla ilgili talimatları oldu. Bütün birimler kendilerine bu talimatlardan düşen pay çerçevesinde önümüzdeki aylardaki çalışmalarını planlayacaklar. Bugün iki temel konuyu görüşüyoruz. Bir tanesi 14 Ağustos'ta partimizin kuruluş yıl dönümünde yapacağımız etkinlik. O çerçevede medya ve tanıtımdan sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Sayın Faruk Acar'ın bir sunumu gerçekleşiyor. Yine Terörsüz Türkiye'nin ekonomik boyutunun değerlendirilmesi bakımından ekonomi işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Sayın Nihat Zeybekçi'nin kapsamlı bir sunumu olacak. Tabii her zamanki gibi Grup Başkanımız Sayın Abdullah Güler Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışmaları hakkında bilgi verecek ve diğer arkadaşlarımızın değerlendirmeleriyle birlikte MYK'mız devam edecek. Öncelikle bu konularla ilgili sizinle bilgi paylaşacağım. Öncelikle filenin sultanlarını buradan bir kere daha tebrik ediyoruz. Görkemli bir şampiyonluk getirdiler ülkemize. Hepimiz kendileriyle gurur duyuyoruz. Milletimizin sevinci büyük. Sadece spor camiasının değil, milletimizin her bir ferdinin sevincini bu şekilde yükselttiler. Bu şekilde hepimize büyük bir gurur yaşattılar. O yüzden filenin sultanlarına buradan bir kere daha teşekkürlerimizi, tebriklerimizi sunuyoruz. Desteğimizin her zaman onlarla olduğunu ifade ediyoruz. Terörsüz Türkiye konusunda daha önce söylemiştim sizlere, yeni bir aşamaya geldiğimizi, yeni aşama silah bırakmanın temin edilmesi, terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerine ulaşılması için bir yasal çerçevenin, bir yasal zeminin ortaya çıkmasıydı. Doğrusunu söylemek gerekirse bununla ilgili çok sayıda toplantı yapıyoruz. Hemen her gün çalışıyoruz. Tabii istişarelerimizi sürdürüyoruz. Siyasi boyutları olan, hukuki boyutları olan, çok kapsamlı, istihbari boyutu olan, stratejik boyutu olan çok kapsamlı bir süreç. Şimdiye kadar ortaya koyulan irade, Cumhur İttifakı tarafından ortaya koyulan irade, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir komisyon vasıtasıyla Meclis Başkanımızın başkanlığında yürütülen çalışmalar, aynı şekilde Cumhurbaşkanımızın verdiği talimatlarla bir devlet politikası olarak bunun yürüyor olması, yine Sayın Bahçeli'nin açıklamalarıyla bu konunun önünün açılmasına yönelik stratejik müdahalelerle bütün bu zaman dilimi aslında son derece dinamik geçti. Bütün bu dinamizm içerisinde devletimizin niteliklerine ve milletimizin değerlerine gölge düşürecek hiçbir şey yapılmadı. Burada esas olan dediğimiz gibi her zaman söylediğimiz gibi Türkiye'nin temel değerlerini korumaktır. Türkiye'yi terör yükünden kurtarmaktır. Bundan sonra buraya kadar gelmek önemlidir. Bir söz vardır. Bundan sonrasını yürümeyeceksek buraya kadar niye geldik diye. Şimdi daha ince işçilik aşamasındayız. Aslında bir bakıma bir başka boyutuyla mesele yeni başlıyor. Terörsüz Türkiye, terörsüz bölge hedeflerine ulaşmak bakımından tabii ki yasal bir zeminin oluşması son derece önemli. Ama aynı zamanda

zamanda oluşturulan politik atmosfer önemlidir. Toplumsal atmosfere pozitif katkı sağlayıp sağlamamak önemlidir. O yüzden özellikle bu süreçte tabii ki katkılar çok değerlidir. Tabii ki yapıcı eleştiriler de çok değerlidir. Burada katkı adı altında dar mahalle ideolojilerinin gündeme gelmesi son derece zararlıdır. Ya da eleştiri adı altında yapıcı olmak yerine yıkıcı eleştiri son derece zararlıdır. Çünkü bu bütün Türkiye'yi ilgilendiren bir meseledir. Bu mesele sadece siyasi bakışlara göre var olan ya da yok olan bir mesele değil. Türkiye uzun zamandır terörle mücadele ediyor. Ve biz hükümetlerimiz döneminde pek çok reformu hayata geçirerek Türkiye'nin demokrasi eksiğinin kapatılması, Türkiye'nin demokrasi eksiğinden doğan sorunların giderilmesi bakımından en zor zamanlarda, vesayetin en ağır ve en karanlık zamanlarında güçlü reformlara imza attık. Tabii ki en büyük takdir, en büyük gurur, en büyük değer milletimizin fertlerinindir. Şimdiye kadar milletimizin arasına Türk-Kürt diye, Alevi-Sünni diye fitne sokmaya çalışan birçok istihbarat operasyonuna, birçok provokasyona, suikastlere hedef oldu ülkemiz. Siyasi tarihimizi şekillendirmek için, siyasi partileri şekillendirmek için birçok operasyonla karşı karşıya kaldı. Ama ister Türk olsun, ister Kürt olsun, ister Alevi olsun, ister Sünni olsun, bütün bu provokasyonlar karşısında milletimizin sağduyulu tek bir ferdi bir diğerine yan gözle bakmadı. Kimse kimseyi incitecek bir iş yapmadı. Dolayısıyla burada esas kahraman, bugüne ülkemizin gelmesindeki esas kahramanlar işte milletimizin bu makul çoğunluğudur. Milletimizin bu sağduyusudur, bu basiretidir. Şimdi de biz bu sağduyuyu ve bu basireti toplumun her kesiminde aidiyeti ne olursa olsun, kimliği ne olursa olsun görüyoruz. Yapmaya çalıştığımız şey ölçek büyütmektir. Dar mahalle ideolojilerinin dışında Türkiye'nin ölçeğini büyütmek, Türkiye'nin her bir ferdinin, her bir kesiminin, her bir kimliğinin, her bir aidiyetinin ve mensubiyetinin daha büyük bir birlikteliğin parçası olmanın hazdını yaşaması, daha büyük bir birlikteliğin sorunları gidermedeki oluşturacağı zemini, atmosferi, herkesin soluması, bu son derece önemlidir. Daha önce çeşitli vesilelerle ifade etmiştim. Adlarımız farklı olabilir ama hepimizin soyadı Türkiye Cumhuriyeti'dir. Türkiye'de ikinci sınıf vatandaş yoktur. Türkiye'de herkes birinci sınıf vatandaştır. Türkiye'de vatandaşların bir kısmı ev sahibi, bir kısmı siyasi olarak demokratik haklar açısından, Cumhuriyet'in değerleri açısından bir kısmı kalıcı, bir kısmı gidici, bir kısmı asil, bir kısmı yedek değildir. Adlarımız farklı olsa da hepimizin soyadı Türkiye Cumhuriyeti'dir. O sebeple bütün bunları dikkate alan, dar mahalle ideolojilerinin dışına çıkan, büyük bir zihinsel ölçekle konuşan, büyük bir demokratik perspektifle konuşan, yapıcı bir dille konuşan bir yaklaşımı hep beraber üretmeliyiz ve sahiplenmeliyiz. Bugün etrafımıza baktığımızda, yakın coğrafyamıza baktığımızda Türkiye'nin pozitif olarak nasıl ayrıştığını, Türkiye'nin pozitif olarak nasıl yüksek değerleri yüksek bir temsille koruduğunu hep beraber görüyoruz. Sandık var, demokrasi var, siyasal katılımın önü açık, siyaset yapmanın önü açık, bir tezi olanın millete ulaşma imkanlarının önü açık. Bugünün dünyasına baktığınızda bunlar büyük değerler. Ama şimdi daha da bunların büyük değerler olmasına daha yeni boyutlar eklendi. Eskiden bazı ülkeler bunlara ulaşacak imkanlara sahip değildi. Bunlara ulaşacak siyasi sistemlere sahip değildi. Bunlara ulaşacak kurumsal kapasiteye sahip değildi. Ama şimdi daha büyük bir sıkıntı var. Bunlara ulaşan yüksek kapasiteye sahip bazı devletlerin, bazı toplumların aslında kurumlarının içinin boşaldığını, demokratik mekanizmaların içinin boşaldığını, demokrasinin bir tür propaganda faaliyetine dönüştüğünü, demokrasinin bir şekilde yozlaştırılmaya çalışıldığını, hukukun elastik hale getirilmeye çalışıldığını, dünyada böyle bir akımın ortaya çıkmaya çalıştığını görüyoruz.
Onun için bu

değerlerimizi korumamız konusunda daha hassas, daha güçlü bir yaklaşım ortaya koymamız gerekiyor. Bu vesileyle de terörsüz Türkiye, terörsüz bölge hedefleri açısından en çok ihtiyaç duyulan şey, ister katkı olsun, ister eleştiri olsun. Önemli olan sisteme oksijen mi yüklüyorsunuz, yoksa toksik gazlar mı yüklüyorsunuz? Bugün daha çok oksijen yükleyecek bir dile ihtiyacımız var. Daha çok oksijen yükleyecek, dar mahallelerin dar kalıplarını, zindanlarını aşacak, daha büyük ölçeklerden bakabilecek yaklaşımlara ihtiyaç var. Burada da hem hukuki hem siyasi açıdan ince işçilik gerekiyor. Zaman propaganda zamanı değil. Zaman gerçekten doğru bir dille her bir vatandaşımıza ulaşabilecek bir zaman. Zaman sadece belli bir kesimin rengini diğerlerine dayatmasının zamanı değil, tek rengin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı olduğu ve bu rengin altında diğer bütün renklerin kendisine en anlamlı aidiyeti bulabildiği bir siyasal yaklaşımın ortaya koyulmasının zamanı. O yüzden aşırılıklardan kaçınmak en temel ilki olmalıdır. Yani pozitif bahsettiğim unsurları yerleştirebilmek için öncelikle bu aşırılıklardan kaçınma meselesi her kesimin dikkat etmesi gereken bir konudur. Bugüne kadar gelinen yol kolay gelinmedi. Bir sürü provokasyonlara, bilinen ve bilinmeyen sabotajlara ve sabotaj teşebbüslerine rağmen hep şunu söyledik. Her ne olursa olsun bu meseleyi biz otobanda tutacağız. Ana yolda tutacağız. Yan yollara sapmasını engelleyeceğiz dedik. Gerek Sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği mesajlar, gerek Sayın Bahçeli'nin verdiği mesajlar, bütün bu sabotaj faaliyetleri karşısında meseleyi ana yolda tutma konusundaki hassasiyetimizin nirengi noktalarını oluşturdu. Tabii ki meclisteki komisyona katılarak buna destek veren bütün partiler, burada DEM'den, CHP'den veya diğer muhalefet partilerinden, Yeni Yol'dan pozitif dil kullananlar, aşırılıktan kaçınanlar, dar mahalle ideolojilerinden kaçınanlar buna büyük katkı sağlamış oldu. Şimdi geldiğimiz nokta daha kritik bir noktadır. Yani bir bakıma şöyle düşünelim. Artık kaldıraç bunu yerine yerleştirecek, bütün bu süreçleri yerine yerleştirecek bir noktaya bunu kaldırdı ve bunu artık yörüngesine oturtmak gerekiyor. Burada oturtmak gerekirken de bir cümle kurulduğunda bu cümlenin sadece bir toplum kesiminde nasıl yankılandığı değil, toplumun bütün kesimlerinin aslında kabulüne mazhar olup olmayacağını iyi değerlendirmek lazım. Hepimizin adının farklı olabileceğini ama soyadının Türkiye Cumhuriyeti olduğu ilkesini ayakta tutmak lazım. Burada Suvak'taki kardeşliğin en sıkıntılı zamanlarda vatandaşlarımız arasındaki birlik ve beraberlik ruhunun bütün bu meselelere yansıtılması gerekiyor. Burada retorik gerçekliğin önüne geçmemelidir. Aşırı retorikler gerçekliği boğmamalıdır. Ya da bir takım ispat çabaları, bir takım olmayan şeyler üzerinden bu süreci sabote etme çabaları karşısında son derece duyarlı olmak gerekir. Dediğim gibi ne devletin niteliklerinden ne milletin değerlerinden verilen bir taviz yoktur. Bu çok sağduyulu, doğru bir şekilde yönetilen bir yaklaşımla ele alınmaktadır. Günün sonunda Türkiye Cumhuriyeti bütün bu kazanımlarla birlikte, terörsüz Türkiye hedefine ulaşmakla birlikte bütün vatandaşlarımızın, Türk, Kürt, Alevi, Sünni, diğer aidiyetlere sahip bütün vatandaşlarımızın kendini daha iyi bir zeminde bulacağı bir noktaya ulaşacaktır. Bölgemiz açısından da emperyalistlerin terör örgütlerini birer vekalet savaşı unsuru olarak kullanıp bölge halklarına zarar veren bütün bu yaklaşımlarının elimizin tersiyle itileceği bir ortam çıkacaktır. Bakın her gün esasında baktığınızda Türk, Kürt, Arap ya da başkaları ya da
Alevi, Sünni, Şii, Nusayri, Dürzi, bütün bunlar arasındaki çatışmaların körüklenmesinin sebebinin bir takım emperyalist hesaplar olduğunu görüyoruz. Halbuki baktığınızda bütün bir bölgemize geniş bir gözle, büyük bir ölçekle baktığınızda Türk, Kürt, Arap aynı kadere sahip. Fars aynı kadere sahip. Hangi etnik gruptan olursa olsun aynı kadere sahip. Alevi, Sünni, Şii, Nusayri, Dürzi, Keldani, Yezidi hepsi aynı kadere sahip. Sadece bunu kendilerini paramparça ederek, aralara bir takım siyasi fitneler sokarak kendi çıkarlarını temin etmeye çalışan bir takım emperyalist odaklar var. Dolayısıyla kendi irademizi kendimiz inşa etmeliyiz. Bölgedeki barışı koruma konusunda kendi mekanizmalarımızı kurmalıyız. Ülkemizin içerisinde de şu ana kadar geldiğimiz iradeyi zihinsel ölçeklerimizi büyüterek, dilimizi iyi bir doğrultuda tutarak, dar mahalle ideolojilerinden kaçınıp meydanlarda buluşarak, zihinsel meydanlarda, fikirsel meydanlarda buluşarak değerlendirmek gerekir. Herkesin kendi sokağında bu meselelerle ilgili aşırı yaklaşımlar olabilir. Ama demokrasi meydanında buluştuğumuzda, cumhuriyet meydanında buluştuğumuzda orada herkes için çok daha geniş bir alanın, çok daha büyük bir ölçeğin var olacağını göreceğiz. O yüzden bugün sıkılı yumruklarla konuşma zamanı değil, el sıkışarak konuşma zamanıdır. İnşallah bu konuları bugün gelinen noktada, bu yasal zemini ortaya çıkarma noktasında güçlü bir mutabakatı ortaya çıkarmak için el sıkışarak konuştuğumuzda yarın tarihin diğer ufuklarına da kol kola girerek yürüme imkanımız olacak. Eğer zor meseleleri, sıkıntılı meseleleri el sıkışarak konuşabilirsek, Türkiye'nin içerisinde, parlamentomuzun içerisinde, Türkiye'nin içindeki çeşitli sivil ya da siyasi zeminlerde bu el sıkışmaları becerebilirsek, bunu kurumsallaştırabilirsek, bu el sıkışmalar önümüzdeki tarihsel ufuklar için kol kola yürüyüşlerin başlangıcı olacaktır, dibacesi olacaktır. O iradeyle meseleye yaklaşmak gerekir. Terörsüz Türkiye konusundaki hazırlıklarımız bizim devam ediyor. Hemen her gün toplantı yapıyoruz. Bugün de toplantı yapacağız. Saatler süren toplantılar yapıyoruz. Bazen günde iki kere sabah ve akşam toplantı yapıyoruz. İnşallah meclis kapanmadan bu yasal çerçeveyi ortaya çıkarmış olacağız. Değerli arkadaşlarım, Batı Şeria'da ortaya çıkan yeni gelişmeleri hassasiyetle takip ediyoruz. Uzun zamandır yaptığımız bir uyarı var. O uyarı, İsrail'in sistematik bir şekilde Batı Şeria'yı gazzeleştirmeye çalıştığına dairdir. En son çıkan görüntülerde gördünüz, yerleşimciler İsrail askerlerinin koruması altında Filistinlilerin evlerine ve topraklarına saldırıyor. Bu bir gasptır, bu bir işgaldir. Yani dünyanın gözü önünde Filistinlilerin ana vatanları işgal edilmeye çalışılıyor. Gazzeleştirme şeklindeki soykırım faaliyetinin İsrail tarafından Batı Şeria'ya, hatta Lübnan'a yansıtılmaya çalışıldığını görüyoruz. Bu bütün dünya için tehlikedir. Bakın, yarın bugün uzak olduğunu zanneden ülkeler bile bu krizlere, yarın bu krizlerle yüzleşmek zorunda kalacaklar. Dünyanın bir yerinde işte bu Uluslararası Ceza Mahkemesi ile ilgili tartışmaları izleseniz, dünyadaki hemen hemen bütün farklı odaklar, farklı coğrafyalar Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Netanyahu ve soykırım şebekesi hakkında verdiği kararların ne kadar doğru olduğunu, hatta bunun az bile olduğunu söylerler. Fakat Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin nasıl hedef alındığını görüyorsunuz. Netanyahu ve soykırım şebekesi, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin aldığı en temel insan haklarıyla ilgili aldığı kararı bile bir nefret suçu olarak kodlamaya çalışıyor. Tarihte böyle bir ikiyüzlülük, böyle bir soykırım şebekesi, böyle bir yalan şebekesi görülmemiştir. Dolayısıyla Netanyahu ve onun soykırım şebekesi
sadece Filistinler için değil, sadece Gazze ve Batı

Şeria için değil, sadece bölge için değil, bütün dünya için büyük bir sıkıntıdır. Burada büyük bir hassasiyetle uluslararası hukuku korumak için, uluslararası barışın temel dinamiklerini korumak için artık yapılacak ilk iş bu soykırım şebekesine karşı somut adımlar atmaktır. Yine

Bunu en şiddetli bir şekilde lanetliyoruz. Mescid-i Aksa'nın uluslararası hukukunun ve statüsünün korunması uluslararası toplumun sorumluluğundadır. Tabii sadece camilere yapmıyorlar bunu. Daha önce de ifade ettim, kiliselere yapıyorlar. Hristiyan din adamlarının ayinlerinin engellenmesi şeklinde, onlara hakaret şeklinde bir faaliyet yürütüyorlar. Yani bu bir soykırım şebekesinin bütün bir mabetlere karşı bir nefret şebekesi gibi de hareket ettiği net bir şekilde görülüyor. Onun için bütün dünyayı bir kere daha Mescid-i Aksa'nın uluslararası statüsü ve tarihsel ve hukuki statüsü konusunda hassas olmaya davet ediyoruz. Değerli arkadaşlarım, bizim önümüzde bahsettiğim gibi 25. yıl kutlamalarımız var. 25. yılla ilgili olarak sizinle 25. yılımıza özel hazırladığımız bir logomuz paylaşılacak. Bugün tanıtım ve medyadan sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Sayın Faruk Acar MEYAKA'mıza sunum gerçekleştiriliyor. Gereken kararlar alındıktan sonra o kendi 1 Ağustos itibariyle o alınan kararlar doğrultusunda o etkinliğimizi gerçekleştireceğimiz tarihe kadar, yani 14 Ağustos tarihine kadar kesintisiz bir şekilde milletimizle paylaşımlarımız olacak. 25. yıl logomuz ve bu çerçevedeki 25. yıla dönük kurumsal kimlik hazırlıklarımız sizinle bir müddet sonra paylaşılacak. Sadece 25. yıla özel kurumsal bir takım çalışmalarımız var. Tabii bir şeyin altını çizmem lazım. Burada evet, biz bu çatı altında siyaset yapmaktan onur duyuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızla yol yürümekten onur duyuyoruz. Burada hem siyaset yapıyoruz ama hem de siyasi tarihin pek çok aşamasını gözlemleme imkanı buluyoruz. Bu gözlemleme imkanı içerisinde kamuoyunun bildiği ve bilmediği bir sürü mücadelesine yakından şahit oluyoruz Sayın Cumhurbaşkanımızın. Dolayısıyla bu 25 yıllık mücadelede Sayın Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız bugün milletinin huzurunda alnının akıyla, şerefiyle, verdiği mücadeleyle, devletin ve milletin emanetine sahip çıkmakla çeyrek asırlık bir gurur tablosunu tek başına yansıtmaktadır. Evet, AK Parti'nin mücadelesi var, çok kıymetlidir. Bir sürü arkadaşımız bu mücadelenin parçası olarak bugünlere geldi. Bu çok kıymetlidir. Ama bir takım şer şebekelerin en büyük hedefi Sayın Cumhurbaşkanımızdı. Bu parti kapatma davamızdan tutun da 15 Temmuz'daki hain darbe girişimine kadar, onun dışında da bugün sizinle paylaşamayacağım bir sürü kendisini hedef alan ve son derece tehlikeli bir takım olaylarla karşılaştı. Ama milletin emanetini ancak millete teslim ederiz. Milletin emanetine gölge düşürmeyiz iradesinden bir gün bile geri adım atmadı. Biz yakın hallerinde de onu gördük ki en zor zamanlarda büyük bir tevekkülle ve millete güvenerek bu yolu yürüdü. Ve bu 25. yıl açısından baktığımızda da bugün Sayın Cumhurbaşkanımız milletin evladı olarak milletin adamı olmaktadır. Evet, AK Parti'nin mücadelesi var, çok kıymetlidir. Bir sürü arkadaşımız bu mücadelenin parçası olarak bugünlere geldi. Bu çok kıymetlidir. Ama bir takım şer şebekelerin en büyük hedefi Sayın Cumhurbaşkanımızdı. Bu parti kapatma davamızdan tutun da 15 Temmuz'daki hain darbe girişimine kadar, onun dışında da bugün sizinle paylaşamayacağım bir sürü kendisini hedef alan ve son derece tehlikeli bir takım olaylarla karşılaştı. Ama milletin emanetini ancak millete teslim ederiz. Milletin emanetine gölge düşürmeyiz iradesinden bir gün bile geri adım atmadı. Biz yakın hallerinde de onu gördük ki en zor zamanlarda
büyük bir tevekkülle ve millete güvenerek bu yolu yürüdü ve bu

25. yıl açısından baktığımızda da bugün Sayın Cumhurbaşkanımız milletin evladı olarak, milletin adamı olarak, milletimizin huzurunda, bölge halklarının huzurunda, mazlum halkların huzurunda ve tarihin huzurunda görevini yapmıştır, hakkıyla yapmıştır ve yapmaya devam etmektedir. Bir kere daha şükranlarımızı sunuyoruz. Allah nice yıllar nasip etsin, millete hizmet edecek diyoruz. Tabii 1 Ağustos'tan 14 Ağustos'a kadar milletimize kazandırdığımız hizmetler mukayeseli olarak çeşitli videolarla, kliplerle, çeşitli görsellerle paylaşılacak. Yine 15 gün boyunca il başkanlıklarımızda vefa toplantıları yapılacak. Ahirete irtihal eden arkadaşlarımız için dualar okunacak. Bunun yanı sıra yine hafızayı korumak için, çünkü o kadar çok şey yaşıyoruz ki bazen aynı şeyi yaşayan arkadaşlar olarak bir araya geldiğimizde bile bakıyoruz ki ancak 2-3 kişinin anlatımıyla birbirimize farklı anlatımlarla tabloyu tamamlayabiliyoruz. Çünkü bu 25 yılda neredeyse 250 yıllık tarih yaşandı. Bu açıdan baktığınızda da bir 25 yıllık almanağı sizlerle paylaşacağız. Vatandaşlarımızla paylaşacağız. Tabii bir şeyimiz de şu, bu 25 yıl bunları yaptık. Bundan sonraki 25 yıl için ülkemiz için ne düşünüyoruz? Bundan sonrası için Türkiye için, Türkiye yüzyılı için neler düşünüyoruz? Onlarla ilgili de bir çalışma yapıyoruz. Onları da sizinle bu çerçevede paylaşacağız. Bir bahsetmek istediğim konu arkadaşlar size, son zamanlarda bizim üyelerimizle ilgili bazı tartışmalar oluyor. Bazı isimler kendilerinin kendilerinden habersiz olarak üye yapıldığını söylüyorlar. Tabii şunu ifade etmek isteriz ki öncelikle kendisinin haberi olmadan ben üye yapıldım diyenlerin bunu genel merkezimize bildirmesinden memnuniyet duyarız biz. Tabii zaman zaman bunlar dijital sistemler olduğu için zaman zaman açıklar olabiliyor burada. Bunları güncellemeye çalışıyoruz. Öyle bir şey olduğu zaman da siliyoruz. Ama buradan sanki bizim büyük üyelik ailemize bir gölge düşürmeye çalışanlar olduğunu da görüyoruz. Biz milletimizin büyük teveccühünü görüyoruz. Teşkilatlarımız arasında her ay en çok üye yapma konusunda büyük bir şey var, yarış var. 12 milyona ulaşan üye sayısıyla Cumhuriyet tarihinin rekorlarına imza atıyoruz. Bugün de açık ara en öndeyiz. O sebeple milletimizin teveccühüne bir kere daha şükranlarımızı sunuyoruz. Sistemde oluşan açıklar varsa bu açıkları gidermek için de güncellemeye devam ediyoruz. Çünkü çok uzun bir siyasi yol yürüdük ve burada üyelerimizin çok önemli katkıları var. Bugün de işte 14 Ağustos'u kutlarken milletimizle çeyrek asır Türkiye geleceğe hazır teması çerçevesinde bütün bu şemsiyeyi kurmaya çalışacağız. O yüzden bu üyelik için çıkan haberleri büyük bir hassasiyetle takip ettiğimizi ifade etmek isterim. Bir diğer konuda şu arkadaşlar, halen yapılan NATO toplantısı dünyada ses getirmeye devam etmektedir. Ve burada ben iktidara geldiğimizden beri Cumhurbaşkanımızla hemen bütün NATO toplantılarına katıldım. Dolayısıyla bunun mukayese de edebiliyorum. Organizasyon açısından, siyasi ajanda açısından, siyasi ajandanın Atlantik İttifakı ve dünyadaki sıkıntılara, meydan okumalara etkisi bakımından. Yani bu sadece Türkiye'de ortaya koyulan bir iddia değil. Belki de NATO tarihinin en büyük toplantılarından bir tanesiydi. Birincisi şunu gördük ki yakın zamanda hatırlayın Fransa Devlet Başkanı NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti demişti. Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO'daki savunma harcamaları konusunda Avrupa Birliği üyesi ülkeleri eleştirmeye başlamasından sonra NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti diyenler NATO'yu nasıl koruruz şeklinde bir performans üretmeye başladılar. Ama esas konu şuydu. Bu toplantıda

0: Atlantik İttifakı çatlayacak mı? Yani Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa arasındaki fay kırığı tamamen birbirinden kopan iki parçaya mı dönüşecek? Yoksa bir takım yakınlaşmalar söz konusu olabilecek mi diye. Burada kritik konu Başkan Trump'ın zirveye katılıp katılmamasıydı. Başkan Trump, ben bu zirveye katılmayacaktım ama Başkan Erdoğan'ın daveti üzerine katılıyorum dedi. Ve bu da bir kere daha gösterdi ki Atlantik İttifakı açısından esasında çok daha büyük krizleri, büyük ayrışmaları doğuracak bir zirve söz konusu olabilecekken belki de önemli liderlerin katılmadığı, o sebeple de NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti diyenlerin bir analiz olarak söylediklerinin fiilen hayata geçtiği bir zirve olabilecekti. Burada bunu engelleyen şey Sayın Cumhurbaşkanımızın ev sahipliği, Türkiye'nin ev sahipliği oldu. Burada şunu da net bir şekilde söylemek isterim ki Türkiye öyle bir noktaya gelmiştir ki Sayın Cumhurbaşkanımızın görüşmelerine, liderlerle yaptığı görüşmelere katıldığımızda gördük ki Türkiye öyle bir noktaya gelmiştir ki nerede dünyada bir mesele varsa dönüp Sayın Cumhurbaşkanımıza siz buna nasıl yardımcı olabilirsiniz? Siz buna nasıl katkı sağlayabilirsiniz? Sizin bu konudaki değerlendirmeniz nedir? Bunu almak isteriz diye Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği bir referans noktası haline gelmiştir. O bakımdan siyasi nitelik açısından Türkiye belki de NATO toplantılarının en kritik olanını gerçekleştirmiştir. Yine iktidara geldiğimizden beri katılıyoruz, hepimiz gözlemliyoruz. Gerek organizasyon açısından, gerek konukları ağırlamak açısından bütün detaylar düşünülmüştü. Bunda en büyük emek Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda görevlendirildi. Özel kalemi Büyükelçimiz Profesör Doktor Hasan Doğan'ın çok büyük bir katkısı vardır. Bütün bu organizasyonu bir yıl boyunca en ince ayrıntılarına kadar takip etti ve bütün ekibiyle birlikte bütün devlet kurumlarını koordine ederek Dışişleri Bakanlığı, Savunma Bakanlığı büyük katkıları oldu. Yine Cumhurbaşkanlığındaki yetkili arkadaşlarımızın büyük katkıları oldu. Sayın Hasan Doğan'ın bu büyük organizasyonuyla en ufak meselenin bile atlanmadığı, her şeyin aşırı düşünüldüğü bir tablo ortaya çıktı. Buradan da Hasan Doğan Bey'i tebrik ediyoruz. Hatta yıllardır NATO'da tanıdığımız arkadaşlarımız, hani artık detayı değil, detayın detayını da düşünmüşsünüz noktasında bu takdirlerini bildirmiş oldular. Ve o şekilde bir toplantı gerçekleşti. Halen de liderlerin kendi ülkelerine döndükten sonra yaptığı açıklamalarda Cumhurbaşkanımızın ev sahipliğinin ve Türkiye'nin burada kurduğu siyasi denklemin ne kadar Atlantik İttifakı'nın geleceğini kurtarmak açısından kritik olduğu ifade edilmeye devam ediliyor. Değerli arkadaşlar, biliyorsunuz Batı Trakya'daki Türk azınlığı kardeşlerimizin durumlarını yakından takip ediyoruz. Büyük haksızlıklara uğruyorlar. Buradan AK Parti Genel Merkezi'nden Batı Trakya'daki Türk kardeşlerimize bir kere daha selamlarımızı, saygılarımızı iletiyoruz. Tabii Yunanistan makamları maalesef çeşitli vesilelerle onların hayatını zorlaştıran bir takım kararlar alıyor. Şimdi de Türk azınlığa ait 8 ilkokulu kapatma kararı aldılar. Bu kararların hiçbirini doğru bulmuyoruz ve bunları reddediyoruz. Böylece bu aldıkları kararla azınlık ilkokullarının sayısı 76'ya düştü. Yine kayıt olmak isteyenlere engelleme çalışmaları yapıldığını görüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız başbakanken oraya gittiğimizde bunu kendi gözümüzle de gördük. Yani en basit bir organizasyonu engellemek için neler yaptıklarını. Bu doğru bir şey değil. Bakın şimdiki Başbakan Mitsotakis ne diyor? Bir bakıma artık bu gerginlikten yoruldum diyor. Yani bu gerginliklerin ila nihaya sürmesi kimsenin faydasına değil. Hele eğitim konusunda böyle bir şeyin yapılması, sürekli olarak bir asimilasyon baskısının Batı Trakya Türkleri üzerinde kurulmaya çalışılması doğru değil. Büyük güçler bugün var, yarın yok. Büyük denklemler bugün var, yarın yok. Denklemler değişir, şartlar değişir. Ama günün sonunda biz Ege Denizi'ni, Adalar Denizi'ni Yunanistan'la paylaşmaya devam edeceğiz. Ve sürekli olarak karşı karşıya kalacağız. Arzu ettiğimiz şey, diplomasi masasında nasıl ki depremlerde birbirimizin yardımına koşuyoruz, o birbirimizin yardımına koştuğumuz ruhla diplomasi masasına oturalım ve sahada fiili durumlar yaratmasın Yunanistan, bütün bu meseleleri diplomasi masasında çözecek bir iradeyi ortaya çıkaralım. Son bir konu arkadaşlar, Suriye açısından sevindirici bulduğumuz, daha önce bahsetmiştik bundan. Esad rejiminin devrilmesinden sonra tabii Suriye istikrarını arıyor. Bütün bu istikrarı ararken de son derece kuvvetli bir biçimde işte siyasi yenilenmesini sağlamaya çalışılıyor. Buradan baktığınızda ilk defa Halk Meclisi'nin oturumunun Cumhurbaşkanı Şara Başkanlığı'nda gerçekleşmiş olması Suriye için son derece kıymetlidir. Yine uluslararası toplumu İsrail'in Suriye'yi istikrarsızlaştırıcı çabalarına karşı uyarıyoruz. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, İsrail'in işgal ettiği, Suriye içerisinde işgal ettiği toprakların doğrudan Suriye'nin egemenliği altında olduğunu net bir şekilde ifade etti. O sebeple Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü korumaya devam edeceğiz. Son konu, Avrupa Birliği'nin Kıbrıs konusunda yeni bir temsilci atamasıyla ilgili. Maalesef burada Avrupa Birliği aslında hiç kendisini ilgilendirmeyen bir işle uğraşmış oluyor. Çünkü Avrupa Birliği bir herhangi bir çözüm olmadan Bürgenstock zirvesinde Türk tarafı evet demişken, Rum tarafı hayır demişken ve bir ülke sınır sorunlarını halletmeden herhangi bir şekilde Avrupa Birliği üyesi olamaz ilkesi varken tuttu, güneydeki Rum kesimini Avrupa Birliği'ne aldı ve sorunun, bugünkü büyük sorunların başlangıcını oluşturan aslında Avrupa Birliği'dir. Dolayısıyla tarafsızlığını kaybetmiştir ve bu sorunların başlangıcını oluşturan bir adım atmıştır. Bundan sonra özel temsilci atayarak çözeceği herhangi bir sorun yoktur. Dolayısıyla bu konular diplomasi temelinde, Birleşmiş Milletler parametreleri temelinde konuşulmaya devam edecek. Bugün sizle paylaşacaklarım bunlar arkadaşlar. Sorunuz varsa sorunuzu cevaplayayım. Oraya verdim, sonra size verelim.
1: A Haber Televizyonu Mert Acaylı'da aslında çok geniş bahsettiniz teröristli Türkiye sürecine ilişkin.
0: Bundan sonra herhangi bir hanım el kaldırdığı zaman erkekler yerinden kıpırdamasın lütfen.
1: Peki efendim, öyle yapalım. Teröristiz Türkiye sürecine değindiniz, çok geniş de bahsettiniz. Meclis çalışmalarında şimdi yetişip yetişmeme konusu var. Buna ilişkin düşünceniz ne olur? İzleniminiz ne bu yönde? Efendim ne dersiniz?
0: Takvim iyi gidiyor. Yani burada 3 günden 5 günden bahsetmiyoruz. Burada uzun bir zaman dilimi değil ama şöyle bir irademiz var. Meclis kapanmadan bu yasayı çıkaracağız. Yani bu hafta mı olur? Bu haftadan biraz sonraya mı sarkar? Yani çalışma devam ediyor. Önemli olan nitelikli bir şekilde iyi çalışılmış, ince işçiliği yapılmış bir şey olsun. Bazen umduğunuzdan daha erken de gerçekleşebilir. Yani kafanızdaki takvimden daha erken de gerçekleşebilir. Bazen işte 3-5 gün sarkabiliyor. Ama temel irademiz şu, bu yasayı Yüce Meclis kapanmadan çıkarmak için biz gayret edeceğiz. Genel mutabakatında bu şekilde olduğunu görüyoruz. Buyurun lütfen.
2: Merve Şahin Poyraz, TGRT Haber. CHP'de mutlak butlan sonrası bir bölüme gerçekleşti. Özgür Özel CHP'den ayrıldığını açıkladı ve yeni partiyi kurdu. Böylelikle Türk siyaseti hayatına da bir siyasi parti daha katılmış oldu. Nasıl değerlendirirsiniz? Teşekkür ederim.
0: Eskiden çok kasvetli bir dizi vardı, Alacakaranlık Kuşağı diye. Şimdi bu CHP'deki gelişmeler ona benzemeye başladı. Yani her gün yeni bir şey çıkıyor Alacakaranlık Kuşağı ile ilgili. Esasında yenisi eskisinden ziyade CHP'nin iç çatışması başka zeminlerle ve başka formüllerle devam ediyor. Şimdi burada esas mesele şudur. Tabii ki siyasi partiler demokrasi için vazgeçilmezdir. Siyasi hayat için temel sütunlardır ve bunun üzerine oturur bütün sistem. Ama birincisi, meşru siyaset alanına dönük olarak katkısı nedir herhangi bir partinin? İkincisi, temiz siyaset alanına dönük olarak katkısı nedir? Buradan baktığınızda yenisiyle eskisiyle birbirini suçlamaya devam ediyor.

0: Ama ben en başta bir şey söylemiştim. Tüm bu olaylar başladığında, yani bizi AK Parti'yi bu işin içine karıştırmayın. Bu iddiaları ortaya atanlar CHP'li. Suçladıkları kişiler CHP'li. Bu eylemleri gerçekleştirmekle ilgili olarak savcılığın delillere ulaştığında iddianame konusu olan kişiler CHP'li. Bunun bizimle bir ilgisi yok. Yani bu mesele sizin kendi meseleniz. Bununla yüzleşin. Ve burada dönen mesele neyin etrafında dönüyor? Herhangi bir şekilde eski siyaset yeni siyasetin etrafında dönmüyor. Altı oktan yana mısın, altı oka karşı mısın? Oradan dönmüyor. Ya da Türkiye'de bir sosyolojik ihtiyaç var da şöyle bir parti olmalı gibisinden bir yaklaşımın etrafında dönmüyor. Bu yolsuzluklar konusunda, bu skandallar konusunda CHP'nin bir kanadının tavrıyla diğer kanadının tavrı arasındaki farklılıktan ortaya çıkan bir şey. Dolayısıyla ortada herhangi bir şekilde yeni denecek herhangi bir şey yok. Çünkü önceki tartışma kapanmış değil. Yani eski bir tartışma daha önce CHP içindeki iki kanat arasında devam ederken bugün CHP kökenli iki parti arasında devam etmiş oluyor. Dolayısıyla biz şuna bakarız. Yani bir siyasi partinin anlamlı olması için meşru siyaset alanına katkı için söylediği nedir? Temiz siyaset alanına katkı için söylediği nedir? Başka bir konu var mı arkadaşlar? Buyurunuz.
1: Efendim tekrardan A Haber'den Mert Acaylıoğlu. Diğer sorum ise AK Parti'nin 25. yılına ilişkin yoğun bir çalışma süreci içerisinde izlediniz. Herhangi bir sürpriz diyebileceğimiz bir şey göreceğiz mi bu 14 günlük 15 günlük süreçte ya da 14 Ağustos'ta?
0: Bir tane değil, 1 Ağustos'tan 14 Ağustos'a kadar bir sürü sürpriz göreceksiniz. Yani bir günde kutlamayacağız 25. yılımızı. 1 Ağustos'tan başlayarak logomuzun ilanından başlayarak o zamana kadar bir sürü sürprizimiz olacak size. 1 Ağustos'tan 14 Ağustos'a kadar hem burada hem de Türkiye genelinde yoğun bir faaliyetle bunu kucaklayacağız. En son Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşmasıyla, ki o konuşmaya bütün vatandaşlarımızı davet ediyoruz, bunu taşlandırmış olacağız. Buyurun lütfen.
2: Mutabakat olduğunu söylemiştiniz partiler arasında. Biz bu hafta içerisinde koordinatör grup başkan ve ekiplerinin toplamda ihtimali hep konuşuyoruz. Etekemiye bürümüş bir takvim var mı? Grup başkan ve ekipleri bir araya gelir mi?
0: Şöyle, yani bu biliyorsunuz işte prensipler tartışması var. Bu da prensiplerin sizin tabirinizle ete kemiğe bürünme çalışması var. Dolayısıyla bu hani 3 günde mi biter, 7 günde mi biter? Yani yaptığımız tartışma bu. O sebeple ben size desem ki arkadaşlar bunu 3 günde bitiririz, bu haftada tamamlarız diye. Ha, olur ki biraz daha, 1-2 gün daha çalışmak gerekir. Çünkü hafta sonları bile çalışılıyor bu konuyla ilgili olarak. Ama bunu böyle hani çok uzun zaman diye düşünmeyin. Bu hafta, öbür hafta esas olan meclis kapanmadan bunun çıkarılacak olmasıdır. O çerçevede. Öyle bir takvim koyduğunuzda siz de işte hepiniz meclisi takip ediyorsunuz. Şu gün diye o takvime uymak zor oluyor.
2: Efendim Sayın Cumhurbaşkanı'na bu konuda bir sunum yapıldı mı veya yapılacak?
0: Yapılmaz mı? Tabii ki her aşama Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda. Her aşamasında talimatları alınarak yürütülüyor. Yani burada bir AK Parti görüşü olarak genel başkanımız olarak talimatları alınıyor. Bir de tabii ki devletimizin başı olarak bunu bir devlet politikası olarak yürüten Cumhurbaşkanımız olarak talimatları alınıyor. Şimdiye kadar pek çok kez kendilerine arz edildi. Sizin takiplerinizde bir iki takvimi tutturdunuz. Diğerlerini tabii doğal olarak bilemiyorsunuz ama her aşamasında Sayın Cumhurbaşkanımızın, genel başkanımızın parti kanadının yaptığı çalışmalar ve hükümet kanadının yaptığı çalışmalarla ilgili talimatları alınır. Ve alınmaya da devam edilecek tabii ki doğal olarak. Başka bir konu var mı arkadaşlar? Hepinize iyi haftalar diliyorum. Buradan bütün vatandaşlarımıza da selamlarımızı, saygılarımızı sunuyoruz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.

Merhabalar, ben Zülfikar Ali Aydın, Habertürk manşetle karşınızdayız. Türkiye yeni haftaya önemli soruşturmalar ve yeni gözaltılarla başladı. Cinayet soruşturmasında...

0: Soruşturmasına dönüşen Gülistan Doku dosyasında görevi kötüye kullanan, suç delillerini yok eden, içlerinde emniyet müdürü, amiri, polisler ve resmi görevlilerin bulunduğu isimler gözaltına alındı. İddia bu yönde. Hemen savcılığın tespitlerini de paylaşacağız. Gündemin satır arasında kalan bir konuya da bugün parantez açıyor olacağız. İtalya'ya kaçmadan önce Türkiye'de sokak eşkıyalığı üzerine kurulu bir suç sistemini yöneten Barış Boyun'un İtalyan yargı makamlarının dinlemelerine takıldığını hatırlatalım ve bu dinlemelerde bir kaos planı ortaya çıktı. Uyuşturucu ve organize suç ile anılan bu yapının yarattığı riskleri konuşacağız. Çünkü İtalya'daki soruşturmada Barış Boyun'un PKK'nın üst yönetimiyle konuştuğunu ve kendisine bağlı grupları bir kaos planı çerçevesinde yönlendireceğini söylüyor. Bu ne anlama geliyor? Roma'da bu soruşturmayı takip eden bir gazeteci arkadaşımız da konuk olacak. Bu tip yapılara karşı devletin teyakkuzda olduğunu da hemen hatırlatalım. O mücadelenin ayrıntılarını da aktaracağız. Manşet başlıyor. Evet, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli yeni partinin kurulması ve sonrasında yaşanan tartışmalarla ilgili bir yazılı açıklama yaptı. CHP ve yeni parti hattındaki tartışmalar Türkiye'nin ana gündem maddesi olmamalı dedi. Figüran üye iddiaları ile ilgili de Bahçeli'nin mesajları var. Ayrıntıları Emre Aytekin bize aktaracak.
1: Zülfikar Ali Aydın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli uzun bir açıklama yaptı. Bu ayrılıklar demokratik hayatın doğal bir neticesidir dedi. Özgür Özel ve ekibinin yeni parti kurmasını bu sözlerle değerlendirdi. Siyasi farklılıkları çatışmanın bahanesi haline getirmek Türkiye'ye hizmet etmeyecektir dedi. Ayrılığı düşmanlık seviyesine taşımak, rekabeti intikam duygusuyla zehirlemek ve parti içi ihtilafları toplumsal gerilime dönüştürmek Türk siyasetinin itibarına zarar verecektir ifadesini kullandı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli açıklamasında Kemal Kılıçdaroğlu'na da bir parantezi açtı. Sayın Kılıçdaroğlu Türk siyasetinde uzun yıllar sorumluluk üstlenmiş ve milyonlarca vatandaşın desteğini almıştır dedi. Bununla birlikte geçmişin bütün kırgınlıklarını bugünün siyaset meydanına taşımak, eski hesapları her fırsatta yeniden açmak ve yaraları sürekli kanatmak kimseye fayda sağlamayacaktır ifadelerini kullandı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli açıklamasında Cumhuriyet Halk Partisi içinde veya çevresinde ortaya çıkan yeni siyasi oluşumlar da demokratik hayatın kendi doğal seyri içinde değerlendirilmelidir. Yeni partinin kuruluşuyla birlikte yeni bir yol açılırken eski yol arkadaşlarının birbirine kin ve haset duyması, geride kalanların ihanetle, ayrılanların vefasızlıkla suçlanması doğru değildir ifadelerini kullandı. MHP Genel Başkanı figüran tartışmasına da değindi. Şu ifadeleri kullandı. Bu olay bütün yönleriyle açıklığa kavuşturmalıdır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin köklü geçmişinin, yapay kalabalıkların, sahte görüntülerin ve hazırlanmış mizansenlerin üzerine bir gelecek inşa ediyor olması iddiası Türk siyasi hayatının kalbine ağır bir darbe gibi inmiştir ifadesini kullandı. Gönüllere dokunmadan doldurulan salonların hiçbir hükmü yoktur dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli açıklamasının son kısmında ise çevremizde ateş çemberinin genişlediği, bölgesel hesapların ağırlaştı ve küresel güç mücadelelerinin sertleştiği bir dönemde Türkiye'nin enerjisi gelip geçici gündemlerle tüketilmemelidir dedi. Devlet Bahçeli'nin açıklaması bu şekildeydi.
0: Evet, Emre'ye teşekkür edelim. Şimdi İstanbul'da büyük bir kaza var, ona bakacağız ama öncelikle bir son dakika bilgisi de var yeni partiyle ilgili, onu da aktaracağım ama önce bir kaza yerine mi gidiyoruz? Evet, son dakika geldi. Yeni parti grubu biliyorsunuz ana muhalefet partisi haline geldi. Neden? Çünkü 91 milletvekiliyle ayrıldı ve yarın grup toplantısını 11.45'te yapacak. Salı günleri toplanacak. Evet, yeni grup kürsüsünün fotoğraflarını, videosunu da ekranda hemen görüyorsunuz. Bu gelişmeyi de siyaset gündeminden aktardıktan sonra dönelim İstanbul'a, havalimanı yoluna. Bilenler için söylüyorum, İstanbul havalimanı yolunda büyük bir kaza var. Hemen Emine'yi de göreceğiz. Evet, gördük. Emine Derya karşımızda. Çok büyük bir kaza. Kamyonun hemen devrildiğini de görüyoruz. Çok sıcak bir kaza. Emine ayrıntıları bize aktaracak. Emine, sendeyiz. Nedir son durum?
2: Zülfikar Ali Aydın kaza yaklaşık 45 dakika önce meydana geldi. İstanbul Havalimanı'ndan

0: Taksim'e doğru hareket ediyorduk. Kameraman arkadaşım Fatih Mehmet Coşkun'la birlikte ve kaza aslında biz buraya varmadan sadece bir dakika önce olmuştu. Şimdi Fatih'in ekranına getirdiği bu araç, bu mavi araçta bir yaralı vardı. Kendisi ambulansla hastaneye götürüldü. Sağlık durumu biz yanındayken zaten ambulansa hızlıca haber verdik. Biz yanındayken sağlık durumu nasıldı bilmiyorum. Çünkü bir şey söylemem doğru olmaz ama en azından bilincinin açık yerinde olduğunu söyleyebilirim. Şimdi Fatih hızlıca ilerleyelim. Burada trafik yoğunlaştı kazadan dolayı. Yaklaşık 45 dakika önce bu kaza meydana geldi ve burası hafriyat kamyonların, kamyonetlerin sık kullandığı güzergahlardan birisi. İstanbul Havalimanı'na gidiyor bu yol. Bakın işte iddiaya göre buradaki görgü tanığıyla konuştuğum zaman bana şunu söyledi. Bu hafriyat kamyonunun sürücüsü karşı şeritten geliyordu ve bir anda iddiaya göre sürüş kontrolünü kaybedip işte karşı şeritten, bakın Fatih, hemen sol taraf karşı şeritten bu yola girdi. Yani iddia şu, acaba dikkatimi de aldı, uyuya mı kaldı? Çünkü buradan yaklaşık kazanın olduğu, yani hafriyat kamyonu sürüklendiği yere kadar yaklaşık bir 50-100 metre var. Hızı muhtemeldir ki çok yüksekti. Çünkü bariyerleri ezmiş geçmiş ve taşıdığı kamyon işte burada olduğu gibi, sol tarafta olduğu gibi yolu doldurmuş vaziyette. Şunu söyleyebilirim, şimdi Fatih oraya doğru ilerleyelim, o noktayı da gösterelim. Biz buraya geldiğimizde kamyon sürücüsü, hafriyat kamyonun sürücüsü hala aracın içindeydi. Araçtan çıkartıldı, ambulans ekipleri geldi, sağlık ekipleri geldi. Bakın elektrik direğini bile almış götürmüş. İşte bu şekilde hafriyat kamyonu yan yatmış vaziyette. Kamyon sürücüsü tam olarak bu noktadaydı. Direksiyon artık yerle bütünleşmiş. Koltuklar parçalanmış vaziyette, pencereler, camlar tuzla buz olmuş ve bu dar alandan sağlık ekipleri, ambulans, itfaiyenin müdahalesiyle kamyon sürücüsü kurtarıldı. Kamyon sürücüsünün durumu, diğer araçtaki beyefendinin durumuna göre daha iyiydi. Konuşabiliyordu, bilinci yerindeydi. Son olarak şunu da ekleyelim. Eğer bu güzergahı kullanacak vatandaşlar varsa şu anda İstanbul Havalimanı'na giden Işıklar Mahallesi'nin olduğu bölge burası. Trafik oldukça yoğun ancak ekiplerin yolu açmak için müdahalesi sürerken yaralıların da hastanede tedavisi devam ediyor. Biz de sağlık durumlarını takip edeceğiz.
1: Evet, Emine Derya, aslında sık sık gündeme gelen Kemerburgaz yolundaki hafriyat kamyonlarının neden olduğu kazalardan birine denk geldi. Aşırı hız, belki aşırı yorgunluk ya da onun sonucunda ortaya çıkmış bir tablo. İstanbul trafiği o noktada yaklaşık bir saattir tıkalı. Emine bütün ayrıntılarını hem göstererek bütün hızı ve heyecanıyla birlikte bize aktardı. Emine'ye teşekkür edelim. Geçelim Gülistan Doku soruşturmasında son operasyona. 19 şüpheli gözaltında, içlerinde özel harekat amiri de var, emniyet müdürü de var. Savcılığın tespitleri çok çarpıcı. Öncelikle tespitlere göre Gülistan organize bir yapının kurbanı. Kamu görevlileri, kamu gücünü ve nüfuzunu kullandığı paylaşılan ayrıntılarda çok çarpıcı. Hem Veysi İpek hem Gizem Türemen'le bu konunun ayrıntılarına bakacağız. Güvenlik uzmanı Murat Aydın da stüdyoda konuğumuz. Murat Aydın, hoş geldiniz. Hemen Gizem'i de alalım stüdyoya. Veysi'yi bir görelim. Veysi'den kısaca soruşturmanın ayrıntıları ile ilgili bilgileri alalım. Kamu görevlileri somut olarak neyle suçlanıyorlar? Veysi, ona dair detayları senden alalım, sonra devam edeceğiz stüdyoda.
2: Evet, aslında 15 kentte düzenlenen operasyonda 19 şüpheliye yönelikti. Bu şüphelilerin biri emniyet müdürü, biri emniyet amiri, bir başkomiser, bir komiser, bir baş polis olmak üzere 10 polisle birlikte gözaltı işlemleri gerçekleştirdi. Gökhan Ertok ihraç bir polis memuruydu, Ankara'da bulunuyordu. Gülistan Doku'ya ait sim kart kendisine Vali Sonel tarafından gönderilmişti. Ancak bunun dışında bazı polislerin soruşturmayla ilgisi olmamasına rağmen log kayıtları aldı. Gülistan'la ilgili soruşturma yaptıkları, inceleme yaptığı yönde tespitler oluştu. Bu noktada onların yanı sıra dönemin Asayiş Şube Müdürü, ki Antalya'da ortaya çıkmıştı, Zaynal Abakarov Rusya'dan getirildikten sonra 3 ay boyunca Antalya'da tatil yapmıştı. Yine Asayiş Şube Müdürü soruşturma yürütmesi gerekirken Antalya'da yakınlarıyla birlikte

0: tatil yaptığı ortaya çıkmıştı. İşte bu soruşturma kapsamında delillere müdahale, dijital materyallere müdahale gerekçesiyle gözaltı işlemleri gerçekleştirildi. Ayrıca Munzur Çayı göletinde, baraj göletinde arama yapan sualtı dalgıçlarıyla da ilgili gözaltı işlemlerinin yapıldığını ifade edelim. Toplam 15 polis, 3'ü kamu görevlisi, 18 kişi gözaltına alındı. Bir kişinin yakalanması için de Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla çalışmaların sürdüğünü söyleyelim.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz Veysi'ye. Bir çırpıda birçok noktayı özetledi ama her biri ayrı tartışmaya ve üzerine konuşmaya muhtaç. Görevlerini kötüye kullanan ve bunlar savcılık tespitiyle güçlü ve şüphe uyandıran çok ciddi deliller var. Hemen onlara bakacağız. Gökhan Ertok'la Şükrü Eroğlu arasındaki ilişki de çok çarpıcı. Şimdi Gökhan Ertok, Tunceli Valisi'nin talimatıyla ve onun korumasının talimatıyla Gülistan Doku dosyasında bazı verileri, kayıtları silmekle suçlanıyor. Savcılığın bununla ilgili Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın çok ciddi tespitleri var. Özellikle valinin korumasının Gökhan Ertok'la bir konuşması var. Ona dair bir grafiğimiz var. O grafiği verirsek hızlıca, ben çünkü bu arada Murat Aydın'a da hoş geldiniz diyorum. Buradaki kamu görevlilerinin karıştığı bu suçlama nedeniyle de ondan da bir değerlendirme alacağız. Nedir o şüphe, gizem, türemen? Sen bize bir anlat bunu.
2: Gökhan Ertok'la
1: valinin koruması
2: arasında tabii elbette bir iletişim var. Bu konuda yapılan, bugün açıklanan tutanaklarda biz şunu görüyoruz. Gülistan'ın sim kartını açtığı, Ankara'da içine girdiği, sosyal medya hesaplarına giriş yaptığı ve o hesaplarda konuşmalarda bir takım şeyleri silmesi talimatı geldiğini ifade ediyor kendi beyanında. Evet. Ama bu tabii korumanın talebi üzerine olduğunu söylüyor.
1: Evet, valinin korumasının talebi üzerine. Evet. Hemen biz bunu, şurada geçen konuşmayı da kısaca bir özetleyelim. Valinin korumasıyla Gökhan Ertok, yani Gülistan'ın sim kartını alan kişi ve içine girip silen kişi. Kartı nereden alıyor sim kartı? Yine Şükrü Eroğlu'ndan, valinin korumasından alıyor. Nasıl Şükrü Eroğlu'na gidiyor? Gülistan'ın ailesi veriyor.
2: Çıkartıyor sim, evet. Ankara'ya gönderiyor.
1: Aslında savcılığa vermesi gereken şeyi götürüp korumaya, o da ihraç polise veriyor. Neden? Delilleri silmek için. Şüphe bu. Devam edelim.
2: Konuşmalarda şunu görüyoruz. Şükrü ile Gökhan arasındaki konuşmalarda sim kart üzerinden bazı silme talepleri var ve bu konuşma çok ilginç çünkü Gülistan Doku'nun erkek kardeşinden bahsediliyor bu konuşmada. Şükrü Eroğlu soruyor, cevap veriyor. Diyor ki kardeşim Osman Doku abisi çıktı. Yani Gülistan Doku'nun abisinden bahsediyor ve cevap veriyor Gökhan Ertok, o bilişimci olan kişi. Niye abisi? Saçma sapan tehdit mesajları çıktı diyor. Nasıl mesajlar kardeşim diyor. O da Osman 001 gibi bir takım farklı adresleri veriyor. Varsa görüntüsünü atabilir misin diye talepte bulunuyor Şükrü. Evet. Ve gelen cevap çok ilginç. Kız her zaman engellemiş ve Şükrü Eroğlu diyor ki bu çok işimize yarar.
1: En kritik ifade bu.
2: En kritik ifade
1: çok
2: bu.
1: Çok işimize yarar ifadesi neden önemli? Çünkü dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel'in Gülistan'ın intihar ettiğine dair bir ifadesi ve sürekli bu kanaati yaymaya dönük bir faaliyet içinde olduğuna dair bir tespit var. Bu tespit de savcılık tarafından şüpheli bulunuyor. Diyor ki yani nasıl işimize yarar? Sondaki ifade çok işimize yarar. Çünkü intiharın delili olarak ne sayılıyor? Gülistan'ın abileriyle ilişkisinin kötü olması öne sürülüyor. Abisi hiç gelmedi diyor. Neden? Çünkü valinin soruşturma da ifadesi alınırken bir ifade kullanıyor. Abileri niye
2: orada
1: yok
2: diyor ki, yani Gülistan'ın ablası, annesi, babası koşturmacaydı. Bu süre zarfında onlar geldi ama bu abileri, bu erkek kardeşleri nerede? Neden gelmedi? Ben bunun soruşturulmasını talep ediyorum diyor ifadede. Dönemin
1: Tunceli valisi. Şüpheli olarak ifade verirken.
2: Evet. Yani orada bir yönlendirme çabası varmış gibi.
1: Evet. Yani aslında gözaltındayken bile savcıları o abilerine doğru yönlendirdiği şüphesi oluştu savcılık makamında. Gizem Türemen'e teşekkür edelim. Burada iyi polis, kötü polis aslında çok kavram olarak kullanılır ama ne demek lazım? Aslında çok şey söylenecek ama buyurun.
3: Aslında buradaki bu küçük paragraf birçok şeyi anlatıyor. Adeta ilerleyen zamanda işte bugünü hesaplayarak bu bir yerlerde hazır olarak bekletilmiş ve silinmemiş. Evet. Silinmeyecek ki yarın ifadede abilerin

0: Neden burada yok dendiğinde zaten abilerini engellediği için muhtemel ki aralarında bir negatif bir problem var. Bundan dolayı da bu saldırı belki belki ölüm olmuşsa abileri tarafından işlenebileceğine dair bir kafalarda bir işaret oluşsun diye bunun burada beklettiği dediği alenen açık.
1: Evet.
0: Diğer bir konu ise vatandaşlarımız şunu bilmelidir ki her teşkilatta kötüler de vardır ama iyiler de vardır. Bizim çok sık zikrettiğimiz bir kelime vardır. Kötü polisleri iyi polisler yakalar. Burada yine önemli bir nüans var. Bütün arkadaşlarımıza da burada devlet memuru olanlara aslında bunu söylememiz lazım. Rutin olaylarda yukarıdan gelen talimatlar idari bir emir gibi gözükür.
1: Evet.
0: Evet, genelde de böyledir. Yani idari bir emirdir. Ancak gelen emri uygulamaya başlayan kolluk gücü aktif görevdeyken şunu mutlaka bilmelidir ki okullarda zaten bunun eğitimini alır. Ya bu bir idari emirden çıktı gibi. Konusu suç teşkil eden bir şeye doğru gidiyorum deyip evet. Hemen orada gereğini yapmalı, savcılığa haber vermeli. Çünkü ne olursa olsun emir kimden gelirse gelsin konusu suç teşkil eden bir emir yerine getirilemez. Bu evet, kadar net.
1: Bu soruşturmanın başından sonuna ortaya çıkanların tamamı kanunsuz emirle bir cinayetin, bir ölümün örtbas edilmeye dair faaliyetlerini gösteriyor. Onun da altını çizelim. Gizem tamam. Türemen'e teşekkür edelim. Devam edeceğiz. Barış Boy'un suç örgütünün İtalyan yargısı tarafından dinlemeye takılmasıyla ilgili bir bölümümüz var. Birazdan 10 saniye sonra buradayız.

0: Evet, Barış Boyun meselesini konuşacağız. Ağırlıklı olarak çocukları tetikçi gibi kullanan, organize suç, tehdit, haraç, yağma gibi suçlar işleyen, uyuşturucu satan, sokak eşkıyalarının başındaki isim. Yurt dışına kaçtı, İtalya'da Türk-İtalyan polisinin katıldığı ve Interpol ortak operasyonuyla tutuklandı. 2024'te ev hapsindeydi. Elektronik kelepçesi vardı. İtalyan savcılar kelepçesine ve evine dinleme cihazı koydu. Dinleme cihazındaki cihazından çıkan kayıtlar gerçekten çok çarpıcı. O soruşturma dosyasına da yansıdı. İtalya'da devam eden soruşturmanın ayrıntılarını ve Barış Boyun'un kaos planını haberleştiren isim gazeteci Esma Çakır ve yine güvenlik uzmanı Murat Bey ile Murat Aydın'la devam edeceğiz. Esma'yı bir görelim hemen hızlıca. Çünkü çok çarpıcı, Esma'nın haberi de öyle. Bunun detayları biraz satır arasında kaldı. Savcılığın tespitleriyle Esma hoş geldin. Savcılığın tespitleriyle neden çarpıcı? Onunla başlayalım. Sendeyiz.
1: Şimdi Zülfikar merhaba, konuğuna da merhaba. Bu dosyanın en önemli tarafı şu, İtalya'nın bu dosyaya örgütle bakışı Türkiye'dekinden oldukça farklı. Türkiye'de Barış Boyun kamuoyunda daha çok bir organize suç örgütü lideri ya da yeni nesil mafya olarak biliniyor. Ancak İtalya'daki soruşturma dosyasına baktığımızda Milano savcılığının çok daha farklı bir değerlendirme yaptığını görüyoruz. Evet. İtalya açısından mesele sadece uyuşturucu, silah ya da göçmen kaçakçılığı değil, savcılık dosyasında sürekli şu vurgu yapılıyor Zülfikar. Bu örgüt para kazanmanın ötesinde siyasi hedefler güdüyor. İddianamede yer alan değerlendirmeye göre örgüt Türkiye'de kamu düzeninin istikrarsızlaştırmayı, toplumda korku yaratmayı, devlet kurumlarını hedef almayı amaçlayan bir yapıya dönüşmüş durumda. Yani savcılık ilk kez organize suç ile terör arasındaki çizginin kesiştiği bir dosyayla karşı karşıya olduğunu düşünüyor. Elbette bunun nihai kararını mahkeme verecek. Zira dava Milano Adliyesi'nde 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde halen görülüyor.
0: Evet.
1: Ancak savcılığın yaklaşımı bu yönde.
0: Şimdi iki ayrı noktada sanırım iki farklı tarih dilimi içinde yapılan dinlemeler var. Kelepçesinde ve evine konulan dinleme cihazları var. Orada da savcılar biraz sanki İtalyan yargısı bundan biraz ürkmüş. Ortaya çıkan tabloyu değerlendirirken senin haberine de yansıyan ifadelerle çok ciddi bir farklı bir yapı olduğunu düşünüyor. Ve bu sebeple de sanki iltica başvurusu vardı. Onu da reddetmiş gibi görünüyorlar. Sence öyle mi?
1: Şimdi dosyanın en dikkat çekici bölümü, sen de inceledin Zülfikar, dinleme kayıtları tabii ki. Savcılığın bu terör tezini

0: yani bu örgüte terör sıfatını yüklemesinin nedeni bu kayıtlar aslında. Dava dosyasına giren kayıtlarda Barış Boy'un PKK'dan memnun olmadığını ve bu örgütü yetersiz bulduğunu söylüyor. Örneğin İtalya'nın Crotone kentinde ev hapsindeyken 16 Ocak 2024 tarihli yatak odasından yapılan bir dinlemede en açık ve net şekilde bunu ifade ediyor. Burada diyor ki PKK'nın üst kademelerine haber gönderdim. Böyle bir organizasyonu kabul etmediğimizi ve sokakta büyüyen insanlardan oluşacak bir devrim başlatarak Türkiye'de yeni bir örgüt kuracağını söylüyor. Savcılığın en büyük şeyi bu, delili bu elindeki ve buna benzer birkaç konuşma daha geçiyor. İstersen onların da altını çizeyim.
1: Evet, burada bir virgül koyalım hemen. Güvenlik ve suç konusunda uzman bir isim konuğumuz Murat Aydın. Şimdi terör konusunda da ihtisasınız ya da tecrübeniz de olduğu için bu sokak kısmını da biliyorsunuz, suç kısmını. Esma'nın anlattıkları, sizin kendi tecrübeleriniz, biz bunun mesela örneğini Meksika'da görüyoruz. Yani Türkiye'de bunun olması çok zor ama böyle bir kaos planı olması neye işaret ediyor sizce?
2: Aslında Esma'nın açıkladığıyla bugüne kadar yaptığımız konuşmalar birbiriyle aynı paralelde. Bunun klasik bir, siz de çok sık da bunu konuşmuştuk, bana göre suça sürüklenen çocuk diye tabir edilen çok da basite alınacak bir konu olmadığını bugün biraz daha net bir şekilde ortaya çıkarıyoruz. Asıl dertlerinin aslında Türkiye'nin içerisinde bir kaos planı yapmak, özellikle İçişleri ve Adalet Bakanlığı'nın sanki çalışmıyormuş havası içerisine gelerek ülkenin içerisinde bir adeta bir güvensizlik algısı oluşturmak için mücadele ettiklerini görüyoruz. Şimdi orada bir enteresan bir şey daha geçiyor. PKK'nın üst yönetimiyle görüştük, yani oraya bir haber göndermiş demesi aslında background'unda zaten öncesinde de görüşmelerin yapıldığı ve bununla ilgili adım atılıp bu noktaya kadar geldiğinin de bir işaretiymiş gibi gözüküyor. Yani evet, bu şekilde okuduğumuz
1: zaten iltica başvurusunda var. Ben evet, Kürt olduğum için, tırnak içine söylüyorum, Kürt olduğum için bana beni almıyorlar ya da benim hakkımda bu soruşturmaları açıyor diyor ama İtalyan yargısı ona itibar etmemiş.
2: Evet, İtalyan yargısı da biraz da burada korkmuş da gibi. Çünkü kendisi de, İtalyan savcı da diyor ki bugüne kadar kendi işlerinde de birçok İtalyan mafyası olmasına rağmen hepsiyle ilgili bu kadar araştırma yapmıştık ama ilk defa bu kadar farklı ülkelere dağılan örgütsel anlamda çok güçlü bir yapının içerisine ilk defa bu kadar denk geliyoruz gibi bir ifadesi de var benim bildiğim kadarıyla haberden.
1: Evet, Esma'nın öyle, haberinde öyle var.
2: Şimdi bu beraberinde şunu getirecek, aslında tedbiren buna da ihtiyacımız var diye düşünüyorum. Bizim polisimiz zaten çok ciddi anlamda tedbiri almış ve çalışmaları devam ediyordu. Ama bu haberlerden sonra daha da farklı bir noktaya gideceğini bir göstergesi aslında. Şimdi Barış Boy'un orada bir cezaevinde bu haberleri yaydıktan sonra biliyorsunuz İtalya'da biraz daha farklı bir cezaevi var. Yani kendisinin ve ailesiyle de iletişimi azaltmak için kendi örgütün altyapısına da mesajları göndermesini engellemesi için
1: daha farklı bir sıkı korunan, sıkı tedbirlerin evet, uygulandığı evet, bir cezaevine alınmış.
2: Farklı galiba bir cezaevine geldi ki onlar da İtalyan mafyası küçük notlar halinde bu etrafa bilgilerini sığdırdı. Muhtemelen o yapıda bu şekilde durdurulacak. Yani oradaki iletişimin bir kere durdurulması gerekecek. Bu devam ettikten sonra evet, asıl dertlerinin Türkiye içerisinde kaos planı olması, bunun aracı olarak da sosyal medyada devşirmiş olduğu, yani eleman devşirme diye tabir ettiğimiz küçük yaştaki çocukları kullanarak bu noktaya doğru götürdü. Bu görünen tarafı. Asıl konuysa
1: arka planı önemli.
2: Arka evet, planı şu bana göre. Şimdi uluslararası anlamda büyük suç örgütleri Güney Amerika'daki gibi kendi uyuşturucularını nakletmek için çok zorlanırlar. Yani aslında uyuşturucunun en önemli noktası lojistik konusudur. Satış noktası ondan sonra gelen bir konudur. Şimdi daha önce Avrupa'daki başka bir limana gelen uyuşturucu oradaki yoğun tedbirlerden dolayı tekrar yön değiştirdi ve Türkiye üzerinden gitti. Şimdi bunu yapabilmek için de bu ülkede kendilerine bu lojistik desteği sağlayacak olan bu kanalları içerisinde
1: uyuşturucunun dağıtımını yapacak olan bu tip örgütlere
2: evet,
1: ihtiyaç var.
2: Aynen o. Şimdi uyuşturucu da, ben eski bir narkotikçi olarak da söyleyeyim, onun da eğitmeniydim. Asıl olan şey şudur uyuşturucuda nakilde, güvenli. Yani zaman dilimi önemli değildir. Yani 2 dakikalık yol 5 saatte gidilsin, yeter ki güvenli gidilsin.
1: Evet.
2: Kesinlikle en önemli nokta budur. Şimdi bu noktada bir şey daha ortaya çıkacak, göreceksiniz. Uyuşturucu kartelleri, Güney Amerika'dakiler, Türkiye'nin içerisindeki bu yapının da ayakta durması için de mücadele etmek zorundalar. Evet. Neden? Çünkü bu

0: lojistik yapıyı devam ettirecek olan bu suç örgütünün yaşaması gerekiyor ki onların buradaki uyuşturucu akımı bir devam şekilde etsin. Devam etsin.
1: Çok önemli söylediğiniz şey.
0: Evet.
1: Yani diyorsunuz ki bunu Barış Boy'un tek başına planlamıyor. Arkasındaki o para gücüyle Türkiye'de böyle kendince bu tip bir plan yapma cesaretini bulabiliyor. Ama arkasında uyuşturucu kartelleri de olabilir. Bir sorum daha var. Onu da soracağım. O önemli. Acaba başka bir uluslararası yönlendirme olabilir mi diye. Esma'ya sormak istiyorum özellikle. Şimdi Barış Boy'un ağından bahsediyorsun. Haberde, Belçika'da, Almanya'da o ağa dair ne tür bilgiler var dosyada?
2: Zülfikar, şimdi İtalyan yargı kaynaklarının en büyük endişe duyduğu konu da bu zaten. Çünkü hem Türkiye'deki ve hem Avrupa'daki hücrelerin henüz deşifre olmadığını düşünüyorlar. İtalyan yargı kaynaklarıyla sayın uzmanın söylediklerine, uyuşturucu ticaretiyle ilgili söylediklerine biraz ek yapmak isterim müsaadenle.
1: Tabii.
2: İtalyan yargı kaynaklarıyla yaptığım görüşmelerde en çok üzerinde durdukları konu şu oldu. Onlar açısından en büyük tehlike uyuşturucu ticareti değil Avrupa bakımından. En büyük tehlike bu örgütün, Barış Boy'un örgütünün savaş silahlarına, ağır savaş silahlarına ulaşabilmeleri rahatlıkla, bu silahları kullanabilecek eğitim ve tecrübeye sahip olmaları, Avrupa'nın farklı ülkelerinde hücreler kurmuş olmaları ve bu hücrelerin halen deşifre edilmemiş olması, biraz önce söylediğim gibi. Saldırıları farklı ülkelerden koordine edebilmeleri, kapasiteleri ve Avrupa'da da kamuya açık alanlarda büyük çapta operasyonlar gerçekleştirme kapasiteleri. Ki hatırlayacağımız üzere Barış Boy'un Berlin'deki Veysel Erol cinayeti suikastinden de sorumlu tutuluyor. Azmettiricisi olduğu düşünülüyor. Yine dinleme kayıtlarından yola çıkarak. Yetkililer düzenlenen operasyonlar ve tutuklamalar sonrasında örgütün kapasitesinin zayıfladığını düşünmekle birlikte tehdidin tamamen ortadan kalkmadığını vurguluyor. Dediğim gibi tekrar altını çiziyorum. Çünkü deşifre edilmemiş hücreler olduğunu düşünüyorlar hala.
1: Evet.
2: Bir yargı yetkilisinin bana söylediği cümleleri aktarayım. Biraz önce sayın uzmanımız da aktardı.
1: Evet, o da önemli çünkü.
2: Evet, İtalya'da çok büyük iki tane mafya örgütlenmesi var. Ndrangheta ve Cosa Nostra. Yetkililer diyor ki biz onları yıllardır soruşturuyoruz ve çok iyi tanıyoruz. Ama Boy'un örgütü çok daha karmaşık bir örgüt. Çünkü kökeni başka bir ülkede. Ve Avrupa'nın birçok ülkesinde faaliyet gösteriyor. Bu nedenle de bir sonraki hamlesini tahmin etmek zor. Yüz yüze görüştüğüm İtalyan yargı kaynakları örgütü terör amaçları güden silahlı bir yapı olarak değerlendirdiklerini, ancak bunun mevcut yerel ya da uluslararası terör örgütlerinden farklı olduğunu söylüyor. Sayın güvenlik uzmanımız da zaten buna biraz değindi.
1: Evet.
2: Ve İtalyan yargı kaynakları özellikle şunun altını çiziyor. İlk kez bu ölçekte bir Türk organize suç örgütüyle karşılaştıklarını söylüyorlar. Bence bu cümleler İtalya'nın bu örgüte bakış açısını çok iyi özetliyor gibi.
1: Evet, sadece Türkiye açısından değil, daha yakın tehdit olarak İtalya'da bir istikrarsızlaştırmaya dönük, sokak terörünü tırmandırmaya dönük faaliyet yürütebilirler diyor. Esma'yı şöyle köşedeki, stüdyonun köşesine doğru alırsak, bir önceki grafiğe de dönersek, Murat Hocam'a sormak isterim. Aynı zamanda öğretmen yönü, eğitmen yönü nedeniyle. Belçika'da, Almanya'da, Berlin'de işlenen bir cinayetten bahsetti Esma. Uluslararası örneğin bir istihbarat kuruluşu bu yapıları mutlaka sirayet eder mi? Terör amaçlı yönlendirir mi? Nasıl bir şüphe doğuyor burada size bakınca?
0: Şimdi Esma Hanım'ın da bugünkü makalesini okudum. Gerçekten çok kıymetli. Bunun klasik bir yapı olmadığının aşikar noktalarından bir tanesi az önce Esma Hanım'ın söylediği. Nedir o? Hücre tipi yapılanma.
1: Evet.
0: Şimdi hücre tipi yapılanma şu demek. Kesinlikle bir istihbarat eğitimine ihtiyacınız var. Yani,
1: %100, evet.
0: Yani emri veren başka birisi. Kısmi olarak emri alan başka birisi. Asıl uygulayıcı olan başka birisi. Devamında ise onlara kol kanat gelenlerse bambaşka birileri. Bu tür bir yapı olduğunda bunu tespit etmek çok zor. Şu anda eylem grafiğine baktığımızda her 5 eylemin 4'ünün aslında bu tür hücre tipi yapılanmayla emir verildiğini, yani şahıs kalksa yemin bile etse, ben şahsı tanımıyorum dese yemini bile belki yerinde.
1: Evet, çünkü birbirini tanımıyor.
0: Çünkü birbirlerini tanımıyor.
1: Evet.
0: Bu olduğunda bunun organik bağını ortaya çıkarmak gerçekten zor. Hele ki farklı ülke

0: ülkelerde bu emir komuta zinciri yan yana geldiğinde işin rengi çok daha fazla değişir. Fakat az önce bir şey söylediniz. Bence çok daha önemli bir konu var. Avrupa'daki bu ülkelerin birçoğu kendi ayaklarına sıktılar bizim tabirimizde. Yani Türkiye'nin içerisindeki bu devam eden kaos hareketlerinin belki kendileri için bir menfaat olduğunu düşündüler ama şunu unuttular. Bu şahıslar gittikleri her ülkede de örgütlendiler. Aynı zamanda oradaki diğer mafya örgütlerine de lojistik destek sağlayacak kadar güçlü bir duruma geldiler. Bırak onu yaşadıkları yerlerde infaz edecek kadar da güçlü bir yapıya sahip olmaya başladılar. Oldular, evet.
1: Berlin'deki işlenen suikast, Yunanistan'daki işlenen
0: suikastlar. Görüyoruz. Evet. Yani bu kolay bir konu değil. Yani bu bir ülkenin içerisinde farklı bir vatandaşsınız ve burada bir operasyon yapıyorsunuz adeta. Bu lojistik desteği sağlamak, kaçış planını hazırlamak, silahları temin etmek çok zor bir konu bu. Bunu yapabilmek için de iyi bir istihbarat ana da ihtiyacınız var.
1: Yabancı akıl mutlaka vardır diyorsunuz. Bu da
0: yani önemli. Bugün şunu anladık ki bu iş 15-16 yaşındaki çocuklarla ilgili değil. Yani hep haberlerimizde tabii çocukları ön plana koyuyoruz. Ama bunun bir akli tarafının olduğunu artık alenen ortaya çıkardı.
1: Tetikçi kısmı değil, arka planı daha önemli diyor Murat Aydın.
0: Evet.
1: Şimdi iletişim yöntemi olarak kullandı. Aslında Sicilya mafyasına benzetilmiş ama ben o yöntemi hani okuduğumuz tutanaklardan da biliyorum. PKK'da cezaevinde yazılı, özel olarak yazılmış küçük not kağıtları üzerinden haberleşiyor. İtalyan yargısı da bunu tespit etmiş. Sicilya mafyasının kullandığı yöntemle aynı diyor değil mi Esma? Orayı detaylandırabilir miyiz biraz? Hangi yöntemleri kullanıyorlar?
2: Yani bununla ilgili haberleşmesiyle ilgili bildiğiniz gibi işte ev hapsindeyken sevgilisi, evet, Özge Büyükkaplan ve eşi Ece Boyun vasıtasıyla örgütle haberleşiyor. Cezaevindeyken de bu Pizzini denilen, senin de altını çizdiğin gibi Sicilya mafyasının kullandığı küçük notlarla, biraz kripto notlarla, tam ilk okunuşta anlaşılmayan ama onu okuyanın anladığı notlarla diyelim, yönetiyordu ve bunu bir akrabası yöntemiyle yapıyordu İtalya'dan. O akrabası da tutuklandı zaten, şimdi halen tutuklu, yargılanıyor. Ya dolayısıyla bu biraz önce de altını çizdiğiniz gibi bu notlardan sonra, bu talimatlardan sonra Barış Boyun'un tehlikeli görüldüğü için 41 bis rejimi denen bir şey var İtalya'da. Terör örgütü liderleri ve mafya liderlerine yönelik bir rejim bu. Tamamen tecrit altında ve kimseyle iletişime geçemiyor şu an Barış, evet, Boyun. Duruşmalara da ben geçen haftalardaki bir duruşmaya katıldım. Duruşmalara da video konferans yöntemiyle katılıyor bu nedenle.
1: Evet.
2: Bir de bir şeyin altını çizmek isterim.
1: Tabii.
2: Zülfikar izninle. Biraz önce hani gittikleri ülkelerde diğer mafya örgütleriyle bağlantılı olduklarını ve sinerji içinde çalıştıkları söylendi. Bu konuda İtalya istisna. Çünkü bunu özellikle yargı kaynaklarına sordum. Dedim ki İtalya'daki şeyleri kimdir, kontakları kimdir bu örgütün? Hiçbir kontak bulamadıklarını söylediler. Ama diğer ülkelerde, evet, Yunanistan'da ya da işte Gürcistan, evet, gibi ülkelerde olduğunu biliyoruz.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz. Esma Çakır Roma'dan soruşturmanın ayrıntılarını bize aktardı. Haberinin ayrıntılarını. Esma'ya çok teşekkürler. Şimdi göstermek için belki PKK'nın kullandığı işte böyle bir kağıda,
0: evet,
1: normalde şöyle bir kağıda çok uzun bir metin yazıyorlar, bunu özel olarak yazıyorlar. Aynı Sicilya mafyası da benzer bir yöntem kullanıyor. Barış Boyun'un da aynı yöntemi kullandığını, evet, söylüyorlar. Buna böyle bir yarım sayfalık şeyi özel bir şekilde yazılıyor. Sonra koğuşlar arasında atılıyor ve o not dışarı çıkarılıyor. Böyle bir sistemden bahsediyoruz. Hücre sistemi, haberleşme sistemi. Son 1,5 dakikamız, orada sizin tespitlerinizi bırakmak istiyorum buradaki bu yapıyı.
0: Şimdi daha önce bizim takiplerimiz daha çok fiziki ve teknik takipti. Ancak bizim de yöntemlerimiz değişti.
1: Evet.
0: Artık daha çok bizim, biliyorsunuz, siber suçlarımız var. Bu konuda hakikaten arkadaşlarımız çok uzman. Bazen biz bir adım geriden gelebiliriz. Suç örgütleri bizden bir adım önde olabilir. Çalışma yöntemleri
1: önce yapabilir ama
0: önce yol verir ama arkasından Türk polisiyle ilgili net olarak söyleyebilirim ki inanılmaz arkadaşlarımız var. Çok bilgili, zehir gibi kardeşlerimiz var. Bunlar çok iyi çalışıyorlar ve bu dijital izleri takip edip hücrevi baskınlarını yapıyorlar. Şu unutulmamalıdır ki her hareket bir iz bırakır ve polis yaptığınız her hareketi mutlaka tespitini de yapar. Ben buradan genç çocuklarımıza müsaadenizle de bir mesajda bulunmak istiyorum. suç kavramı

0: Da biliyorsunuz yani yaş kavramı da değişecek. Artık 15 yaşında da bu suçu işlediğinizde uzun bir süre cezaevi yatacaksınız. Hiçbir şey annenizin ve babanızdan daha kıymetli değildir. Hiçbir yatak anneyle beraber geçireceğiniz zaman diliminden daha sıcak değildir. Ve hukuk şu noktaya doğru gidiyor. Bunu daha önce bir tespitini yapmıştık. Artık o noktadayız. 15 yaşındaki bir çocuk ilk defa suç işlediğinde bir süreç geçirir. Yani polisi yakalar, arkasından savcıya çıkar, mahkeme cezaevi birkaç gün yatıp daha sonra çıkabilir.
1: Evet.
0: Ama artık başına gelecekleri biliyordur bir sonraki yapacağında. Artık hata yoktur. Burada bir irade vardır. İkincisinde artık af olmazsınız. Sosyal medyada sizi kahraman ilan ederler. Hiçbir karşılığı yok. Gün sonu Z raporu aldığınızda bunların hiçbir tanesinin karşılığı yok. En iyi yer evinizdir gençler. Buradan mesaj verelim.
1: Evet. Devlet teyakkuzda bu mücadelenin ayrıntılarında hem İstanbul hem Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı, Siber Suçlar Şube Müdürlüğü'nün yaptığı çalışmalarda
0: gece
1: da
0: görüyoruz. Gece gündüz çalışıyor arkadaşlarımız.
1: Teşekkürler Murat Aydın'a ve emeği geçenlere. Reklam.

Evet, manşetin sonuna geldik. Suç sistemine, sokak eşkıyalığı üzerine kurulmuş bir suç sisteminin ayrıntılarına baktık. Birazdan Hülya Ökenek karşınızda olacak. İyi akşamlar.

Yeni Parti yurt genelinde örgütlenmeye başladı. CHP'den Yeni Parti'ye geçişler tamamlandı mı, yoksa yeni kopuşlar mı yaşanacak? Belediye başkanlarının geçişleri sürecek mi? Mansur Yavaş hangi pozisyonu alacak? Ahbap soruşturması derinleşiyor. Deprem yardımları mercek altında. Yeni gözaltılar neyin habercisi? Ünlü isimlerin ifadeleri soruşturmanın seyrini değiştirecek mi? Faruk Aksoy soruyor. Kamuoyu araştırmacısı Kemal Özkiraz, hukukçu Doktor Onur İste, gazeteciler Can Özçelik, Ferhat Murat, Hasan Öztürk ve Doğan Çağlar yanıtlıyor. Nedir ne değildir? Bu akşam saat 20'de Habertürk'te.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 28, Bursa yer yer yağmurlu 26 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 33, Muğla güneşli 35 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 36, Adana parçalı bulutlu 35 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 28, Artvin yağmurlu 24 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 30, Kayseri güneşli

33 derece. Doğu Anadolu'da hava güneşli, Erzurum 30, Erzincan 33 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 40, Şanlıurfa güneşli 41 derece.

0: Ve 27 Temmuz 2026 Pazartesi Hülya Hökenek ben. Hepinize iyi akşamlar. Akşam haberlerindeyiz. Bakın her zaman olduğu gibi 3 gündem maddesi var. Akşam haberlerinde öne çıkardığımız Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma. Bizim ilk gündem maddemiz ve 4. dalga operasyonu da düzenlendi. 13 şüpheli gözaltında, ayrıca yeni detaylar da var. Çünkü ifadeye yeni davetler de var. Onların hepsine elbette bakacağız ve yeni partide çalışmalar devam ediyor biliyorsunuz. Ve partinin işleyiş biçimi ve isimler her geçen gün netleşiyor. Mecliste yeni parti hazırlıkları var mı? Var. Ayrıca 300'e yakın eski CHP milletvekili partisinden istifa etti mi? Etti. Akşam haberlerinde detaylara bakacağız, size aktaracağız. Bu arada Avrupa ülkelerinin orman yangınlarıyla zorlu mücadelesi sürüyor. Fransa'da mesela alevler Bordeaux kentine 15 kilometreye kadar da yaklaştı. İspanya'da ise Başbakan Sanchez bölgeye gitti, yetkililerden bilgi aldı. İtalya'da da biliyor musunuz yangınla mücadele var. Orada da sürüyor. Bakacağız elbette, oraya da pencere açacağız. Başlasın akşam haberleri. Ama önce Alihan diyelim. Alihan'a bir gidelim. Habertürk muhabiri Alihan Tok bizi bekliyor. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada 4. dalga operasyonu düzenlendi. Alihan, ben 13 şüpheli gözaltında dedim. İfadeye yeni isimler var çağrılan. Her yeni bir isim yeni bir detayı mutlaka aktarıyor ve başka bir pencere açılabiliyor. Kimler gözaltına alındı, kimler ifadeye çağrıldı?
1: Evet, ifadeye çağıran ünlü isimler var. Çağrılan tabii mahsus.

0: Aysun Kırmızı Gül, Gülben Ergen aynı zamanda Uğur Dündar var. Şahan Gökbakar da gelecek. Şimdi isimler tabii ifadelerinde genel olarak aynı şeyi söylüyorlar. Üzgün olduklarını ve kızgın olduklarını söylüyorlar. Mahsun Kırmızıgül mesela ifade verdi. Burada geçmişte de Haluk Levent'in maddi zorluklar çektiği, bazı kötü alışkanlıkları olduğu, hatta o durumda kendisine gençken yardım ettim dedi. Çok destek verdik. Ama sonraki süreçte işte depremden sonra Ahbap Derneği ile ön plana çıktığını, takdir ettiğini ve kendisinin de bizzat Adıyaman'a gidip çadır yardımı yaptığını, koordine ettiğini söyledi. Ama gelinen bu noktada ciddi anlamda üzgün olduğunu ifade etti Mahsun Kırmızıgül. Diğer yandan Feyza Altun da, avukat Feyza Altun da bugün yine ifade verdi. Kızgın olduğunu, Ahbap Derneği ile herhangi bir finansal olarak bir bağının olmadığını ama kızgın olduğunu ifade etti. Şimdi burada tabii ünlülerin ifadeleri devam ederken soruşturma da genişliyor. Ahbap soruşturmasında 4. dalgada 13 kişi daha gözaltına alındı. Bu gözaltına alınan isimler Ahbap Derneği'nden işte konut yapılması için, konteyner alınması için para alan firmalar. Bu konutlar yapıldı mı mesela? Taahhüt edilen konut vardı. Onlar ne kadar yapıldı? Yapılmamış konutlarla ilgili işte inşaat firmalarının yetkilileri, konteyner satan firmaların yetkilileri gözaltına alındı. Bununla beraber tabii işte Yeliskaya'ya yönelik konut devreden, taşınmaz devreden firmalar da, o firmaların yetkilileri de toplamda 13 kişi gözaltına alındı. Şimdi artık yeni isimlerin, yine Uğur Dündar'ın, Gülben Ergen'in, Elçin Sangu'nun buraya gelip tekrar ifade vermesi bekleniyor. Bu ifadeler ışığında da soruşturma genişliyor. Bizler de takip ediyoruz ve sizlere aktarmayı sürdüreceğiz.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum. 5 isim daha ifade verecek. İsimler ortada, kimden ifadeye çağrıldığı ve operasyonun detayları gün geçtikçe genişliyor elbette. Şimdi Veysi'ye gidelim. Habertürk Diyarbakır temsilcisi Veysi İpek'e, Veysi'ye döndük. Gülistan soruşturmasında yeni dalga başlığıyla verdik. Çünkü soruşturma genişliyor, onu biliyoruz. 18 şüpheli gözaltına alındı. Detaylarda Veysi İpek'te. Veysi, iyi akşamlar.
2: Evet, eş zamanlı 15 kentte düzenlenen operasyonda 18 kişi gözaltına alındı. 19 şüpheliye yönelik bir operasyondu. Aralarında bir emniyet müdürü, bir emniyet amiri, bir başkomiser ve çok sayıda polisin olduğu 18 kişi Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında gözaltına alındığını ifade edelim. Tabii Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yaptığı bir yazılı açıklama da var. Aslında çarpıcı bir açıklama olduğunu da ifade edelim. Dönemin valisi Tuncay Soner'in koordinasyonunda üst düzey mülki ve emniyet idarecilerinin, yerel bürokratların ve kamu görevlilerinin birlikte kamu gücünü, resmi himaye zırhlarını ve bürokrat nüfuslarını kullanarak adli dijital ve tıbbi sistemlere müdahale ettiği gerekçesi özellikle vurgulanıyor. Delillere müdahale edildiği vurgusu yapılıyor. Bunlar kimler derseniz, dönemin Asayiş Şube Müdürü Ertuğrul Aslan ki 3 ay boyunca Antalya'da o dönemin baş şüphelisi Zaynal Abakarov, Gülistan Doku'nun eski erkek arkadaşıydı. Onunla birlikte ve babası eski polis memuruyla birlikte Antalya'da 3 ay boyunca bir 5 yıldızlı otelde kaldıkları ifade edilmişti. Onların bu noktada delillere müdahale ettikleri belirlendi. O polis memurları da bazı soruşturmaya aslında konu olan ve aslında Gökhan Ertok, ihraç polis memuru Gökhan Ertok'la irtibatları olan ancak soruşturmanın içerisinde bulunmayan polis memurları log kayıtları aldıkları tespit edilmişti. Yine sualtı timleri, arama çalışmaları yapan sualtı timleriyle de gözaltına alınan isimler arasında olduğunu ifade edelim. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı ifade işlemleri bugün itibariyle emniyette başlayacağını söyleyerek sözü bırakalım.
1: Çok teşekkür ediyorum. Yeniden Adliye'de eski Tunceli valisi. Bakalım bu soruşturma nereye kadar genişleyecek ve nasıl sonuçlanacak? Çok önemli çünkü. Şimdi şöyle devam edelim. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP ve Yeni Parti hattında yaşanan tartışmalara yönelik aslında bir açıklama yaptı. Çok da önemli. Yapılması gereken bu tartışmaları Türkiye'nin ana gündem maddesi haline getirmemektir diyor Bahçeli. Yazılı bir açıklama yaptı. Sayın Kılıçdaroğlu'nun hakkına nasıl hukuken riayet edildiyse Sayın Özel'in birikim ve konumu da saygıyla karşılanmalıdır ifadesini kullandı. Kılıçdaroğlu'yla Özel başta olmak üzere bütün tarafların sağduyu çerçevesinde hareket etmesi gerektiğini söylüyor Bahçeli. Karşılıklı saygıyı muhafaza etmesi

0: ve siyasi mücadeleyi şahsi hesaplaşmanın dışına çıkarması gerekmektedir dedi. MHP lideri CHP'deki figüran parti tartışmasına da değindi. Olayın tüm yönleriyle açığa kavuşturulması gerektiğini ifade etti. Cumhuriyet Halk Partisi'nin köklü geçmişinin yapay kalabalıkların, sahte görüntülerin, hazırlanmış mizansenlerin üzerine bir gelecek inşa ediyor olma iddiası Türk siyasi hayatının kalbine ağır bir darbe indirmiştir ifadelerini kullandı Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli. Yeni lavranslar karşı bu topraklarda. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nden 264 eski milletvekili istifa etti. Ortak açıklama var. Yeni partiye destek vereceklerini de belirtiyorlar. Bu arada yeni parti de yoğun bir haftaya hazırlanıyor. Çünkü kapalı grup var. Yarın yani kapalı bir grup toplantısı yapılacak ve illerdeki örgütlenme çalışmalarına da hız verilecek. O cepheye bir bakalım.
1: 264 eski milletvekili CHP'den istifa etti. Gerekçesini ortak bir metinle duyurdu. Aralarında Kemal Anadol, Mehmet Haberal, Süheyl Batum, Haluk Koç ve Celal Doğan gibi isimlerinde bulunduğu eski vekiller yeni partiye desteklerini açıkladı.
2: Kurucu iradenin üyeleri olan bizler, partimizin temel değerlerine ve Türkiye'nin aydınlık geleceğine duyduğumuz sorumluluğumuzun gereği olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ediyor, demokrasiye, hukukun üstünlüğüne, çoğulculuğa, sosyal demokrasiye ve Cumhuriyet'in kurucu değerlerine bağlı, parti içi demokrasiyi ve tüm üyelerin katılımıyla yapılacak ön seçimi esas alan yeni partinin siyasal anlayışının inşasına katkı sunmak amacıyla yeni oluşuma destek veriyoruz.
1: Özgür Özel'in bu haftayı Ankara'da geçirmesi beklenirken bazı partililer illerdeki örgütlenmeler için Ankara dışında olacak. Yeni haftada örgütlenme çalışmalarına hız verilecek. CHP bünyesindeyken görevden alınan 74 il başkanının durumu da ele alınacak. Bu kişilerin çoğunun yeni partide il başkanı olarak atanması bekleniyor. Özgür Özel, partinin kurulum çalışmalarında bağış yapmak isteyenlerle ilgili üye alımını işaret etmişti. Çarşamba günü online üye alımına başlanacak. Böylece hafta ortasında parti için bağış yapılabilecek.
0: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları oldu. Canlı olarak getirmiştik ekrana. Süreç takvimi iyi gidiyor başlığıyla veriyoruz. Çünkü partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalardan biri bu. Terörsüz Türkiye sürecinin ince işçilik aşamasında olduğunu belirtiyor Ömer Çelik. Her gün toplantı yapıyoruz meclis saatte girmeden. Yasal çerçeveyi ortaya çıkarmış olacağız dedi.
3: Takvim iyi gidiyor. 3 günden 5 günden bahsetmiyoruz. Burada uzun bir zaman dilimi değil ama şöyle bir irademiz var. Meclis kapanmadan bu yasayı çıkaracağız. Yani bu hafta mı olur? Bu haftadan biraz sonraya mı sarkar? Yani çalışma devam ediyor. Önemli olan nitelikli bir şekilde iyi çalışılmış, ince işçiliği yapılmış bir şey olsun. Bazen umduğunuzdan daha erken de gerçekleşebilir. Yani kafanızdaki takvimden daha erken de gerçekleşebilir. Bazen işte 3-5 gün sarkabiliyor. Ama temel irademiz şu, bu yasayı Yüce Meclis kapanmadan çıkarmak için biz gayret edeceğiz. Genel mutabakatında bu şekilde olduğunu görüyoruz.
0: Ve terörsüz Türkiye sürecinde gözler nerede? Çerçeve yasada. Herkes bekliyor. Yasa için hazırlıklar bir taraftan sürüyor. Koordinatör grup başkan vekillerinin toplanması bekleniyor. DEM Parti'den de sürecin takibi için bir kurul oluşturulması önerisi geldi. Bakalım.
1: Çerçeve yasanın meclise sunulması için geri sayım sürüyor. Temaslar devam edecek. Yasa metni yazılacak. Meclis yaz tatiline girmeden önce teklif sunulacak.
4: Takvim netleşmiş değil. Önümüzde duran kritik eşik nedir diye sorarsanız meclis kapanmadan diye ifade edebilirim. Meclis kapanmadan mutlaka yasanın Adalet Komisyonu'na gelmesi ve daha sonra da genel kurula gelip yasallaşması beklentimizi yeniden ifade etmek istiyorum. Tartışmalar olgunlaşırsa, bu süreç bir olgunluğa erişirse meclise sunulacaktır. Karşılıklı görüş alışverişi devam ediyor.
1: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un çerçeve yasa için süreç komisyonunda yer alan koordinatör grup başkan vekilleriyle toplantı yapması bekleniyor.
4: Koordinatör grup başkan vekilleriyle ilgili biliyorsunuz bu konudaki çağrıcı meclis başkanıydı. Partilerle yaptığı turlardan sonra da basına bu konuda bir demeç vermişti ama halihazırda şu saat itibariyle de böyle bir çağrı bize gelmişti.
1: DEM Parti heyeti de temaslarını bu hafta sürdürecek. AK Parti ve MHP ile yaptığı görüşmelerin ardından DEM Parti heyeti İmralı'yı ziyaret etmişti.

0: heyetimiz çeşitli görüşmeler yapmaya devam ediyor. Bunu İmralı heyetimiz yürütüyor. Bunların çoğunun basına açık olması gibi bir durum yok açıkçası. Daha ziyade istişareler olduğu için, karşılıklı görüş alışverişi olduğu için böyle gün içerisinde belki bazen birkaç toplantı da olabilir.
1: DEM Parti Grup Başkan Vekili Gülistan Kılıç Koçyiğit mecliste düzenlediği basın toplantısında çerçeve yasaya dair konuştu. Bir kurul oluşturulmasını önerdi.
0: Meclis çatısı altında tüm siyasi partilerin temsil edildiği bir barış izleme ve takip kurulu oluşturulmalıdır. Kurul sürecin takibini yapan, sorunları erken tespit eden ve diyaloğu kolaylaştıran çoğulcu bir yapıda olmalıdır. Komisyon aşamasındaki gibi bir yaklaşımın benimsenmesi bizim açımızdan çok kıymetli olacaktır.
1: Çerçeve yasanın ortak imzayla verilmesi hedefleniyor.
2: MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın terörsüz Türkiye sürecine yönelik sözlerine tepki gösterdi. Terörsüz Türkiye hedefi milli bir adımdır, pazarlık yapıldığı iddiaları şizofrenidir, dedi.
1: Terörsüz Türkiye hedefi milli bir adımdır, dedi. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın terörsüz Türkiye sürecine yönelik sözlerine tepki gösterdi.
3: Terörsüz Türkiye, Türk ve Türkiye yüzyılında emperyalist ve siyonist senaryolar karşısında milli zırhımızdır. Ankara merkezli bir devlet aklıdır. Terörsüz Türkiye, bir açılım, çözüm, çözülme süreci değil, bin yıllık kardeşliğimiz etrafında kenetlenip iç cephemizi tahkim etme stratejisidir. Türkiye Cumhuriyeti'nin üniter kimliği tartışma konusu değildir. Pazarlık yapıldığının iddia edilmesi en hafif tabirle şizofrenidir.
1: MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Zafer Partisi'nin samimiyetsizliği gün gibi ortadadır, dedi.
3: Ümit Özdağ gibi yan sanayi milliyetçilerinin geçmişte koltuk uğruna altılı masayla hangi pazarlıkları yaptığı ifşa olmuştur. Altılı masaya yancılık yapmaya çalışanların samimiyetsizlikleri gün gibi ortadadır. Milliyetçi Hareket Partisi, Türk milliyetçiliğinin yegane adresi ve merkez üssüdür. Ümit Özdağ ve partisi ise ilkesiz siyasetin adresidir. Türk milliyetçilerinin bu ilkesiz siyaset anlayışıyla hiçbir ortak noktası yoktur.
2: Bir Ankara'ya dönelim. Habertürk Ankara temsilcisi Nasuhi Güngör orada bizi bekliyor. Yanında da Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu var. Şimdiden iyi röportajlar Nasuhi. Sayın Başkan'a selamlar.
4: Çok teşekkürler. Sayın Başkan'a selamlarınızı iletiyorum. Başkanımıza dönüyorum. Anahtar Parti Genel Başkanı Sayın Yavuz Ağıralioğlu bizimle beraber. Hoş geldiniz başkan.
5: Hoş bulduk efendim. İyi yayınlar. Evet.
4: Şimdi selam ve tanıtım faslının hemen ardından siyaseti konuşalım. Sizin siyasetinizi konuşalım, partinizi konuşalım ama siyasetin bugünlerde çok konuştuğu bir konu var. Onunla başlayalım. Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir mutlak butlan kararı çıktı. Tartışmalar devam ederken yollar ayrıldı. Yeni bir siyasi parti ortaya çıktı. Sizin de geçmişinize böyle küçük atıflarla söylemiş olayım ama ana akımdan kopan siyasi partilerin başarısı üzerine farklı yaklaşımlar var. Bugünün şartları farklı, o gününki farklı diyorlar geçmişteki örnekler. Sizin yorumunuz nedir?
5: Ya genelde zor. Yani köklü partiler için gerçekten seçmen davranışı alışkanlıktan daha fazla bir şeye döner. Yani sembole aidiyet, verilmiş hayatlar, ödenmiş bedeller. Evet. Bu uğurda çekilmiş çileler, o taraflaşırken insanların katlanmak zorunda olduğu zahmetler, aidiyeti şahıslardan çıkarıp mücadele hattında, kulvarda bu mücadele değerlerine sadakate döndürür. Yani CHP gibi, MHP gibi yapılarda uzun süren siyasi aidiyet ve bağlılıklarda belli bir marjdan sonra seçmen tartışılan kişilerden bağımsız kurumsal yapıya aidiyet duyabilir. Evet. Ama Türkiye'de pek çok şeyi yeni tecrübe ediyoruz. Mesela 24 yıllık aralıksız iktidarı yeni tecrübe ediyoruz. Bu kadar aralıksız iktidarın tecrübe edilmişliğinde ne oluyor? Siyasi yolculukta partnerler değişiyor. Mücadele aksında bilinen kulvarlar yıkılıyor. Hı hı. Efendim ittifaklar değişiyor. İttifak ortakları değişince siyasi müttefik olduğunuz insanların zaman zaman aynı hedef etrafında kenetlendiği, sonra en uçta olan siyasi unsurların bir araya gelebildiği. Evet, evet. Bu tecrübeler seçmen kulvarlarını, kompartımanları açık hale getiriyor. Yani eskiden birbirlerine geçişken olmayan seçmen kulvarları şimdi daha geçişken hale geliyor. Bu yeni tecrübe ettiğimiz bir şey. 50+1'in de mecbur ettiği bir takım beraberlikler var. Bunu gördünüz. Dolayısıyla bunu sizi bu tenkitte işte ana akımdan ayrılan partiler tutmuyor falan sözünü, ya bu sefer şartlar başka dedirten bu. Evet. 50+1. Yani bir araya gelmesi pek mümkün olmayan partiler bir araya gelebiliyor. İttifak yapmaları çok mümkün olmayan partilere ittifak yapabiliyor. Yahut geçmişte birbirlerine çok galiz hakaretler etmiş partiler sanki onları hiç dememiş gibi efendim bir müttefik haline gelebiliyor. Dolayısıyla bu şuna sebep oluyor. 50+1'in zaten siyasetimizin üstündeki gölgesi bu. Değişim umutları bloklaşma doğuruyor. Değişimin tehlikesi seçmen davranışını yönetme imkanı veriyor. Bir taraf diyor ki efendim AK Parti gelirse kalırsa, bir taraf diyor ki CHP gelirse, bu gelirse ve kalırsa korkusu seçmen davranışlarını baskılıyor. O yüzden hareket eden seçmenlerin neyi yapmak istedikleri değil de neyi yapmak istemedikleri öncelik hale geliyor. O yüzden ben CHP'den mesela mutlaka parti, işte altı ok, Cumhuriyet Halk Partisi, devleti kuran parti, biz devleti kuran partiyiz, cumhuriyeti inşa eden partiyiz ve bu retoriğe bağlı bir kulvarda buraya aidiyet duyan seçmenler vardır. Belediye başkanları da olacaktır, mebuslar da olacaktır. Ama süreç içerisinde bu 50+1'e bağlı olarak işte seçmenin büyük lokomotif aradığı zamanlarda seçmen davranışı büyük parti, kopan parti denkleminden çıkabiliyor.
4: İlla tümüyle mutabık olduğu yerde değil ama ittifak zorunlu olduğu yerde bulunuyor.
5: Evet, yani bu 50+1'in bir komplikasyonu. Buna böyle bakmamız lazım. Bir de Tayyip Bey, AK Parti daha önce bir şeyle mukayese edebileceğimiz bir parti değil. Evet. Yani 24 yıllık bir aralıksız iktidar. Siyaset pratiği itibariyle de devletin imkanlarını bu düzeyli kullanabilen partililik üzerinden de böyle bir siyasi özne ilk defa tecrübe ediliyor. O yüzden bunun seçmen davranışında sebep olduğu daha önce böyleydi diyemeyeceğiniz öznel durumlar var bence.
4: Kısa bir cevap istiyorum sizden izninizle. Bunun bir matematiği var. Mesela bir parti kopuyor ana damardan, ana akımdan. Evet. Çok sayıda milletvekiliye geçiyor. Bu aynı ölçüde bir seçmen taşıma ya da geçiş anlamına gelir mi?
5: Ya şimdi şöyle, yeni parti neyin yenisi? İşte Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu butlan sürecinde mesela parti kapatmayla yaşanmış süreçler var. Fazilet'te, Refah'ta bu oldu. Evet. Onlardakinden farklı bu. Yani parti kapatmaktan farklı bir şey bu. Burada seçmen iradesinin kırılganlığına sebep olan başka bir şey var. Meşruiyet sorunu oluşmuş burada. Yani parti kapatmak, bunu ben biraz bu başlıkta konuşmuştum daha önce. Parti kapatmak seçmenin yargı yoluyla dizayn edilmesi anlamına gelen refleksleriyle çok bloklaşma doğuruyor. Yani daha güçlü geliyorsunuz. Ama bu öyle değil. Dolayısıyla burada bence öngördüklerinden başka bir enerji çıkacaktır. Yani Cumhuriyet Halk Partisi parti olarak Kemal Bey'in meşruiyetini sorguladıkları, butlan kararıyla YSK kararlarının boşa düştüğü, bunun yargı eliyle siyasetin dizayn edildiğine dair bir propaganda, bir meşru bir hissiyat bu. Biz de böyle burada durduk. Evet. Çünkü bizim milletimiz AK Parti de bunu bilir, Cumhuriyet Halk Partisi bunu bilir. İhtilaller gördü, 60'ta gördük bunu. Efendim Milli Görüş geleneği defalarca kapatıldı, Tayyip Bey yasaklandı. Bu tip kararlara karşı milletin de refleksi farklı olur. Dolayısıyla en çok bunların mağduru olan hükümettir, Tayyip Bey'dir. En çok bu işlere maruz kalan, siyasi yasaklı olan, bariyerlenen kendisidir. O bunların nasıl sonuç verdiğini bilir. Dolayısıyla ben bu süreçte kapatma kararından daha hasarlı, daha öngörülemez bir şey oluşturduğunu düşünüyorum. Yani bu peki, kapatma olsa mesela bence kapatma kararı sisteme daha az zarar verirdi.
4: Butlan kararını.
5: Evet.
4: Sonuçlar itibariyle.
5: Sonuçlar itibariyle.
4: Evet, CHP tartışmasını bitirirken bu ayrışma sürecinde belediyeler, yerel yönetimler aslında güçlü aktörler üzerinden başlayan bir tartışma bu ama orada da çok enteresan bir nokta var. Ya bir takım kriminal iddialar, hukuk, süreçler, yargılamalar vesaire bunlar çok büyük bir bagaj olarak da duruyor bir kenarda. Bu yerel yönetimlerin siyaset üzerindeki etkisi bir, ikincisi bu kriminal süreçlerin getireceği sonuçlar. Buradan baktığımızda bu ayrışma nasıl görünüyor?
5: Şöyle, Türkiye'de siyaset, Tayyip Bey mesela belediyeden geldi. Yerel yönetimlerde seçmen güvenli alternatif dener. Yani devleti vermeden önce belediye vermeyi dener. Evet. Seçmenin iktidar mesajı, iktidara getirmek istediği partiyi denemek, daha güvenli bir alanda görmek, eğer yapabiliyorsa alan açabilmek, yapamıyorsa tekrar vazgeçebilmek.
4: 24 yerel seçim sonuçları öyledir. Böyle midir?
5: Daha öncesi öyledir.
4: Öyledir. Evet.
5: Yani bir bakalım, doğru bir takım sorunlarımız var. Doğru, pahalılık var, enflasyon var, işsizlik var, sistemde bozulma var, efendim falan bir takım eleştiriler. Bu eleştirilerin muhalefetin söylediklerini değerlendirdik, duyduk, biz de yaşıyoruz, gördük. Size devletin verilip verilemeyeceğini, bu söylediklerinizi yapıp yapamayacağınızı test etmek istiyorum. Devleti hemen elan vermek istemiyorum. Önce sizin yönetim kapasitenizi, söylediklerinizi yapıp yapamayacağınızı, söylediğiniz ahlaki hatta durup duramayacağınızı görmek istiyorum. Bu güvenli bir, iktidara da güvenli mesajdır. Seçmen için de sağlamasını böyle yapmak seçmen için de güvenlidir. Ben 24 seçimlerinde böyle bir marjın açıldığını ama bu verilen kredinin çok doğru kullanılamadığını düşünüyorum.

0: Yani ahlaki üstünlüğünü muhalefet kaybetti. Ha bu partili cumhurbaşkanlığı sistemine bağlı bir savrulma var sistemde görünüyor. Bir denetimsizlik var görünüyor. Bir keyfilik var. Siyasetin baskın gücünün her devletin bütün kurumlarında, yargıda bile hissedildiği bir alan var görünüyor. Ama ona rağmen mazeret yeri değildir muhalefet. Muhalefet mazeret beyan etmez. Muhalefet her şeye rağmen kazanmanın, ahlaki üstünlüğü elinde tutmanın, ben hazırım, sizin güveninize layığım ve devletin yönetimini alıp sizi ayağa kaldıracağım demenin yeridir. Orada hiçbir mazerete sığınamazsınız siz. Yani ahlaki üstünlüğünüzü kaybetmeyeceksiniz.
1: 23'te kaybettin ama 24'te millet dedi ki verdi, benim iktidara söyleyeceklerim dedi. Evet. Bunu söylüyorum ama o üstünlüğü ellerinde tutamam.
0: Ben o süreci sağlıklı yönetemediğini düşünüyorum muhalefetin.
1: Evet, şimdi partinize dönelim. Evet. Uzun soru şu, Türkiye siyasetinde, siyasi merkezde genel anlamda bir boşluk görüyor musunuz? Bu alanda siz kendiniz nasıl bir siyaset tarif ediyorsunuz? Kısa soru şu, niye parti kurdunuz?
0: Şimdi aslında bir muhasebenin, bütün partiler bir muhasebeden kurulur. Evet. Partilerin çok kurulmasına bazen kem söz ederler ama etmemek lazım. Çünkü partiler daha iyisi mümkündür iddiasının organizasyonlarıdır. Efendim bu mevcut şartlardan daha iyisini yapabiliriz. Bu bulduğunuzdan daha fazlasını size buldurabiliriz. Sizi daha zengin, daha mutlu, daha huzurlu bir geleceğe taşıyabiliriz. Doğru yanlış, evet. Bu iddiayla milletin evlatlarının yola koyulması kıymetlidir. Yani millet evlatlarının parti kurmasından değil, parti kurmamasından korksun. Bir gün millet evlatları vasıtasıyla düzelmez duygusu galip olur. Asla düzeltemeyiz. Daha iyisini yapamayız. Bu kadardır. Pes ediyoruz derse o zaman korkmak lazım.
1: Yani siyasetin bir çözüm alanı olmaktan çıkmasından
0: evet,
1: mı söz ediyorsun?
0: Sandığa evet. Küsmemek, daha iyisini yapabiliriz iddiasında evlatlar bağrından çıkarabilmek. Yaparız. Bu en büyük zirve değildir. Bundan daha ilerini yapacağız diye yarışa ben varım diyebilmek, bayrak yarışındayım diyebilmek çok kıymetlidir. Biz bir muhasebenin partisiyiz. Yani AK Parti'ye doğru baktık, 24 yıllık iktidara doğru baktık, geçmişte kazanımlarımıza doğru baktık, coğrafyamızı muhasebe ettik. Bu bayrak yarışıdır. Hani AK Parti 2002'de böyle kuruldu, ANAP 83'te böyle kuruldu. Efendim Adnan Menderes'in idamından sonraki süreçte efendim Demireller böyle pozisyonlandılar. Yani daha iyisi mümkündür iddiasının organizasyonları kurulur. Sistem muhasebe edilir.
1: Evet.
0: Kapasitemize bakılır. Devletin imkanlarına bakılır. Risklerine bakılır. Ne aksadığı, neyi ikame edersek devlet kısa zamanda toparlanabilir. Millet daha kısa zamanda nasıl bugün şikayetçi oldukları dertlerinden kurtulabilir. Bu muhasebeye parti kurarsınız efendim. Parti yoksa yani hevese kurulacak bir şey değildir. Çok da zahmetli bir şeydir. Çok, çok zor bir şeydir. Evet. Yani ben 1,5 sene arkadaşlarımla 800'ün üzerinde teşkilat kurduk. Ama bu 1,5 senede kurulmadı. Bir de bunun arkasında bir 35 yıllık mücadelem var benim. Cemiyetçiliğim var. Yani 35 yıl artı 1,5 sene. Ama bu süreçte şunu görüyoruz. Bu parti hevese, efendim bir de bizim partimiz olsun hevesine kurulacak bir şey değil. Bir muhasebe yaptık. Bu muhasebemiz yakın siyasi dönemin de muhasebesi. Efendim Cumhuriyet'in 100. yılının da muhasebesi, coğrafyamızın da muhasebesi. Dünyanın en pahalı coğrafyasında duruyoruz. İmkanlarımız var. Dünyanın içine girdiği şartların da muhasebesi. Efendim daha önceki yakın siyaset dönemin güven hayal kırıklığına sebep olmuş partileri var. Kurulmuş seçmenin güvenini kazanamamış. Kurulmuş doğru yerde duramamış. İtiraz etmiş itirazını efendim seçmenin son anına kadar sandıkla buluşturamamış. Hayal kırıklıkları da var. Dolayısıyla bir partiyi bu muhasebe üzerine kurduk. Bir cihetten işte son Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi diye tecrübe ettiğimiz sistemin de muhasebesini yaptık. O Cumhurbaşkanımızın meşhur sözü işte verin yetkiyi görün etkiyi. Verilmiş yetkinin görülememiş etkisi üzerine kurduk biz. Yani evet. Yetki verilmiş ama görülememiş etkisinin muhasebesini yaptık. Dedik ki burada ne aksadı? Ne problem var? Neyimiz avantajlı? Neyimiz riskli? Neyi kaybettik? Neyi yaparsak toparlanacağız? Bu muhasebenin üstüne kurduk. Bunu böyle kendimiz kuralımdan daha önce milletin sinesine sunduk. Yani milletimiz partiyi kalbine kurarsa çok kolay teşkilatlanıyorsunuz. Milletimiz buna ihtiyaç var duygusu taşırsa evet doğru zamanda, doğru zeminde ve doğru fikirle çıktınız mı? Hani derler ya beylik bir sözdür, vakti gelmiş bir fikrin, vakti gelmiş bir liderin, vakti gelmiş bir kadronun önünde kimse duramıyor. Bunun daha önce defalarca örneğini gördük. ANAP böyleydi. Hiç kimse pay vermiyordu. Yıkıldı geldi evet, ortalığa. Evet. İhtilalde 1960'ta ihtilal oldu. 65, %55 de geldi Demirel. %55 geldi. Yani Tayyip Bey henüz o rekoru egale edemedi. %55 aldı. Dolayısıyla böyle büyük kırılmalarda tarih, zaman ve beklenti örtüşünce millet onun arkasına düşüveriyor. O yüzden biz milletimizin kalbinde sanki yeni bir yola, yeni bir muhasebeye, yeni bir başlangıca, geçmişle yaka paça olmayan, siyaseti kahırla küfürle yapmayan, efendim battık bittik gibi böyle felaket tellalı gibi konuşmayan, geçmişte yapılmışları doğru muhasebe eden, doğruları yapmaya devam edecek olan, yanlışları muhasebe edip yapmayacak olan sorumlu bir siyasete, tebessüm eden bir

0: siyasete, güven veren bir siyasete, efendim hesaplaşmaya değil, hesap sormaya değil, hesap vermeye gelen bir siyasete ihtiyaç olduğunu düşündük. Bu ihtiyacımızı milletimize arz ettik. Dedik ki efendim biz kavga etmeden, değerler üzerinde milletgireşi yapmadan, efendim kimlik kavgası yapmadan, memlekette sofraya, aşağı, işe, umuda, daha zengin, daha mutlu bir ülkeye emek etmek istiyoruz. Geçmişte yapılanlara baktık, muhasebesini yaptık. AK Parti'nin 24 yılına da baktık. Ne iyiydi? Altyapısına baktık, üst yapısına baktık, yapılmışlara baktık. Yapılmışlardan kıymetli, milletin dua ettiklerine baktık. Yapılmışlardan kıymetli ama milletin kullanırken zorlandıklarına baktık. Yapılmışlardan iyi olsun diye başlanmış ama kötü olmuşlara baktık. Muhasebe ettik. Bu muhasebeye memleketin sorunları var, kilitlenmiş. Onlara anahtar olalım diye bir iradeyi milletimize arz ettik. Bu teşkilatlanma hızımıza bakınca Mansur Bey, milletin kalbinde makes bulduğunu düşündüğümüz bu kıymetli şey milletin kalbinde mayası tutmuş. Önümüzdeki dönem umuda yürüyebilme imkanı bulmuş bir parti bize hediye etti. Milletin hizmetini görürse parti partidir. Aşağı işe kavuşursa partidir. Yoksa kendi dediğiniz ne önemi var? Millet size ne diyor? O önemlidir. Başkanım. O yüzden buraya kurduk ve ben sanki kıymetli bir mayalanma yakaladığımızı düşünüyorum.
1: Peki, çok geniş bir alanda teşkilatlandınız. Takip ediyorum onları, görebiliyorum. Çok geziyorsunuz Anadolu'da ziyaretle. Yani ahaliden birisi size dedi ki, ya bana ne söylüyorsun? Evet. Beni ikna et. Böyle ayaküstü bir dakikanız var, ne söylersiniz?
0: Efendim, bir dakikada diyorum ki, biz büyük değiliz, siz büyüksünüz. Memleketimiz büyük memleket, biz büyük bir devletin, büyük bir milletin hizmetkarlarıyız. Siz kaynakları, imkanları doğru yönetilirse, değil 85 milyona, 850 milyona bakabilirsiniz. Büyük bir memleket, her tarafında imkan var, toprakları, meraları var, yaylaları var. Efendim tarımla uğraşsa ambarlarını kendi dolduracak doğru planlansa. Üç tarafında deniz var, dört tarafında pazar var. Büyük bir enerjisi var, girişimcisi var, insanları var. Aslında zengin olmak, güçlü olmak, bunun 3-5 katı olabilmek için her şeyiniz var. Sadece doğru kaynaklar, doğru imkanlar ve doğru planlarla buluşması lazım. Dolayısıyla biz sizin için iyi planız, iyi programız, hesap verebilen yeni bir siyasi sorumluluk alanında size hizmetkar olmaya talibiz. Böyle diyorum. Yani böyle şapkadan güvercin çıkaracak sihirbaz gibi bir şey değildir siyaset efendim. Evet. Siyaset sorumluluk alanıdır. Siyaset memleketin kapasitesini doğru kullanma işidir. Siyaset memleketin risklerini, imkanlarını doğru planlama işidir. Milletiniz büyük. 1000 yıldır bu topraklarda durduğunuza göre devletiniz büyük. Bu kadar belanın sınırında bir coğrafyada yaşıyor, ayakta kalıyor. Her türlü probleme rağmen varlık iddiası buluyorsanız devletiniz, milletiniz büyüktür. Bu büyük milletin, bu büyük devletin hizmetini görecek, planları doğru yapabilecek, yaptığının hesabını verecek, sorumlu bir siyasete ihtiyaç var. Enerji kaybını engelleyecek. Biz oyuz diyorum efendim. Yani dolayısıyla işimiz şöyle çok kolay. Milletin zaten buna inanması lazım. Yani büyük olanın siyaset değil, siyasetçiler değil, kendisinin olduğunu inanması lazım. Bizi bu topraklarda tutunmamıza imkan veren şey milletin kendisidir. Devletin kendisidir olur efendim.
1: Şimdi bu özgüven, az önce söylediğiniz sorunlu krizde alanların merkezinde bir Türkiye. Bir NATO zirvesi yapıldı yakınlarda. Evet, 2026 Ankara'da. Ankara'da yapılması hususen önemli görüldü. Türkiye çok konuşuldu dünyada zirveden önce, zirve sırasında. Evet. Sizin buradaki tasavvurunuz nedir? Nasıl bakıyorsunuz? Türkiye'ye atfedilen bu önem sahici midir, değil midir?
0: Coğrafya kaderdir derler. Bu coğrafyamızın bize bir kader olarak sunduğu bir yeni sorumluluk alanı var. Evet. Bölgede taşınan örgütlerle iş yapan bir azgınlık vardı. Örgütlerden randıman alamadılar. Devletler bu coğrafyadaki yeni siyasal iklimde bir mecburi partner haline geldi. Türkiye'nin NATO ev sahipliğinden evvel bir takım kaygıları vardı, haklı kaygıları. Yani biz NATO'nun 52 yılından beri müttefikiyiz. Vazifelerimizi bir hakkın yerine getiririz. Güney kanadını bekliyoruz ve NATO'nun en büyük ikinci ordusuna sahibiz. Vazifelerimizi bu kadar yapıyor olmamıza rağmen maruz kaldığımız kötü muameleye karşı da itirazımızda haklıyız. Yani parasını verdiğimiz F-35'lerin bize verilmemesinden tutunuz da Patriot füze bataryalarını 6 sene müzakere yürüttük. Vermemelerini.
1: Verilmiş sözlerin tutulmaması.
0: Efendim, bizdeki darbedeki parmak izlerinden tutun da bizimle sınırda problemi olan Yunanistan'ın Rum kesiminin şımartılmasına kadar pek çok münasebetsiz diye itiraz ederek buralara geldik. Yani biz mesela S-400'ü aldık ama S-400 bir sonuç, sebep değil. Almak zorunda bırakıldık. Efendim biz PKK'ya binlerce tır silah verildi gözümüzün önünde. Biz NATO'nun güney kanadını bekliyoruz. NATO'nun güney kanadını tehlikeye sokacak uluslararası terör örgüt listesinde PKK olmasına rağmen NATO'nun güney kanadındaki müttefikinizin sınırında tehlike oluşturacak şekilde silahlandırıyorsunuz. Evet. Utanmadan. Ondan sonra da diyorsunuz ki kuzey kanadında biz bir genişleme yapacağız, güvendikini onayınızı istiyoruz. Güney

0: kanadını tehlikeye sokup kuzey kanadında güvenlik için Türkiye'den onay istiyorsunuz utanmadan. Orada da F-16'ların modernizasyonu ile ilgili bir şeyler söylendi biliyorsunuz. O da yarım kaldı. Yani aslında biz NATO'da en büyük ortak Amerika'nın NATO'nun hukukunu çiğnediği partner ülkeyiz, müttefik ülkeyiz. Yani bizim hukukumuzu Amerika çiğniyor. NATO'nun en kuvvetli üyesi, NATO'nun güney kanadındaki en güçlü müttefikinin hukukunu çiğnedi.
1: Ayrıca ittifaka yönelik sözlerini tutma noktasında
0: Evet
1: herhalde
0: ya.
1: ilk sırada gelir
0: Şimdi
1: Türkiye. Evet.
0: dolayısıyla burada şöyle bir sıkıntımız var bizim. Ben o zaman biliyorsunuz İyi Parti'deydim. S-400'ler alındığı zaman ben buna, bazen partimin de kısmi itirazlarına rağmen diyordum ki efendim bu biz mecbur kaldık buna. Yani biz egemen bir devletiz. Bize böyle tehlike oluşturuyorsanız biz kendi topraklarımızı bekleriz yani. İşte S-400'leri vermiyorsunuz, efendim şeyleri vermiyorsunuz, F-35'leri
1: 35'leri ben
0: vermiyorsunuz.
1: S-400 almaya mahkum
0: Efendim
1: ediyorsunuz. Evet.
0: mahkum bırakıyorsunuz bizi.
1: Evet.
0: Sonra Yunanistan'a S-300'ler verilmişti biliyorsunuz. Onlar adalara konuşlandırıldı. Yunanistan'a söylemediklerinizi bize söylüyorsunuz. Sonra Amerika'nın düşmanlarına karşı katsa o demek yani. Amerikan düşmanı ne biçim laflar? Yani o paranteze alıyorsunuz. Amerika'nın düşmanlarıyla mücadele parantezinde tutuyorsunuz Türkiye'yi. Sonra diyorsunuz ki sadık müttefikimiz, saygın müttefikimiz falan. Bu saygınlıkta biz vazifelerini yaptığı halde çifte standarda maruz kalan ülkeyiz. Şimdi ne var?
1: Şimdi
0: Sıkıntı benim
1: geldiğimiz nokta.
0: endişem şu efendim.
1: Evet.
0: Böyle cekcak işi değildir siyaset yapılacak. Temenni değildir. Papatya falan açmıyoruz. Türkiye'ye vermek zorunda olduklarınızı verin. Bize himmette bulunmuyorsunuz.
1: Hak
0: Hak
1: ettiklerimizi.
0: ettiklerimizi vereceksiniz bize. Bize Karlıdağ'dan kar bağışlamıyorsunuz. Böyle temenniyle konuşulmaz. Diplomaside efendim F-35'lerin çok iyi olduğunu düşünüyorum. Verileceğini düşünüyorum. Düşünmeyin kardeşim verin. Bize taahhütlerinizi tutun.
1: Parasını ödemişiz. O
0: Parasını ödediniz.
1: programdayız.
0: Bizim bir de model
1: İlkan.
0: programındayız. Üretim programındayız. Yani hem parçalarını üretiyoruz hem de altyapısındayız. Bizim işlerimize musallat oluyorsunuz. Çin'le biliyorsunuz Antalya'da bir anlaşma imzalamıştık. Füze anlaşması. Ona da baskı kuruyorsunuz. Ona baskı
1: Evet.
0: kuruyorsunuz. Onun teknoloji transferi de vardı altında. İşte şunu demeye çalışıyorum. Biz egemen bir ülkeyiz. İşlerimizi düzgün yapmak zorundayız. Saygın bir müttefikiz. Biz NATO'nun saygın bir müttefikiz. Hak ettiğimiz saygınlıkta kendi yerimizi, kendi sorumluluklarımızı, kendi sözlerimizle biz belirleriz. Ama siz sözlerinizi tutmuyorsanız bunun hesabını siz vermelisiniz. Türkiye NATO'ya ev sahipliği yaptığında bu kırmızı çizgilerini çok baskın, bariz bir şekilde dile getirmeliydi. Getirdi kısmen. Taahhütlerin tutulmasını istedi. Tutuldu mu tutulmadı mı ona bakacağız.
1: Onu,
0: Şimdi
1: evet.
0: efendim işte S-400'lere üçüncü ülke aranıyor falan. Ben bunları çok doğru bulmuyorum henüz. Bize verilecek. Bakacağız bu işlere. Yani verin. Ne demek verin? Yani bize vereceğiniz 5 tane F-35 ile mi biz hava sahamızı koruyacağız? Ne demek? Efendim tehdit algınız var. Tehdit algısında Rusya'yı koyuyorsunuz. Tehdit algısında Rusya'yı koyuyorsunuz. Stratejik olarak da Çin'i ima ediyorsunuz. Görünüyor mu?
1: Evet.
0: Peki biz bu son yaşadığımız süreçte kimden tehdit görmüşüz daha çok? Daha çok yani Rusya'dan da gördük. Rusya, Suriye'de biliyorsunuz başımız.
1: Burnumuzun dibinde
0: Suriye'de
1: sizden.
0: de yani
1: Evet.
0: çatıştık ama daha çok tehlikeyi kimden gördük? Sizden.
1: Evet.
0: Ya sizden gördük. Daha çok sizden gördük. Darbede parmak iziniz var. Darbecileri korudunuz. Türkiye'de darbede destekleyen oldunuz. Efendim Türkiye'de siyaseti dizayn etmeye kalktınız. Rum kesimine üs açtınız. Lozan'ı çiğnediniz. Dede Ağaç'a üs açtınız. Yunanistan'a bir sürü üs açtınız. Kıta sağlığı meselemizde bizi sıkıntıya sokacak bir takım hamlelerde bulundunuz.
1: İsrail
0: Mavi
1: saldırganlarını
0: vatanda
1: fütursuzca, evet.
0: menfaatlerimizi çiğnemek için gece gündüz bizim düşmanlarımıza efendim cüretkarlık yapsınlar diye destek oluyorsunuz. Rum kesimine yığılıyorsunuz. Karadeniz'de işleri bozmaya çalışıyorsunuz. Bütün bunları bir tehdit algısında bizi huzursuz eden şeyleri siz yapıyorsunuz. Dolayısıyla hesabını vermek zorunda olanlar onlar bence. Türkiye burada ihmal edilen, ihlal edilen, hukuku ihlal edilen taraftı. Verimli mi oldu? Yani ne aldık ne verdik kısmında temsilde iyi oldu. Ağırladık uğurladık da biz yani ağırladık uğurladıkla övünecek millet değiliz ki yani.
1: Bakalım ne
0: Biz
1: alacağız.
0: koca bir milletiz.
1: Evet.
0: Yani 6. maddeyi hiç yazmasalar da onda neydi? Çok iyi ağırladınız, çok iyi uğurladınız nedir ya? Otelci miyiz biz yani? Dolayısıyla
1: Evet.
0: bu buralarla ilgili çok ketum durmamız lazım, çok sağlam durmamız lazım. Biz NATO'nun saygın bir müttefikiyiz. Bizimle müttefik olursanız kaybetmezsiniz. Bizimle hukukunuzu tutarsanız, hukuk ve demokrasi üzerinden biz sizin bölgedeki endişelerinizde, dünyadaki huzur ve istikrar içinde müttefikiniz olabiliriz. Ama biz hiçbir azgınlığın aparatı haline getirilemeyiz. Yani İsrail'in güvenlik şemsiyesi haline getirmeye çalıştığınız NATO konseptini görüyoruz. Yani İran'a kadar uzanan

0: bu hesapların içerisinde NATO'yu buraya efendim şemsiye yapma heveslerinizi görüyoruz. NATO insanlık için bir güvenlik miğferi olması lazım. İsrail için değil. Yani dolayısıyla Türkiye doğru koordinatlarda durmalı. Müttefikliğin hukukunu oluşturduğu yerde sabit durarak korumalı. Efendim biz böyle parmak sallanacak, efendim tehdit edilecek, terbiye edilecek, burada zora sokulacak, düşmanlarına bir takım silahlar verilerek tehdit edilebilecek bir ülke değiliz. Buna heves etmiş herkes bunun bedelini daha önce ödedi.
1: Evet, son 5-6 dakikamız ama iç içe iki soru sormak istiyorum. Bu Osmanlı meselesi, Osmanlı geçmişi, imparatorluk geçmişi, yani senin Kemal Kılıçdaroğlu yeni dönemde buna dair bir şeyler söyledi. Yani demediğini bırakmadılar yani sen ne yapıyorsun, Osmanlıcılık mı yapıyorsun diye. Bir de Türk dünyası meselesi. Tabii ki Türk dünyası Türkiye'nin kalbi ilgisinin doğal sonucu olan bir alan. Bu ikisiyle ilgili sizin düşünceniz nedir? Yani
0: Hocam ben şöyle bakıyorum. Büyük bir enerjinin üstünde oturuyoruz. Değerler siyaseti kıymetlidir ama değerler üzerinden siyaset memleketi sıkıntıya sokuyor. Biz Orta Asya'dan bugüne kurduğumuz bütün devletleri Türk devleti hattında görmeliyiz. Osmanlı da bizim, Cumhuriyet de bizim. Osmanlı ile Cumhuriyeti, Cumhuriyet ile Osmanlı'yı böyle kavga ediyormuş gibi. Abdülhamit ile Atatürk'ü, Atatürk ile Abdülhamit'e düşmanmış gibi. Bu hatta koyarak tarihi şahsiyetler üzerinden bilek güreşi yapmak. Efendim tartışmaları yaparken memleketin yarısını Osmanlıcılıkla, yarısını Cumhuriyetçilikle bölmek, buna heves etmek, Osmanlı'yı savunanı efendim gerici yobaz görmek, Cumhuriyeti savunanı dinsiz imansızlıkla itham etmek falan. Böyle münasebetsiz işlere heves etmekten, ya bunlar ucuz işlerdir, biz büyük devletiz. Kocaman bir tarihimiz var.
1: nereye oturtalım?
0: Efendim ben şöyle bakıyorum, Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Oğuz Kağan'ın devleti de Göktürk Devleti ile aynı hat üzerindedir. O neyse bu odur. Aynı hat üzerinde bizim devletlerimizin zaman zaman sistemi, zaman zaman rejimi değişmiştir. Bunların hepsi Türk devletidir. Türk milletinin devletleridir bunlar. Dolayısıyla bunlar üzerinde göreceğimiz şey şu bizim. Dünya şimdi bir kıtlık çağına girdi. Üçüncü Cihan Harbi başladı aslında. Düşük yoğunluklu çatışmalar şeklinde gidiyor ama Üçüncü Cihan Harbi'nin başladığını konuşuyorlar. Bir bolluk çağı bitti, kıtlık çağı geldi. Bir teknoloji yüzyılına giriyoruz aslında. Şimdi sanayi devrimini biraz kaçırdık. Orada ağır hasar aldık, geç kaldık. Teknoloji çağını kaçıramayız. Dünyada artık boğazlara sahip olan, geçişi ve tedarik zincirlerini yönetebilen, üretim bandına dokunabilen ve bu büyük yapay zekaya bağlı büyük değişimin içerisinde olabilen devletler ayakta kalacak. Dolayısıyla şimdi işimize bakmamız lazım. Böyle münasebetsiz tartışmalara gerek yok. Dünyanın konuştuklarına bakın lütfen efendim. Bizim içinde boğulduklarımıza bakın. Türk dünyası görünüyor ki Orta Doğu'da, Afrika'da siyasi parselizasyon bitmiş. Herkes yerleşmiş. Şimdi dünya bilek güreşine eğer Çin'i çevreleyeceklerse orada Rusya ile Çin ve Hindistan denkleminde güya karşı blok oluşturacaklarsa bütün bu hesapladıkları orta kuşak yol projesi de, enerji koridorları da efendim dünyanın çatışma bölgesi de Türk dünyası. Dolayısıyla dünya bizim üzerimizde tepinecek görünüyor efendim.
1: Evet.
0: Yani Türk dünyasının var olduğu coğrafya üzerinde dünyanın bilek güreşi olacak. Şimdi biz burada figüran olamayız. Biz burada efendim edilgen bir pozisyonda olamayız. Ayağa kalkmalıyız. 320 milyon Türk dünyası ama planla, ama programla, ama üretimle, ama yüksek teknolojiyle, ama kendi kendine bakabilme kapasitesiyle, kültürüyle, diliyle, diniyle, ananesiyle, varlığıyla, kenetlenmiş yapısıyla güçlü bir iradeyle ayağa kalkabilmeli. Dünyanın beşi varsa altıncı kuvveti olabilmeli. Türk dünyasına yaslanabilmeli, İslam dünyasını doğru sevk ve idare edebilmeli. Sadece dünyayı böyle doğu batı diye bölmeye gerek yok. Trump'ın keyfiliğine itiraz eden Amerika'da 8 milyon adam var. Netanyahu'nun aleyhine İsrail'de bağıran vicdanlar var. Bu yapılanı kabul etmiyoruz diye İspanya var, İtalya var. İnsanlığın vicdanı diye bir şey var. Türk milleti Türk dünyasına yaslanarak İslam dünyasının suistimalini engelleyecek bir kuvvet merkezi haline gelerek insanlığın da çığlıklarını duyabilen yeni bir siklet merkezi haline gelmeli. Avrupa Birliği vizyonu da ortaya koymalıyız biz. Avrupa Birliği de çünkü Amerika'nın tehditleriyle bir yere sıkıştırıldı. Amerika'nın karşısında savunma sanayindeki aslında boşluklarını gördü şimdi.
1: Evet.
0: Avrupa Birliği'nin yeni ihtiyacında Türkiye vazgeçilmez partnerdir. Yeni bir konsept, yeni bir Avrupa mimarisi Türkiye oyun kurucu olmak zorunda. Bunu yapmak zorundayız. Burayı yapamazsak efendim biz yine hem teknoloji yüzünü kaçırır hem de bunca dünyanın kendine yeni denge aradığı yerde kendi büyük potansiyelimizi ortaya çıkaramazsak biz yine nal toplayacağız. Ve dünya bizim coğrafyamız üzerinde sıkışıyor, görünüyor. O yüzden efendim ihtiyacımız olan şey şu. Efendim Osmanlı'ydı, Cumhuriyet'ti falan bunları böyle münasebetsiz tartışmalara konu etmemek lazım. Osmanlı Türk'ün 600 yıl adını şanını dünyaya bir miğfer olarak tanıttığımız, yönettiğimiz, dünyanın adını şanla, şerefle anabildiği 600 küsür yıllık bir devlet varlığımız. Türk

0: Türk'ün devletidir o da. Cumhuriyet bizim yedi düvele karşı savunup Türklerin şu anda dünyanın en kuvvetli güç merkezi olabileceği, imkanı bulabildiği son Türk devleti. Bağımsız Türk devleti. Şimdi bunu da sadece insanlık için, sadece Türkler için, sadece efendim İslam dünyası için değil, gelecekte yaşanması gereken dünya içinde korumak zorundayız. O yüzden bu tartışmaların içerisinde enerjiyi buralara kaybettirmeden, kaybettirmememiz
1: Başkanım,
0: lazım.
1: Başkanım, son 30 saniyemiz, süre nasıl aktı geçti ama bir seçim tahmininiz var mı?
0: Tarih tahmini mi?
1: Evet.
0: Şöyle efendim, evet. Normalde ben Tayyip Bey'in siyasi pratiğinin kazandığı haklardan vazgeçmeye dönük olmadığını düşünürüm. Yani Tayyip Bey 5 yıllık seçilmişse sınıra kadar haklarını kullanır. Ama mücbir sebepler olabilir. Sağlık olabilir, efendim ekonomik türbülans olabilir, dünyanın, bölgenin şartları olabilir. 2027 Aralık'ta da olabilir diyenler var. Yani böyle pratik olarak Tayyip Bey'i konuşunca vazgeçmez, kazandığı haklardan vazgeçmez. Ama bölgenin, coğrafyanın, iktisadın bir takım mecburiyetler oluşturabileceğini düşünüyorum. O şartlar oluşunca da 2027'de konuşanlar var. Ama her an yapılacak seçime biz hazırız. Önümüzdeki dönem hizmete talibiz. Önümüzdeki dönem 86 milyonu hizmetini görebilecek büyük büyük bir coşkuyla hizmet hattında bekleyerek önümüzdeki dönem inşallah biz var evet. olacağız yani.
1: Sayın Yavuz Aradoğlu, çok teşekkür ederim. Anahtar Partisi Genel Başkanı. Evet. Şimdi tekrar sözü Hülya Ökenek sana devrediyoruz. Ankara'dan iyi yayınlar diliyoruz hep beraber.
2: Çok teşekkür ediyorum Nasuhi Güngör, sağ olasın. Biz devam edeceğiz akşam haberlerine. Bu arada İsrail Başbakanı Netanyahu Washington'a gidiyor. Son 1,5 yılda 7. kez gerçekleşecek Trump-Netanyahu zirvesinin en önemli gündem maddesi İran. İsrail basının bir iddiası var. Bu iddiaya göre Netanyahu Trump'ın Gazze, Suriye ve Lübnan'dan çekilme talebine karşı çıkacak.
3: İsrail Başbakanı Netanyahu hakkındaki tüm tartışmalara rağmen Senatör Lindsey Graham'ın cenaze törenine katılmak için Washington'a gidiyor. Netanyahu'nun ABD Başkanı Trump'la yapacağı görüşmede en önemli gündem maddesi İran olacak. Washington'a gitmeden önce Fox News'a konuşan Netanyahu'ya hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından çıkarılan tutuklama kararı hatırlatıldı. Netanyahu buna rağmen Eylül'de New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmayı planladığını açıkladı. Netanyahu, New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani'nin kendisini soykırımla suçlamasına da cevap verdi.
4: He's fomenting hate. He's supposed to be the mayor of all New Yorkers. Jews, Christians, Muslims, everyone. But he's trying to turn one group against the other.
3: Netanyahu, İran'ın nükleer programının mutlaka sona erdirilmesi gerektiğini savunurken, Tahran yönetimini de İsrail'e yönelik olası bir saldırının ağır sonuçları olacağı sözleriyle tehdit etti. ABD'nin Suudi Arabistan'la imzaladığı sivil nükleer anlaşma için sunduğu Tel Aviv'le normalleşme şartından da memnun olduğunu söyledi. İsrail basınının iddiasına göre Netanyahu görüşmede Trump'ın Suriye, Lübnan ve Gazze'den çekilme talebini reddedecek. Beyaz Saray'daki kritik zirve Trump'ın 1,5 yıl önce göreve dönmesinden bu yana Netanyahu ile Oval Ofis'te gerçekleştireceği 7. görüşme olacak.
2: Amerika ile İran arasında tansiyonun düşmesiyle gözler son aylarda gemi trafiğinin durma noktasına geldiği Hürmüz Boğazı'na çevrildi haliyle. Ancak Hürmüz Boğazı başta olmak üzere petrol rotalarındaki kriz bitmiş değil. Husilerin saldırılarının da Kızıldeniz'deki gemi trafiğini etkilediği belirtiliyor.
3: ABD ile İran arasında sular duruldu ancak petrol rotalarında kriz sürüyor. Yemen'deki Husilerin saldırıları Kızıldeniz'deki gemi trafiğini etkiliyor. Husilerin Suudi Arabistan'ın Kızıldeniz kıyısındaki petrol tesislerine düzenlediği saldırıların ardından Bab-ül-Mendeb boğazındaki gemi trafiği son ayların en düşük seviyesine geriledi. Gemi takip verilerine göre pazar günü boğazdan yalnızca 11 emtia gemisi geçti. Bunlardan 7'si petrol tankeri oldu. Bu gerileme ABD ile İran arasındaki gerilimin Hürmüz Boğazı'ndaki petrol akışını da sekteye uğrattığı bir dönemde yaşandı. Gemi takip verilerine göre Hürmüz Boğazı'ndaki geçişler de hafta sonu boyunca düşük seviyelerde kaldı. Boğaz'dan geçen emtia gemilerinin sayısı onu geçemedi. Deniz taşımacılığındaki aksama geçen hafta Orta Doğu, Avrupa ve Afrika'daki fiziki ham petrol kargolarının fiyatlarını son 2 ayın en yüksek seviyelerine taşıdı. Boğazlardaki kriz büyürken İran, Hürmüz'den sistemlerini kapatarak geçmeye çalışan 6 geminin durdurulduğunu açıkladı. Bu gemilerden birinin geçiş girişimi sırasında kaza yaptığı, diğer 5 geminin ise Basra Körfezi'ne geri dönmek zorunda kaldığı belirtildi. İran Petrol Bakanlığı, petrol satışlarının 4 ayda 11 milyar doları aştığını belirtiyor. ABD ve İsrail'in saldırılarından önce İran'ın yıllık petrol gelirinin 50-60 milyar dolar civarında olduğu öne sürülüyor.
2: Ve Gazze'de yaşayan çocukların yıkılan binaların arasındaki bir duvara İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in portresini çizerek gönderdiği teşekkür mesajı karşılıksız kalmadı. Sanchez sosyal medyadan yayımladığı video ile Gazze'li çocuklara seslendi. Gazze'den İspanya'ya teşekkür başlığıyla veriyoruz. İspanyol halkı sizi seviyor ve sizi unutmuyor dedi.
3: Gazze'de yaşayan Layan ve arkadaşları yıkılan binaların arasında kalan bir duvara İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in portresini çizdi. Çocuklar hem Sanchez'e hem de İspanyol halkına destekleri için teşekkür etti. O mesaj Sanchez'e ulaştı. İspanya Başbakanı çocukların videosunu da karşılıksız bırakmadı.
5: Gracias Layan y a los artistas por este gesto tan bonito y también a todas las personas palestinas que durante todo este tiempo habéis dado muestras de cariño hacia España. En medio de tanto dolor habéis encontrado un momento para enviarnos vuestro cariño y por tanto a Layan, a todos los niños y niñas de Gaza y a sus familias quiero deciros algo muy sencillo y es que el conjunto de la sociedad española os escucha, os ve, os quiere y no os olvida. Ojalá llegue pronto el día en el que los niños y niñas de Gaza podáis volver a pintar sin miedo en las escuelas y vivir un futuro de paz. Un abrazo enorme desde España.
3: Sanchez'in paylaşımı kısa sürede milyonlarca izlenmeye ulaşırken binlerce kullanıcı da yorumlarda İspanya'nın Filistin'e verdiği destek nedeniyle teşekkür mesajları paylaştı. Filistin devletini tanıyan ülkeler arasında yer alan İspanya, Avrupa Birliği içinde Gazze'de ateşkes çağrısını en güçlü şekilde savunan ülkelerden biri.
2: Ve İsrail ordusu işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Birleşmiş Milletler Filistinli mültecilere yardım ve bayındırlık ajansına bağlı eğitim merkezine baskın düzenledi. Çalışanları alıkoydu. Bu olayda Doğu Kudüs'ün kuzeyindeki Kalandia mülteci kampında bulunan UNRWA'nın teknik eğitim enstitüsünde gerçekleşiyor. Bakın Filistin Kudüs Valiliği İsrail askerlerinin eğitim merkezine göz yaşartıcı gaz bombaları attığını ardından eğitim ve idari personeli binada alıkoyduğunu da açıkladı. Açıklamada İsrail güçlerinin kampın halk komitesi binasının çatısına da çıktığı belirtiliyor. Tabii baskının hedefindeki merkez 15 ila 19 yaş arasındaki yaklaşık 350 Filistinli öğrenciye eğitim veriyor. Filistinliler İsrail'in bu adımlarla Doğu Kudüs'teki işgali de kalıcılaştırmaya amaçladığını savunuyorlar haliyle. Avrupa ülkelerinin orman yangınlarıyla zorlu mücadelesi sürüyor. Yayının başında vermiştik. Fransa'da alevler Bordo kentine 15 kilometreye kadar yaklaştı. Çok yakın yani. Cumhurbaşkanı Macron bakanlarla acil bir toplantı yapıyor. İspanya'da da Başbakan Sanchez bölgeye gitti ve yetkililerden bilgi aldı.
3: Alevler kontrol altına alınamıyor. Fransa ve İspanya orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Fransa'nın Bordo kenti yakınlarındaki yangınlar şehir merkezini tehdit etmeye başladı. Bölgeden yaklaşık 220 bin kişi tahliye edildi. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, bakanlarla yangınlara ilişkin acil bir toplantı yaptı. Yangına 2500 itfaiyecinin yanı sıra 18 yangın söndürme uçağıyla müdahale ediliyor. Ekipler, hafta sonu bölgede etkili olması beklenen sıcak hava dalgası gelmeden önce yangını kontrol altına almaya çalışıyor. Orman yangınlarıyla mücadele eden bir diğer ülke ise İspanya. Başkent Madrid yakınlarındaki yangına müdahale sürüyor. Bölgedeki 16 belediye ve mahalle tahliye edildi. Türkiye, İspanya'daki yangınlarla mücadele için 2 uçak gönderdi. İspanya Başbakanı Sanchez, yangından etkilenen Avila bölgesini ziyaret etti.
6: Ne yazık ki bu yıl ülkemizde bir kez daha yaşadığımız felaketin büyüklüğünü kavramak çok zor. Dün bu yıl şimdiye kadar etkilenen ve yanan alanın 130 bin hektar olduğunu bildirmiştik.

0: ettik. Bugünse bu rakam 150 bin hektarı aşmış durumda.
1: Kral 6. Felipe ve Kraliçe Letizia da yangın nedeniyle tahliye edilenleri ziyaret etti. İtalya'nın Sicilya adasında da orman yangını çıktı. Palermo kenti yakınlarındaki makilik alanda çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor. Alevlerin bazı noktalarda evleri tehdit ettiği belirtiliyor.
2: Kısa bir ara verelim.

0: Yeni Parti yurt genelinde örgütlenmeye başladı. CHP'den Yeni Parti'ye geçişler tamamlandı mı, yoksa yeni kopuşlar mı yaşanacak? Belediye başkanlarının geçişleri sürecek mi? Mansur Yavaş hangi pozisyonu alacak? Ahbap soruşturması derinleşiyor. Deprem yardımları mercek altında. Yeni gözaltılar neyin habercisi? Ünlü isimlerin ifadeleri soruşturmanın seyrini değiştirecek mi? Faruk Aksoy soruyor. Kamuoyu araştırmacısı Kemal Özkiraz, hukukçu Doktor Onur İste, gazeteciler Can Özçelik, Ferhat Murat, Hasan Öztürk ve Doğan Çağlar yanıtlıyor. Nedir ne değildir? Bu akşam saat 20'de Habertürk'te.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
2: Günümüzde çoğu büyük şehir doğalgaz dönüşümünü tamamlamış ve bu durum hava kalitesine olumlu olarak yansımış olsa da halen termik santrallerde, ısınma amaçlı ev ve iş yerlerinde, sanayide ve lojistikte kömür, petrol ve doğalgaz yoğun olarak kullanılıyor. 2025 itibariyle birçok ülke yenilenebilir enerjiye geçiş için adımlar atarken trafikte daha çok elektrikli ya da hibrit araçlar görüyoruz. Bunlara rağmen fosil yakıtların enerji üretimindeki payı hala çok yüksek. Hava kirliliği ve solunum yolu hastalıklarının artmasına yol açan, insan sağlığını olumsuz etkileyen düşük hava kalitesi, mega kentlerin yanında artık daha küçük yerleşim yerleri için de problem oluyor. Temiz enerjiye geçerek havanın temizlenmesine yardımcı olabiliriz.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
4: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
5: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
6: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
7: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
8: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: Burası Habertürk. Ana habere hoş geldiniz. Ben Faruk Aksoy. 27 Temmuz Pazartesi, yeni bir haftaya başlıyoruz. İyi haftalar Türkiye. İyi haberler verelim. Bunu istiyoruz, bunu diliyoruz. Sayın seyirciler, yeni bir parti kuruldu. Yeni partideki gelişmelerle başlayacağız. Ana haberde birçok başlığımız var. Önce yeni parti ve meclis. Yeni partinin kurulmasıyla parlamentoda, meclisteki düzen baştan aşağıya değişti sayın seyirciler. Genel Başkan Özgür Özel grup toplantılarını salı günleri yapacak. Meclisteki odaların nasıl düzenleneceği ise henüz daha netleşmedi. Odalar düzenlenecek, yeni partiye yer verilecek. Diğer partiler belki bulundukları yerden başka yere geçecek. O düzenlemeler yapılacak. Bu arada eski milletvekili olan 264 isim yeni partiye destek olmak için ortak bir açıklama yaptılar. Bunlar eski milletvekilleri ve yeni partiye destek olmak amacıyla o açıklamanın ardından Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ettiler.
1: CHP'den ayrılan 91 milletvekilinin yeni partiye geçmesiyle meclis aritmetiği değişti. Grup toplantılarının yapılacağı gün ve saat belli oldu. Yeni toplantı düzeni kararı için mecliste peş peşe görüşmeler yapıldı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş önce CHP Grup Başkanı Faik Öztrak başkanlığındaki heyetle bir araya geldi. Kurtulmuş daha sonra yeni parti Grup Başkan Vekili Murat Emir'i kabul etti. Görüşmeler sonrasında yeni partinin grup toplantılarını salı günleri saat 11.45'te yapmasına karar verildi. Toplantı yeri ise CHP'nin daha önce kullandığı meclis ana binasındaki büyük salon olacak. Kararla birlikte yeni partinin kullanacağı salonda düzenleme yapıldı. CHP grup katına tabelalar kaldırıldı.

0: Yeni parti logoları yerleştirildi. Yeni parti bu hafta ise grup toplantısını kapalı olarak Perşembe günü yapacak. Meclisteki yeni düzen kapsamında Yeni Parti ve CHP'nin odalarının nerede olacağı ise henüz netleşmedi. CHP ise 30 Temmuz Perşembe günü saat 11'de kapalı grup toplantısı yapacak. Toplantıda grup yönetim kurulu, grup denetçi ve grup disiplin kurulu üyeleri seçilecek. CHP'nin grup toplantıları önceden olduğu gibi salı günleri saat 13.30'da yapılmaya devam edecek. Bir diğer değişim ise genel kurulda olacak. 91 milletvekiliyle temsil edilen yeni partinin genel kurulda AK Parti'nin yanındaki sıralarda yer alması bekleniyor. Bu haftaki genel kurulda CHP ve yeni partinin meclis başkanlık divanında görevlendirdiği isimlerin de okunması öngörülüyor. Yeni partiye geçişlerle ilgili dikkat çekici bir gelişme daha yaşandı. 264 eski milletvekili CHP'den istifa etti. Aralarında Kemal Anadol, Mehmet Haberal, Süheyl Batum, Haluk Koç ve Celal Doğan gibi isimlerin de bulunduğu eski vekiller yeni partiye destek vereceklerini açıkladı.
1: Doğrusu bu parti başarılı olur mu olamaz mı? Bunu ileriki günlerde Türk siyasetinin daha fazla ısındığı, seçim sattığına girildiği dönemlerde göreceğiz. Tabii herkes birçok ittifak görecek. Belki tahmin etmeyeceğiniz ittifaklar, birleşmeler ya da küslükler yaşanacak. Bütün bunlar önümüzde seçime doğru Türkiye giderken net bir şekilde ortaya çıkacak. Fakat yeni partinin Cumhuriyet Halk Partisi ile bundan sonra nasıl yol yürüyeceği, yani iki parti arasındaki ilişkilerin ne olacağına dair çeşitli tahminler yürütülüyor, tartışmalar var. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel bu konuya dair konuştu. Dedi ki, bu CHP muhatabımız değil. Polemik yapacak, kavga yapacak da değiliz. Ama muhatabımız da değil. Partisinin yol haritasını da anlattı Özel bunları söylerken. Esas 2-3 ay sonra yapılacak kurultay çok daha kapsayıcı ve milletle yapılan bir kuruluş olacak dedi.
2: CHP'yi şu anki yönetim nedeniyle siyasi muhatap alamayacaklarını söyledi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel polemik yapacak, kavga yapacak da değiliz dedi.
3: CHP'nin kurumsal kimliğine bir şey söylememiz mümkün değil. Bizim partimiz şu anki CHP değil. Şu anda CHP seçilmemişler tarafından yönetiliyor. O yüzden bir siyasi muhataplık kurmamız mümkün değil. Onlarla polemik yapacak, kavga yapacak da değiliz. Zaten siyaset seçilmişlerle yapılır. Mahkeme kararıyla atanmış bir yönetimi pozitif ya da negatif yönde muhatap alacak değiliz. Olumlu ya da olumsuz yönde muhatap alacak değiliz.
2: Özel Sözcü gazetesine konuştu, partisinin yol haritasını da anlattı.
4: Birincisi, bu bir teknik kuruluş. Yani sadece milletvekilleri idaresine geçtik. Esas 2-3 ay sonra yapılacak kurultay çok daha kapsayıcı ve milletle yapılan bir kuruluş olacak. Geçmiş süreçte haksız yere de çok saldırı altında olan, haklarında bir takım olumsuz haberler yapılan arkadaşlardan hiçbirisi yer almadı. Ancak burada şunun altını kalın çizgilerle çizmek isterim. Tamamı kendi isteğiyle yer almadı. Bizim partimizde arkadaşlarımız kurucu. Biz böyle iftiralarla arkadaşlarımızı teslim etmiş değiliz. Kendileri yeni partinin kuruluş aşamasında diğer arkadaşlarımıza alan açmak için böyle bir istekte bulundular. Biz de onu uygun gördük.
1: Özgür Özel'in, Yeni Parti Genel Başkanı Özel'in açıklamaları böyle. Yeni parti kuruldu ve tabii Türkiye'de diğer partiler de döndü baktı. Ne oluyor burada? Nasıl bir siyaset ortaya çıkacak? Hele hele yakın zamanda yaklaşan seçimler, o seçimlerle birlikte kurulan yeni parti Cumhuriyet Halk Partisi'nin önüne geçecek mi? Daha doğrusu iktidara ortak olabilecek mi? Ya da Cumhurbaşkanı'yla, Erdoğan'la, AK Parti ile, Cumhur İttifakı ile yarışabilecek mi? Herkes bunu merak ediyor. Doğal olarak yeni parti ile ilgili de çeşitli görüşler var. Mesela MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhuriyet Halk Partisi ve yeni parti hattında yaşananları değerlendirdi. Aslında Bahçeli en başından beri CHP'nin parçalanmaması gerektiğini, Türkiye'nin terörsüz Türkiye süreciyle uğraştığını, bu konuyu bir yere bağlaması gerektiğini, bölgede ilginç gelişmelerin yaşandığını, bu süreçte partilerin bölünmesinin, parçalanmasının Türkiye siyaseti için iyi bir şey olmadığını söyledi. Söyledi, tavsiyelerde bulundu. Ama o tavsiyeler yerine ulaşmadı ve CHP ikiye ayrıldı. Şimdi

0: Bahçeli şunu söyledi. Tartışmalar Türkiye'nin gündemi haline getirilmemelidir dedi. Yeni Parti ve CHP arasındaki tartışmalar Türkiye'nin gündemi haline getirilmemelidir dedi. Kılıçdaroğlu ve Özel'in siyasi mücadeleyi şahsi hesaplaşmanın dışına çıkarması gerektiğini vurguladı. Yani Bahçeli kavga etmeyin dedi.
1: Açıyoruz arkadaşlar.
2: CHP Yeni Parti hattında yaşanan tartışmalara değindi. Sağduyu çağrısı yaptı.
3: Bugün yapılması gereken CHP Yeni Parti hattındaki tüm tartışmaları Türkiye'nin ana gündem maddesi haline getirmemektir. Sayın Kılıçdaroğlu'yla Sayın Özel başta olmak üzere bütün tarafların sağduyu çerçevesinde hareket etmesi, karşılıklı saygıyı muhafaza etmesi ve siyasi mücadeleyi şahsi hesaplaşmanın dışına çıkarması gerekmektedir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliği korunarak Sayın Kılıçdaroğlu'nun siyasi ve hukuki hakları gözetilebilir. Sayın Özel'in yeni partiyle yeniden filizlenen genel başkanlık makamına ve siyasi mücadelesine saygı gösterilebilir. Türk demokrasisinin imkanları ve Türk milletinin irfanı buna fazlasıyla yeterlidir.
2: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP ve yeni partiye ilişkin yazılı açıklama yaptı. Gündeminde CHP'deki figüran partili tartışması da vardı.
3: Son günlerde kamuoyuna yansıyan rozet töreni, figüran ve organizasyon tartışmaları bütün yönleriyle açıklığa kavuşturulmalıdır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin köklü geçmişinin, yapay kalabalıkların, sahte görüntülerin ve hazırlanmış mizansenlerin üzerine bir gelecek inşa ediyor olma iddiası, Türk siyasi hayatının kalbine ağır bir darbe gibi inmiştir. Gönüllere dokunamadan doldurulan salonların hiçbir hükmü yoktur. Bunun yanında henüz gerçekliği kesinleşmemiş iddialar üzerinden insanların şeref ve haysiyetine saldırılması ve peşin hükümlerle siyasi infaza başvurulması da kabul edilemez. Hakikat, hukukun aydınlığında ortaya çıkarılmalı, söylenti siyasetinin karanlık gölgesi demokrasimizin üzerine düşürülmemelidir.
2: Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun uğradığını düşündüğü haksızlıkları dile getirmesi ve hukuki imkanlara müracaat etmesinin en tabii hakkı olduğunu da belirtti. Kılıçdaroğlu'nun hakkına nasıl hukuken riayet edildiyse, Özel'in birikim ve konumu da saygıyla karşılanmalıdır dedi.
0: Dönelim AK Parti'ye. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'in terörsüz Türkiye süreciyle ilgili yaptığı açıklamalara. Sayın seyirciler, terörsüz Türkiye'de yasal adım için hazırlıklar devam ediyor. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik gelinen noktayı anlattı, değerlendirdi. Dedi ki, daha ince işçilik aşamasındayız. Mesele yeni başlıyor. Esas bundan sonra işimiz var. Çok ince çalışıyoruz. Ve yasal çerçeve meclis tatile girmeden ortaya çıkacak, netleşecek dedi.
4: Terörsüz Türkiye konusunda daha önce söylemiştim sizlere yeni bir aşamaya geldiğimizi. Yeni aşama silah bırakmanın temin edilmesi için bir yasal çerçevenin, bir yasal zeminin ortaya çıkmasıydı. Bütün bu dinamizm içerisinde devletimizin niteliklerine ve milletimizin değerlerine gölge düşürecek hiçbir şey yapılmadı. Bir söz vardır, bundan sonrasını yürümeyeceksek buraya kadar niye geldik diye. Şimdi daha ince işçilik aşamasındayız. Mesele yeni başlıyor.
2: Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşamayı bu sözlerle anlattı. Geldiğimiz nokta daha kritik dedi.
4: Zaman propaganda zamanı değil. Zaman doğru bir dille her bir vatandaşımıza ulaşabilecek bir zaman. Aşırılıklardan kaçınmak en temel ilki olmalıdır. Meclisteki komisyona katılarak buna destek veren bütün partiler, pozitif dil kullananlar buna büyük katkı sağlamış oldu. Şimdi geldiğimiz nokta daha kritik bir noktadır. Terörsüz Türkiye konusunda inşallah meclis kapanmadan bu yasal çerçeveyi ortaya çıkarmış olacağız.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında AK Parti Merkez Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı. Parti sözcüsü Ömer Çelik kameraların karşısına geçti. Özgür Özel'in kurduğu yeni partide gündemindeki konular arasındaydı.
4: CHP'nin iç çatışması başka zeminlerle ve başka formüllerle devam ediyor. Siyasi partiler demokrasi için vazgeçilmezdir. Birincisi meşru siyaset alanına dönük olarak katkısı nedir? İkincisi temiz siyaset alanına dönük olarak katkısı nedir? Tüm bu olaylar başladığında Yani bizi AK Parti

0: partiyi bu işin içine karıştırmayın. Eski bir tartışma daha önce CHP içindeki iki kanat arasında devam ederken bugün CHP kökenli iki parti arasında devam etmiş oluyor.
1: En sonunda özellikle Yeni Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi arasındaki tartışmayı yorumladı. Yani bizi çok ilgilendirmiyor. Cumhuriyet Halk Partisi kendi içinde ikiye bölündü ve bir tartışma yürütüyor. Bizim dışımızda gelişti bunlar dedi Ömer Çelik. Tekrar terörsüz Türkiye işine dönelim. Sayın seyirciler, terörsüz Türkiye sürecinde gözler bahsedilen o çerçeve yasada. Yasa için hazırlıklar sürerken koordinatör grup başkan vekillerinin bir toplantı yapması bekleniyor. DEM Parti'den bir öneri daha var. DEM Parti diyor ki bu sürecin takibi için bir kurul oluşturulsun ve o kurul süreci takip etsin. Hangi durumdayız, neredeyiz, hangi aşamadayız, bu kurul tarafından sürekli olarak bilgilendirme yapılsın.
2: Çerçeve yasanın meclise sunulması için geri sayım sürüyor. Temaslar devam edecek. Yasa metni yazılacak. Meclis yaz tatiline girmeden önce teklif sunulacak.
3: Takvim netleşmiş değil. Önümüzde duran kritik eşik nedir diye sorarsanız meclis kapanmadan diye ifade edebilirim. Meclis kapanmadan mutlaka yasanın Adalet Komisyonu'na gelmesi ve daha sonra da genel kurula gelip yasallaşması beklentimizi yeniden ifade etmek istiyorum. Tartışmalar olgunlaşırsa, bu süreç bir olgunluğa erişirse meclise sunulacaktır. Karşılıklı görüş alışverişi devam ediyor.
2: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un çerçeve yasa için süreç komisyonunda yer alan koordinatör grup başkan vekilleriyle toplantı yapması bekleniyor.
3: Koordinatör grup başkan vekilleriyle ilgili biliyorsunuz bu konudaki çağrıcı meclis başkanıydı. Partilerle yaptığı turlardan sonra da basına bu konuda bir demeç vermişti ama halihazırda şu saat itibariyle de böyle bir çağrı bize gelmiş değil.
2: DEM Parti heyeti de temaslarını bu hafta sürdürecek. AK Parti ve MHP ile yaptığı görüşmelerin ardından DEM Parti heyeti İmralı'yı ziyaret etmişti.
3: Heyetimiz çeşitli görüşmeler yapmaya devam ediyor. Bunu İmralı heyetimiz yürütüyor. Bunların çoğunun basına açık olması gibi bir durum yok açıkçası. Daha ziyade istişareler olduğu için, karşılıklı görüş alışverişi olduğu için böyle gün içerisinde belki bazen birkaç toplantı da olabilir.
2: DEM Parti Grup Başkan Vekili Gülistan Kılıç Koç Yiğit mecliste düzenlediği basın toplantısında çerçeve yasaya dair konuştu. Bir kurul oluşturulmasını önerdi.
3: Meclis çatısı altında tüm siyasi partilerin temsil edildiği bir barış izleme ve takip kurulu oluşturulmalıdır. Kurul sürecin takibini yapan, sorunları erken tespit eden ve diyaloğu kolaylaştıran çoğulcu bir yapıda olmalıdır. Komisyon aşamasındaki gibi bir yaklaşımın benimsenmesi bizim açımızdan çok kıymetli olacaktır.
2: Çerçeve yasanın ortak imzayla verilmesi hedefleniyor.
1: Sayın seyirciler, Ankara yarın Irak'tan önemli bir konuğu ağırlayacak. Irak Başbakanı Ali Zeydi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine başkente Ankara'ya geliyor. Ziyarete ilişkin ayrıntıları İletişim Başkanı Burhanettin Duran paylaştı. Duran, ziyaret kapsamında güvenlik, ticaret, enerji, ulaştırma ve su yönetimi başta olmak üzere iki ülke arasındaki ilişkilerin tüm boyutlarıyla gözden geçirileceğini söyledi. Bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacağını da ifade etti. İran'a karşı saldırıları durduran Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, görüşmelerin ise sürdüğünü söyledi. Müzakerelerin başarısız olması halinde güçlü saldırılara tekrar dönüleceği tehdidinde bulundu. Axios'a konuşan Trump, İran'la yoğun görüşmeler yürütüyoruz. Görüşmeler sonuç vermezse çok güçlü askeri harekata tekrar geri döneceğiz dedi. Diplomasiye ne kadar süre tanımaya hazır olduğu sorusunu yanıtlayan Trump, ya çok hızlı ilerler ya da hiç ilerlemez ifadelerini kullandı. ABD Başkanı 13 gün süren saldırılara ara verme kararının sebebini de açıkladı. Ara bulucuların müzakereye bir şans daha verilmesini istediğini aktardı. Eğer ben başkan olmasaydım İran nükleer silaha sahip olurdu ve İsrail'i yok ederdi diyen Trump, yarın İsrail Başbakanı Netanyahu'yu Beyaz Saray'da ağırlayacak. Bu arada Trump Netanyahu'yu Beyaz Saray'da ağırlayacak. Yani İsrail Başbakanı Netanyahu Washington'a gidiyor. Son 1,5 yılda 7. kez gerçekleşecek Trump-Netanyahu zirvesinin en önemli gündem maddesi kuşkusuz İran olacak sayın seyirciler. İsrail basınının iddiasına göre Netanyahu, Trump'ın Gazze, Suriye ve Lübnan'dan çekilme talebine karşı çıkacak.
2: İsrail Başbakanı Netanyahu hakkındaki tüm tartışmalara rağmen Senatör Lindsey Graham'ın cenaze törenine katılmak için Washington'a gidiyor. Netanyahu'nun ABD Başkanı Trump'la yapacağı görüşmede en önemli gündem maddesi İran olacak. Washington'a gitmeden önce Fox News'a konuşan Netanyahu'ya hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından çıkarılan tutuklama kararı hatırlatıldı. Netanyahu buna rağmen Eylül'de New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmayı planladığını açıkladı.
4: Every year in my prime ministership, unless there are security conditions, but barring that, and I don't expect that to be the case this time, yes, I do intend to come to New York.
2: Netanyahu, New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani'nin kendisini soykırımla suçlamasına da cevap verdi.
4: He's fomenting hate. He's supposed to be the mayor of all New Yorkers. Jews, Christians, Muslims, everyone. But he's trying to turn one group against the other.
2: Netanyahu, İran'ın nükleer programının mutlaka sona erdirilmesi gerektiğini savunurken, Tahran yönetimini de İsrail'e yönelik olası bir saldırının ağır sonuçları olacağı sözleriyle tehdit etti. ABD'nin Suudi Arabistan'la imzaladığı sivil nükleer anlaşma için sunduğu Tel Aviv'le normalleşme şartından da memnun olduğunu söyledi. İsrail basınının iddiasına göre Netanyahu görüşmede Trump'ın Suriye, Lübnan ve Gazze'den çekilme talebini reddedecek. Beyaz Saray'daki kritik zirve Trump'ın 1,5 yıl önce göreve dönmesinden bu yana Netanyahu ile Oval Ofis'te gerçekleştireceği 7. görüşme olacak.
1: Şimdi özellikle Netanyahu ve Trump arasındaki yarınki görüşme şu açıdan Orta Doğu'daki gelecek günlerin de işareti olacak. Yani ne yaşanacağını yarınki görüşmeden anlayabiliriz. Nedir o? Netanyahu diyor ki Lübnan'dan, Gazze'den çekilmem. Eğer Trump yarın Netanyahu'ya anlaşmalarda olduğu gibi, ateşkeste maddeler içinde yazdığımız gibi ya da Orta Doğu'da barışın gerçekleşmesi için şart olduğu üzere Gazze'den ve Lübnan'dan çekileceksin demezse Orta Doğu'daki tiyatro kaldığı yerden devam edecek demektir. İran'la ilgili mesele de buna eklemlenebilir. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin yakın zamanda İran'a tekrar büyük bir saldırı başlatma ihtimali de Trump'ın Netanyahu'ya vereceği cevaba bağlı. Sayın seyirciler, bunlar olurken Hürmüz Boğazı ve Kızıldeniz'in ardından Hazar Denizi'nde de tansiyon yükseldi. Ukrayna'nın İran bağlantılı bir gemiyi hedef almasıyla Tahran yönetiminden saldırıları karşılıksız bırakmayacağız açıklaması geldi. Ve herkes Allah Allah şimdi de İran-Ukrayna savaşı mı sorusunu sordu.
2: Ukrayna'nın İran'a ait bir gemiyi vurmasıyla Hazar Denizi'nde tansiyon yükseldi. İran'dan saldırılara yanlış hesap yapanların listesi uzuyor sözleriyle yanıt geldi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Hazar Denizi'nde İran bağlantılı askeri sevkiyat taşıyan gemilerle bir savaş gemisinin hedef alındığını duyurmuş, Tahran yönetimi saldırıyı kınamıştı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekai, saldırının yasa dışı, Birleşmiş Milletler şartına aykırı ve tehlikeli bir macera perestlik olduğunu söyledi. Saldırının yanıtsız kalmayacağını belirterek, Kiev'e destek veren batılı ülkelerin de bu durumdan sorumlu tutulması gerektiğini vurguladı. İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu Başkanı Azizi de İran'a yönelik saldırıların her zaman bir bedeli olduğunu vurguladı. Ukrayna yakında İran'ın hiçbir eylemi karşılıksız bırakmadığını anlayabilir dedi. Yine de Ukrayna'ya atıf yaparak yanlış hesap yapanların listesi uzuyor ifadesini kullandı. Kremlin'in hedefinde de Ukrayna vardı. Rusya Devlet Başkanı Putin, Rus gemilerine el koyma girişimlerine karşılık vermeyi emrederek bu yöndeki çalışmaların etkin olacağını umuyorum dedi. Rusya'nın Kaliningrad bölgesine yönelik tehditlere de karşılık vereceklerini vurgulayan Putin, Kaliningrad'ın güvenliği Rusya'nın sahip olduğu tüm imkanlarla sağlanacak ifadesini kullandı. Zelenski, Hazar Denizi'nde hedef alınan gemilerin İran'la Rusya arasında askeri yük taşımak için kullanıldığını iddia etmişti. Zelenski'nin iddiasına göre Rusya, İran'a uydu verileri sağlayarak Tahran'ın Orta Doğu'daki ABD üslerine hedef almasına da yardımcı oluyor.

0: Gazze'den çocuklardan İspanya Başbakanı Pedro Sánchez'e mesaj var. O mesaj verildi, mesaj karşılık da buldu. Gazze'de yıkık dökük binaların duvarlarına bir yere Pedro Sánchez'in resmini çizdi Gazze'li çocuklar. Durum ortada. Aslında sadece İspanya değil, Avrupa'nın neredeyse tamamında halklar, yani insanlar İsrail'in Orta Doğu politikalarını protesto ettiler. İrlanda'dan İngiltere'ye, hatta Almanya'dan İspanya'ya, Fransa'dan Yugoslavya'nın dağılan topraklarına, oradaki Hırvatistan'a, Sırbistan'a ve Bosna'ya. Herkes özellikle İsrail'in Orta Doğu politikalarını lanetledi. Halklar. Ama İspanya devlet olarak bu işi biraz daha üstlendi Avrupalı ülkeler arasında. Ve Pedro Sánchez de öne çıktı. İşte İspanya'nın bu tutumu Gazze'li çocuklar tarafından bir bakıma sembolleştirildi. Bir duvarın üstüne Sánchez'in resmini çizdi çocuklar ve ona mesaj gönderdiler. İspanya Başbakanı o görüntüleri izledi. Kendisi de bir video mesajla cevap verdi. İspanya halkı sizi seviyor. Her zaman yanınızda ve yakın zamanda okullarınızda rahatça, korkusuzca ders almanızı, ders görmenizi, okullarınıza dönmenizi bekliyor dedi. İşte Sánchez'in cevabı.
1: Gazze'de yaşayan Layan ve arkadaşları yıkılan binaların arasında kalan bir duvara İspanya Başbakanı Pedro Sánchez'in portresini çizdi. Çocuklar hem Sánchez'e hem de İspanyol halkına destekleri için teşekkür etti. O mesaj Sánchez'e ulaştı. İspanya Başbakanı çocukların videosunu da karşılıksız bırakmadı.
2: Gracias Layan y a los artistas por este gesto tan bonito y también a todas las personas palestinas que durante todo este tiempo habéis dado muestras de cariño hacia España. En medio de tanto dolor habéis encontrado un momento para enviarnos vuestro cariño y por tanto a Layan, a todos los niños y niñas de Gaza y a sus familias quiero deciros algo muy sencillo, y es que el conjunto de la sociedad española os escucha, os ve, os quiere y no os olvida. Ojalá llegue pronto el día en el que los niños y niñas de Gaza podáis volver a pintar sin miedo en las escuelas y vivir un futuro de paz. Un abrazo enorme desde España.
1: Sánchez'in paylaşımı kısa sürede milyonlarca izlenmeye ulaşırken binlerce kullanıcı da yorumlarda İspanya'nın Filistin'e verdiği destek nedeniyle teşekkür mesajları paylaştı. Filistin devletini tanıyan ülkeler arasında yer alan İspanya, Avrupa Birliği içinde Gazze'de ateşkes çağrısını en güçlü şekilde savunan ülkelerden biri.
0: Bugün pazartesi ama bu akşam nedir ne değildir var, yarın akşam da var. Bu akşam şu Ahbap meselesini konuşacağız. Yeni partiyi, CHP'yi, açıklamaları... Acayip başlıklarımız var ama Ahbap konusuna da özel bir parantez açacağız. Çünkü Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada dördüncü dalga operasyon var sayın seyirciler. 13 şüpheli gözaltına alındı. Peki savcılık hangi detaylara ulaştı, ne elde etti, gelin bakalım.
3: Konut yapımı için verilen taahhütler, konteyner alım süreci ve devredilen gayrimenkuller. İşlemler tek tek incelendi. Ahbap Derneği soruşturmasında 13 şüpheli daha gözaltına alındı. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma genişliyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı derneğin konut ve konteyner alımlarına ilişkin işlemlerini inceledi. Ahbap Derneği'nin 2023 yılında konut yapımı amacıyla anlaşma sağladığı, bağışlardan da önemli miktarda para aktardığı halde taahhüt edilen konutların tamamlanamadığı iddia edildi. Deprem konutlarını tamamlamayan şirket yetkilileri gözaltına alındı. Derneğin konteyner satın alımına ilişkin işlemleriyle Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya'ya devredilen taşınmazlar da mercek altında. Bazı şirketler ve kişilerin Kaya'ya sıralı şekilde çok sayıda taşınmaz devrettiği belirlendi. O şirketlerin başında 22 taşınmaz devriyle Başaran Holding var. Savcılığın bu tespitleri üzerine operasyon yapıldı. Aralarında Başaran Holding'in sahibi Hüseyin Başaran'la bazı şirket yetkililerinin de bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alındı. Ahbap Derneği satın

0: Alma müdürü de gözaltındaki isimler arasında. Bu arada savcılık 5 ismin daha ifadesine başvurulmasına karar verdi. O isimler arasında gazeteci Uğur Dündar, sanatçı ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül ve şarkıcı Gülben Ergen de var. Adliyeye giden Mahsun Kırmızıgül savcılık ifadesinde o dönem Haluk Levent'in daha düzgün bir iş çıkaracağı umudu taşıdığını söyledi. Gelinen noktada inanılmaz derecede üzülüyorum ifadesini kullandı. İfadeye çağrılan ilk isimlerden olan avukat Feyza Altun da bu rezalette ya da bu şekilde birlikte anılmaktan esef duyuyorum dedi.
1: Sanal bahis hayatları karartmaya devam ediyor sayın seyirciler. Önceden masada oynanan kumar artık telefonların içinde. Hepimiz biliyoruz. Kumar en kolay ulaşılabilecek bir alanda. Yani şu cep telefonunun içinde. Sanal kumar sitelerine yönelik operasyonlar artarak sürüyor. Sürüyor ama bu bataklığa düşen mağdurlar maddi manevi kayıplarla adeta hayatlarını karartıyor. Alihan Tok ilk başta oyun gibi görünen bu bağımlılığa yenik düşenlerle konuştu. Nasıl başladınız, ne oldu, ne durumdasınız ve bu bataklıktan nasıl çıkacaksınız diye sordu.
2: Elimdeki tüm parayı aldı benden.
3: Eşimden habersiz, eşimin bileziklerini sattım.
4: Tıpkı madde ve alkolde olduğu gibi benzer özellikleri paylaşan bir hastalık olduğunu biliyorum.
2: 100 lirasında 1000 lira, 10 bin lira, 100 bin lira yaptı ama daha da doymuyor adam. Tekrardan arayışa giriyor. Uyuşturucu gibi yani.
5: Tıpkı uyuşturucu bağımlılığı gibi. Temelde o kontrolden çıkaran salgı kumar bağımlılığında da var. Adı hızlı dopamin.
4: Dopamini artırıyorsa zihnimiz şöyle bir kodlama yapar. Bu iyi bir şey. Bunu bir daha yap.
5: Antik Mısır'da zar oyunları, 1900'lü yıllarda at yarışları, şimdi sanal oyunlar. Kumar yöntemi geliştikçe daha geniş kitleleri içine çekti.
2: Telefon elinde çok basit ulaşımı. Takım bahsinden öte bu sefer rulete, pokere elini alıp da kopamıyorum da. 2-3 senelik bir kumar geçmişim var. Çevremdeki arkadaşlarım çoğu zaten oynuyordu.
3: Hiçbir maddi sıkıntım yoktu, inanır mısınız?
5: Toplumsal huzuru bozan, büyük acı hikayelere sebep olan bu bağımlılığın en belirgin özelliklerinden biri de başlangıçta kendisini masum bir oyunmuş gibi göstermesi. İşte bu tehlikeli oyuna düşmek üzere olanlar ise kendilerine sürekli şu yanıltıcı telkini veriyorlar. Kontrol bende.
4: Ödül sisteminin yapısını bozmaya başladı.
2: Dedim ben de hani bir oynayayım, nasıl bir 500 lira attım. Dedim o 500 lira oldu 30.000 TL.
4: Dopamin sisteminin işleyişinin bozulmasıyla birlikte günlük sıradan şeyler çok keyifsiz hale gelmeye başladı.
3: Kontrolün bende olduğunu düşünüyordum ama halbuki alakası bile yok.
4: Artık kontrol kendisinde değil.
2: Kaybettiğiniz zaman da size bonus veriyor ki tekrar oynayın. 1000 lira, 2000 lira kazansa bile bu sefer doyumsuzluk başlıyor. Site her zaman kazanır. Kumarın zaten mantığı oynatan kazanır.
5: Sanal bahis sitesini kurup yönetenler de kontrolün kaybolduğunun farkında. Önce kazandırıp sonra ne var ne yoksa alıyorlar.
3: Evimin mobilya parasını kumara verdiğimi biliyorum. Şu an eşimle boşanma aşamasındayım.
2: Sağda soldan borç alıyordum kumar oynayabilmek için. Babaannemin altınlarını çaldığım oldu. Annemin bileziklerini bozdurduğum oldu. Çalışıp da kazandığım para yetmez oldu.
5: Anlatılanlar sanal kumarın hasar bıraktığı yaşamlardan sadece birkaçı. Bu sitelerde dolaşan para sadece Türkiye'de 100 milyar TL'den fazla. Adalet Bakanı Akın Gürlek, bu siteleri yöneten suç örgütlerine karşı mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü belirtti. Son iki haftada düzenlenen operasyonlarda yüzlerce şüpheli yakalandı. Birçok banka hesabına el konuldu.
2: Devletimize Allah zeval vermesin. Hani daha çok olması lazım.
5: Operasyonlar sürerken kullanıcıların da sanal bahisin bir tuzak olduğunu erken fark etmesi gerekiyor.
4: Paylaşmak, konuşmak, yardım istemek, sosyal destek talep etmek son derece önemli bir şey.
1: Gerçekten illetli bir şey. Yani insanın bütün onurunu, haysiyetini, gururunu ayaklar altına almasına sebep olan bir şey. Kumar ve bahis. Hiçbir değer kalmıyor. Kim ne söylerse söylesin, artık onurunuz, gururunuz onun karşısında diklenmiyor. Yani kumar için, bahis için, o parayı bulmak için her şeyi yapıyorsunuz. Böyle rezil bir alışkanlıktan bahsediyoruz. Çok çok çok daha büyük tedbirler almak gerekiyor. Sayın seyirciler, Gülistan Doku işine bakacağız. Gülistan Doku soruşturması genişliyor. O dönem arama çalışmalarına da katılan kolluk görevlilerinin delil kararttığı iddia edildi. Yeni dalga operasyon da 18 şüpheli daha gözaltında.
6: Delillerin kamu görevlileri tarafından karartıldığı iddia edildi. Aralarında emniyet müdürünün de olduğu 19 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Tunceli'de 6 yıl önce kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında 4. dalga operasyon düzenlendi. Savcı, Gülistan Doku'nun aranması sırasında gölde bulunan eşyalara dikkat çekti. 14 metre derinlikte bulunan eşyaların tahrip olmamasının altı çizildi. Arama faaliyetlerinde görev yapan polisler hakkında gözaltı kararı verildi. Dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in kamu gücünü ve bürokratik nüfuzlarını kullanarak sürece etki ettiği iddia edildi. O dönem Tunceli'de görev yapan bazı kamu görevlileri tarafından delillerin karartıldığına yönelik de önemli bulgular elde edildi. 15 ilde eş zamanlı yapılan operasyonlarda 18 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler arasında emniyet müdürü, emniyet amiri, başkomiser, başpolis, 10 polis memuru, bilgisayar işletmeni ve 3 emekli polis bulunuyor. Erzurum Adliyesi'nde de hareketlilik vardı. Tutuklu eski vali Tuncay Sonel, koruma polisi Şükrü Eroğlu ve ihraç polis Gökhan Ertok yeniden ifade vermek üzere adliyeye götürüldü. Soruşturmada 15 şüpheli tutuklu bulunuyor.
1: Bölgesel asgari ücret uygulamasının getirileceği yönündeki iddialara sendikalardan tepki var. Olmaz böyle şey diyorlar. Ama bölgesel ya da büyük şehirlere göre asgari ücret belirlenmesi de ciddi ciddi tartışılıyor. Sendikalar bu modelin ekonomik ve sosyal gerçeklerle asla uyuşmadığına dikkat çekiyor. Ücretleri düşük tutmaya yönelik bir girişim olduğunu savunuyor sendikalar. Yani diyorlar ki Anadolu'da herhangi bir kentte asgari ücreti düşük tutmak için büyük şehirlerdeki harcama daha yüksek, orada asgari ücret yüksek olsun. Anadolu'da farklı kentlerde, biraz daha küçük kentlerde düşük olsun. Bu sadece işçinin hakkının gaspına yönelik bir çalışmadır diyor sendikalar.
6: Bölgesel asgari ücret uygulamasının hükümetin gündeminde olduğu öne sürüldü. Sendikalardan bu öneriye sert tepkiler geldi. Türk İş, Hak İş ve DİSK bölgesel asgari ücret uygulamasına karşı olduklarını duyurdu. Sektörlerin maliyet yapılarıyla iller arasındaki ekonomik farklılıkların dikkate alınacağı sektörel ve bölgesel asgari ücret modeli üzerinde değerlendirmeler yapılıyor. Ekonomi yönetiminin şimdilik tartışma seviyesinde tuttuğu bu modele sendikalar itiraz ediyor. Türk İş'ten konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, bölgesel asgari ücreti gündeme getirmek ya da bunu savunmak, işçiye de, emekçiye de, ülkeye de kötülüktür denildi. Konuşulması gereken, asgari ücretin geçim ücretine dönüştürülmesidir ifadesi kullanıldı. Bölgesel asgari ücretin ayrışmalara neden olabilecek, toplumsal huzuru zedeleyebilecek riskli bir öneri olduğu belirtildi. AK İş Genel Başkanı Mahmut Arslan ise bölgesel asgari ücrete kesinlikle karşıyız dedi. Bu modelin bazı iş insanları tarafından istismar edilebileceğine işaret etti. Bölgesel asgari ücret isteyenlerin arkadaki planları İstanbul'daki kişiyi de Hakkari'deki ücretle çalıştırmak ifadelerini kullandı. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu da bu modelin anayasanın eşitlik ilkesine aykırı bir öneri olduğunu söyledi. Çerkezoğlu, asgari ücretin ortalama ücret haline gelmesinin önemli bir sorun olduğunu kaydetti.
1: Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1'lik skorla mağlup eden Filenin Sultanları memlekete, yurda döndü. Ay Yıldızlılar havalimanında coşkuyla karşılandı ve onların elde ettiği zafer Türkiye'yi, hepimizi çok ama çok mutlu etti.
0: Milletler Ligi şampiyonu Filenin Sultanları yurda zaferle döndü. Havalimanında toplanan kalabalık Ay Yıldızlıları büyük coşkuyla karşıladı.
7: Önümüzde daha uzun

0: bir yol var. Bunlar başardıklarımızın yarısı. Ve güzel günler bence bizi çok bekliyor.
1: A milli kadın voleybol takımı 2026 Milletler Ligi final maçında Brezilya ile karşı karşıya geldi. Brezilya'yı 3-1'lik skorla deviren milli takım şampiyon oldu.
2: Evet, Türkiye A milli kadın voleybol takımımız Milletler Ligi şampiyon oldu.
1: Çin'de oynanan turnuvanın ardından Ay Yıldızlılar yurda döndü.
3: Ay Yıldızlılar havalimanında büyük bir coşkuyla karşılandı. Kırmızı beyaz Türk bayraklarıyla alana gelen kalabalık voleybolculara yoğun ilgi gösterdi.
4: Biz maçtan çıktıktan sonra o sevinci, ilk heyecanını yaşadıktan sonra ülkemizin de bizimle aynı heyecanı yaşadığını görmek gerçekten verdiğimiz her emeğe değiyor.
0: Atatürk'ün kızları olarak açtığımız bu ışıkta alttan gelenlerle birlikte biz de bu bayrağı daha yükseklere taşımak için çalışacağız.
5: Ağustos'ta Avrupa Şampiyonası var. Başta teknik heyet olmak üzere takımın tüm sporcularına, hepsine yürekten alkışlar, milletimizi sevindirdiler, milletimize büyük gurur yaşattılar.
6: Avrupa ülkelerinin orman yangınlarıyla zorlu mücadelesi devam ediyor. Fransa'da alevler Bordeaux kentine 15 kilometreye kadar yaklaştı. Cumhurbaşkanı Macron bakanlarla acil bir toplantı yaptı. İspanya'da ise Başbakan Sanchez bölgeye giderek yetkililerden bilgi aldı. Ayrıca İspanya kralı da o bölgeye gitti.
7: Alevler kontrol altına alınamıyor. Fransa ve İspanya orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Fransa'nın Bordeaux kenti yakınlarındaki yangınlar şehir merkezini tehdit etmeye başladı. Bölgeden yaklaşık 220 bin kişi tahliye edildi. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, bakanlarla yangınlara ilişkin acil bir toplantı yaptı. Yangına 2500 itfaiyecinin yanı sıra 18 yangın söndürme uçağıyla müdahale ediliyor. Ekipler, hafta sonu bölgede etkili olması beklenen sıcak hava dalgası gelmeden önce yangını kontrol altına almaya çalışıyor. Orman yangınlarıyla mücadele eden bir diğer ülke ise İspanya. Başkent Madrid yakınlarındaki yangına müdahale sürüyor. Bölgedeki 16 belediye ve mahalle tahliye edildi. Türkiye, İspanya'daki yangınlarla mücadele için 2 uçak gönderdi. İspanya Başbakanı Sanchez, yangından etkilenen Avila bölgesini ziyaret etti.
8: Ne yazık ki bu yıl ülkemizde bir kez daha yaşadığımız felaketin büyüklüğünü kavramak çok zor. Dün bu yıl şimdiye kadar etkilenen ve yanan alanın 130 bin hektar olduğunu bildirmiştik. Bugünse bu rakam 150 bin hektarı aşmış durumda.
7: Kral 6. Felipe ve Kraliçe Letizia da yangın nedeniyle tahliye edilenleri ziyaret etti. İtalya'nın Sicilya adasında da orman yangını çıktı. Palermo kenti yakınlarındaki makilik alanda çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor. Alevlerin bazı noktalarda evleri tehdit ettiği belirtiliyor.
6: O görüntüler hem İspanya'dan hem de Fransa'dan. Arkamdaki manzara daha da Fransa'da. Fransa'dayız. Bir taraftan yangınlar devam ediyor. Diğer taraftan da etkili olan sıcak hava dalgasıyla Alp dağlarındaki buzullar erimeye devam ediyor sayın seyirciler. Buzullar kayıtlara geçen en kötü yıllarından birini yaşıyor. Bugüne kadar buzul erimesi tarihte hiç bu kadar olmamıştı. Sıcaklığın etkisi buzullarda belirgin şekilde gözlemleniyor. Grand Motte buzulunun 3456 metre yükseklikteki zirve platformunda, yani arkamda gördüğünüz o platformda geniş buz alanları kardan tamamen arındı, eridi. Gri çizgilerle kaplandı ve derin yarıklara bölündü. Aslında bu yıl Türkiye için o kadar sıcak bir mevsim, sezon yaşadı diyemeyiz. Fakat Avrupa tam tersi. İngiltere başta olmak üzere Fransa, İspanya zaten yandı kavruldu. Ve özellikle Fransa'da, Alpler'de bu görüntülerin ortaya çıkması Avrupa ahalisini ilk kez belki de bu kadar yakından küresel ısınmanın gerçekleriyle yüz yüze bıraktı. Diğer başlıklarla devam edelim. Kavurucu sıcaklar Türkiye genelinde etkisini sürdürdü ama o kadar aşırı değil. Yani Avrupa'daki gibi değil. Bu sene nispeten iyi. Yalnızca insanlar değil, hayvanlar da etkilendi. Kayseri'de bulunan hayvanat bahçesinin yetkilileri de bunun için bir çözüm buldu.

0: Bakın Kayseri'de hayvanların sıcaktan etkilenmemesi için nasıl bir yöntem geliştirildi.
1: Ayı, lemur, maymun, sıcaktan bunalan hayvanlar buzlu kokteylle serinliyor. Burası Kayseri'de bulunan Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesi. Kentteki kavurucu sıcaklardan hayvanlar da nasibini aldı.
2: Sıcakların özellikle başlamasıyla birlikte misafir etmiş olduğumuz hayvanlarımızın, tabii ki onların da canlılar, onların da sıcakta bunaldıkları noktalar oluyor.
1: Hal böyle olunca hayvanat bahçesindeki yetkililer harekete geçti, çözümü buzlu kokteyllerde buldu. Çeşit çeşit meyveler önce donduruldu, ardından hayvanlara ikram edildi.
2: Burada sağ olsun bizim veteriner hekim ve arkadaşlarımız burada güzel o hayvanlar için buz kokteylleri hazırlıyorlar. Onları zaman zaman serinletmek için bu tip ikramlarda bulunuyorlar.
1: Hayvanat bahçesinde serinletici önlemler bununla da sınırlı değil. Gün boyunca devreye giren otomatik sulama sistemiyle hayvanların yaşam alanları serinletiliyor.
0: Gayet güzel. Şimdi sevgili İlkay tatilden döndü. Ana haberi hazırlamaya başladı. Tabii doğadan, hayvandan, topraktan, Anadolu'dan manzaraları görmeye başladığınızda anlayın ki Habertürk'te ana haberde masada İlkay var. Hayvanlar alemi demişken şimdi sizleri Adana'ya götüreceğiz. Ceyhan ilçesinde 40 yıldır besicilik yapan Mustafa ve eşi Hediye Avşar'ın ineği tek doğumda 3 bızağı dünyaya getirdi. Karı koca 100 binde bir görülen bir vaka olarak ineklerinin tek doğumda dünyaya getirdiği 300 bızağlarla onlara gözleri gibi bakıyor. Avşar çifti nadir görülen 300 bızağlara torunları Tülin, Tuana ve Taner'in adlarını verdi. Bızağlarını anne sütüne ek olarak biberonla da besliyorlar. Yani onlara aslında torunları gibi bakıyorlar. Gerçekten bereketli bir doğum ve aile her geçen gün genişliyor. Şimdi dönelim. Dönelim ve bir atasözüyle, o atasözünün hayattaki karşılığıyla devam edelim. Öfkeyle kalkan zararla oturur. Bu sözü çok duyduk, hepimiz duyduk. Tam da buna dair bir araştırma yapıldı. Öfkesine hakim olamayanlar, her şeyi içine atanlar ya da kaygılı bir mizaca sahip olanlarla ilgili bir araştırma var. O araştırmanın da çok ilginç sonuçları var. 3 olumsuz duygu damar sağlığını çok derinden etkiliyor. Öznur Karslı Çetiner, bütün bu atasözlerine konu olan insandaki duygu gelişimini haberleştirdi.
3: Ne oluyor?
4: Bir haksızlığa uğradınız ya da bir şey sizi sinirlendirdi. Nasıl bir duyguyla reaksiyon verirsiniz?
3: Şiddetli bir öfke duyuyorum tabii öncelikle.
4: İş hayatı direkt öfke.
5: Kaygı durumu, üzüntü ve kızgınlık, bunların karşılaştırmasını yapmışlar. Tansiyon yükselmesi, kalbin zorlanması, işte bir aort damarı hastalığınız varsa birçok insanda biz onu görebiliyoruz. Aort anevrizmasının patladığını, yırtıldığını görebiliyoruz.
6: Negatif duygular Amerikan Kalp Derneği'ndeki bilim insanlarınca araştırma konusu oldu. 3 negatif duygu ayrı ayrı incelendi. Hangisi ne kadar sağlığa zararlı derecelendirildi?
4: Günlük hayatta, okulda ya da iş yerinde herhangi bir haksızlıkla karşılaştığınızda vereceğiniz duygusal tepkiler ne olur? Öfkelenir misiniz, üzülür müsünüz ya da kaygılanır mısınız? İşte böyle anlarda verilen negatif duygusal tepkilerin damar sağlığı üzerinde önemli derecede etkisi olduğu ortaya çıktı. Bu duyguların içinde sağlık için en riskli olanı da öfkelenmek.
5: Her üçünde de aslında negatif etkiler oluşmasıyla birlikte öfke ve kızgınlık durumunda damarlarda hasar oluşumunun çok daha belirgin olduğunu göstermişler. Öfke patlaması tabii çok daha ani değişiklikler yapıyor. O damarların içerisindeki teflon tabakası gibi dediğimiz endotelde hasar oluşmaya başlıyor. Damarlar kendilerini kasmaya başlıyorlar. Tansiyonu aşırı yükseltmesi anlamına geliyor.
6: Araştırmaya katılanlardan haksızlığa uğradıkları, öfkelendikleri, üzüldükleri ve kaygılandıkları olayları hatırlamaları istendi. Her bir duyguyu tekrar yaşadıklarında damarlarının içinde ne oluyor? Bu tabloya bakıldı.
5: Burada da insanlarda hani kızgınlık oluşturmak için o kişiye daha önce ciddi stres

0: yaşatan, öfkeyi yaşatan bir olayı sorduklarında onu hatırladığınız anda zaten vücut hemen aynı tepkileri vermeye başlıyor. O tepkilerle birlikte işte 5. dakika, 40. dakika gibi ölçümler yapmışlar. Kan testleri almışlar.
1: Öfke anında fiziksel olarak ne hissediyorsunuz?
2: Hızlı kalp çarpıntıları.
3: Öfkelenen grubun damarlarında genişleme azaldı. Bu durum tam 40 dakika sürdü. Kaygı ve üzüntü grubunda ise damar fonksiyonlarında bozulma saptanmadı.
1: Kaygılı biri misiniz?
2: Evet öyleyim. Kulaklarımdan ateş çıkıyor.
1: Öfkelenince mi?
2: Evet.
3: Yani olumsuz duyguların kalp damar sağlığını olumsuz etkilediği tespit edildi.
0: Duygulanımlarımızı rahat olarak yaşamamız lazım. İçimize atmayacağız. O öfkeyi sürdürmek bir yerden sonra size zarar veriyor. O duygularla nasıl baş edeceğimizi bilmemiz lazım.
4: Uzun yaşamak için bu uç duygulardan uzak duracağız. Mümkün olduğu kadar kafa rahat, hayat rahat. Ana haberde kısa bir reklam arası.

Konuklarımızla özellikle Yeni Parti, Cumhuriyet Halk Partisi, bugün yaşananlar, meclisteki düzenlemeler ve elbette her geçen gün biraz daha genişleyen Ahbap meselesini konuşacağız. Biraz sonra başlıyoruz.

0: Seymen, güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
1: Ambalaj bütünü, bozulmuş ürünler tüketici sağlığı açısından önemli risk taşıyor. Gıda güvenliği denetimlerinde dijital takip sistemleri ve yapay zeka tabanlı analizlerin önemi artıyor. Gıda güvenliği ve beslenme veri sistemlerinin güçlendirilmesi krizlere erken müdahale açısından kritik önem taşıyor. Uzmanlar gıda güvenliğinin artık yalnızca tarım politikası değil, aynı zamanda ekonomi, sağlık, enerji ve ulusal güvenlik meselesi haline geldiğine dikkat çekiyor.
0: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 28, Bursa yer yer yağmurlu 26 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 33, Muğla güneşli 35 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 36, Adana parçalı bulutlu 35 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 28, Artvin yağmurlu 24 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 30, Kayseri güneşli 33 derece. Doğu Anadolu'da hava güneşli, Erzurum 30, Erzincan 33 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 40, Şanlıurfa güneşli 41 derece.

0: Efendim iyi akşamlar. Hoş geldiniz. Burası Habertürk. Ben Faruk Aksoy. Pazartesi akşamları tabii Sena Alkan'ın programı var. Ama bu hafta biz yapıyoruz. Nedir ne değildir. Yarın akşam da programımız var. Yani memleketin meselelerini iki akşam enine boyuna detaylı bir şekilde konuşacağız. Gerçekten önce şunu söyleyeyim. Türkiye'de yeni bir siyasi parti kuruldu. Adı da Yeni Parti. Türkiye kurulduğu günden bu yana o partiyi konuşuyor. Aslında diğer partilerde konuşuyor. Türk siyasetinde nasıl bir etki yapacak? Gerçekten iktidar yürüyüşü içinde var olabilecek mi, olmayacak mı? Cumhuriyet Halk Partisi gibi çok köklü, çok eski, Türkiye'nin en eski partisinden ayrılan bir parti, oradan ayrılanların kurduğu bir parti, siyasette ne kadar yol alabilecek? Bu tartışılıyor, bu merak ediliyor. Bu konuyu gerçekten detaylı son verilerle, CHP'de yaşananlarla birlikte ama merkezde de şu yeni partide olup bitenlerle, mecliste yeni düzenlemeler var. Mesela odalar ayarlanıyor, işte salonlar ayarlanıyor, grup toplantıları hangi gün yapılacak? Bunların hepsi baştan yeniden düzenleniyor. Yeni parti, CHP, ayrılanlar, ayrılmayanlar, eski milletvekilleri var. 264 milletvekili istifa etti. Yani Cumhuriyet Halk Partisi üyeliklerinden istifa ettiler. Orada bayağı önemli isimler var. Belediye başkanları var. Bu belediye başkanları istifa edip bu partiye geçecekler mi, geçmeyecekler mi? Tabii bu arada çok ciddi iddialar var. Yani para verildi, KAS şirketi tarafından adam tutuldu, işte Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönderildi vesaire vesaire. Bir sürü iddia var. Bu iddiaları değerli konuklarımın görüşleriyle tartışacağız. Ama önce ahbap meselesi var. Ahbap konusu biraz genişliyor. Neredeyse o günlerde, yani o deprem döneminde bu Ahbap Derneği ile bağlantısı olan ya da onların lehine, onlara yardım edilmesi gerektiği yönünde teşvik edici tweetler atan, işte yayınlar yapan kim varsa herkesin bilgisine başvurulmak üzere bir çağrılıyor ve ifadesi alınıyor. Yani herhalde şöyle soruluyor. Neden, neye dayanarak, neye güvenerek bu derneği öne çıkardınız, bu dernekten bu kadar çok bahsettiniz diye soruluyor. Ahbap'taki rakamları ortaya koyacağız. Yani ne kadar para toplandı, ne kadar ev yapıldı, ne kadar yapılmadı, bir usulsüzlük mü var, yolsuzluk mu var? Yoksa sadece mesele usulsüzlük, yolsuzluk mu? Onun ötesinde daha büyük başka planlar, projeler mi var? Çünkü çok ciddi iddialar duydum. Bunların hepsini konuklarıma soracağım. Bu akşam burada Can Özçelik var. Can hoş geldin, teşekkür ederim. Yayınlar. Ferhat Murat gazeteci, Can Özçelik Not1.com yazarı. Ferhat Murat gazeteci, Ferhat hoş geldin, hoş teşekkür buldum. Ederim. Doktor Onur İste hukukçu. Onur Bey merhabalar, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Bu arkadaşlarımız da her gün yayın yaptığım için biraz daha kendi isimleriyle hitap ediyorum. Sizinle çok seyrek yayın yaptık. Onun için size biraz daha nazik davranıyorum.
1: Estağfurullah, estağfurullah.
0: Hoş geldiniz. Sağ olun. Hasan abi hoş geldin. Ülke TV Genel Yayın Yönetmeni. Doğan Çağlar, sevgili Doğan hoş geldin. Çok teşekkür ederim.
2: Sağ olun.
0: Uzak bağlantıda Ankara stüdyosunda Kemal Özkiraz var.

0: Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Bey, hoş geldiniz, merhabalar.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar. Diğer konuklara da saygılar, selamlar.
0: Çok teşekkürler. Ama Cumhuriyet Halk Partisi ve KAS şirketi meselesini özellikle size soracağım. Burada iddialar var. Ne diyorsunuz? Gerçekten yorumlarınızı çok merak ediyorum. Şimdi hızlıca, çok kısa bir ara, gerçekten iyi bir tartışma programı için biraz sonra başlayacağız.

0: Efendim döndük ve başlıyoruz. Döndük ve başlıyoruz. Tabii ahbap meselesiyle başlayacağız. Bu konuda kim ne söyledi, ne oldu, ne bitti? Doğrusu olaya çok hakim değildim. Yani Ahbap Derneği hani bu kadar fazla Türkiye'de destek gördü mü? Özellikle işte medya dünyası, sanatçılar, magazinciler, ondan sonra televizyoncular, gazeteciler vesaire vesaire. Yani herkes bu kadar sosyal medya üzerinden, sosyal medya kullanıcısı olmadığım için nasıl bir destek verdiler? O olaya o zaman o kadar hakim olamadım ama şimdi bir şeyi görüyorum. Herkesi bir ifadeye çağırıyorlar. Yani diyorlar ki neden bu desteği verdiniz? Ne oldu? Ne karşılığında verdiniz? Niçin verdiniz? Geçen akşam yine bizde Habertürk'te Ferhat Murat programı seyrediyordum. Enteresan bir iddiada bulundun aslında. Dedin ki o zaman beni de çağırdılar. Evet. O çok önemli bir şeydi. Bence daha geniş konuşmanız gerekirdi o konuyu, o başlığı. Evet. Senden tweet atmanı mı istemişlerdi? Bir şey söyledin orada. Bir daha söyler misin? Ahbap o dönem mesela seninle nasıl bir ilişki kurmuştu?
1: Şöyle bir ilişki kurdu. Öncelikle kendilerini eleştiren gazeteciler ya da bölgede, deprem bölgesinde devletin yaptığı çalışmaları anlatıp o dönemde hatırlarsanız devlet yok ahbap var mantalitesi çok ön plana çıkartılmıştı. O dönemde de beni bizzat davet ettiler. Sonra bir başka kişi de...
0: Yani kim? Haluk Levent mi aradı sizi?
1: Haluk Levent'le benim 2021 yılında dayanıklı bir tanışmam var. Tanışıklığım var başka bir konudan ötürü.
0: O farklı bir şey.
1: Kendisi davet etmişti. Başka birisi de gelmem karşılığında ve pozitif olumlamam karşılığında bir takım telif adı altında ödemeler telif yapılacağı söylenmişti.
2: Ama ilginçtir. Ya mesela her şey çok tartışılırken evet, bunu Habertürk'te söylüyor. Ben de aynı programda. Ben çok şaşırdım.
0: Ya ben hatta, izledim yani o akşam maçı izledim.
2: Hatta bayağı da birazcık o konuyu konuştuk. Dedim ki bu ana gündem maddesi olur başka kanallarda da.
3: Hı-hı. Ama olması lazım.
0: İlginçtir. Ama ilginçtir. Çok önemli bir şey söylüyor.
2: İlginçtir. Hiç konu olmadı.
1: Şöyle sen aslında bayağı kadar konu oldu. Belki sen kaçırdın. Hafta içerisinde epeyce bir tartışıldı. Aslında o yayında biz her şeyi söyledik. Yani
2: ama şu, hayır, şunu söylemek
1: kimseyi
2: istiyorum.
1: İsnat etmediğimizden de bahsettik.
2: Öz eleştiri veren mesela sen diyorsun ki, dedin ki beni çağırdılar. Ne münasebet kardeşim, ben görüşlerimi evet söyledim dedin. Ama evet, şimdi senin gibi davranmayan, önce eleştiren, sonra olumlayan, tweet atan gazeteci arkadaşlar vardı. Hani kimseden bir öz eleştiri duymayınca tabii ki tartışıldı, konuşuldu, bu başka bir şey. Evet. Ama şimdi bunu söylüyor. Diyor ki beni çağırdı. Ben kardeşim görüşümü söylemişim zaten.
0: Hayır Can, burada şöyle bir şey var. Yani diğer, bu işin önemli tarafı, şu.
2: Tartışmanın bir anlamı kalmıyor.
0: Hayır, şurasını bir
4: şu telif hakkını merak ettim abi ben. Telif hakkı.
0: Hayır, bir açıklığa kavuşturalım. Şimdi Ferhat Murat orada dedi ki yani bana belli bir para karşılığı olumlayıcı tweetler atmamı istediler. Bu mudur?
4: Evet.
0: Yani sana dediler ki yani işte biz sana 10 bin lira, 5 bin lira, 100 bin lira neyse bilemiyorum.
1: Bir o günkü para, onu da söyledim. Altında. Rakamı da söyledim orada.
0: Ne kadar
1: para? Parayla, ne kadar? O günkü parayla 100 bin TL dedim. Bugünün işte dolar bazında değerlendirdiğiniz zaman 300 binin üzerinde 300 bin, bir lira rakam yapıyor. 300-400 bin aralığında bir rakam yapıyor. Bunun TL karşılığında evet, evet.
0: Bununla ilgili bir tane tweet mi atacaktın? Yani ya da sürekli ben olumlayıcı şimdi tweetler mi atacaktın?
1: Zaten baştan reddedince detaylarıyla ilgili bir şey öğrenmek durumunda prensipte kalmıyorsun.
0: Prensipte anlaşamadık diyorsun.
1: Zaten ama sen, hayır, mesele yani şu. Biz gazeteci olarak şunu söyleyeyim Can, özür dilerim. Evet. Gazeteci olarak zaten herhangi bir ödeme karşılığında olanın aksine bir şey söyleme imkanımız mümkün değil. En azından benim açımdan bu böyle. Ama ben kimseye de o yayında özellikle de dile getirdim. Asıl tartışmalar ondan kaynaklı oluyor. Evet. Ya farklı isimleri mi isnat ediyorsun? Ben herhangi bir mahalleyi kastetmeden, herhangi bir kişi de almıştır demeden kendi başımdan geçen bir konuyu
2: zaten değerli olan
1: dile
2: şey
1: getirdim.
2: O zaten.
1: Artı şimdi mesela şey şu konuda eleştiriler oldu ki o yayında biz burada ifade de etmiştik. Ya o gün niye dile getirmedin? Şimdi o gün dile getirdiğinde herhangi bir elinde delil olmadan tamamen dijital savcılığın da takip edemeyeceği işte WhatsApp veya farklı FaceTime üzerinden arandığınızda bunu nasıl delillendirebilirsiniz?
0: Sen bana bugün, böyle bir bugün nasıl delillendirebilirsin?
1: Bugün şöyle delillendirebilirim. Ben şunu da söyleyeyim. O programdan sonra gerekli yerlere o teklifin kimden nasıl geldiğini de ilettim zaten.
0: Anlattım onları.
1: Bu konuda bir problem yani, yok.
0: Ama bunu bugün böyle somut olarak ispat edebilir misin? Hani mesela bana şu teklifi yaptılar bunlar. Gerçekten
1: rakam
0: bunlar...
1: konusunda, konuşmaların birebir dökümü konusunda herhangi bir ispatta bulunamam tabii ki.
0: Ya çok
1: çünkü
0: enteresan
1: şöyle,
0: geldi bana.
1: Yani birisi size telefon ediyor.
0: Evet.
2: Ama enteresan değil. Niye biliyor musun? Ama... Şimdi Twitter'a girdiğinde, şimdi kanıtı nerede var biliyor musun?
0: Nerede
2: var? Twitter'a girdiğinde açıyorsunuz. Önce Ahbap'ı eleştiren, sonra da gittik gördük, mekanda gittik. Ahbap üyeleri çok güzel çalışıyor, çok güzel.
0: Tweetlerin dönüşümünü mü görüyoruz?
2: Dönüşümünü gördüğün
3: ama
2: bak için şunu, zaten
3: ama şöyle de bir şey var. O büyük büyük linç kampanyası yüzünden de geri adım atmak evet. zorunda kalır. Mesela olabilir, Ferhat olabilir. Murat da o zaman
2: hayır, zaten ya, o ayrımı,
3: çıkıp deseydi
2: ki
3: bir dakika, bir dakika, dur.
2: Hasan abi.
3: Bir dakika, Ferhat Murat çıkıp deseydi ki o gün. Bir dakika arkadaşlar, bu Ahbap beni çağırdı, konuştuk ve benden böyle bir şey istedi. Ben bunu reddettim diye bir açıklama yapsaydı başına ne gelirdi?
2: Linçlenirdi.
1: Ya o gün konuştuk zaten. Yani ispat edemezsin, yalancı pozisyonunda olursun ki bugün linç pişmanlıklarını içersin. İfade eden insanların o gün Ahbap'ı nasıl övdükleri yine aynı kesimin hedefine oturtulup ne hale getirileceğin evet. ortada. Ama ben yani o günlerde de sosyal medya riskini, lincini göze alarak bu riski de göz önünde tutarak şunu söyledim. Dedim ki yani ben Ahbap'ın bölgede çalışmalarını görmüyorum. Devletin itibarsızlaştırılmasını yanlış buluyorum. Hiçbir zaman ben kendi adıma konuşuyorum. Yine bak altını çizerek söyleyeyim. Başkaları başka şeyler çıkartıyorlar. Şunu mu kastediyor, bunu mu kastediyor diye. Ben gözümle görmediğim, şahit olmadığım hiçbir şeyle ilgili bir iddiada bulunamam somut bir şekilde. Ama ben o gün başımdan geçen bir olayı anlattım. Ve dedim ki Sena'ya, Sena sordu işte... O gün neden bunu dile getirmediniz diye. Ben kendi içimde şunu sorgulamasını yaptım.
0: Ahbap Derneği'ne kayyum atandı son dakika.
1: Evet. Evet.
0: Ahbap Derneği'ne kayyum atandı sayın seyirciler. Onu da söyleyeyim. Tüm mal varlığı, idare yetkisi, yönetimi kayyuma devredildi. Ahbap Derneği, böyle şeylerde dernek duruyor değil mi Onur Bey?
5: Yani başka
0: duruyor.
5: Bir,
0: geliyorum.
5: Bir nöbetçi bir heyetin yönettiğini varsayın. Dernek devam ediyor. Durmuyor aslında.
0: Yok yok, dernek faaliyetlerini sürdürüyor.
5: Sürdürüyor ama bir kayyum ehliyle sürdürüyor.
0: Anladım. Şimdi değişiyor. Şimdi oraya kayyum atandı.
5: Mahkeme tarafından bir emanetçi atandı.
0: Bundan sonra mal varlığı, idari yetkisi yönetimi kayyum tarafından.
5: Aynen öyle. Tamam. Aynen. Artık oranın dernek başkanı kayyum.
0: Tamam. Bu son dakika bilgisi
1: belki
0: de
1: bazı
0: verelim. Ahbap Derneği'ne kayyum atandı.
1: Belki bazı evet. şeylerin ortaya çıkmasında da daha yardımcı olur. Tabii. Bazı evraklara ulaşmada kayyum heyeti tabii oranın şu anda yönetimini devraldığı için böyle bir konu da karşımıza çıkar. Şimdi ben başımdan geçen sadece benimle ilgili bir konuyu anlattım ve dedim ki kimseyi isnat etmiyorum. Kimseyi herhangi bir bedel almıştır demiyorum.
0: Evet.
1: Ancak tabii ki soru işaretleri olabilir, bu çok doğaldır. Ama bizim bu soru işaretleriyle ilgili somut bir bilgi ve belge elimizde yoksa bununla ilgili herhangi birisi şunu yapmıştır diyemeyiz. Ben o dönemde şunu yaptım dedim Sena'ya, o günkü programda da dile getirdim. Samimi olduğum insanları, gazeteci arkadaşlarımı arayıp onlara teklif gelip gelmediğini sordum. Gelmedi diyenler de oldu. Hmm. Geldi diyenler de
0: yani
1: oldu
0: sana
1: dedim
0: geldiği,
1: zaten.
0: Sana geldiği gibi onlara da
1: onlara
0: biz
1: da
0: sana
1: gitmiş.
0: Para verelim bizim lehimize tweet at diyen arkadaşların da oldu.
1: Evet, çünkü şeffaflıkla
0: bunlar
1: ilgili.
0: Bunlar daha çok yani dünya görüşü, siyasi bakışı, hükümetin yanında görünen gazeteciler ya da toplum önünde tanınan insanlar mıydı yoksa muhalefette olanlar?
1: Her iki tarafta da var.
0: Her iki taraftan evet. da var. Yani her iki tarafa da Ahbap'ın
1: yani
0: bu teklifi yaptığını söylüyorsun.
1: Hayır bak, her iki tarafı da aradım. Aldım diyenler, almadım diyenler. Şimdi bunların kategorisel yani, olarak taraflarını ifade
0: aldım diyen oldu mu? Almadım. Ben para aldım.
1: Hayır.
0: Tweet at.
1: Yok, teklif aldım diyen teklif oldu. Ha, teklif para aldım diyen olmadı. Para şimdi onu söyleyemem.
2: Para aldım,
1: para aldım yani. Diyen de aldım demez diye düşünüyorum. Demez o da ayrı bir mesele.
0: Niye aldıysan de yani. Madem aldın.
1: Şimdi bir kere Faruk
0: alma
1: Aksoy,
0: zaten.
1: Bir kere para almak gazeteci olarak etik değil. Siz sosyal medya fenomeni, influencer falan değilsiniz. Influencer dahi olsanız böyle bir konuda insanların insani duygularının kullanıldığı bir meselede sanki konunun da uzmanı ve denetleme yapma yetkisine sahip biriymiş gibi. Ya ben gittim burayı gördüm çok şeffaf. Her şey harikulade.
0: Bir derneği.
1: Aslında evet harikulade işleyiş söz konusu dediğiniz zaman
0: evet.
1: Bu çok sağlıklı olmuyor. Ama maalesef günümüzün bir gerçeği var. İnsanlar işte belki bugün konuşuruz önümüzdeki dakikalarda şimdi pişmanlıklarını ifade ediyorlar. Mesela Fatih Portakalı'ndan Ece Üner'ine, Gökhan Özoğuz'undan Mahsun Kırmızıgül'üne hiçbirisi bir TL, bir kuruş yardımda bulunmadıkları derneğe para toplanmasının propagandasını yaptılar. Bunu ben bir para karşılığında yaptılar demiyorum yine. Ama oluşturulan atmosfer ve birçok insanın belki az parasını

0: sırf o bölgede insanlara yardım etmek için Ah Baba göndermesine vesile oldu, neden oldu. Dolayısıyla hani biraz sorumluluk duygusu
1: bu
0: içerisinde
1: politik
0: olup...
1: bir tavır mıydı sence? Siyasi bir tavır mıydı bu?
0: Bence politik bir tavırdı tabii. Bunun
1: yani
0: ta
1: yardımdan
0: gerisine...
1: öte siyasi görüşlerini yardım dernekleri üzerinden şekillendirdiler. Bu muydu? Böyle mi?
0: İnşa süreci böyle gelişti bana göre. Yani bakıldığında özellikle toplumda hep dile getirilen kutuplaşma meselesinin gerisine gittiğimiz zaman...
1: Evet.
0: Kimin daha fazla kutuplaştırıcı bir üslubu kullandığını
1: evet.
0: ve açıkçası iktidar yanında gözüken insanların nasıl yaftalandığını, nelerle suçlandığını, işte sizin arkanızda şu var, sizin arkanızda bu var, bu kadar kaynaklar size akıyor şeklinde yaftalamalarda bulunulduğunu. Bunun yanı sıra ben siyasetin aslında yapılma şeklini, ki Kemal Kılıçdaroğlu'nu bu konuda eleştiririm, AK Parti karşıtlığını siyasetinin merkezine oturtturması muhalif bir kitlede de açıkçası o taraftaysa her şey yanlıştır bakış açısının çok fazla
1: peki.
0: oluşmasına sebebiyet
1: Karat
0: verdi.
1: Karat Murat, rica edeceğim seni bir buraya alayım. Can buyur sen de gel. Ama şöyle alayım arkadaş. Böyle mi alayım arkadaşlarımızı, böyle mi?
0: Böyle gibi
1: tamam, ben kendi yerimde kalıyorum. Şimdi bu arada önce birinci grafiği bir görelim. Bunu hemen geleceğiz buna. Biri bir görelim hızlıca. Biri bir görelim. Biri gördükten sonra neden bir? Çünkü şu rakamları bir görelim.
0: Evet.
1: Şimdi arkadaşlar burada Ahbap deprem yardımlarını ne yaptı başlığını koyduk. Peki ne yapmış? Planlanan konut sayısı, yani Ahbap demiş ki ben 1150 adet konut yapacağım demiş. Toplanan para da 4,3 milyar lira. Bir kere herkese soruyorum, gerçekten bilgisi olan hızlıca söylesin. Hı hı. Mesela 1150 adet konut o dönemde 4,3 milyar liraya yapılabilir mi? Onur Bey, yapılabilir mi?
2: Hiçbir fikrim yok.
1: Yapılır mı?
0: Ben bu konuyu araştırdığımda şu günkü rakamlar üzerinden gidecek olursak
1: evet.
0: bir konutun maliyeti 3 ila 4,5 milyon TL arasında tamam, değişiyor. 2 artı 1 ile 3 artı 1'e göre. Şimdi 1150 4 milyondan hesaplarsanız hemen hemen 4,3 milyar lira çıkar.
1: Heh, yani bu konut sayısı bu kadar parayla yapılır. Yani
0: yapılır. Çok rahatlıkla yapılır. Hatta
3: yani.
0: Şöyle bakın.
1: Evet,
0: şöyle
1: yaparsın.
0: Çok rahatlıkla yapılır. Çünkü arazi devlet tarafından
1: arazi
0: tedarik
1: parası
0: ediliyor.
1: Yok.
0: Altyapıyı
1: parası yok.
0: Belediyeler evet. çözüyor. Siz sadece konut
1: kara binayı yapacaksınız.
0: Üretip evet, yapıyorsunuz. Yapacağız. Bakın burada enteresan bir nokta var. Şimdi benim bu söylediğim maliyet kalemi Faruk Aksoy bu binalar için geçerli olan bir şey değil. Betonarme yapılar için geçerli. Şimdi buradaki evler, gördüğümüz evler betonarme evler değil. Ahbap'ın yapıp da 196 tane teslim ettiği, 202 tane teslim edemediği Malatya'daki binalar, evler çelik konstrüksiyondan üretilme evler.
1: Daha ucuz.
0: Maliyeti betonarmeye göre yaklaşık %40 daha ucuz.
1: Daha ucuz mu?
0: Tabii ki daha tamam. ucuz.
1: Burada 196...
0: Burada baktığımızda aslında toplanan parayı hesap ettiğimiz zaman 1600-1700 ev, bu bahsedildiği gibi görselde
1: o
0: göründüğü gibi ev
1: yapılabilir. Peki. 196 tane konut yapılmış, teslim edilmiş Gaziantep'te.
0: Evet.
1: Malatya'da 202 konut tamamlanmamış.
0: Yarım bırakıldı.
1: Şu Kahramanmaraş'ta da 752 konuta hiç başlanmamış.
0: Evet.
1: Can, bununla ilgili... Sende eksik fazla bir bilgi var mı?
3: Yok, şöyle Serhat Murat'ın dediği doğru. Burada toplanan para bu planlanan konut sayısına çok yeter.
0: Evet,
3: bir para
0: evet ki, çok rahat.
3: Çok
2: hocam,
3: rahat yeter ve
2: iki katından fazlasına da yeter.
3: Onun ötesinde
1: bu konutların mı?
2: Evet.
3: Onun ötesinde zaten bölgede o an ihtiyaç olan bunlar da karşılıyordu. Yani betonarme.
0: Tabii.
3: İnsanlar onu beklemiyordu. Yani bir prefabrik de olsa başını sokacağı bir ev istiyor.
0: Yok, çelik konstrüksiyon,
3: için,
0: prefabrik değil.
3: Hayır,
0: yani sağlıklı insanın yaşamında bir problem
3: yani,
0: olan bir nokta değil.
3: Şunun için söylüyorum. Yani hızlı bir şekilde de yapılabilecek evet. evlere ihtiyaç vardı. Zaten Ahbap da bunu söylüyordu. Diyordu ki biz parayı toplayacağız ve hızlı bir şekilde bunu bu evleri yapacağız. Anladım. Yani şunu demedi. İşte bina dikeceğiz. O işte prefabrik söylemedi. Dedi ki biz bunu hızlı bir şekilde yapacağız. Anladım. Şimdi hızlı bir şekilde yapılabilecek evleri var. Ve bu para da çok rahat bir şekilde yetiyor.
0: Maliyetin betonarmenin %40
1: yani
0: düşüğünde.
1: Bu daha ucuz.
0: Ayrıca
3: tabii bu daha ucuz.
0: Burada deprem yılı koşullarını esas aldığımız zaman Faruk evet. Aksoy, TOKİ'nin bir daire maliyetini göz önünde bulundurduğumuz zaman burada en az 2500 daire dahi üretilebilir.
1: Anladım. Evet. Yani bu parayla yani bahsettiğiniz konut

0: Bunlardan 2500 tane yapılabilir.
1: Bunun bir örneğini vereyim. Mesela TOKİ eliyle yapılan konutlar var. Mesela Azerbaycan Mahallesi oluşturuldu. Azerbaycan Devleti bunun finansmanını üstlendi ama inşaat sürecini TOKİ gerçekleştirdi.
2: Yani şunu yapabilirlerdi. Çözüm derim. Bu para toplanırken TOKİ ile anlaşıp
1: verilebilirdi.
2: Ve çok rahat olurdu ve bu tartışmaların hiçbiri olmaz.
1: Ama maksat ev yapmak değil. Depremzedeye teslim etmek olsaydı bu yapılabilirdi. Evet.
0: Tabii. Aynı görüştesiniz.
2: Tabii aynı.
0: Peki. Aynı Kemal Bey, bu rakamları koyduk ortaya. Bu rakamlar böyle. Bu rakamlara olana bitene bir itirazınız var mı?
3: Yok. Aksine şöyle, ben bir taraftan da inşaat mezunuyum. Ferhat Bey'in dediği gibi.
2: Her gün yeni bir şey öğreniyoruz. İşin
0: uzmanı Kemal, siz misiniz? Bizim
2: Kemal Bey'den her gün yeni bir şey öğreniyoruz.
1: Kemal Bey bu cümleyle başlamasaydı ben zaten gayrimenkul sektöründe faaliyet gösterdiğini hatırlatacaktım.
2: Yani.
0: Evet, buyurun. Buyurun.
3: Evet, gayrimenkulde de faaliyet gösteriyorum. Şöyle, hafif çelik konstrüksiyonda Türkiye'de bugün arsa hariç maliyet 9 lirayla 12 lira arasında. Ama bugün deprem günü değil. O zaman muhtemelen 4,5 lira civarı. Çelik konstrüksiyonda, ağır çelik konstrüksiyonda 30 lira civarı. Betonermede de arsa hariç yine 30-36 lira civarı metrekare maliyeti.
0: Anladım. Yüzden, yani bu rakamlar burada maliyetse, daha fazla ev yapılırdı görüşüne katılıyorsunuz.
3: Tahminime göre eğer hafif çelik konstrüksiyonsa 4,3 milyara deprem yılında o bölgede 10 bin civarı konut yapılması icap eder.
0: Peki.
3: O parayla.
0: 10 bin diyor, daha fazla artırdı. Peki. Ya. Peki. Geleceğim, tekrar geleceğim.
3: Oradaki rakamlar, oradaki yapılamamış konutları da toplasak bile o para için devede kulak değil. Tabii, öyle doğru, söyleyeyim size.
0: Orası yani doğru. Bu para büyük. Tamam, bu konuda bir konsensüs sağlandı.
3: 2023 yılı için devede kulak
0: Peki,
3: değil.
0: Peki Doğan Bey, bu rakamlarla ilgili sizin bir çelişkiniz var mı?
4: Yok, ben de aynı fikirdeyim. Yani
0: bir usulsüzlük olduğunu mu gösteriyor bunlar net bir şekilde?
4: Tabii ki.
0: Peki.
4: Tabii ki. Yani 10 bin konuttan bahsediyor beyefendi, Kemal Bey. Zaten belli aslında, yani böyle çok işin uzmanını çıkartmaya gerek yok. 4,3 milyon liradan bahsediliyor. Yani bugün İstanbul'da bile arazi dahil 100 metrekare bir konutun maliyeti zannedersem 2 milyon civarı. Yanlış bilmiyorsam.
1: Şöyle, yani bugün şartlarında bir arazi 4 dahil, milyon civarı
4: arazi dahil 2 milyon. Yani 4,3 milyar para topladığı zaman yani şu anda bile 2025 tane konut yapılıyor.
3: Arsa hariç.
4: İstanbul'da bile yani şu parayla 2000-2500 tane konut yapılır bugün. Peki.
0: Şimdi
4: deprem senesine gitmedik yani.
0: Peki sevgili Ali, şu 4 numaralı bilgi ekranımızı bir görelim. Çünkü ifadeye çağrılan isimler ne diyor? Onlar üzerinden Onur Bey'e birkaç şey soracağım. Şimdi bakın arkadaşlar, ünlüler ahbap için ne ifade verdi? Yani ünlüler başlığı altında aslında farklı meslek gruplarında gazeteci, televizyoncu, işte meslektaşlarımız vesaire, sanatçı, şarkıcı falan falan tanınıyor. Türkiye'de az çok iyi kötü tanınan insanlar. Şimdi şöyle diyorlar, Fatih Portakal diyor ki tanımam, şahsi bağış yapmadım, toplanan yardımları sorgulamadım, kendime kızgınım, iyi niyetimizi sömürdüler. Ece Üner, haber spikeri diyor ki ahbaba bağış yapmadım, geçmiş paylaşımından pişmanım, kandırılmış hissediyorum. Özlem Gürses, televizyoncu, program yapımcısı, sunucu, tanımıyorum, deprem döneminde tweet attım, herhangi bir kurumu parlatma çabası göstermedim, sorumluluk hissetmiyorum diyor. Ama burada bir şey de var.
1: Bir konu ya.
0: Mesela diyor ki ben sorumlu falan değilim, yani beni çağırdınız, ifade verdim ama ben tanımıyorum, sorumlu da değilim diyor. Bir sorumluluğum yok benim diyor. Ruşen Çakır, şahsen tanımam. Yaptığım haberi meslektaşlarımın verdiği bilgilerle yazdım. Kendim ve ailem cüzi yardım yaptık. Fatih Altaylı. Kumarbaz işte ve...
2: Çok pardon. Şimdi burada...
0: Evet.
2: Hepsini
1: ayrıca yorum yapacağız
2: değil,
1: zaten.
2: Yapacağız ama.
1: Bölgeye gitmemişsin.
2: Yaptığım haberi verdiği bilgilerle yazdım. Bakın. Olmaz. Tamam. Yani habercilik yapabilirsin.
0: Ne olmaz?
2: Meslektaşların verdiği bilgilerle haber yazamazsınız.

0: suyu görmüyorsanız yapamazsınız. Şöyle düşünün.
1: Tabii canım.
0: Dışarıda bir olay yaşıyorsunuz. Evet. Ben gelip size anlatıyorum ve ciddi bir olay oluyor.
2: Ama siz de gazeteciyseniz onu şey mesele, alamaz mıyız? Mesele şu, alamaz mıyız
1: yani? Polis bilgisi bakın, mi veriyorsun yani? Polis bilgisi verebilirsin belki de.
0: Bir fotoğraf koyarsınız, bir belge koyarsınız. Burada diyor ki baraj patladı. Aa baraj patladı diyor ve biz baraj patladı diye yazıyoruz. Yani örnek olarak veriyorum. Evet. Şimdi bunu baraj patladığını görmeden onu yazamazsın. Bizim bakın biz gazeteciyiz. Biz sosyal medya fenomeni değiliz. Yani Twitter'da çok takip ediliyoruz
1: doğru.
0: diye.
1: Doğru.
0: Orada baraj patladı, insanlar ölüyor diye tweet atamam ben. Ararım, bana bir fotoğraf, bir video veya bir yakın, o ölen kişinin bir yakını bana bir ulaş dersin ve ona göre yaparsın. Bakın bu önemli. Mesele bu zaten.
1: Anladım, anladım. Mesele ama bu. Meselelere tek tek gireceksek, Özlem Gürses'in mesela tanımıyorum.
2: Ben sorumluluk hissetmiyorum diyor.
1: Sorumluluk hissetmiyorum. Evet. En azından şunu diyebilirsin.
2: Ne diyebilir?
1: Dersin ki pişmanım, bunları söylüyorlar. Ama ben ve o gün yani. Yanılttığım için özür evet. diliyorum dersin. Bak, bak özür
2: bak,
1: yok
2: bak,
1: burada.
2: Ne diyor bak. Tanımıyorum. Deprem döneminde tweet attım. Herhangi bir durumu parlatma çabası göstermedim. Kurumu pardon göstermedim. Sorumluluk hissetmiyorum. Benim sorumluluğumda değil diyor. Deprem vardı ben de tweet attım diyor. Herhangi bir derneği şunu
1: şimdi
2: bunu
1: böyle bir şey olabilir
2: için...
1: mi? Siz eğer gazetecilik İtiraz yaptığınızı iddia bana. Ediyorsanız halka karşı sorumluluğu olan insanlarsınız. O sorumluluğu pişmanlık... da kabul edip dersiniz ki ben
0: okumadım ama
1: bu yanıltıcı bilgiden dolayı özür dilerim.
2: Bir saniye.
1: Özür Onur dilemek Bey, insanı küçültmez.
2: Onur Bey şu canım, dört yani, isim. Bu dört yapınca... ismin ifadesi. Çağrılıyorlar, soruluyor işte deniyor. Hukukçusunuz. Bunlar tatmin edici ifadeler.
3: Ya şöyle tabii...
2: Ya da bunlar mesela niye soruluyor?
3: Bütün ifadeyi görmek lazım. Evet, yani. Evet, bir o... cümleden çok
1: ben gördüm
3: çok
1: ifadeleri.
3: Ciddi. Olabilir ben görmediğim için söyleyeyim.
2: Bir de mesela diyorlar hiçbiri tanımıyorum diyor. Yani hiç kimse ya. Mesela Fatih Portakal tanımam. Ece Üner yapmadım. Geçmiş
0: kimse tanımıyor.
1: Bir ben tanıyormuşum Faruk Aksoy.
0: Ben de tanıyorum.
1: Bir ben tanıyormuşum.
0: Ben de tanıyorum.
1: 2021'de kendisini bir ben tanıyorum.
0: Ben de adliyeden tanıyorum.
2: Hasan abi bu arkadaşlar
0: adliye,
2: ahtapla.
0: Adliyeye geliyordu ben tanıyorum.
2: Zaten, bizi mi şey yapıyorlar? Zaten, bizi mi deniyorlar?
4: Öyle bir bu öyle bir şey yapılıyor ki.
2: Evet.
4: Zaten bunu diyor iktidar tarafı parlattı. Ha, hükümete evet. yakın taraf parlattı ahbabı. Dün akşam bir yorum,
2: evet.
4: Gece saat 1'e giriyordu. Halk TV'de bir arkadaş orada çıkmış şöyle diyor. İktidar öyle bir şey yaptı ki diyor. Tamam evet. kendi kurumlarıyla falan ama ya birileri yardım etmek istiyorsa muhalif kesimin yardım yapacağı bir yeri parlatmaları gerekiyordu. Ahbabı parlattılar diyor. Dolayısıyla siz ahbabın parlatılmasına da katkı vermişsiniz sevgili Ferhat Murat.
1: Ben yani, devlet var. Devlet var. Ahbap yok diyerek ben.
2: Geliyorum. Aa,
4: bir dakika bir dakika. Bitiriyorum.
2: Çok iyi.
4: Ya arkadaş.
2: Bir şey söyleyeceğim.
4: Da, hepiniz oradaydınız. Şu bak. Arkadaşlara söylüyorum.
2: Bak.
4: Dur.
2: Evet.
4: Hepiniz oradaydınız. Heh. Şimdi Fatih Portakal sıradan bir adam mı? O gün sunduğu ana haber Türkiye evet. birincisi. Bak reytingde Türkiye evet. birincisi. Ece Üner sıradan bir gazeteci mi? Sıradan bir vatandaş mı?
0: O da ikincisi.
4: Heh, Türkiye ikincisi, Özlem Gürses, aynen. değil mi?
0: O da üçüncüsü. Yani,
4: devam edelim.
1: Ama öyle, öyle gidiyor.
4: Ruşen Çakır, Ruşen Çakır, o kadar listeler yayınlandı. Avrupa, yani. Avrupa'dan abi, fonlanan, abi, oradan buradan fonlanan bir evet. medyanın sahibi ve evet. o medyayla yaptıkları işler ortada. Bu arkadaşlar sanki abi normal bir vatandaş ya şimdi bilakis bizatihi tahammüden
1: evet.
4: ahbap bir tane bulmuşlar bir ahbap. Yani Haluk Levent Kayseri, onun üzerinden bir muhalefet inşasına da büründüler. Bunu niye söyleyemiyorlar? Aynı neye benziyor biliyor musun? Kemal Kılıçdaroğlu seçimi kaybetti. Yanındaki Cumhurbaşkanı yardımcı adayları vardı ya. Hepsi birden dedi ki bir dakika senin değişmen lazım. Sen kaybettin. Ya hepiniz oradaydınız kardeşim.
1: Ama siz yaptınız bunu.
4: Aynısı. Aynı şekilde. Fatih Portakal, kıymetli Fatih Portakal. Sen... Ana haberin Türkiye birincisi reytingde bir ilk yüzde birinci olduğun günlerde dersen ki kardeşim devlet çökmüştür yardımlarınızı ahbaba burada bir sorumluluğun olmaz mı?
0: Olur
4: elbette.
1: Olur, yok,
4: yok, Ece ablacığım, Ece hanım, Ece kardeşim neyse sen gidip orada deprem sırasında mikrofon olup konuşurken ya bir de senin nereye parayı verdiğinin hesabını soruyorlar diye... Ahbaba hesap sorulamaz
1: şu
4: kardeşim
1: dedim, evet.
4: dersen ve bunu yayında canlı yayında söylersen seni izleyen, seni seven, seni takip eden, senin haberlerinden etkilenen insanlar, senin o duruşundan etkilenen insanlar nasıl karar vermiş olabilir acaba?
2: Peki, Onur Bey, bu ifadeler tatmin edici ifadeler mi? Yani ve bu insanlara mesela bunlar soruluyor. Deniyor ki deprem döneminde, her taraftan bakın lütfen. Rahatça her taraftan bakın. Mesela deniyor ki, kardeşim sen yayın yaptın, yayında Ahbap Derneği'ni övdün. Bir dernek üzerinden gidiyoruz. Haluk Levent de bir sürü usulsüzlük, yolsuzluk yapmış, parayı ona vermiş, ondan almış, bilmem ne yapmış. Biraz sonra bakacağız öteki dosyalara da. Şimdi bu insanlar da diyor ki, valla biz Haluk Levent'i falan tanımayız.
4: Niye yaptın o zaman?
2: İşte soracağım. Biz Ahbap Derneği'ne yardım da yapmadık diyor birçoğu.
4: Ama yardım yap diye çağırıyor.
2: Bunu hukuki olarak bize bir anlatın. Bu ifadeler tatmin edici mi? Ve bu soruların muhatapları gerçekten kendileri.
3: Farklı bir genel olarak bakmak lazım. Evet. Çünkü bir buradaki bir cümleyle bu insanları ne yargılayabiliriz ne aklayabiliriz. Bilmiyoruz.
2: Tabii, tabii, bunu ifade öyle bir niyetimiz de yok.
3: İkincisi, şimdi böyle biz dünyada hatta dünyada bir trend var. İnsanların alkışları üzerinde sörf yapmayı biz çok seviyoruz. O zaman Ahbap üzerine alkış yapıyorduk. Şimdi işte bambaşka bir şey üzerine bir alkış yapıyoruz. Evet. Bütün şey olarak. Aslında böyle alkış üzerinden sörf yapma alışkanlığından bir dışarı çıkıp tamam. İşin ne olduğuna bir bakmak lazım. Şimdi siz etkili bir televizyoncusunuz. Bugün mesela bir beğendiğiniz bir dernek olsa, ya bu arkadaşlar da iyi şey yapıyor deseniz. Ondan sonra yıllar sonra çıksa ki o arkadaşlar o kadar iyi bir şeyler yapmıyormuş. Burada Faruk Aksoy fail mi olur, mağdur mu olur? Bence mağdur olur. Onu bir kere ifade etmem lazım. Ne
1: ama
3: zaman fail olursunuz?
1: Yanında çok şunu diyorsanız.
3: Ne zaman fail olursunuz?
2: Onur Bey şöyle gidelim. Bu bir yere geldiniz.
1: Yanında şunu diyorsanız
2: cevabın
1: peki.
2: Cevabın var mı?
1: Devlet yok. Ahbap var diyorsanız.
2: Evet.
1: Şimdi burada devletin ki 455 bin konut yapmış, o bölgede biz 4 ay boyunca kalmışız, depremde yapılan her şeye şahit olmuşuz. Eksikleri de şahit olmuşuz ama yapılanlara da şahit olmuşuz. Devlet yok diyerek devletin itibarsızlaştırılmasıyla Ahbap'ın parlatılması burada sadece sizi mağdur ve masum bir noktaya getirebilir mi?
2: Tamam.
1: Soru soruyorum ben.
2: Devam edin.
3: Orada
2: devam
3: şeye
2: edin
3: bakmak, lütfen. Aslında Ferhat Bey'in söylediği bence doğru bir nokta.
2: Evet, devam edin.
3: Orada lütfen, biraz buyurun. Şuna bakma ihtiyacımız var. Yani bağlamından koparılan, çekti birkaç cımbızlanmış cümle değil. Biz evet. Bütün bağlama bakma ihtiyacımız var. Ben önce etik açıdan bakayım. Eğer mesela ben sizin üzerinizden örnek verdim. Sizin lütfen şey yaparım.
2: Yani, benim üzerimden istediğiniz örneği verebilirim.
3: Bunu şu anda doğru ekrandaki mu? En şöhretli kişi olarak yok, size söyleyeyim. Şu anda buranın moderatörü.
2: Hasan abi orada oturuyor.
3: Keza Hasan Bey. Ben yani burayı siz yönettiğiniz için sizin üzerinizden örnek
2: veriyorum. Buyurun rahat olun.
3: Yani bir şu anda gelseniz bir derneğin hoşunuza gitse mesela evet. Bir yardım derneğine. Ya bu çocuklar da iyi bir şey yapıyor deseniz. Ama özel olarak bir parlatma çabası içinde olmasanız ama bu duygunuzu dile getirseniz.
2: Evet.
3: Bunda ne etik sorun var ne ceza hukuk açısından sorun var. Ama onu çok büyük bir parlatsanız ama yeterli araştırmayı yapmazsanız o 5N 1K
2: evet,
3: vardır ya.
2: Evet.
3: O araştırmayı yapmaksın büyük bir parlatma içine girerseniz hele ki kendiniz cebinizden 5 kuruş yardım yapmamakla birlikte bir sürü insanın büyük nafakalarını oraya yardım olarak vermesine katkıda bulunursanız, yönlendirirseniz
2: evet,
3: en azından etik bir şey yapmış olmazsınız. İki sebeple etik bir şey yapmış olmazsınız. Bir, bu kadar kefil olduğunuz bir yere cepten hiçbir şey harcamazken başkalarının harcaması çok ilginç.
0: Mesele o zaman.
3: İkincisi ceza hukuku boyutu biraz daha zor onu söyleyeyim. Ceza hukuku boyutunda eğer bu arada Ahbap soruşturmasının hangi hususlarda ceza hukukunu ilgilendirdiği için dosyaya muhakkak tam olarak hakim olmak lazım. Yani tamam. Dedikodudan çok daha ötesine
2: çok
3: ihtiyacımız
2: doğru
3: var.
2: Çok doğru.
3: Eğer varsa bir suç diyorum evet. Bilmeden bunu söylüyorum dosyaya vakıf olmadan herkes gibi vakıf olmadan ifade edeyim. Eğer böyle bir suç varsa bir gazetecinin, bir toplum önderinin bundan ceza hukuku bağlamında sorumlu tutulabilmesi için ancak ve ancak o suç işlediği bilinciyle oraya iştirak etmiş olması lazım. Yani atıyorum A Derneği'nden bahsettik ya biraz
2: evet,
3: önce.
2: Evet.
3: A Derneği insanların paralarını hortumlamak için kurulmuş ve onun yöneticileri bunu bilinçli olarak yapıyorlar.
2: Evet.
3: Sizi tenzih ederek söylüyorum. X bir toplum önderi de lütfen buna işte şöyle yardım yapın, böyle yardım bir suç işleme bilinciyle hareket ediyor. Belki bir ortaklığı var,
2: yani
3: belki manevi payı var, belki sahibine açık bilmiyoruz.
2: Birbirini destekleyen bir yapıdan bahsediyor.
4: Önemli bir hatırlatma yapıyor şimdi.
2: Çok hocam. Doğru, tabii.
4: Ama şunu yani da
0: ben bir söylemek zorundayım.
1: Ben söylemek zorundayım.
4: Ferhat Murat biraz değindi.
3: Bir şey söyleyeceğim sadece. Şey,
4: tamam mı?
3: Ceza hukuk bağlamıyla etik bağlam birbirinden farklı olduğu için ifade.
4: Aslında Ferhat da söyledi. Şimdi burada biz bir ahlaki bir meseleden arkadaşların sorumluluğuna vurgu yaptığımızın tabii. Altını çizmem tabii. Gerekiyor. Yoksa hani ceza meselesinde ya beraberce hep beraber bir fiil işte
0: zaten onların bilgi amaçlı
3: ben de sanmıyorum. Yani

0: Onu öyle değil ama şöyle bir şey. Bir hani bu depremin altında kalsın bu hükümet. Bu deprem Erdoğan'ı götürür. Bakın hep bu cümleler kuruldu.
1: Evet.
0: Diyen bir kafanın, bir muhalif kafanın ahbabı AFAD'ın karşısına, Kızılay'ın karşısına, koskoca Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı'nın karşısına bir grup, bir güç olarak inşa etmeye çalışmışsa ve şimdi de bu ahbapla ilgili birçok iddia varsa, Haluk Levent'le ilgili birçok iddia varsa ki Kırmızıgül falan biz zaten biliyorduk, ben teslim ettim cezaevine falan diye de ifadesi var. O zaman şu şapkayı önüne koydukları zaman yani bu kadar yani ya bilmiyordum kusura bakmayın deyip sıyrılmalarına ben biraz içerliyorum.
2: Sana inandırıcı gelmiyor. Ya, yorulmadınız değil mi?
0: Ha, inandırıcı değil.
2: Yorulmadınız.
0: Yok, çok böyle pişkin de geliyor.
2: Peki. Doğan Çağlar'dan evet. Bir yorum alacağım. Evet. Kemal Bey'e gideceğim. Buna da bakacağız. Bu arada bir saniye. Bu arada ahbap soruşturmasında ünlüler geçidi. Bak bu son isimler. Yani biraz önce de vardı. Oradaki isimlere de tekrar bakarız dönüp. Bunu da göstereyim. İşte Özlem Gürses, Hazal Kaya, Fatih Altaylı, Ruşen Çakır, Şahan Gökbakar, Fatih Koparan. İkinci dalga bu birinci dalga. İkinci dalga burada da var. Burada Altaylı vardı. Burada Fatih Portakal, Ece Üner, Gökhan Özoğuz, Öykü Serter, Feyza Altun. Üçüncü dalga Uğur Dündar, Mahsun Kırmızıgül, Gülben Ergen, Elçin Sangu, Hayko Cepkin. Elçin Sangu tanıyan var mı? Kimdir?
3: Şu galiba.
2: Ben tanıyorum.
4: Meşhur oldu.
2: Yani
4: burada meşhur
2: Neci
4: oldu.
2: Oyuncu. Tamam.
5: Fark Bey bir parantez lütfen bir cümleyle.
2: Lütfen. Buyurun.
5: Şimdi dalga dediğimiz zaman böyle bir suç isnadıyla şüpheli pozisyonda olan kişi.
2: Şimdi onu söyleyecek.
5: Şimdi benim anladığım kadarıyla lütfen sizler daha iyi
3: bilgiye başvurmak
5: bilgi veren sıfatıyla tabii. Çağrıldıkları için bak, bunu şimdi, dalga olarak adlandıramayız
2: tamam.
5: Bunu.
2: Çok şimdi onu söyleyecektim. Gerçekten teşekkür ederim. Bu arada tabii hani 1 2 3 derken yani böyle burada işte Özlem Gürses, Fatih Altaylı, Ruşen Çakır yani burası bir televizyon ve biz de bir program yapıyoruz. Bu isimler ifadeye çağrıldı.
3: Parti.
2: Yani birinci, önce bu isimler çağrıldı. Sonra bu isimler, yani burada Fatih Altaylı işte bu işin suçlusudur, Hazal Kaya'sı.
5: Hayır, aksine tanıklığa benzer bir şey kastetmiyorum.
2: Böyle bir şey kastedilmiyor, onu söyleyeyim. Sadece birinci, ikinci ve üçüncü isimleri dizmek için böyle yaptık. Onun altını çizeyim.
5: Bu tanıklığı
2: suçlu ilan etmiyoruz. Burada ahbap soruşturması derinleştiriliyor. İşte gözaltına alınanlar, Başaran Holding sahibi Hüseyin Başaran. Doğan Bey geleceğim.
6: İlk gün
2: burası da ilginç. 8 inşaat firması yetkilisi, ahbap satın alma müdürü, ahbap çalışanları. Bunlar gözaltına alınanlar. İfadeye çağrılanlar. Uğur Dündar, Hayko Cepkin, işte şarkıcı Elçin Sangu oyuncuymuş tanımıyorum ben. Gülben Ergen, Mahsun Kırmızıgül. Bunlar da ifadeye çağrılanlar. Şimdi bu da dursun bir saniye. Doğan Bey genel evet. olarak... Niçin bu isimlere ifadeye çağrılıyor?
4: Evet, ben neden? De direkt oraya değinim. Öncelikle siz de vurguladınız. Şimdi burada ismi geçen kişiler suçlu değil. Biz onları suçlu ilan etmiyoruz.
3: Ya öyle
4: bu
3: bir
4: kanalda,
3: bir de burası
4: bu kanalda,
3: bir mahkeme değil. Ama biz yorum yapıyoruz.
4: Başlarına bitirin bir şey Ferhat Bey. Buyurun. Şimdi burası bir mahkeme değil. Faruk Bey de hakim değil. Kimseyi burada yargılamıyoruz değil mi? Şimdi burada seyirciler izlediği zaman sanki evet. bu insanlara biz işte bir... İtibar suikastı yapıyoruz, izlenim oluşmasın. Hani öyle düşüneceklerdir büyük ihtimalle. Yarın öbür gün işte gittiler, efendim işte görüşlerini aldılar. Yarın tekrar bu insanlar yayın yapacaklar. Eminim ki şunu söyleyecekler. Diyecekler ki ya bak bizi hemen suçlu ilan ettiler. Bizi mahkum ilan ettiler diyecekler. Biz altını çizelim. Siz suçlu değilsiniz. Biz sizi suçlamıyoruz yani. Burası
2: peki,
4: bir mahkemedir.
2: Ama
4: burada... Ama burada
2: bu ifadeler bak, sizi toplam, tatmin etti mi?
4: Tabii ki.
2: Şimdi dördü bir daha getirin
4: tatmin
2: arkadaşlar.
4: Tatmin etmedi Faruk
2: Bey. Dördü bir daha getirin.
4: Şimdi bizim bu buradaki gazeteci arkadaşlar işte fenomen arkadaşlar şunu söylememiz gerekiyor. Özellikle gazeteciler.
2: Evet.
4: Ya şimdi bir gazetecinin görevi nedir? Gazetecinin görevi bir bilgiyi araştırıp, inceleyip insanlara doğru bir şekilde aktarmak. En önemli görev bu değil mi?
2: Tamam.
4: Yani bunu bekliyoruz. Şimdi orada Sayın Fatih Altaylı, evet. Sayın Fatih Portakal, Sayın Ece Öner bak Sayın... diyoruz yani. Saygıyla bahsedelim de. Yani şimdi siz yeri geldiği zaman yılların gazetecisi Fatih Altaylı. Öyle değil mi? Kızılay'ı A'dan Z'ye inceliyorsun. AFAD'ı A'dan Z'ye inceliyorsun. Bir eksik, bir Kızılay'ı gedik gördüğün zaman bak bir eksik, bir gedik, en ufak bir nokta gördüğün zaman bunu programlarında böyle anlata anlata bitiremiyorsun. Öyle değil mi? Ondan sonra Sayın Ece Üner taraflı tarafsız yani herkesin izlediği böyle

0: bir şey söylediği zaman dikkatle takip ettiği bir gazeteci Sayın Ece Öner. Ya şimdi sizin gibi insanlar bu AFAD söz konusu olduğu zaman neden bu kadar böyle araştırmadan, incelemeden değil mi? Detaya girmeden siz bu açıklamaları yaptınız. Öncelikle bunu sormamız
1: AFAD
0: lazım.
1: Değil, ahbap.
0: Ahbap, pardon. Evet. Pardon. Siz ahbap söz konusu olduğu zaman neden araştırmadan, incelemeden detaylı bir şekilde bir açıklama yapmadınız değil mi? Bak nedenini sorgulamak lazım. Ben
1: nedeni
0: kısa, şu. Nedeni şu Faruk Bey.
1: Siyasi mi?
0: Nedeni bazen bu gazeteci beyefendiler, hanımefendiler gazetecilik değil de muhalefet etmeyi gazetecilik zannediyorlar. Bazen de muhalefet etmekle nefreti birbirine karıştırıyorlar. Bak muhalefet etmekle nefret etmeyi birbirine karıştırıyorlar. Yani benim gözlem şu, iktidara olan öfkeleri artık bir eleştirinin, bir muhalefetin dışına çıkmış durumda yani, taşmış durumda. Bak bunu niye net bir şekilde söyleyeyim? Ya şimdi deprem olduğu zaman
1: evet,
0: insanlara ilk el uzatacak kurum hangisi? Kızılay. Sonra kim? AFAD ve Sayın, değil mi? Devamı gelebilir bunun.
1: Evet,
0: siz o günlerde Kızılay yok, AFAD yok, devlet yok dediğiniz zaman bu artık eleştirinin dışına çıkar, bu nefrete dönüşür. Bu arkadaşlarımızın bence öfkelerini kontrol etmesi gerekiyor. Neden? Bak neden öfkelerini kontrol etmesi gerekiyor? Bak yine söyledim. Fatih Altaylı, Ece Öner, Fatih Portakal. Ya taraflı tarafsız bir şey dediği zaman dikkatle dinlediğimiz insanlar bunlar. Sizin ağzınızdan çıkan sözler insanları yanlış yönlendirmeye çok açık. İnsanları yanlış yönlendiriyorsunuz. Ondan dolayı dikkat etmeleri gerekiyor. Şimdi biz tabii dedik ya sizi yargılamıyoruz. Suçlu,
1: yani bu ifadeler. Bir cümle söyle, döneceğim tekrar.
0: Evet.
1: Bu ifadeler, dur bir saniye, şunları da bir göstereyim. Fatih Altaylı, kumarbaz ve dolandırıcılıktan hapse girmiş biri olarak biliyorum. Güvenmedim. Ahbabı hayırsever olarak gördüm. Hak etmediği bir destek vermişim. Para göndermedim diyor.
0: Günaydın.
1: Ama destek verdim.
0: Evet.
1: Yalnız Fatih Altaylı'nın epey önceden de hani Haluk Levent'in kişisel hayatıyla ilgili İlginç saptamaları vardı. Bir saniye bitireyim. Gökhan Özoğlu.
2: Bir programda da kullandığı ilginç ifadeler vardı. Arkadaşı olduğundan bahsediyordu.
1: Öyle mi?
2: Onu da hatırlatırım.
1: Haluk Levent'i tanımam diyor Gökhan Özoğlu.
0: Evet.
1: Yani o da aslında şarkıcı, sanatçı. O da tanımam diyor. Tanımıyor. Herkes birbirini tanımak zorunda değil. Deprem bölgesinde yardım yaptım. Oğuzhan Uğur'un ofisine gittim. Bağış yapmadım diyor.
0: Evet.
1: Bağış yapmadım.
2: Çok güzel.
1: Öykü Serter, 6 Şubat'ta istem dışı öfkelendim. İnsanları ahbaba yönlendirmedim. Haluk Levent'i tanımam, ahbaba yardım göndermedim. Hazal Kaya, deprem döneminde ahbaba 120 bin lira bağış yaptım. Bağışların bu şekilde suistimal edilmesi sebebiyle ben de mağdurum. Hatta Hazal Kaya diyor ki, bu işte en mağdur benim diyor. Yani bu işte gerçekten en mağdur benim diyor.
3: Şimdi para
0: Faruk Bey.
1: Şimdi bu. Bir cümle söyle Kemal Bey'e bir gideyim.
0: Ya birkaç cümle söyleyeyim. Bir iki dakika müsaade isteyeceğim. Kusura bakmayın.
1: Kemal Bey. Bak bir iki dakika uzun. Bir cümle söyle getirirler geleceğim. Hızlıca. Bu ifadeler seni tatmin etti mi?
0: Tamam, o zaman özetle şu cümleyi söyleyeyim. Bu yaptıkları şu anda Kızılay'a kan bağışlanmıyor. Bakın insanlar uzun zamandan beri Kızılay'a kan bağışlamıyor. Yani bu yaptıkları şeyin nelere mal olduğunu en net göstergesi.
1: Kızılay'a neden kan
0: bağışlamıyor? O kadar itibarsızlaştırdınız ki. İnsanlar artık Kızılay'a kan bağışlama diye uzun bir süre boyunca kan bağış oranları ne kadar düştüğünü mesela çıkartsınlar şimdi. Kan bağışlama insanlar.
1: Kızılay Hilali Ahmer.
0: Evet.
1: Tabii.
0: Bağışlamadır uzun bir süre.
1: Bir saniye. 100 kere 1000 kere verdim, bir daha vereyim.
4: Suçlusunda bu arkadaşlar demek de olmaz.
1: Şimdi bu
4: yani.
1: Burada mesela Hazal Kaya, Öykü Serter, Ece Üner, Ruşen Çakır, kimse Fatih Portakal. Yani bu isimler kim ki koskoca Kızılay'ın kan bağışını etkileyecekler? Yani bu millet 80-90 milyon insan. Burada kana yapılıyor ihtiyaç ya, var, kan verilir. Yapılıyor, şu olur, bu olur. Ya, bu kadar etkililer mi?
4: Burada bir cümle
0: bence,
4: bir müsaade
2: kendi edersiniz. Bence etkililer.
0: Şimdi
3: yok, bir cümle yapılıyor kan bağış.
2: Kan bence,
3: bağışıyla ilgili bir sıkıntı yok
0: bence.
1: Çünkü ciddi bir iddiada var.
0: Faruk Bey şöyle.
3: Kan bağışıyla ilgili bir sıkıntı yok.
0: Etkililer.
3: Tecellüfü Arif yapıyor şu an.
0: Bak etkililer Faruk Bey. Bak kim ki demeyelim bu insanlar. Bu insanlar bizim ülkemizde dediğim gibi görüşü ne olursa olsun televizyonlara çıktıkları zaman dikkatle izlediğimiz insanlar bunlar. Bir şey dediği zaman dikkatle izleriz. Şimdi öyle tabii ki bir algı oluşturmuşlar ki 4.3 milyar para toplanmış orada. Bu Haluk Levent'in başarısı değil ki yani. Haluk Levent'i hani tanımıyorlar mı diye sordunuz ya. Haluk Levent'i herkes tanıyor, bak onu söyleyeyim yani. Bütün sanat camiası tanıyor. Sanat camiasının dışında insanlar Haluk Levent'i tanıyor. Yani şu anda burada olmayan bir insanla ilgili böyle bir şey söylemek istemiyorum ama Haluk Levent belli bir karakter yani. Bir sürü haber çıktı Haluk Levent'le ilgili. Ama 4.3 milyarı Haluk Levent mi topladı? Hayır. Bu insanların yapmış olduğu haberlerden dolayı toplandı. Dolayısıyla bu insanlar da işte Kızılay'a bir laf ettiği zaman, AFAD'a bir laf ettiği zaman, devlet yok dediği zaman zaten bahane ama arayan insanlar etkilenip de bu kurumlardan uzaklaşabiliyor maalesef.
1: Peki, tamam.
4: Bir cümleyle çok fazla uzatmadan.
1: Yani Cemal Bey geliyorum.
4: Şunu anlayabiliyorum. Yani kızdığımız zaman tabii. Kızgınlığımızı, öfkemizi bazen birine yönlendiriyoruz ama hani koskoca Kızılay'ın belli yardımları alamamasını sadece bu insanlara bağlamak bence siz de bunu kastettiniz.
0: Sadece bu insanlar değil Onur
4: bak,
0: Bey.
4: Bir şey de
0: ama bak şimdi burada bir dakika bir şey dakika ama düzeltmem lazım bu cümle. Bir saniye bir şey deme. Ha, bak bu insanlar ben evet, demiyorum. Şimdi burada mesela 8 tane kişinin fotoğrafı var. Hı-hı. Bütün suç onların demiyorum. Sosyal medya üzerinden propagandasını yapan bakın Ahbap'a destek çıkın deyip de devlet yok diyen kim varsa
4: bak
0: buradaki 8 kişiden bahsetmiyorum ama bir dakika
4: anladım,
0: Onur Bey.
4: Anladım.
0: Onların hepsi sorumlu diyorum. Sadece bu insanları
4: Doğan
0: suçlamıyorum
4: Bey,
0: ben.
4: Anladım. Belki de bir şey
0: yani
4: hatırlatacağım.
0: Yanlış anlaşılmasın şimdi biz burada yargılamadık onları.
4: Bir şey hatırlatacağım. Buyurun. Belki siz de bana hak vereceksiniz bu konuda. Şimdi mutlaka toplum önderleri biraz daha böyle sakin olmalılar. Şimdi de bu arada sadece o zaman değil. Şimdi de Ahbap konusunu yorumlarken bir tık
1: çok
4: sakin
1: doğru.
4: Yorumlamak
1: çok
4: lazım.
1: Çok doğru.
4: Ama bir de şunu da hatırlayın. O zaman bakın hatırlarsanız Sayın Cumhurbaşkanı da bunu açıkladığı ve kabul ettiği üzere Kızılay'ın deprem çadırı satması hadiseleri konuşuldu.
1: Evet.
4: Hani eğer bir Kızılay'da bir problem görüyorsak
2: sattı mı peki?
3: Bir dakika.
2: Sattı mı?
3: Sayın Cumhurbaşkanı dur ya eksik söyleme. Deprem çadırlarını kime satmıştı?
1: Kime?
3: Ahbap'a.
4: Yanlış Ahbap'a. Yapmış yani.
3: Dur yok, şey. Yok. Ya bak burada Ahbap var. Burada da bir şey var.
4: Bir şey diyeceğim.
1: Hasan abi bir şey diyor.
4: Ama çok polemikçi gidiyoruz. Buna gerek yok. Ben daha mantıklı bir şey söyleyeceğim.
2: Polemikçi değil de bilgi vereceğim.
4: Hayır bak Kızılay, dur bilgiyi sonra ver.
2: Kızılay çadır AŞ ile Kızılay'ı karıştırmayalım.
4: Bağlamından kopuyor. Bağlamından kopuyor.
1: Bitirsin iddiasına cevap verirsin. Buyur.
4: Yok bir iddia falan değil. Böyle polemikçi olmaksızın bir şey söylüyorum. Bakın bir bu yıprattı Kızılay'ı. Evet. Hatta Sayın Cumhurbaşkanı da bu konuda bir eleştiri yaptı. Bunu hatırlayın. İki bir de şunu da hatırlamak lazım. Deprem döneminde gerçekten kötü hissettik hepimiz. Yani siyasal görüşlerden bağımsız olarak kötü hissettik ve bu noktada insanlar işte nasıl şimdi dolmuşa biniliyor? Bir dolmuşa bindiler. Kabul etmek lazım. Bir şey daha var. Şunu da hatırlamak lazım. Böyle noktalarda sosyal medya özellikle algoritmalar bakımından her zaman en sert şeyleri öne çıkartır. Arkadaşlar bir sakin olalım diyen adamı X ya da Twitter platformu öne çıkartmaz. Hop ya işte hükümete destek veren ya da sonuçta da karşıt olanlar büyük büyük şey yapar.
1: Peki.
4: Konu budur aslında.
1: Peki.
4: Sakin olmak
1: kısa bir
4: lazım.
1: Cevap.
2: Şimdi şunu söyleyeyim.
1: Kemal Bey'e gidiyor.
2: Evet insanlar dolmuşa biner doğru diyorsun ama o dolmuşa binme esnasında aksaray yapanlar da bu tarz söylemler. Şimdi bugün
1: aksaray. Şener Şen'in filminden
2: muavinlik yapan evet. Veya işte orada kahyalık yapan, durakta kahyalık kim yapıyorsa aslında bu isimler yaptılar. Bakın Halk TV'de Ahbap'a yardım programı düzenlendi gece. Şimdi Mahsun Kırmızıgül diyor ki, ben diyor geçmişini biliyorum. Zaten zaman zaman destek de oluyordum maddi anlamda. Cezaevine ben götürdüm, yatırdım diyor. Kendim de herhangi bir para desteğinde bulunmadım. Çünkü biliyordum geçmişini diyor. Ama evet. Twitter'ından, o günkü ismiyle Twitter'ından, bugünkü ilk sayfasından... İBAN numaralarını paylaşıyor Ahbap'ın. Bağışlarınızı buraya yapın diyor. Şimdi bugün herhangi bir pazarlama veya bunun da bir etkimi yok diyor. Şimdi sizin ciddi derecede bir etkisi olan sosyal medya hesaplarınız söz konusuysa daha sorumlu olmanız gerekmez mi?
1: Peki.
2: Benim Kemal söylemeye Bey. Çalıştığım şey şu. Çok özür dilerim. Kızılay çadır AŞ'nin sattığı, Kızılay'a da sattığı, dünyadaki farklı yardım kuruluşlarının sattığı çadırları o gün Kızılay çadır satıyor şeklinde haberleştirenler Ahbap var devlet yok diyenlerdi. Aynı kişilerdi. Bence bunu bu tarafın genişini çok iyi görmemiz lazım. Kızılay, Çadır, Ayşe bir açıklayayım bir müsaade edin. Doğru bir yüzeyinden yorum yapın.
0: Bu söylediğiniz cümleyi bir depremzede duyduğu zaman devlete karşı ne düşünür?
2: Bakın.
0: Mesela depremzedesiniz, eviniz yıkılmış. Kızılay satıyor dediği zaman ne düşünürsünüz? Devletten nefret edersiniz. O kadar ağır etkisi var.
2: Bence bakın bilgi üzerinden gidelim.
1: Onur Bey bir şey söylüyor. Onu bir dinleyeyim. Sen de
2: yok, ben şu bilgimi aktarayım.
4: Yine kimseyi suçlamak açısından da söylüyorum. Kimse kötü niyeti şey yapmadı bunu ama bu Ahbap'a da bu yardım toplama iznini de valilikler verdi.
2: Ahbap'a yardım toplama izni verilmedi.
4: İzinsiz mi topladı?
2: Her derneğin alabildiği bağışları alabiliyor. Hayır, sonrasında izin mevzusu çözüldü. Şöyle, yani depremin Berat olduğu Bey, esnada...
4: Şöyle siz belki daha iyi biliyorsunuzdur evet. Konuyu şey yaptığınız için ama ben size sadece hukuki olarak söyleyeyim.
2: Evet.
4: Bu yardımların toplanabilmesi için valilik oluru mutlak evet. Gerekliliktir. Bu olmadan... Bu yardımlar toplanmış olamaz. Eğer toplanmışsa açıkça bir görevi kötüye kullanmak vardı.
2: Olur, şey ifadelerden şey şunu gördük.
4: Böyle bir şey
2: olur
4: mu?
2: Oğuzhan Uğur, babana TV'den gelen parayı.
1: Bir dakika, bir saniye. Şimdi o dönem. Mesela...

0: Valilik onuru. Şimdi bak her şeye her açıdan bakalım. Biz önce adil olalım. Mesela İstanbul Valiliği, Hatay, işte Maraş, Sakarya neyse dese ki ahbaba yardım toplama izni vermiyorum. O valiliği ne yaparlar?
1: Vallahi çok kötü düşünülürdü. Ama ne beklenir
0: şimdi
1: burada
0: farkı? Neyi sormaya çalışıyorum?
1: Ben çok yanlış.

0: nerede, orada, burada
1: bu söylediğiniz,
0: mı harcayacaksınız?
1: Bu söylediğiniz yani zaten evrensel bir gerçekten, evet, bahsediyorsunuz. Valilik bu izni verdi diye kötüye kullanmamalısınız tabii. Yani. Konu bu. Ama hani böyle işin böyle hem etik hem de ceza hukuk boyutunu genişletip genişletirsek, tabii, sen ona niye izin verdin? Sen o tweet'i niye attın? Sen niye merhaba dediğine gelir. Bu bizi gerçeklerden biraz uzaklaştırır.
2: Madem ceza üzerine konuşuyoruz.
0: Peki.
2: Herhangi bir suç işlenmeden birisine suçlu muamelesi yapabilir mi valilik?
1: Işte, aynen öyle.
0: Yapamaz.
2: Şimdi yani harcadığı yeri bilmeden Bayern Münih'e yatıracağını bildiği halde belki yapabilir ama Bayern Münih'e yatıracağını nereden bilsin kardeşim? O dönemde çıkmış. Bugün dolmuşa bayağı getirenler pişmanlık duyuyorlar ama o gün Kızılay Çadır sattı yalanını. Bakın yalan diyorum çünkü Kızılay Çadır AŞ Kızılay'ın alt iştirakidir. Tıpkı Kızılay Soda gibi oradan elde ettiği gelirleri Kızılay'a aktarır. Kızılay da kamu yararına bir dernektir.
1: Bu şöyle, bu çok eleştirilir bir şey.
2: Yani ya Kızılay Çadır satmadı, AŞ'nin
1: sattı. Olur mu canım öyle?
2: Şimdi bir dakika, o zaman Kızılay, Kızılay'ın...
0: Kemal Bey'e bir gideyim mi?
2: Bir gidin hadi, tamam.
0: Kemal Bey.
2: Ben de oturayım o zaman müsaade ederseniz.
0: Peki otur. Kemal Bey. Kemal Bey. Bütün bu, buyurun, konuşulanlar, tartışılanlar, bütün bunların içinde. Şimdi ortada rakamlar var, ifadeler var. Onlar çok ilginç. Dikkatim onlar çekiyor mesela. Bu sizi tatmin ediyor mu? Önemli isimler diyorlar ki işte Mahsun Kırmızıgül. Şöyle diyor. Vicdanlar yaralanmıştır. Haluk Levent. Gençlik yıllarından beri tanırım. Bunlar prestij müzikteydiler. Ben Mustafa Topaloğlu'nu, Mustafa abiyi tanırım. Evet. Aynı köylü sayılırız.
3: Ne diyor Mustafa Topaloğlu?
0: Ama Mustafa Topaloğlu gibi diyor ki, kardeşim sen bir kere kendin ahbap değilsin diyor. Senin, evet, kurt bunu yıllar önce söylüyor, evet, ama. Yani yeni söylemiyor, yıllar önce
3: yani
0: söylüyor.
3: Yani biliyorlar değil mi?
0: Hani şimdi Mustafa abiyi böyle ciddiye almıyorlar falan. Hani yok uzaylı muzaylı falan. Hani bir halk adamıdır, bir halk bilgisidir, iyi analiz eder, insanı tanır. Burada diyor ki kardeşim sen diyor bir kere ahbap değilsin, sana nasıl güvensin bu insanlar? Yani niçin? Bunlar olmadan yıllar yıllar önce söylüyor. Haluk Levent'i diyor tanırım diyor Mahsun Kırmızıgül. Sonra diyor ki zor dönemlerinde maddi ve manevi destek oldum. Deprem süreci Adıyaman'da yardımları bizzat organize ettim diyor. Ahbap Derneği 1500 çadır gönderildi, dağıtımına katıldım. Bağış iddiası şahsi yardım yapmadım, yardım toplamadım. Yani ben yapmadım diyor, bir de toplamadım.
2: Topladı.
0: Son mesaj, keşke bunlar yaşanmasaydı.
3: Bak, Ferhat
0: tamam iyi
3: şey
0: yaşanmasaydı.
3: Ferhat
0: bunlar yaşanmasaydı,
3: diyor,
0: sorun yok.
3: Yardım topladı dedi.
2: Topladı ama.
3: İban
0: bu arada İban Feyza Altun, Feyza Altun'un da iyi niyetle destekledim, hata olduğunu görüyorum diyor. Duygularını açıkladı, çok üzgün, rahatsız ve kızgın olduğunu ifade ediyor. İyi niyetle destekledi. İşte derneğin çalışanlarını takdir etti, amaçlarının faydalı olmak olduğunu söyledi. Devlet kurumlarına dair güveni konu eden tweet'in hata olduğunu gördüğünü belirtti. Daha sonra kendisinin bağış çağrısı yapmadığını
3: geçme
0: açıkladı.
3: Onu bir daha okusana.
0: Devlet kurumlarına dair güveni konu eden tweet'in hata olduğunu.
3: Nasıl bir konuymuş acaba? Efendim? Devlet kurumlarını güveni konu eden tweet'i nasıl...
0: Yani şöyle diyor mesela, devlet kurumlarına güvenmeyin, ahbaba yatırın demiştir muhtemel ki bunu diyor. Dur.
3: Yani.
0: Sonra herhangi bir bağışta bulunmadığını belirtiyor. Ben de vermedim diyor. Herhangi bir parasal ilişkinin olmadığını söylüyor. Bu da Feyza Altun ifadesi.
4: Benim de anlamadığım şu...
0: Kemal Bey, Kemal Bey.
4: Para vermediğin bir yere niye para ver diye...
0: Kemal Bey, ya be, o benim çok dikkatimi çekiyor. Kemal Bey, yani bu ifadeler sizi tatmin ediyor mu?
5: Şöyle, ifadelerin açıkçası yalan olduğunu vesaireyi düşünmüyorum. Gerçekten de böyle olmuştur. Biraz dayanışma duygusuyla, biraz işte Ferhat Murat'ın ve Can'ın dediği gibi o dönemde oluşan karşıtlıkla. Biraz önce, evet, Ferhat Murat yarım kaldı. Evet, Kızılay'ın Kızılay AŞ çadır sattı. Doğru, bir iştiraki ve bunun... işi de aslında gerçekten çadır yapıp satıp gelir elde etmek ve Kızılay'a daha çok çadır yapmak.
0: Evet.
5: Bu böyleydi ama bunu Kızılay yetkilileri o depremin en can alıcı günlerinde bir türlü açıklayamadılar, doğru açıklayamadılar. Hatta bakın, doğru, üzerinden kaç yıl geçmiş, ben o işin Kızılay AŞ tarafından yapıldığını bu ilk ahbap olayının ortaya çıktığı gün yine sizin kanalınızda yaptığımız yayında Ferhat Murat'tan öğrendim. Yapay zekaya tekrardan sordum, teyit ettirdim. Hı hı. Mesela bende öyle bir bilgi olmamış. Muhtemelen insanların çoğunda da yoktu.

0: Zaten hükümet yetkilileri bile Kızılay'ı eleştirirken bu işin iletişiminin kötü yürütüldüğünü anlattılar. Sayın Cumhurbaşkanı da dahil. Yani o dönemde bu işin iletişimi Kızılay tarafından kötü yönetildi. Zaten Türkiye'de bir kutuplaşma var. Üstüne deprem var ve insanların devletten beklentisi çok büyük. Haliyle kızgınlığı da büyük oluyor. Ve en önemlisi ondan önce pandemi döneminde de benzer iletişim hataları çok yaşandığı için insanlara gerçekten bu ünlülerin bir kısmı gerçekten de oradaki arkadaşlarımızın dediği gibi biraz da siyasal düşünerek bence hatta oraya düşünmeden belki de siyasal düşünceleri onları oraya güdüleyerek Ahbap Derneği'ni öne çıkartmaya sebep oldu. Ben hiçbirinin gerçekten kötü niyetle Ahbap'a para toplayalım da Haluk Levent bunu yesin ya da Ahbap'a para toplayalım da AFAD çöksün, deprem orada devlet orada depremle iş yapamasın diye bu çağrıları yaptığını inanmıyorum. Gerçekten o dönemde kamu kurumu olan AFAD'a ve diğer kamu yararına çalışan derneklere o insanlarda bir güvensizlik oluşmuştu. Bunu biz o dönemde sosyal medyadan da çok net fark ediyoruz. Güvenmediği bir yere bağış istemek yerine güvendiği ama bence çok hatalı bir şey olan yere bağış istemişler. Burada ben bir kötü niyet görmüyorum ama inşallah ibret olur. İnşallah ibret olur. Biraz önce yine hangi arkadaşımız söyledi bilmiyorum ama Kızılay'ın mesela kan bağışı meselesi
1: Ben
0: var.
1: söyledim onu.
2: Doğan
0: Kızılay'a
2: Çağlar söyledi.
0: hangimizin başına bir şey gelse Türkiye'de gerçekten bir kan lazım olsa Kızılay'dan başka gidilebilecek hiçbir yer
1: Yer
0: yok.
1: yok.
0: Ya bu kutuplaşmaya, bu siyasallaşmaya feda edilebilecek bir şey mi? Çok iyi hatırlıyorum. Kızılay bir tweet attı. Ulusal kan rezervlerimiz ihtiyaç seviyesinin çok altına düştü. Alarm seviyesindeyiz. Lütfen kan bağışında bulunun diye. Yüzlerce insan bunlara kan vermeyin falan yazdı. Ben de düzenli olarak senede iki kere falan kan veriyorum. Çünkü sağlıklı olduğunu da öneriyor doktorlar. Ben nereye kan vereceğim zaten? Kan veriyorsan Kızılay'a vereceksin. Yani kanı da özel bir yere
1: O konuyla
0: veremeyiz.
1: ilgili bir bilgi
0: İnsanlara
1: verebilir miyim?
0: gidin kan
1: Peki,
0: verin
1: Kızılay'a
0: çağrısı
1: kan
0: yaptık.
1: bağışıyla ilgili bir
0: Küfürler
1: bilgi verebilir
0: yedik.
2: miyim? Bir yere geçiş yapacağım, bir saniye. Peki Kemal Bey, anladım, çok teşekkürler. Şimdi çok önemli bir başlığım var. Onu mutlaka konuşmamız lazım. Çünkü burada bir acayip kokular geliyor bu işten. Yani kim hangi niyetle neyi söyledi bilemiyorum o dönem. Ama şimdi bazı iş adamları var. Bazı iş adamları var. Mesela bazı inşaat şirketleri var. Aslında milletin işkillendiği yer burası. Sayın seyirciler, değerli konuklar. Millet birçok şeyi görüyor. Yani insanlar buna itiraz ediyorlar. Mesela o dönem deprem oluyor, değil mi? Herkes deprem oldu. Ortada bir facia var. 11-12 kent ciddi bir yıkım var. Binlerce, yüz binlerce insan yaralı, hayatını kaybetmiş. Can çekişiyor, kıyamet kopuyor. Ama ne hikmetse aynı dönemde bazı şirketler, firmalar, inşaat şirketleri, müteahhitler, bilmem neler çeşitli işler peşinde koşuyor. Yani milletin belki de itiraz ettiği şey budur. Tam buradan bir bakmalıyız. Şimdi dönelim buraya. Servet transferi mi, kara para mı? Can,
3: Büyük,
2: şöyle
3: büyük
2: bak.
3: bir tartışma.
2: Mesela Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya'ya tam 59 taşınmaz devrediliyor Hasan abi.
3: Yani niye bu derneğin
2: Şimdi
3: kurumsalına devredilmez de?
2: bak şimdi bak bak bak
3: Değil mi? Bir
2: bilgileri
3: şahsa
2: bilgileri vereyim. Şimdi devreden Başaran Holding
3: onu da
2: devredilen
3: söyleyeceğim.
2: taşınmaz
3: İlk
2: 22
3: gün
2: adet
3: söylemiştim.
2: taşınmazı Haluk Levent'in asistanı
3: Beraberdik.
2: Yeliz Kaya'ya devrediyor sayın seyirciler. Durumu iyi anlayın. Yani milletin neye itiraz ettiğini, milletin aslında tam olarak ne söylediğini anlayın. Bu çok önemli. 22 adet taşınmaz Haluk Levent'in asistanına Başaran Holding tarafından devrediliyor ne hikmetse. Sonra ne oluyor? Power İnşaat 10 adet taşınmazı devrediyor. Sonra
3: Yine aynı grup mu bunlar hepsi?
2: farklı.
3: Yok.
2: Sonra

0: Koçsu Yapı 17 adet taşınmazı devrediyor. Sonra Orhan İnan 10 adet taşınmazı Yeliz Kaya'ya devrediyor. Toplam 59 adet taşınmaz Haluk Levent'in asistanına devrediliyor.
1: Yani Haluk Levent'e devrediliyor.
0: Şimdi Haluk Levent'in asistanına devrediliyor doğal olarak.
1: Çünkü
0: Haluk
1: Levent'e. Niye Haluk Levent'e?
2: Bunu ne alıyorlar?
0: Can bunu
2: hangi
0: niye
2: yardım alıyorlar?
1: Hayır, şimdi Haluk Levent'e niye devrediliyor?
0: Niye devrediliyor bunlar?
1: Haluk Levent'in hiçbir banka hesabı yok. Hiçbir yerde. Evet. Kendi adına ait telefon hattı bile yok.
3: Başkasının adına. Hesabı açamıyor çünkü blok.
1: Hayır, onu söyleyeceğim.
0: Bir saniye bir söylesin.
1: Neden? Onur Bey'e soruyorum. Avukat olduğu için, hukukçu olduğu için. Bir kişi niye kendi üzerine bir sim kartı dahi çıkartmaz? Ki toplumun tanıdığı, tüm Türkiye'nin tanıdığı, milyonlarca kişinin sevdiği, şarkılarını dinlediği, konserine gittiği bir kişi. Ayrıca 59 taşınmazı asistanına devrediliyor. Başaran Holding meselesinde de ilk gün çıktığında ben şunu sordum. İşte acılı baba denildi falan.
0: Tamam.
1: Suçlamıyoruz. Tabii.
0: Doğru.
1: Ama şunu sordum. Yani bu kadar zengin, bu kadar varlıklı biri bir yurt yapmak için neden ahbaba ihtiyaç duysun?
0: Neden sence? Neden? Yani ne olmuş olabilir?
1: Garibime gitti işte. Ben bunu sordum.
0: Burada
1: garibime gitti.
0: Cevap verelim. Biz soru sormayalım.
1: 22. Hayır. Cevap vereceğim. Evet. Şimdi 22 adet daireyi taşınmazı satıp onun parasıyla bir müteahhite verip bir yurt yapabilir. Veya onları satıp büyük bir bina alıp o binayı yurda da çevirebilir. O kadar varlıklı. Neden bunu böyle yapıyor ki 20 milyon liralık daireyi 60 milyon liraya veriyor? İster istemez akıllarda bir servet transferi ve kara para aklama ister istemez geliyor.
0: Burada tefecilik mi yapılıyor?
1: Yani şimdi öyle demeyelim. Şimdi
0: ne yapılıyor yani? Adını bir koyalım.
1: Şimdi kara para aklama diye soruyoruz da biz de soruyoruz. Şimdi şu telefonun değeri 1 lira. Ben diyorum ki sana 1 lira ama Hasan abi ben sana bunu 10 bin liraya satıyorum. Hasan abi de tamam diyor. Ben 10 bin liraya
0: alıyorum. Herkes biliyor bunun karşılıklı
1: ama şimdi tabii ki biliyor. Tabii
2: burada
1: ki biliyor.
2: Bu tek ama karşı taraf bu senaryoda.
1: Tabii ki tek taraflı bir şey değil ki bu. Bu iki taraflı bir olay. O yüzden soruyorum. Başaran Holding yurt yaptırmak için Haluk Levent'e ihtiyacı var. Bunu yani, niye ilk gün mesela bu niye sorgulanmadı mesela? İlk gün buradaydık Habertürk'teydik ve sorduk.
2: Ama dikkat et şu anda Başaran Holding'in sahibi gözaltında.
1: Tabii tabii.
0: Doğru gözaltında.
1: Gözaltında onu söylüyorum zaten.
0: Gözaltında.
1: Sahibi bugün gözaltında. Ferhat. Onu söylüyorum. Mesele şu. Şimdi burada bu kadar büyük para transferleri yapılırken dediğin doğru. Evet burada bizim aklımıza gelen şey kara para. Burada kara para aklanıyor. Bir servet transferi var. Bu para nereden geliyor?
0: Bu ahbap üzerinden yapılıyor.
1: Bu işte bu para nereden geliyor?
2: Evet. Nereye
1: büyük
2: gidiyor?
1: Bir ihtimal bu para nakit olarak el değiştiriyor. Çünkü banka hesabına girse izlenir ve denir ki Ferhat Murat Can'a göndermiş, Can Hasan Öztürk'e göndermiş denir. Tamam. Ama bu nakit geldiği için
0: bu paralar
1: nakit el değiştirdiği için izi de sürülebilir.
0: Yani bu para buraya buradan ahbaba giriyor,
1: zaman,
0: sözüm ona yıkanıyor, buradan çıkıyor.
1: Evet, satış yapıldığı zaman da sisteme giriyor. Diyorsun ki ben 20 liralık malı 50 milyon aldım. Ya. Şunu sormuyor çünkü devlet sana. Bunun ederi 1 lira değil. 1 liralık malı sen 10 liraya aldın demiyor devlet. Ben 10 liraya sattım, satıcı buldum, alıcı da var. Ya, sattım ya kardeşim 10 liraya ve sisteme sokuyorsun.
2: İmamoğlu'nun 3 villa hikayesi gibi bir şey değil mi yani?
4: Ben doğru anlamak için soracağım. Doğru anlamak için soracağım. Yani şöyle
1: evet doğru.
0: Can bu saptamaya ne diyorsun?
1: Doğru işte tamam. Ya,
2: tabii
1: doğru,
2: yani 1,5 milyonluk şey 50 milyon mu?
4: Doğru bir tek aranızı anladınız. Söylemeyeyim.
1: Hayır yani Hasan abi.
2: Direkt oraya bağlı. Can konuya vakıf.
3: O kara para aklama olmayabilir. Bence hayatın olağan akışının dışında bir şey olduğu doğru.
0: Sesler üst üste bilmiyor.
1: Kara para olmaz ama o.
4: Ben anlamak için soruyorum. Tamam. Yani bir gayrimenkulü ahbapın ya da Yeliz diye bir kişi var. Yeliz'in üzerine devrediyorlar. Ama o devir miktarından satış yapıyorlar.
1: Şöyle değeri 20 milyon olan bir taşınmazı 60 milyon liraya satıyor.
4: 60 milyon nasıl?
1: Yani
4: bu şey.
2: Sonradan da o para bir şey olduğu için
4: bu ilişkide alıcının para akladığı varsayılır bu ilişkide.
2: Benim paramı iç ettiler satıcının değil.
1: Tabii ki zaten onu söylüyoruz biz de. Yani burada holding sahibi ilk günde o soruyu sorduk. Dedik ki
4: holding sahibi niye bunu okey ediyor peki?
1: Ya
4: o satıcı o yüzden sordum.
1: Holding sahibi satıcı.
2: Evet. Hocam 20 liralık

0: şeyi 60 liraya satmış. Sonra o para uçunca da benim 60 bin liramı niye vermiyorsun
1: uçup
0: diye.
1: Uçup uçmadığını da bilmiyoruz.
0: Onu da bilmiyoruz. Doğru.
1: Uçmadığını da bilmiyoruz. Yani burada...
2: Uçtuğunu iddia ediyor.
1: Peki. Evet, o uçtuğunu iddia ediyor.
2: Peki şimdi...
1: Muhakkak açıklayacaktır göz altında ve anlatacaktır.
2: Mesele çok net. Mesele bir kere Yeliz Kaya denilen şahsın üstüne 59 taşınmazın devredilmesi bir kere hileli bir hareket olarak görünüyor. Yani evet, çok yani. Net. Burada mal beyanı, malın fiyatının çok üzerinde satışlar yapılmış. Ve burada bazı şirketler, işte inşaat şirketleri, yapı şirketleri, kimler? Holdingler var. Tabii bu şöyle, velev ki ahbap tamam. Bu şirketlerin hareketleri takip edilmiyor mu Hasan abi? Mesela şöyle yani. Ya sen bunları devrediyorsun bu kadar, o ona devrediyor, o ona devrediyor. Yani bu şirket hareketlerinden de ulaşılamaz mı, ulaşılamıyor mu? Bunlar bu kadar işi çevirirken biz bir yerde hata mı yapıyoruz?
0: Hayır, şöyle bir şey. Şöyle baksanıza, mesela Başaran Holding zaten o işleri yapıyor. Bir yerde bir dönüşüm yapıyor, elinde 500 tane daire var. O daireleri satıyor. 60 tanesini Yeniz Kaya'ya satıyor.
2: Satıyor yani.
0: Satıyor. O yani hani burada 20 liralık şey 60 liraya satıyor. Başka bir şey ama satıyor. Şimdi burada baksana başka bir şey. Ama Yeniz Kaya bunu ahbabın yani ya da Haluk Levent'in adına alıp da siz o aldığımız şeyle biz size okul yapacağız. Bunun finansmanını da biz Avrupa Birliği fonlarından ve işte şuradan evet. buradan alacağız diye ifadeler çıkınca biz İşin içinde hülleli işler olduğunu görüyorum. Anlıyoruz.
2: Peki.
0: Normalde şöyle düşün, herhangi bir firma, yani diyelim ki aşağı, hadi ben yani mümkün değil de öyle anlamamışlar. Ben diyelim bir firma sahibim, bir tane yerde dönüşüm yapıyorum. Benim elimde 20 tane daire var ve bu 20 dairenin onunu satarsam diğer işlemlerimi yapabileceğim. Onunla da müşteri buluyorum. Yeliz Kaya diyor, geliyor diyor ki ben 10 dairenizi alırım. Hatta bende fonlardan onlardan para var. Dolayısıyla kaç para istiyorsun? Bize zaten bunlar lazım. Ben 20 lira istiyorum. Tamam 20 lira, pardon. Ben size 30 lira veriyorum. Ben de canıma minnet diyorum. 30 lirayı ver kardeşim. Aslında daireleri satıyorum. Niye? Ben işlerimi yürüteyim. Bak bu normalde yani hülleli bir satış olarak görülmez. Ne der? Adam ticaret yapıyor. Ürettiği.
2: Normal diyor yani.
0: Ama işte ilk ifadeden, Can'ın bahsettiği ilk günkü ifadeden işte burada bir hayatını kaybetmiş bir evlat var. Evet. Evladın anısını yaşatayım diye ben bir işte şunu yapacaktım. Onun için ahbapla görüştüm diye bir ifade var. O zaman iş ahbapla görüştüm de Yeliz Kaya kim? Yeliz Kaya'ya tapular devrettin de para nerede? Bunların hepsi bu sefer tartışma konusu oluyor.
1: Bir protokol var mı?
2: Peki.
1: Ya devrederken bir protokol yaparsın. Dersin ki ben bağış olarak veriyorum ve bunu ahbaba veriyorum ve bu yurt yapacak. Bir protokol imzalarsın. Yani düşünsene ben evimi sana devrediyorum. Ya böyle bir şey olabilir mi?
2: Peki. Şimdi dün akşam Sakarya'dan dönerken arabada radyo açık. Yani bizim Habertürk radyosu bazı yerlerde çekmiyor. İşte geçişler oluyor. Kuzey Marmara Otoyolu'nda tünele giriyorsun kesiliyor. Şu oluyor bu oluyor. Şimdi bir radyoda yani televizyon yayını ama radyo yayında var. Bir gazeteci şöyle bir yorum yapıyor. Diyor ki dinliyorum. Diyor ki bütün bunlar yani bu ahbap meselesi buradaki usulsüzlükler yolsuzluklar. Eşittir yeni kurulan parti diyor. Zihniyet aynı diyor. Yani ahbapta olan bitenle bu yeni kurulan partinin hayata, siyasete, dünyaya bakışı işte CHP'deki yolsuzluklar, usulsüzlükler, iddialar, belediyeler, şunlar bunlar. Bunların diyor burada siyasi partide cisimleşmiş hali. Bu da diyor aynı zihniyetin yardım kuruluşu diyor. Doğan Çağlar, evet. Bu ilişkiler ağını doğruluyor musun?
3: Ben
2: yani böyle bakmak mesela doğru mudur? Böyle bakılır mı?
3: Şöyle.
2: Siz bu arada CHP'ye de geçiyoruz.
3: Siz söyle söylemez ben de şöyle yorumladım. Galiba şunu söylemek istemiş. O zaman hani böyle devlet yok, Kızılay yok, AFAD yok, işte ahbaba yardım yapın diyorlar diye propaganda sağlam yapılıyordu. Yeni partinin de şu anda propaganda sağlam yapılıyor. O benzetmeyi yapmıştır bence. Yaptığı yorum bu. Yani diyor ki o zaman nasıl hani böyle ahbapı yerlere göklere sığdıramadınız, bir umut ışığı olarak mesela önünüze serdiniz. Şu anda da yeni partinin benzer bir şekilde propagandasını
2: tabii,
3: yapıyorsunuz.
2: Tabii buradan bakıyor.
3: Yani onu söylüyor. Yani şimdi doğru mu? Tabii ki doğru değil. Yanlış. Yani şeyi konuşacak mıyız şu anda? Yeni partinin durumunu konuşalım, ahbap üzerinden mi devam edelim? Ona göre
2: yorumlayın. Bu saptama mesela. Hani bu saptama burada bir usulsüzlük, yolsuzluk, bir
3: benziyor.
2: Oluşum.
3: Bütün hani bunlar... usulsüzlük var diyemez. Tabii ki hani şimdi yeni parti daha yeni kurulmuş.
2: Hayır, ben ahbabı diyorum ya. Ahbabı.

0: Yani... Ahbap tabii ki şimdi yani ahbaptaki usulsüzlük, yolsuzluk, kandırmaca, toplumu yanlış yönlendirme bunların hepsi mevcut şu anda. Deminden beri işte tartışıyoruz. Yani oradaki gazetecilerin fenomenlerin neye sebep olduğunu deminden beri konuşuyoruz. Bunların hepsi yapıldı bu süreçte. Az önce birisi dedi ki ya bunu işte o zaman niye söylemez? Hani Ferhat Bey'e sordular. Niye açıklamadınız hani?
1: Evet.
0: Siz de bir telefon almışsınız ya orada söyleyemedim. Yani o dönemlerde birisi Ahbap'a bir şey söyleyemezdi. Haluk Levent'e kimse bir şey söyleyemezdi. O dönemlerde birisi Haluk Levent'le ilgili şey olumsuz bir şey söyleseydi ne olurdu biliyor musunuz? O zaman kıyamet kopardı. Hmm. Derlerdi ki bak efendim işte zaten Kızılay işini yapmıyor, Ahbap işini yapmıyor, Afat işini yapmıyor. Efendim bir Ahbap var ondan
2: aslında
0: dolayı kıskandılar.
2: Aslında biri söylemiş. Aslında biri söylemiş.
0: Bitireyim cümleyi. Bak kıskandılar deselerdi vallahi bak o zaman Faruk abi şey var ya Haluk Levent'i Cumhurbaşkanı adayı yaparlardı yani o dönemde.
3: Vardı canım adaydı.
0: Bak, Cumhurbaşkanı adayı yaparlardı yani. Ama yani öyle algı vardı.
2: Peki. Biri söylemiş ama.
3: Ne demiş?
2: İçişleri Bakanı, dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu çağırmış. Demiş ki bak bu...
3: Kimi çağırmış?
2: Haluk Levent'i.
3: Ne demiş?
2: Demiş ki bak bu kontrolsüz gidiyor, devleti aciz gösteriyorsunuz, bunu yapmayın. Ve bundan sonra da uyarmış. Siz gözüm üzerinizde ve denetleyeceğim deyip talimat vermiş evet. Ve soru inceletmiş de. Haluk ama Levent, sonrasında tamam görev, sonrasında görevi bıraktı.
0: Galiba Osmaniye'de oluyor.
2: Sonrasında görevi bıraktı.
1: Osmaniye'de Hatay Hassa'da oluyor.
2: İçişleri Bakanı.
0: Hassa'da oluyor.
2: Görevi bıraktı. Devam edip etmedi. O başka bir tartışma. Anladım. Ama devlet bunu görüyor ve İçişleri Bakanı müdahale ediyor.
3: Size bak, hepinize bomba bir haber veriyorum.
4: Bir cümle söylemek istiyorum bu konuda.
3: Bir cümle söylesin.
4: O da şu. Yani Ahmet Hakan'dan nakledim bugünkü yazısından. Saptama deyince o da çok kullanır oradan aklıma. Ahmet Hakan'ın yazısı.
3: Ahmet Hakan'a.
4: Diyor ki Ahmet Hakan bakın çok ilginç bir şey diyor. Ben de dikkatimi çekti. Diyor ki ya diyor Haluk Levent'in bugünlerde yaptıklarıyla ilgili bu kadar hani ya tepki veren arkadaşlar çoğu
2: eleştirenler.
4: Tam eleştiriyor. Dün ki oraya girelim biraz. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun evet. İstanbul'a geldiği zaman işte o figüran mı bu parayla mı geldiler gelmediler meselesine nasıl abandılar? Bak nasıl abanıyorlar? Bugün gün boyu tartışan konulardan birisi o. Nasıl abanıyorlar? Bu abanmayı görüyoruz. Ya bu şaibeli kurultay meselesinde pavyonun önünde para aldım, orada para verdim diyenler konusunda niye hiç arkadaşlar sırtlarını dönüverdiler diye tespitte bulunuyor. Benzeşme böyle bir benzeşme.
1: Anladım. Evet.
3: Şimdi size bomba bir haber vereyim.
1: Bu arada başlığı da değiştiriyoruz Onur Bey. Yani bu bomba haberle ilgili. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı, özür dilerim ya. Yeni Parti Genel Başkanı Sayın Özgür Özel diyor ki CHP'de kalan arkadaşların yarısı bizden. Bak şimdi söylüyor. Diyor bunu, ki bunu CHP'de kalan zaten. Arkadaşların yarısı bizden. Onur Bey CHP'de kaç kişi kalmıştı şimdi?
5: Onur Bey ne diyorsa doğrudur.
1: 44
2: milletvekili olarak 44 kişi.
3: Evet. 22. Bu 22 kişi de bizden mi diyor?
4: Milletvekillerini kastetmiyor.
2: Milletvekillerini kastetmiyor. Evet.
3: Kimi kastediyor?
2: Genel olarak CHP. Genel itibariyle evet. Diyor.
4: Yani
2: parti yönetiminde, il yönetiminde, ilçe yönetiminde.
4: Hatta üye olarak.
2: Delegelerde.
4: Yani, delegelerde evet. Öyle bakıyor.
2: Dün ben bunu söylemiştim başka bir yerde ve itiraz edilmişti ama öyle.
3: Yani şimdi burada bak grafiği verdi arkadaşlar. CHP'de yeniden mi bir bölünme var? İddia 20 vekil parti içi muhalefete başlıyor. Kılıçdaroğlu'na destek veren vekil sayısı 22. Açık destek vermeyen vekil sayısı 17. Tutumunu açıklamayan vekil sayısı hani şu gri bölge dedikleri yerde 5 vekil. Yani CHP mitoz bölünme ile çoğaldıkça çoğalıyor. CHP'nin içinde bir bölünme daha gibi görünüyor. Yani Onur Bey bu bilinçli yapılan bir şey mi? Mesela Özgür Özel orada partisini kurdu. Yani bu iyidir, kötüdür bilemeyiz. Göreceğiz. Bu vekiller yani açık destek vermeyen 17 milletvekili niye oraya gitmedi de CHP'nin içinde kaldı?
5: Şöyle ideolojik bir bölünmeden bahsetmiyoruz. Aslında yeni parti şunu ifade ediyor. Biz gerçek Cumhuriyet Halk Partisi'yiz. Cumhuriyet Halk Partisi ele geçirildi.
3: Evet.
5: Böyle olduğu için biz hakiki Cumhuriyet Halk Partisi'ni kurduk iddialarındalar. Böyle bir yerde taktiksel olarak bazı durumlarda birileri geride kalır. Çünkü her zaman bir B planı, bir o kapıyı o bıraktığınız aralıktan tekrar geri girecek bazı anahtarlara ihtiyacınız
4: vardır. Belki isme ihtiyaçları vardır.
5: Bu olabilir. Yani Özgür Bey'in bahsettiği de bu tabii iki şey var. Birincisi benim söylediğim, ikincisi de şu da olabilir. Geride kalanları da biraz rahat uyutmamak tabii ki. Yani onlar da rahat uyumasını isterler. Kimin ne kadar dost, ne kadar dost olmadığını onlar da bilemesini isterler. Bu siyasetin doğasında olan şeyler.

0: Yani burada hukuk eliyle bir siyasete müdahale durumu olduğu için ve bu zorunluluk sebebiyle yeni parti kurulduğu için bu yeni parti şimdiye kadar Türkiye siyasetinde yaşanmamış bir tecrübeyi yaşıyor ve yaşatılıyor.
1: Evet,
0: Yani
1: evet.
0: ne 1980'den sonra Demokratik Sol Parti'nin kurulmasına benziyor bu. Ne işte 45'teki dörtlü takrirden sonra Demokrat Parti'nin kurulmasına benziyor. Ne de Fazilet Partisi kapatıldıktan sonra Saadet ve AK Parti diye iki tane ayrı
1: Bu
0: partinin
1: başka bir
0: kurulması.
1: şey mi
0: Bu
1: diyorsun?
0: başka bir şey. Bu var yani bir var olan bir yapı üzerinden yepyeni bir ideolojik bölünmeden bahsetmiyoruz. Var olan bir yapının hukuk eliyle ele alınması çerçevesinde var olan yapının sahiplerinin başka bir yere gidip kendi iddialarınca var olan yapıyı korumak ve tekrar ihya etme iddialarından bahsediyoruz.
2: Sadece
1: Kemal
2: ismi
1: Bey,
2: yani.
1: Kemal
0: Öyle,
1: Bey.
0: Evet.
1: Ya bu Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde bir kere daha mı bayrak açan milletvekilleri var? Yani CHP şimdi kalanlar kendi içinde de mi ikiye bölünüyor?
3: Üçe bölünmüş.
2: Yok, yok, şöyle bir durum var. Dünkü grup
1: Buyurun.
2: başkanı dünkü grup başkanlığı seçiminden sonra
1: Biraz yüksek
2: alınan
1: sesle
2: oylar
1: konuşur musunuz
2: ve
1: Kemal
2: Yüksel
1: Bey?
2: Erol'un
1: Biraz yüksek sesle alamıyoruz. Evet.
2: dünkü grup başkanlığı seçiminden sonra biraz da Gürsel Erol'un tepkisinden dolayı böyle bir şey konuşuldu. Ama zaten biz şunu biliyorduk. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde diğer partiye gitmeyen, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bölünmesini yanlış bulan ama bugünkü Cumhuriyet Halk Partisi yönetimine de çok sıcak olmayan bir milletvekili grubumuz zaten vardı. Üçüncü yolcular diye kendilerini tanımlıyorlardı. O milletvekillerinin parti içi muhalefete kurultay süreciyle birlikte kurultayda muhtemelen parti yönetiminde etkili olmak için kurultay sürecinde bu arkadaşlarımız mücadele başlatabileceklerdir. Ama öyle yeni bir parti falan bu arkadaşlar zaten özellikle üçüncü yol diye bahsedilen milletvekili grubu zaten 2 aydır CHP bölünmesin diye uğraşan grup.
1: Evet.
2: İki tarafı da birbirine yakınlaştırmaya, ikna etmeye çalışan grup. Yani bu grup CHP'den en son ayrılacak gruptur. Öyle bir durum yok o açıdan. Bu arkadaşlarımız tabii ki parti yönetiminde söz sahibi olmak için ya da belli de olmaz, belki de bir genel başkan adayı çıkartmak için kurultaylara asılacaklar söyledikleri bu. Keşke Özgür Özel de böyle yapsaydı. Bakın gördüğünüz gibi Cumhuriyet Halk Partisi'nde yeni yapılacak kurultayda hala bir yarış olabilecek durum var. Yani Özgür Özel ve grubunun anlattığı gibi burada artık siyaset yapma imkanı kalmamış değil. Ki bu üçüncü grup dediğimiz milletvekili görevinde bulunan insanlar da öyle şey değil. Ne bileyim Kemal Kılıçdaroğlu'nun kesin güdümünde falan olan insanlar değil. Hepsi CHP'nin içerisinde deve dişi gibi diye tabir edilen isimler. Onlar bu mücadeleyi yapabiliyorsa yeni parti kurulmadan önce Özgür Özel de bunu yapabilirdi. Benim buradan anladığım ve anlatacağım tek şey şu. CHP'de Özgür Özel ve grubunun ve taraflı medyanın anlattığı gibi bir parti içi demokrasi yoktur hikayesi çıkmaz. Buradan CHP her şartta mutlaka içerisinde bir parti içi muhalefet olur. Ve o parti içi
1: Kemal
2: muhalefette
1: Bey,
2: yok. Her zaman
3: Kemal
2: çok
3: Bey, öyle değil ama.
1: Özür dilerim Kemal Bey.
2: Bunu görebiliriz.
1: Kemal Bey, şimdi benim sizi biraz tahrik etmem lazım. Yani şimdi CHP'de anladık yani bu söylem artık 50 yaşı devirdik. Yani CHP'nin içinde tartışma olur, CHP'de muhalefet olur, CHP diğer partiler gibi değildir. İşte lider olsa da ona mutlaka karşı isimle olur, tamam. Fakat şimdi normal bir durumdan bahsetmiyoruz. Yani koskoca Cumhuriyet Halk Partisi'nden 92-93 tane vekil ayrılmış gitmiş. Onlar bir parti kurmuşlar. Geride kalmış 44 isim. O 44 ismin 17'si Kılıçdaroğlu'na açıktan destek vermiyor şu andaki genel başkana. Sonra 22 vekil destek veriyor. O da yarın öbür gün ne olur bilinmez. İşte 5 tane vekil daha henüz fikrini söylememiş. Grup başkanlığı için seçim yapılıyor. Kazanan aday tekrar geri geliyor, başka bir aday öne geçiyor. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde şu tabloya bakarak gerçekten soruyorum. Yani parti içi

0: Demokrasi mi anlıyorsunuz siz bu tablodan?
1: Elbette öyle anlıyorum. Başka bir şey anlaşılmaz. Zira açık destek vermeyen vekil sayısı diye yazılmış ama o
0: Evet.
1: arkadaşlar açık destek vermiyor. Kemal Kılıçdaroğlu'na açık destek vermiyor. Bunlar Kemal Kılıçdaroğlu karşıtlığı yapıyor diye bir durum yok. Bu arkadaşlar yaşanan sürecin doğru olmadığını düşünüyorlar. Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili bir problemleri
0: Ya
1: yok.
0: Kemal
1: Yaşanan sürecin
0: Kılıçdaroğlu'nu
1: doğru
0: tartışmıyoruz
1: olmadığını
0: zaten.
1: ya da
0: Mesela
1: sürecin
0: siz
1: doğru
0: Kemal
1: yönetilmediğini
0: Bey,
1: düşünen
0: özür dilerim.
1: arkadaşlar.
0: Siz şu 17 vekilin, kalan 44 içinde 17 vekilin Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vermediğini, karşı olduğunu biliyor muydunuz?
1: Dediğim gibi Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı değiller. Bu sürecin yönetilme şekline karşılar.
2: Yok,
0: Peki Can, buyurun.
2: şöyle Kemal Kılıçdaroğlu karşı olup olmam meselesi değil. Evet, bir mahkeme kararı var. Kemal Bey bir an önce kurultaya gitsin ve siyaseti dediği gibi yeni bir genel başkana devretsin diyorlar.
0: Evet.
2: Bu da Kemal Bey'i, evet sen genel başkan olma,
3: Yeni
2: yeni
3: parti
2: birine
3: de bunu
2: devret.
3: söylüyor zaten.
2: Yeni
3: Söylüyordu
2: birine
3: ayrılmadan
2: devret
3: önce.
2: diyor.
3: Birebir aynı şeydi.
2: Ve şöyle, şimdi bu üçüncü yolcu diye tarif edilen ve işte grup başkanlığı seçimlerinde de aday olan Gürsel Erol,
1: Bu arada stüdyonun sesi bana çok az geliyor.
2: bakıldığında
0: Kemal Bey'in kulağına sesi yükseltin. Evet. Biraz yüksek sesle konuşursanız
2: İlk
0: daha iyi.
2: oylamada 19
0: Evet.
2: milletvekilinden oy alıyor. Faik Öztrak, yani Kemal Bey'in desteklediği aday 17 oy alıyor.
0: Evet.
2: Sonra Kemal Bey müdahale ediyor duruma. İşte milletvekilleri tavrını değiştiriyor ve Faik Öztrak seçimi kazanıyor.
0: Getir
2: Mesele
0: 10. bilgilerini.
2: şu. Şimdi Gürsel Erol ve işte o 17 milletvekili zaten
0: Evet.
2: Gürsel Erol Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiriyor. Ve şöyle bir şey başlayacak. Ya yarın ya çarşamba günü bu milletvekilleri, 20'ye yakın milletvekili, o 17 milletvekili bir bildiri yayınlayacak.
0: Bu Kemal Bey'in karşısında.
2: Karşısında
0: Gerçi bu
2: olanlar
0: yayındaki Kemal Bey karşı
2: değil,
0: değil diyor
2: Kemal
0: ama
2: Kılıçdaroğlu'nun
0: Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşısındaki
2: karşısında
0: 17
2: olanlar
0: milletvekili bildiri
2: bildiri
0: yayınlayacak.
2: yayınlayacak ve
0: Evet.
2: kendilerinin ifadesini
3: CHP
2: söylüyor.
3: Genel Başkanı adayı
2: Yeni
3: olacak herhalde. Öyle mi?
2: bir CHP içinde yeni bir muhalefet hareketi
0: Bu
2: başlatacaklar.
0: ne anlama
2: Ve
0: geliyor
2: şunu
0: peki? Şunu bir
2: söyleyecekler.
0: okuyayım mı hızlıca? Gürsel Erol başkanlığında mı olacak
2: Evet.
0: bunlar? Peki, Cumhuriyet Halk Partisi biat edenlerin değil, fikir üretenlerin, itiraz edebilenlerin ve halk adına konuşulabilenlerin partisidir. Hiçbir genel başkanın ya da herhangi bir siyasi odağın iradesinin milletvekillerinin tercihinin önüne geçmemesi gerektiğine inanıyorum diyor Gürsel Erol.
2: Ve
0: Bunu niye yapıyor şimdi? Ayrılmış bir parti var. Ben de onu anlamaya çalışıyorum. Ayrılmış bir parti var.
1: şimdi
0: Şimdi
1: burada
0: Gürsel
1: şöyle bir
0: Erol
1: durum var
0: neden tekrar
1: Faruk Bey.
0: 17 kişilik bir ekibin CHP içinde de muhalif hareketin liderliğine
3: Hocam
0: soyunuyor?
3: kurultay var
2: Ama en
3: CHP'de.
2: baştan itibaren şunu söylüyorlar. Kemal Kılıçdaroğlu ne için geldi buraya? Partiyi güvenli limana yanaştıracak değil mi? Kurultay yapacak. E yapmıyor kurultayı. Diyor ki bu üçüncü yolda kurultay yapmak için geldiniz. Mahkeme kararıyla yapın kurultayı, devredin.
1: Can
2: Devredin ve biz de yolumuza bakalım.
1: yanlış bir şeyden
2: Şimdi
1: bahsediyorsun.
0: evet.
1: Yanlış bir şeyden bahsediyorsun. Bak bu üçüncü yol dediğimiz grupta en etkin milletvekillerinden bir tanesi hatta başat olan milletvekili Oğuz Kağan Salıcı. Oğuz Kağan Salıcı daha 2 gün önce yeni partiye giden milletvekillerine şunu söyledi. Dedi ki ya Eylül'de kurultay var. Eylül'de neden kurultayda yarışmıyorsunuz? Zaten üyeden seçilecek. Bu en geç Ocak'ta, Şubat'ta olacak.
3: Hangi
1: Bakın
3: kurultay
1: benim
3: Eylül'de var ya? Kurultay, evet.
1: Kemal Kılıçdaroğlu'na
2: Tedbir
1: karşı
2: var, kurultay
1: değiller,
2: yapamaz.
1: sürece karşı
3: Diyor Kemal Bey.
1: dememinde.
2: Tabii, değil mi?
3: Diyor Kemal Bey.
2: Kemal Kılıçdaroğlu diyor
1: Ya
2: ki
1: aynı
2: tedbir
1: şey
2: var,
1: değil.
2: kurultay
1: Hayır,
2: yapamayız diyor.
1: hayır.
2: Tedbir
1: tedbir
2: sadece şey için var, Özgür Özel için
1: 38.
2: var.
1: kurultayın
2: Doğru.
1: Mahalle
4: Mahalle
1: tedbir
4: delegelerinden
1: 38.
4: delegelerini
1: kurultayın
4: yapıp delegasyonu
1: delegeleriyle
4: değiştirip kurultaya girecek
1: 38.
4: Kemal
1: kurultayın
4: Kılıçdaroğlu'nun maksadı oraya.
1: delegeleriyle kurultay yapamazsın diye var. Çünkü bununla ilgili zaten Özgür Özel yönetimi 2 tane olağanüstü kurultay yaptı bu aynı delegeyle. Bu mahkeme kararını boşa çıkartırım ümidiyle. Fakat mahkeme onları da zaten iptal
2: Neyse
1: etti. Bu
2: konumuz o
1: delege
2: değil zaten.
1: sakat. Bununla yapılan
2: Şu
1: kurultay
2: anda konumuz o
1: iptal
2: değil.
1: edilir dedi.
2: Ama bir
1: O
2: dakika
1: yüzden
2: Kemal Bey,
1: delegeleri sıfırlandı.

0: yapmak için...
1: kurultay yapılıp yapılmaması meselesi değil. Artık orayı aştık. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde...
0: Tam olarak hocam,
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde
0: bak,
1: bir muhalefet daha var. Bir muhalefet daha var ve o muhalefet kurultayda, yapılacak kurultayda da aday çıkartacak büyük bir ihtimalle. Yani Kemal Bey inkarsına bir aday daha çıkacak.
0: Zaten bölünme yalnız, diye bir şey yok bu arkadaşlarımız.
1: Tabii ki bölün.
0: Bu arkadaşlar
1: zaten şöyle diyorlar. Kemal Bey zaten bildirinde şu olacak. Kemal
0: pekala Bey, genel başkan adayı çıkartabilirler.
1: Bakın bildirinin ana ekseninde şu olacak. Atatürk'ün partisine kilit vurdurmayacağız diyecekler. Atatürk'ün partisine kim kilit vurduruyor o zaman bakıldığında? Değil mi? Partinin içinde kim var şu anda?
2: Kemal Bey.
1: Kemal Kılıçdaroğlu var. E bu bildiriyi kime karşı yayınlıyorlar? Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı. Yani CHP içindeki yeni muhalefet Kemal Kılıçdaroğlu'nu Atatürk'ün partisinin kapısına kilit vurmakla
3: peki, bu isimler
1: itham ediyor.
3: Şimdi bunu itham ederken
1: çıkaracak
3: seçimi
1: zaten.
3: Alırlar mı? İçeride kurultayda genel
1: Kemal Bey'in işi çok zor.
0: Bu itham,
1: bakın
0: bir grup
1: Özgür Özel'in de dediği gibi
0: için
1: Kemal Bey bakın
0: itamdır.
1: Özgür Özel'in de dediği gibi siz şimdi hep bunu tartışıyoruz. Dün de konuştuk. Bu bilgileri söylediğimde hayır denilmişti ama bakın ben Cumhuriyet Halk Partisi'ni iyi takip ediyorum. Gerçekten iyi biliyorum. Siz de iyi biliyorsunuz. Ancak şöyle bir durum var. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Kemal Kılıçdaroğlu şunu yapmak istedi. Dikensiz bir yol çizeyim, ihraçları edelim. Hatta şunu söyledi. Dedi ki büyük oranda istifalarla beraber büyük oranda arınma gerçekleşti dedi.
3: Ne oldu şimdi?
1: Ama Cumhuriyet Halk Partisi Kemal Bey'in hayalindeki Cumhuriyet Halk Partisi hiçbir zaman olmaz. İkinci yolcular diye tarif edilen Gürsel Erol ve arkadaşları dedi ki madem öyle değil mi güvenli limana yanaştıracaksınız o zaman biz grup başkanı olayım. İki taraftan da değilim. Siz de beni grup başkanı olarak atayın. Partimizi güvenli bir şekilde kurultaya ulaştıralım hep beraber. Böylelikle ne kalanlar yeni partiye geçsin çünkü öyle bir tartışma da var.
3: Evet.
1: Ekim ayında ve Ağustos'ta ve Ekim'de 10 milletvekilinin yeni partiye geçeceği iddia ediliyor.
3: Eylül'ün başında
1: geçme ihtimali de var.
3: Ya yeni bir
1: bakın,
3: bilgi var. Özgür Özel işte yarın 200 belediye başkanlığına da geçeceğini söylüyor.
1: Tamam. Şimdi Etimesgut belediye mesuliyetleri istifa etmiş zaten CHP'liler. Şimdi şöyle bir durum da var. Özgür Özel parti içinde Özgür Özel'i destekleyen büyük oranda bir grup var. Parti meclisinde var, milletvekilleri içinde var. İl ve ilçe yönetimleri içinde var, üyeler var, delegeler var ve eğer Kılıçdaroğlu 2 milyon üyeyi tamamen ihraç edip yeni bir üyeleme sistemi yapmadığı takdirde
3: evet.
1: Aday da olsa kazanma ihtimali çok düşük. Çok
3: anladım,
1: düşük.
3: Hocam.
1: Çok
3: CHP
1: düşük.
3: İçinde de kaybediyor.
1: Evet kazan. Buna çok düşük. Özgür Özel çok özür diliyorum. Gürsel Erol'u destekler. Bakın Özgür Özel'i destekleyenler Gürsel Erol'u destekler ve Kemal Kılıçdaroğlu zaten kazanamaz. Bak,
0: iktidar değişimini 25 sene bekleyen arkadaşlar şurada Eylül'e 45 gün kaldı. Senin dediğin gibi bir gerçeklik olsaydı niye partiyi böldüler? Girerlerdi Eylül ayında.
1: Kemal Bey geçen hafta benim geçen hafta CHP ile ilgili yaptığım tespitte dedim ki büyük oranda 80'in üzerinde milletvekili geçecek çünkü bir gözlem var. Bir yaşanmışlık var Cumhuriyet Halk Partisi'nde ve üyeler, sokak, delegeler diyor ki
3: ya.
1: Kemal Bey'le yan yana duran herkes bizim karşımızdadır diyor.
3: Hayır bir şey söyleyeceğim.
1: Şimdi o yüzden
3: Özgür Özel son grup toplantısında
0: hiç ilgisi bile yok.
3: 83 hiç milletvekili yok muydu orada?
1: Evet.
4: 86.
3: 76
4: vardı.
3: 83.
1: 83
3: mazeretler
1: vardı.
3: Bir şey söyleyeyim.
4: Ben saydım
3: 83
4: tek tek.
3: Milletvekili grup toplantısındaysa evet, bu 83 milletvekilinin Özgür Özel'le hareket edeceğini tahmin etmek için kahin olmaya gerek yok ki. Niye gelmişler oraya? Yani bu çok basit bir denklemdi. Hani bazıları 40 milletvekili geçer
1: ama şöyle
3: diyor.
1: Ama
3: ya
1: şöyle ama şöyle bir durum vardı.
3: Evet.
1: Genel merkeze giden Kemal Bey'le beraber hareket eden kişilere yok ben geçmeyeceğim diyen. İşte biz burada tartışırken Kemal Özkiraz'la hayır Can Özçelik yalan söylüyor. Ben kesinlikle geçmeyeceğim diye mesaj atan milletvekilleri vardı. Haklı olarak Kemal Bey de ben onu eleştirmiyorum zaten. Haklı olarak Kemal Bey de diyor ki ya kardeşim ben seninle tartışırken arkadan milletvekilleri ya bu adam yalan söylüyor buna inanma.

0: diye bana yazıyordu diyor. Ben de onlara güvenip bunu söyledim diyor. Şimdi Kemal Bey'i de
1: 16 kişi
0: benim
1: Faruk
0: de söylediğim
1: Bey.
0: Şey şu. Kemal Bey ne yazık ki bu algıya yeniliyor. Kemal Bey'in etrafı diyor ki hayır biz partide kuvvetliyiz. Karşı taraf kuvvetli değil. Milletvekilleri bizimle beraber ama görüldü ki gerçek öyle değil. Bu algıya yine yeniliyor Kemal Bey. Parti içinde güçlü değil. Güçlü olmadığını nereden biliyoruz? Aday çıkartıyor. İlk oylamada karşı tarafın adayı daha fazla milletvekili evet. oy alıyor.
2: O zaman
0: seçimde.
2: Kemal Bey de yeni partiye geçsin.
0: Tabii, güçlü bu başka
2: yani.
0: Bir şey.
2: Öyle bir şey öyle. Ben
0: yani şimdi o yüzden, Kemal Bey bundan sonra yani, işi çok zor. Cumhuriyet Halk Partisi içinde.
3: Peki. Can, Ferhat, bakın bu
4: Kemal Bey grup çok kısa, çok kısa özetleyin iki cümle buyurun.
3: Seçiminden gereğinden fazla çıkarım yapıyoruz. Grup başkanlığı seçiminde Kemal Bey mesela Gürsel Erol'u sevmediğinden Gürsel Erol olmasın istemedi mesela. Yani Gürsel Erol'u sevmiyorum ya da Gürsel Erol benim için tehdit böyle düşünmedi. Gürsel Erol ile Kemal Bey ikisi de aynı memleketin insanı bir.
0: Ama hayır.
3: Birincisi bu.
0: Müdahale
3: İkincisi,
0: etti Gürsel diyorlar. Erol,
4: akraba orada, oldukları söylüyor.
0: Onu demiyor. Müdahale. 19 milletvekilinden evet yani, oy alınca evet, Kemal Bey müdahale ediyor.
3: Kemal Bey'in tercihinin Faik Öztrak'tan yana olacağı toplantıdan önce de sonra da bir sır değildi.
0: Tamam.
3: Bakın kaldı ki burada Gürsel Erol diyor ki ya genel başkan buna müdahale eder mi? Ya genel başkan başka neye müdahale edecek Allah aşkına? Genel başkan kendisinin orada, evet, yetkilerini mecliste kullanacak kişiyi.
5: Hocam niye o zaman Özgür Özel grup başkanı olmasına müdahale etmedi?
3: Kendi yetkilerini bakın. Ama kendi genel başkanlık yetkilerini mecliste devredeceği kişiyi.
4: Evet. Bu arada, buyurun tamamlayın. Buyurun Kemal Bey tamamlayın.
3: Tam olarak ben bağırarak konuştuğum için. Yani bir genel başkan bu ister Kemal Kılıçdaroğlu olsun ister başka birisi olsun mecliste Cumhuriyet Halk Partisi grubunda bütün kendisine ait normalde genel başkana ait yetkileri devredeceği bir kişi seçilirken de fikrini söylemeyecekse ne zaman söyleyecek? Ya
5: hocam niye söylemedi o zaman Özgür Özel grup başkanı seçilirken?
6: İşte buradaki temel sorun şu Kemal Bey. Fikrini söylüyor Özgür ama Özel fikri kabul görmüyor.
3: De Kemal Bey'i destekliyor.
6: Yani evet, bakın, söylediği doğru, fikrin kabul orada, görmediği 44 kişide bile yani kalan 44 kişide %50 artı 1'e ulaşamıyorsa 19 oy aldığı iddiası eğer doğruysa Gürsel Erol'un. Bu bile aslında bir liderlik zafiyetinin olduğunu çok net bir şekilde karşımıza çıkardı.
4: Özgür Özel'in açıklamasını bir getirebilir misin?
0: Doğru.
4: Özgür Özel'in açıklamasını. Ali, Özgür Özel'in açıklaması bir gelsin. Şimdi Özgür Özel, CHP'nin kurumsal kimliğine bir şey söylememiz mümkün değil. Bu arada şu soruyu bir aklımızda tutalım, bir cevap arayalım. Şimdi CHP'nin içerisinde bir türlü kimse tam buna şey yapmıyor. 17 milletvekili Özgür Özel diyor ki, şu anda CHP'deki milletvekillerinin yarısı bizim yanımızda diyor.
0: Milletvekili
4: ama
0: demiyor.
4: Milletvekili demiyor. CHP'nin
0: peki yarısı.
5: CHP'nin yarısı.
4: Burada da 17 isim çıkıyor ortaya. Tamam. Şimdi bunu şunun için mi yapıyorlar acaba? Kemal Bey'i olası kurultayda indirip oradan birini CHP genel başkanı yapmak sonra da tekrar CHP'ye geri dönmek. Yolları bu mu?
5: Ya da Yargıtay'ın vereceği karar var.
4: Tabii haritaları bu mu? Yol haritaları bu mu?
0: İki seçenek var.
5: Tabii iki seçenek var.
4: Şimdi buna bir bakalım. Şöyle diyor. CHP'nin kurumsal kimliğine bir şey söylememiz mümkün değil. Bizim partimiz şu anki CHP değil. Şu anda CHP seçilmemişler tarafından yönetiliyor. O yüzden bir siyasi muhataplık kurmamız mümkün değil. Onlarla polemik yapacak, kavga yapacak da değiliz. Mahkeme kararıyla atanmış bir yönetimi pozitif ya da negatif yönde muhatap alacak değiliz diyor. Bu CHP benim muhatabım değil. Çünkü seçilmemiş diyor. Bunlar böyle, atanmış diyor.
5: Kurumsalı tamam. Bu CHP yönetimi.
4: Yönetimi diyor ya. Bu CHP derken logosunu. Ferhat Murat bu açıklamada bir sıkıntı var mı?
6: Ya olayın baştan sona zaten sıkıntılar silsilesi olduğunu görüyoruz.
4: Ya şimdi tek tek bakalım. Hani burada bir şey var
6: mı? Şimdi burada eğer bir parti kurduysanız yolunuza yeni bir yoldan devam edecekseniz,
4: evet,
6: tekrar dönüp arkaya bakıp arkada ne oluyor diye sorguladığınız zaman siz zaten çok fazla ileri gidemezsiniz. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Gözünüz bir başka yerde, eliniz başka bir işteyse o işte başarılı olma şansınız çok mümkün değil. Bence şu saatten sonra yapılması gereken şu.

0: hala dönüp yeni parti genel başkanı olarak Özgür Özel CHP'ye dönüp CHP'nin içini konuşmaya devam ederse aslında şunu çok net görürüz.
1: Evet.
0: Seçmen kitlesi aynı olan iki parti birbiriyle rekabet ediyor. Bu da karşımıza neyi getirir? Cumhuriyet Halk Partisi'nin 21 Mayıs'ta aldığı oyun ortadan ikiye mi bölünür? Yeni parti lehine mi bölünür? CHP kurumsal kimliği, bayrak oyu dediğimiz mesele Kemal Kılıçdaroğlu'nun şu anki hatalarından dönüp de bambaşka bir noktaya gitmesiyle atağa mı kalkar bilemem ama %28-30'luk bir CHP oyunun içerisinde bir paylaşım kavgası olduğunu görüyoruz. Yani bir iktidara yürüme, bahsedildiği gibi sokakta bir heyecan oluşturma, haydi Özgür Özel yürü iktidara, işte biz arkanızdayız şeklinde bir saha, sokak desteği olduğu kanaatinde değilim. Dolayısıyla bu açıklamalarda esasen baktığımızda CHP'nin hala bir tarafında gözü olan Özgür Özel'in ve ekibinin olduğunu karşımıza çıkartıyor. Evet. Bu kavgalar, bu gürültüler bence bir i̇şte süre
2: Devlet
0: daha...
2: Peki, şimdi araya gideceğim. Hasan abi bir şey söyleyecek.
3: Devlet Bahçeli de bir açıklama yapmış.
2: Ben bir de şey söyleyeyim. Özgür Özel, kısa değil mi açıklama? Gidip evet, dönünce çok, devam edeceğiz. Evet, Özgür Özel diyor ki, Mansur Yavaş bizim eski partimizde. Biz kimseye davette bulunmadık. O yüzden kimse Mansur Başkan'a butlancı demesin diyor.
3: Evet, güzel, tamam.
2: Sonra gemileri yakmadan siyasette yol yürünmez. İşte senin
0: yaktıysanız hala CHP'ye niye bakıyorsunuz?
2: Hayır hayır. Diyor ki muhatap almıyoruz diyor. Yani şimdi, muhatabımız değil bu yönetim
0: ama
2: diyor.
0: Ama az önce konuştuğumuz senaryolar var ya. İşte Yargıtay kararı verirse dönerim. İşte ama
2: gemileri bak şöyle diyor. Gemileri yakmadan siyasette yol yürünmez. Yeni parti yürüyüşünü sürdürecek. Geriye bakmadan iktidara yürümek zorundayız.
0: Bakıyorsunuz içeridekilerin yarısı bizden demek bile geriye bakmaktır.
3: Peki, ama doğru. Durum tespiti yapıyor orada.
2: Bir cümle alayım.
4: Gemileri yapmadan siyaset yapılmaz ama can simidi olarak CHP altı oku çıkartmadık diye bir cümle kullandı. Bak giderken ve CHP'nin ruhu bizde diye de bir cümle kullandı. Dolayısıyla aynen öyle geriye bakıyor. Fakat şöyle bir şey var. O cümlede, bakın bunu Saygı Öztürk'e yaptı açıklamada kurulduğu cümleyi. Şöyle bir şey var. Hani tabanı dönüştürmek ya da tabanı taşıma meselesi var ya. Sözcüye yaptığı açıklama olarak bakarsak daha bir anlam kazanır. Yani sözcü okurlarına seslenirken diyor ki biz atanmışlar hani vardı ya. Yani mahkeme kararıyla görevlendirilmişleri muhatap almayız. Bunlar seçilmiş değillerdir. Ne gibi yapıyor? Hatırlar mısınız? Bir zamanlar bakanları da böyle itham ediyorlardı. Siz atanmışsınız kardeşim, siz seçilmiş adamlar değilsiniz, sizi muhatap almayız dedi ya. Oradaki amacı neydi? O bakanları itibarsızlaştırmak ve aşağı çekmekti. Şimdi aynısını orada yapıyor. Ya Kemal Kılıçdaroğlu'nu seçmen, CHP seçmeni nezdinde, sözcü okuru nezdinde ve Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibini diyor ki onlar...
3: Siyaseten yanlış mı?
4: Efendim?
3: Siyaseten yanlış mı?
5: Yok, ahlaken hayır, doğru yanlış mı söyledi? Çok,
3: ya, etik can, olarak sen, yanlış mı? Can, sen benden çok geçer. Son cümlem oydu.
0: Evet.
3: Özgür Özel, sözcü de bunu söylediği için hala siyaset üretmeye devam ediyor. Ha bunun karşılığı Ferhat Murat dediği gibi ne kadarını koparabiliriz ya da yarın bir gün Yargıtay'dan bir karar çıkarsa ya da kurultayda kendisi dedikleri aday seçilirse tekrar buluşmak, birleşmek. Çünkü o altoka ihtiyaçları var. O tabanın tamamen konsolide edilmeleri
4: için. Başka seçenek yok.
3: Başında söyledi ya mitos bölünme demiştin ya.
0: Evet.
3: CHP bölünmüş olacak. Özgür Özel, CHP bölünmüş olsun istemiyor. CHP, biz yeni bir isim bulduk ama eninde sonunda ikisini meclisetmemiz lazım diye bir siyaset diyor.
0: Tabii,
3: bu,
0: tabii.
3: Bu siyaset tutacak mı? Göreceğiz ama bunu takip etmek lazım.
2: Evet. Tabii. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin kalan milletvekilleri, hani içinde bu bekleniyor muydu mesela? Onu merak ettim. Yani
0: şu mahkeme
2: hani
0: kararı ile ilgili bir şey söyleyebilir miyim?
2: Bir cümle
0: hani diyor
2: söyle,
0: ya, mahkeme kararıyla atanmış bir ismi dikkate almamız doğru değil diyor. Doğru olabilir, siyaseten bunu söyleyebilirsiniz. Ancak mahkeme kararlarıyla şu anda tezkereleri mecliste olan isimlerin hiçbirine de yeni partide yer vermiyorsunuz. Mahkeme kararlarını çok dikkate almadığınızı iddia edip de mahkeme kararlarıyla şu anda tezkereleri mecliste olan Veli Ağbaba gibi, işte Turan Taşkın Özer gibi, Ali Mahir Başarır gibi isimleri parti yönetiminin vitrinine koymayarak
3: Ali
0: da aslında
3: Mahir,
0: bir tarafta...
3: Ali Mahir grup başkan vekili oldu.
0: Ya ben parti vitrinine bakıyorum.
2: Bir saniye. Hızlıca bir soruma cevap. Onu niye yapmıyor sence?
0: İşte Turan Taşkın Özer'i mesela niye disiplin kurulu başkanı yapmadınız?
3: Kendi istemedi.
2: Niye yapmadı?
0: İşte kendi niye istemedi?
2: Öyle diyor. Sen bak, soruna cevap ver. Niye
3: kendi yapıyor? Öyle diyor yani. Ben şimdi onu o söylüyor. Diyor
0: siyasetin
3: ki,
0: kirli tarafıyla, diyor. Siyasetin kirli tarafıyla ön plana çıkmış Veli Ağbaba gibi, Turan Taşkın Özer gibi isimlerle yeni partinin vitrinini kirletmek istemedi. Çünkü yarın

0: temiz siyaset vurgusu ön plana çıkacak.
1: Bunların hepsini göreceğiz. Kurmaz arındırmaya başladı.
2: Özel'le ilgili de
3: Kemal Bey bir şey dediniz galiba.
1: Faruk Bey.
0: Özgür Özel'in elinde olsa kendi de genel başkan olacaktı bana göre de. Bir motivasyonu var.
3: Bir cümle araya gideceğim Kemal Bey.
1: Tutmaz dedikleri arınma kavramımız yeni partiyi kurar kurmaz arındırmaya başladı.
3: He, bak o da ilginç bir iddia. Diyor ki Kemal Bey diyor ki bizim diyor Kemal Kılıçdaroğlu'nun diyor partiyi arındıracağız.
2: O zaman
3: yeni parti kurulur kurulmaz.
2: Hayır o zaman diyor. O zaman Kemal Kılıçdaroğlu yapabiliyorsa önce Ekrem İmamoğlu'nu bir ihraç etsin de bir görelim.
0: Aynen öyle.
2: Kemal Bey hadi ihraç edin bakalım arınmayı.
0: İki dudağının arasından somut eyleme dönüştüremedi. Bak bunu çok açık söyleyelim.
3: Aradan gelince bu soruyu sor, aradan gelince cevap alalım. Çok kısa bir ara.

0: ama belki yarın verir. Dediğim gibi ben de Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin Ekrem İmamoğlu'nu ihraç etmeyeceğine yönelik bir bilgi yok. Hatta bence büyük ihtimalle de ilk MYK'da da ihracı gündeme gelir
1: Geçmiş
0: Ekrem
1: olsun. Çok
0: İmamoğlu'nun.
1: geç kaldınız.
2: Ama
0: Can, bugüne kadar
1: geçmiş
0: niye
1: olsun.
0: ihraç etmediğini anlatıyorum ben aslında Can'a
1: Peki. Bence
0: söylediğimde.
1: buna bir yorum
0: Yoksa Kemal
1: yapabilir miyim?
0: Kılıçdaroğlu'nun ila nihaye Ekrem İmamoğlu'nu ihraç etmeyeceği ya da CHP yönetiminin buna yönelmeyeceğine dair bende
2: Ama
0: bir bilgi
2: artık
0: de
2: bir
0: yok.
2: anlam ifade
0: Kanaat
2: etmiyor.
0: de yok. Aksine hızlı şekilde ihraç edeceğini düşünüyorum. Hatta etmesi gerektiğini düşünüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'ni bugün bu hale getiren en başından Ekrem İmamoğlu'nun hırslarıdır. Cumhuriyet Halk Partisi'ni zehirleyen de, Cumhuriyet Halk Partisi'ni
2: Kim?
0: bölen de, Cumhuriyet Halk Partisi'ni
1: Bravo.
0: bugün birbirine düşman hale getiren, tabanlarını birbirine düşman hale getiren de Ekrem İmamoğlu'dur.
3: Çok iyi
0: Bugüne
3: anladım.
0: kadar kalması
3: Çok iyi
0: bile
3: anladım.
0: hatadır. Bu
3: Çok
0: benim
3: iyi.
0: fikrim. Çok kısa sürede de ihraç edileceğini
2: Ya
0: düşünüyorum.
2: pardon
3: Çok iyi
2: da
3: anladım.
2: adam bir
3: Ben...
2: buçuk yıldır hapishanede
3: Bir saniye.
2: nasıl yapıyor bunu ben anlamadım. Yani Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na geldi mahkeme kararıyla. Dediler ki bir kurultaya gidilsin denildi. Buna itiraz etti. Dedi ki ben başta ilk açıklamasında yaşlı bir adamım dedi. Bırakacağım dedi. Güvenli liman dedi. Ama şimdi konuştuğunda diyor ki kurultayda delege beni isterse düşünürüm tekrar aday olurum
3: Peki.
2: diyor. Ve 1,5 yıldır hapiste olan
0: Delege
2: hiçbir
0: isterse
2: siyasi,
0: aday
2: bakın
0: olmasında nasıl
2: siyaseten
0: bir
2: tırnak
0: demokratik
2: içinde
0: sorun var?
2: siyaseten yok olan bakın siyaseten yok olan Ekrem İmamoğlu Cumhuriyet Halk Partisi'ni bölüyor. Yani yapmayın Allah aşkına
3: Peki.
2: Kemal Kılıçdaroğlu'na da yani bir oturun da bir öz eleştiri yapın ya biz niye bu
1: Öz
2: duruma
1: eleştiri
2: geldik diye.
1: meselesi ayrı da
3: Ferhat Murat
1: İmamoğlu
3: sen
1: CHP
3: söyleyeceğin
0: Ekrem
3: sen yorumunu
0: İmamoğlu
3: yap. Tamam.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'ni bugün bölmeye başlamadı. Ekrem İmamoğlu Cumhuriyet Halk Partisi'ni geçtiğimiz Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden 2 yıl önce zehirlemeye başladı. Zoom toplantılarıyla bölünmeyi zaten Ekrem İmamoğlu projeye çevirmişti. Zaten bir uygulamaya koymuştu. Meral Akşener'den aldığı yüzle Ekrem İmamoğlu
2: Tamam.
0: kendisini
2: Ama
0: herkesten
2: bir buçuk yıldır da hapiste. Ya bir buçuk yıldır da hapiste.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'ni bölmeye çalışmıştı
3: Peki, özür
0: zaten.
3: diliyorum. Yani yanlış adayı gösterince, seçilecek seçimi kaybedince ya da herkesin Cumhuriyet Halk Partililerin bütün muhalefeti muhalefetine rağmen tekrar kurultayda aday olunca partiyi bölmüş olmuyor da bunun karşılığında bir Özgür Özel aday çıkınca mı partiyi bölmüş oluyor? Bence bu yani tutarlılık anlamında çok
0: Hocam.
3: tutarlı.

0: tutarlı bir düşünce tarzı.
1: Kaybederken Özgür Özel grup başkan
0: hep beraber elbette
1: grup başkanı
2: Sayın Kemal Kılıçdaroğlu
1: burada Farhanoğlu da yanında herkes grup başkanı yardımcısıydı.
3: İşte tek tek arkadaşlar 3 kişi birden konuşunca bir şey anlaşılmaz ki. Onur Bey. Kemal Bey bir saniye söylediniz bir cevap gelsin bir saniye.
0: Eğer Sayın Kılıçdaroğlu yani Kemal Bey deyince bizim Kemal Bey değil Kılıçdaroğlu'ndan bahsediyorum. Eğer Sayın Kılıçdaroğlu 2023'teki kendi hatasının çok başat faktör olduğu seçim kaybından sonra deseydi ki arkadaşlar ben bayrak yarışını bir yere kadar getirdim.
3: Evet.
0: Bu bayrak yarıştan hatamla sevabımla buraya kadar bundan sonra hatalarımdan ders, sevaplarımdan da bir tık ödeye siz taşıyacaksınız deseydi şu anda bırakın bölünmeyi Cumhuriyet Halk Partisi'nin onursal genel başkanı
1: hocam,
0: olarak
1: aday çıktı Özgür Özel kurultaya gittiler.
0: Onun yerine kurultaya Kemal Bey kusura bakmasın.
1: Yani tek adayım olarak tek adam olarak hani Cumhurbaşkanı adayı seçmiştiniz ya Ekrem İmamoğlu öyle değil.
2: Tamam başarısız oldu kurultu kaybetti.
1: Tek başına kurultaya gitseydi. Tek
0: başına kurultaya inat etseydi. Buna bakın Kemal Kılıçdaroğlu son kazanılacak seçimlerden birini kaybetti. İlk defa da kaybetmedi.
4: Kazanılacak ve sadece seçimleri her sadece, seçim için söylüyorlar.
0: Sadece Cumhuriyet Halk Partisi açısından söylemiyorum. Bütün muhalefetin umudunu, sıradan insanların umudunu. Bakın burada particilik yok. Kimin ilçe başkanı olmuş, kim parti meclisi benim hiç umurumda bile değil. Siyaset esnafının ne fikirde olduğu da umurumda değil. Ama daha önemli olan şu. Liseye giden çocuk, üniversiteye giden çocuk. Bir kısmı ben AK Parti'ye oy verenlere de saygı gösteriyorum. Ama biri de...
1: Bir zahmet göster yani. Bir zahmet göster. Ne demek o ya? Ne biçim laf o ya? AK Parti'ye oy verenlere de ben saygı gösteriyorum.
0: Sen şu an muhalefet seçmenine saygısızlık mı ediyorsun?
1: Hayır, hayır.
0: Ne ediyorsun?
1: Yok yok ben hayır sen gençler, sana söylüyorum.
4: Oy verdiğinde
1: ben sana söylüyorum.
4: AK Parti'ye oy verene de saygı gösterirsen
1: hayır diyorsun ki, şey diyorsun ki ben diyorsun AK Parti'ye AK Parti oy verenlere de saygı gösteriyorum.
0: Ki benden ama hayır,
1: bir zahmet gösterme
0: hayır,
1: yani.
0: Hayır, ben muhalefet seçmenine saygısızlık ne diyorsun ki benden bunu çıkart.
2: Yanlış öyle bir şey
0: hayır yanlış anlaşılacak bir şey olmadı. Bu yanlış anlamaya çalışmaktır başka bir şey değil. Öyle bir şey söylemedim. Ancak bunun düşünülmesi muhalefet seçmenine saygısızlık anlamına gelir yapmayalım.
1: Yok yok ben size hayır. Eğer saygısızlık olarak algılıyorsa evet ben size saygısızlık yapıyorum.
0: Yapma. Ben sana yapmıyorum çünkü sen de bana yapma.
1: AK Parti seçmenine
0: Hiç öyle bir şey söylenmedi. Yanından bile geçilmedi.
1: Geriye sarın bakın bakayım ne demiş.
0: İstediğin karşı öyle bir şey söylemedi. Yanından bile geçilmedi.
1: Sen söyledin o cümleyi. Ben söylemedim. Ben söylemedim. Siz söylediniz. Ben AK Parti seçmenine oy veren AK Parti oy veren seçmene de saygı duyuyorum. Ne demek ya? Bir de duymasaydın.
0: Tabii ki saygı duyuyorum. Ne münasebet. Tabii ki saygı. Ne münasebet.
1: Öyle.
0: Sen de duyacaksın herkes.
1: Altın çizdi.
0: Altın çiziyor.
1: Güzel.
0: Sen de altın çiz ama duyacaksın.
1: Neye?
0: Bütün muhalefet seçmeni ve hangi parti olursa olsun bu halkta hangi siyasal işte partiyi tercih ediyorsa etsin hepsine saygı duyacak. Tepeden bakmak
1: böyle,
0: yok.
1: Tepeden aşağı bakmak yok. Gel buraya devam et.
0: Yapma işte onu diyorum. Aynı yere geldiğinde sevinirsin.
4: Senelerdir tepeden aşağı bakanlar belli kardeşim. AK Parti seçmeninde bakanlar
1: için
4: göbeğini kaşıyan adam diyenler belli. Bugün ahbap için pişmanlık duyan kişiler. Kusura bakma.
0: Başka bir şey söyle. Eğer bir şey
3: söyleyeceğin şeyi
0: eğer ciddi bir şey konuşacaksak konuşalım. Eğer bağlamından kopartmayalım.
1: Bayağı ciddi
2: konuşuyoruz.
0: Bu yakışmıyor.
2: Bitirsin öyle demek istemedi.
1: Bayağı ciddi konuşuyorsun.
2: Ama bitirsin.
1: Seçmene de saygı göstereceksin.
0: Hayır öyle bir şey. Ben hiç öyle bir şey söylemedim.
4: Ha, evet dönelim oraya dönelim. Söylemedim demesi önemlidir.
0: Hayır önemli de söylemedim canım. Tamam, bunu söylediğini anlaşılmadığını da düşünüyorum.
4: Anlaşılmış da olabilir. Ben de öyle ilk anladım.
2: Evet yanlış anlaşılmış olabilir.
0: Bitirsen belki öyle anlamayacağız o
2: zaman. Evet bitir.
0: Birbirimizi kesmeyelim. Şu var. Her seçmen çok saygın tamam mı? Nasıl AK Parti seçmeni çok saygın? Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni de çok saygın. Bu noktada şunu anlamak lazım. Sadece Cumhuriyet Halk Partisi seçmenini de kısıtlamıyorum. Muhalefet seçmeni. Siz beğenirsiniz, beğenmezsiniz. Ama şu his var. Ya ben size en azından içeriden söyleyeyim. Kendini dışarıda hissetmek, itilmiş hissetmek, sistemin çeperinde hissetmek ve bu konuda bir yenilmişlik duygusu var. Haklı da görebilirsiniz, haksız da görebilirsiniz. Ben sadece bir veriden bahsediyorum. Doğruluk, yanlışlık her birimizin sübjektif bakışına göre değişir. Böyle bir noktada Kemal Bey yaptığı yanlışlarla en azından muhalefet seçmeninin gözünde... o yenilmişliğe mum dikti. Diyebilirdik yani Kemal Bey her seçimi kazanamaz. Her siyasetçi Süpermen de değildir. Bunu kabul ediyorum. Ama Kemal Bey hatalarından ders almak yerine aynı noktada devam etti. Sanki hiç hata yapmamış gibi. Aynı şeyleri devam ederek farklı sonuçlar ortaya çıkarmış gibi devam etti. Ve bu bir muhalefet seçmeninde büyük bir öfke yarattı. Bakın özellikle ifade ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi seçmeniyle kısıtlamıyorum. Bütün muhalefet seçmeni.
1: Evet.
2: Bir başarı yansıttı. Dedi ki %48 aldık. En çok büyük oyu aldık dedi ve başarıyı dedi.
4: İnteraktif gidelim. Bu başarıyı ortaya koyanlardan bir tanesi seçimden 7 gün sonra Özgür Özel'di.
0: Bu ciddi bir öfke.
4: Çıktı dedi ki çok başarılıdır. %45,5 aldı.

0: İşte ama o arada diyor ki, Özgür Özel diyor ki,
1: bak anlatayım.
2: Altını kazıyıp AK Parti trolü çıkardı.
0: Ferhat, Özgür Özel diyor ki, CHP rozetini çıkarırken diyor Onur Bey, çıkarırken diyor, gırtlağım düğümlendi diyor. Ağlaya ağlaya geldik.
1: Aynen.
0: Ağlaya ağlaya kalanların butlandan yana olmayan bir grup arkadaşımız var. Onları aynı kefeye koymayacağız diyor. Yani
2: nereye bakıyor bu? İleriye bakış. Bu
1: burada bakın, buradaki fark bakış. O öfke.
0: Evet.
1: O muhalefet seçmenin öfkesi, o apartmandaki adamların öfkesi bilmem ne. Kemal Bey kurultaydan etti. Bunu kabul etmek lazım. Hatta eğer o kurultaydan etmek sadece bir maddi şeylere, bir kısım insanın iddia olunan yolsuzluklarına bağlı olsaydı tek başına, şu anda
2: niye gerek duyuldu o iddialara peki o zaman? Zaten böyle bir duygu hakimse, CHP delegesi zaten çok Kemal Kılıçdaroğlu'nun istemiyorsa niye böyle para pul işlerine gerek duyuldu?
1: Eğer bak, eğer sadece dedi, yani senin için söylemiyorum. Yani Kemal Bey'in iddiası bağlamında bunu ifade ediyorum.
0: Evet.
1: Salt o iddia doğru olsaydı sonraki seçimlerde Kemal Bey'in ya da Özgür Bey'in bu kadar işte seçmenin neredeyse Cumhuriyet Halk Partisi'nin içindeki delege yapısının neredeyse tamamını yakınının oyunu alması mümkün olmazdı. Şunu ifade etmek lazım. Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni içinde, muhalefet seçmeni içinde Kemal Bey daha önce olduğu yerin çok çok farklı bir noktasındadır. Bunu nezaketle söylüyorum. Artık doğru. Eskiden doğru, kalben koyulduğu yerin çok bambaşka bir yerindedir. Ve bunu kabul etmemesi kendini daha da aşağılara götürmektedir. Ama doğru. Bu Kemal Bey'in şahsi buna siyasal tercihleridir. Ben bunu eleştiremem. Ama şunu koymak lazım. Bir muhalefet seçmeninin kendini dışarıda hissetmiş, çeperde hissetmiş insanların öfkesinin yok sayılmaması gerekir. Hı hı. Bu yok sayılma işte aslında Kemal Bey'i koltuğundan etti. Bu yok sayılma şu anda Yeni Parti'yi kurdurdu. Yoksa Yeni Parti Cumhuriyet Halk Partisi ideolojisinden kopuş ve yepyeni bir ideolojiyle ortaya çıkış değil. Cumhuriyet Halk Partisi elinden aldığı için insanları...
0: O Özgür Özel ağlaya ağlaya işte rozeti çıkardık, onun için mi söylüyor?
1: Aynen onun için söylüyor. Bir ek daha söyleyeyim. Bakın bugün Cumhuriyet Halk Partisi eski bir sürü milletvekili.
3: Onur Bey, Cumhuriyet Halk Partisi kimsenin elinden alınmadı. Cumhuriyet Halk Partisi, kurultayını çalan hırsızların elinden mahkeme kararıyla alındı. Mahkeme kararı, mahkeme kararı dedikleri sanki durup dururken birisi bir dava açtı ya, ben Özgür Özel benim çok canımı sıkıyor.
1: Yok, Kemal Bey,
3: bunu alın da şunu koyun kararı, diye öyle bomboş bir şeymiş gibi ya, bu bir hırsızlık davası, bu bir
1: çok hayır değil. Ben Kemal Bey'i anlatayım.
4: Elmayla armutları
1: anlayacaksınız. Çok kısa anlatayım. Bir kira tahliye davasında evinizi tahliye etmek istiyorsunuz Faruk Bey. Neyi murad edersiniz? Evinizin tahliyesi. Eğer dava esnasında evinizi tahliye etmişse birileri, artık o davaya devam etmez, konusuz kalır, tamam mı? Kurultay esnasında eğer varsa ki bir yolsuzluk, iddia olunan yolsuzluk, zaten yeni kurultay yaptı bu insanlar. Ona rağmen bu kararın alınması hukuken hiç öyle o kadar da böyle eleştiriye mağlup olmayan bir yapı falan değil. Kemal Bey seçilmediği bir noktada koltukta oturuyor. Partideki seçilmiş insanların da dışarı gitmesine sebep oldu mevzu.
0: Peki şimdi bana 11. evet. Şu
3: Onur hocam.
0: Bir saniye.
3: Onur hocam, Kemal bakın Bey, yine karıştırıyorsunuz. Kurultayın iptal edilme sebeplerinden bir tanesi İstanbul Kongresi'nde yapılan hileler de burada var.
4: Değil, daha Bey, ceza davası sonuçlanmadı. Kemal Bey, bir olmayan bir davayı siz nasıl oraya koyuyorsunuz? Sonuçlanmadı ki o da. Hayır, bir dakika, o dava sonuçlanmadı Kemal Bey. O dava tedbir ertelendi var, bile. Eylül ayına ertelendi.
3: Tedbir var,
4: ceza
3: canım.
4: Davası. Sizin bahsettiğiniz
3: İstanbul Delegesi'nin
4: Ekrem İmamoğlu'nda yargılandığı dava ceza davası.
2: Ekrem İmamoğlu da olmayan seçimin Cumhurbaşkanı adayı değil mi? Yani hayır, olmayanlar üzerinde bak, biz çok hayır, fazla yorum yapıyorsak.
4: Bir kere mutlak mutlanla ilgili önce. Davayla sizin bahsettiğiniz dava aynı dava değil. Bir kere bunu söyleyerek manipüle etmiş oluyorsunuz.
2: Karar metninde şu
4: bunu
2: yok,
4: bilerek can. Yapmıyorsunuz ama karar siz yanlış var. Biliyorsunuz.
3: Ya can, karar metninde Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararında İstanbul delegelerine tedbir konulduğu yok.
4: Ama ceza davası devam ediyor.
0: Söylemiyorum. Ya. Kemal Bey bir saniye. Kemal Bey, biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin neden mahkemeye gittiğini, CHP'nin niye ikiye ayrıldığını, bu grupların niye oradan çıktığını, bunları anladık. Ya biz şimdi bugün, dün kurulmuş bir parti, CHP'de bugünkü durum, yarın ne olacağı konuşacağız. Onu konuşmak istiyoruz. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde herkes bir karar verdi. Kemal Kılıçdaroğlu haklıydı, Özgür Özel haklıydı. İkisi haksızdı. Ekrem İmamoğlu cezaevine girdi. Şu oldu.

0: doğru bu. Bunları biliyoruz. Bizim meselemiz şimdi bu değil. Bizim meselemiz şu. Belediyelerden yeni partiye göç dalgası iddiası. Diyor ki 200 belediye geçiş için başvurdu diyor. Bölünme krizi büyüyor mu? Şimdi CHP'nin elindeki belediye başkanları yeni partiye gidiyor, 200 belediye iddia bu yönde. Şimdi bunlara bir cevap arıyoruz. Ferhat Murat buyur. Evet. Bu iddia doğru mudur? Bunun bir karşılığı olacak mı?
1: Bunun bir karşılığı olabilir. Neden olabilir? Bunu şuraya bakarak görebiliriz. Yani Kemal Kılıçdaroğlu yakın çevresine veya Kemal Kılıçdaroğlu'nun yakın çevresi dışarıya hep şunu söyledi. Yani 40 ila 50 arasında en fazla milletvekili gider, yeni partide olur. Bunun dışında Kahir Ekseri Cumhuriyet Halk Partisi'ne kalır dedi.
0: Evet.
1: Ve aslında siyaseten bu mümkün olabilecek bir şeydi. Nasıl? Çünkü yeni partiye giden milletvekilleri de kendi memleketlerine yeni parti logosuyla daha fazla hizmet edebilmek için değil, bir dahaki dönem listeye girebilirim ümidiyle gidiyorlar. Bunu bence iyi görmemiz lazım. Kemal Kılıçdaroğlu da CHP grubundaki milletvekilleriyle irtibatını olabildiğince sınırlı tutarak hiç kimseye yeniden listeye girebilirsin vaadini ortaya koymadı. Kendi çekirdek,
0: onun için mi gidiyorlar?
1: Kendi çekirdek kadrosuyla partiyi yönettiğine dair Cumhuriyet Halk Partili, o dönem Cumhuriyet Halk Partili, şimdi yeni partiye geçen birçok milletvekilinin iddiası ve yorumu söz konusu. Hı. Ben buna siyaseten destek verdiğim ve onayladığım için söylemiyorum. Siyaset bana göre ülkeye, şehirlere hizmet etmek için bir platformdur. Hizmet etmeye gidersiniz. Ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki milletvekillerinin genel psikolojisine baktığımız zaman milletvekili seçildikten bir hafta sonra yeni dönemde listeye nasıl girebilirim hesapları üzerine kurulduğu için maalesef bu realiteyi görmeyerek hareket ettiği için 91 milletvekilini kaptırdı. E peki aynı şekilde...
0: Bir saniye, bir iddialarını soralım. Soru soru, hızlı hızlı cevap ver.
1: Şimdi bu şartlar hızlı altında, cevap vermeye
0: hayır, Cumhuriyet Halk Partisi'nde, Cumhuriyet Halk Partisi'nde şimdi öyle bir iddia ki bu. Şurada yeni bir parti kurulmuş. Yani ne olacağı belli değil. Yarın seçim alır almaz. Evet. Ben şimdi burada 103 yıllık bir partiyi, burada listeye girer miyim, giremez miyim diye bırakıp oraya gider miyim?
1: Bir daha giremeyeceğinizi hissettiğiniz an tıpış tıpış gidersiniz.
0: Onun için
1: Kemal Bey'in ifadesiyle söyleyeyim. Ya Özgür Özel ve ekibinin özellikle giden 91 milletvekilinin çoğuna yeniden listeye gireceği, il başkanlarını illerinde kendilerini belirleyeceği,
0: evet.
1: 74 il başkanına sizin bir dahaki dönem, yani yeni dönemde milletvekili olacağı ve kendi ama illerinde onların belirleneceği, istediklerinin belirleneceği vaadi söz konusu. Bunlar dile getiriliyor. Ama bakın burada siyaseten atladıkları büyük bir yanılgı var.
2: Bir cümle söyleyeyim. Söyle hadi sen. Bak bir cümle söyleyeyim. Vaat değil bu. Olması gereken şey o zaten. Bir ayrışma var. Diyor ki benimle beraber, tamam. Yani sonuçta milletvekili
1: anladım.
2: Onunla beraber olmuş, haklı olarak o mücadelenin içinde yer aldığı için milletvekili olur.
1: Şimdi,
2: o yüzden vaat biraz
1: krize dönüşmesinden bahsedeceğim. Nasıl dönüşecek? Siz 81 vilayet var. 600 milletvekili adayını sıralayabiliyorsunuz. Bunun seçilebilir sıraları var. Herkese yeşil ışık yakarsanız bir kavşakta bütün ışıklar yeşil yandığında ne olur Faruk Aksoy?
2: Trafik
1: tıkanır. Evet. İl başkanlarına liste başı yapacağım deyip mevcut milletvekillerine sizi liste başı yapacağım dediğinizde seçim zamanında o kaos yeni partiyi çok farklı yerlere götürebilir. Şimdi bir de 200 tane belediye başkanı veya CHP'li belediye başkanları yeni dönemde aday olmak, belediye meclis üyeleri yeni dönemde tekrar devam edebilmek için yeni partiye geçip de aradıklarını bulamadıkları an toplu istifalarla CHP'ye katılım süreçleriyle karşı karşıya kalabiliriz. Ama ben yine söylüyorum, Kemal Bey yaklaşık 70-80 gün oldu herhalde 21 Mayıs'tan bu.
0: Evet.
1: Arınma ifadesini dile getirip arınmayı somut eyleme dökemediği için, siyaseten risk alamadığı için, dikensiz gül bahçesinde siyaset yapma arzusunda olduğu için dolayısıyla 91 milletvekilini kaybetti. Belediye başkanlarını da kaybetmesi muhtemel.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Kesinlikle sözde
0: teşekkür
1: kalmaması
0: ederim.
1: Gerekir.
0: Doğan Çağlar. Şimdi Ali bana 15 numaralı ledi göreyim ben. 15. 15 önemli. Niye önemli? Çünkü süreci başından beri Devlet Bey böyle başka bir yerden takip etti. Her akşam ana haberde haberleri, gelişmeleri anlattık. Devlet Bey önce ayrılmayın dedi. İşimiz gücümüz var dedi. İşte terörsüz Türkiye süreci, bölge karışık, şu bu. Sonra ayrıldılar. Bölündü parti. Şimdi şu açıklamayı yaptı. Dedi ki sahte görüntülerle, mizansenlerle gelecek inşa edilemez. Gönüllere dokunmadan doldurulan salonların hiçbir hükmü yoktur.

0: Evet.
1: Bir. İki, Özel'in hırpalanmasını arzu etmeyiz. Kılıçdaroğlu'nun hakkına nasıl riayet edildiyse Özel'in konumuna da saygıyla karşılanmalıdır.
0: Karşılayalım.
1: Siyaseten yakılan köprülerin dumanında yürünmez, geride kalanların ihanetle, ayrılanların vefasızlıkla suçlanması doğru sonuçlar doğurmayacaktır. Şimdi Devlet Bey bunları söylüyor. Devlet Bey mesela Özgür Özel Yeni Parti hazineden evet. yardım almalıdır dedi.
2: Vallahi. Çok önemli bir teklif.
1: Bu saptamaları, bu değerlendirmeleri Bahçeli'nin hızlıca nasıl okuyorsunuz? Bu CHP başlığı altında değerlendiriyor.
0: Şöyle geniş geniş açık okuyayım Faruk abi. Çünkü bekliyoruz arkadaşların sözünü kesmek istemedik. İki dakika konuşalım olur mu abi? Şimdi
1: olur.
0: Teşekkür ederim. Şimdi şöyle tamam Devlet Bey'in dediklerine %100 katılıyoruz. Kılıçdaroğlu'nun hakkına riayet edelim. Edilmiş de edildi. Özgür Bey'e de saygı duyalım. Tamam saygı duyuyoruz. Ben de yeni partinize, Özgür Bey'in genel başkanlığına, size giden 91 milletvekiline, tekrar gelen işte 200 tane eski milletvekili, belediye başkanı neyse hepsine saygı duyuyoruz. Sıkıntı yok. Ama burada saygı duyulması gereken bir kişi daha var. Kemal Kılıçdaroğlu. Bak ben bir saatten beri işte tartışmaları dinliyorum. Ya Kemal Bey'e karşı inanılmaz bir linç kampanyası var. Hatta orada Kemal Bey konuşurken bile böyle bir tahammül edilmediğini görüyorum. Yani Kemal Bey'in ismi duyulduğu zaman sanki cin çarpıyor insanların. Böyle enteresan bir durumunuz var, inanılmaz bir hırsınız var. Bir de enteresandır. Yok, size bakarım konuşayım, genel bir konuşma yapayım.
2: Ama burada biz konuştuk. De, ya şu, bize söylüyorsunuz. Vatandaşa söylemediğinize göre bize söylüyorsunuz.
0: Can Bey size şunu söyleyebilirim. Ya böyle Ekrem Bey sizi büyülemiş gibi. Yani bir konuşuyorsunuz. Yani Ekrem Bey'in lafı geçtiği zaman büyülenmiş gibisiniz yani. Hani Kemal Bey dedi ya. İşte Ekrem Bey'in...
2: Neyse yanıt vermeyeceğim buna. Normalde konuşturmam da bak. Gerçekten konuşturmam. Hiç konuşturmam da yanıt vermeyeceğim buna. Doğru değil. Bak söylediğin şeyler hiç doğru değil. Bir kere yanlış bir ifade.
3: Sen zaten ki, beni konuşturma hiç, Can.
2: Bak konuşturmam. Gerçekten konuşturmam. Doğru da değil çünkü. Yani büyülenmiş gibi falan gereksiz.
0: Ben şöyle söyleyeyim. Fikir tamam, şimdi, Can Bey şöyle söyleyeyim.
2: Şimdi biz
0: tamam,
2: bu alanda söyleyeyim. Konuşuyoruz ya. Şimdi Can ben tamam, Kemal Bey'le ilgili eleştirileri yapıyorum. Siz diyorsunuz ki nefret bilmem ne neyse diyorum ki biz mi yapıyoruz?
0: Siz ben, değilsiniz tabii ki.
2: Ama ben konuşuyorum. Cümleyi, tamam, ama ben bana söylüyorsunuz yani.
0: İzin verirseniz.
2: Ya izleyenlere söyleyemeyeceğiniz yerden konuşalım.
0: Cümleyi düzeltme izin verirseniz tamam olarak anlaşılsın olur mu?
2: Buyurun düzeltin.
0: Tabii ki siz değilsiniz. Tamam. Kemal Bey'i nefret objesi haline getiren siz değilsiniz tabii ki. Ama şöyle bir algı oluşturuluyor. Yani Kemal Bey efendim başından beri hatalı. Bu hatasından dolayı efendim işte yeni parti kuruldu. Şimdi şunu da hatırlatmak lazım. Bu yeni parti şu anda aynı zamanda mahkemelik olan bir kurultayın neticesinde kuruldu. Mahkemelik bir kurultay. Belki ilerleyen programlarda burada tartışılacaktır. O kurultay neden mahkemelik oldu? İddialar nelerdir? Belki böyle uzun uzun bir daha tartışılır da. Ondan sonra bu yeni partinin neden kurulduğunu insanlar daha iyi anlar. Öncelikle ona değinelim. Şimdi Devlet Bey demiş ya işte Kılıçdaroğlu'nun hakkını teslim ettiğimiz gibi Özgür Özel Bey'e de saygı duyalım. Saygı duyuyoruz. Ama şunu da hatırlatalım. Burada bu partinin genel başkanı acaba gerçekten Özgür Özel Bey mi? Yoksa gizli bir genel başkanı var mı? Mesela şu anda yargılanan Ekrem İmamoğlu bu partinin gizli genel başkanı mı? Mesela bunu da izleyenlere sormamız lazım. Kim burada? Lider kim yani? Özgür Bey mi? Ekrem Bey mi? Şimdi partinin adı efendim işte yeni parti. Özgür Bey partiyi kurarken açıklama yaptı işte. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin değerlerinden kopmuş değiliz. Yani içinde Cumhuriyet var. Bizim gördüğümüz kadarıyla Ekrem Bey de var. Partinin ismini Cep Parti kursunlar mesela. Cumhuriyet Ekrem Partisi. Yeni bir parti ismi beğenmiyorlar ya. Onu da söyleyeyim. Yani böyle enteresan bir duruma karşı karşıyayız. Hani Genel Başkan Özgür Bey ama yöneten kim acaba? Ve şunu da söyleyeyim Faruk Bey. Hani burada demden beri tartışıyoruz ya işte CHP'nin içerisinden 22 tane vekil daha gider mi? Tekrar bölünür mü? İlerleyen günlerde şunu da tartışacağız. Yeni parti acaba bölünür mü? Parçalanır mı? Acaba ilerleyen zamanlarda yeni partinin içerisinde çatlak sesler çıkacak mı? Yarın öbür gün seçime gidildiği zaman, milletvekili listeleri hazırlandığı zaman, belediye başkanı listeleri hazırlandığı zaman bu partinin içinde bölünme olmayacak mı acaba?
2: Olacak.
0: Yarın öbür gün Ekrem Bey'le Özgür Bey ters düşmeyecek mi acaba? Çatışmayacaklar mı? Ben mi liderim, sen mi lidersin? Bunlar tartışılmayacak mı acaba? Tartışılacak. Yani burada biraz yani yine size söylemiyorum ama bak genel konuşuyorum. Yeni partiler erken havaya girmiş gibi yani. 91 milletvekili efendim çıktık. 200 kişi daha işte bize
2: ama
0: katılıyor.
2: Siyaset havayla yapılıyor.
0: Şimdi 200 kişi daha bize
2: siyaset
0: katılıyor.
2: Siyaset bu heyecanla yapılıyor.
0: Yani şuna bir cevap istiyorum. Enteresan. Tabii.

0: Hasan abi geleceğim.
1: Evet.
0: Buna bir cevap istiyorum. Bir saniye. Bir Hasan abiden alayım, tekrar geleyim. Hasan abi, burada Devlet Bey'in özellikle hazineden yardım almalıdır. Çıkışı, daha doğrusu teklifi ve Kemal Bey'in hakkı hukuku işte, ama Özgür Özel'in de hırpalanmasını arzu etmeyiz diyor. Yani şimdi, Devlet Bey böyle bir yerde duruyor. Yani bütün her şeyi, ihtimalleri de görmeye çalışıyor. O ihtimalleri görerek hem siyasetin yarını, geleceği, Türkiye, hem de mevcut durumda Türkiye'yi de bir yerden bir yere götürmeye çalışan bir Cumhur İttifakı, terörsüz Türkiye, Orta Doğu, hadiseler vesaire. Şimdi bu açıklamaları ve bu saptamayı bir yere oturttu.
2: Tabii bence çok tam böyle merkeze oturması gereken bir mesele. Bir kere MHP'li lideri Devlet Bahçeli, Sayın Bahçeli, Özgür Özel'in kurduğu yeni partiye hazine yardımı yapılmalıdır milletvekili sayısı kadar o diyen o çıkışı, o hani tartışılıyor ya, arınma, arınmama, para,
0: evet,
2: pul.
0: Evet, evet.
2: Şimdi bugün canlı yayında diyor ki Özgür Bey, hiçbir paramız yok. Hani otobüs alacağız, şunu alacağız, bunu alacağız, çağrı yapıyor. Çünkü paralı butlancılarda kaldı diyor, yani geride kaldı, paraya ihtiyacımız var. Devlet Bahçeli de muhannede muhtaç olmasınlar diye, birilerine yine mahkum olmasınlar diye, devletin hazinesinin yeni kurulan partiye hazine yardımı olarak para vermesi gerektiğini söylüyor. Anlatabildim mi? Bu önemli. İkinci husus. Şimdi bu tartışmalar oldu. CHP'de işte efendim ayrılacaklar, butlancılar, yenilikçiler, neyse, ekremciler, özgürcüler meselesinde. Bu aynı zamanda bu tartışma öyle bir seviyeye geliyor ki Türk siyasetine, Türk siyasetçisine büyük zarar veriyor. Toplum nezdinde, seçmen nezdinde, kamuoyu nezdinde bir siyasi parti, CHP'deki olup bitenler konuşurken aynı zamanda siyasetçilerin de itibarı kalmıyor. Burada Devlet Bahçeli bir kere siyasetin itibarına dönük ve siyasette yeni bir partinin genel başkanı Özgür Özel'in hazine yardımı verilerek bir kere muhannede muhtaç olmasını istemediğini ilan etmiş oluyor. Yani yine bir takım şeyler tevessül edilerek, bir takım yerlerden bir takım paralar aktarılarak bir partinin inşası değil, bilakis devletin hazinesinden aldıkları parayla kendilerini inşa etsinler ekonomik olarak. Bunu talep ediyor, istiyor ve teklif ediyor. Biz diyor Kemal Kılıçdaroğlu'nun da hakkını koruduk. Özgür Özel'in de hakkı korunması lazım. Riayet edilmesi lazım. Bu hakkı teslim edilmesi lazım. Bu şunun için. Şimdi evet, siyaseten büyük kavgalar olabilir. Politik söylemler de olabilir. Ama son toplamda, ki ben her zaman gördüğüm bir şey, yani Devlet Bahçeli'de siyasetin bu kadar yıpratılmasının önüne de geçmeye çalışıyor. Benim gördüğüm bu ve ben hani ilk bölümünü açmadın, hani gönüllere dokunmadan doldurulan salondan hiçbir hükmü yoktur cümlesi.
0: Bunu şeye mi söylüyor? Yeni partiye mi?
2: Yok yok, hayır hayır.
3: Hayır hayır, şeye söylüyor.
2: Dünkü tartışmaya,
3: İstanbul Sarıyer'deki
2: yani
3: olayı söylüyor.
2: Kemal Bey'in rozet taktığı ama oraya
3: figüranların getirdiği
2: 3 tane kas ajansının gönderdiği elemanlar, işte para verdiler vermediler meselesi tartışılıyor ya.
3: Tabii bunu söylüyor.
2: Buraya söylüyor. Ya siz diyor istediğiniz kadar birilerini oraya doldurabilirsiniz.
3: Taşıma yapabilirsiniz.
2: Taşıma yapabilirsin. O olur, bu olur. Ama gönüllere dokunamazsınız.
0: Şeyi de bir getirin.
2: Bunun bir karşılığı olmaz. Bunu da söylemek istiyorum.
0: Özür dilerim abi. Gürsel Tekin'in açıklamasına getirin. Tamamla cümleni.
2: Tamam, tamamladım ben.
0: Ha, tamam.
2: Ben Kemal Bey'in yaptığı teklifin, yani Özgür Özel'in de hırpalanmaması lazım cümlesi ve hazine yardım meselesinin, bu işte siyasetin korunması diyeceğim ama yanlış anlıyorsunuz. Yani bu kadar yıpratılmasını da
3: doğru,
2: önüne geçen abi, bir hamle olarak görüyorum. Çok bir doğru teklif olarak görüyorum.
0: Peki. Ferhat Murat.
4: Ben çok bambaşka yorumluyorum.
0: Çok kısaca yorumla. Buyur Kemal Bey. Yorumla.
4: Şöyle Devlet Bahçeli'nin özellikle de Özgür Özel'le ilgili söylediği sözler bence dokunulmazlıklarla ilgili hükümete bir mesaj. Özgür Özel'in dokunulmazlıklarını bana getirmeyin diyor. İşin özü bu. İkinci konu hazine yardımı meselesi.
0: Evet.
4: Evet, Hasan Bey'in dediği gibi bir ince düşünce de olabilir ama keşke bunu İyi Parti elektriksiz bodrumlarda toplanırken

0: Ben de düşünselerdi. Üçüncü konu, Devlet Bahçeli muhalefetin, dağılmış bir muhalefetin iki konuda Türkiye'ye çok zarar olacağını düşünüyor bence. Bu konuda da iyi niyetli.
1: Ama bir dakika, bir şey var. Ama orada madem mahkeme kararıyla genel başkan, şimdi tartışıyoruz bakın. Kemal Kılıçdaroğlu'nun mahkeme kararını kabul ediyorsunuz.
2: Can.
1: Milliyetçi Hareket Partisi'ndeki mahkeme kararını yok sayıyorsunuz. Böyle bir durum olabilir mi? Yapmayın Allah aşkına ya. Yapmayın ya.
0: Neyle ilgili mahkeme kararını yok sayıyorum?
1: Ya bahsettiğiniz İyi Parti süreci mahkeme kararıyla teslim edildi. Mahkeme kararı kurultay yok sayıldı. Aynı durum gerçekleşti. Yapmayın Allah aşkına. Burada Sayın Devlet Bahçeli'nin dediği
0: şey... Ne anlatıyorsun Can? İyi... İşte bölündüler. Ben de diyorum ki...
2: Aynı şey değil. Günlük siyasi kısır tartışmalar üzerinde yaptığı yorumlar odağında değerlendirmememiz lazım. Devlet Bey meseleye her zaman kendi partisinin menfaatinden daha çok ülkenin menfaati şeklinde bakan bir insan. Şimdi bunu atlarsak burada eksik bir analiz yapmış oluruz. İyi Parti kurulurken neredeydi? Şimdi teknik olarak bir siyasi partinin bir başka siyasi partiye para göndermesi hukuken mümkün değilken, yani siyasi partiler yasasında bu açıkken veya bir siyasi partiye tüzel veya gerçek kişiden en fazla bir yıl içerisinde 634 bin lira para gönderilebilecekken bağış olarak Devlet Bey'in yaptığı bu çağrının dibine okumamız lazım.
0: Bakın
2: bir saniye Kemal Bey ya. Hiç kimseyi konuşturmadınız. Zaten bana gelirken aldınız sözü. Bir müsaade edin biz de konuşalım ama yahu.
0: İki kişi.
2: Hayır biz de konuşalım yahu.
0: İki kişi
2: yahu.
0: Sözümü yarıda kestiniz.
2: Ya Kemal Bey siz benim sözüme girdiniz yahu. Faruk Aksoy bana topu attığında ben öyle düşünmüyorum diyerek siz girdiniz yahu.
0: Allah aşkına.
2: Tamam buyurun konuşun o zaman. Yarın sabaha kadar konuşun Kemal Bey.
0: Sözümü bitirtmeyen sizsiniz. Üste çıkan.
2: Sözümü başlatmayan sizsin Kemal Bey. Sizsiniz. Başlatmadın ki zaten sözümü. Her söze aradan giriyorsun. Bir müsaade et, bir analiz yapalım. Devlet Bahçeli
0: siz
2: günlük siyasi çıkarlar için yorum yapmaz. Terörsüz Türkiye süreci devam ederken siyasetin CHP yeni parti kısır tartışmalarından yorulup kendi gündemine bakması gerektiğini lisanı münasiple anlatan bir insan. Bunu anlamak yerine çıkıp İyi Parti'ye niye para vermedi dersek günlük siyasi kısır tartışmaları bir başkasını ortaya koymuş oluruz. Ben de bıktım kardeşim CHP'nin içindeki tartışmaları. Yok 44 vekil oraya gidecekmiş, 20 vekil buraya gidecekmiş. Vatandaşın derdiyle ilgilenen siyasetçiler nerede? Emeklilerin sorunlarıyla ilgilenen siyasetçiler nerede? Hayat pahalılığına çözüm üretecek siyaset kurumu nerede? Özgür Özel'in peşine düşmüş bir 90 kişi, Kemal Bey'in peşine düşmüş bir 20 kişi, Kemal Bey şöyle, Özgür Bey böyle. İnanın ben konuşmaktan ve yorumlamaktan bıktım. Türkiye'nin güvenlikle ilgili bir sürü problemi varken, kendi savunmasını, muhafazasını sağlamışken, etrafı ateş çemberiyken biz CHP Yeni Parti konuşuyoruz. Bırakın Allah aşkına ya.
1: Peki,
0: benim ne dediğim anlaşılmıyorsa sizin ne dediğiniz de anlaşılmayacak. Kusura bakmayın. Ben konuşurken sözümü kesen sizsiniz. Üste çıkan da sizsiniz. Cümleyi tamamlatmayan
2: Allah aşkına geriye sarıp Faruk Aksoy, Ferhat Murat ne düşünüyorsun dediğinde araya giren sensin be kardeşim. Yapma ya.
1: Bir saniye.
2: Yapma biz de sabahtan beri sizi bekliyoruz ya.
1: Vakit çok az. Böyle kullanmayalım. Bir saniye.
2: Ama Kemal Bey kullanıyor maalesef.
0: 25 dakikadır sözünüzün bitmesini bekliyorum.
2: 25 dakika sen konuşun Kemal Bey ya. Ferhat bak bir geriye say, bir izle Allah aşkına ondan sonra analiz et kendini ya.
1: Tamam şunu bir görmek istiyorum.
0: Konuşturmamak için uğraşıyorsunuz
1: Kemal
0: ya.
1: Bey, sözüm Kemal Özkiraz.
0: Arkadaş, biraz sakin. Dedim, birini söyledim, ikisini kestin ya.
1: Tamam ben kestim. Hepinizin sözünü ben kestim. Kemal Bey lütfen bir saniye. Şimdi Gürsel Tekin'in açıklamasını bir getirin arkadaşlar. Şimdi biraz önce salon diyor, sahte görüntülerle, mizansenlerle diyor.
0: Ben konumu hala tamamlamadım.
1: Şimdi bir saniye. Gürsel Tekin.
0: Ferhat Bey benim konumu tamamlatmadan benim söylemediklerim üstüne yorum yapıyor ya.
1: Peki iki cümleyle tamamlar mısınız söyleyeceklerinizi?
0: Bıraksalar tamamlayacaktım tamam,
1: buyur,
0: zaten
1: buyur,
0: Ferhat
1: buyur.
0: Bey.
1: Buyur iki cümleyle tamamla lütfen hadi buyur.
0: Buyur. Ben diyorum ki birincisi dokunulmazlıklar için bana gelmeyin diyor. İkincisi İyi Parti'den de, İyi Parti kurulurken de MHP'den ayrılan milletvekilleri vardı. Kanun teklifini o zaman niye vermediler diyorum. Üçüncüsü de diyorum ki Sayın Devlet Bahçeli terörsüz Türkiye projesinin bölünmüş bir muhalefetle yara alacağını düşünüyor. O yüzden de buraya biraz daha...

0: ihtimam gösteriyor. Zaten söyleyeceğim sözü söyletmiyor. Benim söylemediğim söz üzerinden 10 dakika
1: yapıyor. O zaman İyi Parti'ye, aktarırken neredeydi diye cümleden kurmayacaksınız aynı Kemal şey, kardeşim, Bey. Madem bu bakış açısına sahipseniz bir yandan Kemal Kılıçdaroğlu'nu hakkını, hukukunu koruyan Devlet Bahçeli'yi böyle ucuz örneklerle bence ortaya koymayacaksınız.
2: Aynı şey değil işte. Orayı karıştırıyorsunuz. Aynı şey değil.
0: Bir partiden ayrılan milletvekilleri başka bir parti kurdu. Bir aynı şey.
2: Devlet Bahçeli'nin dediği açık, çok net, açık ve net. Diyor ki şunu söylüyor. Türk siyaseti bundan yara alıyor. Ve bir neden devlet desteğini neden istiyor? Siyaset neyi tartışıyoruz? Siyasetin finansmanı.
3: Evet.
2: Bunu tartışıyoruz. Devlet Bey ne diyor? İlç örgütü kurarken, bakın bir dakika, ilç örgütü kurarken, il örgütü kurarken, devlet siyasi partilere destek versin. Bugün önümüzdeki bir örnek üzerinden veriyor bunu. Emin olun bu tüm siyasi partiler için geçerli olacak bir şey. Devlet Bey'in söylediği sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin üzerinde bir şey değil ki. Ama bunu alıp dokunulmazlık üzerinden getirip bana getirmeyin ki doğru. Doğru. Şimdi siz bir genel başkanı anlıyoruz biz. Kemal Kılıçdaroğlu yeni parti genel başkanı Özgür Özel'in tezkeresi geldiğinde fezlekesi geldiğinde dokunulmazlığı kaldırılsın oyu verecek. Bunu görüyoruz bu şeyden ve diyorsunuz ki şimdiden bunun yolunu yapıyorsunuz. Bakın. Zaten. Bakın Türk siyasetini öyle bir noktaya götürüyorsunuz ki bir parti genel başkanının dokunulmazlığının kaldırılmasını istemek Türk siyaseti açısından acı ki bunu Cumhuriyet Halk Partisi yapıyorsa vay halimize.
1: Can Özçelik.
2: Ayıp. Ayıp.
1: Tayyip
2: İki gün önce grup başkanınızdı bu.
1: Recep Tayyip Erdoğan genel başkanı.
2: Hayır anlaşıldı. Tamam.
1: Faruk Aksoy.
4: Bir saniye. Kemal Bey bir saniye. Lütfen Kemal Bey bir saniye. Geleceğim.
1: Buyurun. Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli ilişkisini sık sık görüşen, kimisi bilinen kimisi bilinmeyen isimlerin bazı mesajlar üzerinden başka bir mesaj vermeye ihtiyacı yoktur. Cumhur İttifakı'nın birbirleriyle eğer böyle bir kanaati söz konusuysa özel görüşmelerini de dile getirir ve der ki Özgür Özel'in tezkeresi ya da işte fezlekesi meselesine ben böyle yaklaşıyorum.
4: Tamam teşekkürler.
1: Böyle şeylere ihtiyacı yok.
4: Tamam teşekkürler. Kemal Bey şimdi siz bitirin buyurun.
0: Heh, dördüncüyü de söyleyecektim.
4: Buyurun.
0: Dördüncüyü de söyleyecektim. Dördüncüsü de şu bence en önemlisi de Devlet Bahçeli ve MHP açısından şu. Sayın Devlet Bahçeli bölünmüş bir muhalefetle Erdoğan'ın ne derler ona dikensiz gül bahçesinden geçer gibi seçimi kazanacağını biliyor. Bu seçimi Erdoğan çok rahat muhalefetsiz bir ortamda ya da bölünmüş muhalefetle kazanırsa MHP'nin ve Devlet Bahçeli'nin de Cumhur İttifakı içerisinde işlevinin ya da ağırlığının azalacağını ya da kalmayacağını düşünüyor. Ve gerçekten Türkiye için hayati olarak gördüğü terörsüz Türkiye projesinin yarım kalacağından endişe ediyor. Bu endişesinde haksız mı? Bence haklı. Bence ama terörsüz Türkiye projesini yeni partiye giden arkadaşlar mutlak putlan davası için bir koz haline getirmeye çalışmasalardı bugüne kadar Türkiye'nin en önemli projesi olan bu proje şu ana kadar kanunları
4: ya zaten iki hafta içinde çıkıyor. Bir saniye
1: ben bir saniye anladım.
4: Çok kısa bir soru var. Soruya kısa cevap istiyorum. Bey, çok kargaşa olmasın lütfen.
5: Eğer Özgür Bey'in fezlekesi gelirse Kemal Bey'in Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy kullanacak? Ben merak ettim. Orada kaynadı. Siz bir şey söylüyordunuz.
0: Bana söylüyorsunuz
5: evet,
0: galiba.
5: Evet.
4: Buyurun.
0: TV 100 programında da Sözcü TV programında da Kemal Kılıçdaroğlu'na bu soru soruldu. İkisinde de Kemal Kılıçdaroğlu açık şekilde dedi ki yolsuzluklarla ilgili, hırsızlıklarla ilgili, menfaat temin etmeyle ilgili gelenlere partimizin komisyonlarından da kuvvetli suç şüphesine dair rapor alırsam asla affetmem. Ama demokratik haklarını kullandıkları için, siyasal düşüncelerini ifade ettikleri için gelirse de bunlara da asla hayır, evet oyu kullanmam dedi.
4: Anlaşıldı, haliyle, tamam.
0: Şimdi Can yerini yapıyorsunuz diyor ya, yerini yapacak bir şey yok. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Kemal Kılıçdaroğlu'nda bu konudaki tutumu çok net. Hırsızlıklarla ilgili bir dokunulmazlık dosyası gelirse ve bizi Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekillerinin ve genel başkanının da bu

0: konuda kuvvetli suç şüphesi olduğuna dair inançları oluşursa
1: niye mahkeme
0: zaten
1: mi?
0: Babamızın oğlu olsa hırsızı atlayacak
1: sizin değiliz. Hukuk kurullarınız mahkeme mi? Mahkeme karar vermeden neye göre karar vereceksiniz orada yolsuzluk olup olmadığını? Mahkeme misiniz, hakim misiniz, savcı mısınız? Bu sorulmaz mı size? Siz neye dayanarak mahkeme karar vermeden neye dayanarak Özgür Özel'in yolsuzluk yapıp yapmadığını, hırsızlık yapıp yapmadığını karar vereceksiniz? Hangi hakla bunu ortaya koyacaksınız?
0: Her partinin, her siyasi yapının içerisinde Kemal Bey, Ali Başa, denetleme komisyonları zaman zaman kurulur.
1: Ali Kıran Başkesen mi Kemal kurulur. Bey?
0: Tam da zaten masumiyet karinesine uygun davranmak için tam da
1: kusura bakmayın
0: yargının
1: Türk siyaseti
0: emin
1: Kemal Bey'in hırslarıyla Kemal Bey'in hırslarıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun hırslarıyla yönetilmez. Öyle getirip fezleke getireceksiniz. Bir genel başkanın dokunulmazlığını kaldıracaksınız. Kusura bakmayın. Kusura bakmayın. Kemal Kılıçdaroğlu'nun hırslarıyla Türk siyaseti yönetilmez.
2: Doğan Çağlar diyor ki
0: Türk siyaseti 70 tane hırsız müteahhitin parasıyla da yönetilmez. Türk siyaseti hırsız müteahhitlerin parasıyla.
1: Hadi kanıtlayın Özgür Özel'in yolsuzluk yaptığını, kanıtlayın o zaman. Kanıtlayın o zaman. Öyle şey mi olur? Bir parti genel başkanı bir parti genel başkanına yolsuzluk yaptığını iddiasında bulunacaksınız. O zaman kanıtlamak zorundasınız. Kusura bakmayın öyle etraftan dolanmayın. Kemal Kılıçdaroğlu göstersin koysun.
0: Özgür Özel kendisi itiraf etti. Sen beğenmiyorsun itirafını. Özgür Özel seni ikna edemiyor. Ben edemem. Özgür Özel dedi ki Uşak Belediyesi tarafından yaptırılan araç için 170 bin euro para. 170 bin euro para. Tamam. Babanızın parasıyla yapsanız 170 bin euroyu bir siyasetçi
1: yanlış
0: bir aracın
1: yaptık dedi, parasını
0: da
1: iade ettik dedi.
0: Bir etik problem. Yanlış yapmışız demedi. Yanlış yapmışız demedi. Bir cebin devletin bir cebinden aldık. Bir cebine koyduk dedi. Bu çok açık suç itirafıdır. Seni Özgür Özel suç işlediğine itiraf ettiği halde ikna edemiyor. Ben nasıl edeyim?
2: Kemal Bey bir saniye
1: benim
2: bir şey soracağım.
1: Benim iknaya ihtiyacım yok ki.
2: Sizin iknaya ihtiyacınız var. Can bir saniye.
1: İkna edin. İkna edemediniz zaten. Partiniz bu durumda. Kusura bakmayın.
3: Demediği bir şeyi burada kullanmayalım.
2: Kemal Bey.
3: Bir cepten alıp diğer cebe koymak gibi değerlendirdim.
2: Bir saniye. Kemal Bey biraz önce.
4: Evet.
2: Türkiye siyaseti hırsız müteahhitle de dizayn edilemez dediniz. İmamoğlu için mi söylüyorsunuz bunu?
0: Müteahhitlerle dedim.
2: Müteahhitlerle derken
0: İmamoğlu davasında itirafçı olanlardan bahsediyorum. Bakın anladım. Öyle konuşuyorlar ki iddianame bomboş diye. Kemal Kılıçdaroğlu 24 gün arayla önce iddianamenin tamamını okumadım deyip ikinci yayında iddianameyi okudum deyince arkadaşlar 4000 sayfayı 24 günde nasıl okumuş diye dalga geçtiler. Ali Mahir Başarır, Özgür Özel 15 dakikada okuyup boş olduğunu söylediler. Mesela çok basit bir örnek veriyorum Can, bunu açıklar mısınız ya? Sen bana bunu ikna et kardeşim. Ekrem İmamoğlu'na Nuhoğlu İnşaat'tan İstanbul'da Boğaz'a nazır 3 tane villa, her birinin değeri milyar değerinde. Milyar değerindeki 3 tane villa
1: Kemal Bey,
0: aynı gün içerisinde 5'er milyona satılıyor.
1: Onu sen Ekrem İmamoğlu'na sor, bana sorma. Ben orada ikna edilecek tarafta değilim. Ben gazeteciyim, sen partilisin. Benim sana sorum şu.
0: Sen Türkiye'nin sorunlarını bana sorabiliyorsun.
1: Genel başkanlığını
0: Türkiye'nin bütün
1: yapan,
0: konularına
1: genel
0: hakimsin.
1: Başkanlığını yapan
0: Ekrem
1: bir kişinin
0: fezlekesini
1: onaylarım diyorsun. Ondan sonra diyorsun ki Türk siyaseti. Kusura bakmayın Kemal Bey'in hırslarıyla siz burada o siyaseti yapamazsınız. Zaten CHP'de de yapamıyorsunuz.
0: Can,
1: bakın
0: tam olarak,
1: 44 kişi kaldınız.
0: Tam olarak hükümetin
1: 44 kişi kaldınız. 44 kişiden
0: olarak
1: 5 tane parti çıkarttınız.
5: Can
1: bırakın
5: Bey,
1: siz önce partinizle ilgilenin.
5: Bir şey
0: sen boş ver 44-45.
2: Kemal Bey, tamam. Kemal Bey, şuradan tertemiz olan 5 evladır.
0: Kemal Bey, bir dakika. Niye sorumu sordurmuyorsun mesela?
1: Bana niye soruyorsun? İmamoğlu'nun avukatına sor. Ben İmamoğlu muyum? Bana
0: Ekrem
1: niye soruyorsun?
0: Ekrem İmamoğlu'nun avukatı gibi savunuyorsun ya yıllardır.
1: Ya neyini savundum?
0: Ekrem İmamoğlu'nun her şeyini
1: savundum?
0: Hakimsin, savunuyorsun.
1: Dedim ki Özgür Özel'le ilgili yolsuzluğu varsa
0: villayı,
1: mahkeme karar verdi mi kardeşim? Verdiyse at.
0: 1 milyarlık villayı 5
1: milyarlık. Ya Ekrem İmamoğlu'nu sen partiden atamıyorsun. Hırsız diyorsun. Partiden atamıyorsun. Hadi at bakalım. Niye atmıyorsun Ekrem İmamoğlu'nu? Atsana partiden. At hadi. Niye atamadın bugüne kadar?
0: Atacağız, onun da zamanı gelecek.
1: Ne zaman atacaksın? Yeni parti kurulmuş. Neye atıyorsun?
0: Ekrem İmamoğlu

0: İstediğiniz zaman atmayacağız.
1: Siz adım bile atamazsınız. Adım bile atamazsınız. Bırakın İmamoğlu'nu atmayı, siz adım bile atamazsınız.
0: Biz istediğimiz zaman
1: bırakın.
0: Siz istediğiniz
1: bırakın bu işleri.
2: Kemal Bey, siz bir önce atın da İmamoğlu bir kez daha mağdur olsun.
1: Hadi atın bakalım. Atabiliyor musunuz? Hadi atın. Ya Kılıçdaroğlu diyor ki. Ya bir dakika, Kemal Kılıçdaroğlu şunu söylüyor. Diyor ki. Kemal Bey bile diyor ki mahkeme karar vermeden ben İmamoğlu'nu atmam diyor. Ne hikayesinden bahsediyorsunuz Kemal Bey siz? Genel başkanınız mahkeme kararı olmadan İmamoğlu'nu atmam diyor. Siz diyorsunuz ki atacağız. Hadi atın bakalım.
0: Ekrem İmamoğlu artık Cumhuriyet Halk Partili olmadığını kendisi itiraf etti. Niye atılamasın
1: muhakkak
0: ya?
1: Öyledir.
0: Niye atılamasın ya?
3: Ama işte
1: muhakkak öyledir.
3: Başkan partili olduğunu iddia etmesi nedeniyle
4: ya,
3: atılıyor.
4: Bey. Ya bir şey söylesin Doğan
0: Faruk
4: Çağlar.
0: Bey, Faruk Kemal Bey. Can Ekrem İmamoğlu'nun kendi imzalı şeylerine inanmıyor.
1: Ya inanmıyor değil. Dekontlara
0: inanmıyor. Can Özgür Özel'in kendi itirafına inanmıyor. Ya. Sonra ben Can'ı nasıl ikna edeceğim
1: tamam,
0: ben bunu
1: bilmiyorum. Beni ikna etmeyin arkadaş. Beni niye ikna edeceksiniz?
4: Doğan Çağlar. Özür
1: dilerim. Ya.
4: Ben, tamam.
2: Buyur. Sonra bir sana soracağım Kemal Bey. Aslında biraz dinlerseniz sizin soracağınız şeyi soracağım.
4: Çok az vaktim var.
2: Ya hırslı olan gerçekten Kemal Bey mi ya? Merak ediyorum Can Bey, size sorayım. Bak bu sefer sorayım direkt size yani. Yani gerçekten hırslı olan Kemal Bey mi? Yani hırslı olan acaba Ekrem İmamoğlu değil mi ya? Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinden geçen, bak içinden geçen, net söyleyeyim yani. Ekrem İmamoğlu değil mi, size soruyorum ya. Daha önce sizin partiliniz olmayan, ondan sonra belediye başkanı seçildikten sonra Cumhuriyet Halk Partisi içini darmadağını
1: nereden karıştıran. Nereden geldi? Kim getirdi
2: bak,
1: onu?
2: Karıştıran.
1: Kim getirdi? Ha, siz Kemal Kılıçdaroğlu.
2: Bir konuş bak ya, lütfen ama.
1: Yani soru soruyorum diyorsunuz.
2: Karıştıran. Ya karıştıran,
1: soru soruyorum dedi.
2: Kendisini
1: ya
2: bulup getiren, belediye başkanı olarak gösteren. Genel ya, soru başkanı sırtından hançerleyen bak. Kendi genel başkanı sırtından hançerleyen.
1: Kim
2: aday,
1: getirdi?
2: Aday, adamın adaylığını engelleyen. Bak adamın adaylığını aylarca böyle engelleyen.
1: Kim aday yaptı?
2: İYİ Parti'yle işbirliği yapan.
1: Kim aday yaptı?
2: İkide bir sağdan soldan çıkan. Ya bu Ekrem İmamoğlu mu hırslı?
1: Kim aday yaptı? Canım Çelik mi yaptı?
2: Hırslı, yoksa Kemal Bey mi hırslı?
1: Tamam
2: ya?
1: Söyleyeyim.
2: Ben, anla bak geçen
1: tamam söyleyeyim. Söyledim.
2: Bak ben
1: İmamoğlu kim aday yaptı? Canım Çelik mi yaptı?
2: CHP'li değilim Kemal Bey. Yani ya ben izledim.
1: Hayretler içerisinde
2: izliyorum ya. Hayretler içerisinde izliyorum ya. Daha önce 2020 seçimleri önce de böyle baktık yani. O CHP'nin gazetecilerine, yazarlarına, televizyonlarda Kemal Bey yerden yere vuruyorlardı. Ya ben böyle bakıyordum, hayret ediyordum yani. Kendi Cumhurbaşkanı adayına bir parti gazetecisi, bilmem yöneticisi, milletvekili nasıl yerden yere vurur diye şaşırırken, şimdi de sizi izlerken ya CHP'li olan birisinin eski genel başkanını bu kadar yerden yere vurması
1: anlamına gelmiyor. Ben CHP'li değilim ki yani. Ya.
2: Ya yerden,
1: sizin iddianız. Siz CHP'lisiniz ki Kemal Bey'i savunuyorsunuz.
2: Ya bak bir dakika, savunmuyorum yani. Burada adil konuşmak lazım. Program başladığından beri Kemal Bey hırslı. Ya Kemal Bey ne hırsı var Allah aşkına yani.
1: Yok.
2: Ya ne hırsı var. Ya ne hırsı var. Ya şaibeli bir kurutayla, bak şaibeli bir kurutayla tamam, adamı deviriyorsunuz. Bak şaibeli bir kurutayla adamı deviriyorsunuz. Tamam. Şaibeli kurutayın sebebi de Ekrem İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu için şaibeli bir kurutay yapıyorsunuz. Adamı deviriyorsunuz. Olmadı. Adam bak şu anda geri geliyor. Tutuyorsunuz, yeni parti kuruyorsunuz. Yeni partiyi kurarken de diyorsunuz ki efendim biz gönülden CHP'liyiz, atamızın peşindeyiz. Sonra atanızı alıp yeni partiye beraber götürüyorsunuz bir de yani. Atanızı da beraber götürüyorsunuz. Atanız üzülmesin diye.
1: Suç mu?
2: Ondan
1: niye?
2: Sonra bak
1: suç mu?
2: Bu programlarda şunu tartışılmasın önüne geçiyorsunuz yani. Bu programlarda bu parti Özgür Bey'in kurduğu bir parti mi? Ekrem Bey için kurulmuş bir parti mi? Bunu tartıştırmıyorsunuz bak.
1: Tartışın.
2: Sağdan giriyorsunuz, soldan giriyorsunuz,
1: engelledik
2: bilmem
1: mi?
2: Ne
1: tartışın
2: diyorsunuz. 90 milletvekili, 200 milletvekili diyorsunuz. Ekrem Bey'in partisi
1: ya
2: mi? Özgür Bey'in
1: Doğan
2: bunu
1: Bey,
2: tartışmıyorsunuz.
1: Tartışın.
2: Bak burada net bir şekilde söyleyin kardeşim. Bu partinin genel başkanı Özgür Bey mi? Yoksa gizli genel başkanı Ekrem Bey mi? Hangisi yani? Kimi savunuyorsunuz? Bize söyleyin yani. Siz Kemal Bey'i kimin için yerden yere vuruyorsunuz? Ekrem Bey için mi, Özgür Bey için mi? Ne için yani?
1: Sizce
2: önce bunu cevaplayın yani.
1: Sizce,
2: Ekrem Bey için ya. Ekrem Bey için inanılmaz bir hırsları var yani. İnanılmaz bir hırsları var yani. Yani bak Kemal Bey bu adamı getirip belediye başkanı adayı yaptığından beri abi CHP ya parça parça oldu
1: şimdi
2: yani.
1: Şöyle bir,
2: CHP diye bir şey kalmadı
1: Doğan
2: ya.
1: Bey,
2: adam
1: Doğan
2: böyle
1: Bey
2: var ya yani kanser hücresi gibi CHP'nin içine
1: Bey,
2: girdi yani. Bak kanser hücresi gibi yani.
1: Şimdi şöyle bir şey
4: bir cevap versin.
1: Hani CHP'li diye hep suçladığı için veya İmamoğlu falan filan. Neyse çok önemli değil. Şimdi Hasan Öztürk iktidarın iyi yönlerini anlatıyor ama ben hiçbir zaman AK Partilisin demedim. İktidarı destekliyor diyebilirsin. Ferhat Murat iktidarı destekliyor diyebilirsin. Burada bir sıkıntı yok. Niye ısrarlı bir şekilde CHP'lisin? Bakın iktidarı eleştiririm. CHP'yi de Hasan Bey de bilir. Ferhat da bilir. Çoğu programlara çıktık. Çok sert de eleştiririm CHP'yi. Özgür Özel varken de eleştirdim. Faruk Aksoy'u. Evet.

0: Şimdi bir tespit yaparken neden ısrarlı bir şekilde bizi bir yere kanalize etmeye çalışıyorsunuz?
1: Onu
0: Etmeyin.
1: Söylüyorsunuz
0: Bakın,
1: çünkü.
0: bak,
1: Kişisel
0: ben
1: hırsları,
0: dinledim, kişisel ben dinledim. Bak,
1: hırsları, kişisel
0: niye diyorsun? Doğan Bey, bak.
1: Ya Ekrem Bey'in kişisel hırslarından konuşun
0: bakın,
1: burada.
0: Bakın siz AK Partili
1: ya
0: olabilirsiniz.
1: CHP olur,
0: bakın,
1: bir dakika
0: itiraz
1: Can Bey.
0: Etmiyorum.
1: Ya bir CHP olur, söyleyin
0: bakın,
1: kardeşim.
0: AK Partili
1: ya bu adam mesela belediye başkanı olduktan sonra İstanbul Belediyesi'ne odaklanmadı. Bu adam
0: bakın,
1: sürekli CHP genel başkanı
0: Doğan
1: olmak
0: Bey.
1: İçin uğraştı.
0: Doğan
1: CHP
0: Bey,
1: Cumhurbaşkanı adayı olmak için uğraştı.
0: Anlıyorum
1: kendi
0: ki.
1: Genel başkanı aday yapıldığı zaman destek vermedi.
0: Tamam.
1: Ondan sonra şaibeli bir kurultay yapıldı bu adam için.
0: Anlıyorum.
1: Bunları da konuşun ya. Niye
0: anlıyorum ki
1: yani?
0: Kemal Bey'in Cumhuriyet Halk Partisi'ne
1: ben mi söyleyeceğim?
0: Genel başkan olması...
1: Kemal Bey'i savunmak. Savunmuyorum ama gerçekler de bunlar
0: tamam,
1: yani.
0: Tamam. Anlıyorum ki Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'ye genel başkan olması sizin gibi AK Partilileri...
1: Ben AK Partili değilim. Herhangi partiye mensup değilim.
0: Sizin gibi AK Partilileri...
1: Bak bir de bunu yapıyorsunuz.
0: Sizin gibi AK Partilileri
1: biz konuşunca,
0: sevindirmiş.
1: Bak biz konuşunca diyorsunuz
0: ama sen
1: ki,
0: de bana dedin.
1: Bak bir saniye
0: Ama ben bir şey demedim. Bak sadece saydım ben dinledim.
1: Bak biz konuşunca diyorsunuz ki...
0: dedim.
1: Bak Doğan Çağlar bir dakika geçen de böyle bir şey oldu. Doğan Çağlar Kemal Bey'le ilgili iyi bir şey söylediği zaman ya da örnek Ferhat Bey ya da işte Hasan Bey iyi bir şey söylediği zaman bakın Kemal Bey'le ilgili iyi bir şey söylüyor. E ne yapalım? Yeni partiye destek
0: ama
1: verelim.
0: Doğan
1: böyle bir
0: Bey,
1: şey yok.
0: Ama Doğan Bey siz
1: böyle
0: bana CHP'li dediniz. Ben itiraz
1: biz
0: etmedim. Dinledim.
1: Yani.
2: Peki.
0: Ama ben dinledim.
2: Tamam sakin.
0: Ama ben dinledim.
2: Bir cevabını ver.
0: Ben
2: çok
0: diyorum
2: az
0: ki
2: süre
0: Doğan
2: kaldı.
0: Bey
2: çok az
0: bakın
2: kaldı.
0: Siz CHP'li dediniz.
2: Hasan
0: bana
2: abi,
0: ben itiraz etmedim dinledim. Diyorum ki.
2: Konuşamadın kusura bakma. Son
0: Kemal Kılıçdaroğlu.
3: Öğreniyorum.
0: Kemal
3: Kılıçdaroğlu'nun
0: CHP'yi bu noktaya getirmesi birinci sonuçta son seçimlere bakıldığında büyük bir oy oranıyla Türkiye'nin %60'ını yöneten bir siyasi partiydi ama gelinen noktada ayrıştı, bölündü. Şu anda oy durumları zaten belli. Anladığım kadarıyla da Doğan Bey bence kendisi AK Partili değilim diyor.
1: Ben partili
0: tamam.
1: Değilim.
0: Tamam. Ben kendi
1: tarafsız
0: fikrim.
1: Bir yorumcu,
0: ben kendi
1: söylüyorum.
0: Ben kendi fikrimi
1: söylüyorum. Her partiyle ilgili söylüyorum.
0: Ya ben kendi fikrimi söylüyorum. Doğan Bey siz dediniz ya kendi fikrinizi söylediniz. Bana CHP'li dediniz ya ben de kendi fikrimi söylüyorum.
2: Tamam.
0: Benim fikrimdir bu. AK Partili olan Doğan Bey sevinmiş. Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP genel başkanı
2: tamam.
0: olması.
2: Tamam.
1: O zaman düzeltin.
0: Şimdi
1: Doğan
0: Bey'in
1: adına
0: Doğan
1: konuşuyorsun.
0: Bey, bakın AK Partili
1: bak, bir dakika,
0: Doğan Bey.
1: Bir saniye
0: AK
1: ama.
0: Partili
1: bak, AK Partili olmayan
0: AK
1: Doğan Bey. Bir saniye ama.
0: AK Partili
1: bir dakika
0: Doğan
1: şimdi milyonlarca
0: Bey.
1: İnsan izliyor.
0: AK Partili
1: bir dakika.
0: Doğan
1: bir dakika
0: Bey.
1: Can Bey ama lütfen.
0: Ama hayır.
1: Bak
0: AK
1: sesimi yükseltme zorunda kalmayın ama.
0: Hayır,
1: bir dakika. Bak
0: ya,
1: gene söylüyorum. Bir dakika. Hayır öyle değil ama. Bak cümleyi doğru seçmek lazım.
0: Ama bitirmeyin.
1: AK Partili olmayan Doğan Bey. Bak böyle söylüyorum. AK Partili olmayan herhangi bir partiye mensup olmayan Doğan Bey. Bak herhangi bir partiye mensup olmayan Doğan Bey. Tarafsız olan Doğan Bey. Bak öyle söyleyeyim.
0: İşte
1: böyle bak. AK Partili olmayan, bak gene söylüyorum. AK Partili olmayan, herhangi bir partiye mensup olmayan Doğan Bey, Kemal Bey'in CHP'nin başına geldiğine sevinmiş değil. Ama bir durum tespiti yapıyor. Siz Ekrem Bey için bir parti kurdunuz, bu partiyi kurarken de ısrarla Kemal Bey'i bir nefret objesi haline getirmeye çalışıyorsunuz. Israrla nefret objesi. Diyorsunuz ki ey CHP'ler nefret objesidir. Hepiniz CHP'yi kapatın. Atamızla beraber yeni partiye geçelim diyorsunuz.
0: Tamam.
1: Bunu söylüyorum ben.
0: Empati yapalım.
1: Tamam. Öyle söyleyelim ama milyonlarca insan
0: Doğan Bey.
1: Tarafsız yorumcu Doğan Bey.
0: Doğan Bey. Evet Doğan Bey empati yap.
4: Ben bu tartışmada canım doğru söylediği
0: sataşma yapmayacağım. Empati yapmasını sağladım Doğan Bey'i. Nasıl olduğunu bakın. Bunu insanlar insanları yaftalamanın ne sonuçlar getirdiğini canlı örneğini yaşadık.
2: Tamam.
0: Dedik ki empati yapalım. Kimseyi yaftalamayalım. Ben ne Ferhat'a ne Hasan abiye AK Partili
2: tamam.
0: şu bu deme.
2: Tamam.
0: Bir dakika. Hayır. Karşı taraftan da öyle bir şey almam. Derler ki evet savunuyor diyebilirsiniz. Ama ben partili değilim. Ben de senin gibi, sizin gibi tarafsız bağımsız, yorum yapmaya çalışan, gazetecilik
1: Peki.
0: yapmaya çalışan biriyim.
1: Eyvallah.
0: O yüzden,
1: ama Kemal Bey'le ilgili bir şey söyle, tahammül edemiyorsunuz.
0: Kemal Bey'le son,
2: bitti,
0: bitti zaten kapatıyorum. O yüzden
2: tamam.
0: de yaftalamadan
2: tamam.
0: bitirelim programı.
2: Bence hikaye şu, aslında herkes, yani yeni parti, CHP, Cumhur İttifakı bu tartışmanın içinde yok, biz yokuz diyor. Ömer Çelik bugün dinledim, yani şeyden sonra... Partide MYK toplantısı
4: sonra
2: çıktı dedi ki yani bizi ilgilendiren bir durum yok dedi. Devlet Bey Türkiye'nin içinden geçtiği süreci göz önünde bulundurarak biraz daha Cumhuriyet Halk Partisi konusuna başından beri hani yapıcı yaklaştı. Yani dağılmayın, dağılmaması gerekir dedi vesaire. Şimdi gelinen nokta bu. Herkes aslında hissettiğim kadarıyla bir şeyi destekliyor ama o bir şey üzerinden ya da bir yolu haklı buluyor ama o yol üzerinden belki konjonktürel olarak tam cümlesini kuramadığı için ayrıntılara sapıyor ve başka bir tartışma ortaya çıkıyor. Doğrusunu isterseniz şunu konuşamadık mesela kapatacağım şimdi teşekkür edeceğim araya gidelim.

0: edeceğim çünkü. Bu figüran meselesi. Ama orada dediniz ki Hasan abi sen de söyledin. Yani Devlet Bey'in ben gerçekten söylüyorum onu kastettiğini anlamamıştım. Yani yok, hani onu, orada çok ilginç kaçmayacak. Bir şey. Hani o çok dikkat çekti. Onu burada siz söyleyince tam olarak yerine oturttum. Ama ilginç geldi bana. Çok enteresan. Gürsel Tekin de hemen suç duyurusunda bulunduk diyor. Yok öyle bir şey diyor. Yani
1: ispatlarsanız kendimi taksim
0: evet, meydanda atarım dedi. Evet 950 lira yani. Katılım karşılığında verilen bir figüran ücreti değildi diyor.
1: Bunu Aydın Doğan da söylemişti zamanında.
0: Kast ajansı sahibi. İşte beni kırmayıp geldikleri için insanların cebine koyduğumuz bir gönül alma parasıydı. Mesela şimdi gönül alma parasıydı diyorsunuz ama diğer taraftan hani kurultay meselesi var ya para dağıtıldı bilmem ne. Bak yine bir para mara şu bu falan. Hani
1: ben de diyorum ki bir acayip o figüran meselesini bu kadar köpürten arkadaşlar evet. dün yaşanan o pavyon meseleleri niye köpürmüyor?
0: Çok doğru. Çok doğru. Herkes bir yerden bakıyor. Evet. Çok haklısın. Doğru. Bir kere herkese teşekkür ederim. Hasan abi bu akşam gerçekten biraz az konuştu.
1: Hiç önemli.
0: Ferhat sen de çok konuşamadın ama olsun. Yine bayağı görüşlerini söyledin. Onur Bey tekrar buluşuruz. Can teşekkürler. Doğan Çağlar çok teşekkür ederim. Teşekkür Ankara'da Kemal Bey ara ara uzakta olmanız dolayısıyla mecburen kesmek zorunda kaldık. Bir cümle söyleyin. Teşekkür edeyim. Araya gidiyorum.
2: Şöyle biraz önceki tartışmada ben Doğan Bey'in değil Can'ın haklı olduğunu düşünüyorum. Zira Can'ın CHP'li olması mümkün değil. Hiçbir CHP'li CHP bölünsün diye bu kadar can hıraş çalışmaz.
0: Peki.
2: O yüzden ben Can'ı doğru söyledim.
0: Peki. Peki teşekkürler Kemal Bey. Görüşürüz. Çok sağ olun. Konuklarımı gönderiyorum. Araya gidip döneceğim.
1: Çok iyi.

biraz sonra Evren Aydın gece raporuyla karşınızda olacak. Gerçekten hararetli bir yayındı. Yarın akşam saat 19'da ana haberde birlikteyiz. Yarın akşamda nedir ne değildir var. Önemli konuklarla Türkiye'nin gündemini konuşmaya devam edeceğiz. Bu gecelik bu kadar. Evren Aydın gece raporunda bu saate kadar hem memlekette hem dünyada olan ne varsa gelip anlatacak. İyi geceler Türkiye.

Efendim iyi geceler, iyi haftalar. Habertürk'tesiniz. Bu gece de memleket gündemindeki kritik soruşturmalara, siyasette değişen dengelere ve Orta Doğu'nun asla değişmeyen o çatışma atmosferine yakından bakacağız. ABD-İran savaşı dönüm noktasındayken Washington'daki ABD-İsrail zirvesi ne gibi sonuçlara gebe ve kritik görüşme öncesi Türkiye'nin önemli bir müttefik olduğunu söyleyen Trump Netanyahu'ya nasıl bir red çekti? Hepsini konuklarımızla konuşacağız, masaya yatıracağız. Hoş geldiniz Gece Raporu'na, Evren Aydın'dan. Başlıklarımız diyelim önce. Siyasette ise gündem Özgür Özel'in Yeni Partisi. Yeni partinin kurulmasıyla meclisteki düzende toptan değişiyor. Yeni partinin grup toplantılarını

0: yapacağı gün ve saat netleşti. Salı günleri olacak 11.45'te. CHP grup toplantısının ise günü ve saati değişmedi. Salı günleri yapılmaya devam edecek. Ve Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma. Derneğin tüm mal varlığının yönetim amacıyla kayyum görevlendirildiği soruşturmada 13 şüpheli daha gözaltına alındı ve 5 ünlü isim daha ifadeye çağrıldı. Detaylara bakacağız. Ve Amerikan Başkanı Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Amerika'nın Türkiye'ye F-35 satışına karşı çıkması hakkında konuştu ve Türkiye'nin harika bir müttefik olduğunu söyledi. Kimse bana neyi satmamız gerektiğini söyleyemez dedi. Gece raporuna başlıyoruz. Siyasetteki güncel gelişmelerle başlayalım. Yeni partinin kurulmasıyla meclisteki düzen değişiyor. Genel Başkan Özgür Özel grup toplantılarını salı günleri yapacak. Bu arada meclisteki odaların nasıl düzenleneceği henüz netleşmedi. Bu arada eski milletvekili olan 264 isim yeni partiye destek için ortak açıklamayla CHP üyeliğinden istifa etti.
1: CHP'den ayrılan 91 milletvekilinin yeni partiye geçmesiyle meclis aritmetiği değişti. Grup toplantılarının yapılacağı gün ve saat belli oldu. Yeni toplantı düzeni kararı için mecliste peş peşe görüşmeler yapıldı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, önce CHP Grup Başkanı Faik Öztrak başkanlığındaki heyetle bir araya geldi. Kurtulmuş daha sonra yeni parti Grup Başkan Vekili Murat Emir'i kabul etti. Görüşmeler sonrasında yeni partinin grup toplantılarını salı günleri saat 11.45'te yapmasına karar verildi. Toplantı yeri ise CHP'nin daha önce kullandığı meclis ana binasındaki büyük salon olacak. Kararla birlikte yeni partinin kullanacağı salonda düzenleme yapıldı. CHP grup katına tabelalar kaldırıldı. Yeni parti logoları yerleştirildi. Yeni parti bu hafta ise grup toplantısını kapalı olarak Perşembe günü yapacak. Meclisteki yeni düzen kapsamında yeni parti ve CHP'nin odalarının nerede olacağı ise henüz netleşmedi. CHP ise 30 Temmuz Perşembe günü saat 11'de kapalı grup toplantısı yapacak. Toplantıda grup yönetim kurulu, grup denetçi ve grup disiplin kurulu üyeleri seçilecek. CHP'nin grup toplantıları önceden olduğu gibi salı günleri saat 13.30'da yapılmaya devam edecek. Bir diğer değişim ise genel kurulda olacak. 91 milletvekiliyle temsil edilen yeni partinin genel kurulda AK Parti'nin yanındaki sıralarda yer alması bekleniyor. Bu haftaki genel kurulda CHP ve yeni partinin meclis başkanlık divanında görevlendirdiği isimlerin de okunması öngörülüyor. Yeni partiye geçişlerle ilgili dikkat çekici bir gelişme daha yaşandı. 264 eski milletvekili CHP'den istifa etti. Aralarında Kemal Anadol, Mehmet Haberal, Süheyl Batum, Haluk Koç ve Celal Doğan gibi isimlerin de bulunduğu eski vekiller yeni partiye destek vereceklerini açıkladı.
0: Peki yeni partinin önünde nasıl bir yol haritası var? Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel bu sorunun bir anlamda yanıtını verdi ve 200'den fazla belediyenin partilerine katılacağını söyledi. Özel bu arada CHP olarak hazine yardımı taleplerinin de olmadığını belirtti.
2: Deniyordu, efendim olsun, devam edelim.
1: 200'den fazla belediyenin yeni partiye katılacağını söyledi. Kimse Mansur Yavaş'a butlancı demesin diye belirtti.
3: 200'ün üzerinde belediye yeni partiye katılmak için ortaya irade koyacak. Mansur Yavaş bizim eski partimizdi. Biz kimseye davette bulunmadık. O yüzden kimse Mansur Başkan'a butlancı demesin.
1: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Halk TV yayınında açıklamalarda bulundu. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin yeni partinin hazine desteği almasına ilişkin yaptığı açıklamalarını değerlendirdi. CHP'den hazine yardımı taleplerinin olmadığını belirtti.
3: Devlet Bey yeni partinin ya da Özgür Özel'in yanında durmuyor. Demokratik siyasetin yanında duruyor. CHP'den hazine yardımı gibi bir talebimiz yok. Ama hazine yardımı mevzusunun bir yasal düzenlemeye ihtiyacı olduğu açık. Yoksa bizim de çok ihtiyacımız var. Bütün para butlanda kaldı.
1: Özgür Özel kaybedenleri, kaybettirenleri geride bıraktık dedi.
4: Tarihin kırılma anındayız. Doğru yerde duranlarla yanlış yerde duranlar iktidar olduğumuzda birbirine karıştırmayacağız. Bu sefer affetmeyeceğiz. Kindarlık ve kötülük işimiz değil ama benim nezdimde eski itibarlarını görmeyecekler. Butlandan yana olmayan bir grup arkadaşımız var, onları aynı kefeye koymayacağız.
0: CHP ve Yeni Parti hattında yaşananlara ilişkin MHP Genel Başkanı'ndan Sayın Devlet Bahçeli'den de

0: bazı açıklamalar geldi. Uyarı niteliğinde açıklamalar da diyebilirim. Tartışmalar Türkiye'nin gündemi haline getirilmemelidir dedi Devlet Bahçeli ve Kılıçdaroğlu ve Özel'in siyasi mücadeleyi şahsi hesaplaşmanın dışına çıkarması gerektiğini de vurguladı.
1: Açıyoruz arkadaşlar.
2: CHP yeni parti hattında yaşanan tartışmalara değindi. Sağduyu çağrısı yaptı.
3: Bugün yapılması gereken CHP yeni parti hattındaki tüm tartışmaları Türkiye'nin ana gündem maddesi haline getirmemektir. Sayın Kılıçdaroğlu'yla Sayın Özel başta olmak üzere bütün tarafların sağduyu çerçevesinde hareket etmesi, karşılıklı saygıyı muhafaza etmesi ve siyasi mücadeleyi şahsi hesaplaşmanın dışına çıkarması gerekmektedir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliği korunarak Sayın Kılıçdaroğlu'nun siyasi ve hukuki hakları gözetilebilir. Sayın Özel'in yeni partiyle yeniden filizlenen genel başkanlık makamına ve siyasi mücadelesine saygı gösterilebilir. Türk demokrasisinin imkanları ve Türk milletinin irfanı buna fazlasıyla yeterlidir.
2: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP ve yeni partiye ilişkin yazılı açıklama yaptı. Gündeminde CHP'deki figüran partili tartışması da vardı.
3: Son günlerde kamuoyuna yansıyan rozet töreni, figüran ve organizasyon tartışmaları bütün yönleriyle açıklığa kavuşturulmalıdır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin köklü geçmişinin, yapay kalabalıkların, sahte görüntülerin ve hazırlanmış mizansenlerin üzerine bir gelecek inşa ediyor olma iddiası, Türk siyasi hayatının kalbine ağır bir darbe gibi inmiştir. Gönüllere dokunamadan doldurulan salonların hiçbir hükmü yoktur. Bunun yanında henüz gerçekliği kesinleşmemiş iddialar üzerinden insanların şeref ve haysiyetine saldırılması ve peşin hükümlerle siyasi infaza başvurulması da kabul edilemez. Hakikat, hukukun aydınlığında ortaya çıkarılmalı, söylenti siyasetinin karanlık gölgesi demokrasimizin üzerine düşürülmemelidir.
2: Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun uğradığını düşündüğü haksızlıkları dile getirmesi ve hukuki imkanlara müracaat etmesinin en tabii hakkı olduğunu da belirtti. Kılıçdaroğlu'nun hakkına nasıl hukuken riayet edildiyse, Özel'in birikim ve konumu da saygıyla karşılanmalıdır dedi.
0: Siyasetin bir diğer sıcak başlığı terörsüz Türkiye'de ne alemdeyiz? Şimdi bu konuda yasal adım için hazırlıklar devam ediyor bildiğiniz gibi ve AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de gelinen son durumu anlattı. Daha ince işçilik aşamasındayız, mesele yeni başlıyor dedi. Çelik yasal çerçeveye de değindi ve meclis tatile girmeden ortaya çıkacağını vurguladı.
4: Terörsüz Türkiye konusunda daha önce söylemiştim sizlere yeni bir aşamaya geldiğimizi. Yeni aşama silah bırakmanın temin edilmesi için bir yasal çerçevenin, bir yasal zeminin ortaya çıkmasıydı. Bütün bu dinamizm içerisinde devletimizin niteliklerine ve milletimizin değerlerine gölge düşürecek hiçbir şey yapılmadı. Bir söz vardır, bundan sonrasını yürümeyeceksek buraya kadar niye geldik diye. Şimdi daha ince işçilik aşamasındayız. Mesele yeni başlıyor.
2: Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşamayı bu sözlerle anlattı. Geldiğimiz nokta daha kritik dedi.
4: Zaman propaganda zamanı değil. Zaman doğru bir dille her bir vatandaşımıza ulaşabilecek bir zaman. Aşırılıklardan kaçınmak en temel ilki olmalıdır. Meclisteki komisyona katılarak buna destek veren bütün partiler, pozitif dil kullananlar buna büyük katkı sağlamış oldu. Şimdi geldiğimiz nokta daha kritik bir noktadır. Terörsüz Türkiye konusunda inşallah meclis kapanmadan bu yasal çerçeveyi ortaya çıkarmış olacağız.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında AK Parti Merkez Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı. Parti sözcüsü Ömer Çelik kameraların karşısına geçti. Özgür Özel'in kurduğu yeni partide gündemindeki konular arasındaydı.
4: CHP'nin iç çatışması başka zeminlerle ve başka formüllerle devam ediyor. Siyasi partiler demokrasi için vazgeçilmezdir. Birincisi meşru siyaset alanına dönük olarak katkısı nedir? İkincisi temiz siyaset alanına dönük olarak katkısı nedir? Tüm bu olaylar başladığında yani bizi AK Parti'yi bu işin içine karıştırmayın. Eski bir tartışma daha önce CHP içindeki iki kanat arasında devam ederken bugün CHP kökenli iki parti arasında devam etmiş oluyor.
0: Amerika Birleşik Devletleri'ndeki önemli zirve öncesi Trump'la Netanyahu arasında F-35 gerginliği var. Amerikan Başkanı Trump, İsrail Başbakanı'nın Amerika'nın Türkiye'ye F-35 satışına karşı çıkması hakkında konuştu ve Türkiye'nin harika bir müttefik olduğunu söyledi. Kimse bana neyi satıp satmamamız gerektiğini söyleyemez dedi.
2: Türkiye'ye F-35 savaş uçağı satışına değindi. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'ya rest niteliğinde yanıt verdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, kimse bana neyi satıp satmamamız gerektiğini söyleyemez dedi. Trump, başkent Washington'dan Michigan'a giderken uçakta gazetecilere konuştu. Netanyahu'nun Türkiye'ye F-35 uçağı satılmasına karşı çıktığını anımsatan bir muhabirin sorusunu yanıtladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dostu olduğunu hatırlattı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Türkiye ile İsrail arasındaki sorunların herkes tarafından bilindiğini ifade etti. NATO zirvesi için Temmuz ayında gerçekleştirdiği Ankara ziyaretinin çok iyi geçtiğini belirtti.
5: Turkey has been great, very powerful country by the way. Tremendous military, very big military, very powerful military, has a lot of great equipment.
2: İsrail Başbakanı Netanyahu, Amerikan basınına yaptığı açıklamada, Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye F-35 savaş uçakları satmasının Orta Doğu'da güç dengesini yok edeceğini söylemişti.
0: İki hafta devam eden karşılıklı çatışmalar sonrası İran'a karşı saldırılarını durduran Amerikan Başkanı, İran'la görüşmelerin devam ettiğini söyledi. Yani diplomasiye kapı açtı. İyi bir şey olma ihtimali de yüksek dedi. Ancak müzakereler işe yaramazsa tehdit diline geri döneceğini de ifade etti.
5: They want to meet and we're meeting. We'll see what happens. There's a chance we could make a deal.
2: İran'a karşı saldırıları durduran Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump bir kez daha İran'la görüştüklerini söyledi. Görüşmelerin başarısız olması halinde ise saldırılara dönüleceği tehdidinde bulundu.
5: Don't do it. You know we're having good talks. So we'll see what happens. I think there's a good chance that something could happen. And if it does, good. If it doesn't, we go back to doing what we were doing 2 days ago.
2: Trump, Amerikan Axios haber platformuna mülakatında da görüşmeler sonuç vermezse çok güçlü askeri harekata geri döneceğiz dedi. Diplomasiye ne kadar süre tanımaya hazır olduğu sorusunu yanıtlayan Trump, ya çok hızlı ilerler ya da hiç ilerlemez ifadelerini kullandı. Amerikan Başkanı 13 gün süren saldırılara ara verme kararının sebebini de açıkladı. Arabulucuların müzakereye bir şans daha verilmesini istediğini aktardı. Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki gemilere yönelik saldırılarına da değindi. Hasarın İran'ın dondurulmuş varlıklarından karşılanacağını söyledi. Amerikan Merkez Komutanlığı ise İran'a yönelik uygulanan deniz ablukasının devam ettiğini bildirdi. 17 ticari geminin rotasını değiştirdiğini, 2 geminin hizmet dışı bırakıldığını kaydetti. Tahran yönetimi de diplomasi vurgusu yaptı. İran Cumhurbaşkanı 1. Yardımcısı Muhammed Rıza Arif, diyaloğa inanıyoruz dedi. İran'ın artık savaş sonrası döneme girdiğini kaydetti. Ulusal çıkarlarımızı müzakereler yoluyla savunuyoruz diye belirtti. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, İran'ın gerektiğinde savunma, gerektiğinde ise diplomasi araçlarını kullanacağını söyledi. Amerika Birleşik Devletleri 13 gün üst üste İran'a saldırı düzenlemiş, saldırılar hafta sonunda durmuştu.
0: Evet, gece raporunda Orta Doğu'daki güncel gelişmeleri değerlendireceğiz. Kimler bize eşlik edecek? Dumlupınar Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Barış Adıbelli bizlerle. Barış Hocam hoş geldiniz.
6: Hoş bulduk, iyi yayınlar, iyi geceler.
0: Sağ olun efendim ve siyaset bilimci Doktor Mehmet Bozkuş da bizlerle birlikte. Mehmet Hocam sizler de hoş geldiniz gece raporuna.
7: Teşekkür ediyorum. İyi geceler, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok sağ olun efendim. Barış Hocam hemen şöyle bir başlayalım. Şimdi Netanyahu'nun o Trump'la zirvesini, Trump'ın F-35 çıkışını, işte İsrail'e o verdiği Türkiye yanıtını değerlendiririz ama yani Amerika'nın silah stoklarının azaldığı yönde çıkan haberler üzerine ne olduysa Orta Doğu'da o Hürmüz'de kapsayan karşılıklı saldırılar bir anda bıçak gibi kesildi ama anlamak istediğim şu hocam, bu iki hafta süren çatışmayla Amerika ne hedefledi, amaçlarına gerçekten ulaşabildi mi? Taraflar stratejik bir avantaj elde edebildi mi bu geldiğimiz noktada ve asker kayıpları artıyor Amerika'da. Ara seçimlere de artık kısa bir süre kaldı. Yani birkaç hafta süreceğini söylediği savaşın üzerinden neredeyse 5 ay geçmişken Trump'ın elindeki o seçenekler hocam gerçekten tükeniyor olabilir mi? Ne dersiniz?
6: Kuşkusuz tükeniyor. Birincisi savaşın başında söylediği bir zaman çizelgesi vardı. Ona uyamadı. Hala savaş devam ediyor. Yani İran'ın zor bir lokma olduğu birçok uzman tarafından Amerika'da dile getirildi. Kendisine de çok defa söylendi bu. Ancak İsrail'in de zorlanmasıyla Trump bir oldu bittiyle bu işi çok çabuk bir şekilde halledebileceğini düşündü. Ancak olmadı çünkü Hürmüz Boğazı'nı hesaba katmadılar veya İran'ın böyle bunun gerçekleşmesi konusunda bir adım atabileceğini düşünmediler. Bir blöf olarak gördüler ama bu da olmadı. Şimdi bu Cuma günü bunun durdurulması Amerikan basınında aslında bir mühimmat probleminden kaynaklandığı şekli iddialar var. Evet. Özellikle füze stoğunun azaldığı söyleniyor. Şimdi bunu zaten en başa dönersek savaştan birkaç hafta sonra zaten benzer iddia Wall Street Journal ve Washington Post tarafından da dile getirildi. Sonra New York Times da bunu tekrarladı. Bir mühimmat problemi olduğunu biliyoruz. Ve Amerika Birleşik Devletleri hatta yedekleri de kullanarak özellikle Tomahawk füzeleri gibi füzelerin çok sıklıkla kullanılmasından sonra Pentagon bir açıklama yaptı. Dedi ki bundan sonra normal serbest düşüm yani yer çekimiyle çalışan o bildiğimiz serbest havadan bırakılan bombaları kullanacağız dedi. Ama burada şöyle bir problem ortaya çıktı. Biliyorsunuz uzaktan fırlatılıyor füzeler. Dolayısıyla burada risk en düşük seviyede. Fakat bu yer çekimine bırakılarak yani tam hedefin üstüne gelip bırakılan bombalarda da şu tehlike var. Hedefi tam üstüne gelmeniz gerekiyor. Şimdi bu bombalardan neredeyse sınırsız ABD'nin elinde. Evet. Yani o bildiğimiz klasik geleneksel bombalar. Ancak o günden bugüne bu füze stoğu tamamlanabildi mi? Hayır. Yani bu noktada çok tartışmalar yapıldı. Trump firmaları topladı. Bir an önce bunun yapılmasını istendi ama bunlar öyle hemen bir ayda 100 tane yapabildiğiniz şeyler değil. Dolayısıyla elde kalan füzelerinde bu son saldırıda kullanıldığı artık yavaş yavaş Amerika'nın acil durumlar için elinde beklettiği, sakladığı füzelere artık sıranın geldiği söyleniyor. Bu da Pentagon tarafından yönetim uyarılıyor şu konuda. Bir tarafta Rusya, bir tarafta Çin gibi önemli tehditler varken bu riske girilmemesi gerektiği söyleniyor. Şimdi neyi hedefledi? Kendisi söyledi. İran'ın dedi arada böyle şeye ihtiyacı var. Yani bir iki defa daha bunu istediler dedi. Yani bu bombalamayı İran'ın kendisi istiyor dedi. Bundan ne kastettiği tartışılır. Ama şunu hep söyledi. Güçle barış. Şimdi bu konuda daha önce de 2. Dünya Savaşı'nda Japonya'nın işgali, Almanya'nın işgali örneği verilmişti Gazze bağlamında. Bunu da hatta yanılmıyorsam Lindsey Graham dile getirmişti. Yani bunu daha da açarak konuşmuştu. Şimdi gelinen noktada benzerini İsrail'de zaman zaman gündeme getiriyor. Hatta bir gün önce Netanyahu işte güç kullanılarak barışın sağlanması şeklinde Orta Doğu'da bunu formüle ettik dedi. İşte Trump da aynı görüşte. Yani İran'a güçle barışı getireceğiz şeklinde bir söylemi var. Bu gerçekleşti mi? Hayır gerçekleşmedi. İşte hep beraber görüyoruz. Ancak şöyle bir durum var Evren Bey. Son onu söyleyeyim zamanınızı almayayım. Şimdi koz olarak kullanıyor İran Hürmüz Boğazı'nı ama şimdi bu uluslararası politikada kozun belli kullanım şartları var. Yani bu kozu kullanırsınız ama ben ona şöyle diyorum. Belli bir zamandan sonra o koz elinizde köz haline gelir. Bu sefer sizi yakmaya başlar. Yani kozun bir kullanım süresi var. Önce ulusal çıkarlarınıza uygun bir şekilde bu giderken tam tersi ulusal çıkarlarınızı tehdit eder bir boyuta da gelebilir. Onun için İran'ın bu Hürmüz Boğazı kozu evet birkaç defa kullandı ama bundan sonra artık bunun yavaş yavaş kullanım ömrünün de sonuna doğru gelindiğini İranlıların kendisi de farkında. Zaten siz de biraz önce haberinizde verdiniz. Onlar da diplomasi diyorlar.
0: Evet o diplomasiye ne kadar yakınız ne kadar uzağız belki Doktor Mehmet Bozkuş da buna bir yanıt verir. Hocam güç kullanarak barışı getirme veya Tahran yönetimini masaya çekebilme stratejisinde Amerika Birleşik Devletleri sizce ne kadar başarılı oldu? Hem de yani buna son iki haftada yaşadığımız o çatışma ortamını da hesaba katarak bunu da ekleyerek cevap vermenizi isteyeceğim hocam. Ve gerçekten sizce de Trump'ın elinde hangi seçenekler kalmış olabilir İran Savaşı'na yönelik? Buyurun hocam.
7: Tabii Trump'ın elinde Amerikan seçimlerindeki geleceği var. ve İran Savaşı'nın neticesinde Başkan Trump'ın iç siyasette karşılaştığı durum neticesinde ortaya çıkacak sonuçlar var. Ve Başkan Trump attığı adımları ve atacağı adımları seçimlere göre planlayarak çok akıllı bir hamle yaptığını görüyoruz ki bu akıllı hamle neticesinde İsrail'i de İran üzerinden geçen sizin programımızda da ifade etmiştim. İran üzerinden farklı bir biçimde kendi kontrolünü almak isteyen bir stratejiyi izlediğini görüyoruz. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri ve Trump kendi iç siyasetinin ve 3 Kasım'daki seçimlerin neticesindeki kendi siyasi geleceğinin de nasıl şekilleneceği bu süreci buradaki güç dinamiğindeki paylaşım noktasıyla ortaya koymak istiyor. Ve aynı zamanda da ana hedef olan Çin'e doğru da adımlarını atmak için artık yavaş yavaş yeni rotaları belirleme gayretinin içinde olan bir Trump'ı görüyoruz. Tabii burada asıl önemli nokta stratejik değişim anlamında baktığımız zaman Washington bugün aynı anda hem Çin hem Hint-Pasifik'i dengeleme noktasında adımlar atarken burayı nasıl çözerek çıkacak? Esas sorunun cevabı burada. Ve Başkan Trump bu sorunu Netanyahu ile yapacağı son görüşme için neler konuşulacağı da bu konuşmanın görüşmenin neticesinde belli olacağını ifade etmemiz gerekiyor. Tabii Orta Doğu'da İran'ı kontrol altında tutarak nasıl bir hedef ulaşması gerekiyor? Çünkü Venezuela benzeri bir yapılanmaya İran'ı kontrol altına almak isteyen Amerika Birleşik Devletleri ve Trump ana hedefi İran'daki zenginlikleri kontrol altına alabilmek. Ve unutmayalım ki bugün sülfür asit dediğimiz nokta yine aynı şekilde kuyulardan çıkan helyum gazı ve lityum yatakları İran'ın Amerika Birleşik Devletleri için güç kullanım anlamında önemli bir kapasiteyi oluşturuyor. Ve Amerika Birleşik Devletleri bu üç unsuru ele geçiremediği müddetçe de Hürmüz'deki gelişmelere bağlı olarak da güç kaybına doğru giden bir noktaya gelmiş durumda. Eğer buradaki süreci Amerika Birleşik Devletleri ve Başkan Trump istediği şekilde yönetebilecek bir selayete kavuşturamaz ise diplomasi zaten kapalı kapılar arkasında İran'ın acem oyunlarıyla şekillenen bir süreçte 47 yıldan bu yana devam ettiğini gördüğümüzde Amerika Birleşik Devletleri'nin ve tarafların hep ifade ettiğim birbirlerine karşı güvensizliğinin zirve yaptığı bir süreçte İsrail bu arada çok farklı bir cepheyle Başkan Trump'ın elindeki kozları da alarak Amerika'daki Siyonist lobiyi Başkan Trump'a farklı bir anlamda seçimler üzerinden büyük bir baskıyı oluşturabilecek bir yapılanmaya da kavuşabilir. İşte Başkan Trump'ın bu süreçteki izleyeceği politikalar ve geleceği noktasındaki yaklaşımları bu süreçte İran-Amerikan Savaşı'nın Hürmüz'den sonraki ve Hürmüz'den önceki önceliklerine baktığımız zaman çok farklı bir boyuta geliyor. Hürmüz'den önceki boyuta baktığımız zaman İran Hürmüz kartının farkında değildi. Barış Hocam da söyledi. İran Hürmüz kartı üzerinden kendi çıkar ve menfaatleri doğrultusunda hareket ederken dünya ekonomisi için ihtiyaç duyduğu enerji kaynaklarının çıkışına izin verilmemesi noktasında artık ekonomik dalgalanmanın dünyadaki tüm ülkeleri sardığını görmekteyiz ki bu lojistik sisteminde bozulması anlamına geliyor. Evet. Amerika Birleşik Devletleri için büyük bir ekonomik kazanım ama İran için de artık bir dünya ülkeleri için İran'a bakış açısında bir değişim de beraberinde getirebilecek bir sürece girdiğini söylememiz gerekiyor. Ama şurası çok çok daha farklı. Başkan Trump uzun süreli bir İran savaşı planlıyor ise Amerikan ekonomisini, askeri lojistiğini ve mühimmat üretimiyle beraber Hint-Pasifik hazırlıklarını olumsuz etkileyebilecek bir süreçte de karşı karşıya olacak. Bunların hepsini hesaplayan bir Başkan Trump, buradan diplomasiyle çıkış yolunun da biraz zor olduğu gerçeğinin farkında olduğunu ifade etmemiz gerekiyor.
0: Hocam çok güzel anlattınız ama keşke bilebilsek Trump'ın aklında nasıl bir süreç var savaşın seyrine ilişkin. Şimdi biraz İsrail konusuna temas ettiniz. O konuda döneceğim size İsrail-ABD ilişkileri için Mehmet Hocam ama şimdi Barış Hocam Amerika'daki duruma bakınca yani başlangıçta savaşı eleştirmeyenler bile şu geldiğimiz noktada yani savaşın daha ne kadar sürebileceğini kamuoyu önünde ciddi şekilde sorguluyorlar. Savaş çok kritik bir dönüm noktasına geldi ve ABD'de İsrail olan desteğin azaldığı bir dönemden geçiyoruz. Tam bu kritik dönemde yapılacak bir Trump-Netanyahu zirvesi var. Acaba yani bu görüşme İran konusundaki fikir ayrılıklarının giderilmesine yardımcı olur mu taraflar arasında ve gergin bir görüşme mi bekliyorsunuz? Hangi sonuçlara gebe sizce?
6: Belirsiz ve bir hedefi olmayan dolayısıyla da bir zaman çizelgesi bulunmayan savaşlar her zaman tehlikelidir. Maalesef İran savaşı şu anda Amerika'da böyle görülüyor. Hı hı. Hiçbir hedefi olmayan belirsiz bir süre içerisinde dönen bir savaş. Yalnız İran savaşı modern 21. yüzyıl savaş konseptini de değiştirdi. Daha önce şu söyleniyordu: savaşlar bundan sonra havada nihayet bulunacak. Yani işte füzelerle, dronlarla, savaş uçaklarıyla. İran savaşından sonra anlaşıldı ki yine her zamanki gibi savaşın temel bel kemiği kara kuvvetleri. Yani kara operasyonu yapmadığınız sürece İran gibi ülkelerde işte örnek olarak hava gücüyle hiçbir sonuç elde edilemiyor. Bu evet mesela Irak'ta sonuç verdi. Çünkü Irak halkı Saddam'ı desteklemedi ama İran halkı ülkesiyle, yönetimiyle, rejimiyle bir vücut haline geldi ve savundu. Şimdi bu Amerika'da eleştiriliyor Trump'ın politikalar açısından. Yani bu İran gerçeği ortadayken, tarihsel veriler ortadayken bu maceraya neden girildi diye. Şimdi İsrail meselesine gelince bakın, Netanyahu planlı bir davetle gelmiyor. Netanyahu Amerika Birleşik Devletleri'ne yanılmıyorsam bu hafta içinde veya yarın ölen senatör Lindsey Graham'ın cenazesine katılmak için geliyor. Çünkü yakın dostuydu.
0: Evet.
6: Bu arada da Trump'tan bir görüşme talebinde bulundu İsrail tarafı. Trump önce buna çok fazla istekli değildi. Ancak Yahudi lobisi çok baskı yaptı. 3 Kasım kartını gösterdi ve Trump Netanyahu'yu kabul etmek zorunda kaldı. Yarın Türkiye saatiyle saat 19'da muhtemelen görüşecekler. İşte güncel bizim de tartıştığımız konular masada, işte İran'dan Suriye'ye, Suriye'den Husi'lere, Lübnan'a kadar geniş ölçekte bir şey var. Ancak burada masada Türkiye de var. Dün İsrail medyasında bu yoğun tartışıldı. F-35 ile birlikte bu barış kurulu yeniden gündeme geliyor Gazze'de. Türk askerinin Gazze'ye gelip gelmeyeceği tartışılıyor İsrail'de. Ve şu sonuç çıktı. Diyorlar ki Trump Türkiye'ye çok bağlı, Türkiye'yi çok yakın müttefiki ve dostu görüyor. Dolayısıyla Sayın Erdoğan ne isterse onu verecek diyor. Yani ulaştıkları sonuç şu: eninde sonunda Türkiye Gazze'ye gelecek. Şimdi onun için Netanyahu baskıda bulunması F-35 konusunda bir anlam olmadığını bugün Trump'ın açıklamalarından da gördük. Kimse bana nereye ne satacağımı söyleyemez diyerek aslında bu mesajı da verdi. Dolayısıyla buradan Trump'ın,
0: yani hocam şimdiden o görüşme öncesi yani ajandan da yani bana bu taleple gelme asla, ben bu F-35'i satacağım, asla karşı çıkmayı şimdiden söylemiş mi oldu Trump?
6: Bence söyledi. Bugün verdiği, gazetecilerin sorduğu, onun da verdiği cevap bu yönde. Yani,
0: şimdiden Netanyahu'ya kapıyı kapattı diyorsunuz.
6: Kapıyı kapattı. Yarın bu bir hoş geldiniz ağırlaması mı olacak? Yoksa gerçekten ciddi iki lider arasında bir zirve mi olacak? Hatırlarsanız son Netanyahu'nun gelişi protokol kapısında karşılamayla olmadı.
0: Evet.
6: Arka kapıdan girdi, arka kapıdan çıktı. Dolayısıyla belki yine böyle bir gayri resmi bir şey de olabilir. Bunu bilemiyoruz ama Netanyahu, şunu unutmayalım: Netanyahu İsrail başbakanları arasında ABD ile en iyi ilişkileri olan başbakanlardan bir tanesi. Son dönemde tek başbakan, şu anlamda söylüyorum: siyasi, diplomasi ve askeri anlamda özellikle iş dünyasıyla, Amerika'nın içindeki iş dünyasıyla herkese çok yakın ilişkileri var. Ailesinin büyük bir çoğunluğu Amerika'da yaşıyor. Çocukları, torunları hep burada yaşıyor. Dolayısıyla bir ayağı Amerika Birleşik Devletleri'nde ve burada hem lobi üzerinden hem bireysel ilişkiler üzerinden çok fazla tanıdığı var. Özellikle demokratlarla da ilişkileri çok iyi. Kurnaz bir siyasetçi, kurt bir siyasetçi. Onun için burada Trump onu tökezletebilir mi, engelleyebilir mi? Netanyahu'nun farklı kartları, kozları mutlaka var. Bunları burada kullanacak. Biraz önce de söyledim, dosyası dolu. Ancak bakın uçağında gazetecileri götürmüyor Evren Bey.
0: Evet.
6: Bugün pazartesi.
0: Herhangi
6: bugün ayrıldı.
0: Mensubu almamış.
6: Tabii
0: yani. İlginç.
6: Askeri üstten ayrıldı. Sivil havalandan da değil. Ve hiçbir gazeteciyi yanına almadı. Bu da ilginç. Tabii orada ne tür temaslar yapacak, neler yapacak, ne konuşacak, bunu göreceğiz. Ancak dediğim gibi Türkiye üzerinden bir engelleme, ben sabotaj diyorum, bu tip bir faaliyet içerisine gireceğini, yani belki bunu planlıyor ama şimdiden Trump bunu önlemiş durumda gibi gözüküyor.
0: Evet. Mehmet Hocam ne dersiniz? Trump şimdiden kapıyı kapatmış gibi duruyor. Özellikle Benjamin Netanyahu'nun F-35'lere ilişkin o Türkiye'nin önünde duvar olma fikrini. Ama siz ne dersiniz? Ne gibi taleplerle gitmesini bekliyorsunuz Netanyahu'nun ve hangilerini alıp ülkesine dönebilir ve hangileri karşısında Trump'ın duvarıyla karşılaşabilir? Sizin yorumunuz ne olacak hocam?
7: Şimdi tabii konuşmamın başında da söyledim. Başkan Trump'ın önceliklerine bakmamız gerekiyor burada. Başkan Trump'ın önceliklerinde İsrail'in bugün Amerikan siyasetindeki rolü, modeli, baskısı ve yapılanması üzerinden Başkan Trump kendi siyasi geleceğini garanti altına alacak garantileri Netanyahu'nun etrafındaki o güçlü lobi çevresinden alamaz ise Trump bildiğimiz Trump'lığını göstererek Netanyahu'ya kapıyı göstermekten çekinmeyecektir. Yani bunu söylememiz gerekiyor. Ve Trump'ın en büyük özelliklerinden bir tanesi de şimdiye kadar izlediğimiz kadarıyla kendi başına kendisinin aldığı kararlar neticesinde çıkarak konuşma yapması. Bu çok çok farklıdır. Ve Trump şu anda Epstein dosyası ve benzeri dosyalar üzerinden Trump'ı sıkıştıran İsrail'e karşı şu anda elinin çok çok daha farklı bir güçlü olduğunu İran üzerinden İsrail'i tehdit etmesiyle biz gördük. Buradaki ulaştığı güç noktası baktığımız zaman Trump artık İsrail'in kontrolünde olacak yapılanmadan ziyade kendi kontrolünde bir İsrail istiyor ki bunu Divers üzerinden zaten İsrail'e bu mesajı gönderdi. Ama unutmayalım ki iki ülke arasındaki ilişkilerle liderler arasındaki ilişkileri de ayırmamız gerekiyor. İki ülke arasındaki ilişkiler birbirlerine karşı karşılıklı çıkar menfaatleri doğrultusunda İsrail'in bugün Amerika Birleşik Devletleri için bölgede ve dünyada neler yaptığını gördüğümüzde askeri stratejik işbirliği çerçevesinde baktığımızda birbirlerine muhtaç iki ülkeden bahsediyoruz. Dolayısıyla bölge için baktığımız zaman ise bölgedeki Gazze'nin yönetim modelinden Suriye yaklaşımına, Doğu Akdeniz'e, Kıbrıs'a kadar ve İran savaşına kadar yaklaşıma baktığımız zaman Başkan Trump'un burada istediği rol modele rolü ve Başkan Trump'ın Asya Pasifik'e uzanma stratejisindeki bu bölgeden bir an önce çıkma stratejisinin konuşulacağını söylememiz gerekiyor. Ama hepsinden daha önemlisi Türkiye faktörü Netanyahu'nun elindeki kırmızı dosyada hazır halde geliyor ve Başkan Trump bunun önünü almak için dosyayı hiç açılmamak üzere söylemleriyle de Netanyahu'nun önünü kestiğini ifade etmemiz gerekiyor ki çünkü bölgenin en güçlü ülkesi Türkiye'nin neler yapabileceğinin farkında olan bir Trump var. Ve bu farkında olan Trump'ın eğer Asya Pasifik'e açılmak istiyorsa Çin'in yanında Çin'in de ihtiyaç duyduğu bir Türkiye gerçeğinin farkında olduğunu ifade etmemiz gerekiyor. Yine Rusya'nın da Türkiye'ye ihtiyacı olduğunun farkında olan bir Trump olduğu gerçeğini gördüğümüzde bölgedeki tercih ve güç dağılımının paylaşımını burada Trump'ın izleyeceği politikalarla oluşacağını da ifade etmemiz gerekiyor. Bakın gelinen noktaya baktığımız zaman Türkiye açısından Doğu Akdeniz'in yeni güvenlik düzeni nasıl oluşabileceğiyle ilgili İsrail'le aramızda bir problem var. Ve İsrail devamlı Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Yunanistan ve arkalarında olan Fransa üzerinden Kıbrıs'taki yapılanmalarını görüyoruz. Gazze'nin yeniden inşasında Türkiye'nin üstlendiği diplomatik ve insani rol çok çok önemli ve bölgedeki güveni sağlayan tek ülke olduğunun Trump farkında ve İsrail bundan son derece rahatsız. Yine Hürmüz ve Kızıldeniz'deki riskleri değerlendirdiğimizde yeni enerji jeopolitiğinde Türkiye'nin üstlendiği rol hiç de yadsınamayacak kadar büyük olduğunu söylememiz gerekiyor. NATO içindeki büyük bir dengeleyici unsur olarak da Türkiye'nin bu Ankara zirvesiyle ortaya çıkan güç dinamiklerindeki etkisi Başkan Trump'ın da farkında ve NATO içindeki çatlakların önlenmesi yolunda da Türkiye'nin izlediği politikaların hem Amerika'nın kazanımları noktasında hem de Türkiye'nin kazanımları noktasında değerlendirdiğimizde İsrail'in en çok rahatsızlık duyduğu noktanın da burası olduğunu ifade etmemiz gerekiyor ki işte bu süreçte Başkan Trump Netanyahu'ya karşı elindeki kozları güçlendirirken Netanyahu'nun çıkışlarına karşı da özellikle Amerika'da faaliyet gösteren tüm İsrail adına lobileri de kendi etki ve baskısı altına alarak kontrol dinamiğini içeriden başlattığını söylememiz gerekiyor ki bu kendi kabinesindeki ayrışmayı dahi getirmiş olsa da Rubio farklı bir pencereden bakarken Vance'in farklı bir pencereden süreçleri yönetmesi gelecek Amerikanlısının şekillenmesinde İsrail'in etkisini kırma noktasında da bir politikayı ortaya çıkarttığını söylememiz gerekiyor.
0: Peki. Dünyanın gözü bu kritik buluşmada Trump ve Netanyahu arasındaki görüşmede ki bu görüşme hem ABD-İsrail ilişkilerini derinden etkileyebilir hem de savaşın seyrine dair önemli gelişmelere gebe gibi gözüküyor. Konuştuk, değerlendirdik. Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyesi Doktor Barış Adıbelli. Barış Hocam çok sağ olun ve siyaset bilimci Doktor Mehmet Bozkuş konuğumuzu değerli katkıları için her iki konuğumuza da çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.
7: Biz teşekkür ederiz.

Devam ediyoruz gece raporuna. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi, Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Barak'ı Ankara'da kabul etti. Görüşme Dışişleri Bakanlığı'nda yapıldı. Edinilen bilgiye göre İran ve ABD arasındaki müzakere süreci değerlendirildi. Suriye ve Irak'taki çeşitli konulara dair de karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Bakan Fidan, Türkiye'nin diplomatik çabalarına dikkat çekti. İsrail ordusu işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Birleşmiş Milletler Filistinli mültecilere yardım ve bayındırlık ajansına bağlı eğitim merkezine baskın düzenleyerek çalışanları alıkoydu. Olay Doğu Kudüs'ün kuzeyindeki Kalendia mülteci kampında bulunan UNRWA'nın Teknik Eğitim Enstitüsü'nde gerçekleşti. Filistin Kudüs Valiliği İsrail askerlerinin eğitim merkezine göz yaşartıcı gaz bombaları attığını, ardından eğitim ve idari personeli binada alıkoyduğunu açıkladı. Açıklamada İsrail güçlerinin kampın Halk Komitesi binasının çatısına da çıktığı belirtildi. Baskının hedefindeki merkez 15 ila 19 yaş arasındaki yaklaşık 350 Filistinli öğrenciye eğitim veriyor. Filistinliler İsrail'in bu adımlarla Doğu Kudüs'te işgalini kalıcılaştırmayı amaçladığını savunuyor.

0: Efendim, günün gecenin önemli gelişmelerinden biri Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında derneğin mal varlığı idaresine TMSF kayyum olarak atandı. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada savcılık derneğin tüm mal varlığının idare yetkisinin kayyuma devredilmesini talep etti. İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği derneğe ait taşınmaz, araç, banka hesaplarındaki nakdi varlıklar ve diğer mal varlığı değerlerinin idare ve yönetim yetkisinin yönetim kayyumuna devredilmesine karar verdi. Avukatlar Rıdvan Can ve Mustafa Göktuğ Kaya ile Profesör Doktor Ahmet Kasıman kayyum olarak görev alacak. Türkiye'nin yakından takip ettiği Gülistan 9 soruşturması da genişliyor. O dönem arama çalışmalarına katılan kolluk görevlilerinin delil kararttığı iddia edildi. Yeni dalga operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.
1: Delillerin kamu görevlileri tarafından karartıldığı iddia edildi. Aralarında emniyet müdürünün de olduğu 19 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
2: Savcı karşısına yeniden çıkarılacak.
1: Tunceli'de 6 yıl önce kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında 4. dalga operasyon düzenlendi. Savcı Gülistan Doku'nun aranması sırasında gölde bulunan eşyalara dikkat çekti. 14 metre derinlikte bulunan eşyaların tahrip olmamasının altı çizildi. Arama faaliyetlerinde görev yapan polisler hakkında gözaltı kararı verildi. Dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in kamu gücünü ve bürokratik nüfuzlarını kullanarak sürece etki ettiği iddia edildi. O dönem Tunceli'de görev yapan bazı kamu görevlileri tarafından delillerin karartıldığına yönelik de önemli bulgular elde edildi. 15 ilde eş zamanlı yapılan operasyonlarda 18 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler arasında emniyet müdürü, emniyet amiri, başkomiser, başpolis, 10 polis memuru, bilgisayar işletmeni ve 3 emekli polis bulunuyor. Erzurum Adliyesi'nde de hareketlilik vardı. Tutuklu eski vali Tuncay Sonel, koruma polisi Şükrü Eroğlu ve ihraç polis Gökhan Ertok yeniden ifade vermek üzere adliyeye götürüldü. Soruşturmada 15 şüpheli tutuklu bulunuyor.
0: İstanbul'da kayıp olarak aranan 24 yaşındaki Bedriye Karaçay ormanlık alanda ölü bulundu. Eşi ise cinayeti itiraf etti.
1: Kayıp olarak aranıyordu. Polisin takibi korkunç gerçeği ortaya çıkardı. 24 yaşındaki kadın eşi tarafından öldürülüp ormana atıldı. Bedriye Karaçay için yakınları 23 Temmuz'da kayıp başvurusunda bulundu. Harekete geçen ekipler ilk olarak kadının eşinin ifadesine başvurdu. Şüpheli eş tartıştıklarını, eşinin taksiye binerek evden ayrıldığını iddia etti. Ancak güvenlik kameraları bu ifadeyi doğrulamadı. Ekipler kadının taksiye bindiğine dair hiçbir görüntüye ulaşamadı.

0: yaşamadı. Soruşturma derinleştirildi. Ekipler çiftin kullandığı otomobilin hareketlerini incelemeye aldı. Araç kayıp başvurusundan bir gün önce Kağıthane'den hareket etmiş, Sarıyer'deki Ayaz Ağa Ormanı'na gitmiş ve sadece 7 dakika sonra bölgeden ayrılmıştı. Bu detay soruşturmanın yönünü değiştirdi. Kadavra ve istakip köpekleriyle ormanlık alanda arama yapıldı. Acı gerçek kısa sürede ortaya çıktı. Bediye Karaçay'ın cesedi battaniyeye sarılı halde ormanlık alanda bulundu. Gözaltına alınan eşi cinayeti itiraf etti. Adliyeye sevk edilen VK tutuklandı.
1: Sanal bahis cepleri boşaltmaya, hayatları karartmaya devam ediyor. Önceden masada oynanan kumar artık telefonların içine kadar girdi. Sanal kumar sitelerine yönelik operasyonlar sürekli artarken bu bataklığa düşen mağdurlar da maddi manevi büyük kayıplarla boğuşuyor. Ali Antok oyun gibi görünen bu bağımlılığa yenik düşenlerle bir araya geldi. Bakın neler neler anlattılar.
2: Elimdeki tüm parayı aldı benden.
3: Eşimden habersiz eşimin bileziklerini sattım.
4: Tıpkı madde ve alkolde olduğu gibi benzer özellikleri paylaşan bir hastalık olduğunu biliyorum.
2: 100 lirasında 1000 lira, 10 bin lira, 100 bin lira yaptı ama daha da doymuyor adam. Tekrardan arayışa giriyor. Uyuşturucu gibi yani.
5: Tıpkı uyuşturucu bağımlılığı gibi. Temelde o kontrolden çıkaran salgı kumar bağımlılığında da var. Adı hızlı dopamin.
4: Dopamini artırıyorsa zihnimiz şöyle bir kodlama yapar. Bu iyi bir şey. Bunu bir daha yap.
5: Antik Mısır'da zar oyunları, 1900'lü yıllarda at yarışları, şimdi sanal oyunlar. Kumar yöntemi geliştikçe daha geniş kitleleri içine çekti.
2: Telefon elinde çok basit ulaşımı. Takım bahsinden öte bu sefer rulete, pokere elini alıp da kopamıyorum da. 2-3 senelik bir kumar geçmişim var. Çevremdeki arkadaşlarım çoğu zaten oynuyordu.
3: Hiçbir maddi sıkıntım yoktu, inanır mısınız?
5: Toplumsal huzuru bozan, büyük acı hikayelere sebep olan bu bağımlılığın en belirgin özelliklerinden biri de başlangıçta kendisini masum bir oyunmuş gibi göstermesi. İşte bu tehlikeli oyuna düşmek üzere olanlar ise kendilerine sürekli şu yanıltıcı telkini veriyorlar. Kontrol bende.
4: Ödül sisteminin yapısını bozmaya başladı.
2: Dedim ben de hani bir oynayayım, nasıl bir 500 lira attım. Dedim o 500 lira oldu 30 bin TL.
4: Dopamin sisteminin işleyişinin bozulmasıyla birlikte günlük sıradan şeyler çok keyifsiz hale gelmeye başladı.
3: Kontrolün bende olduğunu düşünüyordum ama halbuki alakası bile yok.
4: Artık kontrol kendisinde değil.
2: Kaybettiğiniz zaman da size bonus veriyor ki tekrar oynayın. 1000 lira 2000 lira kazansa bile bu sefer doyumsuzluk başlıyor. Site her zaman kazanır. Kumarın zaten mantığı oynatan kazanır.
5: Sanal bahis sitesini kurup yönetenler de kontrolün kaybolduğunun farkında. Önce kazandırıp sonra ne var ne yoksa alıyorlar.
3: Evimin mobilya parasını kumara verdiğimi biliyorum. Şu an eşimle boşanma aşamasındayım.
2: Sağdan soldan borç alıyordum kumar oynayabilmek için. Babaannemin altınlarını çaldığım oldu. Annemin bileziklerini bozdurduğum oldu.
6: Çalışıp da kazandığım para yetmez oldu.
5: Anlatılanlar sanal kumarın hasar bıraktığı yaşamlardan sadece birkaçı. Bu sitelerde dolaşan para sadece Türkiye'de 100 milyar TL'den fazla. Adalet Bakanı Akın Gürlek, bu siteleri yöneten suç örgütlerine karşı mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü belirtti. Son iki haftada düzenlenen operasyonlarda yüzlerce şüpheli yakalandı. Birçok banka hesabına el konuldu.
2: Devletimize Allah zeval vermesin, hani daha çok olması lazım.
5: Operasyonlar sürerken kullanıcıların da sanal bahisin bir tuzak olduğunu erken fark etmesi gerekiyor.
4: Paylaşmak, konuşmak, yardım istemek, sosyal destek talep etmek son derece önemli bir şey.
1: Efendim, İstanbul Havalimanı yolunda bir afriyat kamyonu seyir halindeyken kontrolden çıktı ve karşı şeride girdi, ardından yolun ortasına devrildi. Kazanın etkisiyle bir araçla takla attı. Hem kamyon hem de araç sürücüsü bakın nasıl yaralandı.
7: Afriyat kamyonu kontrolden çıktı, karşı şeride girdi, ardından da devrildi. Facianın eşiğinden dönülen kazada bir otomobilde takla attı. İki sürücü yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
8: Bu taraftaki arkadaş işte

0: elektrik direğinden kaçarken kaza yaptı. Yoksa elektrik direği üstüne devriliyordu yani.
1: İstanbul Havalimanı yolu hafriyat kamyonlarının en yoğun kullandığı güzergahlardan biri. Dikkatsizlik ve aşırı hız zaman zaman kazalara neden oluyor. Son kaza Işıklar Köyü yakınlarında meydana geldi. Seyir halindeki hafriyat kamyonu henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak karşı şeride geçti.
2: Karşı şeritten gelen hafriyat kamyonu demirleri de devirerek işte bu noktaya doğru devrildi. O kadar şiddetliydi ki kaza, önündeki elektrik direği de işte bu vaziyette yola devrilmiş durumda.
1: O sırada seyir halindeki bir otomobil iddiaya göre yolun ortasına devrilen elektrik direğine çarpmamak için takla attı.
0: Önümüzde budur, dümdüz gidiyordu. Bir anda bariyerleri kırdı, direğe de elektrik direğini de yıktı. Bu taraftaki arkadaş işte elektrik direğinden kaçarken kaza yaptı. Yoksa elektrik direği üstüne devriliyordu yani.
1: Yaralı sürücü çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazada kamyon sürücüsü de araçta sıkıştı. Ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden kurtarılan sürücü sağlık ekiplerine teslim edildi.
2: Kaza sonrası havalimanına giden otoyolda büyük bir araç yoğunluğu oluştu. Şimdi ekiplerin trafiği açmak için araçlara müdahalesi sürüyor.
3: Efendim, binanızda, evinizde tadilat, tamirat yapacaksanız bir saniye bekleyin, çünkü yeni kurallar geliyor. Cam, balkon, çardak ve korkuluk gibi uygulamalar için kat maliklerinin izni aranacak. Bu arada teraslardaki bazı cam balkon uygulamalarında da ruhsat zorunluluğu kaldırılıyor. İşte tüm ayrıntılar.
4: Kat maliklerinin rızası alınacak, can güvenliği bakımından uygun malzeme kullanılması şartı istenecek. Binalardaki tadilat işlemleri için yeni düzenleme yolda. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı taslak yönetmelik hazırladı. Buna göre evlerdeki basit tamir ve tadilatlar binadaki benzer uygulamalarla uyumlu olması halinde hayata geçirilebilecek. Balkonlarda yapılan açılır kapanır katlanır cam panel uygulamaları, korkuluk, çardak, kameriye gibi uygulamalarda bu kapsamda olacak. İşlemler için kat mülkiyeti kanunu kapsamında apartmandaki tüm kat maliklerinden muvafakatname alınacak. Büyük çaplı tamir ve tadilatlar, yangın, deprem ve enerji verimliliği kurallarına aykırı olmamak şartıyla binanın ruhsat aldığı dönemde yürürlükte bulunan mevzuata göre gerçekleştirilebilecek. Bu kapsamın dışındaki ilave işlemler içinse yapı ruhsatı alınması gerekecek. Taslak düzenlemede çatı katlarındaki teraslara kolaylık sağlanacak. Çatı alanının %40'ını aşmayan ve kenarlardaki sabit ya da açılır cam panellerle kapatılan bölümler için yapı ruhsatı zorunluluğu kaldırılacak.
3: Üniversitelerde tercih dönemi yaklaşırken YÖK Başkanı Erol Özvar kontenjanı en fazla artan programları duyurdu. En fazla artışın siber güvenlik ve bilişim alanında olduğunu söyledi. Özvar, kontenjanların iş gücü piyasasının ihtiyacı doğrultusunda belirlendiğini de söyledi.
5: Geleceğin becerileriyle doğrudan bağlantılı alanlarda önemli kontenjan artışı gerçekleştiriyoruz. Ön lisans düzeyinde bilişim teknolojileri kontenjanları yaklaşık %48. Organize sanayi bölgelerinde faaliyet gösteren meslek yüksek okullarımızın kontenjanları ise yaklaşık %41 oranında arttırılmıştır.
4: Kontenjanı artırılan bölümleri sıraladı. En çok artışın siber güvenlik alanında olduğunu söyledi.
5: En dikkat çekici büyümeyi ise siber güvenlik alanında gerçekleştirdik. Bilişim bilimleri alanındaki kontenjanları 2022-2026 döneminde yaklaşık %31 oranında arttırdık. Bu artış büyük ölçüde yazılım, yapay zeka, veri bilimi ve dijital teknolojiler alanlarında büyüyen insan kaynağı ihtiyacının yüksek öğretime yansımasıdır.
4: Yüksek Öğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, kontenjanların iş gücü piyasasının ihtiyaçları doğrultusunda belirlendiğini ifade etti.
5: Bir programın kontenjanını belirlerken ülkemizin kalkınma hedefleri, iş gücü piyasasının ihtiyaçları, dijital dönüşüm, yapay zeka ve stratejik sektörlerin talepleri doğrultusunda

0: dönüştürüyoruz. Dijitalleşme, üretim, uygulamalı eğitim ve stratejik teknolojilerle bağlantılı alanlarda yeni kapasiteler oluşturuyoruz.
1: Özvar, tıp ve özel yetenek programlarında kontenjan artışına dikkat çekti.
0: Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan programlarda da toplam kontenjanı 2026 yılında ise bir önceki yıla göre yaklaşık %11 oranında arttırılmıştır. Tıp fakültelerinin kontenjanlarında yaklaşık %2.8, ziraat, tarım ve hayvancılık alanlarında ise %1.6 oranında sınırlı bir artış gerçekleştirdik.
2: Baş ağrısından mide bulantısına, stresten uykusuzluğa kadar pek çok şikayet için sosyal medyada milyonlarca kez izlenen o akupresür videoları hızla yayılıyor. Ancak uzmanlara göre bilinçsizce uygulanan baskı noktaları faydadan çok zarar da verebilir. Peki neymiş bu akupresür ve hangi hallerde destekleyici? Buse Deviren tüm bunları detaylı bir haberde sizlerle paylaştı.
3: Akupresür, akupunktur noktalarına yapılan basınç veya uyarma şekli. Bunu isterseniz parmaklarınızla uyarabilirsiniz, isterseniz buzla uyarabilirsiniz.
1: Stres, ağrı, yorgunluk, şikayetler farklı olsa da çözümü parmak uçlarıyla uygulanan akupresürde arayan çok.
4: Şakaklara masaj yaptığımız çok olur.
5: Alternatif tıpta bunlar mümkün durumlar. Metotlar da aynı zamanda ama sadece nasıl uygulanacağını bilmek burada asıl önemli olan.
1: Akupresür, geleneksel Çin tıbbına dayanıyor. Akupunktur'dan ayıran özelliği ise iğne yerine belirlenen noktaya parmak ya da buz baskısı yapılıyor.
6: Duymuştum bir kere de ama bilmiyorum valla, fayda olduğunu zannetmem.
3: Kendi başınıza bunu evde uygulayabileceğiniz, ağrıyı biraz olsun hafifletecek noktaları gösterebilirim.
1: Uzmanlara göre doğru uygulandığında akupresür bazı şikayetlerin hafiflemesine yardımcı olabilir. Tam da bu noktada sosyal medyadaki videolara dikkat.
7: Akupresür yöntemini kullananlar benzer şikayetler yaşıyor. Ancak son dönemde sosyal medya kullanıcılarından bazıları bu konunun uzmanı olmamalarına rağmen videolar çekmeye başladı. Haliyle uzmanlar uyarıyor, kendinize fayda sağlarken daha çok zarar edebilirsiniz.
8: Şuraya böyle işte bir şey uygulamak ya da benim annem de kendisi bir yerlerden izliyor işte kafana şöyle falan yapmak diyor. Ama ben henüz bir faydasını göremedim tabii ki.
3: Oradaki bazı akupunktur noktalarına siz yanlış bir şekilde basarsanız faydadan çok zarar görürsünüz.
1: Bilimsel çalışmalara göre akupresürün özellikle ameliyat sonrası bulantı, kusma, gebelik bulantısı ve bazı kronik ağrı türlerinde semptomların hafifletilmesinde yardımcı. Ama uzmanlar standart bir tıbbi tedavinin yerine geçemeyeceğinin de altını çiziyor. Peki doğru uygulama nasıl olmalı?
3: Baş ağrılarıyla ilgili akupunkturların noktalarını veya akupresür noktalarını gösterelim. Biraz önce bahsettiğim gibi baş parmak ve işaret parmağın arasında bir perde var. Şu en tümsek olan alan, şurayı işaretliyorum, burası. Bu bizim akupunktur noktalarımızdan bir tanesi. Eğer başınızın sağ tarafı ağrıyorsa sol tarafına. Biraz önce anlattığım gibi sol tarafı ağrıyorsa sağ elinize. Her iki taraf ağrıyor. Ensede ağrıyor. Başınızın ön tarafı tamamen iki tarafla ağrıyorsa da her iki el parmağına şu şekilde buzlarımızı alıyoruz. Gördüğünüz gibi buzu şuraya bu şekilde bastırıyorum. Ha, buz bulamadık. O zaman baş parmağımızı şu şekilde koyuyoruz. Aşağı yukarı 1-2 dakika boyunca bu basıncı yapmamız lazım.
1: Mide bulantısı içinse bileğin iç yüzündeki belirli noktaya aralıklı basınç uygulaması öneriliyor.
3: Hamilelik bulantısında veya araba tutmasında onu azaltacak noktalar var. Kabızlık şikayeti olanlarda, stres dediğimiz, depresyon dediğimiz, uykusuzluk, o anı biraz kurtarmak açısından bazı akupunktur noktaları bunu hafifletebilir. Ama dediğim gibi tedavi yapmaz.
9: Burada bel ağrıları var mesela.
2: Milletler Ligi'nin finalinde Brezilya'yı 3-1'lik skorla ezen filenin sultanları yurda döndü. Hak ettikleri gibi Ay Yıldızlılar havalimanında büyük bir coşkuyla karşılandı.
10: Milletler Ligi şampiyonu filenin sultanları yurda zaferle döndü. Havalimanında toplanan kalabalık Ay Yıldızlıları büyük coşkuyla karşıladı.
11: Önümüzde daha uzun bir yol var. Bunlar başardıklarımızın yarısı ve güzel günler bence bizi çok bekliyor.
10: A milli kadın voleybol takımı 2026 Milletler Ligi final maçında Brezilya ile karşı karşıya geldi. Brezilya'yı 3-1'lik skorla deviren milli takım şampiyon oldu.

0: Çin'de oynanan turnuvanın ardından Ay Yıldızlılar yurda döndü.
1: Ay Yıldızlılar havalimanında büyük bir coşkuyla karşılandı. Kırmızı beyaz Türk bayraklarıyla alana gelen kalabalık voleybolculara yoğun ilgi gösterdi.
2: Biz maçtan çıktıktan sonra o sevincin

0: çalışacağız.
1: Ağustos'tan Avrupa Şampiyonası var. Başta teknik heyet olmak üzere takımın tüm sporcularına, hepsine yürekten alkışlar, milletimizi sevindirdiler. Milletimize büyük bir gurur yaşattılar. Güneşli olan her bir günüm, her gün
2: beni kandırır. Havalar bunaltıyor, kavurucu sıcaklar yurt genelinde etkisini sürdürürken haliyle bu durum sadece bizi değil hayvanları da olumsuz etkiliyor. Ama Kayseri'de bulunan bir hayvanat bahçesinin yetkilileri bunun için gayet güzel bir çözüm bulmuş. İşte burada.
3: Ayı, lemur, maymun, sıcaktan bunalan hayvanlar buzlu kokteyle serinliyor. Burası Kayseri'de bulunan Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesi. Kentteki kavurucu sıcaklardan hayvanlar da nasibini aldı.
4: Sıcakların özellikle başlamasıyla birlikte misafir etmiş olduğumuz hayvanlarımızın, tabii ki onların da canlılar, onların da sıcakta bunaldıkları noktalar oluyor.
3: Hal böyle olunca hayvanat bahçesindeki yetkililer harekete geçti, çözümü buzlu kokteyllerde buldu. Çeşit çeşit meyveler önce donduruldu, ardından hayvanlara ikram edildi.
4: Burada sağ olsun bizim veteriner hekim ve arkadaşlarımız burada güzel o hayvanlar için buz kokteylleri hazırlıyorlar. Onları zaman zaman serinletmek için bu tip ikramlarda bulunuyorlar.
3: Hayvanat bahçesinde serinletici önlemler bununla da sınırlı değil. Gün boyunca devreye giren otomatik sulama sistemiyle hayvanların yaşam alanları serinletiliyor.
2: Kısa bir aranın ardından gece raporuna devam edeceğiz. Ayrılmayın.

Size dünyamızı felakete sürükleyen bir üründen bahsedeceğim. Tütün. Tarımına yer açmak için milyonlarca ağaç katlediliyor. Ekimi için kullanılan kimyasallar toprağı ve suları zehirliyor. Sigara fabrikaları havayı solunmaz hale getiriyor. İzmaritleri, atıkları korkunç bir çevre kirliliğine yol açıyor. Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca, 200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor, dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. Sigaragerçekleri.com

Efendim Gece Raporu'nda ikinci bölüme hoş geldiniz. Yeni güne 28 Temmuz Salı gününe adım atmak üzereyken ikinci bölüme özetlerimizle başlıyoruz. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel gündeme dair açıklamalarda bulundu. Kaybedenleri, kaybettirenleri geride bıraktık, yürüyoruz diyen Özel, 200'den fazla belediyenin partilerine katılacağını söyledi. Özel, CHP'den hazine yardımı taleplerinin de olmadığını belirtti. Bu arada terörsüz Türkiye sürecinde gözler çerçeve yasada. Yasa için hazırlıklar sürerken koordinatör grup başkan vekillerinin de toplanması bekleniyor. DEM Parti'dense sürecin takibi için bir kurul oluşturulması önerisi geldi. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada ise 4. dalga operasyon düzenlendi. 13 şüpheli gözaltına alındı. Bu arada aralarında gazeteci ve sanatçıların da bulunduğu 5 isim daha ifadeye çağrıldı. Mahsun Kırmızıgül ve Feyzi Altun adliyeye giderek ifade veren isimler arasındaydı. Bu arada İstanbul Havalimanı yolunda bir hafriyat kamyonu seyir halindeyken

0: kontrolden çıktı ve karşı şeride girdi. Kazanın etkisiyle de bir araç takla attı. Hem kamyon sürücüsü hem de araç sürücüsü kazada yaralandı. Bu arada Gazze'de yaşayan çocukların yıkılan binaların arasındaki bir duvara İspanya Başbakanı'nın Pedro Sanchez'in portresini çizerek gönderdiği teşekkür mesajı karşılıksız kalmadı. Sanchez sosyal medyadan bir video yayınladı ve Gazze'li çocuklara seslendi. İspanyol halkı sizi seviyor ve sizi asla unutmuyor dedi. Bu arada Amerikan Başkanı Donald Trump kendine ait sosyal medya platformu Truth'ta 6 saat içinde tam 43 paylaşımda bulundu. Yapay zeka ile hazırlanan görsellerde hem İran'ı hedef aldı hem de siyasetçi, gazeteci ve ünlü isimleri teker teker tiye aldı. Bu arada Avrupa ülkelerinin orman yangınlarıyla zorlu mücadelesi devam ediyor. Fransa'da alevler Bordeaux kentine 15 kilometreye kadar yaklaştı. Cumhurbaşkanı Macron ise bakanlarla acil toplantı yaptı. İspanya'da ise Sanchez bölgeye giderek yetkililerden bilgi aldı. Gece raporunda yeni güne, yeni saate adım attık. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmayla başlayalım. Bu kapsamda derneğin mal varlığı idaresine TMSF kayyum olarak atandı. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada savcılık derneğin tüm mal varlığının idare yetkisinin kayyuma devredilmesini talep etti. İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği derneğe ait taşınmaz, araç, banka hesaplarındaki nakdi varlıklar ve diğer mal varlığı değerlerinin idare ve yönetim yetkisinin yönetim kayyumuna devredilmesine karar verdi. Aynı başlıkla devam edelim yolumuza. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada bu arada 4. dalga operasyona tanıklık ettik ve 13 şüpheli de gözaltına alındı. Peki savcılık hangi başka detaylara ulaştı? İzleyelim.
1: Konut yapımı için verilen taahhütler, konteyner alım süreci ve devredilen gayrimenkuller. İşlemler tek tek incelendi. Ahbap Derneği soruşturmasında 13 şüpheli daha gözaltına alındı. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma genişliyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı derneğin konut ve konteyner alımlarına ilişkin işlemlerini inceledi. Ahbap Derneği'nin 2023 yılında konut yapımı amacıyla anlaşma sağladığı, bağışlardan da önemli miktarda para aktardığı halde taahhüt edilen konutların tamamlanamadığı iddia edildi. Deprem konutlarını tamamlamayan şirket yetkilileri gözaltına alındı. Derneğin konteyner satın alımına ilişkin işlemleriyle Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya'ya devredilen taşınmazlar da mercek altında. Bazı şirketler ve kişilerin Kaya'ya sıralı şekilde çok sayıda taşınmaz devrettiği belirlendi. O şirketlerin başında 22 taşınmaz devriyle Başaran Holding var. Savcılığın bu tespitleri üzerine operasyon yapıldı. Aralarında Başaran Holding'in sahibi Hüseyin Başaran'la bazı şirket yetkililerinin de bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alındı. Ahbap Derneği satın alma müdürü de gözaltındaki isimler arasında. Bu arada savcılık 5 ismin daha ifadesine başvurulmasına karar verdi. O isimler arasında gazeteci Uğur Dündar, sanatçı ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül ve şarkıcı Gülben Ergen de var. Adliyeye giden Mahsun Kırmızıgül savcılık ifadesinde o dönem Haluk Levent'in daha düzgün bir iş çıkaracağı umudu taşıdığını söyledi. Gelinen noktada inanılmaz derecede üzülüyorum ifadesini kullandı. İfadeye çağrılan ilk isimlerden olan avukat Feyza Altun da bu rezalette ya da bu şekilde birlikte anılmaktan esef duyuyorum dedi.
0: Efendim Ankara bugün Irak'tan önemli bir konuğu ağırlamaya hazırlanıyor. Irak Başbakanı Ali Zeydi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine başkente geliyor. Ziyarete ilişkin ayrıntıları İletişim Başkanı Burhanettin Duran paylaştı. Duran, ziyaret kapsamında güvenlik, ticaret, enerji, ulaştırma ve su yönetimi başta olmak üzere iki ülke arasındaki ilişkilerin tüm boyutlarıyla gözden geçirileceğini söyledi. Bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında da görüş alışverişinde bulunulacağını ifade etti. Yeni partinin kurulmasıyla birlikte meclisteki düzen de değişiyor. Genel Başkan Özgür Özel grup toplantılarını salı günleri yapacak. Meclisteki odaların nasıl düzenleneceği ise henüz netleşmedi. Bu arada eski milletvekili olan 260

0: 4 isim yeni partiye destek için ortak açıklamayla CHP üyeliğinden istifa etti.
1: CHP'den ayrılan 91 milletvekilinin yeni partiye geçmesiyle meclis aritmetiği değişti. Grup toplantılarının yapılacağı gün ve saat belli oldu. Yeni toplantı düzeni kararı için mecliste peş peşe görüşmeler yapıldı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş önce CHP Grup Başkanı Faik Öztrak başkanlığındaki heyetle bir araya geldi. Kurtulmuş daha sonra yeni parti Grup Başkan Vekili Murat Emir'i kabul etti. Görüşmeler sonrasında yeni partinin grup toplantılarını salı günleri saat 11.45'te yapmasına karar verildi. Toplantı yeri ise CHP'nin daha önce kullandığı meclis ana binasındaki büyük salon olacak. Kararla birlikte yeni partinin kullanacağı salonda düzenleme yapıldı. CHP grup katına tabelalar kaldırıldı. Yeni parti logoları yerleştirildi. Yeni parti bu hafta ise grup toplantısını kapalı olarak Perşembe günü yapacak. Meclisteki yeni düzen kapsamında yeni parti ve CHP'nin odalarının nerede olacağı ise henüz netleşmedi. CHP ise 30 Temmuz Perşembe günü saat 11'de kapalı grup toplantısı yapacak. Toplantıda grup yönetim kurulu, grup denetçi ve grup disiplin kurulu üyeleri seçilecek. CHP'nin grup toplantıları önceden olduğu gibi salı günleri saat 13.30'da yapılmaya devam edecek. Bir diğer değişim ise genel kurulda olacak. 91 milletvekiliyle temsil edilen yeni partinin genel kurulda AK Parti'nin yanındaki sıralarda yer alması bekleniyor. Bu haftaki genel kurulda CHP ve yeni partinin meclis başkanlık divanında görevlendirdiği isimlerin de okunması öngörülüyor. Yeni partiye geçişlerle ilgili dikkat çekici bir gelişme daha yaşandı. 264 eski milletvekili CHP'den istifa etti. Aralarında Kemal Anadol, Mehmet Haberal, Süheyl Batum, Haluk Koç ve Celal Doğan gibi isimlerin de bulunduğu eski vekiller yeni partiye destek vereceklerini açıkladı.
0: Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağralioğlu, CHP'de mutlak butlan kararının ardından gelişen kurulan yeni parti sürecini değerlendirdi. Öngörülenden başka bir enerji ortaya çıkacaktır dedi. Bu arada NATO Liderler Zirvesi'ne de değinen Ağralioğlu, Türkiye'nin NATO'nun saygın bir müttefiki olduğunu söyledi.
2: Seçmen iradesinin kırılganlığına sebep olan başka bir şey var. Meşruiyet sorunu oluşmuş burada. Parti kapatmak seçmenin yargı yoluyla dizayn edilmesi anlamına gelen refleksleriyle çok bloklaşma doğuruyor.
1: Mutlak butlan kararı sonrası CHP'deki ayrılığı bu sözlerle değerlendirdi. Öngörülenden başka bir enerji ortaya çıkacaktır dedi.
2: Burada bence öngördüklerinden başka bir enerji çıkacaktır. Mazeret yeri değildir muhalefet. Muhalefet mazeret beyan etmez. Orada hiçbir mazerete sığınamazsın. Bu süreci sağlıklı yönetemediğini düşünüyorum muhalefet.
1: Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağralioğlu, Habertürk Ankara temsilcisi Nasuhi Güngör'ün sorularını yanıtladı. 6-7 Temmuz'da yapılan NATO Liderler Zirvesi'ni değerlendirdi. Taahhütler tutulacak mı ona bakacağız dedi.
2: Biz egemen bir ülkeyiz, saygın bir müttefikiz. Biz NATO'nun saygın bir müttefikiyiz. Hak ettiğimiz saygınlıkta kendi yerimizi, kendi sorumluluklarımızı, kendi sözlerimizle biz belirleriz. Ama siz sözlerinizi tutmuyorsanız bunun hesabını siz vermelisiniz. Türkiye NATO'ya ev sahipliği yaptığında bu kırmızı çizgilerini çok baskın, bariz bir şekilde dile getirmeliydi, getirdi kısmen. Taahhütlerin tutulmasını istedi. Tutuldu mu, tutulmadı mı ona bakacağız.
0: Terörsüz Türkiye sürecinde ise gözler artık çerçeve yasaya kilitlendi. Yasa için hazırlıklar devam ederken koordinatör grup başkan vekillerinin de bir araya gelmesi bekleniyor. Bu arada DEM Parti'den de sürecin takibi için bir kurul oluşturulması yönünde öneri geldi.
3: Çerçeve yasanın meclise sunulması için geri sayım sürüyor. Temaslar devam edecek. Yasa metni yazılacak. Meclis yaz tatiline girmeden önce teklif sunulacak.
4: Takvim netleşmiş değil. Önümüzde duran kritik eşik nedir diye sorarsanız meclis kapanmadan diye ifade edebilirim. Meclis kapanmadan mutlaka yasanın Adalet Komisyonu'na gelmesi ve daha sonra da genel kurula gelip yasallaşması beklentimizi yeniden ifade etmek istiyorum. Tartışmalar olgunlaşırsa, bu süreç bir olgunluğa erişirse meclise sunulacaktır. Karşılıklı görüş alışverişi devam ediyor.
3: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un çerçeve yasa için süreç komisyonunda yer alan koordinatör grup başkan vekilleriyle toplantı yapması bekleniyor.
4: Koordinatör grup başkan vekilleriyle ilgili biliyorsunuz bu konudaki çağrıcı meclis başkanıydı. Partilerle yaptığı turlardan sonra da basına bu konuda bir demeç vermişti ama halihazırda şu saat itibariyle de böyle bir çağrı bize gelmiş değil.
3: DEM Parti heyeti de temaslarını

0: hafta sürdürecek. AK Parti ve MHP ile yaptığı görüşmelerin ardından DEM Parti heyeti İmralı'yı ziyaret etmişti.
1: Heyetimiz çeşitli görüşmeler yapmaya devam ediyor. Bunu İmralı heyetimiz yürütüyor. Bunların çoğunun basına açık olması gibi bir durum yok açıkçası. Daha ziyade istişareler olduğu için, karşılıklı görüş alışverişi olduğu için böyle gün içerisinde belki bazen birkaç toplantı da olabilir.
0: DEM Parti Grup Başkan Vekili Gülistan Kılıç Koçyiğit mecliste düzenlediği basın toplantısında çerçeve yasaya dair konuştu. Bir kurul oluşturulmasını önerdi.
1: Meclis çatısı altında tüm siyasi partilerin temsil edildiği bir barış izleme ve takip kurulu oluşturulmalıdır. Kurul sürecin takibini yapan, sorunları erken tespit eden ve diyaloğu kolaylaştıran çoğulcu bir yapıda olmalıdır. Komisyon aşamasındaki gibi bir yaklaşımın benimsenmesi bizim açımızdan çok kıymetli olacaktır.
0: Çerçeve yasanın ortak imzayla verilmesi hedefleniyor.
2: MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman'a kulak vereceğiz. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın terörsüz Türkiye sürecine yönelik sözlerine tepki gösterdi Büyükataman. Terörsüz Türkiye hedefi milli bir adımdır. Pazarlık yapıldığı iddiaları şizofrenidir dedi.
0: Terörsüz Türkiye hedefi milli bir adımdır dedi. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın terörsüz Türkiye sürecine yönelik sözlerine tepki gösterdi.
3: Terörsüz Türkiye, Türk ve Türkiye yüzyılında emperyalist ve siyonist senaryolar karşısında milli zırhımızdır. Ankara merkezli bir devlet aklıdır. Terörsüz Türkiye, bir açılım, çözüm, çözülme süreci değil, bin yıllık kardeşliğimiz etrafında kenetlenip iç cephemizi tahkim etme stratejisidir. Türkiye Cumhuriyeti'nin üniter kimliği tartışma konusu değildir. Pazarlık yapıldığının iddia edilmesi en hafif tabirle şizofrenidir.
0: MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Zafer Partisi'nin samimiyetsizliği gün gibi ortadadır dedi.
3: Ümit Özdağ gibi yan sanayi milliyetçilerinin geçmişte koltuk uğruna altılı masayla hangi pazarlıkları yaptığı ifşa olmuştur. Altılı masaya yancılık yapmaya çalışanların samimiyetsizlikleri gün gibi ortadadır. Milliyetçi Hareket Partisi, Türk milliyetçiliğinin yegane adresi ve merkez üssüdür. Ümit Özdağ ve partisi ise ilkesiz siyasetin adresidir. Türk milliyetçilerinin bu ilkesiz siyaset anlayışıyla hiçbir ortak noktası yoktur.
2: Siyasetin gündeminden biraz sıyrılıp ABD-İran savaşının sınırlarına girelim. Şimdi Amerikan Başkanı Trump İran savaşı konusunda nasıl hareket edecek? Önünde nasıl bir yol haritası var? Amerikan basını işte bu seçenekleri masaya yatırdı. İddiaya göre Trump'ın önünde 3 tane olasılık var. Saldırıları arttırmak, yaptırımların etkisini göstermesini beklemek ya da zafer ilan edip çekilmek.
0: Trump İran savaşında çıkmazdı. İddia ABD basınından. New York Times'ın Beyaz Saray muhabiri David Sanger, İran savaşını analiz etti. ABD Başkanı Trump'ın önünde 3 seçenek olduğunu iddia etti. Habere göre Trump'ın elindeki ilk seçenek saldırıların şiddetini arttırmak. ABD bu seçenekte İran'ın enerji ve ulaşım altyapısına saldırabilir. Ancak Trump'ın yakınındaki isimler bunun Tahran'ı müzakere masasına yeniden gelmeye ikna edebileceğine şüpheyle yaklaşıyor. Ayrıca saldırıların sivil kayıpları artırabileceğine dikkat çekiliyor. ABD'nin tehlikeli şekilde azalan önleyici füze stokları da saldırıların artırılmasının önünde engel teşkil ediyor. Azalan stokların Rusya'yı Avrupa'ya karşı, Çin'i de Tayvan'a karşı daha avantajlı konuma getirebileceği belirtiliyor. Trump'ın bir diğer seçeneği İran yaptırımlarının etkisini göstermesini beklemek. Ancak Trump'ın 2018'den beri İran'ın ekonomik olarak çökmesini beklediğini hatırlatan haberde, Tahran yönetiminin hala ayakta olduğuna dikkat çekti. Ayrıca bunun bölgedeki Amerikan askeri varlığının devam etmesini gerektirdiğini de belirtti. ABD Başkanı'nın elindeki son seçenekse zafer ilan edip eve dönmek. Gazete Trump'ın bir ay önce bu seçeneğe daha yakın olduğunu belirtti. Ancak bu durumda Trump, İran'ın elindeki zenginleştirilmiş uranyumu alamayacak ve Tahran'ın Hürmüz üzerindeki kontrolünü kabul edecek. Yani savaşın başında hedefini gerçekleştirmemiş ve enerji piyasaları için yeni bir sorun yaratmış olacak. New York Times'a göre Trump'ın alacağı karar onun mirasını belirleyecek.
2: Bu yoğun temposu içerisinde Amerikan Başkanı telefonunu da elinden düşürmüyor. Trump kendine ait sosyal medya platformunda Truth'ta 6 saat içinde inanır mısınız tam 43 paylaşım yaptı. Yapay zeka ile hazırlanan o görsellerde İran'ı da hedef aldı. Ünlü siyasetçileri de gazetecileri de.

0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump sosyal medyada yine gündem oldu. Trump kendi platformu Truth Social'da 6 saat içinde tam 43 görsel paylaştı. Trump'ın paylaşımlarının büyük bölümünü yapay zeka ile oluşturulan karikatürler ve deepfake görüntüler oluşturdu. İlk paylaşımında CNN sunucusu Kathleen Collins'i hedef alan Trump, daha sonra şarkıcı Bruce Springsteen, eski New Jersey valisi Chris Christie ve oyuncu Rosie O'Donnell gibi kendisini eleştiren isimleri tiye alan görseller yayımladı. Hedefindeki gece kuşağı sunucuları Jimmy Kimmel, Stephen Colbert ve Jimmy Fallon'ı da parasız, işsiz ve para dilenirken resmetti. Trump paylaşımlarında İran'a yönelik mesajlar vermeyi de sürdürdü. Yapay zeka ile hazırlanan görsellerden birinde İran'ın stratejik Hark Adası bombardıman altında gösterilirken, başka görüntülerde İran'a ait petrol tankerlerinin Amerika Birleşik Devletleri tarafından ele geçirildiği kurgusu yer aldı. Trump'ın bazı paylaşımlarında ise kendisini Amerikan tarihinin önemli liderleriyle aynı karede göstermesi dikkat çekti. Yapay zeka üretimi görsellerde Trump, George Washington, Thomas Jefferson ve John F. Kennedy ile yan yana tasvir edildi.
1: İki haftalık çatışmalar sonrası ABD ile İran arasında tansiyonun düşmesiyle gözler son aylarda gemi trafiğinin durma noktasına geldiği Hürmüz'e çevrildi. Ancak Hürmüz Boğazı başta olmak üzere petrol rotalarında o kriz sona ermedi. Özellikle Husilerin saldırılarının da Kızıldeniz'de gemi trafiğine etkilediği belirtiliyor.
2: ABD ile İran arasında sular duruldu ancak petrol rotalarında kriz sürüyor. Yemen'deki Husilerin saldırıları Kızıldeniz'deki gemi trafiğini etkiliyor. Husilerin Suudi Arabistan'ın Kızıldeniz kıyısındaki petrol tesislerine düzenlediği saldırıların ardından Babül Mendeb Boğazı'ndaki gemi trafiği son ayların en düşük seviyesine geriledi. Gemi takip verilerine göre pazar günü Boğaz'dan yalnızca 11 emtia gemisi geçti. Bunlardan 7'si petrol tankeri oldu. Bu gerileme ABD ile İran arasındaki gerilimin Hürmüz Boğazı'ndaki petrol akışını da sekteye uğrattığı bir dönemde yaşandı. Gemi takip verilerine göre Hürmüz Boğazı'ndaki geçişlerde hafta sonu boyunca düşük seviyelerde kaldı. Boğaz'dan geçen emtia gemilerinin sayısı onu geçemedi. Deniz taşımacılığındaki aksama geçen hafta Orta Doğu, Avrupa ve Afrika'daki fiziki ham petrol kargolarının fiyatlarını son iki ayın en yüksek seviyelerine taşıdı. Boğazlardaki kriz büyürken İran, Hürmüz'den sistemlerini kapatarak geçmeye çalışan 6 geminin durdurulduğunu açıkladı. Bu gemilerden birinin geçiş girişimi sırasında kaza yaptığı, diğer 5 geminin ise Basra Körfezi'ne geri dönmek zorunda kaldığı belirtildi. İran Petrol Bakanlığı, petrol satışlarının 4 ayda 11 milyar doları aştığını belirtiyor. ABD ve İsrail'in saldırılarından önce İran'ın yıllık petrol gelirinin 50-60 milyar dolar civarında olduğu öne sürülüyor.
1: Evet, haberimizde Hürmüz Boğazı'nda ve Kızıldeniz'deki son durumu ekranlara taşıdık. Şimdi Hazar Denizi'nde de aslında tansiyon yüksek. Ukrayna'nın İran bağlantılı bir gemiyi hedef almasıyla Tahran yönetiminden saldırıları karşılıksız bırakmayız açıklaması geldi.
2: Ukrayna'nın İran'a ait bir gemiyi vurmasıyla Hazar Denizi'nde tansiyon yükseldi. İran'dan saldırılara yanlış hesap yapanların listesi uzuyor sözleriyle yanıt geldi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Hazar Denizi'nde İran bağlantılı askeri sevkiyat taşıyan gemilerle bir savaş gemisinin hedef alındığını duyurmuş, Tahran yönetimi saldırıyı kınamıştı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekai, saldırının yasa dışı, Birleşmiş Milletler şartına aykırı ve tehlikeli bir macera perestlik olduğunu söyledi. Saldırının yanıtsız kalmayacağını belirterek, Kiev'e destek veren batılı ülkelerin de bu durumdan sorumlu tutulması gerektiğini vurguladı. İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu Başkanı Azizi de İran'a yönelik saldırıların her zaman bir bedeli olduğunu vurguladı. Ukrayna yakında İran'ın hiçbir eylemi karşılıksız bırakmadığını anlayabilir dedi. Yine de Ukrayna'ya atıf yaparak yanlış hesap yapanların listesi uzuyor ifadesini kullandı. Kremlin'in hedefinde de Ukrayna vardı. Rusya Devlet Başkanı Putin, Rus gemilerine el koyma girişimlerine karşılık vermeyi emrederek bu yöndeki çalışmaların etkin olacağını umuyorum dedi. Rusya'nın Kaliningrad bölgesine yönelik tehditlere de karşılık vereceklerini vurgulayan Putin, Kaliningrad'ın güvenliği Rusya'nın sahip olduğu tüm imkanlarla sağlanacak ifadesini kullandı.

0: korelasiya i naperedodni udarov, tak?
1: Zelenski, Hazar Denizi'nde hedef alınan gemilerin İran'la Rusya arasında askeri yük taşımak için kullanıldığını iddia etmişti. Zelenski'nin iddiasına göre Rusya, İran'a uydu verileri sağlayarak Tahran'ın Orta Doğu'daki ABD üslerine hedef almasına da yardımcı oluyor.
2: Ve tüm dünyanın sonuçlarını merakla beklediği o zirve, İsrail Başbakanı Netanyahu Washington yolcusu ve son 1,5 yılda 7. kez yapılacak bu zirve. En önemli gündem maddesi elbette İran başlığı olacak. İsrail basınının iddiasına göre Netanyahu, Trump'ın Gazze, Suriye ve Lübnan'dan çekilme talebine de karşı çıkacak.
1: İsrail Başbakanı Netanyahu hakkındaki tüm tartışmalara rağmen Senatör Lindsey Graham'ın cenaze törenine katılmak için Washington'a gidiyor. Netanyahu'nun ABD Başkanı Trump'la yapacağı görüşmede en önemli gündem maddesi İran olacak. Washington'a gitmeden önce Fox News'a konuşan Netanyahu'ya hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından çıkarılan tutuklama kararı hatırlatıldı. Netanyahu buna rağmen Eylül'de New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmayı planladığını açıkladı.
3: In my prime ministership, unless there are security conditions, but barring that, and I don't expect that to be the case this time, yes, I do intend to come to New York.
1: Netanyahu, New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani'nin kendisini soykırımla suçlamasına da cevap verdi.
3: He's fomenting hate. He's supposed to be the mayor of all New Yorkers, Jews, Christians, Muslims, everyone. But he's trying to turn one group against the other.
1: Netanyahu, İran'ın nükleer programının mutlaka sona erdirilmesi gerektiğini savunurken, Tahran yönetimini de İsrail'e yönelik olası bir saldırının ağır sonuçları olacağı sözleriyle tehdit etti. ABD'nin Suudi Arabistan'la imzaladığı sivil nükleer anlaşma için sunduğu Tel Aviv'le normalleşme şartından da memnun olduğunu söyledi. İsrail basınının iddiasına göre Netanyahu görüşmede Trump'ın Suriye, Lübnan ve Gazze'den çekilme talebini reddedecek. Beyaz Saray'daki kritik zirve, Trump'ın 1,5 yıl önce göreve dönmesinden bu yana Netanyahu ile Oval Ofis'te gerçekleştireceği 7. görüşme olacak.
2: Gazze'yi unutmayalım, oradaki duruma da bir bakalım. Ateşkese rağmen bölgeye yönelik saldırılarını sürdüren İsrail Uluslararası İstikrar Gücü'nün Gazze'ye girişine onay verdi. Uganda ve Fas'ın yer alacağı uluslararası gücün yaklaşık 200 personelden oluşması bekleniyor.
1: İsrail Güvenlik Kabinesi Uluslararası İstikrar Gücü'nün Gazze'ye girişini onayladı. İstikrar gücü yaklaşık 200 personelden oluşacak. İsrail Güvenlik Kabinesi Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese ilişkin toplandı. Toplantıda ateşkes kapsamında bölgede görev yapması planlanan Uluslararası İstikrar Gücü'nün Gazze şeridine girişi onaylandı. Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, Hamas'ın henüz silahsızlanmadığı gerekçesiyle oylamada karşı oy kullandı. Dışişleri Bakanı Saar'sa bunun uluslararası bir plan olduğunu söyleyerek Ben-Gvir'e tepki gösterdi. Oylama sonucunda İstikrar Gücü'nün Gazze'ye girişine onay verildi. Reuters'a konuşan İsrail yetkililer istikrar gücünde 200 kişilik bir ekibin yer alacağını açıkladı. Uganda ve Fas'ın dışında hangi ülkelerin destek vereceği ve çalışmaların ne zaman başlayacağına dair açıklama yapılmadı. Uluslararası İstikrar Gücü, ABD Başkanı Trump'ın Gazze için hazırlanan geçiş dönemi planının parçası. 16 Ocak'ta onaylanan barış planıyla Gazze'de yeni yönetimin kurulması ve Gazze'nin yeniden inşası hedefleniyor. Birleşmiş Milletler, Gazze'nin yeniden imarı için yaklaşık 70 milyar dolarlık kaynağa ihtiyaç olduğunu tahmin ediyor.
2: Gazze ile İspanya arasında kurulan o sevgi bağını anlatan bir haber bu. Gazze'de yaşayan çocukların yıkılan binaların arasındaki bir duvara İspanya Başbakanı'nın Sanchez'in portresini çizerek gönderdiği o teşekkür mesajı karşılıksız kalmadı. Sanchez sosyal medyadan bir video yayınladı ve Gazze'li çocuklara seslendi. İspanyol halkı sizi seviyor ve asla unutmuyor dedi.
1: Gazze'de yaşayan Layan ve arkadaşları yıkılan binaların arasında kalan bir duvara İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in portresini çizdi. Çocuklar hem Sanchez'e hem de İspanyol halkına destekleri için teşekkür etti. O mesaj Sanchez'e ulaştı. İspanya Başbakanı çocukların videosunu da karşılıksız bırakmadı.
4: Gracias Layan y a los artistas por este gesto tan bonito y también a todas las personas palestinas que durante todo este tiempo habéis dado muestras de cariño hacia España. En medio de tanto dolor, habéis encontrado un momento para enviarnos vuestro cariño y por tanto a Layan, a todos los niños y niñas de Gaza y a sus familias, quiero deciros algo muy sencillo y es que el conjunto de la sociedad española os escucha, os ve, os quiere y no os olvida. Ojalá llegue pronto el día en el que los niños y niñas de Gaza podáis volver a pintar sin miedo en las escuelas y vivir un futuro de paz. Un abrazo enorme desde España.
1: Sánchez'in paylaşımı kısa sürede milyonlarca izlenmeye ulaşırken binlerce kullanıcı da yorumlarda İspanya'nın Filistin'e verdiği destek nedeniyle teşekkür mesajları paylaştı. Filistin devletini tanıyan ülkeler arasında yer alan İspanya, Avrupa Birliği içinde Gazze'de ateşkes çağrısını en güçlü şekilde savunan ülkelerden biri.
2: Gece raporuna Suriye Cumhurbaşkanı'nın mesajlarıyla devam edelim. Şara, Katar merkezi El Cezire'ye konuştu. ABD yaptırımlarının kaldırılması süreci, Lübnan, İran ve terör örgütü YPG dosyasına ilişkin önemli değerlendirmeler yaptı. Bu arada Suriye'ye yaptırımların kaldırılması için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da ara buluculuk yaptığını ifade etti.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye'ye yaptırımların kaldırılması için arabuluculuk yaptığını söyledi. Lübnan'ın istikrarı Suriye'nin çıkarınadır dedi. El Cezire'ye konuşan Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Suriye'ye uygulanan yaptırımların Esad rejiminin işlediği suçlar nedeniyle getirildiğini belirten Şara, eski rejimden kurtulan Suriye halkının aynı yaptırımlara maruz kalmaya devam etmesi makul değildi dedi. Yaptırımların kaldırılması konusunda Suudi Arabistan'la Türkiye'nin rolüne değindi.
5: Geçen yıl Suudi Arabistan'ın arabuluculuğu ve Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müdahalesi oldu. Erdoğan, genel olarak Suriye'ye uygulanan yaptırımların kaldırılması için Amerika Birleşik Devletleri ve Başkan Trump ile arabuluculuk yaptı.
1: Şara bölgesel konular hakkında da değerlendirmelerde bulundu. İran Savaşı'nın yönetiliş biçiminin bölgesel savaşa dönüşme riskini artırabileceğini belirtti. Lübnan'ın istikrarının da Suriye'nin çıkarına olduğunu söyledi.
5: İsrail'in bölgede emelleri var. Bu hususu göz ardı etmiyoruz ve İsrail'i Suriye'ye karşı dengeli bir politika benimsemeye zorlamak için çok sayıda ülkenin katılımıyla bir güvenlik anlaşmasına varmaya çalışıyoruz.
1: Cumhurbaşkanı Şara, Suriye'deki Kürt toplumunun durumuna da değindi. Eski rejimde vatandaşlık haklarından mahrum bırakılan Kürtlerin haklarının iade edildiğini vurguladı. Kürtlerle SDG farklı konular ifadesini kullandı. Terör örgütü YPG ile yapılan anlaşmaların uygulanmasında zaman zaman sorunlar yaşandığını da belirten Şara, son mutabakatın daha güçlü bir zemine sahip olduğunu ve uygulama sürecinin devam ettiğini aktardı.
2: İşte savaşların, çatışmaların geride bırakılması aslında ekonomik kalkınmaya da hemen etki ediyor. İşte bir örneği Suriye ile normalleşme ekonomiye de olumlu yansıyor. Bu yılın ilk 6 ayında ihracat oranı geçen yılın aynı dönemine göre %26'dan fazla arttı. En fazla payı değirmencilik ürünleri aldı. En çok ihracat yapan bölgemiz ise Güneydoğu Anadolu bölgesi oldu.
1: Yılın ilk yarısında Suriye ile ihracat %26,4 arttı. 1 milyar doları aştı. En fazla ihracat değirmencilik ürünlerinde gerçekleştirildi. Türkiye İhracatçılar Meclisi Suriye Masası Başkanı Celal Kadıoğlu, Türkiye ve Suriye arasındaki ihracat verilerini paylaştı. 2026 yılının ilk 6 ayında Suriye'ye 3 milyon ton ürün gönderildi.
5: Türkiye'nin Suriye'ye ihracatı yılın ilk yarısında %26,4 arttı. Ocak-Haziran döneminde Suriye'ye yapılan ihracat 1 milyar 284 milyon dolara ulaştı. Yılın ilk yarısında Suriye'ye 3 milyon 182 bin ton ürün gönderildi. İhracat miktarı geçen yılın aynı dönemine göre %36,6 arttı. İki ülke üst yönetiminin karşılıklı olarak attığı olumlu adımlar ortak geleceğimize dair hedeflerimizi pekiştiriyor.
1: En fazla ihracat değirmencilik ürünlerinde gerçekleştirildi. Ardından çimento ürünü takip etti.
5: Değirmencilik sektörünü 102 milyon 256 bin dolarla çimento, 80 milyon 107 bin dolarla elektrik ve enerji ürünleri izledi. Çimento ihracatındaki %116,8'lik artış öne çıktı. Suriye'ye yapılan ihracatta Güneydoğu Anadolu bölgesinin payı 461 milyon 823 bin dolar olarak hesaplandı. Bölgenin ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre miktar bazında %34,6,

0: Değer bazında ise %11,4 arttı.
1: İstanbul'da havalimanı yolunda yaşanan o kazayla devam edelim. Hafriyat kamyonu seyir halindeyken kontrolden çıktı ve karşı şeride girdi. Ardından yolun ortasına devrildi. Kazanın etkisiyle bir araçta takla attı. İşte olan biten ekranda.
2: Hafriyat kamyonu kontrolden çıktı, karşı şeride girdi, ardından da devrildi. Facianın eşiğinden dönülen kazada bir otomobilde takla attı. İki sürücü yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
3: Bu taraftaki arkadaş işte elektrik direğinden kaçarken kaza yaptı. Yoksa elektrik direği üstüne devriliyordu yani.
2: İstanbul Havalimanı yolu hafriyat kamyonlarının en yoğun kullandığı güzergahlardan biri. Dikkatsizlik ve aşırı hız zaman zaman kazalara neden oluyor. Son kaza Işıklar Köyü yakınlarında meydana geldi. Seyir halindeki hafriyat kamyonu henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak karşı şeride geçti.
4: Karşı şeritten gelen hafriyat kamyonu demirleri de devirerek işte bu noktaya doğru devrildi. O kadar şiddetliydi ki kaza, önündeki elektrik direği de işte bu vaziyette yola devrilmiş durumda.
2: O sırada seyir halindeki bir otomobil iddiaya göre yolun ortasına devrilen elektrik direğine çarpmamak için takla attı.
3: Önümüzde budur, dümdüz gidiyordu. Bir anda bariyerleri kırdı, direğe de elektrik direğini de yıktı. Bu taraftaki arkadaş işte elektrik direğinden kaçarken kaza yaptı. Yoksa elektrik direği üstüne devriliyordu yani.
2: Yaralı sürücü çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazada kamyon sürücüsü de araçta sıkıştı. Ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden kurtarılan sürücü sağlık ekiplerine teslim edildi.
4: Kaza sonrası havalimanına giden otoyolda büyük bir araç yoğunluğu oluştu. Şimdi ekiplerin trafiği açmak için araçlara müdahalesi sürüyor.
1: Batman'da mezarlık ziyaretine giden 5 kişi silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda aynı aileden 3 kişi öldü, 2 de yaralı var.
5: Ailecek mezarlık ziyaretine gittiler. İddiaya göre husumetlileri pusu kurdu. Silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti. Olay pazar günü akşam saatlerinde Batman'daki Asli Mezarlık'ta yaşandı. Mezarlık ziyareti için giden gruba aralarında husumet bulunan şüpheliler tarafından tabancalarla ateş açıldı. Saldırganlar olay yerinden kaçtı. Mezarlık ziyaretine giden 5 kişi kanlar içinde kaldı. Silah seslerinin duyulmasının ardından çevredeki vatandaşlar durumu 112'ye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Ekiplerin incelemesinde Mehmet Direk, oğlu Ercan ve yeğeni Bekir Direk'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Saldırının daha önceki bir husumetin devamı olduğu düşünülüyor. Olayla ilgili iki şüpheli gözaltında.
1: Blok 3 olarak da tanınan rapçi Hakan Aydın'a yönelik saldırı planlandığı iddia edildi. Bodrum'da gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı. İstanbul'da bir ay arayla meydana gelen kundaklama ve kurşunlama olaylarının peşine düşen ekipler, şüphelilerin Muğla'nın Bodrum ilçesinde olduğunu tespit etti. Harekete geçen ekipler 7 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin telefonlarındaki incelemelerde kamuoyunda Blok 3 olarak da bilinen rapçi Hakan Aydın'la ilgili adres paylaşımları ve konuşmalar tespit edildi. Şüphelilerin ünlü rapçiye saldırı düzenleyecekleri iddia edildi. Gözaltına alınan şüpheliler suçlamayı reddetti. Adliyeye sevk edilen 7 şüpheli tutuklandı. Bu arada son 7 ayda dijital alanda terör propagandası ve dezenformasyon faaliyetlerine yönelik 6000'den fazla sosyal medya hesabına erişim engeli tedbiri getirildi. İletişim Başkanlığı Koordinasyonu'nda Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ortak çalışma yürüttü. Erişim engeli getirilen hesapların 3679'unun FETÖ ve FETÖ ile iltisaklı yapılarla bağlantılı olduğu tespit edildi. Terörizmi öven, teşvik eden, dezenformasyon yayan 2965 hesap hakkında da ilgili kurumların koordinasyonuyla hukuki ve idari işlemler tamamlanarak erişim engeli kararları uygulandı. Cezalar yükseltildi. Şu an ciddi seviyede yüksek ama sürücülerin trafikteki kavgaları dinmek bilmiyor. Son örnek Niğde'den otomobilinden inen bir sürücü tartıştığı kargo çalışanın aracının içinde darp etti.
6: Abi.
7: Lan ne etmesin?
6: İzleyeceğim mi lan beni? Abi dur abi.
8: Yol anlaşmazlığı kavgaya dönüştü. Aracından inen sürücü kargo çalışanını darp etti.
7: Hayırın abi.
8: Kask kamerasına yansıyan görüntüler Niğde'den. Trafikteki PTT'ye ait kargo kamyonetinin sürücüsüyle otomobil sürücüsü arasında yol anlaşmazlığı çıktı. Başlayan tartışmanın büyümesi üzerine otomobil sürücüsü araçtan indi. Sürücü kamyonete binerek kargo çalışanını darp etti.
6: Abi!
7: Lan ne etmesin?
6: İzleyeceğim mi lan beni? Abi dur abi!
7: Çala polisi! Tamam in abi!
6: İnmiyorum ben abi!
7: Tamam.
8: Trafikteki motosiklet sürücüsü kavgayı ayırmaya çalıştı.
6: Ayırayım mı?
9: Hayır.
8: Çevredekilerin müdahalesiyle kavga sona erdi. İhbarla olay yerine polis ekipleri geldi. Taraflar daha sonra bölgeden ayrıldı.
6: Şöyle geri çekelim.
1: Zonguldak Ereğli'de yaşayan bir kadın altın dolu çantasını yolun kenarına bırakıp kısa süreliğine eve girdi. Döndüğünde ise çantalar bıraktığı yerde değildi. Zira belediye ekipleri çantaları çöp zannetmişti.
10: Orada tamam çıktı orada.
5: Altın dolu çantasını yol kenarına bırakıp eve gitti. Döndüğünde ise hayatının şokunu yaşadı.
10: Değerli eşyalarım, altınlarım vardı, kıyafetlerim vardı, evimin anahtarı vardı.
5: Zonguldak Ereğli'de yaşayan genç kadın evden çıktığı sırada bir eşyasını unuttuğunu fark etti. Elinde bulunan valizi ve çantasını evin önüne bırakıp eve girdi.
10: Poşetimi yolun kenarına bıraktım. Taşıyamadım, ağırdı, ameliyattaydım. Orada kenarda duruyordu.
5: Tam o sırada bölgeden geçen belediye ekipleri çöp konteynerinin yakınında duran valizi ve çantayı çöp zannederek kamyona yükledi. Bir süre sonra evden çıkan kadın çantaları göremeyince soluğu karakolda aldı.
10: Geri geldim. Yok poşet. Aradım, sordum mahalleye herkese. Kimse bilmiyoruz, görmedik dediler.
5: Ekiplerin harekete geçmesinin ardından çöp kamyonu tespit edildi ve uygun bir alana boşaltıldı.
11: Dur, yüzük burada. Yüzük var. Yüzük orada.
5: Polis ve belediye ekipleri altınların bulunduğu çantayı çöplerin arasından çıkardı.
10: Orada tamam çıktı orada. Ha, o da bakacağız, ben görüyorum
1: Van'ın İpek Yolu ilçesinde bir iş yerine çıkan yangında ekipler zamanla yarıştı. Mahsur kalanlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
5: Alevler binayı, dumanlar gökyüzünü sardı. Çatıda mahsur kalan iki kişi kurtarıldı. Van'ın İpek Yolu ilçesinde 3 katlı binanın üst katındaki iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede yükselen alevler büyük paniğe yol açtı. Binada mahsur kalan 2 kişi kendi imkanlarıyla çatıya çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederken çatıda mahsur kalan 2 kişi de kurtarıldı. Yangının neden çıktığı araştırılıyor.
1: Mersin'in Tarsus ilçesinde serinlemek için denize giren aynı aileden 3 kişi boğularak hayatını kaybetmişti. Dalgalara kapılarak kaybolan 16 yaşındaki Halil'den de üzücü haber var.
12: Bizim bulduğumuz bir yaralı çıkardık.
5: Suya girip ailecek yüzeceklerdi. Serinlemek için girdikleri deniz faciayla sonuçlandı. Olay pazar akşamı Mersin'in Tarsus ilçesinde yaşandı. Aynı aileden 5 kişi serinlemek için denize girdi. Deniz dalgalıydı. 5 kişi kısa süre sonra açığa sürüklendi.
13: 5 kişilik bir aile denize girmek için, serinlemek için denize giriyorlar. 112 acil çağrı merkezimize bir ihbar geldi.
5: Çevredeki 2 kişi boğulma tehlikesi yaşayan kişilere yardım etmek istedi ancak başarılı olamadı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri geldi. Denizden 42 yaşındaki Savaş Öztürk, eşi Zehra Öztürk ve baldızı Ceylan Daşan'ın cansız bedenleri çıkarıldı.
12: Bizim bulduğumuz bir yaralı çıkardık.
5: Denizde boğulma tehlikesi geçiren Fatma Öztürk son anda kurtarıldı. 16 yaşındaki çocuk hastanede tedavi altına alındı. Denize girenler arasında Halil Öztürk de vardı. 16 yaşındaki çocuğun

0: Cansız bedeni sabah saatlerinde bulundu. 4 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili soruşturma sürüyor.
1: Yargıtay Hukuk Genel Kurulu boşanma davasında dikkat çekici bir karara imza attı. Eve misafir kabul etmeyen ve sürekli eşya değiştiren kadın ağır kusurlu bulundu. Bu arada bahis oynayan erkek ise az kusurlu sayıldı.
0: Yargıtay boşanma davasında dikkat çeken bir karar verdi. Eve misafir kabul etmeme ağır kusurlardan biri sayıldı. 43 senelik evli çift Ankara'da aile mahkemesine müracaat ederek boşanma davası açtı. Davacı kadın eşinin kumar bağımlısı olduğunu, evin faturalarını ödemediğini öne sürdü. Erkek ise eşinin kötü davrandığını, iftira attığını ve şiddet ve hakarete maruz kaldığını iddia etti. Yerel mahkeme her iki tarafı da kusurlu bularak boşanmalarına hükmetti. Mahkeme eve misafir gelmesini istemediği, sürekli eşya değiştirip masraf yaptığı gerekçesiyle kadını erkeğe nazaran daha ağır kusurlu buldu. Karar istinafa taşındı. Bölge Adliye Mahkemesi tarafların eşit kusurlu olduğuna hükmetti. Temiz edilen dosya Yargıtay 2. Hukuk Dairesi'nden döndü. Ancak buna rağmen Genel Mahkeme ve Bölge Adliye Mahkemesi kararını değiştirmedi. Dosya temiz için bu kez Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'na gitti. Kurul, kadının eve misafir kabul etmemesi ve sürekli ev eşyalarını değiştirerek masraf yapmasını ağır kusurlu olarak değerlendirdi. Bahis oynayan ve borçlarını ödemeyen erkeğin ise az kusurlu olduğuna karar verdi. Kararın gerekçesinde, erkeğin eşine ve çocuklarına küfrettiği yönündeki iddiaların tanık ifadelerinde çelişkili olduğu belirtildi. Kusur olarak yüklenmesinin doğru olmadığı ifade edildi. Tarafların kusurlarının birbirlerine denk olmadığı, eşit kusurlu sayılamayacakları kaydedildi. Boşanmaya sebep olan olaylarda kadının ağır, erkeğin ise az kusurlu olduğu hususu tartışmasızdır denildi.
1: Bölgesel asgari ücret konusu dönem dönem gündeme gelir ve bugünlerde yine konuşuluyor ama bu uygulamanın getirileceği yöndeki iddialara bu kez sendikalardan tepki var. Sendikalar bu modelin ekonomik ve sosyal gerçeklerle uyuşmadığına dikkat çekiyor ve ücretleri düşük tutmaya yönelik bir girişim olduğu savunuluyor.
0: Bölgesel asgari ücret uygulamasının hükümetin gündeminde olduğu öne sürüldü. Sendikalardan bu öneriye sert tepkiler geldi. Türk İş, Hak İş ve DİSK bölgesel asgari ücret uygulamasına karşı olduklarını duyurdu. Sektörlerin maliyet yapılarıyla iller arasındaki ekonomik farklılıkların dikkate alınacağı sektörel ve bölgesel insanları tarafından istismar edilebileceğine işaret etti. Bölgesel asgari ücret isteyenlerin arkadaki planları İstanbul'daki kişiyi de Hakkari'deki ücretle çalıştırmak ifadelerini kullandı. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu da bu modelin anayasanın eşitlik ilkesine aykırı bir öneri olduğunu söyledi. Çerkezoğlu, asgari ücretin ortalama ücret haline gelmesinin önemli bir sorun olduğunu kaydetti.
1: Efendim, hazine 63 ay sonra ilk kez Haziran'daki toplam borç yönetiminde net ödeyici konuma geldi. Haziran ayında güçlü faiz dışı fazla sayesinde hem dış borçta yüklü geri ödeme yapıldı hem de iç borçlanma ihtiyacı önemli ölçüde azaltıldı.
0: Hem dış borçlanma hem de iç borçlanma azaldı. Hazine 63 ay sonra ilk kez net ödeyici konumuna geldi. Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre Haziran'da toplam 490 milyar liralık borç geri ödemesi yapıldı. Toplam borçlanma 480,4 milyar lirada kaldı. Böylelikle hazine 9,6 milyar lirayla aylık bazda net borç ödeyen taraf oldu. Hazine, uluslararası piyasalardan 17,4 milyar liralık yeni kaynak sağlarken, vadesi gelen 126 milyar liralık dış borcu da geri ödedi. Böylelikle Haziran'da dış borçta net 108,6 milyar liralık ödeme yapılarak, kamunun döviz cinsinden yükümlülükleri hafifletildi. Hazine, iç borçlanmada da frene bastı. Haziran ayında net iç borçlanma geçen yılın aynı ayına göre yaklaşık 3'te 1'e gerileyerek 99,1 milyar liraya düştü. Böylelikle hazine, Haziran ayında rekor faiz dışı fazla sayesinde aylık borç yönetiminde 63 ay sonra ilk kez net ödeyici pozisyonuna geldi. Borçlanmadaki bu gerilemede bütçenin Haziran'da verdiği 110

0: 4,2 milyar liralık fazla ve 315,8 milyar liralık faiz dışı fazla belirleyici oldu.
1: Sıcak havayla boğuşmaya çalışan Avrupa'da orman yangınlarıyla zorlu mücadelede devam ediyor. Fransa'da alevler Bordeaux kentine 15 kilometreye kadar yaklaştı. Cumhurbaşkanı Macron da bakanlarla acil toplantı düzenledi. İspanya'da ise Sanchez bölgeye giderek yetkililerden bilgi aldı.
2: Alevler kontrol altına alınamıyor. Fransa ve İspanya orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Fransa'nın Bordeaux kenti yakınlarındaki yangınlar şehir merkezini tehdit etmeye başladı. Bölgeden yaklaşık 220 bin kişi tahliye edildi. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, bakanlarla yangınlara ilişkin acil bir toplantı yaptı. Yangına 2500 itfaiyecinin yanı sıra 18 yangın söndürme uçağıyla müdahale ediliyor. Ekipler hafta sonu bölgede etkili olması beklenen sıcak hava dalgası gelmeden önce yangını kontrol altına almaya çalışıyor. Orman yangınlarıyla mücadele eden bir diğer ülke ise İspanya. Başkent Madrid yakınlarındaki yangına müdahale sürüyor. Bölgedeki 16 belediye ve mahalle tahliye edildi. Türkiye, İspanya'daki yangınlarla mücadele için 2 uçak gönderdi. Avrupa Birliği ile Fransa ve İspanya'ya hava ve kara desteği gönderdi. Yangınların Avrupa'daki en büyük tahliye operasyonlarından birine neden olduğu belirtildi. İspanya Başbakanı Sanchez, yangından etkilenen Avila bölgesini ziyaret etti.
3: Ne yazık ki bu yıl ülkemizde bir kez daha yaşadığımız felaketin büyüklüğünü kavramak çok zor. Dün bu yıl şimdiye kadar etkilenen ve yanan alanın 130 bin hektar olduğunu bildirmiştik. Bugünse bu rakam 150 bin hektarı aşmış durumda.
2: Kral 6. Felipe ve Kraliçe Lestia da yangın nedeniyle tahliye edilenleri ziyaret etti. İtalya'nın Sicilya adasında da orman yangını çıktı. Palermo kenti yakınlarındaki makilik alanda çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor. Alevlerin bazı noktalarda evleri tehdit ettiği belirtiliyor.
1: Öfkeyle kalkan zararla oturur güzel bir sözdür ve çok kez duymuşuzdur. Tam da buna dair bir araştırmaya imza atıldı. Öfkesine hakim olamayanlar, her şeyi içine atanlar ya da kaygılı bir mizacı sahip olanlarla ilgili bu araştırmanın çok çarpıcı sonuçları var. Üç olumsuz duygu damar sağlığını nasıl etkiliyor? Yanıtlar şimdi Özgür Kars'ta Çetiner'in haberinde.
4: Ne oluyor?
5: Bir haksızlığa uğradınız ya da bir şey sizi sinirlendirdi. Nasıl bir duyguyla reaksiyon verirsiniz?
4: Şiddetli bir öfke duyuyorum tabii öncelikle.
5: İş hayatı direkt öfke.
6: Kaygı durumu, üzüntü ve kızgınlık, bunların karşılaştırmasını yapmışlar. Tansiyon yükselmesi, kalbin zorlanması, işte bir aort damarı hastalığınız varsa birçok insanda biz onu görebiliyoruz. Aort anevrizmasının patladığını, yırtıldığını görebiliyoruz.
7: Negatif duygular Amerikan Kalp Derneği'ndeki bilim insanlarınca araştırma konusu oldu. Üç negatif duygu ayrı ayrı incelendi. Hangisi ne kadar sağlığa zararlı derecelendirildi?
5: Günlük hayatta, okulda ya da iş yerinde herhangi bir haksızlıkla karşılaştığınızda vereceğiniz duygusal tepkiler ne olur? Öfkelenir misiniz, üzülür müsünüz ya da kaygılanır mısınız? İşte böyle anlarda verilen negatif duygusal tepkilerin damar sağlığı üzerinde önemli derecede etkisi olduğu ortaya çıktı. Bu duyguların içinde sağlık için en riskli olanı da öfkelenmek.
6: Her üçünde de aslında negatif etkiler oluşmasıyla birlikte öfke ve kızgınlık durumunda damarlarda hasar oluşumunun çok daha belirgin olduğunu göstermişler. Öfke patlaması tabii çok daha ani değişiklikler yapıyor. O damarların içerisindeki teflon tabakası gibi dediğimiz endotelde hasar oluşmaya başlıyor. Damarlar kendilerini kasmaya başlıyorlar. Tansiyonu aşırı yükseltmesi anlamına geliyor.
7: Araştırmaya katılanlardan haksızlığa uğradıkları, öfkelendikleri, üzüldükleri ve kaygılandıkları olayları hatırlamaları istendi. Her bir duyguyu tekrar yaşadıklarında damarlarının içinde ne oluyor? Bu tabloya bakıldı.
6: Burada da insanlarda hani kızgınlık oluşturmak için o kişiye daha önce ciddi stresi yaşatan, öfkeyi yaşatan bir olayı sorduklarında onu hatırladığınız anda zaten vücut hemen aynı tepkileri vermeye başlıyor. O tepkilerle birlikte işte 5. dakika, 40. dakika gibi ölçümler yapmışlar. Kan testleri almışlar.
5: Öfke anında fiziksel olarak ne hissediyorsunuz?
4: Hızlı kalp çarpıntıları.
7: Öfkelenen grubun damarlarında genişleme azaldı. Bu durum tam 40 dakika sürdü. Kaygı ve üzüntü grubunda ise damar fonksiyonlarında bozulma saptanmadı.
5: Kaygılı biri misiniz?
4: Evet öyleyim. Kulaklarımdan ateş çıkıyor.
5: Öfkelenince mi?
4: Evet.
7: Yani olumsuz

0: duyguların kalp damar sağlığını olumsuz etkilediği tespit edildi.
1: Duygulanımlarımızı rahat olarak yaşamamız lazım. İçimize atmayacağız. O öfkeyi sürdürmek bir yerden sonra size zarar veriyor. O duygularla nasıl baş edeceğimizi bilmemiz lazım.
2: Son günlerde sosyal medyada supboard videoları çokça paylaşılıyor. Sörf tahtasında ayakta durularak yapılan bu spor kimleri içinse sosyal medyada etkileşim aracı haline geldi. Öyle ki sörf tahtası üzerinde konser verip piknik tüpünde kahve yapan bile var. Ancak her spor gibi bu sporu da doğru teknikle, doğru şartlarda yapmamız gerekiyor. Aslın Ömer Aktaş haberinde bunları bize anlatacak.
3: Oğlumu getirdim derse. Şimdi ikimiz beraber yapıyoruz.
4: Sosyal medya nedeniyle birazcık sosyal aktiviteye döndü.
3: Denizde şakası yok. Gerçekten çok tehlikeli anlar olabiliyor.
0: Bir sörf tahtası ve kürek yetiyor. Supboard'u gören ben de yapacağım diyor. Ama sosyal medyada hızla yayılan bu akımın tehlikeleri de var.
5: Instagram, Facebook'tan görüp de arkadaşlar oluyor. Kaçılıp da geri dönemeyen arkadaşlarımız oldu tabii.
3: Eğlenceli oluyor annemle birlikte yapmak. İnsanlar sosyalleşiyor, güzel oluyor.
4: 2 senedir de supboard yapıyorum.
0: Her yaştan kişinin ilgi gösterdiği supboard aslında bir sportif aktivite. Ama üzerinde klarnet çalan da var, kavun karpuz yiyen de. Bu video içerikleriyle de çok ilgi görüyor.
6: Sosyal medyanın etkisiyle tabii bir çığ gibi büyümeye başladı. Özellikle gün doğumu ve gün batımında çekilen etkileyici görüntüler insanların supboard denemek istemesine neden oldu.
0: Tehlike tam da burada başlıyor.
7: Sosyal medyada milyonlarca kez izlenen supboard videoları bu yazın en popüler akımlarından biri haline geldi. Denizin ortasında kahve içenler, kahvaltı edenler, hatta sapın üzerine şemsiye kuranlar bile var. Ancak uzmanlara göre bu işin sadece eğlence tarafı. Çünkü doğru bilgi ve güvenlik kuralları olmadan yapılan bu spor ciddi riskler barındırıyor.
6: Supboard'u birbirine bağlamak, üzerine şemsiye koymak, supboard'un hem denge merkezini hem de rüzgara karşı olan direncini artırır. Şemsiyeden örnek verelim. Şemsiye koyduğunuz zaman şemsiye yelken etkisi gösterir. Ani bir rüzgar çıktığında sizleri açığa doğru sürükler.
0: Peki supboard'da dengeli durmanın formülü ne?
7: Hocam şu an ben doğru oturuyor muyum?
6: Evet, şu an doğru pozisyonda oturuyorsunuz. Biz burada otururken vücudumuzun ağırlığının iki tarafı da eşit bir şekilde yaymamız gerekiyor. Eğer dar bir oturuş yaparsan burada dengeni zor sağlarsın. Ama bacaklarını açtığın zaman iki tarafı da eşit bir şekilde yaymış olursun ve daha dengeli bir oturuş sağlamış olursun.
7: Ayakları suya batırabilir miyiz?
6: Ayakları suya batırırsın, ilerlersin fakat daha fazla direnç oluşacağı için board'un kayması biraz daha engellenmiş olacak.
7: Biraz daha yavaş gidiyoruz bu şekilde.
6: İlerlersin ama seni yormaya başlar.
0: Dengeyi kurmak sanıldığı kadar kolay değil. Ve hava koşulları.
6: Hava durumunu kontrol etmemiz gerekiyor. Özellikle kıyıdan açığa doğru esen rüzgarlarda denize çıkmamak gerekiyor. Çünkü çıktığımız durumlarda bizi 1 dakikada 100 metre açığa da sürükleyebilir.
2: Şimdi sizlerle kısa bir zaman yolculuğuna çıkacağız. Mahalle Bakkalı, Luna Park ve Yeşilçam karakterlerini görmek isteyenler İstanbul Fatih'teki nostalji günlerine akın ediyor.
8: Geçmişe dair birçok karakter canlandırılıyor. Bazen bir filmin oyuncusu, bazen de geleneksel bir lezzet. Hepsi İstanbul Fatih'teki nostalji günlerinde. Yüzlerin güldüğü, katılanları zaman yolculuğuna çıkaran etkinliğin adresi İstanbul Fatih. Fatih Belediyesi tarafından Topkapı Kaleişi Meydanı'nda düzenlenen nostalji günleri başladı. Mahalle Bakkalı, Luna Park, geleneksel sokak lezzetleri ve birbirinden farklı Yeşilçam karakterleri, hepsi ziyaretçileri adeta zaman yolculuğuna çıkarıyor. Her akşam saat 18'de başlayan konserler, çocuk müzikalleri, bilgi yarışmaları, illüzyon ve sahne gösterileri gece yarısına kadar sürüyor. Etkinlik 2 Ağustos Pazar gününe kadar devam edecek.
2: Efendim veda zamanı, gece raporunu noktalıyoruz. Yarın yine aynı saatte karşınızda olacağız. Birazdan gelişmelerle Nurdan Üstürev karşınızda olacak. Görüşmek dileğiyle efendim, iyi geceler.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 28, Bursa yer yer yağmurlu 26 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 33, Muğla güneşli 35 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 36, Adana parçalı bulutlu 35 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 28, Artvin yağmurlu 24 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 30, Kayseri güneşli 33 derece. Doğu Anadolu'da hava güneşli, Erzurum 30, Erzincan 33 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 40, Şanlıurfa güneşli 41 derece.

Habertürk ekranlarından iyi geceler değerli izleyiciler. 27 Temmuz'u 28 Temmuz'a bağladığımız gecede saatlerimiz 1'e yaklaşırken gelişmelerle karşınızdayız ve sıcak bir gelişmeyle başlıyoruz bültenimizi. İran'la ABD arasındaki saldırıların askıya alınmasına rağmen Irak'ta patlamalar yaşandı. O görüntüler ekranlarınıza yansıyacak şimdi. Görüyorsunuz siz de Irak medyasının aktardığına göre Erbil kentindeki ABD konsolosluğuna insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlendi. Kentteki İran karşıtı grupların kaldığı yerler hedef alındı. En az 7 patlama yaşandı, yangın çıktı. O görüntüler ekranlarınıza yansıyor, patlama sonrasındaki yangında. Bölge sakinleri yangına müdahale etti. ABD ile İran arasındaki 13 gün süren son saldırılar hafta sonu hatırlayacaksınız askıya alınmıştı. Tekrar etmiş olalım, sıcak bir gelişme aktarıyoruz. Görüntülerle beraber İran'la ABD arasındaki saldırıların askıya alınmasına rağmen Irak'ta patlamalar yaşandı ve detaylarda da Irak medyası aktardı bu görüntüleri Erbil kentindeki

0: ABD konsolosluğuna insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlendi. Kentteki İran karşıtı grupların kaldığı yerler hedef alındı. En az 7 patlama olduğu biliniyor ve patlama sonrasında da yangın çıktı. Bölge sakinleri de tabii ki yangına müdahale etti. Yine hatırlatmış olalım ki hatırlayacaksınız. ABD ile İran arasındaki 13 gün süren son saldırılar hafta sonu askıya alınmıştı ama bugün de böyle bir gelişme yaşandı. Bakalım neler yaşanacak. Sıcak bir gelişme değerli izleyiciler. Tabii ki taraflardan da açıklamalar elbette ki gelecektir. İran'la ABD arasındaki saldırıların askıya alınmasına rağmen Irak'ta patlamaların yaşandığını görüyoruz. O görüntüler de ekranlarınıza yansıyor. Patlamalar sonrası da tabii ki yangının çıktığını söyleyebiliriz. Erbil kentindeki ABD konsolosluğuna insansız hava araçlarıyla düzenlendi bu saldırılar. Kentteki İran karşıtı grupların kaldığı yerlerde hedef alındı. En az 7 patlama yaşandığı biliniyor ve yangının çıktığını da görüyoruz. Bölge sakinlerinde müdahalede bulunduğu yangına bakalım nasıl bir seyir izleyecek. Gelişmeler geldikçe sizlere aktaracağız. Ankara bugün Irak'tan önemli bir konuğu ağırlayacak değerli izleyiciler. Irak Başbakanı Ali Zeydi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine başkente geliyor. Ziyarete ilişkin ayrıntıları İletişim Başkanı Burhanettin Duran paylaştı. Duran, ziyaret kapsamında güvenlik, ticaret, enerji, ulaştırma ve su yönetimi başta olmak üzere iki ülke arasındaki ilişkilerin tüm boyutlarıyla gözden geçirileceğini söyledi. Bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunacağını da ayrıca ifade etti. Yeni partinin kurulmasıyla meclisteki düzen değişiyor. Genel Başkan Özgür Özel grup toplantıları salı günleri yapacak. Meclisteki odaların nasıl düzenleneceği ise henüz netleşmedi. Bu arada eski milletvekili olan 264 isim yeni partiye destek için ortak açıklamayla CHP üyeliğinden istifa etti.
1: CHP'den ayrılan 91 milletvekilinin yeni partiye geçmesiyle meclis aritmetiği değişti. Grup toplantılarının yapılacağı gün ve saat belli oldu. Yeni toplantı düzeni kararı için mecliste peş peşe görüşmeler yapıldı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, önce CHP Grup Başkanı Faik Öztrak başkanlığındaki heyetle bir araya geldi. Kurtulmuş daha sonra yeni parti Grup Başkan Vekili Murat Emir'i kabul etti. Görüşmeler sonrasında yeni partinin grup toplantılarını salı günleri saat 11.45'te yapmasına karar verildi. Toplantı yeri ise CHP'nin daha önce kullandığı meclis ana binasındaki büyük salon olacak. Kararla birlikte yeni partinin kullanacağı salonda düzenleme yapıldı. CHP grup katına tabelalar kaldırıldı. Yeni parti logoları yerleştirildi. Yeni parti bu hafta ise grup toplantısını kapalı olarak Perşembe günü yapacak. Meclisteki yeni düzen kapsamında yeni parti ve CHP'nin odalarının nerede olacağı ise henüz netleşmedi. CHP ise 30 Temmuz Perşembe günü saat 11'de kapalı grup toplantısı yapacak. Toplantıda grup yönetim kurulu, grup denetçi ve grup disiplin kurulu üyeleri seçilecek. CHP'nin grup toplantıları önceden olduğu gibi salı günleri saat 13.30'da yapılmaya devam edecek. Bir diğer değişim ise genel kurulda olacak. 91 milletvekiliyle temsil edilen yeni partinin genel kurulda AK Parti'nin yanındaki sıralarda yer alması bekleniyor. Bu haftaki genel kurulda CHP ve yeni partinin Meclis Başkanlık Divanı'nda görevlendirdiği isimlerin de okunması öngörülüyor. Yeni partiye geçişlerle ilgili dikkat çekici bir gelişme daha yaşandı. 264 eski milletvekili CHP'den istifa etti. Aralarında Kemal Anadol, Mehmet Haberal, Süheyl Batum, Haluk Koç ve Celal Doğan gibi isimlerin de bulunduğu eski vekiller yeni partiye destek vereceklerini açıkladı.
0: Öte yandan yeni parti genel başkanı Özgür Özel 200'den fazla belediyenin partilerine katılacağını söyledi. Özel, CHP'den hazine yardımı taleplerinin olmadığını da belirtti.
2: Ne deniyordu? Efendim olsun, devam edelim.
1: 200'den fazla belediyenin yeni partiye katılacağını söyledi. Kimse Mansur Yavaş'a butlancı demesin diye belirtti.
3: 200'ün üzerinde belediye yeni partiye katılmak için ortaya irade koyacak. Mansur Yavaş bizim eski partimizdi. Biz kimseye davette bulunmadık. O yüzden kimse Mansur Başkan'a butlancı demesin.
1: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Halk TV yayınında açıklamalarda bulundu. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin yeni partinin hazine desteği almasına ilişkin yaptığı açıklamalarını değerlendirdi. CHP'den hazine yardımı taleplerinin olmadığını belirtti.
3: Devlet Bey yeni partinin ya da Özgür Özel'in yanında durmuyor. Demokratik siyasetin yanında duruyor. CHP'den hazine yardımı gibi bir talebimiz yok. Ama hazine yardımı mevzusunun bir yasal düzenlemeye ihtiyacı olduğu açık. Yoksa bizim de çok ihtiyacımız var. Bütün para butlanda kaldı.
1: Özgür Özel, kaybedenleri, kaybettirenleri geride bıraktık dedi.
3: Tarihin kırılma anındayız. Doğru yerde duranlarla yanlış yerde duranlar iktidar olduğumuzda birbirine karıştırmayacağız. Bu sefer affetmeyeceğiz. Kindarlık ve kötülük işimiz değil ama benim nezdimde eski itibarlarını görmeyecekler. Butlandan yana olmayan bir grup arkadaşımız var, onları aynı kefeye koymayacağız.
0: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP ve Yeni Parti hattında yaşananları değerlendirdi. Tartışmalar Türkiye'nin gündemi haline getirilmemelidir dedi. Kılıçdaroğlu, Özel'in siyasi mücadeleyi şahsi hesaplaşmanın dışına çıkarması gerektiğini vurguladı.
1: Açıyoruz arkadaşlar. CHP yeni parti hattında yaşanan tartışmalara değindi. Sağduyu çağrısı yaptı.
4: Bugün yapılması gereken CHP yeni parti hattındaki tüm tartışmaları Türkiye'nin ana gündem maddesi haline getirmemektir. Sayın Kılıçdaroğlu'yla Sayın Özel başta olmak üzere bütün tarafların sağduyu çerçevesinde hareket etmesi, karşılıklı saygıyı muhafaza etmesi ve siyasi mücadeleyi şahsi hesaplaşmanın dışına çıkarması gerekmektedir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliği korunarak Sayın Kılıçdaroğlu'nun siyasi ve hukuki hakları gözetilebilir. Sayın Özel'in yeni partiyle yeniden filizlenen genel başkanlık makamına ve siyasi mücadelesine saygı gösterilebilir. Türk demokrasisinin imkanları ve Türk milletinin irfanı buna fazlasıyla yeterlidir.
1: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP ve yeni partiye ilişkin yazılı açıklama yaptı. Gündeminde CHP'deki figüran partili tartışması da vardı.
4: Son günlerde kamuoyuna yansıyan rozet töreni, figüran ve organizasyon tartışmaları bütün yönleriyle açıklığa kavuşturulmalıdır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin köklü geçmişinin, yapay kalabalıkların, sahte görüntülerin ve hazırlanmış mizansenlerin üzerine bir gelecek inşa ediyor olma iddiası, Türk siyasi hayatının kalbine ağır bir darbe gibi inmiştir. Gönüllere dokunamadan doldurulan salonların hiçbir hükmü yoktur. Bunun yanında henüz gerçekliği kesinleşmemiş iddialar üzerinden insanların şeref ve haysiyetine saldırılması ve peşin hükümlerle siyasi infaza başvurulması da kabul edilemez. Hakikat, hukukun aydınlığında ortaya çıkarılmalı, söylenti siyasetinin karanlık gölgesi demokrasimizin üzerine düşürülmemelidir.
1: Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun uğradığını düşündüğü haksızlıkları dile getirmesi ve hukuki imkanlara müracaat etmesinin en tabii hakkı olduğunu da belirtti. Kılıçdaroğlu'nun hakkına nasıl hukuken riayet edildiyse, Özel'in birikim ve konumu da saygıyla karşılanmalıdır dedi.
0: Terörsüz Türkiye'de yasal adımlar için hazırlıklar devam ediyor. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik gelinen noktayı anlattı. Daha ince işçilik aşamasındayız. Mesele yeni başlıyor dedi. Çelik, yasal çerçevenin meclis tatile girmeden ortaya çıkacağını vurguladı.
5: Terörsüz Türkiye konusunda daha önce söylemiştim sizlere yeni bir aşamaya geldiğimizi. Yeni aşama silah bırakmanın temin edilmesi için bir yasal çerçevenin, bir yasal zeminin ortaya çıkmasıydı. Bütün bu dinamizm içerisinde devletimizin niteliklerine ve milletimizin değerlerine gölge düşürecek hiçbir şey yapılmadı. Bir söz vardır, bundan sonrasını yürümeyeceksek buraya kadar niye geldik diye. Şimdi daha ince işçilik aşamasındayız. Mesele yeni başlıyor.
1: Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşamayı bu sözlerle anlattı. Geldiğimiz nokta daha kritik dedi.
5: Zaman propaganda zamanı değil. Zaman doğru bir dille her bir vatandaşımıza ulaşabilecek bir zaman. Aşırılıklardan kaçınmak en temel ilke olmalıdır. Meclisteki komisyona katılarak buna destek veren bütün partiler, pozitif dil kullananlar buna büyük katkı sağlamış oldu. Şimdi geldiğimiz nokta daha kritik bir noktadır. Terörsüz Türkiye konusunda inşallah meclis kapanmadan bu yasal çerçeveyi
6: ortaya çıkarmış olacağız.

0: Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında AK Parti Merkez Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı. Parti sözcüsü Ömer Çelik kameraların karşısına geçti. Özgür Özel'in kurduğu yeni partide gündemindeki konular arasındaydı.
1: CHP'nin iç çatışması başka zeminlerle ve başka formüllerle devam ediyor. Siyasi partiler demokrasi için vazgeçilmezdir. Birincisi meşru siyaset alanına dönük olarak katkısı nedir? İkincisi temiz siyaset alanına dönük olarak katkısı nedir? Tüm bu olaylar başladığında yani bizi AK Parti'yi bu işin içine karıştırmayın. Eski bir tartışma daha önce CHP içindeki iki kanat arasında devam ederken bugün CHP kökenli iki parti arasında devam etmiş oluyor.
2: Henüz Türkiye sürecinde gözler çerçeve yasada, yasa için hazırlıklar sürerken koordinatör grup başkan vekillerinin toplanması bekleniyor. DEM Parti'den ise sürecin takibi için bir kurul oluşturulması önerisi geldi.
3: Çerçeve yasanın meclise sunulması için geri sayım sürüyor. Temaslar devam edecek, yasa metni yazılacak. Meclis yaz tatiline girmeden önce teklif sunulacak.
4: Takvim netleşmiş değil. Önümüzde duran kritik eşik nedir diye sorarsanız meclis kapanmadan diye ifade edebilirim. Meclis kapanmadan mutlaka yasanın Adalet Komisyonu'na gelmesi ve daha sonra da genel kurula gelip yasallaşması beklentimizi yeniden ifade etmek istiyorum. Tartışmalar olgunlaşırsa, bu süreç bir olgunluğa erişirse meclise sunulacaktır. Karşılıklı görüş alışverişi devam ediyor.
3: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un çerçeve yasa için süreç komisyonunda yer alan koordinatör grup başkan vekilleriyle toplantı yapması bekleniyor.
4: Koordinatör grup başkan vekilleriyle ilgili biliyorsunuz bu konudaki çağrıcı meclis başkanıydı. Partilerle yaptığı turlardan sonra da basına bu konuda bir demeç vermişti ama halihazırda şu saat itibariyle de böyle bir çağrı bize gelmişti.
3: DEM Parti heyeti de temaslarını bu hafta sürdürecek. AK Parti ve MHP ile yaptığı görüşmelerin ardından DEM Parti heyeti İmralı'yı ziyaret etmişti.
4: Heyetimiz çeşitli görüşmeler yapmaya devam ediyor. Bunu İmralı heyetimiz yürütüyor. Bunların çoğunun basına açık olması gibi bir durum yok açıkçası. Daha ziyade istişareler olduğu için, karşılıklı görüş alışverişi olduğu için böyle gün içerisinde belki bazen birkaç toplantı da olabilir.
3: DEM Parti Grup Başkan Vekili Gülistan Kılıç Koçyiğit mecliste düzenlediği basın toplantısında çerçeve yasaya dair konuştu. Bir kurul oluşturulmasını önerdi.
4: Meclis çatısı altında tüm siyasi partilerin temsil edildiği bir barış izleme ve takip kurulu oluşturulmalıdır. Kurul sürecin takibini yapan, sorunları erken tespit eden ve diyaloğu kolaylaştıran çoğulcu bir yapıda olmalıdır. Komisyon aşamasındaki gibi bir yaklaşımın benimsenmesi bizim açımızdan çok kıymetli olacaktır.
3: Çerçeve yasanın ortak imzayla verilmesi hedefleniyor.
2: ABD Başkanı Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ABD'nin Türkiye'ye F-35 satışına karşı çıkması hakkında konuştu. Türkiye'nin harika bir müttefik olduğunu söyledi. Kimse bana neyi satıp satmamamız gerektiğini söyleyemez dedi.
0: Türkiye'ye F-35 savaş uçağı satışına değindi. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'ya rest niteliğinde yanıt verdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, kimse bana neyi satıp satmamamız gerektiğini söyleyemez dedi. Trump, başkent Washington'dan Michigan'a giderken uçakta gazetecilere konuştu. Netanyahu'nun Türkiye'ye F-35 uçağı satılmasına karşı çıktığını anımsatan bir muhabirin sorusunu yanıtladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dostu olduğunu hatırlattı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Türkiye ile İsrail arasındaki sorunların herkes tarafından bilindiğini ifade etti. NATO zirvesi için Temmuz ayında gerçekleştirdiği Ankara ziyaretinin çok iyi geçtiğini belirtti.
5: Turkey has been great, very powerful country by the way. Tremendous military, very big military, very powerful military, has a lot of great equipment.
0: İsrail Başbakanı Netanyahu, Amerikan basınına yaptığı açıklamada, Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye F-35 savaş uçakları satmasının Orta Doğu'da güç dengesini yok edeceğini söylemişti.
2: İran'a karşı saldırıları durduran ABD Başkanı Trump, İran'la görüşmelerin sürdüğünü söyledi. İyi bir şey olma ihtimali yüksek dedi. Ancak müzakereler işe yaramazsa saldırılara dönüleceğini kaydetti.
5: They want to meet and we're meeting. We'll see what happens. There's a chance we can make a deal.
0: İran'a karşı saldırıları durduran Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump bir kez daha İran'la görüştüklerini söyledi. Görüşmelerin başarısız olması halinde ise saldırılara dönüleceği tehdidinde

0: bulundu.
1: Don't do it. You know, we're having good talks. So we'll see what happens. I think there's a good chance that something could happen. And if it does, good. If it doesn't, we go back to doing what we were doing 2 days ago.
0: Trump, Amerikan Axios haber platformuna mülakatında da görüşmeler sonuç vermezse çok güçlü askeri harekata geri döneceğiz dedi. Diplomasiye ne kadar süre tanımaya hazır olduğu sorusunu yanıtlayan Trump, ya çok hızlı ilerler ya da hiç ilerlemez ifadelerini kullandı. Amerikan Başkanı 13 gün süren saldırılara ara verme kararının sebebini de açıkladı. Ara bulucuların müzakereye bir şans daha verilmesini istediğini aktardı. Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki gemilere yönelik saldırılarına da değindi. Hasarın İran'ın dondurulmuş varlıklarından karşılanacağını söyledi. Amerikan Merkez Komutanlığı ise İran'a yönelik uygulanan deniz ablukasının devam ettiğini bildirdi. 17 ticari geminin rotasını değiştirdiğini, 2 geminin hizmet dışı bırakıldığını kaydetti. Tahran yönetimi de diplomasi vurgusu yaptı. İran Cumhurbaşkanı 1. Yardımcısı Muhammed Rıza Arif, diyaloğa inanıyoruz dedi. İran'ın artık savaş sonrası döneme girdiğini kaydetti. Ulusal çıkarlarımızı müzakereler yoluyla savunuyoruz diye belirtti. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, İran'ın gerektiğinde savunma, gerektiğinde ise diplomasi araçlarını kullanacağını söyledi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Amerika Birleşik Devletleri'nin müzakereler sonuçlarına kadar Hürmüz Boğazı'nın açık kalması için ısrar ettiğini söyledi. Ancak İran bu öneriyi kabul etmedi. Amerika Birleşik Devletleri 13 gün üst üste İran'a saldırı düzenlemiş, saldırılar hafta sonunda durmuştu.
2: Gazze'de yaşayan çocukların yıkılan binaların arasındaki bir duvara İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in portresini çizerek gönderdiği teşekkür mesajı karşılıksız kalmadı. Sanchez, sosyal medyadan yayınladığı videoyla Gazze'li çocuklara seslendi. İspanyol halkı sizi seviyor ve sizi unutmuyor dedi.
3: Gazze'de yaşayan Layan ve arkadaşları yıkılan binaların arasında kalan bir duvara İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in portresini çizdi. Çocuklar hem Sanchez'e hem de İspanyol halkına destekleri için teşekkür etti. O mesaj Sanchez'e ulaştı. İspanya Başbakanı çocukların videosunu da karşılıksız bırakmadı.
4: Gracias Layan y a los artistas por este gesto tan bonito y también a todas las personas palestinas que durante todo este tiempo habéis dado muestras de cariño hacia España. En medio de tanto dolor habéis encontrado un momento para enviarnos vuestro cariño y por tanto a Layan, a todos los niños y niñas de Gaza y a sus familias quiero deciros algo muy sencillo y es que el conjunto de la sociedad española os escucha, os ve, os quiere y no os olvida. Ojalá llegue pronto el día en el que los niños y niñas de Gaza podáis volver a pintar sin miedo en las escuelas y vivir un futuro de paz. Un abrazo enorme desde España.
3: Sanchez'in paylaşımı kısa sürede milyonlarca izlenmeye ulaşırken binlerce kullanıcı da yorumlarda İspanya'nın Filistin'e verdiği destek nedeniyle teşekkür mesajları paylaştı. Filistin devletini tanıyan ülkeler arasında yer alan İspanya, Avrupa Birliği içinde Gazze'de ateşkes çağrısını en güçlü şekilde savunan ülkelerden biri.
2: Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Katar merkezli El Cezire televizyonuna konuştu. ABD yaptırımlarının kaldırılması süreci, Lübnan, İran ve terör örgütü YPG dosyasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Suriye'ye yaptırımların kaldırılması için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ara buluculuk yaptığını söyledi.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye'ye yaptırımların kaldırılması için arabuluculuk yaptığını söyledi. Lübnan'ın istikrarı Suriye'nin çıkarınadır dedi. El Cezire'ye konuşan Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Suriye'ye uygulanan yaptırımların Esad rejiminin işlediği suçlar nedeniyle getirildiğini belirten Şara, eski rejimden kurtulan Suriye halkının aynı yaptırımlara maruz kalmaya devam etmesi makul değildi dedi. Yaptırımların kaldırılması konusunda Suudi Arabistan'la Türkiye'nin rolüne değindi.
5: Geçen yıl Suudi Arabistan'ın arabuluculuğu ve Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müdahalesi oldu. Erdoğan, genel olarak Suriye'ye uygulanan yaptırımların kaldırılması için Amerika Birleşik Devletleri ve Başkan Trump ile arabuluculuk yaptı.
3: Şara bölgesel konular hakkında da değerlendirmelerde bulundu. İran Savaşı'nın yönetiliş biçiminin bölgesel savaşa dönüşme riskini artırabileceğini belirtti. Lübnan'ın istikrarı

0: kararının da Suriye'nin çıkarına olduğunu söyledi.
1: İsrail'in bölgede emelleri var. Bu hususu göz ardı etmiyoruz ve İsrail'i Suriye'ye karşı dengeli bir politika benimsemeye zorlamak için çok sayıda ülkenin katılımıyla bir güvenlik anlaşmasına varmaya çalışıyoruz.
0: Cumhurbaşkanı Şara, Suriye'deki Kürt toplumunun durumuna da değindi. Eski rejimde vatandaşlık haklarından mahrum bırakılan Kürtlerin haklarının iade edildiğini vurguladı. Kürtlerle SDG farklı konular ifadesini kullandı. Terör örgütü YPG ile yapılan anlaşmaların uygulanmasında zaman zaman sorunlar yaşandığını da belirten Şara, son mutabakatın daha güçlü bir zemine sahip olduğunu ve uygulama sürecinin devam ettiğini aktardı.
2: Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında derneğin mal varlığı idaresine TMSF kayyum olarak atandı. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada savcılık derneğin tüm mal varlığının idare yetkisinin kayyuma devredilmesini talep etti. İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği derneğe ait taşınmaz, araç, banka hesaplarındaki nakdi varlıklar ve diğer mal varlığı değerlerinin idare ve yönetim yetkisinin yönetim kayyumuna devredilmesine karar verdi. Avukatlar Rıdvan Can ve Mustafa Göktuğ Kaya ile Profesör Doktor Ahmet Kasım Han kayyum olarak görev yapacak. Öte yandan Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada 4. dalga operasyon düzenlendi. 13 şüpheli gözaltına alındı. Peki savcılık hangi detaylara ulaştı? Bakalım.
3: Konut yapımı için verilen taahhütler, konteyner alım süreci ve devredilen gayrimenkuller. İşlemler tek tek incelendi. Ahbap Derneği soruşturmasında 13 şüpheli daha gözaltına alındı. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma genişliyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı derneğin konut ve konteyner alımlarına ilişkin işlemlerini inceledi. Ahbap Derneği'nin 2023 yılında konut yapımı amacıyla anlaşma sağladığı, bağışlardan da önemli miktarda para aktardığı halde taahhüt edilen konutların tamamlanamadığı iddia edildi. Deprem konutlarını tamamlamayan şirket yetkilileri gözaltına alındı. Derneğin konteyner satın alımına ilişkin işlemleriyle Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya'ya devredilen taşınmazlar da mercek altında. Bazı şirketler ve kişilerin Kaya'ya sıralı şekilde çok sayıda taşınmaz devrettiği belirlendi. O şirketlerin başında 22 taşınmaz devriyle Başaran Holding var. Savcılığın bu tespitleri üzerine operasyon yapıldı. Aralarında Başaran Holding'in sahibi Hüseyin Başaran'la bazı şirket yetkililerinin de bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alındı. Ahbap Derneği satın alma müdürü de gözaltındaki isimler arasında. Bu arada savcılık 5 ismin daha ifadesine başvurulmasına karar verdi. O isimler arasında gazeteci Uğur Dündar, sanatçı ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül ve şarkıcı Gülben Ergen de var. Adliyeye giden Mahsun Kırmızıgül savcılık ifadesinde o dönem Haluk Levent'in daha düzgün bir iş çıkaracağı umudu taşıdığını söyledi. Gelinen noktada inanılmaz derecede üzülüyorum ifadesini kullandı. İfadeye çağrılan ilk isimlerden olan avukat Feyza Altun da bu rezalette ya da bu şekilde birlikte anılmaktan esef duyuyorum dedi.
2: Sanal bahis hayatları karartmaya devam ediyor. Önceden masada oynanan kumar artık telefonların içinde. Sanal kumar sitelerine yönelik operasyonlar artarak sürerken bu bataklığa düşen mağdurlar maddi manevi kayıplarla boğuşuyor. Ali Yantok oyun gibi görünen bu bağımlılığa yenik düşenlerle konuştu.
4: Elimdeki tüm parayı aldı benden.
5: Eşimden habersiz eşimin bileziklerini sattım.
6: Tıpkı madde ve alkolde olduğu gibi benzer özellikleri paylaşan bir hastalık olduğunu biliyorum.
4: 100 lirasını 1000 lira, 10 bin lira, 100 bin lira yaptı ama daha da doymuyor adam. Tekrardan arayışa giriyor. Uyuşturucu gibi yani.
7: Tıpkı uyuşturucu bağımlılığı gibi temelde o kontrolden çıkaran salgı kumar bağımlılığında da var. Adı hızlı dopamin.
6: Dopamini artırıyorsa zihnimiz şöyle bir kodlama yapar. Bu iyi bir şey. Bunu bir daha yap.
7: Antik Mısır'da zar oyunları, 1900'lü yıllarda at yarışları, şimdi sanal oyunlar. Kumar yöntemi geliştikçe daha geniş kitleleri içine çekti.
4: Telefon elinde çok basit ulaşımı. Takım bahsinden öte bu sefer rulete, pokere elini alıp da kopamıyorlar. 2-3 senelik bir kumar geçmişim var. Çevremdeki arkadaşlarım çoğu zaten oynuyordu.
5: Hiçbir maddi sıkıntım yoktu, inanır mısınız?
7: Toplumsal huzuru bozan, büyük acı hikayelere sebep olan bu bağımlılığın en belirgin özelliklerinden biri de başlangıçta kendisini masum bir oyunmuş gibi göstermesi. İşte bu tehlikeli oyuna düşmek üzere olanlar ise kendilerine sürekli şu yanıltıcı telkini veriyorlar. Kontrol bende.
6: Ödül sisteminin yapısını bozmaya başladı.
4: Dedim ben de hani bir oynayayım, nasıl bir 500 lira attım. O 500 lira oldu 30.000 TL.
6: Dopamin sisteminin işleyişinin bozulmasıyla birlikte günlük sıradan şeyler çok keyifsiz hale gelmeye başlıyor.
5: Kontrolün bende olduğunu düşünüyordum ama halbuki alakası bile yok.
6: Artık kontrol kendisinde değil.
4: Kaybettiğiniz zaman da size bonus veriyor ki tekrar oynayın. 1000 lira, 2000 lira kazansa bile bu sefer doyumsuzluk başlıyor. Site her zaman kazanır. Kumarın zaten mantığı oynatan kazanır.
7: Sanal bahis sitesini kurup yönetenler de kontrolün kaybolduğunun farkında. Önce kazandırıp sonra ne var ne yoksa alıyorlar.
5: Evimin mobilya parasını kumara verdiğimi biliyorum. Şu an eşimle boşanma aşamasındayım.
4: Sağdan soldan borç alıyordum kumar oynayabilmek için. Babaannemin altınlarını çaldığım oldu. Annemin bileziklerini bozdurduğum oldu. Çalışıp da kazandığım para yetmez oldu.
7: Anlatılanlar sanal kumarın hasar bıraktığı yaşamlardan sadece birkaçı. Bu sitelerde dolaşan para sadece Türkiye'de 100 milyar TL'den fazla. Adalet Bakanı Akın Gürlek, bu siteleri yöneten suç örgütlerine karşı mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü belirtti. Son iki haftada düzenlenen operasyonlarda yüzlerce şüpheli yakalandı. Birçok banka hesabına el konuldu.
4: Devletimize Allah zeval vermesin. Hani daha çok olması lazım.
7: Operasyonlar sürerken kullanıcıların da sanal bahisin bir tuzak olduğunu erken fark etmesi gerekiyor.
6: Paylaşma, konuşma, yardım istemek, sosyal destek talep etmek son derece önemli bir şey.
2: Gülistan doku soruşturması genişliyor. O dönem arama çalışmalarına da katılan kolluk görevlilerinin delil kararttığı iddia edildi. Yeni dalga operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.
0: Delillerin kamu görevlileri tarafından karartıldığı iddia edildi. Aralarında emniyet müdürünün de olduğu 19 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Tunceli'de 6 yıl önce kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında 4. dalga operasyon düzenlendi. Savcı Gülistan Doku'nun aranması sırasında gölde bulunan eşyalara dikkat çekti. 14 metre derinlikte bulunan eşyaların tahrip olmamasının altı çizildi. Arama faaliyetlerinde görev yapan polisler hakkında gözaltı kararı verildi. Dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in kamu gücünü ve bürokratik nüfuzlarını kullanarak sürece etki ettiği iddia edildi. O dönem Tunceli'de görev yapan bazı kamu görevlileri tarafından delillerin karartıldığına yönelik de önemli bulgular elde edildi. 15 ilde eş zamanlı yapılan operasyonlarda 18 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler arasında emniyet müdürü, emniyet amiri, başkomiser, başpolis, 10 polis memuru, bilgisayar işletmeni ve 3 emekli polis bulunuyor. Erzurum Adliyesi'nde de hareketlilik vardı. Tutuklu eski vali Tuncay Sonel, koruma polisi Şükrü Eroğlu ve ihraç polis Gökhan Ertok yeniden ifade vermek üzere adliyeye götürüldü. Soruşturmada 15 şüpheli tutuklu bulunuyor.
2: İstanbul'da kayıp olarak aranan 24 yaşındaki Bedriye Karaçay ormanlık alanda ölü bulundu. Eşi cinayeti itiraf etti.
0: Kayıp olarak aranıyordu. Polisin takibi korkunç gerçeği ortaya çıkardı. 24 yaşındaki kadın eşi tarafından öldürülüp ormana atıldı. Bedriye Karaçay için yakınları 23 Temmuz'da kayıp başvurusunda bulundu. Harekete geçen ekipler ilk olarak kadının eşinin ifadesine başvurdu. Şüpheli eş tartıştıklarını, eşinin taksiye binerek evden ayrıldığını iddia etti. Ancak güvenlik kameraları bu ifadeyi doğrulamadı. Ekipler kadının taksiye bindiğine dair hiçbir

0: görüntüye ulaşamadı. Soruşturma derinleştirildi. Ekipler çiftin kullandığı otomobilin hareketlerini incelemeye aldı. Araç kayıp başvurusundan bir gün önce kağıthaneden hareket etmiş, Sarıyer'deki Ayaz Ağa Ormanı'na gitmiş ve sadece 7 dakika sonra bölgeden ayrılmıştı. Bu detay soruşturmanın yönünü değiştirdi. Kadavra ve istakip köpekleriyle ormanlık alanda arama yapıldı. Acı gerçek kısa sürede ortaya çıktı. Bediye Karaçay'ın cesedi battaniyeye sarılı halde ormanlık alanda bulundu. Gözaltına alınan eşi cinayeti itiraf etti. Adliyeye sevk edilen VK tutuklandı.
1: Batman'da mezarlık ziyaretine giden 5 kişi silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda aynı aileden 3 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.
0: Ailecek mezarlık ziyaretine gittiler. İddiaya göre husumetlileri pusu kurdu. Silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti. Olay pazar günü akşam saatlerinde Batman'daki Asli Mezarlık'ta yaşandı. Mezarlık ziyareti için giden gruba aralarında husumet bulunan şüpheliler tarafından tabancalarla ateş açıldı. Saldırganlar olay yerinden kaçtı. Mezarlık ziyaretine giden 5 kişi kanlar içinde kaldı. Silah seslerinin duyulmasının ardından çevredeki vatandaşlar durumu 112'ye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Ekiplerin incelemesinde Mehmet Direk, oğlu Ercan ve yeğeni Bekir Direk'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Saldırının daha önceki bir husumetin devamı olduğu düşünülüyor. Olayla ilgili iki şüpheli gözaltında. Alo.
1: Mersin'in Tarsus ilçesinde serinlemek için denize giren aynı aileden 3 kişi boğularak hayatını kaybetmişti. Dalgalara kapılarak kaybolan 16 yaşındaki Halil'den de maalesef acı haber geldi.
2: Bizim bulduğumuz bir yaralı çıkardık.
0: Suya girip ailecek yüzeceklerdi. Serinlemek için girdikleri deniz faciayla sonuçlandı. Olay pazar akşamı Mersin'in Tarsus ilçesinde yaşandı. Aynı aileden 5 kişi serinlemek için denize girdi. Deniz dalgalıydı. 5 kişi kısa süre sonra açığa sürüklendi.
3: 5 kişilik bir aile denize girmek için, serinlemek için denize giriyorlar. 112 acil çağrı merkezimize bir ihbar geldi.
0: Çevredeki 2 kişi boğulma tehlikesi yaşayan kişilere yardım etmek istedi ancak başarılı olamadı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri geldi. Denizden 42 yaşındaki Savaş Öztürk, eşi Zehra Öztürk ve baldızı Ceylan Dağşan'ın cansız bedenleri çıkarıldı.
2: Bizim bulduğumuz bir yaralı çıkardık.
0: Denizde boğulma tehlikesi geçiren Fatma Öztürk son anda kurtarıldı. 16 yaşındaki çocuk hastanede tedavi altına alındı. Denize girenler arasında Halil Öztürk de vardı. 16 yaşındaki çocuğun cansız bedeni sabah saatlerinde bulundu. 4 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili soruşturma sürüyor. Allahümme salli ala seyyidina
1: Muhammed. İstanbul Havalimanı yolunda hafriyat kamyonu seyir halindeyken kontrolden çıkarak karşı şeride girdi. Ardından yolun ortasına devrildi. Kazanın etkisiyle bir araç da takla attı. Hem kamyon hem de araç sürücüsü yaralandı.
4: Hafriyat kamyonu kontrolden çıktı, karşı şeride girdi, ardından da devrildi. Facianın eşiğinden dönülen kazada bir otomobilde takla attı. İki sürücü yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
5: Bu taraftaki arkadaş işte elektrik direğinden kaçarken kaza yaptı. Yoksa elektrik direği üstüne devriliyordu yani.
4: İstanbul Havalimanı yolu hafriyat kamyonlarının en yoğun kullandığı güzergahlardan biri. Dikkatsizlik ve aşırı hız zaman zaman kazalara neden oluyor. Son kaza Işıklar Köyü yakınlarında meydana geldi. Seyir halindeki hafriyat kamyonu henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak karşı şeride geçti.
6: Karşı şeritten gelen hafriyat kamyonu demirleri de devirerek işte bu noktaya doğru devrildi. O kadar şiddetliydi ki kaza, önündeki elektrik direği de işte bu vaziyette yola devrilmiş durumda.
4: O sırada seyir halindeki bir otomobil iddiaya göre yolun ortasına devrilen elektrik direğine çarpmamak için takla attı.
5: Önümüzde bu dır dümdüz gidiyordu. Bir anda bariyerleri kırdı, direğe de elektrik direğini de yıktı. Bu taraftaki arkadaş işte elektrik direğinden kaçarken kaza yaptı. Yoksa elektrik direği üstüne devriliyordu yani.
4: Yaralı sürücü çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazada kamyon sürücüsü de araçta sıkıştı. Ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden kurtarılan sürücü sağlık ekiplerine teslim edildi.
6: Kaza sonrası havalimanına giden otoyolda büyük bir araç yoğunluğu oluştu. Şimdi ekiplerin trafiği açmak için araçlara müdahalesi sürüyor.
1: Van'ın İpek Yolu ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangında ekipler zamanla yarıştı. Mahsur kalanları itfaiye kurtardı.
0: Alevler binayı, dumanlar gökyüzünü sardı. Çatıda mahsur kalan iki kişi kurtarıldı. Van'ın İpek Yolu ilçesinde 3 katlı binanın üst katındaki iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede yükselen alevler büyük paniğe yol açtı. Binada mahsur kalan iki kişi kendi imkanlarıyla çatıya çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederken çatıda mahsur kalan iki kişi de kurtarıldı. Yangının neden çıktığı araştırılıyor.
1: Bölgesel asgari ücret uygulamasının getirileceği yönündeki iddialara sendikalardan tepki geldi. Sendikalar bu modelin ekonomik ve sosyal gerçeklerle uyuşmadığına dikkati çekti ve ücretleri düşük tutmaya yönelik bir girişim olduğu savunuldu.
0: Bölgesel asgari ücret uygulamasının hükümetin gündeminde olduğu öne sürüldü. Sendikalardan bu öneriye sert tepkiler geldi. Türk İş, Hak İş ve DİSK bölgesel asgari ücret uygulamasına karşı olduklarını duyurdu. Sektörlerin maliyet yapılarıyla iller arasındaki ekonomik farklılıkların dikkate alınacağı sektörel ve bölgesel asgari ücret modeli üzerinde değerlendirmeler yapılıyor. Ekonomi yönetiminin şimdilik tartışma seviyesinde tuttuğu bu modele sendikalar itiraz ediyor. Türk İş'ten konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, bölgesel asgari ücreti gündeme getirmek ya da bunu savunmak, işçiye de, emekçiye de, ülkeye de kötülüktür denildi. Konuşulması gereken, asgari ücretin geçim ücretine dönüştürülmesidir ifadesi kullanıldı. Bölgesel asgari ücretin ayrışmalara neden olabilecek, toplumsal huzuru zedeleyebilecek riskli bir öneri olduğu belirtildi. Hak İş Genel Başkanı Mahmut Arslan ise, bölgesel asgari ücrete kesinlikle karşıyız dedi. Bu modelin bazı iş insanları tarafından istismar edilebileceğine işaret etti. Bölgesel asgari ücret isteyenlerin arkadaki planları İstanbul'daki kişiyi de Hakkari'deki ücretle çalıştırmak ifadelerini kullandı. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu da bu modelin anayasanın eşitlik ilkesine aykırı bir öneri olduğunu söyledi. Çerkezoğlu, asgari ücretin ortalama ücret haline gelmesinin önemli bir sorun olduğunu kaydetti.
1: Hazine 63 ay sonra ilk kez Haziran'daki toplam borç yönetiminde net ödeyici konumuna geldi. Haziran ayında güçlü faiz dışı fazla sayesinde hem dış borçta yüklü geri ödeme yapıldı hem de iç borçlanma ihtiyacı önemli ölçüde azaltıldı.
0: Hem dış borçlanma hem de iç borçlanma azaldı. Hazine 63 ay sonra ilk kez net ödeyici konumuna geldi. Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre Haziran'da toplam 490 milyar liralık borç geri ödemesi yapıldı. Toplam borçlanma 480,4 milyar lirada kaldı. Böylelikle hazine 9,6 milyar lirayla aylık bazda net borç ödeyen taraf oldu. Hazine uluslararası piyasalardan 17,4 milyar liralık yeni kaynak sağlarken vadesi gelen 126 milyar liralık dış borcu da geri ödedi. Böylelikle Haziran'da dış borçta net 108,6 milyar liralık ödeme yapılarak kamunun döviz cinsinden yükümlülükleri hafifletildi. Hazine iç borçlanmada da frene bastı. Haziran ayında net iç borçlanma geçen yılın aynı ayına göre yaklaşık 3'te 1'e gerileyerek 99,1 milyar liraya düştü. Böylelikle hazine, Haziran ayında rekor faiz dışı fazla sayesinde aylık borç yönetiminde 63 ay sonra ilk kez net ödeyici pozisyonuna geldi. Borçlanmadaki bu gerileme de bütçenin Haziran'da verdiği 114,2 milyar liralık fazla ve 315,8 milyar liralık faiz dışı fazla belirleyici oldu.

0: Yargıtay Hukuk Genel Kurulu boşanma davasında dikkat çeken bir karara imza attı. Eve misafir kabul etmeyen ve sürekli eşya değiştiren kadın ağır kusurlu bulundu. Bahis oynayan erkek ise az kusurlu bulundu.
1: Yargıtay boşanma davasında dikkat çeken bir karar verdi. Eve misafir kabul etmeme ağır kusurlardan biri sayıldı. 43 senelik evli çift Ankara'da aile mahkemesine müracaat ederek boşanma davası açtı. Davacı kadın eşinin kumar bağımlısı olduğunu, evin faturalarını ödemediğini öne sürdü. Erkek ise eşinin kötü davrandığını, iftira attığını ve şiddet ve hakarete maruz kaldığını iddia etti. Yerel mahkeme her iki tarafı da kusurlu bularak boşanmalarına hükmetti. Mahkeme eve misafir gelmesini istemediği, sürekli eşya değiştirip masraf yaptığı gerekçesiyle kadını erkeğe nazaran daha ağır kusurlu buldu. Karar istinafa taşındı. Bölge Adliye Mahkemesi tarafların eşit kusurlu olduğuna hükmetti. Temiz edilen dosya Yargıtay 2. Hukuk Dairesi'nden döndü. Ancak buna rağmen Genel Mahkeme ve Bölge Adliye Mahkemesi kararını değiştirmedi. Dosya temiz için bu kez Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'na gitti. Kurul, kadının eve misafir kabul etmemesi ve sürekli ev eşyalarını değiştirerek masraf yapmasını ağır kusurlu olarak değerlendirdi. Bahis oynayan ve borçlarını ödemeyen erkeğin ise az kusurlu olduğuna karar verdi. Kararın gerekçesinde, erkeğin eşine ve çocuklarına küfrettiği yönündeki iddiaların tanık ifadelerinde çelişkili olduğu belirtildi. Kusur olarak yüklenmesinin doğru olmadığı ifade edildi. Tarafların kusurlarının birbirlerine denk olmadığı, eşit kusurlu sayılamayacakları kaydedildi. Boşanmaya sebep olan olaylarda kadının ağır, erkeğin ise az kusurlu olduğu hususu tartışmasızdır denildi.
0: Üniversitelerde tercih dönemi yaklaşırken YÖK Başkanı Erol Özvar kontenjanı en fazla artan programları açıkladı. En fazla artışın siber güvenlik ve bilişim alanında olduğunu söyledi. Özvar, kontenjanların iş gücü piyasasının ihtiyaçları doğrultusunda belirlendiğini kaydetti.
2: Geleceğin becerileriyle doğrudan bağlantılı alanlarda önemli kontenjan artışı gerçekleştiriyoruz. Ön lisans düzeyinde bilişim teknolojileri kontenjanları yaklaşık %48. Organize sanayi bölgelerinde faaliyet gösteren meslek yüksek okullarımızın kontenjanları ise yaklaşık %41 oranında arttırılmıştır.
1: Kontenjanı artırılan bölümleri sıraladı. En çok artışın siber güvenlik alanında olduğunu söyledi.
2: En dikkat çekici büyümeyi ise siber güvenlik alanında gerçekleştirdik. Bilişim bilimleri alanındaki kontenjanları 2022-2026 döneminde yaklaşık %31 oranında arttırdık. Bu artış büyük ölçüde yazılım, yapay zeka, veri bilimi ve dijital teknolojiler alanlarında büyüyen insan kaynağı ihtiyacının yüksek öğretime yansımasıdır.
1: Yüksek Öğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, kontenjanların iş gücü piyasasının ihtiyaçları doğrultusunda belirlendiğini ifade etti.
2: Bir programın kontenjanını belirlerken ülkemizin kalkınma hedefleri, iş gücü piyasasının ihtiyaçları, dijital dönüşüm, yapay zeka ve stratejik sektörlerin talepleri doğrultusunda dönüştürüyoruz. Dijitalleşme, üretim, uygulamalı eğitim ve stratejik teknolojilerle bağlantılı alanlarda yeni kapasiteler oluşturuyoruz.
1: Özvar, tıp ve özel yetenek programlarında kontenjan artışına dikkat çekti.
2: Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan programlarda da toplam kontenjanı 2026 yılında ise bir önceki yıla göre yaklaşık %11 oranında arttırılmıştır. Tıp fakültelerinin kontenjanlarında yaklaşık %2.8, ziraat, tarım ve hayvancılık alanlarında ise %1.6 oranında sınırlı bir artış gerçekleştirdik.
0: Zonguldak Ereğli'de yaşayan bir kadın altın dolu çantasını yolun kenarına bırakıp kısa süreliğine eve girdi. Döndüğünde ise çantaları bıraktığı yerde değildi. Çünkü belediye ekipleri çantaları çöp zannedip kamyona yüklemişti.
3: Bak orada tamam çıktı oradan. Kendi altınlarım vardı. 10 milyar. Altın vardı, bileziklerim vardı. Kolye takım.

0: Altın dolu çantasını yol kenarına bırakıp eve gitti. Döndüğünde ise hayatının şokunu yaşadı.
1: Değerli eşyalarım, altınlarım vardı. Kıyafetlerim vardı, evimin anahtarı vardı.
0: Zonguldak Ereğli'de yaşayan genç kadın evden çıktığı sırada bir eşyasını unuttuğunu fark etti. Elinde bulunan valizi ve çantasını evin önüne bırakıp eve girdi.
1: Poşetimi yolun kenarına bıraktım. Eve taşıyamadım, ağırdı, ameliyattaydım. Orada kenarda duruyordu.
0: Tam o sırada bölgeden geçen belediye ekipleri çöp konteynerinin yakınında duran valizi ve çantayı çöp zannederek kamyona yükledi. Bir süre sonra evden çıkan kadın çantaları göremeyince soluğu karakolda aldı.
1: Geri geldim. Yok poşet. Aradım, sordum mahalleye, herkese. Kimse bilmiyoruz, görmedik dediler.
0: Ekiplerin harekete geçmesinin ardından çöp kamyonu tespit edildi ve uygun bir alana boşaltıldı.
2: Dur, yüzük burada. Yüzük var. Yüzük orada.
0: Polis ve belediye ekipleri altınların bulunduğu çantayı çöplerin arasından çıkardı.
1: Bak orada, tamam, çıktı orada. Ha, o da bak, ben görüyor musun?
3: Binalarda yapılacak tadilatlara yeni kurallar geliyor. Cam balkon, çardak ve korkuluk gibi uygulamalar için kat maliklerinin izni aranacak. Teraslardaki bazı cam balkon uygulamalarında ise ruhsat sorumluluğu kaldırılacak.
0: Kat maliklerinin rızası alınacak, can güvenliği bakımından uygun malzeme kullanılması şartı istenecek. Binalardaki tadilat işlemleri için yeni düzenleme yolda. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı taslak yönetmelik hazırladı. Buna göre evlerdeki basit tamir ve tadilatlar binadaki benzer uygulamalarla uyumlu olması halinde hayata geçirilebilecek. Balkonlarda yapılan açılır kapanır katlanır cam panel uygulamaları, korkuluk, çardak, kameriye gibi uygulamalarda bu kapsamda olacak. İşlemler için kat mülkiyeti kanunu kapsamında apartmandaki tüm kat maliklerinden muvafakatname alınacak. Büyük çaplı tamir ve tadilatlar, yangın, deprem ve enerji verimliliği kurallarına aykırı olmamak şartıyla binanın ruhsat aldığı dönemde yürürlükte bulunan mevzuata göre gerçekleştirilebilecek. Bu kapsamın dışındaki ilave işlemler içinse yapı ruhsatı alınması gerekecek. Taslak düzenlemede çatı katlarındaki teraslara kolaylık sağlanacak. Çatı alanının %40'ını aşmayan ve kenarlardaki sabit ya da açılır cam panellerle kapatılan bölümler için yapı ruhsatı zorunluluğu kaldırılacak.
3: Milletler Ligi'nde finalinde Brezilya'yı 3-1'lik skorla mağlup eden Filenin Sultanları yurda döndü. Ay Yıldızlar havalimanında coşkuyla karşılandı.
4: Milletler Ligi şampiyonu Filenin Sultanları yurda zaferle döndü. Havalimanında toplanan kalabalık Ay Yıldızlıları büyük coşkuyla karşıladı.
5: Önümüzde daha uzun bir yol var. Bunlar başardıklarımızın yarısı ve güzel günler bence bizi çok bekliyor.
4: A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Milletler Ligi final maçında Brezilya ile karşı karşıya geldi. Brezilya'yı 3-1'lik skorla deviren milli takım şampiyon oldu. Çin'de oynanan turnuvanın ardından Ay Yıldızlılar yurda döndü.
6: Ay Yıldızlılar havalimanında büyük bir coşkuyla karşılandı. Kırmızı beyaz Türk bayraklarıyla alana gelen kalabalık voleybolculara yoğun ilgi gösterdi.
7: Biz maçtan çıktıktan sonra o seyircinin ilk heyecanını yaşadıktan sonra ülkemizin de bizimle aynı heyecanı yaşadığını görmek gerçekten verdiğimiz her emeğe değiyor.
8: Atatürk'ün kızları olarak açtığımız bu ışıkta alttan gelenlerle birlikte biz de bu bayrağı daha yükseklere taşımak için çalışacağız.
9: Ağustos'ta Avrupa Şampiyonası var. Başta tebrik etmek üzere takımın tüm sporcularına. Hepsine yürekten alkışlar, milletimizi sevindirdiler, milletimize büyük gurur yaşattılar.
3: Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Özen, Beşiktaş'ın gündemini bir hayli meşgul eden Salah transferine ilişkin de önemli ifadeler kullandı.
10: İlk aşamalarında görüşmelerin finansal detaylara girilmediği bölümde hem ben hem hocamız Sayın Vincenzo Italiano toplamda 3 kez Muhammed Salah'la görüştük. 2 defa ben görüştüm. Bir defa da Vincenzo Italiano görüştü. Benim görüşmelerim tamamen Beşiktaş'taki projeyi anlatmak, takım kadrosunu, hocanın oyun anlayışını, ligdeki hedeflerimizi, yerel rekabetteki konumumuzu, rakiplerimizin durumlarını, ligde rekabet içerisinde olduğumuz

0: ekiplerle aramızdaki farkı, buraya transfer olması durumunda nasıl bir seyirci önünde oynayacağı, nasıl bir sevgi göreceği, nasıl bir beklentiyle karşılanacağını kendisine anlattık. Buraya kadar her şey çok akıcı gitti. Finansal taraf başladığında, yani teknik ayak bitti ama finansal taraf başladığında da ilk günlerdeki akıcılık 24 Temmuz'dan itibaren, düzeltiyorum, 21 Temmuz'dan itibaren yavaşlamaya başladı. Sayın Başkan burada bence popülist bir karar vermek yerine gerçekçi bir karar verdi ve masadan şimdilik kaydıyla kalktı.
1: Arjantin Devlet Başkanı Milei'nin sözleri Brezilya-Arjantin hattında krize yol açtı. Yaklaşan seçimler öncesinde Devlet Başkanı Lula'nın rakibi Bolsonaro'ya desteğini açıklayan Milei, Lula'yı da eleştirdi. Milei'nin sözleri üzerine Brezilya, Arjantin Büyükelçisini geri çağırdı.
2: Brasil. Arjantin Devlet Başkanı Milei, ülkesiyle Brezilya arasında kriz çıkardı. Milei'nin Brezilya lideri Lula'yı sert sözlerle eleştirmesi üzerine Brezilya, Arjantin Büyükelçisini geri çağırdı. Brezilya'da yaklaşan seçimler öncesinde Flavio Bolsonaro başkanlığa adaylığını açıkladı. Eski devlet başkanı Jair Bolsonaro'nun oğlu olan Flavio'nun mitingine Arjantin lideri Milei de katıldı. Milei'nin hedefinde Jair Bolsonaro'yu ziyaret etmesine izin vermeyen yargıç vardı.
3: Yargıç benim haksız şekilde hapsedilen arkadaşımı ziyaret etmeme izin vermedi. Oysa Lula hapisteyken aralarında korkunç Arjantin Devlet Başkanı Fernandez'in de olduğu yabancı liderleri sık sık kabul ediyordu.
2: Milei, Flavio Bolsonaro'dan Lula'nın yeniden seçilmesini durdurmasını da istedi.
4: Sosyalist çöpü durdurman için sana güveniyoruz Flavio.
2: Arjantin Devlet Başkanı'nın sözleri Brezilya'da tepki çekti. Brezilya'nın Buenos Aires Büyükelçisi istişarelerde bulunmak üzere geri çağrıldı. Yüksek Mahkeme Başkanı da Brezilya yargısının bağımsızlığına vurgu yaptı. İktidardaki İşçi Partisi'nin genel başkanı ise Milei'nin Brezilya Devlet Başkanı ve kurumlarına saygısızlık ettiğini ifade etti. Brezilya'nın eski devlet başkanı Jair Bolsonaro, 2022'de kaybettiği seçimlerin ardından iktidarda kalmak için darbe planlamıştı. Yargılamanın ardından 27 yıl hapis cezasına çarptırılan Bolsonaro, sağlık durumu nedeniyle ev hapsinde tutuluyor. Anketler devlet başkanı Lula'nın oğul Bolsonaro'nun 5 puan önünde olduğunu gösteriyor. Brezilya'daki devlet başkanlığı seçimleri 4 Ekim'de yapılacak.
1: Güney Kore'nin eski devlet başkanı Yoon, seçim yasasını ihlal ettiği gerekçesiyle hapis cezasına çarptırıldı. 18 aylık cezanın infazı 3 yıl süreyle ertelendi. Yoon'un avukatları kararı temyize götürecek.
2: Güney Kore'nin eski devlet başkanı Yoon Suk-yeol hapis cezasına çarptırıldı. Sebebi ise seçim yasasını ihlal etmek. Yoon, Mart 2022'de yapılan devlet başkanlığı seçimi öncesinde Halkın Gücü Partisi'nin devlet başkanı adayı olarak yarışmıştı. Güney Kore merkezli Yonhap Haber Ajansı'nın aktardığına göre Seul Mahkemesi bu yarışta Yoon'un gerçeğe aykırı açıklamalarda bulunduğuna hükmetti. Eski devlet başkanına 18 ay hapis cezası verdi. Cezanın infazını 3 yıl süreyle erteledi. Yoon'un avukatları kararda çok sayıda hukuki hata bulunduğunu savundu. Kararı temyize götüreceklerini açıkladı. Temyiz sürecinin ardından kararının kesinleşmesi bekleniyor. Dönemin devlet başkanı Yoon, 2024'te sıkı yönetimi ilan etmiş, ulusal meclis kararı kaldırmıştı. Yoon, Nisan 2025'te görevinden alınmıştı. Dönemin ana muhalefet partisi Demokratik Parti'nin adayı Lee Jae-myung, 4 Haziran 2025'ten beri devlet başkanlığı görevini sürdürüyor.
1: Şimdi sizleri kısa bir zaman yolculuğuna çıkaracağız. Mahalle Bakkalı, Luna Park ve Yeşilçam karakterlerini görmek isteyenler İstanbul Fatih'teki nostalji günlerine gidiyor.
2: Geçmişe dair birçok karakter canlandırılıyor. Bazen bir filmin oyuncusu, bazen de geleneksel bir lezzet. Hepsi İstanbul Fatih'teki nostalji günlerinde. Yüzlerin güldüğü, katılanları zaman yolculuğuna çıkaran etkinliğin adresi İstanbul Fatih. Fatih Belediyesi tarafından Topkapı Kale İşi Meydanı.

0: yanında düzenlenen nostalji günleri başladı. Mahalle bakkalı, Luna Park, geleneksel sokak lezzetleri ve birbirinden farklı Yeşilçam karakterleri hepsi ziyaretçileri adeta zaman yolculuğuna çıkarıyor. Her akşam saat 18'de başlayan konserler, çocuk müzikalleri, bilgi yarışmaları, illüzyon ve sahne gösterileri gece yarısına kadar sürüyor. Etkinlik 2 Ağustos Pazar gününe kadar devam edecek.
1: Kısa bir ara verelim. Saat başında yeniden birlikte olacağız.

0: 8, Bursa yer yer yağmurlu 26 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 33, Muğla güneşli 35 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 36, Adana parçalı bulutlu 35 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 28, Artvin yağmurlu 24 derece. Güneşli 40, Şanlıurfa güneşli 41 derece.
1: Tam 28 yıldır bitmek bilmeyen bir mücadelemiz var. Zamana karşı. Dışarıdan küçük, yaşayana büyük dertlerin mücadelesi. Bizim mücadelemiz küçücük bir hücrenin içinde ama dünyaları değiştirecek kadar. Bazen bir tuğlayla, bazen bir mesajla. Sonunda kazananın hep biz olduğumuz bir mücadele. Tam 28 yıllık bir mücadele. LÖSEV 28 yaşında. Sevgi, iyilik ve umutla.

0: Habertürk ekranlarından yeniden merhabalar değerli izleyiciler. Saatlerimiz 2'ye yaklaşırken gelişmelerle karşınızdayız. MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın terörsüz Türkiye sürecine yönelik sözlerine tepki gösterdi. Terörsüz Türkiye hedefi milli bir adımdır. Pazarlık yapıldığı iddiaları şizofrenidir dedi.
1: Terörsüz Türkiye hedefi milli bir adımdır dedi. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın terörsüz Türkiye sürecine yönelik sözlerine tepki gösterdi.
2: Terörsüz Türkiye, Türk ve Türkiye yüzyılında emperyalist ve siyonist senaryolar karşısında milli zırhımızdır. Ankara merkezli bir devlet aklıdır. Terörsüz Türkiye, bir açılım, çözüm, çözülme süreci değil, bin yıllık kardeşliğimiz etrafında kenetlenip iç cephemizi tahkim etme stratejisidir. Türkiye Cumhuriyeti'nin üniter kimliği tartışma konusu değildir. Pazarlık yapıldığının iddia edilmesi en hafif tabirle şizofrenidir.
1: MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Zafer Partisi'nin samimiyetsizliği gün gibi ortadadır dedi.
2: Ümit Özdağ gibi yan sanayi milliyetçilerinin geçmişte koltuk uğruna altılı masayla hangi pazarlıkları yaptığı ifşa olmuştur. Altılı masaya yancılık yapmaya çalışanların samimiyetsizlikleri gün gibi ortadadır. Milliyetçi Hareket Partisi, Türk milliyetçiliğinin yegane adresi ve merkez üssüdür. Ümit Özdağ ve partisi ise ilkesiz siyasetin adresidir. Türk milliyetçilerinin bu ilkesiz siyaset anlayışıyla hiçbir ortak noktası yoktur.
0: Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağır Alioğlu, CHP'de mutlak mutlak kararının ardından kurulan yeni parti sürecini değerlendirdi. Öngörülenden başka bir enerji ortaya çıkacaktır dedi. NATO Liderler Zirvesi'ne de değinen Ağır Alioğlu, Türkiye'nin NATO'nun saygın bir müttefiki olduğunun altını çizdi.
3: Seçmen iradesinin kırılganlığına sebep olan başka bir şey var. Meşruiyet sorunu oluşmuş burada. Parti kapatmak seçmenin yargı yoluyla dizayn edilmesi anlamına gelen refleksleriyle çok bloklaşma doğuruyor.
4: Mutlak mutlak kararı sonrası CHP'deki ayrılığı bu sözlerle değerlendirdi. Öngörülenden başka bir enerji ortaya çıkacaktır dedi.
3: Burada bence öngördüklerinden başka bir enerji çıkacaktır. Mazeret yeri değildir muhalefet. Muhalefet mazeret beyan etmez. Orada hiçbir mazerete sığınamazsın. Bu süreci sağlıklı yönetemediğini düşünüyorum muhalefet.
4: Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağar Alioğlu, Habertürk Ankara temsilcisi Nasuhi Güngör'ün sorularının yanıtları 6-7 Temmuz'da yapılan NATO Liderler Zirvesi'ni değerlendirdi. Taahhütler tutulacak mı ona bakacağız dedi.
3: Biz egemen bir ülkeyiz, saygın bir müttefikiz. Biz NATO'nun saygın bir müttefikiyiz. Hak ettiğimiz saygınlıkta kendi yerimizi, kendi sorumluluklarımızı, kendi sözlerimizle biz belirleriz. Ama siz sözlerinizi tutmuyorsanız bunun hesabını siz vermelisiniz. Türkiye NATO'ya ev sahipliği yaptığında bu kırmızı çizgilerini çok...

0: baskın bariz bir şekilde dile getirmeliydi, getirdi kısmen. Taahhütlerin tutulmasını istedi. Tutuldu mu tutulmadı mı ona bakacağız.
1: İran'la ABD arasındaki saldırıların askıya alınmasına rağmen Irak'ta patlamalar yaşandı. Irak medyasının aktardığına göre Erbil kentindeki ABD konsolosluğuna insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlendi. Kentteki İran karşıtı grupların kaldığı yerler hedef alındı. En az 7 patlama yaşandı, yangın çıktı. Bölge sakinleri yangına müdahale etti. ABD ile İran arasındaki 13 gün süren son saldırılar hafta sonu askıya alınmıştı. ABD ile İran arasında tansiyonun düşmesiyle gözler son aylarda gemi trafiğinin durma noktasına geldiği Hürmüz Boğazı'na çevrildi. Ancak Hürmüz Boğazı başta olmak üzere petrol rotalarındaki kriz bitmedi. Husilerin saldırılarının da Kızıldeniz'deki gemi trafiğini etkilediği belirtiliyor.
2: ABD ile İran arasında sular duruldu ancak petrol rotalarında kriz sürüyor. Yemen'deki Husilerin saldırıları Kızıldeniz'deki gemi trafiğini etkiliyor. Husilerin Suudi Arabistan'ın Kızıldeniz kıyısındaki petrol tesislerine düzenlediği saldırıların ardından Bab-ül-Mendeb boğazındaki gemi trafiği son ayların en düşük seviyesine geriledi. Gemi takip verilerine göre pazar günü boğazdan yalnızca 11 emtia gemisi geçti. Bunlardan 7'si petrol tankeri oldu. Bu gerileme ABD ile İran arasındaki gerilimin Hürmüz Boğazı'ndaki petrol akışını da sekteye uğrattığı bir dönemde yaşandı. Gemi takip verilerine göre Hürmüz Boğazı'ndaki geçişlerde hafta sonu boyunca düşük seviyelerde kaldı. Boğaz'dan geçen emtia gemilerinin sayısı onu geçemedi. Deniz taşımacılığındaki aksama geçen hafta Orta Doğu, Avrupa ve Afrika'daki fiziki ham petrol kargolarının fiyatlarını son iki ayın en yüksek seviyelerine taşıdı. Boğazlardaki kriz büyürken İran, Hürmüz'den sistemlerini kapatarak geçmeye çalışan 6 geminin durdurulduğunu açıkladı. Bu gemilerden birinin geçiş girişimi sırasında kaza yaptığı, diğer 5 geminin ise Basra Körfezi'ne geri dönmek zorunda kaldığı belirtildi. İran Petrol Bakanlığı, petrol satışlarının 4 ayda 11 milyar doları aştığını belirtiyor. ABD ve İsrail'in saldırılarından önce İran'ın yıllık petrol gelirinin 50-60 milyar dolar civarında olduğu öne sürülüyor.
1: Ateşkese rağmen Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdüren İsrail, uluslararası istikrar gücünün bölgeye girişini onay verdi. Uganda ve Fas'ın yer alacağı uluslararası gücün yaklaşık 200 personelden oluşması bekleniyor.
2: İsrail Güvenlik Kabinesi, uluslararası istikrar gücünün Gazze'ye girişini onayladı. İstikrar gücü yaklaşık 200 personelden oluşacak. İsrail Güvenlik Kabinesi, Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese ilişkin toplandı. Toplantıda ateşkes kapsamında bölgede görev yapması planlanan Uluslararası İstikrar Gücü'nün Gazze şeridine girişi onaylandı. Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, Hamas'ın henüz silahsızlanmadığı gerekçesiyle oylamada karşı oy kullandı. Dışişleri Bakanı Saar'sa bunun uluslararası bir plan olduğunu söyleyerek Ben-Gvir'e tepki gösterdi. Oylama sonucunda İstikrar Gücü'nün Gazze'ye girişine onay verildi. Reuters'a konuşan İsrail yetkililer istikrar gücünde 200 kişilik bir ekibin yer alacağını açıkladı. Uganda ve Fas'ın dışında hangi ülkelerin destek vereceği ve çalışmaların ne zaman başlayacağına dair açıklama yapılmadı. Uluslararası İstikrar Gücü, ABD Başkanı Trump'ın Gazze için hazırlanan geçiş dönemi planının parçası. 16 Ocak'ta onaylanan barış planıyla Gazze'de yeni yönetimin kurulması ve Gazze'nin yeniden inşası hedefleniyor. Birleşmiş Milletler, Gazze'nin yeniden imarı için yaklaşık 70 milyar dolarlık kaynağa ihtiyaç olduğunu tahmin ediyor.
1: ABD Başkanı Trump, kendine ait sosyal medya platformu Truth'ta 6 saat içinde tam 43 paylaşım yaptı. Yapay zeka ile hazırlanan görsellerde hem İran'a hedef aldı hem de siyasetçi, gazeteci ve ünlü isimleri de tiye aldı.
3: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump sosyal medyada yine gündem oldu. Trump kendi platformu Truth Social'da 6 saat içinde tam 43 görsel paylaştı. Trump'ın paylaşımlarının büyük bölümünü yapay zeka ile oluşturulan karikatürler ve deepfake görüntüler oluşturdu. İlk paylaşımında CNN sunucusu Kathleen Collins'i hedef alan Trump, daha sonra şarkıcı

0: Bruce Springsteen, eski New Jersey valisi Chris Christie ve oyuncu Rosie O'Donnell gibi kendisini eleştiren isimleri tiye alan görseller yayımladı. Hedefindeki gece kuşağı sunucuları Jimmy Kimmel, Stephen Colbert ve Jimmy Fallon'ı da parasız, işsiz ve para dilenirken resmetti. Trump paylaşımlarında İran'a yönelik mesajlar vermeyi de sürdürdü. Yapay zeka ile hazırlanan görsellerden birinde İran'ın stratejik Hark Adası bombardıman altında gösterilirken, başka görüntülerde İran'a ait petrol tankerlerinin Amerika Birleşik Devletleri tarafından ele geçirildiği kurgusu yer aldı. Trump'ın bazı paylaşımlarında ise kendisini Amerikan tarihinin önemli liderleriyle aynı karede göstermesi dikkat çekti. Yapay zeka üretimi görsellerde Trump, George Washington, Thomas Jefferson ve John F. Kennedy ile yan yana tasvir edildi.
1: Baş ağrısından mide bulantısına, stresten uykusuzluğa kadar pek çok şikayet için sosyal medyada milyonlarca kez izlenen akupresür videoları hızla yayılıyor. Ancak uzmanlara göre bilinçsiz uygulanan baskı noktaları faydadan çok zarar verebilir. Peki akupresür nedir? Hangi hallerde destekleyici olabilir? Yanıtlar Buse Deviren'in haberinde.
2: Akupresür, akupunktur noktalarına yapılan basınç veya uyarma şekli. Bunu isterseniz parmaklarınızla uyarabilirsiniz, isterseniz buzla uyarabilirsiniz.
3: Stres, ağrı, yorgunluk, şikayetler farklı olsa da çözümü parmak uçlarıyla uygulanan akupresürde arayan çok.
4: Şakaklara masaj yaptığımız çok olur.
5: Alternatif tıpta bunlar mümkün durumlar. Metotlar da aynı zamanda ama sadece nasıl uygulanacağını bilmek burada asıl önemli olan.
3: Akupresür geleneksel Çin tıbbına dayanıyor. Akupunktur'dan ayıran özelliği ise iğne yerine belirlenen noktaya parmak ya da buz baskısı yapılıyor.
6: Duymuştum bir kere de ama bilmiyorum vallahi fayda olduğunu zannetmem.
2: Kendi başınıza bunu evde uygulayabileceğiniz ağrıyı biraz olsun hafifletecek noktaları gösterebilirim.
3: Uzmanlara göre doğru uygulandığında akupresür bazı şikayetlerin hafiflemesine yardımcı olabilir. Tam da bu noktada sosyal medyadaki videolara dikkat.
5: Akupresür yöntemini kullananlar benzer şikayetler yaşıyor. Ancak son dönemde sosyal medya kullanıcılarından bazıları bu konunun uzmanı olmamalarına rağmen videolar çekmeye başladı. Haliyle uzmanlar uyarıyor, kendinize fayda sağlarken daha çok zarar edebilirsiniz.
7: Şuraya böyle işte bir şey uygulamak ya da benim annem de kendisi bir yerlerden izliyor işte kafana şöyle falan yapmak diyor. Ama ben henüz bir faydasını göremedim tabii ki.
2: Oradaki bazı akupunktur noktalarına siz yanlış bir şekilde basarsanız faydadan çok zarar görürsünüz.
3: Bilimsel çalışmalara göre akupresürün özellikle ameliyat sonrası bulantı, kusma, gebelik bulantısı ve bazı kronik ağrı türlerinde semptomların hafifletilmesinde yardımcı. Ama uzmanlar standart bir tıbbi tedavinin yerine geçemeyeceğinin de altını çiziyor. Peki doğru uygulama nasıl olmalı?
2: Baş ağrılarıyla ilgili akupunkturların noktalarını veya akupresi noktalarını gösterelim. Biraz önce bahsettiğim gibi baş parmak ve işaret parmağın arasında bir perde var. Şu en tümsek olan alan, şurayı işaretliyorum, burası. Bu bizim akupunktur noktalarımızdan bir tanesi. Eğer başınızın sağ tarafı ağrıyorsa sol tarafına. Biraz önce anlattığım gibi sol tarafı ağrıyorsa sağ elinize. Her iki taraf ağrıyor. Ensede anla ağrıyor. Başınızın ön tarafı tamamen iki tarafla ağrıyorsa da her iki el parmağına şu şekilde buzlarımızı alıyoruz. Gördüğünüz gibi buzu şuraya bu şekilde bastırıyorum. Ha buz bulamadık o zaman baş parmağımızı şu şekilde koyuyoruz. Aşağı yukarı 1-2 dakika boyunca bu basıncı yapmamız lazım.
3: Mide bulantısı içinse bileğin iç yüzündeki belirli noktaya aralıklı basınç uygulaması öneriliyor.
2: Hamilelik bulantısında veya araba tutmasında onu azaltacak noktalar var. Kabızlık şikayeti olanlarda stres dediğimiz, depresyon dediğimiz, uykusuzluk o anı biraz kurtarmak açısından bazı akupunktur noktaları bunu hafifletebilir. Ama dediğim gibi tedavi yapmaz. Burada bel ağrıları var mesela.
1: Gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz. Şimdilik hoşçakalın.

0: Efendim iyi akşamlar. Hoş geldiniz. Burası Habertürk. Ben Faruk Aksoy. Pazartesi akşamları tabii Sena Alkan'ın programı var. Ama bu hafta biz yapıyoruz. Nedir ne değildir. Yarın akşam da programımız var. Yani memleketin meselelerini iki akşam enine boyuna detaylı bir şekilde konuşacağız. Gerçekten önce şunu söyleyeyim. Türkiye'de yeni bir siyasi parti kuruldu. Adı da Yeni Parti. Türkiye kurulduğu günden bu yana o partiyi konuşuyor. Aslında diğer partiler de konuşuyor. Türk siyasetinde nasıl bir etki yapacak? Gerçekten iktidar yürüyüşü içinde var olabilecek mi, olmayacak mı? Cumhuriyet Halk Partisi gibi çok köklü, çok eski, Türkiye'nin en eski partisinden ayrılan bir parti, oradan ayrılanların kurduğu bir parti, siyasette ne kadar yol alabilecek? Bu tartışılıyor, bu merak ediliyor. Bu konuyu gerçekten detaylı, son verilerle, CHP'de yaşananlarla birlikte ama merkezde de şu yeni partide olup bitenlerle mecliste yeni düzenlemeler var. Mesela odalar ayarlanıyor, işte salonlar ayarlanıyor, grup toplantıları hangi gün yapılacak? Bunların hepsi baştan yeniden düzenleniyor. Yeni parti, CHP, ayrılanlar, ayrılmayanlar, eski milletvekilleri var. 264 milletvekili istifa etti. Yani Cumhuriyet Halk Partisi üyeliklerinden istifa ettiler. Orada bayağı önemli isimler var. Belediye başkanları var. Bu belediye başkanları istifa edip bu partiye geçecekler mi, geçmeyecekler mi? Tabii bu arada çok ciddi iddialar var. Yani para verildi, KAS şirketi tarafından adam tutuldu, işte Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönderildi vesaire vesaire. Bir sürü iddia var. Bu iddiaları değerli konuklarımın görüşleriyle tartışacağız. Ama önce ahbap meselesi var. Ahbap konusu biraz genişliyor. Neredeyse o günlerde, yani o deprem döneminde bu Ahbap Derneği ile bağlantısı olan ya da onların lehine, onlara yardım edilmesi gerektiği yönünde teşvik edici tweetler atan, işte yayınlar yapan kim varsa herkesin bilgisine başvurulmak üzere bir çağrılıyor ve ifadesi alınıyor. Yani herhalde şöyle soruluyor. Neden, neye dayanarak, neye güvenerek bu derneği öne çıkardınız, bu dernekten bu kadar çok bahsettiniz diye soruluyor. Ahbap'taki rakamları ortaya koyacağız. Yani ne kadar para toplandı, ne kadar ev yapıldı, ne kadar yapılmadı, bir usulsüzlük mü var, yolsuzluk mu var? Yoksa sadece mesele usulsüzlük, yolsuzluk mu? Onun ötesinde daha büyük başka planlar, projeler mi var? Çünkü çok ciddi iddialar duydum. Bunların hepsini konuklarıma soracağım. Bu akşam burada Can Özçelik var. Can hoş geldin. Teşekkür ederim. Yayınlar. Ferhat Murat gazeteci, Can Özçelik not1.com yazarı. Ferhat Murat gazeteci, Ferhat hoş geldin. Hoş teşekkür buldum. Ederim. Doktor Onur İste hukukçu. Onur Bey merhabalar, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Bu arkadaşlarımız da her gün yayın yaptığım için biraz daha kendi isimleriyle hitap ediyorum. Sizinle çok seyrek yayın yaptık. Onun için size biraz daha nazik davranıyorum.
1: Estağfurullah, estağfurullah.
0: Hoş geldiniz. Sağ olun. Hasan abi hoş geldin. Ülke TV Genel Yayın Yönetmeni. Doğan Çağlar, sevgili Doğan hoş geldin. Çok teşekkür ederim.
2: Sağ olun.
0: Uzak bağlantıda Ankara stüdyosunda Kemal Özkiraz var. Avrasya Araştırma Başkanı. Kemal Bey hoş geldiniz, merhabalar.
3: Hoş bulduk, iyi yayınlar. Diğer konuklara da saygılar, selamlar.
0: Çok teşekkürler. Ama Cumhuriyet Halk Partisi ve KAS şirketi meselesini özellikle size soracağım. Burada iddialar var. Ne diyorsunuz? Gerçekten yorumlarınızı çok merak ediyorum. Şimdi hızlıca, çok kısa bir ara, gerçekten iyi bir tartışma programı için biraz sonra başlayacağız.
4: Kaygılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Önce bebeğinizi sımsıkı kucaklayın. Hayatınıza artı bir değer katan çok özel bir yolculuk başlıyor. Türkiye Down Sendromu Derneği olarak bu yolculukta artık hayat boyu yanınızdayız. Aklınıza takılan, öğrenmek istediğiniz her şey için bize mutlaka ulaşın. Deneyimli uzman ekiplerimizle ve Hayata Merhaba programımız ile tanışın. Bilgimiz sevginizle birleşince neleri başarabileceğimizi birlikte görelim. Sadece çocuğunuzun değil, ailenizin hayatına artı bir değer katalım. Unutmayın, bu yolculukta asla yalnız değilsiniz.
0: Efendim döndük ve başlıyoruz. Döndük ve başlıyoruz. Tabii ahbap meselesiyle başlayacağız. Bu konuda kim ne söyledi, ne oldu, ne bitti? Doğrusu olaya çok hakim değildim. Yani Ahbap Derneği, hani bu kadar fazla Türkiye'de destek

0: gördü mü? Özellikle işte medya dünyası, sanatçılar, magazinciler, ondan sonra televizyoncular, gazeteciler vesaire vesaire. Yani herkes bu kadar sosyal medya üzerinden, sosyal medya kullanıcısı olmadığım için nasıl bir destek verdiler? O olaya o zaman o kadar hakim olamadım ama şimdi bir şeyi görüyorum. Herkesi bir ifadeye çağırıyorlar. Yani diyorlar ki neden bu desteği verdiniz? Ne oldu? Ne karşılığında verdiniz? Niçin verdiniz? Geçen akşam yine bizde Habertürk'te Ferhat Murat programı seyrediyordum. Enteresan bir iddiada bulundun aslında. Dedin ki o zaman beni de çağırdılar. Evet. O çok önemli bir şeydi. Bence daha geniş konuşmanız gerekirdi o konuyu, o başlığı. Evet. Senden tweet atmanı mı istemişlerdi? Bir şey söyledin orada. Bir daha söyler misin? Ahbap o dönem mesela seninle nasıl bir ilişki kurmuştu?
1: Şöyle bir ilişki kurdu. Öncelikle kendilerini eleştiren gazeteciler ya da bölgede, deprem bölgesinde devletin yaptığı çalışmaları anlatıp o dönemde hatırlarsanız devlet yok ahbap var mantalitesi çok ön plana çıkartılmıştı. O dönemde de beni bizzat davet ettiler. Sonra bir başka kişi de...
0: Yani kim? Haluk Levent mi aradı sizi?
1: Haluk Levent'le benim 2021 yılında dayanıklı bir tanışmam var. Tanışıklığım var başka bir konudan ötürü.
0: O farklı bir şey.
1: Kendisi davet etmişti. Başka birisi de gelmem karşılığında ve pozitif olumlamam karşılığında bir takım telif adı altında ödemeler telif yapılacağı söylenmişti.
2: Ama ilginçtir.
0: Ya mesela
2: her şey çok tartışılırken evet, bunu Habertürk'te söylüyor. Ben de aynı programda. Ben çok şaşırdım.
0: Ya ben hatta, izledim yani o akşam maçı izledim.
2: Hatta bayağı da birazcık o konuyu konuştuk. Dedim ki bu ana gündem maddesi olur başka kanallarda da.
3: Hı-hı. Ama olması lazım.
2: İlginçtir.
0: Ama
2: ilginçtir.
0: Çok önemli bir şey söylüyor.
2: İlginçtir. Hiç konu olmadı.
1: Şöyle sen aslında bayağı kadar konu oldu. Belki sen kaçırdın. Hafta içerisinde epeyce bir tartışıldı. Aslında o yayında biz her şeyi söyledik. Yani
2: ama şu, hayır, şunu söylemek
1: kimseyi
2: istiyorum.
1: İsnat etmediğimizden özeliş, de bahsettik.
2: Öz eleştiri veren mesela sen diyorsun ki, dedin ki beni çağırdılar. Ne münasebet kardeşim ben görüşlerimi evet söyledim dedin. Ama evet, şimdi senin gibi davranmayan, önce eleştiren, sonra olumlayan, tweet atan gazeteci arkadaşlar vardı. Hani kimseden bir öz eleştiri duymayınca tabii ki tartışıldı, konuşuldu, bu başka bir şey. Evet. Ama şimdi bunu söylüyor. Şimdi diyor bu, ki beni çağırdı. Ben kardeşim görüşümü söylemişim zaten.
0: Hayır Can, burada şöyle bir şey var. Yani diğer, bu işin bak, bir bu işin önemli tarafı, önemli tarafı şu.
2: Tartışmanın bir anlamı kalmıyor.
0: Hayır, hayır, şu şurasını bir
4: şu telif hakkını merak ettim abi ben. Telif hakkı.
0: Hayır hayır, bir açıklığa kavuşturalım. Hı. Şimdi Ferhat Murat orada dedi ki yani bana belli bir para karşılığı olumlayıcı tweetler atmamı istediler. Bu mudur?
4: Evet.
0: Yani sana dediler ki yani işte biz sana 10 bin lira, 5 bin lira, 100 bin lira neyse bilemiyorum.
1: Bir o günün parayı onu da söyledim. Altında. Rakamı da söyledim orada.
0: Ne kadar
1: para? Parayla, ne kadar? O günkü parayla 100 bin TL dedim. Bugünün işte dolar bazında değerlendirdiğiniz zaman 300 binin üzerinde 300 bin, bir rakam yapıyor. 300-400 bin aralığında bir rakam yapıyor. Bunun TL karşılığında evet, evet.
0: Bununla ilgili bir tane tweet mi atacaktın? Yani ya da sürekli
1: ben
0: olumlayıcı
1: şimdi
0: tweetler mi atacaktım?
1: Zaten baştan reddedince detaylarıyla ilgili bir şey öğrenmek durumunda
0: prensipte
1: kalmıyorsun.
0: Prensipte anlaşamadık diyorsun.
1: Zaten
2: ama
1: sen,
2: hayır, mesele
1: yani
2: şu,
1: biz gazeteci olarak şunu söyleyeyim Can, özür dilerim. Evet. Gazeteci olarak zaten herhangi bir ödeme karşılığında olanın aksine bir şey söyleme imkanımız mümkün değil. En azından benim açımdan bu böyle. Ama ben kimseye de o yayında özellikle de dile getirdim. Asıl tartışmalar ondan kaynaklı oldu. Evet. Ya farklı isimleri mi isnat ediyorsun? Ben herhangi bir mahalleyi kastetmeden, herhangi bir kişi de almıştır demeden kendi başımdan geçen bir
2: zaten
1: konuyu
2: değerli olan
1: dire
2: şey
1: getirdim.
2: O zaten.
1: Şimdi artı şimdi şey mesela oldu, şu evet konuda eleştiriler oldu ki o yayında biz burada ifade de etmiştik. Ya o gün niye dile getirmedin? Şimdi o gün dile getirdiğinde herhangi bir elinde delil olmadan tamamen dijital savcılığın da takip edemeyeceği işte WhatsApp veya farklı FaceTime üzerinden arandığınızda bunu nasıl delillendirebilirsiniz?
0: Bana bugün, böyle bir bugün nasıl delillendirebilirsin?
1: Bugün şöyle delillendirebilirim. Ben şunu da söyleyeyim. O programdan sonra gerekli yerlere o teklifin kimden nasıl geldiğini de ilettim zaten.
0: Anlattım
1: onları. Bu konuda bir problem
0: yani,
1: yok.
0: Ama onu bugün böyle somut olarak ispat edebilir misin? Hani mesela bana şu teklifi yaptılar bunlar. Gerçekten
1: rakam
0: bunlar
1: konusunda konuşmaların birebir dökümü konusunda herhangi bir ispatta bulunamam tabii ki.
0: Ya çok
1: çünkü
0: enteresan
1: şöyle
0: geldi bana.
1: Yani birisi size telefon ediyor.
0: Evet.
2: Ama enteresan değil. Niye biliyor musun? Ama şimdi Twitter'a girdiğinde şimdi kanıtı nerede var biliyor musun?
0: Nerede
2: Twitter'a
0: var
2: girdiğinde açıyorsun.

0: Önce ahbabı eleştiren, sonra da gittik gördük, mekanda gittik. Ahbap üyeleri çok güzel çalışıyor, çok güzel.
1: Tweetlerin dönüşümünü mü görüyoruz?
0: Ama bak için şunu, zaten
2: ama şöyle de bir şey var. O büyük büyük linç kampanyası yüzünden de geri adım atmak zorunda kalır.
3: Mesela Ferhat Murat da o zaman
0: çıkıp deseydi ki
2: bir dakika arkadaşlar, bu ahbap beni çağırdı, konuştuk ve benden böyle bir şey istedi. Ben bunu reddettim diye bir açıklama yapsaydı başına ne gelirdi?
0: Linçlenirdim.
1: Ya o gün konuştuk zaten. Yani ispat edemezsin, yalancı pozisyonunda olursun ki bugün linç pişmanlıklarını dersin. İfade eden insanların o gün ahbabı nasıl övdükleri, yine aynı kesimin hedefine oturtulup ne hale getirileceğin evet. ortada. Ama ben yani o günlerde de sosyal medya riskini, lincini göze alarak, bu riski de göz önünde tutarak şunu söyledim. Dedim ki yani ben ahbabın bölgede çalışmalarını görmüyorum. Devletin itibarsızlaştırılmasını yanlış buluyorum. Hiçbir zaman ben kendi adıma konuşuyorum. Yine bak altını çizerek söyleyeyim. Başkaları başka şeyler çıkartıyorlar. Şunu mu kastediyor, bunu mu kastediyor diye. Ben gözümle görmediğim, şahit olmadığım hiçbir şeyle ilgili bir iddiada bulunamam somut bir şekilde. Ama ben o gün başımdan geçen bir olayı anlattım. Ve dedim ki Sena'ya, Sena sordu işte... O gün neden bunu dile getirmediniz diye. Ben kendi içimde şunu sorgulamasını yaptım.
4: Ahbap Derneği'ne kayyum atandı son dakika.
1: Evet. Evet.
4: Ahbap Derneği'ne kayyum atandı sayın seyirciler, onu da söyleyeyim. Tüm mal varlığı, idare yetkisi, yönetimi kayyuma devredildi. Ahbap Derneği, böyle şeylerde dernek duruyor değil mi Onur Bey?
5: Yani duruyor. Bir,
4: geliyorum.
5: Bir nöbetçi bir heyetin yönettiğini varsayın. Dernek devam ediyor. Durmuyor aslında.
4: Yok yok, dernek faaliyetlerini sürdürüyor.
5: Sürdürüyor ama bir kayyum ehliyle sürdürüyor.
4: Anladım. Şimdi oraya kayyım atandı.
5: Mahkeme tarafından bir emanetçi atandı.
4: Mal varlığı idari yetkisi yönetimi kayyım tarafından.
5: Aynen öyle. Tamam. Artık oranın dernek başkanı kayyım.
4: Tamam. Bu son dakika bilgisi de verelim. Ahbap Derneği'ne kayyım atandı.
1: Belki bazı şeylerin ortaya çıkmasında da daha yardımcı olur. Tabii. Bazı evraklara ulaşmada kayyım heyeti, tabii oranın şu anda yönetimini devraldığı için böyle bir konu da karşımıza çıkar. Şimdi ben başımdan geçen sadece benimle ilgili bir konuyu anlattım ve dedim ki kimseyi isnat etmiyorum. Kimseyi herhangi bir bedel almıştır demiyorum.
4: Evet.
1: Ancak tabii ki soru işaretleri olabilir. Bu çok doğaldır. Ama bizim bu soru işaretleriyle ilgili somut bir bilgi ve belge elimizde yoksa bununla ilgili herhangi birisi şunu yapmıştır diyemeyiz. Ben o dönemde şunu yaptım dedim Sena'ya. O günkü programda da dile getirdim. Samimi olduğum insanları, gazeteci arkadaşlarımı arayıp onlara teklif gelip gelmediğini sordum. Gelmedi diyenler de oldu. Geldi diyenler de oldu. Sana dedim
4: geldi,
1: zaten.
4: Sana geldiği gibi onlara da
1: onlara
4: biz
1: da
4: sana
1: gitmiş.
4: Para verelim. Bizim lehimize tweet at diyen arkadaşların da oldu.
1: Evet. Çünkü şeffaflıkla
4: bunlar
1: ilgili.
4: Daha çok yani dünya görüşü, siyasi bakışı, hükümetin yanında görünen gazeteciler ya da toplum önünde tanınan insanlar mıydı yoksa muhalefette olanlar?
1: Her iki tarafta da var.
4: Her iki taraftan evet. da var. Yani her iki tarafa da ahbabın
1: yani
4: bu teklifi yaptığını
1: tarafı
4: söylüyorsun.
1: Da, hayır bak, her iki tarafı da aradım. Aldım diyenler, almadım diyenler. Şimdi bunların kategorisel yani, olarak taraflarını ifade ettim.
4: Aldım diyen tabii, oldu mu? Ben para aldım.
1: Hayır.
4: Tweet at.
1: Yok, teklif aldım diyen teklif oldu. Aldım. Para aldım diyen olmadı.
2: Para
1: şimdi onu söyleyemem.
2: Para aldım,
1: para aldım diyen de aldım demez diye düşünüyorum. Demez o da ayrı bir mesele.
4: Niye aldıysan de yani. Madem aldın.
1: Şimdi bir kere Faruk Aksoy, bir kere para almak gazeteci olarak etik değil. Siz sosyal medya fenomeni, influencer falan değilsiniz. Influencer dahi olsanız böyle bir konuda insanların insani duygularının kullanıldığı bir meselede sanki konunun da uzmanı ve denetleme yapma yetkisine sahip biriymiş gibi. Ya ben gittim burayı gördüm, çok şeffaf. Her şey harikulade.
4: Bir derneği.
1: Aslında evet, harikulade işleyiş söz konusu dediğiniz zaman
4: evet.
1: Bu çok sağlıklı olmuyor. Ama maalesef günümüzün bir gerçeği var. İnsanlar, işte belki bugün konuşuruz önümüzdeki dakikalarda, şimdi pişmanlıklarını ifade ediyorlar. Mesela Fatih Portakalı'ndan Ece Üner'ine, Gökhan Özoğuz'undan Mahsun Kırmızıgül'üne. Hiçbirisi bir TL, bir kuruş yardımda bulunmadıkları derneğe para toplanmasının propagandasını yaptılar. Bunu ben bir para karşılığında yaptılar demiyorum yine. Ama oluşturulan atmosfer ve birçok insanın belki az parasını sırf o bölgede insanlara yardım etmek için ahbaba göndermesine vesile oldu, neden oldu. Dolayısıyla hani biraz sorumluluk duygusu
4: bu
1: içerisinde
4: olup... Bu politik bir tavır mıydı sence? Siyasi bir tavır mıydı?
1: Bence politik bir tavırdı tabii. Bunun
4: yani yardımdan öte siyasi görüşlerini yardım dernekleri üzerinden şekillendirdiler. Bu muydu? Böyle mi?
1: İnşa süreci böyle gelişti bana göre. Yani bakıldığında özellikle toplumda hep dile getirilen kutuplaşma meselesinin gerisine gittiğimiz zaman kimin daha fazla kutuplaştırıcı bir üslubu kullandığını ve açıkçası iktidar yanında gözüken insanların nasıl yaftalandığını, nelerle suçlandığını, işte sizin arkanızda şu var, sizin arkanızda bu var, bu kadar kaynaklar size akıyor şeklinde yaftalamalarda bulunulduğunu. Bunun yanı sıra ben siyasetin aslında yapılma şeklini, ki Kemal Kılıçdaroğlu'nu bu konuda eleştiririm, AK Parti karşıtlığını siyasetinin merkezine oturtturması, muhalif bir kitlede de açıkçası o taraftaysa her şey yanlıştır bakış açısının çok fazla oluşmasına sebebiyet verdi.
4: Serhat Murat, rica edeceğim seni bir buraya alayım. Can, buyur sen de gel. Ama şöyle alayım arkadaşlar. Böyle mi alayım arkadaşlarımızı, böyle mi?
1: Böyle gibi.
4: Tamam, ben kendi yerimde kalıyorum. Şimdi bu arada önce birinci grafiği bir görelim. Bunu hemen geleceğiz buna. Biri bir görelim hızlıca. Biri bir görelim. Biri gördükten sonra neden bir? Çünkü şu rakamları bir görelim.
1: Evet.
4: Şimdi arkadaşlar burada Ahbap deprem yardımlarını ne yaptı başlığını koyduk. Peki ne yapmış? Planlanan konut sayısı, yani Ahbap demiş ki ben 1150 adet konut yapacağım demiş. Toplanan para da 4,3 milyar lira. Bir kere herkese soruyorum, gerçekten bilgisi olan hızlıca söylesin. Mesela 1150 adet konut o dönemde 4,3 milyar liraya yapılabilir mi? Onur Bey, yapılabilir mi?
5: Hiçbir fikrim yok.
4: Yapılır mı?
1: Ben bu konuyu araştırdığımda şu günkü rakamlar üzerinden gidecek olursak bir konutun maliyeti 3 ila 4,5 milyon TL arasında değişiyor. 2 artı 1 ile 3 artı 1'e göre. Şimdi 1150, 4 milyondan hesaplarsanız hemen hemen 4,3 milyar lira çıkar.
4: Yani bu konut sayısı bu kadar parayla yapılır. Yani
1: yapılır. Çok rahatlıkla yapılır.
0: Bin tane yaparsın.
1: Hatta
0: yani.
1: Şöyle bakın. Evet, şöyle yaparsın. Çok rahatlıkla yapılır. Çünkü arazi devlet tarafından
4: arazi
1: tedarik
4: parası
1: ediliyor.
4: Yok.
1: Altyapıyı
4: parası yok.
1: Belediyeler çözüyor. Siz sadece konut
4: kara binayı yapacaksınız.
1: Evet, üretip
4: bina
1: yapıyorsunuz. Bakın burada enteresan bir nokta var. Şimdi benim bu söylediğim maliyet kalemi Faruk Aksoy bu binalar için geçerli olan bir şey değil. Betonarme yapılar için geçerli. Şimdi buradaki evler, gördüğümüz evler betonarme evler değil. Ahbap'ın yapıp da 196 tane teslim ettiği, 202 tane teslim edemediği Malatya'daki binalar, evler çelik konstrüksiyondan üretilme evler.
4: Daha ucuz.
1: Maliyeti betonarmeye göre yaklaşık %40 daha ucuz.
4: Daha ucuz mu?
1: Tabii ki daha ucuz.
4: Burada 196...
1: Burada baktığımızda aslında toplanan parayı hesap ettiğimiz zaman 1600-1700 ev, bu bahsedildiği gibi görselde görüldüğü gibi ev yapılabilir.
4: Peki 196 tane konut yapılmış, teslim edilmiş Gaziantep'te.
1: Evet.
4: Malatya'da 202 konut tamamlanmamış.
1: Yarım bırakıldı.
4: Şu Kahramanmaraş'ta da 752 konuta hiç başlanmamış.
1: Evet.
4: Can, bununla ilgili sende eksik fazla bir bilgi var mı?
0: Yok, şöyle Serhat Murat'ın dediği doğru. Burada toplanan para bu planlanan konut sayısına çok yeter.
1: Evet,
0: bir para.
1: Evet. Ki, çok rahat.
0: Çok
5: hocam,
0: rahat yeter ve
5: iki katından fazlasına da yeter.
0: Onun ötesinde
4: bu konutların mı?
5: Evet.
0: Onun ötesinde zaten bölgede o an ihtiyaç olan bunlar da karşılıyordu. Yani betonarme.
1: Tabii.
0: İnsanlar onu beklemiyordu. Yani bir prefabrik de olsa başını sokacağı bir ev istiyor.
1: Yok, çelik konstrüksiyon, prefabrik değil.
0: Hayır, şunun
1: yani
0: için
1: sağlıklı insanın yaşamında bir problem
0: yani,
1: olan bir nokta değil.
0: Şunun için söylüyorum. Yani hızlı bir şekilde de yapılabilecek evlere ihtiyaç vardı. Zaten Ahbap da bunu söylüyordu. Diyordu ki biz parayı toplayacağız ve hızlı bir şekilde bunu bu evleri yapacağız. Anladım. Yani şunu demedi. İşte bina dikeceğiz. O işte prefabrik söylemedi. Dedi ki biz bunu hızlı bir şekilde yapacağız. Anladım. Şimdi hızlı bir şekilde yapılabilecek evleri var. Ve bu para da çok rahat bir şekilde yetiyor.
1: Maliyetin betonarmenin %40
4: yani
1: düşüğünde.
4: Bu daha ucuz.
1: Ayrıca
0: tabii bu daha ucuz.
1: Burada deprem yılı koşullarını esas aldığımız zaman Faruk Aksoy, TOKİ'nin bir daire maliyetini göz önünde bulundurduğumuz zaman burada en az 2500 daire dahi üretilebilir.
0: Anladım. Evet.
4: Yani bu parayla bahsettiğiniz konutlardan 2500 tane yapılabilir.
1: Bunun bir örneğini vereyim. Mesela TOKİ eliyle yapılan konutlar var. Mesela Azerbaycan Mahallesi oluşturuldu. Azerbaycan Devleti bunun finansmanını evet. üstlendi ama inşaat sürecini TOKİ gerçekleştirdi.
2: Yani şimdi burada
1: bir derneğin,
2: çok özür dilerim. Bu para toplanırken evet.

0: Tokyo ile anlaşıp
1: verilebilirdi.
0: Ve çok rahat olurdu ve bu tartışmaların hiçbiri olmaz.
1: Ama maksat ev yapmak depremzedeye teslim etmek değil. Olsaydı bu yapılabilirdi. Evet.
2: Tabii. Aynı görüştesiniz.
0: Tabii aynı.
2: Peki.
0: Aynı
2: Kemal Bey, bu rakamları koyduk ortaya. Bu rakamlar böyle. Bu rakamlara olana bitene bir itirazınız var mı?
3: Yok, aksine şöyle, ben bir taraftan da inşaat mezunuyum. Ferhat Bey'in dediği gibi
0: her gün yeni bir şey öğreniyoruz. İşin uzmanı
2: Kemal, siz misiniz? Bizim
0: Kemal Bey'den her gün yeni bir şey öğreniyoruz.
1: Kemal Bey bu cümleyle başlamasaydı ben zaten gayrimenkul sektöründe faaliyet gösterdiğini hatırlatacaktım.
0: Yani.
2: Evet, buyurun. Buyurun.
3: Evet, gayrimenkul gayrimenkulde de faaliyet gösteriyorum. Şöyle, hafif çelik konstrüksiyonda Türkiye'de bugün arsa hariç maliyet 9 lirayla 12 lira arasında, ama bugün deprem günü değil, o zaman muhtemelen 4,5 lira civarı. Çelik konstrüksiyonda, ağır çelik konstrüksiyonda 30 lira civarı, betonermede de arsa hariç yine 30-36 lira civarı metrekare maliyeti.
2: Anladım. Yüzden, yani bu rakamlar burada daha fazla ev yapılırdı görüşüne katılıyorsunuz.
3: Tahminime göre eğer hafif çelik konstrüksiyonsa 4,3 milyara deprem yılında Türkiye o bölgede 10 bin civarı konut yapılması icap eder.
2: Peki.
3: O parayla.
2: 10 bin diyor, daha fazla arttırdı. Peki. Ya. Peki, geleceğim, tekrar geleceğim. Şimdi bize
3: bu oradaki rakamlar, oradaki yapılamamış konutları da toplasak bile o para için devede kulak değil. Tabii, öyle doğru. Söyleyeyim evet, size.
2: Doğru. Yani bu para büyük. Tamam, bu konuda bir konsensüs sağlandı.
3: 2023 yılı için devede kulak
2: Peki,
3: değil.
2: Peki Doğan Bey, bu rakamlarla ilgili sizin bir çelişkiniz var mı?
4: Yok, ben de aynı fikirdeyim. Yani
2: bir usulsüzlük olduğunu mu gösteriyor bunlar net bir şekilde?
4: Tabii ki.
2: Peki?
4: Tabii ki. Yani 10 bin konuttan bahsediyor beyefendi, Kemal Bey. Zaten belli aslında, yani böyle çok işin uzmanını çıkartmaya gerek yok. 4,3 milyon liradan bahsediliyor. Yani bugün İstanbul'da bile arazi dahil 100 metrekare bir konutun maliyeti zannedersem 2 milyon civarı. Yanlış bilmiyorsam.
1: Şöyle, yani bugünün şartlarında bir yerlerde 4 dahil, milyon civarı
4: arazi dahil 2 milyon. Yani 4,3 milyar para topladığı zaman, yani şu anda bile 2025 tane konut yapılıyor.
3: Arsa hariç 2,5 milyon gibi.
4: İstanbul'da bile yani şu parayla 2025 tane konut yapılır bugün.
2: Peki. Şimdi
4: deprem senesine gitmedik yani.
2: Peki sevgili Ali, şu 4 numaralı bilgi ekranımızı bir görelim. Çünkü ifadeye çağrılan isimler ne diyor? Onlar üzerinden Onur Bey'e birkaç şey soracağım. Şimdi bakın arkadaşlar, ünlüler ahbap için ne ifade verdi? Yani ünlüler başlığı altında aslında farklı meslek gruplarında gazeteci, televizyoncu, işte meslektaşlarımız vesaire, sanatçı, şarkıcı falan falan. Tanınıyor Türkiye'de az çok iyi kötü tanınan insanlar. Şimdi şöyle diyorlar, Fatih Portakal diyor ki, tanımam, şahsi bağış yapmadım. Toplanan yardımları sorgulamadım. Kendime kızgınım, iyi niyetimizi sömürdüler. Ece Üner, haber spikeri diyor ki, ahbaba bağış yapmadım, geçmiş paylaşımından pişmanım, kandırılmış hissediyorum. Özlem Gürses, televizyoncu, program yapımcısı, sunucu, tanımıyorum, deprem döneminde tweet attım, herhangi bir kurumu parlatma çabası göstermedim. Sorumluluk hissetmiyorum diyor. Ama burada bir
1: Bu
2: şey de var.
1: Bir konu ya.
2: Mesela diyor ki, ben sorumlu falan değilim. Yani beni çağırdınız, ifade verdim ama ben tanımıyorum, sorumlu da değilim diyor. Bir sorumluluğum yok benim diyor. Ruşen Çakır, şahsen tanımam. Yaptığım haberi meslektaşlarımın verdiği bilgilerle yazdım. Kendim ve ailem cüzi yardım yaptık. Fatih Altaylı.
0: Şimdi burada
1: hepsini ayrıca yorum yapacağız zaten.
0: Yapacağız ama.
1: Bölgeye gitmemişsin.
0: Yaptığım abi meslek verdiği bilgilerle yaz. Bakın. Olmaz. Tamam. Yani habercilik
2: ne olmaz,
0: yapabilirsin.
2: Ne olmaz?
0: Meslektaşların verdiği bilgilerle haber yazamazsınız. Gitmiyor. Görmüyorsanız yapamazsınız. Şöyle düşünün.
1: Tabii canım.
0: Dışarıda bir olay yaşıyorsunuz.
2: Evet.
0: Ben gelip size anlatıyorum ve ciddi bir olay oluyor.
2: Ama siz de gazeteciyseniz onu alamaz mıyız?
1: Polis bilgisi mi veriyorsun? Polis bilgisi verebilirsin belki de.
0: Bir fotoğraf koyar.

0: Bir belge koyarsınız. Burada diyor ki baraj patladı. Aa, baraj patladı diyor ve biz baraj patladı diye yazıyoruz. Yani örnek olarak veriyorum. Evet. Şimdi bunu baraj patladığını görmeden onu yazamazsın. Bizim bakın biz gazeteciyiz. Biz sosyal medya fenomeni değiliz. Yani Twitter'da çok takip ediliyoruz
1: doğru.
0: diye.
1: Doğru.
0: Orada baraj patladı, insanlar ölüyor diye tweet atamam ben. Ararım, bana bir fotoğraf, bir video veya bir yakın, o ölen kişinin bir yakını bana bir ulaş dersin ve ona göre yaparsın. Bakın bu önemli. Mesele bu zaten.
2: Anladım, anladım.
0: Mesele
2: ama
0: bu.
2: Meselelere tek tek gireceksek, Özlem Gürses'in mesela tanımıyorum.
1: Ben sorumluluk hissetmiyorum diyor.
2: Sorumluluk hissetmiyorum. Evet. En azından şunu diyebilirsin.
1: Ne diyebilir?
2: Dersin ki, pişmanım, bunları söylüyorlar.
0: Ama ben ve o gün
2: yanılttığım için özür diliyorum dersin. Bak, şöyle, bak özür bak, yok
1: bak,
2: burada.
1: Ne diyor bak. Tanımıyorum. Deprem döneminde tweet attım. Herhangi bir parlatma çabası göstermedim. Kurumu pardon. Göstermedim. Sorumluluk hissetmiyorum. Benim sorumluluğumda değil diyor. Deprem vardı. Ben de tweet attım diyor. Herhangi bir derneği şunu
2: şimdi böyle bir şey olabilir mi? Siz eğer gazetecilik yaptığınızı iddia ediyorsanız halka karşı sorumluluğu olan insanlarsınız. O sorumluluğu da kabul edip dersiniz ki ben
0: okumadım ama
2: bu yanıltıcı bilgiden dolayı özür dilerim.
1: Bir saniye.
2: Özür Onur dilemek Bey, insanı küçültmez.
1: Onur Bey şu dört isim, bu dört ismin ifadesi. Çağrılıyorlar, soruluyor işte deniyor. Hukukçusunuz. Bunlar tatmin edici ifadeler.
3: Ya şöyle tabii
1: ya da bunlar mesela niye soruluyor?
3: Bütün ifadeyi görmek lazım.
0: Evet, yani. Evet,
3: bir cümleden tamam. Çok
2: ben gördüm
3: çok
2: ifadeleri.
3: Ciddi. Olabilir. Ben görmediğim için söylüyorum.
1: Bir de mesela diyorlar hiçbiri tanımıyorum diyor. Yani hiç kimse ya. Mesela Fatih Portakal tanımam. Ece Üner yapmadım. Geçmiş
0: kimse tanımıyor.
2: Bir ben tanıyormuşum Faruk Aksoy.
0: Ben de tanıyorum.
2: Bir ben tanıyormuşum.
0: Ben de tanıyorum.
2: 2021'de kendisini bir ben
0: tanıyorum. Ben de adliyeden tanıyorum.
1: Hasan abi bu arkadaşlar Ahtap'la.
0: Adliyeye geliyordu ben tanıyorum.
1: Bizi mi şey yapıyorlar? Bizi mi deniyorlar?
4: Öyle bir bu öyle bir şey yapılıyor ki.
1: Evet.
4: Zaten bunu diyor iktidar tarafı parlattı. Ha, hükümete evet. Yakın taraf parlattı ahbabı. Dün akşam bir yorum.
1: Evet.
4: Gece saat 1'e giriyordu. Halk TV'de bir arkadaş o da çıkmış şöyle diyor. İktidar öyle bir şey yaptı ki diyor. Tamam evet. Kendi kurumlarıyla falan ama ya birileri yardım etmek istiyorsa muhalif kesimin yardım yapacağı bir yeri parlatmaları gerekiyordu. Ahbabı parlattılar diyor. Dolayısıyla siz ahbabın parlatılmasına da katkı vermişsiniz sevgili Ferhat Murat.
2: Ben yani devlet var. Devlet var. Ahbap yok diyerek ben.
1: Geliyorum.
4: Bir dakika, bir dakika. Bitiriyorum.
1: Çok iyi.
4: Ya arkadaş.
1: Bir şey
4: bakmayın da hepiniz oradaydınız. Şu arkadaşlara söylüyorum. Dur.
1: Evet.
4: Hepiniz oradaydınız. Şimdi Fatih Portakal sıradan bir adam mı? O gün sunduğu ana haber Türkiye birincisi. Bak reytingde Türkiye birincisi. Ece Üner sıradan bir gazeteci mi, sıradan bir vatandaş mı?
0: O da ikincisi.
4: Heh, Türkiye ikincisi, Özlem Gürses aynen. Değil mi?
0: O da üçüncüsü. Ya,
4: üçüncü, devam edelim.
2: Yok, ama öyle, öyle gidiyor.
4: Ruşen Çakır, o kadar listeler yayınlandı. Avrupa, yani. Avrupa'dan abi, fonlanan, abi, oradan buradan fonlanan bir evet. Medyanın sahibi ve evet. O medyayla yaptıkları işler ortada. Hı. Bu arkadaşlar sanki abi normal bir vatandaş. Ya şimdi bilakis bizatihi tahammüden
2: evet.
4: Ahbap, bir tane bulmuşlar bir ahbap, yani Haluk Levent Kayseri, onun üzerinden bir muhalefet inşasına da büründüler. Bunu niye söyleyemiyorlar? Aynı neye benziyor biliyor musun? Kemal Kılıçdaroğlu seçimi kaybetti, yanındaki Cumhurbaşkanı yardımcı adayları vardı ya. Hepsi birden direkt bir dakika senin değişmen lazım. Sen kaybettin. Ya hepiniz oradaydınız kardeşim.
2: Ama siz yaptınız bunu.
4: Aynısı. Aynı şekilde Fatih Portakal, kıymetli Fatih Portakal. Sen ana haberin Türkiye birincisi reytingde bir ilk yüzde birinci olduğun günlerde dersen ki kardeşim devlet çökmüştür yardımlarınızı ahbaba burada bir sorunun olmaz mı?
0: Olur
4: elbette.
2: Olur, yok, yok,
4: Ece ablacığım, Ece hanım, Ece Fatih, kardeşim neyse sen gidip Portakal. orada deprem sırasında mikrofon olup konuşurken ya bir de senin nereye parayı verdiğinin hesabını soruyorlar diye. Ahbaba hesap sorulamaz.
2: Şu
4: kardeşim
2: dedim, evet.
4: Dersen ne dersen ve bunu yayında canlı yayında söylersen seni izleyen, seni seven, seni takip eden, senin haberlerinden etkilenen insanlar, senin o duruşundan etkilenen insanlar nasıl karar vermiş olabilir acaba?
1: Peki Onur Bey bu ifadeler tatmin edici ifadeler mi? Yani ve bu insanlara mesela bunlar soruluyor. Deniyor ki deprem döneminde her

0: taraftan bakın lütfen. Rahatça her taraftan bakın. Mesela deniyor ki kardeşim sen yayın yaptın. Yayında Ahbap Derneği'ni övdün. Bir dernek üzerinden gidiyoruz. Haluk Levent de bir sürü usulsüzlük, yolsuzluk yapmış. Parayı ona vermiş, ondan almış, bilmem ne yapmış. Biraz sonra bakacağız öteki dosyalara da. Şimdi bu insanlar da diyor ki valla biz Haluk Levent'i falan tanımayız.
1: Niye yaptın o zaman?
0: İşte soracağım. Biz Ahbap Derneği'ne yardım da yapmadık diyor birçoğu.
1: Ama yardım yap diye çağırıyor.
0: Bunu hukuki olarak bize bir anlatın. Bu ifadeler tatmin edici mi? Ve bu soruların muhatapları gerçekten kendileri.
2: Farklı bir genel olarak bakmak lazım. Evet. Çünkü buradaki bir cümleyle bu insanları ne yargılayabiliriz ne aklayabiliriz. Bilmiyoruz.
0: Tabii. Bunu tabii ifade öyle bir niyetimiz de yok.
2: İkincisi, şimdi böyle biz dünyada dünyada bir trend var. İnsanların alkışları üzerinde sörf yapmayı biz çok seviyoruz. O zaman Ahbap üzerine alkış yapıyorduk. Şimdi işte bambaşka bir şey üzerine bir alkış yapıyoruz. Evet. Bütün şey olarak. Aslında böyle alkış üzerinden sörf yapma alışkanlığından bir dışarı çıkıp işin ne olduğuna bir bakmak lazım. Şimdi siz etkili bir televizyoncusunuz. Bugün mesela bir beğendiğiniz bir dernek olsa, ya bu arkadaşlar da iyi şey yapıyor deseniz. Ondan sonra yıllar sonra çıksa ki o arkadaşlar o kadar iyi bir şeyler yapmıyormuş. Burada Faruk Aksoy fail mi olur, mağdur mu olur? Bence mağdur olur. Onu bir kere ifade etmem lazım. Ne
3: ama
2: zaman fail olursunuz?
3: Bir saniye. Yanında çok şunu diyorsanız.
2: Ne zaman fail olursunuz?
0: Onur Bey şöyle gidelim. Bu bir yere geldiniz.
3: Yanında şunu diyorsanız
0: cevabın
3: peki.
0: Cevabın var mı?
3: Devlet yok. Ahbap var diyorsanız. Evet. Şimdi burada devletin ki 455 bin konut yapmış, o bölgede biz 4 ay boyunca kalmışız, depremde yapılan her şeye şahit olmuşuz. Eksikleri de şahit olmuşuz ama yapılanlara da şahit olmuşuz. Devlet yok diyerek devletin itibarsızlaştırılmasıyla Ahbap'ın parlatılması burada sadece sizi mağdur ve masum bir noktaya getirebilir mi?
0: Tamam.
3: Soru soruyorum ben.
0: Devam edin.
2: Orada
0: devam
2: şeye
0: edin
2: bakmak, lütfen. Aslında Ferhat Bey'in söylediği bence doğru bir nokta.
0: Evet, devam edin.
2: Orada lütfen, biraz buyurun. Şuna bakma ihtiyacımız var. Yani bağlamından koparılan, çekti birkaç cımbızlanmış cümle değil. Biz evet. Bütün bağlama bakma ihtiyacımız var. Ben önce etik açıdan bakayım. Eğer mesela ben sizin üzerinizden örnek verdim. Sizin lütfen şey yaparım.
0: Yani, benim üzerimden istediğiniz örneği verebilirim.
2: Bunu şu anda ekrandaki en şöhretli kişi olarak size söyleyeyim. Şu anda buranın moderatörüsünüz.
0: Hasan abi orada oturuyor.
2: Keza Hasan Bey. Ben burayı siz yönettiğiniz için sizin üzerinizden örnek veriyorum.
0: Buyurun rahat olun.
2: Yani bir şu anda gelseniz bir derneğin hoşunuza gitse mesela evet. Bir yardım derneğine. Ya bu çocuklar da iyi bir şey yapıyor deseniz. Ama özel olarak bir parlatma çabası içinde olmasanız ama bu duygunuzu dile getirseniz.
0: Evet.
2: Bunda ne etik sorun var ne ceza hukuk açısından sorun var. Ama onu çok büyük bir parlatsanız ama yeterli araştırmayı yapmazsanız o 5N 1K
0: evet,
2: vardır ya.
0: Evet.
2: O araştırmayı yapmaksızın büyük bir parlatma içine girerseniz hele ki kendiniz cebinizden 5 kuruş yardım yapmamakla birlikte bir sürü insanın büyük nafakalarını oraya yardım olarak vermesine katkıda bulunursanız, yönlendirirseniz evet, en azından etik bir şey yapmış olmazsınız. İki sebeple etik bir şey yapmış olmazsınız. Bir, bu kadar kefil olduğunuz bir yere cepten hiçbir şey harcamazken başkalarının harcaması çok ilginç.
4: Mesele o zaten.
2: İkincisi ceza hukuku boyutu biraz daha zor onu söyleyeyim. Ceza hukuku boyutunda eğer bu arada Ahbap soruşturmasının hangi hususlarda ceza hukukunu ilgilendirdiği için dosyaya muhakkak tam olarak hakim olmak lazım. Yani tamam. Dedikodudan çok daha ötesine
0: çok
2: ihtiyacımız
0: doğru
2: var.
0: Çok doğru.
2: Eğer varsa bir suç diyorum evet. Bilmeden bunu söylüyorum dosyaya vakıf olmadan herkes gibi vakıf olmadan ifade edeyim. Eğer böyle bir suç varsa bir gazetecinin, bir toplum önderinin bundan ceza hukuku bağlamında sorumlu tutulabilmesi için ancak ve ancak o suç işlediği bilinciyle oraya iştirak etmiş olması lazım. Yani atıyorum A Derneği'nden bahsettik ya biraz
0: evet,
2: önce.
0: Evet.
2: A Derneği insanların paralarını hortumlamak için kurulmuş ve onun yöneticileri bunu bilinçli olarak yapıyorlar.
0: Evet.
2: Sizi tenzih ederek söylüyorum. X bir toplum önderi de lütfen buna işte şöyle yardım yapın, böyle yardım bir suç işleme bilinciyle hareket ediyor. Belki bir ortaklığı var.
0: Yani
2: belki manevi payı var. Belki sahibine açık bilmiyoruz.
0: Birbirini destekleyen bir yapıdan bahsediyor.
5: Önemli bir hatırlatma yapıyor şimdi.
0: Çok doğru. Tabii.
5: Ama şunu yani da
4: ben bir söylemek zorundayım.
5: Ben söylemek zorundayım. Ferhat Murat biraz değindi.
2: Bir şey söyleyeceğim sadece.
5: Tamam mı?
2: Ceza hukuk bağlamıyla etik bağlam birbirinden farklı olduğu için ifade.
5: Aslında Ferhat da söyledi. Şimdi burada biz bir ahlaki bir meseleden arkadaşların sorumluluğuna vurgu yaptığımızın altını çizmem gerekiyor. Yoksa hani ceza meselesinde ya beraberce hep beraber bir fiil işte.
4: Zaten onlar da bilgi amaçlı çağırıyor.
2: Ben de sanmıyorum.
5: Yani onu öyle bir değil ama şöyle bir şey. Bir hani bu depremin altında kalsın bu hükümet. Bu deprem Erdoğan'ı götürür. Bakın hep bu cümleler kuruldu.
0: Evet.
5: Diyen bir kafanın bir muhalif kafanın ahbabı

0: AFAD'ın karşısına, Kızılay'ın karşısına, koskoca Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı'nın karşısına bir grup, bir güç olarak inşa etmeye çalışmışsa ve şimdi de bu ahbapla ilgili birçok iddia varsa, Haluk Levent'le ilgili birçok iddia varsa ki Kırmızı Gül falan biz zaten biliyorduk, ben teslim ettim cezaevine falan diye de ifadesi var. O zaman şu şapkayı önüne koydukları zaman yani bu kadar yani ya bilmiyordum kusura bakmayın deyip sıyrılmalarına ben biraz içerliyorum.
1: Sana inandırıcı gelmiyor. Ya, yorulmadınız değil mi?
0: İnandırıcı değil. Yorulmadınız. Çok, çok, çok böyle pişkin de geliyor.
1: Peki. Doğan Çağlar'dan evet. Bir yorum alacağım. Evet. Kemal Bey'e gideceğim. Buna da bakacağız. Bu arada bir saniye. Bu arada ahbap soruşturmasında ünlüler geçidi. Bak bu son isimler. Yani biraz önce de vardı. Oradaki isimlere de tekrar bakarız dönüp. Bunu da göstereyim. İşte Özlem Gürses, Hazal Kaya, Fatih Altaylı, Ruşen Çakır, Şahan Gökbakar, Fatih Koparan. İkinci dalga bu birinci dalga. İkinci dalga burada da var. Burada Altaylı vardı. Burada Fatih Portakal, Ece Üner, Gökhan Özoğuz, Öykü Serter, Feyza Altun. Üçüncü dalga Uğur Dündar, Mahsun Kırmızıgül, Gülben Ergen, Elçin Sangu, Hayko Cepkin. Elçin Sangu tanıyan var mı? Kimdir?
2: Şu galiba.
1: Ben tanıyorum.
3: Meşhur oldu. Yani burada meşhur
1: Neci
3: oldu.
1: Oyuncu. Tamam.
4: Park Bey bir parantez oyuncu. Lütfen bir cümleyle.
1: Lütfen buyurun.
4: Şimdi dalga dediğimiz zaman böyle bir suç isnadıyla şüpheli pozisyonda olan kişi.
1: Şimdi onu söyleyecek.
4: Şimdi benim anladığım kadarıyla lütfen sizler daha iyi
2: bilgiye başvurmak
4: bilgi veren sıfatıyla tabii. Çağrıldıkları için bak, bunu şimdi, dalga olarak adlandıramayız
1: tamam.
4: Bunu.
1: Çok şimdi onu söyleyecektim. Gerçekten teşekkür ederim. Bu arada tabii hani 1 2 3 derken yani böyle burada işte Özlem Gürses, Fatih Altaylı, Ruşen Çakır ya yani burası bir televizyon ve biz de bir program yapıyoruz. Bu isimler ifadeye çağrıldı.
2: Parti parti.
1: Yani birinci önce bu isimler çağrıldı. Sonra bu isimler ya yani burada Fatih Altaylı işte bu işin suçlusudur. Hazal Kaya'sı.
4: Hayır aksine demiyor. Tanıklığa benzer yani, bir şey kastetmiyorum.
1: Tabii, öyle bir şey kastedilmiyor onu söyleyeyim. Bilgi sadece mi? Birinci, ikinci ve üçüncü isimleri dizmek için böyle yaptık. Onun altını çizeyim.
4: Bu tanıklıktır
1: suçlu ilan etmiyoruz. Evet. Burada ahbap soruşturması derinleştiriliyor. İşte gözaltına alınanlar.
5: İlk gün zaten
1: Başaran Holding sahibi Hüseyin Başaran. Doğan Bey geleceğim.
5: İlk gün
1: burası da ilginç. 8 inşaat firması yetkilisi, ahbap satın alma müdürü, ahbap çalışanları. Bunlar gözaltına alınanlar. İfadeye çağrılanlar. Uğur Dündar, Hayko Cepkin, işte şarkıcı Elçin Sangu oyuncuymuş tanımıyorum ben. Gülben Ergen, Mahsun Kırmızıgül. Bunlar da ifadeye çağrılanlar. Şimdi bu da dursun bir saniye. Doğan Bey genel evet. Olarak niçin bu isimlere ifadeye çağrılıyor?
3: Evet. Ben neden? De direkt, neden? Direkt, niçin? Direkt oraya değineyim. Öncelikle siz de vurguladınız. Şimdi burada ismi geçen kişiler suçlu değil. Biz onları suçlu ilan etmiyoruz.
2: Ya öyle bu bir kanalda bir de burası bu kanalda, bir mahkeme değil. Bu, ama oh, biz yok, yorum
3: bitireyim,
2: yapıyoruz.
3: Başlayalım bitirelim bir şey Ferhat Bey. Buyurun. Şimdi burası bir mahkeme değil. Faruk Bey de hakim değil. Kimseyi burada yargılamıyoruz değil mi? Şimdi burada seyirciler izlediği zaman sanki evet. Bu insanlara biz işte bir itibar suikastı yapıyoruz. İzlenim oluşmasın. Hani öyle düşüneceklerdir büyük ihtimalle. Yarın öbür gün işte gittiler. Efendim işte görüşlerini aldılar. Yarın tekrar bu insanlar yayın yapacaklar. Eminim ki şunu söyleyecekler. Diyecekler ki ya bak bizi hemen suçlu ilan ettiler. Bizi mahkum ilan ettiler diyecekler. Biz altını çizelim. Siz suçlu değilsiniz. Biz sizi suçlamıyoruz yani. Burası peki, bir mahkemedir. Ama burada... Ama burada
1: bu ifadeler bak, sizi toplam, tatmin etti mi?
3: Tabii ki.
1: Şimdi dördü bir daha getirin
3: tatmin
1: arkadaşlar.
3: Tatmin etmedi Faruk
1: dördü
3: Bey.
1: Dördü bir daha getirin.
3: Şimdi bizim bu buradaki gazeteci arkadaşlar işte fenomen arkadaşlar şunu söylememiz gerekiyor. Özellikle gazeteciler.
1: Evet.
3: Ya şimdi bir gazetecinin görevi nedir? Gazetecinin görevi bir bilgiyi araştırıp, inceleyip insanlara doğru bir şekilde aktarmak. En önemli görev bu değil mi?
1: Tamam.
3: Yani bunu bekliyoruz. Şimdi orada Sayın Fatih Altaylı, evet. Sayın Fatih Portakal, Sayın Ece Öner bak sayın. Diyoruz yani. Saygıyla bahsedelim de. Yani şimdi siz yeri geldiği zaman yılların gazetecisi Fatih Altaylı. Öyle değil mi? Kızılay'ı A'dan Z'ye inceliyorsun. AFAD'ı A'dan Z'ye inceliyorsun. Bir eksik bir Kızılay gedik gördüğün zaman bak bir eksik bir gedik en ufak bir nokta gördüğün zaman bunu programlarında böyle anlata anlata bitiremiyorsun. Öyle değil mi? Ondan sonra Sayın Ece Üner taraflı tarafsız yani herkesin izlediği böyle bir şey söylediği zaman dikkatle takip ettiği bir gazeteci Sayın Ece Üner. Ya şimdi sizin gibi insanlar bu AFAD söz konusu olduğu zaman neden bu kadar böyle araştırmadan, incelemeden değil mi? Detaya girmeden siz bu açıklamaları yaptınız. Öncelikle AFAD, bunu sormamız AFAD lazım.
1: Ahbap.
3: Ahbap pardon. Evet. Pardon. siz ahbap söz konusu olduğu zaman neden araştırmadan, incelemeden detaylı bir şekilde bir açıklama yapmadınız değil mi? Bak nedenini sorgulamak lazım. Ben
1: neden?
3: Nedeni kısa, şu. Kısa, neden? Nedeni şu Faruk Bey.
1: Siyasi mi?
3: Nedeni bazen bu gazeteci beyefendiler, hanımefendiler gazetecilik değil de muhalefet etmeyi gazetecilik zannediyorlar. Bazen de muhalefet etmekle nefreti birbirine karıştırıyorlar. Bak muhalefet etmekle nefret etmeyi birbirine karıştırıyorlar. Yani benim gözlem şu, iktidara olan öfkeleri artık bir eleştirinin, bir muhalefetin dışına çıkmış durumda yani, taşmış durumda. Bak bunu niye net bir şekilde söyleyeyim? Ya şimdi deprem olduğu zaman
2: evet,
3: insanlara ilk el uzatacak kurum hangisi? Kızılay. Sonra kim? AFAD ve Sayın, değil mi? Devamı gelebilir bunun.
2: Evet,
3: siz o günlerde Kızılay yok, AFAD yok, devlet yok dediğiniz zaman bu artık eleştirinin dışına çıkar, bu nefrete dönüşür. Bu arkadaşlarımızın bence öfkelerini kontrol etmesi gerekiyor. Neden? Bak neden öfkelerini kontrol etmesi gerekiyor? Bak yine söyledim. Fatih Altaylı, Ece Öner, Fatih Portakal. Ya taraflı tarafsız bir şey dediği zaman dikkatle dinlediğimiz insanlar bunlar. Sizin ağzınızdan çıkan sözler insanları yanlış yönlendirmeye çok açık. İnsanları yanlış yönlendiriyorsunuz. Ondan dolayı dikkat etmeleri gerekiyor. Şimdi biz tabii dedik ya sizi yargılamıyoruz. Suçlu,
1: yani bu ifadeler. Bir cümle söyle, döneceğim tekrar.
3: Evet.
1: Bu suçlu ifadeler. Dur bir saniye, şunları da bir göstereyim. Fatih Altaylı, kumarbaz ve dolandırıcılıktan hapse girmiş biri olarak biliyorum. Güvenmedim. Ahbabı hayırsever olarak gördüm. Hak etmediği bir destek vermişim. Para göndermedim diyor.
3: Günaydın.
1: Ama destek verdim.
3: Evet.
1: Yalnız Fatih Altaylı epey önceden de hani Haluk Levent'in kişisel hayatıyla ilgili ilginç saptamaları vardı. Bir saniye bitireyim. Gökhan Özoğlu.
2: Bir programda da kullandığı ilginç ifadeler vardı. Arkadaşı olduğundan bahsediyordu.
1: Öyle mi?
2: Onu da hatırlatırım.
1: Haluk Levent'i tanımam diyor Gökhan Özoğlu.
3: Evet.
1: Yani o da aslında şarkıcı, sanatçı. O da tanımam diyor. Tanımıyor. Herkes birbirini tanımak zorunda değil. Deprem bölgesinde yardım yaptım. Oğuzhan Uğur'un ofisine gittim. Bağış yapmadım diyor.
3: Evet.
1: Bağış yapmadım.
2: Çok güzel.
1: Öykü Serter, 6 Şubat'ta istem dışı öfkelendim. İnsanları ahbaba yönlendirmedim. Haluk Levent'i tanımam. Ahbaba yardım göndermedim. Hazal Kaya, deprem döneminde ahbaba 120 bin lira bağış yaptım. Bağışların bu şekilde suistimal edilmesi sebebiyle ben de mağdurum. Hatta Hazal Kaya diyor ki bu işte en mağdur benim diyor. Yani bu işte gerçekten en mağdur benim diyor.
4: Çünkü para gönderdim.
3: Faruk Bey.
1: Şimdi bu. Bir cümle söyle Kemal Bey'e bir gideyim.
3: Ya birkaç cümle söyleyeyim. Bir iki dakika müsaade isteyeceğim. Kusura bakmayın.
1: Kemal Bey. Bak bir iki dakika uzun. Bir cümle söyle getirirler geleceğim. Hızlıca. Bu ifadeler seni tatmin etti mi?
3: Tamam o zaman özetle şu cümleyi söyleyeyim. Bu yaptıkları şu anda Kızılay'a kan bağışlanmıyor. Bakın insanlar uzun zamandan beri Kızılay'a kan bağışlamıyor. Yani bu yaptıkları şeyin nelere mal olduğunu en net göstergesi.
1: Kızılay'a neden kan
3: bağışlamadı? O kadar itibarsızlaştırdınız ki insanlar artık Kızılay'a kan bağışlamadı diye uzun bir süre boyunca kan bağış oranları ne kadar düştüğünü mesela çıkartsınlar şimdi. Kan bağışlamıyor insanlar.
1: Kızılay Hilali Ahmer.
3: Evet.
1: Bu örneği
3: bağışlamadı uzun bir süre.
1: Bir saniye. 100 kere 1000 kere verdim bir daha vereyim.
4: Suçlusunda bu arkadaşlar demek de olmaz.
1: Şimdi bu burada mesela Hazal Kaya, Öykü Serter, Ece Üner, Ruşen Çakır, kimse Fatih Portakal. Yani bu isimler kim ki koskoca Kızılay'ın kan bağışını etkileyecekler? Yani bu millet 80-90 milyon insan. Burada kana ihtiyaç var, kan verilir. Şu olur, bu olur. Bu kadar etkililer mi?
4: Burada bir cümle
3: bence,
4: bir müsaade
2: kendi kesimince etkililer.
3: Şimdi
4: bir cümle yapılıyor kan bağışı. Kan bağışıyla ilgili bir sıkıntı yok
3: bence.
1: Çünkü ciddi bir iddiada
3: var.
4: Kan bağışıyla ilgili bir sıkıntı yok.
2: Faruk Bey,
4: tecellüfü Arif yapıyor şu an.
3: Bak etkililer Faruk Bey. Bak kim ki demeyelim bu insanlar. Bu insanlar bizim ülkemizde dediğim gibi görüşü ne olursa olsun televizyonlara çıktıkları zaman dikkatle izlediğimiz insanlar bunlar.
1: Evet.
3: Bir şey dediği zaman dikkatle izleriz. Şimdi öyle tabii ki bir algı oluşturmuşlar ki 4.3 milyar para toplanmış orada. Bu Haluk Levent'in başarısı değil ki yani Haluk Levent'i hani tanımıyorlar mı diye sordunuz ya. Haluk Levent'i herkes tanıyor bak onu söyleyeyim yani. Bütün sanat camiası tanıyor. Sanat camiasının dışında insanlar Haluk Levent'i tanıyor. Yani şu anda burada olmayan bir insanla ilgili böyle bir şey söylemek istemiyorum ama Haluk Levent belli bir karakter yani. Bir sürü haber çıktı Haluk Levent'le ilgili. Ama 4.3 milyarı Haluk Levent mi topladı? Hayır. Bu insanların yapmış olduğu haberlerden dolayı toplandı. Dolayısıyla bu insanlar da işte Kızılay'a bir laf ettiği zaman, AFAD'a bir laf ettiği zaman, devlet yok dediği zaman zaten bahane ama arayan insanlar etkilenip de bu kurumlardan uzaklaşabiliyor maalesef.
1: Peki, tamam.
4: Bir cümleyle çok fazla uzatmadan.
1: Yani Kemal

0: Bey geliyorum.
1: Şunu anlayabiliyorum. Yani kızdığımız zaman tabii, kızgınlığımızı, öfkemizi bazen birine yönlendiriyoruz ama hani koskoca Kızılay'ın belli yardımları alamamasını sadece bu insanlara bağlamak, bence siz de bunu kastettiniz.
2: Sadece bu

0: Bir suç onların demiyorum. Değil zaten. Sosyal medya üzerinden propagandasını yapan, bakın Ahbap'a destek çıkın deyip de devlet yok diyen kim varsa.
1: Bak, ben de bir şey,
0: ben buradaki 8 kişiden bahsetmiyorum ama bir dakika.
1: Anladım, anladım.
0: Onların hepsi sorumlu diyorum. Sadece bu insanları Doğan suçlamıyorum.
1: Ben. Anladım. Belki de bir şey hatırlatacağım.
0: Yani yanlış anlaşılmasın şimdi. Biz burada yargılamadık onları.
1: Bir şey hatırlatacağım. Buyurun. Belki siz de bana hak vereceksiniz bu konuda. Şimdi mutlaka toplum önderleri biraz daha böyle sakin olmalılar. Şimdi de bu arada. Sadece o zaman değil. Şimdi de Ahbap konusunu yorumlarken bir tıksınız bu konuda. Şimdi mutlaka toplum önderleri biraz daha böyle sakin olmalılar. Şimdi de bu arada, sadece o zaman değil. Şimdi de Ahbap konusunu yorumlarken bir tık çok sakin doğru yorumlamak
2: çok
1: lazım.
2: Çok doğru.
1: Ama bir de şunu da hatırlayın. O zaman bakın, hatırlarsanız Sayın Cumhurbaşkanı da bunu açıkladığı ve kabul ettiği üzere Kızılay'ın deprem çadırı satması hadiseleri konuşuldu.
2: Evet.
1: Hani eğer bir Kızılay'da bir dakika, problem bir görüyorsak. Bir
2: dakika, sattı mı peki?
3: Bir dakika.
2: Sattı
3: Sayın Cumhurbaşkanı dur ya, eksik söyleme. Deprem çadırlarını kime satmıştı?
2: Kime?
3: Ahbap'a.
1: Yanlış yapmış yani.
3: Dur, yok, şey dur, yok yok. Ha, bak, ya, bak, burada da Ahbap var. Bir kere, burada olur, da bir şey var.
1: Ya bir şimdi bir bitireyim. Bir şey
2: dakika. Hasan abi bir bak, şey
1: ama
2: diyor.
1: Ama çok polemikçi bak, gidiyoruz. Buna gerek şey yok. Söylüyor. Ben daha mantıklı polemikçi bir şey
0: değilim,
1: söyleyeceğim.
0: Bilgi vereceğim.
1: Hayır bak, Kızılay, dur, bilgiyi sonra ver. Bitirin,
0: Kızılay çadır AŞ ile Kızılay'ı karıştırmayın.
1: Bağlamından kopuyor. Bağlamından kopuyor.
2: Bitirsin iddiasına cevap verirsin. Buyur.
1: Yok, bir iddia falan değil. Böyle polemikçi olmaksızın bir şey söylüyorum. Bakın bir bu yıprattı Kızılay'ı. Evet. Hatta Sayın Cumhurbaşkanı da bu konuda bir özelleştiri yaptı. Bunu hatırlayın. İki, bir de şunu da hatırlamak lazım. Deprem döneminde gerçekten kötü hissettik hepimiz. Yani siyasal görüşlerden bağımsız olarak kötü hissettik ve bu noktada insanlar işte nasıl şimdi dolmuşa biniliyor, bir dolmuşa bindiler, kabul etmek lazım. Bir şey daha var, şunu da hatırlamak lazım. Böyle noktalarda sosyal medya, özellikle algoritmalar bakımından her zaman en sert şeyleri öne çıkartır. Arkadaşlar bir sakin olalım diyen adamı X ya da Twitter platformu öne çıkartmaz. Hop ya işte hükümete destek veren ya da sonuçta de karşıt olanlar büyük büyük şey yapar.
2: Peki.
1: Konu budur aslında. Peki. Sakin olmak lazım.
0: Şimdi ben şunu söyleyeyim.
2: Kemal Bey'e gideceğim.
0: Evet, insanlar dolmuşa biner, doğru diyorsun. Ama o dolmuşa binme esnasında Aksaray Aksaray yapanlar da bu tarz söylemler. Şimdi bugün
2: Aksaray Aksaray, ha, Şener Şen'in filmi.
0: Muavinlik yapan veya evet, işte orada kahyalık yapan, durakta kahyalık kim yapıyorsa aslında bu isimler yaptılar. Bakın Halk TV'de Ahbap'a yardım programı düzenlendi gece. Şimdi Mahsun Kırmızıgül diyor ki, ben diyor geçmişini biliyorum. Zaten zaman zaman destek de oluyordum maddi anlamda. Cezaevine ben götürdüm, yatırdım diyor. Kendim de herhangi bir para desteğinde bulunmadım. Çünkü biliyordum geçmişini diyor. Ama evet, Twitter'ından, o günkü ismiyle Twitter'ından, bugünkü ilk sayfasından İBAN numaralarını paylaşıyor Ahbap'ın. Bağışlarınızı buraya yapın diyor. Şimdi bugün herhangi bir pazarlama veya bunun da bir etkimi yok diyor. Şimdi sizin ciddi derecede bir etkisi olan sosyal medya hesaplarınız söz konusuysa daha sorumlu olmanız gerekmez mi?
2: Peki.
0: Benim Kemal söylemeye Bey çalıştığım şey şu. Çok özür dilerim. Kızılay çadır AŞ'nin sattığı, Kızılay'a da sattığı, dünyadaki farklı yardım kuruluşlarının sattığı çadırları o gün Kızılay çadır satıyor şeklinde haberleştirenler Ahbap var, devlet yok diyenlerdi. Aynı kişilerdi. Bence aha, bunu bir bu tarafın genişini çok iyi görmemiz şey lazım.
3: Ben başka,
0: yok, Kızılay, çadır, AŞ'e bir açıklayayım, bir müsaade edin.
1: Bir vakit
0: mesela doğru bir güzelinden yorum yapın.
1: Bu söylediğiniz cümleyi bir
0: depremzede duyduğu zaman devlete karşı ne düşünür?
2: Bakın.
0: Mesela depremzedesiniz, eviniz yıkılmış, Kızılay satıyor dediği zaman ne düşünürsünüz? Devletten nefret edersiniz. O kadar ağır etkisi var.
2: Bence bakın bilgi üzerinden gidelim.
1: Onur Bey bir şey söylüyor, onu bir dinleyeyim. Sen de
0: yok, ben şu bilgimi aktarayım.
1: Yine kimseyi suçlamak açısından da söylüyorum. Kimse kötü niyeti şey yapmadı bunu ama bu Ahbap'a da bu yardım toplama iznini de valilikler verdi.
0: Ahbap'a yardım toplama izni verilmedi.
1: İzinsiz mi topladı?
0: Her derneğin alabildiği bağışları alabiliyor. Hayır, sonrasında bu izin mevzusu evet, çözüldü. Şöyle, yani depremin Berat olduğu esnada.
1: Şöyle, siz belki daha iyi biliyorsunuzdur evet, konuyu şey yaptığınız için ama ben size sadece hukuki olarak söyleyeyim.
0: Evet.
1: Bu yardımların toplanabilmesi için valilik oluru mutlak evet, gerekliliktir. Bu olmadan bu yardımlar toplanmış olamaz. Eğer toplanmışsa açıkça bir görevi kötüye kullanmak
0: olur,
1: vardır.
0: Olur, şey ifadelerden şey şunu gördük.
1: Olur mu? Şey
0: Oğuzhan, Uğur, Babala TV'den gelen parayı.
2: Bir dakika, bir saniye. Şimdi o dönem. Mesela valilik onuru. Şimdi bak, her şeye her açıdan bakalım. Biz önce adil olalım. Mesela İstanbul Valiliği, Hatay, işte Maraş, Sakarya neyse, dese ki Ahbap'a yardım toplama izni vermiyorum. O valiliği ne yaparlar?
1: Valla çok kötü düşünülürdü. Ama ne beklenir
2: şimdi
1: burada
2: bak,
1: farkı?
2: Neyi sormaya çalışıyorum?
1: Ben çok yanlış.
2: Yani size o yardım yani toplama izni veriyorum diye.
1: Verilmezse kötü düşünülürdü.
2: Hayır hayır. Bu yardım toplama izni size verildi diye siz bu topladığınız